0: devletin kamusal yapısına şimdi, devredilsin. Burada, bütün yurtlar istisnasız. Siyasi... Bir tek Süleymancılar değil. Hayır, mesela bütün saniye. Yurtlar devredilse.
1: Ama o işte tam benim dediğim. Bir... Hukuki tanıma odur işte.
2: Özür dilerim.
1: Tam da siyasi ve dediği tamamlasın, hukuki tanıma.
2: Tamam. Siyasi ve dini bir yapı üzerinden yurtları konuşunca haklı gibi görünüyorsunuz ama... Yurt işletmek özel sektörün de işidir. Yani devlet bütün yurtları devlet
3: de bir rekabet olmaz. Oluşur yani hizmet yani, kalitesi
0: ama biz de mesela bu alanda,
2: bir dakika ben
0: bu alanda...
2: diyelim ki bir girişimciyim.
1: Evet.
2: Zincir yurt açıyorum yani o zaman ne yapacağız? Bu alanı kapatacaksınız. Bakın. O zaman CHP zihniyeti 1930'lara döner.
0: Ben orada da ben orada da
2: denetim, şeffaflık ve denetim eyvallah çok önemli. Evet. Orasına katılırım. Paralel yapı kaç kaymakamın var, kaç valim var, işte yargıda ne durumdasın, poliste ne durumdasın. Böyle bir yürüme varsa devletin görevi bunları engellemektir. Orada haklısınız bence.
0: Ama, işte, ama mesela menzili
2: şimdi
0: ne
2: paralel yapı olacak diye insanlar din, yurtları iman, irşat, ahlakla bunlar ilgili bir takım evet. faaliyetler görecekse bunları bence. Yasaklamış oluruz.
1: Hani evet, bu, bir de
2: şey gibi bu, çok özür dilerim. Bazı sektörler, bazı konularda şöyle oluyor. Mesela işte gıdada birileri bir şeyler karıştırıyor. Ya bu gıda şirketlerinin hepsi böyle. Bunlara şunu yapmak, bunu yapmak. Bunun gibi
0: bakın,
2: oluyor.
0: Toptancı yaklaşım olmaz, olmaz ama.
2: Toptancı ya, yaklaşım ya olmaz.
3: Mesela üç harfli
0: olmaya gerek yok.
2: Oldu, suçlar ve cezalar şahsidir ya da
3: şu son kısa dönemde. Tavukçular ya. Operasyonu mesela. Tamam. Şimdi burada da acayip acayip gıda şirketleri var devasa.
2: Tamam. Şirketlere gelelim mi? Mesela orada bir şey söylemek istiyorum. Yine 2016'ya dönelim. FETÖ'nün her şeyle ters düştüğü 17-25 Aralık'ın başladığı süreçte merhuma bu Deniz Olgun'a bir şahıs FETÖ'den 30 milyon dolar para getirdi. Ve o şahıs kısa sürede 12 tane şirket o zaman 12 şirketin CEO'su yapıldı.
3: Bunların Arif hepsi Ahmet kayıttı. Deniz Olgun'a rahmetli.
2: Aa, bir dakika orada şu var. FETÖ enteresan. Gideceğini anladı. FETÖ paralel yapısıyla her şeyle ortaya çıktı. Artık etkisiz olacağı, yok edileceği anlaşıldı.
3: Benim az evvel söylediğim ikame
2: bak, örgütlenme. Bak burayı takip edelim. Paralel yani, yapı olmaz yedekte devlette. Bekle. Haklısınız. O şahıs, o şahsı kabul eden kimdi? Merhumdu.
3: Evet, onun söylüyorum.
2: Ama bir süre sonra şöyle bir şey oldu. Darbe girişimi vesaire evet, olunca evet. o şahsa bunu anlatan yine başta söylediğim yine merhumun avukatı, o dönemdeki avukatı. O şahsa dediler ki sen başımızı belaya sokacaksın git. Peki FETÖ tarafından para ve insan niye gelir bir tarikata?
3: Bakın benim şöyle bir tezim var, katılır mısınız bilmiyorum. Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümünü konuştuk, otopsiyi anlattım vesaire ya. Yani burada bir cinayet varmış gibi görünüyor.
2: Tamamlayacağım.
3: Ve Adli Tıp Kurumu'ndaki FETÖ yapılanmasının ucunu da bulduk. Yani
2: aynen paralel onlar. Yapı konuşuyoruz.
3: Galiba. Acaba FETÖ bu örgütü... Şimdi Alihan Kuriş yeni bey abi olunca yani bu Süleymancıların cemaatin başına geçince suç örgütü kurmadan evvel belki ya da suç örgütü kurmayı kafaya koyduktan sonra
2: orada başlıyor
3: öz
2: zaten.
3: Dayısını öldürmeyi göze aldıktan sonra
2: tamam, orada başlıyor.
3: Burada bu cinayetin üstünü örterken yani Süleymancıları temsil eden yönetime gelen Alihan Kuriş üzerinde bir baskı. Bir şantaj unsuru olarak mı elinde mi tuttu?
2: Baskı
3: bir
2: değil.
3: Koz olarak mı tuttu?
1: Belki de.
2: Bir tamamla hemen abi. Tamamla.
1: Tamamla.
2: Hemen
1: tamamlasın. Bir, şey İpek Hoca'ya gideceğim.
2: O operasyonda
1: bir şey ama İpek Hoca'ya gideceğim.
2: Sen geldin, CEO yapıldın 12 şirkete. Yani Süleymanlılar ya da Süleymancılar diyelim. Ama o zamanki işte ölmeden önce Deniz Olgun vazgeçiyor, adamı gönderiyor. Gönderince adam da parasını istiyor. O 30 milyon dolar ödeniyor ve gönderiliyor. Bu adam bir yerlerde yaşıyor. Şimdi o olaydan kısa bir süre sonra...
1: Bu adamın adını biliyorsunuz değil mi?
2: Şimdi biliyorum
1: yok,
2: ama...
1: Biliyorum.
2: Açık kaynaklarda
1: abi
2: bulunabilir.
1: Söyle demiyorum ama biliyorsun. Biliyorum. Ha tamam.
2: Şimdi bu kısa süre yani işte 15 Temmuz'u hatırlayın, ölüm tarihini hatırlayın. İşte o arada o yapı, aynı yapı başka birileri üzerinden bu bağlantıyı kurup... Türkiye'de kalacak şirketler, gayrimenkuller, nakit paralar bunları birilerine emanet etmesi lazım. Ya da vekil bir şey bulması lazım. O süreç yani bu benzer yapı değil. Bu bence geçişken bir süreç yaşanmış.
3: İkame
2: herhalde
3: örgüt.
2: Para dış parayı takip
3: i̇kame
2: ederek.
3: İkame örgüt yani.
2: İkame örgüt. Avrupa'daki yapıya baktığımızda da
1: Avrupa'yı
2: öyle.
1: Avrupa'yı Necdet abi iyi bilir.
2: Almanya yapısı Almanya yapısından

0: Almanya'yı iyi bilir.
1: Evet.
0: Almanya'ya giden, yine FETÖ terör örgütünün öbek öbek giden, orada olan malum şahıslar, onların en rahat ettiği, en iyi çalıştığı altyapı hangisi? Yine bu yapı oldu.
2: Peki. Peki.
0: Yani söylediğim ya doğru tahmin değil mi?
1: Bu yapı suç örgütüyle
0: buraya da
1: bir şekilde temas halinde. Peki. Yani Alihan Kuliş'e bağlı bölüm.
0: Ertuğrul, bir cümle İpek Hoca'ya gidiyorum. Çok bekledi, epey bir saattir bekliyor.
3: Kısa bitireceğim.
0: Evet. Bir cümle.
3: Bülent Arınç daha önce de Sayın Cumhurbaşkanı aday olmamalı noktasında açıklamalar yapmıştı. FETÖ'yü savunmaları ve bugün de Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bunu kaşımaya çalışması doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayağını kaydırmaya yönelik algı çalışmasıdır. Bu bir. İki, vatandaşlar her biri müşteri olsun da. Sayın Cumhurbaşkanı geldiği yer, durduğu konum ve Türk-Müslüman alemine bakış açısı bu insanlardan tabanı korumaktır. Müslümanları koruma niyetiyle onları kullanan, onların mallarını, duygularını, dinini sömürenleri bugün devletimiz hukuk nezdinde hesap sormaktadır. Cemaatlerle bu işin dini gruplarla bir alakası yoktur.
0: Peki.
3: Tam tersine Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşa, vatandaşın duygusuna, din ve vicdan hürriyetine sahip çıkmaktadır.
0: Peki, çok teşekkürler Ertuğrul. İpek Hocam, ilk bölümde aslında CHP ne düşünüyor? Necdet Saraç anlatırsa biz de anlarız, sonra da yorum yaparız dediniz. Bütün konuşulanları bir saattir dinliyorsunuz. Siz toparlayın, bütün hikaye nereye geldi, ne oluyor? Mesela cemaatler meselesi, tarikatlar meselesi, Adalet Bakanlığı'nın söylediğini bir kere daha söylüyorum. Herhangi bir cemaati ve tarikatı hedef almıyoruz. Orada odaklanmış suç örgütleri varsa herhangi bir şekilde sokaktaki çetelere yönelik. Bu Adalet Bakanı'nın açıklaması. Ne yapıyorsak onlara da onu yapıyoruz diyor. Buyurun, siz ne diyorsunuz? Hı hı.
4: Evet, ben de şimdi tabii orada konuşulan her şeyi can kulağıyla dinledim. Ankara'da olmanın böyle bir avantajı da var aslında, dışarıdan bakarak değerlendirme fırsatı da oluyor. Tabii şöyle bir durum var. Sayın Bülent Arınç aslında burada biraz hedef değiştirmeye çalışmış diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni açıklama yapmak zorunda bırakıyor. Şimdi bu operasyonda ne konuşuluyordu? Özellikle iki boyuttan konuşuluyor değil mi? Bir tanesi, acaba cemaatleri operasyon mu yapılıyor, yoksa bu gerçekten bir yolsuzluk, işte kara para aklama, denetimsizliğin sağlanması, önüne geçilmesi için yapılmış olan bir operasyon mu? Aslında burada Bülent Arınç şunu söylüyor, yani bu cemaatlere yapılan bir operasyon değildir, bu işte bir iç karmaşadan kaynaklanan bir yolsuzluk operasyonudur diyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne atıf yaparak burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne açıklama yapmak zorunda bırakıyor. Ben Sayın Necdet Bey'in orada verdiği mücadeleyi de burada aslında izledim, takdir de izledim. Savunmak durumuna geçti. Aslında yani Sayın Bülent Arınç'ın yaptırmak istediği de o. Ortaya bir şey atıyor. Diyor ki biz bu işin bu tarafından sıyrılalım. Diğer siyasi partiler kendi içlerinde bunu tartıştırsınlar.
0: Ya bir İyi Parti CHP tamam, ittifakından mı bahsediyoruz?
1: Devam ediyor.
0: Yoksa ben mi ortalığı
4: burada
0: karıştırıyorum?
4: Mı? Şimdi şöyle.
1: Hayır, bazı konularda
4: şöyle,
1: niye yayına
4: geldi? Eğer beni tanıyorsanız ben buyurun. Her zaman
1: İpek Hanım, bazı konularda yan yana gelebiliriz, hiç sıkıntıya girmeyin.
0: Evet, buyurun buyurun.
4: Tabii ki. Ya ben her zaman doğruya doğru eğriye eğri diyen bir insanım. O yüzden de aslında belki davet edilmemin sebebi de odur. Yani kendi bildiğimi, kendi inandığımı, yüreğimden geçeni söylerim. O yüzden orada Necdet Bey'in mücadelesini de gerçekten burada takdirde izledim. Üstüne çok fazla gelindi. Aslında burada önemli olan şey, şimdi yurtlar konusunda konuşmak gerekirse, okullar konusunda konuşmak gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimidir. Ama ben şöyle bir soru sorayım. FETÖ okullarında da Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimi yok muydu? Vardı değil mi? Kısmen denetimi vardı. Zaten tartışılan nokta da bu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimi olduğu halde FETÖ evet. okullarında işte bir takım propagandalar yapıldı vesaire vesaire. O yüzden eğitim nereden bakarsanız bakın aslında bazı kurumların ideolojik bir aygıtı haline geliyor. Önüne geçilmesi gereken şey bu. Aslında devletin politikası, devletin eğitim politikası olması gerekir. Ve bu bir müfredat birlikteliği gerektirir değil mi? Denetim dediğimiz şey bu. Aslında neden mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dönem belediyelerin açtığı anaokulları eleştirilmişti ve kapatılmak istenmişti? Çünkü dendi ki orada

0: müfredatına hakim değiliz. Biz oralarda ne okutulduğunu, ne öğretildiğini bilmiyoruz şeklinde bir eleştiri olmuştu. O zaman bunu bütün genele yaymamız mümkün. Yurt konusuna geldiğimizde de şimdi 4 milyon öğrenci var. Biraz evvel Sayın Necdet Bey de bahsetti. Ama 1 milyon yurt var. Şimdi devletin görevi aslında bütün öğrenci. İnsanlar neden özel yurtlara gidiyorlar? Devlet yurtlarında yararlanamadıkları için, değil mi? Orada kendilerine bir yer olmadığı için, yer açılmadığı için çok zor durumda kalan öğrencilerimiz de var. Devletin aslında kamu anlamında, burada katılıyorum, bütün alanları kapsaması lazım. Yani her alanda, bürokrasi alanında, eğitim alanında, sağlık alanında, yargı anlamında dört dörtlük bir hukuk devleti ilkesi üzerine örgütlenmesi gerektiğini, boş bir alan bırakmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu bize FETÖ örneğini elbette ki hatırlatır. Çünkü her Türkiye çok ağır şeyler yaşadı. Çok ağır, çok zor günlerden geçti. Şunu konuştuk örneğin. Bir bürokratik kurumda bir genel müdür de var, bir de çaycı var, değil mi? Oradaki çalışanın kendi genel müdüründen değil ama işte FETÖ imamı olarak görülen çaycıdan emir aldığını söyledik. Şimdi o yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukukun, adaletin, yargının ve liyakatin altını çizerek ben aslında böyle bir genel toparlama yapmış olayım.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Necdet abi, İdris Naim Şahin ne diyecek ifadesinde?
2: Zaten ilk açıklamasında reddetti biliyorsunuz. Yani
1: yani reddetti ama mesela şimdi iki araç...
3: Ben savcı ne soracak diye merak ediyorum.
2: Evet.
1: Yok, Rentekar işlerini de... aşağı beş yukarı tahmin edebilir miyim?
3: Hayır
1: ama...
3: hayır, ben şöyle, ben olsam evet. savcı evet. Rentekar işleri ne alemde eski bakan Yukan? Diyebilirim yani. Rentekar işi yapıyor ya adam.
4: Ama o bir piyasaymış. 100 bin dolara çakar hakkı verilenler mesela iki hak veriliyor ya, o niyeyse onu da bilmiyorum.
3: 5 sene burada. Tabii, 2030'a kadar.
4: Birini 100 bin dolara falan öyle satıp kiralıyorlarmış öyle ya. Tabii tabii, bunun piyasası var.
3: O yüzden diyorum. Nasıl ben de ya? Bunu duyduğum
4: evet,
3: için.
4: Evet, bildiğim piyasası var.
1: İlk kez bunu duyuyorum.
4: Yok yok.
3: Ya tabii. Mesela araçlardan biri...
1: Bilen var mı? İlk ben, kez...
3: Tabii. Nasıl ya? Yani? Araçlardan biri tespit edilmiş. Havaalanından diplomatik pasaportlu 3 evet. Moldova ya da yani Moldova olabilir. Kim tam onu net içinde? Bilmiyorum.
5: Kim varmış içinde?
3: Bilmiyorum. 3 diplomatik pasaportlu kişiyi alıyor. Bu çakarlı araçlardan biri yani 34... SL-313 olan değil.
1: Sade abi biliyor mu?
3: Yani Hilmi Tuna Kuriş'in kaçışında kullanılan... Hilmi Tuna Kuriş'in kullandığı 34 SL-313 değil ama yine bir makam aracı.
1: Evet.
3: Havaalanından 3 diplomatik pasaportlu kişiyi alıyor, Bodrum'a götürüyor. Orada bir süre dolaşılıyor, sonra tekrar havaalanına bırakıyor. Bunlar tespit edilmiş yani, artık dosyaya girmiş deliller.
1: Peki o zaman ne soracak yani?
3: Dediğim gibi rentekar işleri ne halinde diyecek?
1: Saraç mesela Gökhan gülüyor ama yani gerçekten mesela ne diyecek ifadesinde?
3: Ertuğrul'un dediği gibi ya, bu bir piyasaymış.
1: Çok ilginç ya, onu Ertuğrul'a bir soracağım.
2: Yani ben de tabii çakarların satılabildiğini bilmiyordum.
1: Ben ilk kez duyuyorum.
2: Satılıyorsa büyük skandal.
1: İlk kez duyuyorum.
4: Satma değil. Şöyle, kiralama, benim adıma ya. Diyor, ben seninle anlaşıyorum. 5 sene anlaşıyorum ben seninle. 100 bin dolar para alıyorum. Polis durdurmuyor. Kimse sormuyor.
1: Yasal böyle bir şey olabilir mi ya?
4: Hayır ya, yasal.
1: Böyle bir şey olabilir mi? Yani devlet sana diyelim. Ben hak ettiysen eğer.
4: Hayır,
1: hani hak ettiysen bir şey vermiş. Sen bunu başkasına, o adam belki bir sürü kaçak köçek iş yapıyor, suç işliyor. Devletin çakar hakkı verdiği birisi bunu nasıl devreder ya?
4: Ediyor.
1: Ya ben yani duyduğum şimdi şeyler yüzden, karşısında evet, böyle değil. Dilimi yutacağım ya.
5: Kullandırıyor. Devretme değil.
1: Hayır yani, hayır. Bak diyor ki mesela, kullandırıyor. Kiralıyor diyor.
4: 100 bin dolara kullandırma dediğim kiralama üstad.
5: Kiralama
4: işte. Kiralıyor. Yani, 100 bin dolar 5 yıllığına kiralıyor.
2: Da, yani tabii kendimi yargı yerine koyarak konuşmak istemem ama sözleşmenin 5 yıl olduğunu ben de evet. takip ettiğim için 5 yıllık bir sözleşmede bu tür şeyler yapılabiliyor. Bu bize aslında neyi gösteriyor? Ya birincisi gerçekten yasaların herkese eşit.
1: Klimayı kapatalım arkadaşlar.
2: Daha önemli o. Evet.
1: Evet.
2: O
1: çok daha. Evet.
2: Ya yasaların herkese eşit, yasalar herkese eşit uygulansa aslında böyle bir tartışma olmaz.
1: İdris Naim Şahin.
2: İdris Naim Şahin.
1: Ne cevap verecek? Mesela yani ifadesinde ne dersiniz?
2: Benim gördüğüm şu. Yani evet. bu operasyon böyle çok sınırlı bir operasyon değil bence. Yani bu operasyonda İdris Naim Şahin'in önüne de gidecekler. Türkiye'de son birkaç aydır şöyle bir gerçeklik var. Aslında siyasi aktörler genellikle yargı karşısına çıkmaz. İdris Naim Şahin de siyasi aktörlerden biri. Yani yalnızca son dönem İYİ Parti milletvekili adaylığı değil. önemli isimlerden bir tanesi.
3: 17-25 Aralık döneminde İçişleri Bakanıydı. En çok hatırladığımız noktası da taklacı bakan diye tanımlanması.
2: Şimdi
3: Erzurum'da kendisine gelen bir masum köylü vatandaşa sizi gördüğüme çok sevindim dediği anda sevindiğini bir göster bakalım takla at diyen adam bu.
2: Evet o yansımıştı
3: takla atma, ya takla at hadi o anda bir refleks olarak söyleyin. Ya işi abartıp davul çaldırıp oynatan adam bu.
2: Şimdi, bu

0: de iş durması. Yani o ne diyor? Ben diyor bunu diyor. Bunları kiralamıştım. Sonuçta benim zaman zaman İstanbul'a gidip...
1: Arabayı kiraladım.
0: Arabayı kiraladım. İstanbul'a gittim.
1: Araca tahsis yapıldı. Yani emniyete gidildi. Benim adıma tahsis yapıldı. Eski İçişleri Bakanı sıfatı olduğu için beyefendinin. Ancak ben olmadığım zaman İstanbul'da ikamet etmiyorum. Garajda durması gereken araba. Bu şekilde kullandırdıklarını bilmiyordum.
0: Ya bunun inandırıcı yanı olabilir mi? Bu açıklama doğru böyle.
1: Ya bu şekilde
0: böyle,
1: kendini
0: tabii
1: savunacaktır.
0: Kendisi böyle savunuyor ama buradan normal olarak siz evet. üzerine gitme kararı verdiyseniz burada doğrudan bağlantıların olduğunu şu anda söylemek mümkün. Yani ve bu tesadüfi bir
2: bakanlık
0: iş değil.
2: Bakanlık diyor ki zaten söylediklerinle olan biten birbiriyle örtüşmüyor.
0: Örtüşmüyor. Zaten, Adalet Bakanı da bu çerçevede bir açıklama evet. yaptı. Tutmuyor. Açıklamalar bu şu anlama geliyor. Bakın işin çapı yani şu anda soruşturmaya...
2: Ya daha açık konuş lütfen. İşin çapı nereye gidecek?
0: İşin çapı bana göre bütün bu yapılanmadaki aktörlerin tasfiyesine gider.
2: Hangi yapılanma?
0: İdris Naim Şahin dahil. Eğer üzerine gitme kararındaysa İçişleri Bakanlığı yapmış önemli bir aktör. Yani ben demin söylemek istemedim ama...
1: Eski İçişleri Bakanı şu an şimdi, milletvekili değil. Yani, dolayısıyla dokunulmazlığı yok. Yok.
2: Bakanlık yapmışsa yapmış kim olursa olsun. Ama bu ülkede, suç işlemi hakkı mı verir insan? Eğer işlemişse.
0: Yani burada işlemi hakkı kuşkusuz yani. Vermez ama...
2: Evet.
0: Şimdi Türkiye... Yani bir süredir aslında başka işleri tartışıyor ama eğer temiz siyaset olacaksa, eğer yargı çifte standart uygulamayacaksa bu işle ilgili ya şöyle bir şey olabilir mi ya? Burada nerede böyle çok naif bir biçimde bakabiliriz? 100 milyarca lira dönüyor. Binlerce
3: 3 milyar dolar oluyor şu ana kadar söylenen.
0: 3 milyar dolar.
1: Yani 3 milyar, 2 milyar, 2 milyar eurodan fazla.
0: Bence kaldı ki bu peki. Bakın bir de şöyle bir iş. Bu işin görünen yüzüdür.
2: Evet.
0: Bir de görünmeyen yüzlerini düşündüğümüzde kaldı ki yansıyan 3 milyar dolar olarak bile kabul ettiğimizde
2: evet.
0: Şöyle düşünelim. Ya bunun devletin çeşitli kurumları, çeşitli ilişkiler, çeşitli isimler bu işi koruyup kollamasa
2: evet.
0: Bu kadar büyüyemezsin kardeşim. Bu kadar parayla oynayamazsın.
2: Daha önceki
0: bu kadar,
2: dönemi mi kastediyorsun?
0: Bir bütün o. Ya demin söyledim aslında. Hadi 30'lardan vazgeçtim. 1950'lerden itibaren...
2: Ya tekrar gene şeye dönüyoruz.
0: Ama hayır 1950'lerden beri... Yani
2: şey var,
0: Faruk Bey,
2: var.
0: Faruk Bey karşılığı bak... Ya inancı tartışmıyorum. Ama
2: İnanç
0: siz...
2: Yani,
0: bakın,
2: bir şekilde bir karşılığı
0: siz bakın,
2: var.
0: Bir şeyi örgütlemeye evet. başlıyorsunuz. Bir şeyi ne düzeyinde örgütlüyorsunuz? Kendinize yeni bir yapı kuruyorsunuz. Şu, naif bir inanç örgütlenmesi değil. Yani yalnızca din eğitimi vermiyor. Yalnızca Kur'an kursu açmıyor. Niye yurt açarsınız? İnsani duygularla mı açarsınız? Hayır. Kendi teşkilatınızı kurmak için açarsınız. Şimdi hepimiz belli yaşta insanlarız. Bizi izleyenler de. Bazı işler yalnızca iyilik olmaktan çıkıyor. Yani sizin iddianız ne olursa olsun.
2: Ama başka yapılar da var Türkiye'de. Şimdi
0: ben
2: bir saniye,
0: tüm olarak...
2: Bir saniye, hayır, hayır. Bir... Bu şimdi tamam. Hadi burada diyelim dini yapılar bak. Necdet Saraç'ın
0: diğer,
2: iddiası
0: diğer
2: şu.
0: Türlü de
2: hayır ben... efendim bak ben de bir örneğimi vereyim. Ya sorumu sorayım.
0: Tamam.
2: Ya. Mesela bu tamam anladık. Bu dini yapılar hepimizin bildiği şeyler. Hani o kadar kişisel olarak da bu meseleleri konuşurken rahatımdır ki... Devlet parasız yatılı okumuşum. Devletin yurdu dışında kimsenin evine girip çıkmamışım. Sofrasına oturmamışım. Yani özgür bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Yani tamam bak hak verdim size. Ama bir tek Türkiye'de dini yapıların mı yurtları
0: hayır,
2: var?
0: Hayır.
2: Yani
0: hayır.
2: Mesela hani diğer yapıların,
0: belediyeler
2: diğer yapıların
0: söyleyeyim,
2: onların yok mu mesela ben, yurtları, üniversitedeki
0: yani
2: yapıları
0: yapı
2: yok mu?
0: Var
2: onlar
0: Bey,
2: ne?
0: Var
2: onlar
0: Bey.
2: Mesela bunu, iyilik olsun
0: bunu,
2: diye mi yapıyor?
0: Hayır hayır bunu şundan dolayı söyleyeyim. Hı. Sizin buradaki politikanız bir bütüne hitap etmiyor.
2: Evet.
0: Burada ayrım olmaz.
2: Evet.
0: Dini yapılar çok öne çıktığı için dini yapılar yurtlarla bütünleşti ama diğer yapılarda da var. Diğer diğerleri de var. Burada devlet asil rolünü oynamalı. Benim iddiam o.
2: Anladım.
0: Ve asil rolünü oynadığında
2: anladım.
0: Ya bunlar mesela bilinmeyen şeyler değil ki. Bakın ben yani geçmişte yazdığım kitaplardan birisi Seyf Oktay'ın dönemiyle ilgili.
2: Evet.
0: Ya 1980'lerdeki ben MİT raporlarını gördüm.
2: Hı hı.
0: Aslında hepsini biliyor devlet.
2: Evet.
0: Yani Edirne'den Hakkari'ye.
1: Yani Seyf Oktay eski Adalet evet. Bakanı nasıl evet. bir kadrolaşmaya kapı bu, açtı başka bunu anlatıyorlar.
0: Yani şimdi bu kadrolaşmayı da kabulüm olsun ama şunu gördüm.
2: Ya devletin, mesela Moğultay'ı da hatırlatmak
0: ya
2: isterim.
0: Ya arkadaşlar bakın ben bu tarz bunun geleceğini bilerek söylüyorum
2: böyle
0: bunu ama
2: yani,
0: asıl
2: öyle,
0: söylemeye çalıştığım şu.
2: Faruk
0: Bey, Faruk Bey asıl evet. asıl iş şu. Buyurun, benim buyurun. Gördüğüm raporların tümünde devlet hangi tarikatın, hangi cemaatin nerede örgütlendiğini biliyor. Edirne'den Hakkari'ye, İzmir'den
2: ya.
0: Kars'a. Şimdi burada da böyle bir tablo var.
2: Anladım.
0: Sizin bir tercih yapmanız lazım. Tercih şu. Programın başından itibaren dönüp dolaşıp şunu anlatmaya çalışıyorum. İdris Naim Şahin ya da Bülent Arınç üzerinden tartışmıyorum. 57 İslam ülkesi içinde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından dönüp de bu ülkelere referans veren var mı? Hepsi bir referans.

0: referans veriyor ama. Şimdi bizi referans vermelerinin temel kriteri, burada tartışmalarımızdaki farklı yaklaşımlara rağmen senin başka bir değeri, başka bir fotoğrafı ortaya koyman.
1: Evet.
0: Cumhuriyet'in o değerlerinin bizi büyüttüğü belli. Şimdi burada kriterim şu. Ya niye mesela bu ülke şöyle bir şey olmasın? Yurtlarla ilgili ayrım yapmadan bütün yurtlar kamu yurdu olmalı ya. Belediyeler dahil. Bakın CHP belediyeleri çeşitli yerlerde yurt açıyor. Niye? Çünkü sen açarsan ben de onun karşısında başka bir... Burada devletin şöyle bir rol üstlenmesinin neresi ters?
2: Yani
0: ben
2: devletin olmasın da Necdet abi, devletin olmasın da devlet bu yapılara hakim olsun. Yani
0: ama ben sana evvel, izin verdiğimde ama o tutamıyorum seni bir süre sonra.
2: Devlet, hayır, müteşebbislerden bu işe girsinler.
3: Tam meselesinden öte aslında.
2: Yani müteşebbisler de bu işe girdiğinde hizmet kalitesi artar. Orada kalan... Kalmak durumunda yani olan o zaman öğrencilerin...
1: Mesela bir soru soracağım. Necdet, bak toparlamam lazım. Bak sevgili, sevgili kardeşim Büşra diyor ki artık konuyu toparlayalım diyor. Benim kulaklığım var. Bana söyleneni yapıyorum ben.
0: Faruk Bey bir cümle. Gökhan Bey'in bu yaklaşımda hiçbir art niyet görmüyorum. Ama sizin niyetlerinden bağımsız olarak, bu iş böyledir. Bunu herkes bilir. Siz bir işin önünü açmaya başlarsanız... Tamam. Bu başka bir yere.
1: Peki bir şey soracağım. Nedenle, şimdi devlet diyorsun.
0: Ben bir
1: bak
0: özel
1: devlet soru
0: açısından söylemiyorum.
1: Soru. Şimdi devlet diyorsun buna hakim olsun falan. Şimdi adam diyor ki ben çocuğumun namaz kılmasını istiyorum.
0: Tamam.
1: Bak çok basit. Birinci adım. Tamam mı? Hani çok bu işleri konuşmayı sevmem ama bu din diyanet işlerini bilirim ben. Şimdi birinci adım. Vatandaş diyor ki ben çocuğumun İmkanlarım yok, şehirde evim yok, şu yok, bu yok, bu yurtta kalmasını istiyorum. Fakat çocuğumun namaz kılmasını istiyorum diyor mesela.
0: Tamam.
1: Şimdi çocuğumun namaz kılmasını istiyorum diyen vatandaş ya da dini vecibelerini eksiksiz bir şekilde yapmasını istiyorum diyen vatandaş için bütün bu yapılar daha uygun geliyor. Çünkü orada namaz kılınıyor. İşte ibadet ediliyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor falan. Şimdi bütün bunların hepsini bu ve benzeri yerlerde, bu grubu kastetmiyorum yani genel anlamda Türkiye tarihinde yaşanan şeyler. Bunların hepsini devlet yurdunda, devlet okulunda, şurada, burada yapabilme imkanı var mıydı?
0: Yok. Hiçbir engel yok.
3: Yok, yani yok.
0: Hayır, eğer Cumhuriyet dönemini tartışacaksanız...
1: Bakın, var mıydı? Bak, evet, soruyorum, evet, var mıydı?
0: Var, bakın şunu tartışacaksanız...
1: Bugün bak varsa da bugün vardır. Bak varsa da bugün vardır. O gün yoktu.
0: Bak klasik tartışmaya döneceksek Cumhuriyet
1: dönemini tartışırım. Hayır, dönmüyorum ben. Yani sadece eğer, soru. Yani var mıydı 23, diye soruyorum 23, bu kadar.
0: 23-45 ya da 23-50'yi tartışsak orayı da tartışırım ama... Evet,
1: problem
0: var
1: yok.
0: Kardeşim.
1: Ben soruyorum
0: bu ülkede,
1: sadece.
0: Bu ülkede bunun olanağı hep vardı.
1: Evet.
0: Diyanetle ilgili bir içerik tartışması yapmayayım ama Diyanet... Din en önemli görevlerinden bir tanesi ne?
1: Nedir?
4: Siz daha iyi biliyorsunuz.
0: Dine eğitim ve devletin... bakın Diyanet'in...
1: Diyanet'in Ertuğrul diyor ki siz CHP'liler daha iyi bilirsiniz. Hayır, diyor. Bakın, Diyanet'in görevini...
0: Bu arada Ertuğrul Bey şeyi söyleyeyim. Süleymancılar Diyanet'e de karşı ha.
1: Tabii.
0: Yani,
1: tabii.
0: Süleymancılar Diyanet'e de karşı.
3: Kız okutmuyorlar.
1: Hayır, Ertuğrul sürekli
0: burada,
1: size...
0: Burada Faruk Bey.
1: Evet.
0: Şimdi siz olanakları... Yani normal olarak ben... Tümüyle özel işler olmaz diyemem.
1: Evet.
0: Yani o anlamıyla özel teşebbüse tümüyle itiraz edemem ama ben normal kamucuyum.
3: Çok kadim bir tartışma.
0: Ben kamucuyum ama
2: yani her
0: bu tartışmada
2: şöyle olsun,
0: buradaki
2: her
0: şey şu.
2: Devlet yapsın, bakın, olmaz ki.
0: Diyanetin kuruluş yani, mantığı ne olursa
3: sektördür,
0: olsun.
3: Okul ya sektördür, değerli arkadaşlar, sağlık sektördür
0: mesela,
3: hepsi.
0: Niye mesela yani öyle olur?
3: Devlet yapsın.
1: Demek
3: özel sektör olmasın. Kimse olmaz
4: ya. Sadece
3: ya.
4: Devletler ya.
3: Yönetecek. Kuralları yönetecek. Ağırlığı olabilir. Bak çok basit bir örnek vereceğim.
0: Ben de size cevap vereyim. Bakın devlet bunları bilmiyor muydu?
3: İstanbul'da
1: çok hızlı çok kısa. Evet.
4: Bilmez olur mu ya? Devlet bilmezse devlet olmaz.
3: İstanbul'da halk ekmek var değil mi?
1: Evet. Tek.
3: Ne yapıyor? İstanbul'un toplam günlük tükettiği ekmeğin %10'unu üretiyor. Ekmek fiyatlarını düşürelim halk için deyip ekmek üretimi yasaklayabilir miyiz? Halk ekmek olsun tamam. Oyuncu olarak denge getirir ama işte eğitimde o olmasın. Yurtta o olmasın. İşte savunma sanayi mesela. Bir zamanlar savunma sanayi. Savunma sanayi özel sektör devreye girmese nasıl gelir?
0: Eğitim üzerinden yürüyelim.
3: Diyebilirsin ki bunlar siyasi konular değil. Eğitim siyasi. Ya eğitim dünyada modelleri var. Ya, özel sektör.
0: Cumhuriyet'in temel kriterlerinden bir tanesi, temel önceliklerinden bir tanesi eğitim birliğidir.

0: Eğitim Birliği de normal olarak baktığında neyi
1: tamam, beraber... Tamam, ona karşı değiliz ki.
0: Onu söyleyecektim. Şimdi bakın, evet. Gökhan Bey söyledi. Eğitim Birliği vurgusu eşitliktedir ve fırsat tamam. eşitliği tanır.
1: Tabii ki.
0: Fırsat peki. eşitliği nedir? Fırsat eşitliği şudur. Senin de benim aramdaki o fırsat eşitliği derinleşemez. Bugün ülkenin geldiği noktada bu kadar adına özel denen, vakıf denen kolejlerin ve üniversitelerin ortaya çıkması eşitliği ortadan kaldırmadı mı?
1: Peki. Onların toplam kaldırdı, eğitim içindeki payını
0: kaldırdı,
1: biliyor musunuz?
0: Çok net kaldırdı.
1: Toplam eğitim içindeki payını peki. biliyor musunuz? Vakıf üniversitelerinin ve özel kolejlerin.
2: Dağıtmayalım.
0: Ama işte buradan cemaat meselesine de
2: son cümle.
0: Cemaat meselesinde de siz dün de biliyordunuz bu cemaatin nerede olduğunu. İster adına cemaat deyin, ister demeyin. İster tarikat deyin, ister demeyin. Biliyordunuz. Bugün bakın bugün başka bir yere doğru evrildiği için müdahale ediyor. Ben de
2: yarın,
0: diyorum ki
2: yarın bak bir cümlelik
0: ben diyorum
2: cevap.
0: Ki arkadaş ben diyorum
2: araya
0: ki,
2: gidip döneceğim.
0: Bu gerçeği bakın bunun için büyük öngörülere,
2: hocam, diğer
0: analizlere ihtiyaç
2: bak,
0: yok.
2: CHP'yi konuşacağız.
0: Dün denedik CHP'yi konuşmayalım. Ejder bunlar
2: abi,
0: daha önemli
2: meseleler. Konuşacağız.
0: Bunlar daha önemli meseleler.
2: Ya Cumhurbaşkanı adayınız CHP'nin, tarif edildi.
0: Bakın CHP'nin
2: çok
0: burada
3: hayır, ben onu
2: CHP'nin,
3: çok merak ediyorum.
1: CHP'nin, ölünmüş
0: yani,
1: CHP'yi
0: hayır,
1: konuşmak
0: bakın, siyasi magazin yerine bunlar aslında Türkiye'nin temel sorunları.
2: Siyasi magazin olur mu ya?
0: Bak şöyle bir şey.
2: Gürsel Tekin Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı tarif etti ya.
0: O tür şeyler merak ediliyor ya.
2: Belki Gürsel abi bağlanır telefonu.
0: Ben burada bölümde. Burada gelmeden kendisiyle de görüştüm.
2: Evet.
0: Yani programa gelmeden kendisiyle görüştüm. Faruk Bey adayı göstermeyi düşünüyor.
1: Faruk
0: Bey.
2: Ben yaparım.
0: Şimdi
2: yaparım
0: yaparsın, yani. Niye olmasın?
2: Ben bu işi yaparım ya.
0: Şimdi
4: yakışır sana.
0: Ya buradaki temel şeyi bitiriyorum. Temel kriterimizin şu olması lazım. Türkiye önemli bir ülke. Türkiye'nin model ülke olma ihtimali model ülke bölgede zaten
1: Zaten
0: bunu
1: model.
0: büyütmek mümkün mü? Onun için de senin eğitim meselesinde kardeşim inisiyatifi asla başka yerlere bırakmaman
2: peki.
0: lazım.
2: Peki çok teşekkürler. Ben bu işi yaparım dedim ya. Yani ben burada
0: bu arada İpek Hanım'ın kamucu yaklaşımlarının tümüne katıldığımı da bu programda not düşmüş olayım. İpek Hanım'ın kamu ile ilgili yaklaşımlarının tümüne katılıyorum.
2: Bak, katılıyorsun
4: devletin,
2: tabii. Peki.
4: Devletin cemaatleri Avrupa modeli gibi düzenlemesi lazım. Bakın laiklik artık şu şekilde yorumlanıyor. Devletin idari yapısı, idari işleriyle toplumun ve gençlerin o kılcal damarlara girilerek ahlak ve din sağlamlığının sağlanması adına Avrupa artık devleti ve kiliseyi birlikte kullanıyor.
2: Peki.
4: Bizdeki
2: peki.
4: gibi devleti dine düşman etmek laiklik
2: teşekkürler.
4: Değil.
2: Beraber teşekkürler. Yürüyecekler. Bak aradan sonra senin en çok sevdiğin konu
4: ne?
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız.
4: Buyurun,
2: yeni Cumhurbaşkanı adayını konuşacağız.
0: çok bu arada, kısa. Bu arada Avrupa'da kiliseler
2: gerçekten
0: boşalıyor.
2: Gerçekten Gürsel Tekin, Gürsel abi bir arayıp söylerseniz.
0: Kiliseler boşalıyor. Yani
2: kendisini bir yayına bağlamak istiyorum eğer müsaitse.
4: Kim?
2: Bir telefona bağlanırsa Gürsel Tekin. Yani benim bir şeyim vardır, bir muhabbetim vardır. Herkesin olduğu gibi. Belki bağlanır. Gürsel abiyi de bir arayın, belki müsaittir. Aranın ardından CHP Cumhurbaşkanı adayını tarif etti. Yani nasıl bir Cumhurbaşkanı istiyorlar bakacağız.

Döndük ve devam ediyoruz. Nedir ne değildir sürüyor. Tabii epey başlık, epey konu. Ama özellikle Alihan Kuriş dosyası nasıl büyüdü, ne oldu, ne bitti? Enine boyuna konuştuk. İdris Naim Şahin detayı önemliydi. Eski İçişleri Bakanı ifadesi alınacak, ifade verecek. İfadede neler söyleyecek? Bir kere bu Ertuğrul Akar'ın söylediği şey, yani çakarlı araçlar, böyle bir sektör var diyor. Mesela iki çakarlı araç varsa biri kiralanıyor diyor. Çok yeni bir şey, ilk kez duyuyorum. Doğal olarak herhalde bu konularla ilgili de yavaştan bir çalışma başlatılır diye

0: düşünüyorum. Ertuğrul Akar'dan aldık bilgiyi. Böyle bir sektör var diyor. Bir avukat, hukukçu, eski polis. Herhalde bu işleri Ertuğrul'dan daha iyi de kimse bilemez. Şimdi dönelim Cumhuriyet Halk Partisi meselesine. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle açıklamalar dikkat çekiyor. Bu arada Gürsel Tekin bir cenaze evindeymiş. Başları sağ olsun, bilmiyorum nerede. Yayına bağlanabilirdi, bağlanırdı ama bir cenaze evinde olduğu için müsait değil. Kim hayatını kaybettiyse rahmet dileyelim. Başı sağ olsun ailenin. Bunu da söylemiş olayım. Peki Gürsel Tekin nasıl bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanı adayı istiyor? Bir görelim mi Gürsel Bey'in sesini, bir dinleyelim. Bir duyalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle bir cumhurbaşkanı adayı olacak ki, tabii ki bunun şeyi bana düşmez, Sayın Genel Başkan'a düşer. Bir, Türkiye'deki bu biraz önce saymış olduğumuz bütün sorunların üstesinde gelebilecek çok kudretli ve aynı zamanda toplumsal muhalefeti bir arada tutabilecek bugünkü yeni Türkiye, yani Orta Doğu'suyla, Asya'sıyla, Afrika'sıyla bütün bunlara vakıf olan çok kudretli bir cumhurbaşkanı adayı.
0: Necdet Saraç kimi tarif ediyor?
2: Yani aslında bir profil tarif ediyor. Benim bildiğim herhangi bir isim tarif etmiyor. Yani evet, Türkiye yeni bir döneme girdi.
0: Evet.
2: Yalnızca Türkiye değil, bölge yeni bir döneme girdi. Belki de en önemli vurgu o.
0: Evet.
2: Yani Orta Doğu yeniden şekilleniyor. Dünya yeniden şekilleniyor ve yeniden şekillenen bir dönemde Türkiye'nin gerçekten sorunlara vakıf ve çözüm üreten bir cumhurbaşkanlığa ihtiyacı var bir yeni dönem itibariyle. CHP açısından var tabii ki.
0: Yani peki Cumhuriyet bu Tekin'in tarif ettiği bölgeyi bilen, işte dünyayı tanıyan, tecrübeli şu bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ediyor olabilir mi?
2: Yani bir CHP'li olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etmeyeceğini siz de biliyorsunuz, ben de
0: gerçekten bilmiyorum. Bak yani, şöyle düşünüyorum. Şimdi daha samimi olayım. Necdet abi bak.
2: Tamam.
0: Ben zannediyorsun ki mesela soru sorarken biliyor da bilmiyor. Hayır öyle değil. Şimdi bir parti ayrıldı
2: olmayacak
0: CHP'den.
2: Ama siz
0: hayır şunu yok yani. Şunu söylüyorum. Ya böyle olmayacak diyorsunuz. Yarın bir bakıyorum bir ittifaklar çıkıyor ortaya. Bizi de ortada bırakıyorsunuz. Şimdi şöyle CHP'den bir parti çıktı mı? Çıktı. 90 milletvekili gitti mi? Gitti. Bu ayrılan parti bir cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkaracak mı? Mutlaka çıkaracak. Şu ya da bu. Peki CHP'nin başına mutlak mutlan kararıyla Kılıçdaroğlu geri döndü mü? Döndü. Şimdi hatta AK Parti bir yargı kararı olmasına rağmen çok ciddi eleştiriliyor. Eleştiriliyor yani. Şimdi bu durumda Gürsel Tekin de bunları söyleyince, yani yakın zaman, uzak zaman bu siyasettir. Bir CHP, zaten MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı. Mesela bir CHP de o ittifaka dahil olur mu? Olmaz mı? Aslında soru bu.
2: Peki.
0: Ve bu çok uzak bir soru da değil bence.
2: Hayır, Türkiye'de bakın şöyle bir şey. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumu itibariyle CHP'nin Cumhur İttifakı'yla yan yana gelme ihtimali sıfır. Yani niye sıfır? Çünkü CHP sonuçta Cumhur İttifakı'nın temel politikalarını bugüne kadar eleştirmiş ve eleştirmeye devam eden. Yani o anlamıyla mutlak butlan sonrası da Cumhur İttifakı ile arasına, diyelim ki Türkiye'nin ekonomik olarak yönetilmesi, ekonomi politikalarla ilgili çok kalın çizgiler koymuş bir partiden bahsediyoruz. Bu söylediklerim dünya ait değil. Yani sonuçta Haziran'dan bu yana sürece baktığımızda böylesi bir gerçeklik var. Bu anlamıyla Türkiye'de yeni şeyler olabilir mi? Yeni ittifaklar olabilir mi? Olasılıklar da aynıdır. Bunlar tartışılabilir. Yani sonuçta Türkiye önümüzdeki en iyimser ihtimal Kasım 2027, diğeri de Nisan 2028'de seçime gidecek. Yani baktığınızda 1,5 yıl civarında, 2 yıl bile değil artık, 1,5 yıl civarında bir süre var. Türkiye en azından önümüzdeki yıl itibariyle Cumhurbaşkanlığı tartışmaya başlayacak mı? Tartışmaya başlayacak. Bu sistem, yani adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen sistem, ittifakları zorunlu kılıyor mu? Evet, kılıyor. Zorunlu kılıyor. Yani birincisi, yeni dönem ve yeni söylemler Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli. Burada bir sıkıntı yok. Ve CHP, Türkiye'nin bölgede önemli bir siyasi aktör olacağını telaffuz eden partilerden birisi. Ki işin doğrusu mevcut bölgeye baktığımızda da o bölgede aktör olabilecek model olabilecek başka bir ülke.

0: ülkede yok. Yani bölgenin evet güçlü ülkeleri var mı? İran gibi, Mısır gibi çok güçlü. O anlamıyla da ciddi uygarlıkları taşıyan ülkeleri var ama bizim bölgede böyle bir şansımız var. Bu noktada CHP açısından siyasi tercihi ne olursa olsun bölgede barışın öne çıktığı, istikrarın evet. öne çıktığı bir politikaya biz destek verir miyiz? Veririz. Hı-hı. Türkiye açısından da bizim çerçeve yasayla ilgili yaklaşımımızdaki temel kriterlerden bir tanesi bu muydu? Evet buydu. Yani eğer silahlar susacaksa, demokratik siyaset öne çıkacaksa kimin bunu öne çıkardığının hiç büyük bir yok. Bunun olması lazım. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde de CHP'nin genel çizgisi itibariyle Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var mı? Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Bunların olabilmesi için. Yani hem kendi içinde hem de dışarıda. Yani biz halen dünyadaki sayılı enflasyona sahip ülkelerden bir tanesiyiz. Ve 24 yıllık bir AKP iktidarından bahsediyoruz. Bu bir değişimi zorunlu kılıyor mu? Kılıyor. İstediğiniz karınlar altına gerekçe sayın. İşte şöyle oldu, terör böyleydi, iç savaş böyleydi, dışarıdaki gelişmeler böyleydi diye sayın. Bu bir değişim ihtiyacı. Cumhuriyet Halk Partisi açısından gerçekten Türkiye'yi kavrayan, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üreten bölgede...
1: Arkadaşlar bu arada Özgür Bey'in açıklaması da vardı değil mi sesi?
0: Bölgede...
1: Onu da bir hazırlayın. Necdet Bey'in söylediklerini size dinletmek istiyorum.
2: Bizim binada oturuyor ya,
0: açıklaması. O da evet. Muhtemelen o yani.
1: Oturuyor
0: evet, muhtemelen.
1: Binayı bir soracağım.
0: Şimdi ben o yüzden... Yani
1: binalarında oturuyorsunuz.
0: Şimdi bakın...
1: kirayı verdiğiniz yok.
0: Şöyle yani... Tabii espri bu olarak karşılamak mümkün evet. ama tabii. Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin kurucu partisi.
1: Evet.
0: 103 yıllık bir parti.
1: Tabii.
0: 100 yıllık partide benim de kişi olarak istemediğim sorunlar yaşandı. Yaşanmaya devam ediyor ama CHP bunun altından kalkar. O bina da hiç kimsenin babasının malı değildir. O abi, bina...
1: Özgür Özel de bizim babamızın malı demiyor
0: o
1: ki.
0: O bina Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi biliyorum ama dinletin tabii tekrar. Cumhuriyet Halk Partisi kişilerden büyük bir partidir. Kişilere takılı kalmaz Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Necdet abi buyur. Gel. Gel
0: yani
1: gel.
0: Bunun için
1: gel.
0: Gelmek istemem aslında.
1: Gel,
0: bu çok
1: gel,
0: çok
1: gel.
0: Anlamlı
1: Gökhan,
0: şey değil çünkü.
1: Gökhan gel. Gel lütfen. Şimdi Necdet Saraç bize diyor
2: karşı
1: ki...
2: Karşı karşıya gelmek gibi
1: hayır,
2: bir
1: şey. Hayır, Necdet Saraç diyor ki... Necdet Saraç diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi diyor... Kimsenin diyor babasının malı değil.
0: Kişilerden büyüktür.
1: Bina da diyor kimsenin babasının evet. malı değil diyor Gökhan. Bir açar mısınız sesi? Açın. Gökhan az daha geri çekilebilir. Açın bakalım bir dinleyelim.
3: Ha, o Ankara'da.
4: O ne yapıyor?
3: O da bir. Babasına göre bizim binada oturuyor.
4: Otursun.
3: Sayılı gününü
4: sayıyor. Ama inşallah, inşallah iyi olur.
3: İnşallah. Toparlayacağız işleri sen
4: i̇nşallah.
3: Merak etme.
4: Kılıçdaroğlu baba ne oldu?
3: Ha, o Ankara'da.
4: O ne yapıyor?
3: O da bir. Babasına göre bizim binada oturuyor.
4: Otursun.
3: Sayılı gününü
4: ama
3: sayıyor.
4: Ama inşallah iyi olur.
3: İnşallah.
1: Şimdi Necdet abi burada bu abla Kılıçdaroğlu baba derken şöyle mi yani mesela Kılıçdaroğlu baba derken aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na bir saygıyla hürmetle mi bunu diyor?
0: Çok net yani.
1: Yani onu mu diyor? Hani yoksa...
2: Zaten Özgür Özel ilk başta yanlış anlıyor.
1: Evet.
2: Baba nasıl diye soruyor hanımefendi.
1: Evet.
2: Burası bir sağlık ocağı Kocaeli'nde.
1: Evet İzmit'te.
2: Talat babayı... sorduğunu zannediyor. Talat Baba hasta, yatıyor diyor. Sonra hanımefendi Kılıçdaroğlu Baba ne yapıyor'ya geliyor.
0: Yani o yüzden
1: Gökhan harikasın.
0: Yani Gökhan Bey gerçekten evet. Çünkü yani işte bazı işleri makaslayıp böyle alırsan.
1: Ya ne makası? Sana bunu dinletiyoruz ya.
5: Yani yalnız bir baba oğul işte metaforu vardı geçmişte.
0: Ya şöyle.
1: Baba oğul ve kutsal ruh.
6: Onu imam oldu.
0: Yani
1: ne diyor Necdet abi şimdi?
0: Ama baba asıl Süleyman Demirel'le özdeşleşmiş ya, bir kavramdır.
1: Evet.
0: Ya burada bir kere bu hanımefendi, bu teyzemiz çok net bir biçimde Kılıçdaroğlu'nu önemseyen ve ona sahiplenen bir yerden bakıyor. Diğer gerçeklik şu.
2: Necdet abi ben Kılıçdaroğlu'nun yeniden geldiğini ya da Kılıçdaroğlu
0: farkında değil onu söyleyecektim.
2: CHP'nin genel başkanlığından gittiğini.
6: Abla oralarda yok.
0: Oralarda yani, yok. Bakın
2: o bölümler yoksa
1: yolunuz iyi ya.
0: Eğer sosyal bakın
1: çok iyi bak.
0: Bir siyasi evet. ben de yani katılıyorum ben de benzer bir şey söyleyecektim. Hmm. Eğer siyasi bir değerlendirmenin dışında sosyolojik bir gerçeği de evet. göreceksek birçok kişi tartışmanın farkında değil aslında. Yani bu tartışma sonuçta daha çok siyasi aktörler arasında yürüyen bir şey.
1: Peki
0: yani,
1: Özgür Özel, bence
2: bu hanımefendiye göre...
1: Gökhan, bu vatandaş...
2: Yani
1: Gökhan,
2: hala Kılıçdaroğlu
0: birlikteler.
2: Başkan.
0: Ya Gökhan, Kılıçdaroğlu
1: bu abla,
0: başkan.
1: Bu abla Özgür Bey...

0: hala CHP'de
1: görüyor tabii, öyle evet, görüyor.
0: Ya bazen şöyle olur ya mesela Ertuğrul... gazete, bak gazete, gazete satılıyor. Gazete satılıyor, tamam mı? Yani bir siyasi görüş işte bir gazete el değiştiriyor, satılıyor. O gazetenin bir 20 yıllık okuru var. Hala devam ediyor. Mesela yeni ya sahibinin şeyler, siyasi ama, görüşünü anlamıyor. Ama ya şöyleyse, devam ediyor.
2: Bak ya, ya şöyle bir şey
3: yapışıyor işte insanın üzerine. 13 sene CHP'yi evet. yönetti Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Evet.
1: Ve Özgür Özel de onun yanındaydı sürekli.
3: Teyzemin zannediyorum ki evet. orada kaldı. Evet, evet Necdet ama, abinin de dediği gibi. Ama ya Özgür Özel de yanındaydı. Baba oğul benzetmesine şöyle karşı çıkacağım. Oğul cezaevinde.
2: Hayır, o ayrı bir tarz. Ya şöyleyse.
0: Ertuğrul konuşmak istiyorsan buyur.
2: Kurban olduğum teyzem ya laf sokuyorsa.
0: Ama görünmüyorsun, ekranda göremiyorlar.
2: Ya baba nasıl diye laf sokuyorsa.
0: Kime?
2: Özgür Özel'e.
0: Nasıl yani?
2: Kılıçdaroğlu baba diye vurguluyor. Lafı sokuyor aynı
1: ya,
2: zamanda.
1: Vücut dilinde kime? Şey yok ya.
2: Ya tüm konulara hakimse, laf sokuyorsa baba nasıl diye. Ya bu da
1: mümkün
2: tabii.
1: Teorik olarak mümkün. Bak, ama vücut dilinde. Yani teorik
0: bu söylediğin hoşuna gitti.
2: Ama yani, Anadolu Anadolu
0: kadını. Tabii, söylediğin çok hoşuna
2: Anadolu
0: gitti.
2: Anadolu kadını hafife alınmaz ha, onu söyleyeyim.
0: Yok canım, kim alır abi?
2: Lafı sokar öyle ya, baba nasıl
3: ama
2: diye.
3: Ama o zaman şöyle de düşünmek lazım. Özgür Özel de topu göğsünde yumuşattı. Evet. Bizim binada oturuyor demesi.
2: O da ayrı, o da.
3: O zaman topu göğsünde yapmış, evet, yani yapmış. Bu da bir başka kabulü ifade eder. Ben CHP'liyim yani, demeye
0: Özgür
3: devam
0: Özel,
3: ediyor.
0: Bak, Özgür Özel onu... de Parisli değil yani, Manisalı. Şimdi, o da Anadolu'lu. O da bir şey söyler.
1: Ya şöyle, yani tabii bunun üzerinden çok büyük analizler yapmak gerekmiyor ama iki sonuç doğru. Bir tanesi
0: gerekiyor,
1: Gökhan
0: gerekiyor.
1: Bey, bir tanesi Gökhan Bey'in çıkardığı şey sonuç bence. Varsayalım ki yani bu şu görüntüyü çıplak baktığımızda bir kere teyzemiz mevcut yapının devam ettiğini düşünüyor. Kılıçdaroğlu genel başkan, Özgür Özel de onun yanında. Diğeri evet. Ertuğrul Bey'in söylediği, bu da mümkün. Ben seçmenin apolitik olduğunu düşünmüyorum. Seçmen son derece dinamik.
2: Tabii.
1: Seçmen şey, süreci bu ölçüde bilmeyebilir. Yani tartışmaları bu ölçüde bilmeyebilir.
0: Bir saniye. Şimdi Necdet abi böyle söylüyor ya. Sadi abi burada acaba Özgür Bey bu yargı süreciyle ilgili bir şey mi söylüyor? İşte şimdilik orada duruyor da.
2: Yani
4: en azından bir ayrılık olduğunu söylemiyor.
0: Hayır, onu söylemiyor da ama şunu da diyor olabilir mi? Yani elbette bu işin bir yargı süreci devam ediyor. Ha, şimdilik orada oturuyor diyor.
4: Ha, göndereceğiz onu mantığı.
0: Yani elbette en sonunda yargı karar verecek. Hayır, falan da diyor olabilir mi?
3: Ya da şunu mu diyor onu, acaba?
0: Bir görüş alayım.
1: Bu da var.
0: Bak bir görüş
4: ben,
0: alayım.
4: Bence evet. sadece evet. bir, yani karşılaştığı şeyle bir, aslında bir kısa şok yaşadı. Pek ayrılık gayrılık olmadığını söyleyip geçiştiriyor. Yani yargıyla ilgili değil de.
0: Özgür Bey bunu beklemiyordu.
4: Oraya girse teyzemiz ya da ablamız neyse üzülür. Yani o orada bir kavga olduğunu anlat diye sormuyor onu. Nasıl diyor, baba nasıl diyor.
1: Şimdi
4: yani.
1: Ben de şöyle yorumluyorum
0: evet,
1: bunu.
0: Evet lütfen.
1: Bakın yani
3: Özgür Özel er geç CHP'ye döneceğini ifade ediyor. Tabii
1: onu ifade
3: ediyor.
1: Evet. Tabii onu söylüyor.
4: Beraberiz diyor.
0: Özgür
4: yani.
0: Özel
4: yani,
0: diyor.
1: Ya bunu söylüyor ama bakın.
3: Evet. Yani şimdi Yeni Parti Genel Başkanı olsa da ben er geç CHP'ye döneceğim demiyor.
1: Ya bu söyleniyor
3: abi.
1: Zaten bu tür şeyler kullanıyorlar çünkü yani şey olarak CHP'den kopma ihtimalleri yok. Yeni bir şey söylemediler zaten.
3: Yeni diyorlar.
1: Yani partinin yeni olması bir şey ifade etmiyor. Yeni bir şey söyleyemiyorlar. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi siyasi magazin olarak söyleyeyim. Özgür Özel aslında hazır cevap bir isimdir. Burada teyze bir biçimde onu boşa düşürmüş.
3: Zaten yani, görüntünün devamında tamam inşallah deyip uzaklaşıyor Özgür Özel. Şimdi, ben tamamını izledim.
1: Yani böyle bir tablo var. Ya buradaki şey şu. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi açısından evet sonuçta bir hukuki süreç işliyor. Ben CHP'de hiç kimsenin bu hukuki sürecin böyle gelişmesini istediği kanaatinde değilim. Ama buna şu anki mevcut yönetim, ben dahil. Evet. Ben de seçilmiş isimlerden biriyim. Parti meclisine seçildim.
0: Tabii.
1: Parti meclisini göreve davet etti. Bunun içinde Sayın Özgür Özel ve ekibi de vardı. Sayın Özgür Özel burada bizi hep şöyle eleştiriyorlar ya, bunlar AKP hukukuna evet dediler, onun payandası oldular. Ya bir, kendisi halen oradan kopmamış belli. Parti meclisi üyesi olan Özgür Bey ile birlikte ayrılanların tamamı da aynı benim gibi gidip icra dairesinden belgelerini aldılar.
2: Tabii,
1: İki,
2: mazbatalarını
1: aldılar. Aldılar. İki,
0: konu dışı gibi
1: iki,
0: değil.
1: İki, evet. Yani hukuk şöyle bir iş. Hukuku eleştirebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz. Yani
3: eleştiri yolları zaten yine hukuki yöntem.
1: Ben mesela mutlak butlamla ilgili benimle ilgili çok spekülasyon yapıldı, siyasi karardır dedim. Bugün de öyle bakıyorum. Bir siyasi karardır ama kararı sizin eleştirmeniz...

0: kararı doğru bulmamanız başka bir şey.
1: Siyasi karar olarak mı görüyorsunuz?
0: Tabii doğru bulmamanız başka bir şey. Ona çözüm üretmeniz başka bir şey.
1: Çözüm ayrılıp gittiler. İşte bizim mesela, çözümümüz bu dediler.
0: Işte, o zaman şöyle mesela bu çözüm yani o zaman da söyledim, şu anda da söylüyorum. Bu çözüm doğru bir şey değil. CHP'yi bölme çözümü bu.
1: Abi senin
0: bu
1: söylediğin de acayip yaramaz. Değil mi yani? Ben bunu siyasi bir karar olarak
0: siyasi
1: görüyorum.
0: Bir karar, tabii.
1: Ama o siyasi kararın icra edildiği partinin de genel başkan yardımcısıyım.
0: Somut şöyle söyleyeyim. Mesela şu anda yani Üsküdar...
1: Öyle değil mi? Hani Saman Faruk Bey
2: yok
1: mu?
2: Bir ilişki şöyle yok. CHP'nin içindeki problemin farkında.
1: Ben bunu hani
0: değerli
1: anlayalım
0: tam ben de,
1: diye.
0: Ben de tamam izleyicimiz evet. Anlasın. Bu iyi bir soru. İyi bir soru. Benim açımdan da iyi bir soru. Şimdi mesela Üsküdar Belediyesi ile ilgili belediye başkanı gözaltına alındı, tutuklandı. Belediye başkan vekili seçildi. Yargı ne karar verdi? Bu seçim doğru değildir dedi.
1: Tekrarlanacak.
0: Şimdi mesela tekrarlanmasını ben doğru görüyor muyum? Görmüyorum. Seçim tekrarlanacak. Yapabileceğim bir şey var mı?
3: Zaten G ile 6.
0: Çözüm üretmen.
1: Nedir çözüm?
0: Çözüm şu.
1: Orada mesela.
0: Hayır, orada da burada da söyleyeyim. Mutlak mutlan meselesinde de Özgür Özel ve ekibi ayrılmasaydı burada ortak çözüm üretilebilirdi. Üsküdar Belediyesi'ndeki ortak çözümü söyleyeyim. CHP'nin şu anki ki şu anda yeni partiye geçmiş belediye meclis üyesi yok. Ama bir kısmının yeni partiyle çalıştığını ben de biliyorum. Yeni partiyle çalıştıklarını biliyorum. Buradaki çözüm şu. Eğer Üsküdar'ı seçmenin oyuyla kazanmışsan belediye meclis üyeleri ortak tavır almak zorunda. Belirlediğin adaya oy vermek zorundasın. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı meselesinde olduğu gibi.
1: Menderes'te olmadı ama.
0: Bu bir çözüm. Menderes'te de biz bunu istedik.
1: Yo, sizinkiler oy vermedi.
0: Hayır, onu da yanlış biliyorsunuz. Ha bizimkiler oy verdi.
1: Hayır, orada dediler ki siyasi kaza, yol kazası.
0: İzah edeyim mi onda? İzah edeyim mi? Konu da almayayım.
1: Müslüm Sarı öyle demedim.
0: Hayır, Müslüm Sarı çok net bir biçimde dedi ki biz kendi adayımızı çıkardık. Birinci ve ikinci turda, üçüncü ve dördüncü turla ilgili CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi. Normal salt çoğunluğun olduğu oylamada yeni partiye oy verin dedi.
1: Tamam.
0: CHP'nin 5 üyesi vardı.
1: Evet.
0: Bu 5 üyenin 4'ü yeni parti adayına oy verdi. Ama ne oldu? Kamuoyundan gizlenen sonra açığa çıkan şöyle. Yeni partiye destek verecek 2 kişi AKP adayına oy verdi. Sonra bunlar zaten istifa ettiler.
1: Tamam, aynı şeyi söylüyorum.
0: Aynı şey değil.
1: Nasıl değil?
0: CHP bakın.
1: CHP'yi dinlemediler. Genel merkezin buraya oy vereceksiniz demesini dinlemediler.
0: Ben diyorum ki 5 CHP meclis üyesi vardı. 5 CHP meclis üyesinden 4'ü dinledi ve oy verdi.
1: Dinlemeyenler?
0: Dinlemeyen bir kişi çekimsel oy verdi. O da kamuoyunda biliniyor. Dinlemeyen kim biliyor musunuz? Kim? Yeni parti meclis üyesi 2 kişi dinlemedi ve oy verdi. Matematiği
3: yani
0: de söyleyeyim.
3: Yeni partililer... CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu.
0: Matematiği de söyleyeyim. Hayır, anlamadıysanız bir daha anlatayım.
1: Yok.
0: Matematik şuydu bak, bir daha söyleyeyim. Çünkü Menderes...
1: O zaman niye yol kazası dediniz?
0: Bakın, yol kazası demedik, böyle bir kavram yok.
1: Ya bak, geçen akşam da aynı şey oldu ya. Şimdi şöyle oldu bak Necdet abi, anlatayım. Şimdi Müslüm Sarı geçen akşam Mansur Yavaş'la ilgili bir mesele oldu. Gene benim programda. Şimdi Mansur Yavaş'la görüşüyoruz dedi.
0: Tamam,
1: partimizle görüşüyor dedi. Ben Müslüm Sarı'yla defalarca program yaptım. Yani oturduk, konuştuk, tartıştık. Hani tanıyorum kendisini. Yani aksi bir şey söylemiyorum. Ama açıklamayı şöyle yaptı. Dedi ki, CHP'nin şu anda sözcüsü çıktı. Dedi ki, biz Mansur Yavaş'la görüşüyoruz. Ben görüşüyorum, partimiz görüşüyor. Yani bir sıkıntımız yok dedi. Mansur Yavaş, ben de burada yayında dedim ki, ya bu şekilde cereyan etmiyor. Mansur Yavaş'ın böyle bir şeyi yok. Benim edindiğim bilgiler, kaynaklar bunu söylüyor.
0: Mansur Yavaş açıklama yaptı.
1: Ertesi gün Mansur Yavaş çıktı. Ha, orada da bir sıkıntı var. Ankara Büyükşehir Belediyesi adına bir açıklama yapıldı. Ben ana haberde dedim ki ya bu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin işi değil ki. Bu Mansur Yavaş'ın işi. Kendi açıklamasını kendisi yapması lazım. Çıktı Mansur Yavaş, dedi ki benim böyle yani Sayın Yavaş'ın bir görüşmesi yoktur. Ne Müslüm Sarı'yla ne Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir siyasi geleceğe dair böyle bir görüşmesi yoktur dedi.
0: Şimdi
1: hani biz tırnak içinde yalancı durumuna düşeceğiz. Ya çıkıyor muhatabı söylüyor.
0: Sizin genel merkeziniz dedi ki yol kazası oldu dedi. Şimdi Faruk Bey.
1: Buyurun efendim.
0: Bir kez daha izah edeyim. Mansur Yavaş'ın da izah
3: edeyim.
0: Belki
3: şunu kastediyor şimdi, olabilir. Yol kazası mesela, derken iki ay evvel zaten bu yeni parti görülen isimler de CHP'liydi.
0: Yol kazasındaki kasıtta şöyle bir yan var. Şurası net. Normal bizim öngörümüz şuydu. Menderes gibi bir yerde CHP seçmeninin oylarıyla, CHP'ye destekleyen diğer seçmenin oyları kazandığın bir belediyeyi sen kendi arandaki tartışmadan dolayı kaybetmişsin. Bizim burada anlatmaya...
3: Yani ilk iki tur oylamada biz tavrı koysaydık keşke demek istedik
0: yani
3: o zaman.
0: Yani buradaki şey şu, tabloyu söyleyeyim bir kez daha izleyici görsün. Çünkü CHP aleyhinde çok fazla kara propaganda yapıldı burada. Menderes'teki matematik şu.

0: memnunum. Ne? Yani üzgünüm ama bir detayla belki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplam 15 meclis üyesi vardı. Bu 15 meclis üyesinden 10'u yeni partiyi tercih etti. 5'i CHP'de kaldı.
1: Evet.
0: AKP'nin de 10 meclis üyesi vardı. 2 bağımsız vardı. Bir de MHP'nin meclis üyesi vardı. Evet. Matematik neyi gösteriyor? CHP ile yeni parti ittifak yapsaydı 15 meclis üyesiyle seçimi kazanırdı. Ama tersi bir şey oldu. Sonuç 15'e 12 çıktı. Yani 15 AKP adayı kazandı. Evet. Yeni partinin adayı da 12 ay oldu. Nasıl oldu onu söyleyeyim. CHP'nin 5 adayı salt çoğunluğun geçerli olduğu yerde
1: anladım.
0: 4'ü oy verdi. Bir tanesi
1: de
0: yeni partiler vermedi.
1: Peki.
0: Diğer Cumhurbaşkanı yani Mansur Yavaş meselesinde de konuşmak isterseniz onun üzerinde de konuşabiliriz.
2: Çok Necdet teşekkürler. Abi ben yine adayı merak ediyorum.
1: adayı Gökhan çok teşekkürler. Ertuğrul CHP'nin adayını anladın mı sen kim olacak?
3: Evet.
1: Mesela Necdet abi diyor ki şimdi olmaz diyor biz AK Parti'ye destek vermeyiz. Bir saniye. Seçim oldu. Evet. Bunu herkese soruyorum. Seçim oldu. Burada Sayın Cumhurbaşkanı aday. Burada yeni partinin adayı Sayın X. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Y. Vesaire vesaire. Seçime girdik.
3: İyi Parti aday çıkarmıyor mu hocam? Hiç...
1: Yok olabilir. Hepsini söylüyorum. Yok önemli değil.
3: İttifak
1: seçim birinci turda sonuçlanmadı. Hı. Necdet abi. Tamam. Birinci turda sonuçlandı.
0: Doğru.
1: İkinci tura gittik. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan aday ikinci turda. Burada da bu yeni partinin adayı Cumhuriyet Halk Partisi kime oy verecek?
0: Eğer ikinci turda böyle bir tablo ortaya çıkarsa ki ben bizim adayımızın ikinci tura kalacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkarabileceği bir adayın ikinci tura kalabileceğine ne düşünüyorum? Bunun da ciddi bir olasılık olduğu kanaatindeyim. Ama varsayalım ki böyle sizin oldu dediğiniz oldu. Çok net yeni parti adayına oy veririm ben.
1: Peki yeni partide sizin söylediğiniz gibi olursa CHP adayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında kalırsa yeni partide size oy verir mi?
0: Yeni parti seçmeni de CHP adayına oy verir.
4: Taban verebilir.
0: Taban böyle bir şey bakın. Şimdi tartışmayı biz üst düzeydeki ya da aktif siyasi aktörler arasında yapıyoruz.
1: Peki.
0: Seçmenin refleksi biraz
1: anladım
0: önceki ekrana yansıyan
1: anladım
0: teyze gibi oldu.
1: Ertuğrul buyur.
3: Sevmeyelim de taşa mı dönelim?
1: Hep tabii yani burada hep Cumhurbaşkanı tarifini bir anlat bize.
3: Ya bak biz ülkece ne kadar şükretsek azdır. Bak vallahi diyorum, billahi diyorum, tillahi diyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın varlığı Türk milletinin siyasi tartışma şeklini bile değiştirdi. Güven getirdi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Allah ona can sağlığı versin, uzun ömür versin. Türkiye'deki demokrasi, siyaseti getirdiği nokta muazzam bir kere. Yani postalların korkusu olmadan, darbe korkusu olmadan, işte bu bahsettiğimiz cemaat adı altındaki örgütlenmelerin siyasi ve ekonomik tehditleri olmadan müthiş bir siyasi demokrasi getirdi ülkemize. Ve rahatlıkla biz artık ideolojilerin kurumsallaşmalarını falan konuşabiliyoruz. Yani mükemmel bir şey bu. Gelinen nokta şu, ben Sayın Gürsel Tekin'i tebrik ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nu biliyorsun bu programda da daha önce söyledim. Tebrik ettim, gene tebrik ediyorum.
1: Evet.
3: Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Bülent Arınç'ın CHP vurgusuna o yüzden de katılmadım. Bugün gelinen nokta başkadır artık.
4: Tabii, çok geride
3: Sayın,
4: kalan bir şey.
3: Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi Osmanlı reddiyesini terk etmiştir. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi milletin ekseriyetinin sosyolojik duruşunu, ideolojik duruşunu kabullenmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde yaptığı ilk toplantıda büyüyerek Osmanlı coğrafyalarına gideceğiz demiştir. Ya ben son dönemlerde bir siyasetçinin bir konuşmasından bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dışında. Ya çok mutlu oldum ben. Niye? Çünkü az önce ne dedim? Güneşe gözünü kapayarak gerçekliği örtemezsin. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin bir gerçekliğidir ve 100 yıllık güçlü bir kurumsal yapıya sahiptir.
1: Evet.
3: Ve yanlış yönetilen o kurumsal yapı gelinen noktada Osmanlı coğrafyasına, Türk dünyasına büyüyerek gidelim diyerek millete yüzünü dönmüştür. Sayın Gürsel Tekin'i niye tebrik ediyorum? Bugün yaptığı Cumhurbaşkanı adayı profili aslında kaçırmayalım. Yeni

0: Türkiye profiline uygun.
1: Bak. Yeni Türkiye, eski Türkiye tartışmasını hatırlıyorsun.
2: Evet.
1: Kim nerede duruyordu?
0: Evet. Şimdi gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla
2: evet.
0: yeni Türkiye vizyonunu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu artık herkes kabul etti. Çünkü doğrusunun bu olduğu görüldü. Çünkü doğrusu yapıldığında Türkiye'nin...
2: Ya kabul etmiyorum diyor.
3: Yani itirazım var yani.
2: Ya bir kabul etmiyorum diyor. Bir sen dakika. Diyorsun.
3: Ayrıca bu, yani bu subjektif bir değerlendirme.
0: Getireceğim bak.
3: Subjektif bir değerlendirme.
2: Ediyor musun abi?
3: Çünkü, ya etmiyorum. Bu yaklaşımı bak, kabul etmiyorum.
0: Çünkü...
4: Ertuğrul Bey tamamen yanlış anlamışsınız bence konuşulanları.
0: Çünkü doğrusunu...
4: Necdet Bey öyle çünkü, bir şey demedi ki.
0: Ben Necdet Bey'in söylediklerini yorumlamıyorum.
1: Söyleyen sehven söyledi yeni Türkiye'yi. Öyle bir sonuç mu çıktı?
0: Hayır hayır.
4: Ben ne dediğinizi hiç anlamadım da. Kusura bakmayın.
0: Türkçe tercüme etmeye çalışayım mı? Bilemedim ki ne
2: yok,
0: yapayım
2: Türkçe. Yok yok etme.
0: Neyse.
2: Etme evet.
0: Şimdi
2: ama söylediğin gibi herkes kabul etmiyor.
4: Yani hem Cumhurbaşkanı
3: böyle bir gerçeklik yok.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni övüyorsunuz ya o anlamda
0: Sayın
4: dedim.
0: Cumhurbaşkanı alerji yaratıyor. Farkındayım ama yapacak bir şey yok. Alerji olan oldu. 25 senedir tedavi olsaydınız. Şimdi burada bak. Türkiye'nin geldiği
4: bu
0: noktada
4: lafı bana
0: PKK'nın bitişi.
4: Bir dakika Ertuğrul Bey, bu lafı bana mı söylediniz?
0: Irak'la,
4: bu lafı bana söylüyorsunuz lütfen geri alın.
0: Geri almıyorum.
4: Lütfen geri alın. Bu lafı geri alın.
0: Sayın Cumhurbaşkanı'na alerjiniz var
4: geri
0: ki bu şekilde
4: tavır
0: takılıyorsunuz.
4: Geri alın. Ben böyle ifadeler böyle programlarda
0: şimdi,
4: kullanılmaz. Hayır
0: bir
4: böyle
0: saniye,
4: ifadeler böyle programlarda kullanılmaz.
0: Bir
4: nasıl
0: saniye.
4: Konuşulacağını bilmeniz gerekiyor. Madem
0: ben sizden
4: bu programda
0: konuşma
4: bir
0: öğrenmeyeceğim lütfen Allah aşkına.
4: Diğer konuklarla nasıl
0: lütfen.
4: Konuşulacağınızı bileceksiniz.
0: Allah
4: bu şekilde
0: aşkına.
4: Hitap edemezsiniz.
0: Tamam.
4: Kabul etmiyorum.
0: Tamam.
4: Çok önce, yanlış. Hayır.
0: Siz
4: kabul
0: önce,
4: etmiyorum.
0: Siz önce
4: kabul
0: Türkçe,
4: etmiyorum.
0: Siz önce Türkçe konuşulanları anlayın
4: sonra.
0: Lütfen
4: dilimizi düzeltelim. Dilimizi düzeltelim. Dilimizi düzeltelim. Birbirimize hitap tarzımızı düzeltelim.
0: Şimdi.
4: Birbirimize hitap tarzımızı lütfen düzeltelim.
0: Hanımefendi. Sayın Cumhurbaşkanı'na olan
4: size,
0: alerjinizi anlıyorum.
4: Yapmadım.
0: Ben de diyorum
4: ben
0: ki
4: burada. Bakın bu
0: alerji alerjiye
4: bu
0: gerek yoktu. Alerjiye gerek yok. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın
4: sizin,
0: ortaya koyduğu
4: hayır,
0: vizyonu anlatırken
4: bir şey
0: çok alakasız bir şekilde ben söylediğinizi anlamadım
4: bir
0: diyerek
4: Cumhuriyet Halk
0: bak ben sizin öğrenciniz değilim.
4: Ben de anlayamadım.
0: Ben sizin öğrenciniz olacak yaşta da değilim. Ben sizin siyaset yaptığınız partide de değilim.
4: Ben
0: sizin siyaset yaptığınız partide bir aslınız da değilim.
4: Estağfurullah.
0: O yüzden
4: biliyorum.
0: Benim konuşmamı
4: biliyorum.
0: Ben ne dediğinizi anlamadım diye böyle goy goya getirirseniz cevabı bu olur. Kusura bakmayın.
3: Bence
4: goy goya falan getirin.
0: O zaman
4: bu
0: bekleyeceksiniz.
4: Bu ifadeleri,
0: o zaman
4: siz
0: bekleyeceksiniz.
4: İstanbul stüdyoda saatlerdir karşılıklı konuşuyorsunuz.
0: Hanımefendi
4: Ankara'dan
0: o zaman bekleyeceksiniz.
4: Katılana tahammülünüz yok. Böyle bir şey olmaz.
0: O zaman bekleyin.
4: Böyle bir şey.
0: Ne
4: ben
0: söylemek istediğimi anlayın.
4: Ertuğrul Bey.
0: Hanımefendi.
4: Saatlerdir. Ben burada kaç dakika konuştum Faruk Bey? Toplasanız 10 dakikaya geçmez benim konuşmam.
2: Doğru.
4: Ben de dedim
2: doğru.
4: ki anlayamadım dedim.
2: Doğru.
4: Hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni övüyorsunuz.
2: Doğru
4: hem de
2: hocam.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni övüyorsunuz. Bu nasıl bir mantık diye sordum. Bunda ne var?
2: Nasıl bir mantık?
0: Ben de illa
4: evet
0: bir
4: nasıl bir mantık diye
0: bak.
4: Sordum. Rasyonelik akılla düşündüğüm zaman ben anlayamıyorum.
0: Bak.
2: Bir cevap versin hocam. Nasıl bir mantık?
0: Mantık şöyle bir mantık. Bak net. Türkiye terörü bitirirken karşı çıkılması nasıl bir mantıksa bu da öyle bir mantık. Bak basit aslında. Türkiye'nin büyük bir problemi çözülürken
4: Türkiye'de terörün bitirilmesine kimse karşı çıkmıyor. Yöntem konuşalım. Yöntem konuşalım.
0: Benim illa
4: yöntem
0: birilerine
4: konuşalım.
0: Düşman olmama
4: böyle
0: mantığım
4: üstü kapalı ifadelerle, ithamlarla olmaz.
0: Bence daha mantıklı.
4: Olmaz.
0: Yani,
4: böyle ithamlarla olmaz.
0: Yani,
4: hayır.
0: Bülent
4: bence o konuyu konuşalım.
0: Gibi,
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayındansa bence çerçeve yasayı konuşalım.
0: Hanımefendi bir saniye. Müsaade edin.
4: Yani
0: müsaade eder
4: hanımefendi
0: misiniz?
4: Bir saniye değil ben de konuşuyorum.
0: Hanımefendi bir saniye. Üslubunuza karşılık neyse onu yansıtıyorum.
4: Ama o zaman ithamda bulunmadan lütfen ithamda bulunmadan konuşun lütfen. Türkiye'de kimse terörün bitirilmesini istemez. Yöntem konuşalım. Böyle ithamlarla olmaz. Ben de
0: üstüme
4: düşeni yapmak zorundayım. Kusura bakmayın.
0: Biz evet. Kılıfçılığı...
4: Herkes
0: biz,
4: ister. Evet herkes ister.
0: Biz
4: evet. Yöntem konuşulur.
0: Biz
4: yöntem.
0: Biz kılıfçılığı çoktan geçtik. İşin esasındayız. Biz terörü bitirmekle uğraşıyoruz. Topluma bu işin doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz. Siz karşı çıkıyorsunuz. Biz de diyoruz ki sizin mantığınız neyse
4: biz de tam tersine
0: Türkiye'de siyasetin artık düşmanlıktan çıkarılması gerektiğini, gerekirse

0: AK Parti ve CHP'nin, MHP'nin dahi birlikte hareket edebileceğini, bunu başarmamız gerektiğini, neden illa Sayın Cumhurbaşkanı ve onun ortaya koyduğu vizyon konuşulurken alerji olunduğunu, bunu anlatmaya çalışıyoruz ya. Biz diyoruz ki bak,
1: bu alerji meselesi kavram setleriyle tanımlanmaz. Bir siyasi tartışma bu kavram setleriyle tanımlanmaz. Kusura bakmayın, siz de avukatsınız Ertuğrul
0: Sayın
1: Bey.
0: Gürsel Tekin
1: bu, bu kavramlar
0: de.
1: Siyaset biliminde yoktur. Siyaset biliminde bu kavramlarla konuşamazsınız. Bir akşam böyle önemli bir kanaldaki bir akşam programında benimle bu şekilde bu kavramlarla konuşamazsınız. Ben de kabul etmem. Siyaset bilimi literatürüyle konuşacaksınız. Doğru düzgün bir dille konuşacaksınız. Konuşalım, tartışalım.
0: Siz hangi partide görev yapıyorsunuz?
1: Hangi partide görev yaptım orada yazıyor ekranda, okuyabilirsiniz.
0: İyi Parti, tamam. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın, illa düşman olmamıza gerek yok. Ortaya konulan bir vizyon var ve devlet politikası var.
2: Sen de düşman olmamıza gerek yok diyorsun, hocayı kızdırıyorsun ya.
0: Hocayı kızdırmıyorum. Hocam kendisi ama benim lafıma...
3: Bak Ertuğrul Bey, siz de dayatıyorsunuz yani. Ya, itiraz olabilir, bak, itiraz niye olmasın canım?
0: Abi
3: itiraz niye olmasın yani?
0: Bak, itiraz olur.
3: Senin yaklaşımın böyle,
0: bak,
3: eyvallah.
0: Bir şey söylüyorum. İtiraz olabilir tabii ki.
3: Evet.
0: Ama kendince küçümseyerek ya, anlamadım. Abi, ya bak.
3: Bence oralara girmeyelim.
0: Yani ben oralara girersem zararlı çıkar. Kıymetli hocama ben saygı duyuyorum.
3: Tamam.
0: Ben ona göre hitap ediyorum.
1: Her yere girip her konuya girebilirsiniz. Tamam. Her konuya verilecek cevabınız var çok şükür.
0: Cevabınız var, görüyoruz. İnşallah göreceğiz. Seçimde geliyor. İyi Parti'de siyaset yapıyorsunuz.
1: Şimdi, buyurun görebilirsiniz elbette de. Tabii ki görebilirsiniz.
0: Şimdi burada Türkiye'nin Orta Doğu, Asya bölgesi yani... Osmanlı'nın bulunduğu bölgeler, Osmanlı'nın çekildiği bölgeler, Türk devletleri bölgeleri, buralara baktığımızda yaptığımız yatırımlar, yaptığımız siyasi birliktelikler dünün CHP'si tarafından itiraz edilirken bugün edilmiyor. Onu söylüyorum. Ya bunu ne anlaşılmıyor ya? Edilmiyor arkadaş, yani Cumhurbaşkanı'nın bugün ortaya koyduğu vizyon dün CHP tarafından mavi vatan masaldırdan bugün gelinen noktada, evet.
2: Ne işimiz var Suriye'de?
0: Ne işimiz var Suriye'de?
2: Oradan buraya geldik.
0: Gelinen nokta buysa demek ki ortak bir nokta var. Bakın. Bunun neyle itirazı? Bu güzel bir şey ya. Bunu söylüyorum.
2: Ayrılan parti, Ertuğrul Bey, yeni parti diyor.
3: Bir şeyler söylemek istiyorum.
2: Bir saniye Ertuğrul. Çok şimdi özür, bu Ertuğrul, noktada. Bir saniye konuşuyoruz. Yine var bir 15 dakikamız. Konuşacağız.
3: Ya söyleyin, birincisi
2: Ertuğrul, söyleyin Sade abi geleceğim.
3: Ya, Ertuğrul Bey, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a misyon biçebilir. Bu başka bir şey ama ben sonuçta aynı misyonu paylaşmak zorunda değilim.
0: Tabii ki.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şu anda yöneticisi olarak böyle bir misyonu paylaşmıyorum.
2: Peki Gürsel Tekin'in ben,
3: bakın Gürsel Tekin Erdoğan'ı tarif etmiyor ki ama yani. Bakın Gürsel Tekin'i bağlayın
0: Erdoğan'ı
3: ya.
0: Erdoğan'ı tarif ediyor.
3: Erdoğan'ı tarif etmiyor ya.
2: Gürsel,
3: Gürsel Tekin'i tarif ettiği şeyi söyleyeyim. Ya ben de şöyle söyleyeyim. Yok. Gürsel, bakın.
0: Ya abi biz, ben Erdoğan'ı tarif ediyor demedim cenaze ki.
3: Hayır sen demedin de.
2: Onun için bağlıyor.
0: O anlaşılmasın. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı tarif ediyor demedim.
3: Faruk
0: Bey, öyle bir şey
3: Faruk Bey dördüncü kez Erdoğan örneği verdi. O yüzden.
0: Ben o değişimin etkisinden bahsediyorum.
3: Buradaki bakın değişim ya şöyle bir iş. Şimdi bu ülkede bu ülkede bakın ben henüz daha CHP'de yönetici değilken 2 yıl önce Bahçeli bu açıklamayı yaptığında bu Türkiye ile sınırlı bir iş değildir. PKK ile sınırlı bir iş değildir.
0: Bravo.
3: Bütün bölgeyi ilgilendiren bir iştir.
2: Bak, iki gün önce yeni bir şey.
3: Şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi açısından da yani şöyle haksızlık yapmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Kürt meselesi ve bu tür konularda başından itibaren hep çözümden yana olmuştur. Hep meclisi işaret etmiştir.
2: Doğrudur,
3: hep
2: tabii.
3: Şeyi barışı telaffuz etmiştir. Şimdi bu politikanın bugün realize olması sorunlara, kaygılara, soru işaretlerine rağmen kimin yararınadır? Bana göre savaş istemeyen herkesin yararıdır. Türkiye'nin yararıdır.
2: Şimdi kabul
3: bu bakın bu sizi illa bir yere işaret etmenizi gerektirmez. Bizim önümüzdeki günlerde söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde mesela bölgeyle ilgili bir konferans Cumhuriyet Halk Partisi yapacak. Neyi tartışacak? Bunları bir biçimde tartışacak. Bölgeyi tartışmak önemli mi? Önemli kuşkusuz evet, ama ayrım noktası şu. Lafı uzatmayayım. Yani o anlamıyla zamanı da değerlendirerek
0: ben çok bitirmek istiyorum. Şey arada
3: şu, ayrım noktası şu. Yani Ertuğrul Bey böyle düşünebilir ama herkes bunu kabul etmek zorunda
0: peki,
3: değil.
0: Tabii peki, ki.
2: Ertuğrul bitir son, lütfen.
1: Faruk Bey ben de bir şey söyleyebilir miyim?
2: Tabii ki. Bakın. Tabii ki hocam geleceğim. Hemen geleceğim.
0: Bakın.
2: Bitir lütfen.
0: Sayın Gürsel Tekin'in yeni Türkiye tarifi şu demek aslında.
2: Ne demek?

0: Türkiye'yi yönetecek kişinin bunları biliyor olması, bu yükü yüklenecek kabiliyette, kalibrede, tarih bilincinde, milli şuurda, dini şuurda olması gerekir.
1: Kılıçdaroğlu'nu kastediyor olabilir mi?
0: Olabilir, niye olmasın?
1: Peki, tamam.
0: Sayın Gürsel
1: Anladım.
0: Tekin'e göre Sayın Kılıçdaroğlu
1: Anladım.
0: bu
1: Peki.
0: özelliklere sahiptir. Onu da
1: Peki.
0: ifade ediyor
1: Peki.
0: olabilir.
1: Hoca bir şey ekleyecek. Sadi abi geliyorum. Hocam buyurun. Sizdeyim.
2: Teşekkür ederim Faruk Bey.
1: Buyurun.
2: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Burada ben mesela biraz evvel bir itirazda bulundum. Ertuğrul Bey'in söylediklerinden istinaden yola çıktım. Şimdi benim gördüğüm tablo şu aslında. Aslında Necdet Bey de bu verilen kararı, mutlak butlan kararın siyasi bir karar olduğunu söyledi. O aslında gerçekten enteresan bir açıklama. Çünkü
1: Evet.
2: Necdet Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan yardımcısı ve bunun siyasi bir karar olduğunu söylüyor.
3: Doğru, dün de
2: Şimdi
3: böyle
2: siz
3: söylüyordu.
2: Türkiye'nin gündemine bir bakın. Biz ne üstünde konuşuyoruz? Genelde akşam programlarında, işte bu prime time dediğimiz programlarda Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin çekişmeleri üstünden genelde programlar dönüyor, değil mi? Bunları konuşuyoruz ve burada da daha çok Cumhur İttifakı'nı temsilen o koltuklarda oturan diyelim ki medya mensupları olsun, işte siyasetle uğraşan kişiler olsun, aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin bu ilişkileri arasında yorumlar yapıyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Ben bunu doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Yani bu aslında bizim partimizin duruşunu da gösteren bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden bir parti çıktı, yeni parti çıktı ve yeni parti kendine ayrı bir yol çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi de bir yol çizdi ama bu yolları örneğin çerçeve yasa noktasında birleşti. Şu anda Türkiye'nin gündeminde aslında bakarsanız
1: Tam
2: konuşulması
1: birleşmedi
2: gereken,
1: hocam.
2: bu noktada Ertuğrul
1: Hocam,
2: Bey'e tamamen
1: İpek hocam,
2: katılıyorum.
1: İpek
2: Halkın
1: hocam,
2: bilgilendirilmesi
1: İpek
2: gerektiğini
1: hocam,
2: düşünüyorum.
1: özür dilerim.
2: Buyurun.
1: Tam birleşmedi çerçeve yasada. Özgür Özel evet dedi ama ben grup kararı almıyorum. Cumhuriyet yeni partili milletvekilleri kendileri oy verebilir dedi. Evet ya da hayır.
3: Bölgelerine
1: Ama
3: göre, bölgelerine göre oy
1: Cumhuriyet
3: verebilir.
1: Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi daha çok evet yönünde irade ortaya koydu. Yani tam olarak birleşmedi yolları. Buyurun.
2: Şöyle birleşti sayılır. Cumhuriyet Halk Partisi ben takip ettiğim kadarıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çerçevesi görmeden destek vereceğini söyledi.
1: Evet.
2: Bizim anlayışımızda, bizim parti anlayışımızda, parti hiyerarşimizde genel başkanların söylediği şeyler çok önemlidir. Hani o yüzden Cumhurbaşkanı'nın kim olacağına ilişkin açıklamalarında örneğin bizim parti kültürümüzde Sayın Genel Başkan'ın kendisi tarafından yapılması gerekir. Örneğin bir parti genel başkan yardımcısı Cumhurbaşkanı adayının tasvirini ilişkin bir açıklama yapamaz. Bu parti kültürüyle, parti disipliniyle ilgili bir şeydir. Bununla birlikte daha önümüzde bir seçim dönemi yok. Adalet ve Kalkınma Partisi ne zaman isterse, meclisteki çoğunluk onlarda olduğu için seçimler o zaman olacak, değil mi? 2028 Nisan diye bir açıklama geldi. Özellikle Cumhur İttifakı tarafından. Şu anda bir cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin bir Türkiye'nin bir gündemi yok. Ama Türkiye'nin gerçek gündemi olması gerekirse bu gerçekten çerçeve yasa olmalı. PKK terör örgütünün nasıl çözüleceği olmalı. SDG terör örgütünün silah bırakıp bırakmayacağı olması.
0: Bıraktı, bıraktı
2: PEJAK'ın
0: hanımefendi,
2: durumu,
0: bıraktılar.
2: PEJAK'ın İran'la savaşı olmalı. Ve bununla birlikte aslında vatandaş biraz evvel gösterdiğiniz görüntülerden de yola çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin arasındaki bu ilişkiyle diyeyim, bu çatışmalı ilişkiyle hiç de ilgilenmiyor. Vatandaşın gündemi değil, vatandaşın gündemi tenceremde ne kaynatacağım, bir emekli 23.550 lirayla nasıl geçineceğim, bir asgari ücretli 28.000 lirayla nasıl geçineceğim, işte okullar açılıyor, yurt sorunları var, harcamalar var, sağlık sektörünün problemleri var. Vatandaşlar inanın bunların konuşulmasını istiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki bu çekişmeden inanın zerre kadar da ilgi duyduğunu ben düşünmüyorum. Sokakta da bunlar konuşulmuyor.
1: Peki.
2: Sokakta hangi vatandaşla konuşsak işte bugün Erşehit aileleri ve Ergaziler bir basın açıklaması yaptılar. Ve artık Kurtuluş Parkı'ndan ayrıldıklarını söylediler. Ekim ayı itibariyle kendilerine haklarının verileceği söylendi. Biz de bunun takipçisi olacağız ve Kurtuluş Parkı'nı terk ettiler. Vatandaşın gerçek gündemi bu. O yüzden biraz evvel Sayın Özgür Özel'le ilgili olan gösterdiğiniz görüntüye ilişkin olarak da gerçek fikrim vatandaş ben bunlarla ilgilenmiyorum diyor. O yüzden biz aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki Cumhurbaşkanı adayını konuşmamız bence

0: Ne Cumhur İttifakı'nın oradaki işte görüş temsil
1: Anladım.
0: edenlerine düşen bir şeydir. Ne de bir genel başkan yardımcısının yapacağı bir açıklamayla konuşulacak bir şeydir. Böyle
1: Peki.
0: açıklamaları bu disiplinle ilgili bir şeydir. Zamanı gelince parti genel
1: Hocam sağ
0: başkanları
1: olsun,
0: yaparlar
1: hepimize
0: ama
1: çizgi
0: konuşulması
1: de
0: gereken
1: çizgi ders
0: şeyler
1: verdi.
0: partilerin değil,
2: Yok
0: partilerin
1: görevlerimizi de
0: siyasi
1: tayin et. Hocam
0: meseleleri değil,
1: görevlerimizi de
0: vatandaşın
1: tayin etsin.
0: gündemidir.
1: Ne konuşacağımızı da tayin etsin.
3: Peki.
1: Bravo.
3: Teşekkürler hocam.
1: Ay bir
3: Sade
1: dakika,
3: abi,
1: bir dakika.
0: Erdoğan Bey, bu neden önemli biliyor musunuz? Bu neden önemli biliyor musunuz?
1: Bunu kabul etmiyorum.
0: Neden önemli
1: ne
0: biliyor
1: demek ya?
0: musunuz? Bu
1: sizi hiç
0: bizim
1: ilgilendirmez.
0: duruşunu
1: Bizimle konuştuğumuz
0: açısından
1: sizi
0: önemli.
1: Hiç ilgilendirmez.
0: Partimizin duruşunu göstermemiz
1: siz siyaseti
0: önemli.
1: Parti olarak bilmeye ve
0: ben
1: takip etmeye bilirsiniz.
0: Şu anda
1: ama sizin ve hiç kimsenin haddine değildir bizimle konuşacağımızı
0: bir
1: tayin etmek.
0: Değil diyorum.
1: Siz gidin partinizin Türkiye'nin önündeki en büyük problem kaldırılırken
0: siz
1: tutunduğu yanlış tavrı vatandaşa anlatın.
0: Siz
1: SDG
0: söylemek istediğimi.
1: Silah bıraktığını
0: Ertuğrul
1: açıklamasına
0: Bey,
1: rağmen SDG'nin, YPG'nin silah bırakması gerekiyor
0: siz.
1: Demek tam bir siyasi...
0: Evet, onu konuşalım.
1: Tam
0: Doğru.
1: bir siyasi çöküntüdür.
0: SDG'nin silah bırakmasını
1: Lütfen
0: konuşalım
1: dünya
0: diyorum.
1: Siyasetini takip ediniz.
0: Nedir?
1: Lütfen Türkiye siyasetini
0: ben
1: takip ediniz. Lütfen
0: takip
1: vatandaşın ne istediğini
0: etmeyin.
1: Takip ediniz.
0: Konuşalım diyorum.
1: Eğer vatandaşın ne istediğini bilseydiniz...
0: Evet, biz sürekli
1: bugün,
0: sokaklardayız.
1: Bugün iktidar olurdunuz. Bugün iktidarı tehdit edersiniz. Ama
0: ya,
1: gelinen noktada İYİ Parti yalnızca ve yalnızca
0: ya,
1: AK Parti
0: ya,
1: ne istiyorsa onun aksini yapmaktır. Kendisi
0: lütfen
1: bakın,
0: lütfen demagoji yapmayın.
1: Bu demagojiyi siz yapıyorsunuz.
0: Beni böyle bastıramazsınız.
1: Sizin
0: Ertuğrul
1: haddinize
0: Bey.
1: Midir
0: ya,
1: bizimle konuşacağımızı tayin etmek? Sizin haddinize midir? Sizin haddinize midir benimle konuşacağımı tayin etmek? Böyle bir şey ben kabul
3: Peki,
1: etmiyorum.
0: Sizin haddinizle ilgili
1: Ertuğrul
0: bir şey
1: Böyle bir şey kabul etmiyorum.
3: Ertuğrul Akar.
0: Şunu söylüyorum. Diyorum
3: Ertuğrul
0: ki şu anda Cumhurbaşkanı adayı açıklamak için doğru bir dönem değil diyorum. Bu
1: tamam o sizin görüşünüzdür ama burada oturanların bunu konuşamak bu böyle bir şey kabul etmem mümkün değil.
0: Ertuğrul
1: böyle bir şey kabul etmem
0: tamam,
1: mümkün değildir.
3: Tamam,
1: asla.
3: Ben müdahale ediyorum. Bir şey
0: yok.
3: Tamam. Çok teşekkürler. Hocam teşekkürler. Hocam çok teşekkürler. Çok
0: Siz
3: sağ olun.
0: Siz niye bundan
3: tamam.
0: rahatsız oldunuz?
3: Tamam. Anladım. Yani
1: konuştuklarınızdan hiçbir şey anlamadık.
3: Ertuğrul, lütfen.
1: Konuştuklarınızdan hiçbir şey anlamadık. İzleyenler de anlamadı. Ekonomi diyorsunuz. Ekonomiyi getiriyorsunuz.
0: Yo,
1: terör, terörün bitirilmesiyle eşdeğer tutuyorsunuz. Bakın.
3: Her hafta
1: yani siyasetini yanlış biliyorsa yanlış uyguluyorsunuz.
3: Ertuğrul.
1: Yanlış
0: ben
1: biliyor ve yanlış
0: verdim.
1: Uyguluyorsunuz. Doğru
0: ben
1: değil bu.
0: Verdim.
1: Bu doğru değil. Bence siz ne konuşacağınızı öğrenin. Bu ekranlara öyle çıkın. Ne konuşacağınızı önceden çalışın. Vatandaş ne istiyor öyle çıkın
0: ben
1: bence. Önce konuşmayı öğrenin.
3: Hocam.
1: Önce karşınızdakine saygı duymayı
3: öğreneceksiniz.
1: Kusura bakmayın.
3: Cevap vermeyin.
0: Ben,
3: tamam Ertuğrul tamam.
0: Ben
3: sen de şey yapma.
0: Söyledim.
3: Tamam teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: Ben
3: çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Kaç dakikam var?
1: Abi çirkin
0: su anlayacağını
3: tamam.
0: anlayacağını
3: lütfen.
1: Ama
3: lütfen.
1: Çok çirkin bir şey bu
3: lütfen.
1: Ya. Çok çirkin ya.
3: Bir saniye ama lütfen.
4: Böyle
3: Sade abi. Burada hayır hayır. Ya tartışabilir insanlar. Problem değil ama onun şeyini iyi ayarlamak lazım. Yani tabii. ne konuşuyor, ne konuşacağız, ne konuşuyoruz, neye itiraz ediyoruz, neye etmiyoruz vesaire. Çok az vaktim kaldı. Gürsel Tekin'in tarif ettiği Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan mı?
4: Sayın Erdoğan'ın bizzat kendisi değil.
3: Kim?
4: Ama Sayın Erdoğan gibi biri. Çünkü unutmayalım bir önceki seçimde de özellikle şimdi partiden ayrılan cezaevinde olan Hı. İmamoğlu'nu düşünürsek biraz sanki Sayın Erdoğan gibi aday arayışından kaynaklanan bir süreç yaşadık. Ama onun gibi olmadığı ortaya çıktı. Şimdi daha değerli toplu hani Hı hı. işte geniş bir bölge, geniş bir coğrafya, dış politikayı çok iyi okuyan işte malum o coğrafyayla ilgili Hı hı. fikirleri olan, çabaları olan ama işte ülkenin bütün problemlerini çözecek kudrette diyor yanlış hatırlamıyorsam.
3: Evet.
4: Yani bir kudret vurgusu var. Hani demokratik vesaire demiyor.
3: Evet.
4: Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın genel çerçevesine göre bir aday tarif ediyor ama tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Erdoğan'ı herhalde oy vermez yani. O kendisi.
3: Ya ben ya genel partinin genel başkan yardımcısı burada. Diyor ki
4: bu rekabette öyle yani öyle bir aday olması
5: ama
4: gerekiyor.
5: Ben şuna burada, şuna özellikle oraya bak, yığmak doğru değil.
4: Bizzat
5: bakın bu açıklamada
3: Saraca,
5: bu açıklamada
3: ısrarla soruyorum. Bu açıklama değil. Ya bu açıklamayı
4: evet,
3: konuşuyorum.
4: Tamam,
3: ben aslında
4: söyledim.
3: Yayında Gürsel abi yayına bağlayıp ya sen hatta şöyle planladım ya. Yani

0: Cumhurbaşkanı adayı tarif ediyorsun. Ayrıca bir tek o. Ardahanlı olacak demiyorsun diyecektim. Belki de Ardahanlı bir Cumhurbaşkanı adayı arıyor. Yani memleketlisi, hemşerisi vesaire. Yani, hayır bak şunu...
1: Bu da bir değişim aslında. Bu da bir değişim.
0: Tabii o da ayrı bir şey. Ama şimdi Necdet Saraç'ın söylediği çok bağlayıcı bir şey.

0: Sonra bir baktım hiç öyle değil.
1: Şimdi bakın ama yani...
0: Hiç öyle değil yani.
1: Şöyle yaklaşımınız bakın. Yani öylesine bir siyasi atmosfer var ki bu siyasi atmosferde yani bir dayatmayla karşı karşıya da kalıyoruz. Sonuçta şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini düşünün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan bir açıklaması var mı? Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili yok. MYK'nın bir açıklaması var mı? Yok. Benim kişisel olarak bir açıklamam var mı? Yok. Kaldı ki partiyi bağlayan da kurumsal kimliktir. Yani parti genel başkanıyla parti sözcüsü böylese bir şey olduğunda...
0: Gürsel Tekin açıklaması ya, CHP'yi bağlamaz
1: bakın,
0: mı?
1: Bakın CHP'yi yani orada isim yok. Bu tarife bir itirazım yok ki benim. Gürsel Tekin'in yaptığı tarife bir itirazım yok benim. İtirazım olsa onu da konuşurum.
2: Bir itiraz yok.
1: Mesela bu tarifin...
0: Niye
1: itiraz edeyim ben?
0: Ben niye bunu ısrar ediyorum biliyor musun?
1: Evet.
2: Senin bir bildiğin var
0: falan. Benim bildiğim
1: ben Gürsel Tekin'in tarif ettiği... Bakın ben de söyleyeyim.
0: Sevgili kardeşim bir şey Büşra, bugünkü yayının editörü Büşra çok çok iyi çalıştı. Çok iyi.
2: Tamam.
0: Teşekkür ederim. Ali de öyle. Şimdi niye ısrar ediyorum?
1: Nedir?
0: Şimdi şöyle diyor. Büyük olasılıkla inşallah Sayın Genel Başkan'ın aklında.
2: Aklında.
1: Tamam.
0: Büyük kurultayda Cumhurbaşkanı adayımızı da açıklayacağız.
1: Normal
0: olarak. Ne anlıyorsun bundan?
1: Şöyle yani önümüzdeki yıl olasılık ne?
0: Evet.
1: Kasım 2027'de seçim olabilir. Diğer senaryolar da var. Haziran'da olabilir bilmem de. Kasım 2027 dediğinizde Cumhuriyet Halk Partisi şu anda kurultay sürecini işte Eylül'ün ortasında başlatacak. En iyimser ihtimal Şubat-Mart gibi kurultay yapılacak demektir. Bir de yasal bir takım sorumluluklar var.
0: Evet.
1: Şimdi sizi normal seçime 6 ay kala Cumhurbaşkanı adayı açıklamak zorunda mısınız? Bence zorundasınız. Yani bunu tartışmak durumundasınız.
3: Geçen sefer...
1: Şimdi geçen sefer son dakika yanlıştı mesela.
3: Hata değil
1: ben,
3: miydi?
1: Hataydı ben orada söyledim.
0: Adayı açıklamanız lazım diye.
1: Ya arkadaşlar
2: saklamak
1: ben...
2: Saklamak gibi bir şey
1: ben,
2: yani.
1: Bak o
0: evet,
1: zaman...
0: Evet ya.
1: Ya ben o zaman hayır, bu ekranlarda da... Bak, bu
3: televizyonculukta hocam, bizim bak, yaptığımız gibi az sonra
1: değil bakın ben söyleyeyim. Siyasi olarak bakın yani o dönemde
3: bugün ya
1: bunlar gizli saklışlar değil ki. Yani o zaman ben bir resmi bir pozisyonum yoktu ama ben kerelerce bu ekranlar da dahil, Habertürk de dahil Cumhurbaşkanı adayını belirlemeyi ve açıklamayı uzatmamak gerekir diye söylemiş birisiyim.
0: Tamam.
1: Altılı masayı savunan birisi olarak bir de. Altılı masayı da savunuyordum
0: evet,
1: bir biçimde.
0: Evet.
1: Şimdi matematiksel olarak düşündüğümüzde önümüzdeki sene Şubat, Mart, Nisan gibi siz Cumhurbaşkanı adayını konuşmak zorundasınız.
2: Bu anlamıyla da haline girmiş olacak
1: ya
2: Türkiye.
1: Tabii yani Türkiye seçim haline girmiş
2: adayını
1: olacak.
2: Saklamak.
1: Burada açıklamak normal ve Gürsel Tekin'in söylediği ben de programa katılmadan kendisiyle konuştum söyleyeyim. Gürsel Tekin Erdoğan'ı falan tarif etmiyor.
0: Kurultay ne
1: Gürsel,
0: zaman? Ocak'ta
1: Gürsel,
0: demiştiler.
1: Gürsel Tekin
0: olur
1: tarifinde
0: ben
1: de ya Gürsel Tekin tarifinde de bana uygun bir şey var. Kamucu olacak. Türkiye sorunlarını bilecek, çözecek. Uluslararası ihtiyar hakim olacak. Böylesi bir profil. Böyle bir profil Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Daha yani Türkiye'de sonuçta biz 24 yıldır hatta işin doğrusu 80'lerden bu yana başka profiller konuştuk.
0: Bir cümle.
1: Niye yeni profil
0: doldu
1: olmasın?
0: Necdet abi süre doldu bir cümle. Haftaya yine konuşuruz. Ben bir sürü program yapıyorum.
1: Tabii.
0: Bir cümle. Ocak'ta kurultay var dediniz. Var mı yok mu?
1: Normal kurultayı biz Eylül'de başlatıyoruz. Kurultay tarihini belirlemede şöyle bir sıkıntımız var.
0: Eylül'den ocağa kadar iyi bir ilçe falan.
4: Abi yanlış anlaşılıyor. Gözünü seveyim bak. Bitti başlatıyoruz'u açıkla. Eylül'de kurultay
1: Eylül'de,
4: var mı?
1: Eylül'de hayır. Eylül'de,
0: hayır
1: Eylül,
0: ilçe...
4: bak, ama yanlış ben
1: CHP'de,
4: biliyorum.
1: CHP'de kurultay kavramı aslında
0: bir süreçti.
1: Büyük kongre.
2: Evet,
1: büyük kongre
2: evet.
1: Kurultay kavramıdır.
0: Evet.
2: Onun
1: normal
2: tarihi.
1: Kongre süreçleri Eylül'de başlıyor. Kongre süreçleri
0: peki
1: şudur. Mahallede, ilçede, ilde seçimler yapacağız.
0: Evet.
1: Bunu başlatıyoruz.
0: Peki. Peki. Necdet abi çok teşekkürler.
1: Teşekkür
0: bütün
1: ediyorum
0: konuklarıma tek tek teşekkür etmiyorum. Toptan teşekkür ediyorum. Çünkü süre doldu Gökhan.
3: 30 Ağustos Zafer Bayramı da şimdi.
0: Evet. 30 Ağustos Zafer Bayramı evet kutlu olsun.
3: 104. yıl.
0: İpek Hoca Ankara'da. İpek Hoca'nın da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim katkıları için. Tartışmalar da olur. Programdır bu.
5: Ben çok teşekkür
0: sevgili
5: ederim.
0: Sevgili Ertuğrul her hafta benim konuğum oluyor. Tartışma
5: elbette
0: olur yani. Olur. Yeter ki şeyini belirleyelim.
5: Elbette.
0: Uslubunu, tarzını, tavrını.
5: Dilimizi sertleştirmeden birbirimizi
0: peki
5: kırmadan tartışmak
0: tabii
5: lazım.
0: Pazartesi görüşmek üzere. İyi geceler.

0: TRT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la her hafta olduğu gibi vizyondaki filmleri, ev sinemasını konuşacağız. Mehmet, bu hafta ilk filmimiz bir korku filmi. Ne? Ruhlar Bölgesi aramızdalar. Bir bakalım.
1: What is this place?
2: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further. Dead rise. It'll be the end of the living.
0: Ruhlar Bölgesi. Mehmet, bu filmlerde anlamadığım şey, ev karanlık, fenerle geziyor. Bu her seferinde aynı ve ben her seferinde korkuyorum. Ne olacağını bilsem de korkuyorum. Bunlar da biliyorlar benim korkacağımı. Altıncısını yapmışlar serinin. Ne diyorsun?
3: Evet ya, bu seri Ruhlar Bölgesi, bir de Conjuring vardır biliyorsun. Bu iki seri benim eski usul korku gerilim dediğim tarzda seriler. Ve hakikaten çok iyi fikirdi ilk başladığında. Tuttu ve devamı da geldi. Şimdi burada Insidious, Ruhlar Bölgesi de aynı aslında. Yani şimdi hayaletli hikayesi değil bu. Öte o var orada zaten biliyorsun. Hani ruhlar daha çok, yani hayaletler var ama onlar belirli bir eve bağlı değil her yerde. Şimdi bunun, bu serinin kendine göre bir formülü vardır. Bir ve genelde her şey aileyle ilgilidir. Öte dünyadan gelen o kötücül ruhlar, iblisler diyebiliriz. Onlar ailenin bir üyesine yaklaşırlar ve oradan gerçek hayata, aileye sızmaya çalışırlar. Ve işte Alice vardır biliyorsun. Hı hı. O iki dünya arasında öteki dünyayı da çok iyi bilen bir ruh uzmanı, medyum Alice. Alice de ailelere yol gösterir, rehberlik yapar. Fikir budur temelde. Bazı filmler, mesela bir önceki film Kırmızı Kapı galiba, ben severim. Eleştirmenlerin çok sevmediği bir seridir. Çünkü genelde formül üzerine kuruludur. Ama o formül çalışır. Şimdi bak, burada da mesela ilk filmin ilk yarısında gerçekten hani böyle karanlığı kullanan, sesleri kullanan, böyle çok büyük grafik şiddete yönelmeden, çok fazla özel efekt yönelmeden, özellikle görsel atmosferle, karanlıkla, gölgeyle seyirciyi germesini, ürpertmesini bilen bir korku ilk yarısı. İlk yarısının hikayesi de güzel. Çünkü annesiyle olan bir meselesi var. Yani aynı annesi gibi o da yalnız bir anne ve çocuğunu, kızını büyütüyor. Annesiyle arasında bir mesafe var, fakat yıllar içerisinde bu mesafe kapanmaya başlıyor. Annesini çok daha iyi anlamaya başlıyor. Yani yetişkin olunca annesini daha iyi anlamaya başlıyor. O da var. Fakat Kadir, ikinci yarıda hiçbir şey eklenmiyor bu formüle. Yani İlk yarı gerçekten iyi, güzel, ama ikinci yarı işte biraz, ne diyeyim, iblislerle savaşa dönüşüyor iş.
0: Evet, bu filmlerin, tam buradan böyle bir soru sorayım. Yani dediğim gibi, ben korku filmi beni gerdiği için, bu bir başarıysa beni geriyor ve ben diyorum ki başarılı, ya ben geriliyorum. Ben burada kriter değilim. Ama sanırım bu filmler böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olduğu zaman hem onların lehine çalışan hem aleyhine çalışan bir durum oluyor. Seyirciler o formülü, yarattığı o atmosferi sevdiği için bu serileri takip ediyorlar. Ama her filmde de üzerine yeni bir şey koyamayınca, senin dediğin gibi filmin ikinci yarısında, bu sefer bu filmin aleyhine çalışıyor. Yani bir öncekinden fazla bir şey göremiyorsun gibi. Yani burada da biraz öyle bir eksiklik var sanki. Yani o dediğin atmosferi yaratıyor, fakat yeni diye ortaya koyduğu şey o kadar etkileyici, yeni bir şey değil.
3: Haklısın. Yeni bir yönetmen koymuşlar. Hı-hı. Jacob Chase. O gerçekten işe çok özenmiş. Hem hikayeye yazmış hem işte yönetmen. Yani hakikaten çok özenli bir iş koyuyor. Burada böyle bu iblislerin tasarımında Francis Bacon vardır. Çok önemli bir ressam. Onun etkisi var, onu görebiliyorsun. Aslında görsel olarak, resimsel olarak da bence iyi çalışılmış bir iş. Ama çok katılıyorum sana. Şimdi bunu bilen birisi olarak, bu seriyi bilen birisi olarak aşağı yukarı neler olacağını adım adım biliyorsun yani. Her şeyi biliyorsun. Nasıl ilerleyeceğini, o formülü bir görüyorsun. Yani seyirci de bunu hatırlıyorsa, biliyorsa zaten olayların nereye doğru gideceğini biliyor. Hiçbir şey bilmeyen seyirci, serinin daha önce hiçbir filmini seyretmemiş bir seyirci için daha ilginç bak. Çünkü ötenin kendi kuralları açısından çok daha ilginç olabilir, ilginç bir hikaye olur, ama hepsini bilen birisi için artık adım adım her şey belli. O da yorgunluk. Bence ciddi bir Ruhlar Bölgesi yorgunluğu var. Bunu yeni bir yönetmen bile aşırı.

0: yaşamıyor.
1: Bakalım yani ben şeyine baktım, gişesine falan aslında fena değil. Bunlar biliyorsun daha mütevazı bütçeli, Hollywood standartlarında 15 milyon evet. dolar gibi bir bütçeyle yapılmış. Baktım 70'leri falan bulmuş bile bir haftada. Artık bir yedincisi de gelir gibi kesin, geliyor bana. Durmaz gelir. Bu James Wan'dı değil mi? Bunun da
0: yapımcılarından birisi o.
1: Oturmaz evet, evet. O yazıyordur bir tane daha yani. Ruhlar Bölgesi'ni korku severlere tavsiye edelim. Yine şeyin hakkını veriyor yani. Beni korkuttu. Öyle söyleyeyim. Deyip bu hafta çok konuşulan bir filmimiz var. Davet, Invite. Bir fragmanına bakalım.
2: Joe, you remember Peanut Hawk?
3: Contentious environment in here, so I understand.
4: We love a contentious environment.
2: She's so pretty.
3: The music you into, Hawk.
4: What is Sade?
5: What is Sade?
4: She loves that. We did come down here tonight.
2: Yes, to join us. Us.
5: Me too.
1: Invite. Mehmet, mm-hmm. bir başka korku filmi diyeceğim. Evlilik korkusu. Mehmet, Olivia Wilde yönetmiş. Ben özellikle yönetmenliğini çok beğendim. Yani hikaye de ilginç bir konu. Ne diyorsun?
0: Evet, yönetmenlik iyi. Şimdi burada bir fikir var. O fikirden hiç bahsetmeyeceğiz. Çünkü filmin sürprizi. O fikri çok da kötü işleyebilirlerdi. Burada hiç bence fena gitmiyor o. Şimdi bir komedi, fakat bir komedi olabilmesi, iyi bir komedi olabilmesinin nedeni tamamen dram tarafının çok iyi çalışması. Çünkü dram olarak iyi, karakterler derinlikli. Dört karakter de derin, yani giderek ilerledikçe hepsinin geçmiş hikayeleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi karakterlerin psikolojisi sağlam tutulunca, dram tarafı sağlam tutulunca o zaman durum komedisi de bir şekilde iyi çalışıyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Oyunculuklar çok iyi. Olivia Wilde en iyi kendini yönetmiş dedim ben yazımda. Çünkü hakikaten en iyi size, en iyi. O çok öne çıkıyor karakteriyle. Diğer şeyler Edward Norton da bence çok iyi. Ama bu filmin şöyle bir özelliği var. Çok fazla remake'i var bunun. Yani bu ilk olarak İspanya'da çekiliyor. İspanya'da. 2020'de Seskay çekiyor. Katalanca bir oyun. Oyundan, kendi oyunundan sinemaya uyarlıyor. Ondan sonra 7 tane remake var. Bu 8. olabilir.
1: Bayağı farklı evet, ülkelerde evet. birbirine uzak.
0: Aynı zamanda kadar. Tiyatro oyunu olarak da 5 ülkede sahnelenmiş. Yani parlak bir fikir var ve o parlak fikri götürüyor. Aması şu, ben öyle Amerikalı ve İngilizceleştirmeler kadar aşırı beğenmedim. Çünkü evlilik, aşk üzerine çok yeni bir şey söylediğini düşünmüyorum.
1: Hı hı. Ya Mehmet, burada şey şu, yani işte Oscar Wilde'ın bir sözüyle açılıyor ya, dediğin gibi çok yeni bir şey söylemiyor ama bence söyleyiş şekli, Olivia Wilde'ın hikayeyi anlatış şekli, seçtiği kadrajlar, ya ben bazı böyle çerçeveleri falan o kadar beğendim ki, ya dedim ki yani karakterleri koyduğu yer, o aynalardan yansıma. Mesela iki Joy'la kızın adını unuttum. Angela. Pina. Angela mıydı?
0: Angela ile Pina, evet. İlk kızın.
1: Yani Joy'la Angela'yı falan böyle ayrı ayrı yerde tutuyor onları. Yani bence hikayeyi anlatma şeyini de. Çünkü sonuçta senin dediğin gibi tek bir mekanda geçen, bir evin bir salonunda geçen bir film için ben öyle izlemeyi de çok sevdim filmi. Sonunda geldiği yeri de sevdim. Biraz kendi kendime şöyle bir şey de düşündüm. Sonuçta yani evlilik, aşk, ilişki, işte bizim o Selvi Boylu Mal yazma. Ya emek istiyor biraz ya. Hani bu iş öyle oldu, biz evlendik, tamam harika. Öyle olmuyor. Biraz çalışmak gerekiyor sanki.
0: Evet evet, güzel bir yorum getirdin. Zaten hani ipucu vermemek için de yapılabilecek en şey yorumlardan bir tanesi. Hiç ipucu vermeyen bir yorum. Çünkü farklı aslında. İspanyol versiyonu da farklı. Her ülke yani kendisine göre farklı bir son yazıyor.
1: Yazıda vardı. Bir tabii. yerde finaller de değişmiş tabii, tabii. galiba değil mi?
0: Özellikle son final. Olay akışı hiç değişmiyor. Ama son olay çok önemli. Yani orada senin her şeye bakışın. Çünkü evlilik ve aşk üzerine söyleyebileceğin her şeyi orada söylüyorsun. O yüzden çok önemli. Her ülkede farklı bir şey söylenebiliyor. Yani o yönetmenin de tercihi. Bu o yüzden yorumlamayalım. Ama yani vardığı yerde hiç fena değil. Mantıklı bir yer. Çünkü hakikaten evlilik üzerine bir film aynı zamanda. Fakat şu da var, yani hep saklamaya çalıştıkları gerçekler var. Aşağı yukarı dört karakterinde. Bütün hayatlarını bunun üzerine kurmuşlar. Bunları saklamak üzerine, bunları örtmek üzerine kurmuşlar ama aslında hiçbir şeyi saklayamıyorlar. Her şey o kadar açık ki, ortada ki. Bunda yüzleşiyorlar. Yani film bunu bence iyi yapıyor. Bu sorunlarla ilerledikçe çok net bir şekilde yüzleşiyorlar ve karşılarına bir iki yol çıkıyor. Ya yüzleşecekler ya kaçacaklar.
1: Ben de dediğim gibi ben hani çok şey bir şekilde geçmedim filmin karşısına giderken, hani böyle çok acayip bir şey izleyeceğim diye düşünmedim ama çıktığımda çok keyif aldığımı düşündüm. Güldüm çıkınca.

0: düşündüm. Ben Seth Rogen'ın falan belki de kariyerinin en yani komedi onun üzerinden yürüyor gibi ama ayrıca o şey sıkışmış kocayı da bence iyi oynamış. Oyuncular tek tek bence hepsi bir şeyin üzerinde. Herhalde bilmiyorum tam emin değilim ama böyle şey yargılarda bulunmuyor ama ödül sezonunda da bu filmden bahsederiz gibi geliyor bana bazı
1: Evet, ya
0: şeylerde.
1: bu çok
0: Ben beğendim yani filmi.
1: festivalde gösterildiğinden beri Amerika'da çok seviliyor, çok tutulan bir film.
0: Sadece bir şey söyleyeceğim.
1: Gişelerde de başarılı oldu.
0: Evet, yani Olivia Wilde'ı oyuncu olarak izlediğimiz filmleri falan düşününce yönetmenlikte de hiç fena iş çıkarmıyor.
1: İyi,
0: İyi
1: yani
0: gidiyor yani gerçekten.
1: burada çok iyi. Tek mekanı çok iyi çözmüş her şekilde yani. Unutuyoruz yani orada o evin içindeyiz. Bizi oraya
0: Doğru.
1: götürüyor.
0: Bir de filmle ilgili çalışırken böyle okurken bir şey okudum, şaşırdım. Bir daha check ettim. Hakikaten kendisi bir röportajında söylemiş Mehmet. Bunu da böyle bilelim, şey yapalım. Soy ismini Oscar Wilde'dan almış.
1: Öyle
0: Evet, ismi
1: mi?
0: başka. Yani Olivia bir şey Cockburn mu? Öyle bir orijinal ismi o. Ailede yazarlar falan varmış. Böyle bir şey olarak Wilde'ı kendisi bilinçli bir şekilde Oscar Wilde'dan tercih etmiş. Bence haftanın vizyondaki böyle kayda değer gidilip çiftler özellikle izlesinler derim.
1: Evet.
0: Herkese tavsiye edelim. Ev sinemasına geçelim. Ev sinemasında da yani çok güzel iki filmimiz var. Önce Bana Şans Dileme. Bir onun fragmanını izleyelim. Sonra öbür iki filmi konuşacağız zaten.
2: Would you mind if I got a ride home with my friend?
3: If I was your father, I'd say no.
2: You feel good about your audition song?
4: I just want to be good.
5: Money you will be. Am I allowed to say good luck?
4: Just say break a leg.
5: You are beautiful and talented and ready.
0: Don't say good luck. Bana şans dileme. Mehmet bizim göz pınarlarımızı kuruttu. Annemle yaşadığımız belli bir bu hikayeye benzer bir durumdan ama ya bir şey söyleyeyim ben ondan sonra sana bırakayım. Ya bizim sinemacım, bizim yapımcılarımızın falan kovalaması gereken hikaye türü, anlatması gereken hikaye türü belki de böyle şeyler Avengers'ları, Spider-Man'leri falan biz yapamayız diye geçtik ama şöyle bu sıcaklıkta bir öyküyü de anlatabiliriz diye düşünüyorum. Ya hep buradayım ben. Ben çok sevdim filmi.
1: Evet ya Amerikalılar bu işte uzmandır bu karakter dramı konusunda. Çok film vardır benzer. Kendi klişeleri de vardır ki bu filmde de var. Belirli şablonlar, belli klişeler var ama onu yenilemeye çalıştılar. Bir de karakterleri ne kadar iyi yazarsan o kadar iyi çalışıyor iş. Yani bu da bu filmde onun açık bir örneği. Çünkü burada kötü adam hastalık. Annenin hastalığı çok bariz bir şekilde. Şimdi bu da zaten aslında hikayeyi de filmi de derinleştiriyor. Yani senin karşı koyamayacağın, çok mücadele etmekte çok zorlanacağın bir antagonist var karşında. Ama bir taraftan da hayatın var. Gençsin yani kız açısından söylüyorum. O da bir lisedeki müzikalde oynamak istiyor. Bir sürü soru var tabii. Yani çocuklardan gizlenmeli mi bazı gerçekler? Soru bu. Hangisi daha iyi kız için? Annesinin nereye doğru gittiğini, hastalığının nereye doğru gittiğini bilmek mi yok mu, bilmemek mi, mutlu olabilmek için? Bütün bunları soruyor. O aile içi ilişkileri de derinlemesine inceliyor. Adam Sandler'ın kızı, Sunny Sandler, babası yapımcılık yapıyor. Müzikal olarak da hiç fena değil. Waitress diye bir müzikali sergiliyorlar lisede. Hem bir lise filmi gibi, hem bir aile filmi gibi, hem de bir büyüme filmi. Hiç fena değil aslında. Ama dediğim gibi yani böyle çok o kendi türünü, karakter dramını çok aşırı derecede böyle geliştirdiğini söyleyemem. Hani çok böyle sert, sahici bir, gerçekçi bir noktaya gittiğini söyleyemem belki. Ama seyrederken kesinlikle keyif veriyor.
0: Ya Mehmet zaten ben hani güzel film derken bu bir başyapıt işte şöyle yani onu söylemiyorum. Bence kendi sikletinde yani kendi ağırlığını bilerek eli yüzü düzgün, gayet o geçirmek istediği duyguyu geçiren bence önermesi de çok güzel. Yani böyle bir şeyle karşılaştığımızda işte bunu birebir yaşayınca daha insan nasıl diyeyim bağ kurabiliyor. Yani böyle bir şey var, yenemeyeceğin bir antagonist var. Eninde sonunda o galip gelecek. Fakat hayatına devam etmek durumundasın. İşte nedir? Bir müzikalde başrole seçilmişsin. Bir erkek arkadaşın var, kız arkadaşınla. Hayatın devam ediyor. Bu baba içinde. Diğer o iki ufaklık belki bir işin farkında değiller ama o şey ben

0: Bence onu çok güzel anlatmış. Hatta bir yerde bir yazıda indi vardı. Yani böyle kaynak vereyim de ayıp olmasın. Sanırım oradaydı. Diyor ki çok güzel bir aile, harika bir genç kız, anlayışlı bir baba, işte nefis bir anne. Ama böyle hepimizin hayatında karşılaşabileceği bir zorlukla karşılaşıyorlar ve onunla mücadele etmeye çalışıyorlar. Yani Thanos'la mücadele etmiyoruz her gün hayatımızda ama böyle şeylerle daha çok karşılaşıyoruz diye. Ben bu anlamda filmi sevdim. Tam ev sinemasına da aldık. Yani bütün aile oturup böyle rahatlıkla seyredebilecekleri. Bu arada Adam Sandler'ın kızını da beğendim ya. Bayağı güzel oynamış. Zaten anne de Melanie
1: Melanie
0: Linsky. O da
1: o da
0: gayet
1: iyi.
0: iyi. Ben
1: Steve
0: de
1: Buscemi var dede de o da
0: o da
1: iyi.
0: evet işte dede de burada. Herkese tavsiye ederim ya. Çok tatlı sıcacık bir filmdi yani. Deyip diğer filmimize geçelim. Bak bu film de öyle. Annemin düğünü, My Mother's
2: As the youngest,
3: at least celebrated of all your daughters.
2: As an usher.
3: Where on earth can the bridesmaids be?
4: Me!
5: Oh, Katie.
6: Jack. Thank God you're here.
7: Everyone wishes it was you two getting married tomorrow.
8: We are happy as it is, Mum.
9: Cannot make a decision about us. I've had an awful day.
10: We need to talk. You never want to talk.
11: They don't take me seriously as a person. They think I'm just some showgirl.
12: Oh my God! Oh. No, I'm in the wrong room.
13: Jesus!
0: My Mother's Wedding. Bu da Prime Video'da. Ben çok sevdiğim Britanyalı oyuncu Kristen Scott Thomas hem yazmış hem de ilk kez yönetmenliğini yapmış. Tatlı sıcacık bir aile filmi dedim.
1: Evet ya aslında bugün ev sinemasında konuştuğumuz iki film bu dijital platformlarda çok rastlamadığımız türden iki film. Çünkü biz de zorlanıyoruz. Dikkat hep korku, gerilim, o tarz filmlere doğru gidiyor biliyorsun üretim. Yani bu filmler biraz ihmal ediliyor. Aslında bunlar bu karakter dramları tam böyle sinemanın orta direği gibidir. Yani herkese seslenir.
0: Biraz önce tam söylemeye
1: evet,
0: çalıştım. Sen
1: onu
0: daha
1: söyledim.
0: Güzel söyledin.
1: Bu şeyde normal sinemada seyircisi çok azaldı bu filmlerin. O yüzden
0: maalesef.
1: Daha çok dijital platformlarda bu filmlere çok yatırım yapmıyorlar. Ama bu baktığında bu iki filmde zaten bağımsız olarak dijital platformlardan bağımsız olarak gelişiyor. Onlar sonra katılıyorlar. Şimdi buradaki hikaye de Kristen Scott Thomas'ın gerçekten kendi hayat hikayesinden esinlenmiş. Yarı otobiyografik diyebiliriz. Full değil de yarı otobiyografik diyebiliriz. Gerçekten de iki babasını da yani hem biyolojik babasını hem de daha sonra annesinin evlen üvey babasını kaybediyor. Filmde tam bunu anlatıyor. Üç tane kız kardeş. Bunu aşamayan üç kız kardeşin hikayesi anneyle birlikte gidiyor. Ama ben bir önceki filmi daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Neden dersen burada birazcık gerçeklikten yani yarı otobiyografik ama biraz gerçeklikten sapıp her karakteri çok farklı kurmaya çalışmışlar. Çok fazla çatışma kurmaya çalışmışlar bana sorarsan. Ama oyuncular iyi olduğu için de onlar çok dert olmuyor. Bir de finalde filmin söylemeye çalıştığı her şeyi finale doğru da daha doğrusu anne bir söylevle özetledi ya. Ben çok sevmem yani bir anda filmin bütün meselesini, önermesini, her şeyini bir karakterin açık açık cümlelere kurmasını sevmem. Onu biraz abartmışlar bana sorarsan. Ama onun dışında oyuncular iyi. Bir de eğlenceli, komedi tarzında bir film.
0: Evet ben şu meselesini sevdim Mehmet. Çocukluğumuzda hepimiz ailemizle, annemizle, babamızla aynı anne baba, aynı üç, aynı odadayız. Fakat yaşadığımız o hatıralar ya da o ilişki, o günle ilgili hatırladıklarımız. Ben de kardeşimle bir şey konuştuğumda diyor ki babam böyle yapmıştı. Diyorum ki ne alaka ben hiç öyle değildi falan diye. Yani o üç kızın o bütün o annenin ilişkiyi, babanın kaybı, diğer babanın gelişi, onun kaybı falanla ilgili şeylerinin farklı hikayelerle gelmesini. Yani o hepimiz farklı hatırlıyoruz bazen. Yani aynı evde aynı kardeş yan yana olsak da hepimizde farklı tınlıyor o anılar falan. Oralarını sevdim. Ben finale doğru artık o uçak gemisi bilmem ya
1: yani oralar işte ben de
0: hiç
1: çok.
0: Hiç gerek var mı? Yani biz onu görmesek ne? Filmin bütün tonuyla da farklı bir yere gitti gibi geldi bana. Yani hiç oralara ihtiyacı yokmuş.
1: Çok puan
0: yani.
1: Kaybediyor orada. Değil mi? Son yani, 15 dakikasında film çok puan kaybediyor. Yani hiç, çok başka bir yere doğru gidiyor.
0: Hiç gerek yokmuş. Ben birazcık işte Kristen Scott Thomas çok iyi bir oyuncu ama işte yönetmenlikte falan senaryo biraz daha acemiliği varmış. Ya yani böyle bir hikayeyi dedim ki Richard Curtis gibi birisi bunu yapsa.
1: Evet. Orada aileyi birleştiren bir ritüel gerekir genelde. Bunun üzerine giderler genelde. O son bölümde. Buradaki ritüel birazcık bence gereksiz kaçıyor. Olayın da çok uzağında. Yani oradan da gidiyoruz. Bambaşka bir yere gidiyoruz. Şimdi söylemeyelim.
0: Evet, evet. Onu söylememeye çalışıyorum.
1: Gereksiz bir de İngiliz milliyetçiliği de var. Gereksiz falan. Yani o
0: Neyse yine de evde değil mi? Bütün aile... Evet.

0: izlenebilir. Hele kız kardeşler hep beraber izleyebilirsiniz öyle. Sonra da konuşursunuz üzerine. Annemin Düğünü, My Mother's Wedding, Prime Video'da, onu da tavsiye edip Antrak'ta geçelim. Antrak'ta iki tane adamımız var. Roadrunner'la Coyote. Bakalım Mehmet bize neler anlatacak onlarla ilgili. Mehmet, bir filmimiz var. Coyote Akme'ye karşı. Valla filmin hikayesi, hani sen de dedin ya sonra, yani filmin hikayesi en az filmin şey, yani filmin vizyona girme hikayesi film kadar ilginç. Çok evet, acayip.
1: Filmin hikayesi de ilginç. Yani i̇lginç. Yapım hikayesinin ortaya çıkış noktası. Önce oradan başlayalım. Şimdi 1900, yani bu Roadrunner bir kuş, yolda kaçan bir kuş. Bir de onu kovalayan bir çakal var. Onu da Coyote, Wile E. Coyote. Bunlar çizgi film kahramanları. Bunlar Amerikalıların çok iyi bildiği, çocukların çok iyi bildiği bir çizgi film kahramanları. Daha sonra 1990'da The New Yorker'a yazan mizah yazarı Joe Ian Fraser alıyor. Diyor ki, ya bu çakal, işte Coyote, yıllardır bu kuşun peşinde. Bu kuşun peşinde koşarken bir takım malzemeler kullanıyor. Akme şirketinin ürettiği. Ve bu malzemeler hep kötü çıkıyor. Anlatıyor işte, patenler, bombalar, başka detaylar vardır ya, klasik çizgi film. Diyor ki, eğer bu çakal o Akme şirketine dava açsaydı neler olurdu diye bir makale yazıyor. Yazdığı makale çok hoş. Herkes onu bildiği için o çizgi film hikayesini. Bunun hakları da bu makaleden 8 yıl sonra satın alıyor. Bundan çok güzel film olur diye düşünüyorlar. İşte çizgi karakterlerle insanları aynı ortamda koyarız, Roger Rabbit tarzında. 98'de satın alınıyor ve işte 2026'da karşımıza geliyor. Bir de şey hikayesini de sen anlat.
0: Vallahi 2018'de David Green yönetmen, evet, filmle ilgili çalışmaya başlamış Mehmet. Warner Bros. Da aslında hiç de yabana atılmayacak bir bütçe, $70 milyon üzerinde bir bütçeyle de destek oluyor filme. Filmi yapıyorlar. Will Forte başroldeki o insan olan, o çok seviyor. Muhtemelen Coyote de sevmiştir herhalde. Yapan herkes filmin etrafında birleşmişler. Yani çok böyle, hani nasıl diyeyim, kendilerini vererek, adayarak yapmışlar. Fakat film çekimler bittikten sonra 2020'lerde çekim motor diyorlar. İşte 2022, 2023 gibi filmi paketliyor. Warner Bros'a teslim ediyorlar. Deneme gösterimleri yapıyorlar. Seyirciler bayılıyor. Yani bütün ekip hazır. Yani çok güzel bir iş yaptık, geliyor diye beklerken Warner Bros. Diyor ki, biz bunu rafa kaldırdık. Niye? İşte bir vergi indirimleri, bir şeylerden dolayı vizyona sokmayacaklarını söylüyorlar. Yani Will Forte'nin bazı şeyleri var. Diyor ki, bir oturup kendim mektuplar yazdım diyor. Yani içinde ne hakaretler, ne şeyler. Menajeri, eşi falan diyormuş. Buna sakin olman lazım, böyle yapmaman lazım falan. Yönetmen kendisi çok üzülüyor. Ve film öyle rafta kalıyor. Yani Hollywood'da herkesin bildiği, herkesin beklediği bir filmi, tıpkı Coyote'nin mücadele ettiği o Akme'deki o horoz var ya, kibirli, ukala. Onun gibi Warner Bros'ta bir yönetici, biz bunu vergi indirimi alacağız, bunu kullanmıyoruz, göstermeyeceğiz diyor. Ve sonra da artık olmayacak gibi düşünürken sanırım geçen
1: işte
0: yıl...
1: İşte çok şey oluyor, müthiş protestolar oluyor.
0: Tabii insanlar ha, internette girmiş, böyle filmle ilgili yazılar yazmış. Bir tane şey okudum Mehmet mesela, o ilginç. Filmin müziklerini yapan sanatçı, Londra Filarmoni ile çalıyor galiba falan. Oradaki kayıtları YouTube'a yüklemiş. Yani bunu maalesef, bunu izleyemeyeceksiniz, göremeyeceksiniz, bu çalışma tarih oldu falan diye 7-8 milyondan fazla görüntüleme almış. Yani sadece müziklerini beklemiş. Will Forte diyor ki, biz işte bir iki küçük gösterim yaptık ama diyor, hani sanki bir cenaze merasimi, hani onun arkasından izliyormuşuz gibi şeyler anlatıyor.
1: Ya işte sermaye ile sanatın karşı karşıya geldiği müthiş bir olay bu. Yani sermaye diyor ki, kardeşim bana ne ya sizin filminizden? Ben bu filmi zarar yazacağım. Devletten de 30 milyon alacağım. Sonra da kâra geçeceğim. Benim sistemim bu. Filmi beğenmiyorum diyor. Bunu Batgirl'le de yapmışlar. Batgirl'le de daha önce başka bir filme de yapmışlar. Ama Batgirl'le yaparken
0: bir
1: kötü olduğunu...
0: Bir tane Scooby-Doo'ya yapmışlar.
1: Kötü, kötü film diye yapıyorlar. Biz böyle bir karar verdik. Kötü film olduğu için çıkmıyoruz. Ama burada beğenilmiş film. Herkes beğeniyor. Herkes ciddi bir şekilde kendini vererek filmi çekmiş. Ondan sonra da işte diyorlar ki, bu sefer biz yine bunu göstermeyeceğiz. 70 milyon

0: veren alsın diyorlar. Ve orada da naz yapıyorlar bayağı. En sonunda bir stüdyo işte 50 milyon civarında
1: bir
0: şey anlaşıyorlar.
1: Ketchup Entertainment diye bir
0: Ketchup Entertainment. Hı-hı. 50 milyon aldı. Şimdi çok şu anda işte filmin tüm dünyada vizyona girdiği günlerdeyiz.
1: Vallahi
0: eğer bu film tutarsa gerçekten yani o sanatın sermayeye karşı kazandığı çok büyük bir zafer olacak.
1: Mehmet,
0: bunu söyleyeyim. Yani çünkü hakikaten çok acayip yanlış bir şey ya. Ben bunu vermiyorum, bundan vergi indirimi alacağım diye. Zaten filmin bütün tanıtımını, afişini, reklamını da bu dalga geçmek üzerine kurmuşlar. Şirkette. Şirket de çok puan
1: ya,
0: kaybetti
1: Mehmet,
0: bu yüzden.
1: Warner Bros'un logosu çıkıyor. Altta diyor ki Acme'nin yan şirketi diye. Yani orada bile şey yapmışlar ama ya bence... Hem filmin kendi hikayesi, burada nedir işte o kullandığı aletler nedeniyle evet, bizim evet. Garip Coyote çakalımız o dev şirkete dava açıyor. Ama Coyote'nin en büyük numarası ne Mehmet? Bence sanatçının da yapımcılara karşı en büyük şey bu. Umut etmek. Coyote hiç pes etmiyor. Evet. Değil mi? Ne çalışkan, kadar kaybederse etsin.
0: Emekçi.
1: Emekçi, zeki, inanılmaz yöntemli. Belki başaramıyor ama her seferinde farklı bir şeyle Roadrunner'ı yakalamaya çalışıyor. Ya bence bütün genç sinemacılara, bütün sanatçılara da o dediğin hani o büyük kibirli dev tröstlere karşı umudu kaybetmeden Coyote gibi devam etmek gerek galiba. Yani Coyote'nin en büyük dediğim gibi sevdiğim şey bu Tom ve Jerry'de Tom için, Sylvester'la Tweety'de Sylvester için asla yakalayamayacağını biliyor ama hiç pes etmiyor. Sürekli peşinde. Bence bu anlamda da biraz bu neydi David Goliath mıydı?
0: O David Goliath hikayesi.
1: Tam
0: tabii,
1: ona da çok
0: Acme'ye
1: uyuyor.
0: Acme'ye karşı verilen mücadele her anlamda doğru. Film çalışkanlığı, rekabette gelen dostluğu, finalde de çok güzel duygusal anlar var. Gayet de iyi bir film. Yani bu filmin çöpe atılması gerçekten çok büyük bir haksızlık olacaktı. Kendi türü içinde yani animasyonla gerçek çekimleri birleştirme açısından da gayet iyi. Fakat sen de biliyorsun Türkiye'de bu film dublajla, Türkçe dublajla giriyor. Bak hiç karşı değilim ben Türkçe dublaja. Ama alternatifini de yap. Özellikle basın gösterisinde İngilizce yap. Yani orijinal dilinde yap. O beni çok ilk, yani filmin ilk 20 dakikasına girmekte çok zorlandım. Ya bir animasyon dublajı da değil bu. Ya bayağı oyuncular da Türkçe dublajla konuşuyorlar. O bence orada bir hata olmuş.
1: Kaldı ki Roadrunner...
0: Ona çok üzüldüm ya. Filmin Türkiye'de Türkçe dublajla girmesine çok üzüldüm.
1: Yani
0: sadece Türkçe dublajla girmesine.
1: Şey diyeceğim yani kaldı ki Coyote ile Roadrunner'ın konuşmaya ihtiyacı yok. Neredeyse hiç konuşmazlar. Yani bir
0: evet,
1: bitten başka
0: yani
1: burada
0: çok...
1: birkaç işte insan ya da birkaç çizgi film karakteri konuşacak diye Türkçe yapmanın
0: yapsınlar
1: bir anlamı yok.
0: Yapsınlar ama altyazılı versiyonla çıksınlar ya. Basın gösterisinde onu göstersinler lütfen yani.
1: Vallahi...
0: O açıdan ama film gerçekten hiç fena değil. Bir de ben dijital platformlarda gelmesini bekleyeceğim orijinalini seyretmek için. Gerçekten
1: evet.
0: Öyle bir kaybımız var. O zaman daha çok seveceğimi düşünüyorum hatta. Orijinalini altyazılı olarak seyretme daha çok seveceğimi düşünüyorum.
1: Vallahi bizim için de biz de yani Roadrunner bizde de bilinen Coyote ile Roadrunner bizde de bilinen bir hikaye 1949'da yaratılmış. Onu da söyleyeyim yani o dönemde ve Mehmet inanılmaz bir şekilde bir şeyini okudum. Daha ilk baştan yazmışlar. Bu bunu hiç yakalayamayacak. Ya kesinlikle yakalayamayacak. Hiç konuşmayacaklar. Sadece bip bip dışında falan diye. Ve yaklaşık ne kadar olmuş? 75 yıldır değil mi? Aynı
0: ya
1: şekilde devam ediyor.
0: Çocukluğumuzda seyrettiğimiz Amerikan usulü çizgi filmler vardır. Böyle onun bir esprisi vardır. Hiç ölmezler bunlar. Hemen kendilerine gelirler. Film onu da çok iyi kullanıyor. O fikri de kullanıyor. İşliyor. Mahkemede de o fikir işleniyor. Bir de şöyle bir dikkatli bir seyirci hatırlarsa birçok karakter var filmde. Yani o mahkemede
1: çıkan
0: karakterler. İşte onların hepsi aslında Looney Tunes. Bildiğimiz o klasik
1: yerlerden
0: çizgi film
1: aşinayız
0: dünyasından
1: onlara
0: geliyorlar.
1: Evet.
0: Onları da çok iyi karıştırmışlar.
1: Bugs Bunny de onu da söyleyeyim. Bir sürpriz yani. Bir çıkışı var onun da.
0: Hikaye de güzel. Başlangıçta her şeyle ya.
1: Ya dediğim gibi yani ben özellikle Will Forte'nin açıklamalarını falan da çok sevdim. Yani filme ne kadar sahip çıktığını gördüm. Sürekli yazmış bir şeyler Mehmet. Birileriyle konuşmuş ama bir yerden sonra pes ediyorsunuz diyor. Yani hani bir uğraş.
0: Ama sonuçta
1: Bir de daha da komiği galiba şunu da söyleyeyim. Warner Bros'un halini görüyoruz değil mi? Satmaya çalışıyorlar. Yok Paramount mu aldı, Netflix mi aldı diye. İşte öyle
0: çok
1: kibirle falan olunca bu hale geliyor.
0: İmaj kaybı bence. Çok yani büyük bir hata. Bir de Sisyphos mitini söyleyelim. Çok konuştuk ama Sisyphos demedik. Onun üzerine kurulu aslında. Yani o dağ hep taşı çıkarmak.
1: Coyote tam
0: evet,
1: bir Sisyphos
0: evet.
1: Yani.
0: Hem Davut ve Goliath var hem şey var. Sisyphos miti de var. Onlar da önemli.
1: Neyse. Biz Coyote'ciyiz.
0: Tavsiye ediyoruz bütün çocuklara. Tam çok ideal bir aile.

0: Ve filme.
1: Bence de. Herkese bu hafta sonu nefis böyle keyifli, süresi de güzel, 95-100 dakika, çok eğlenceli bir film deyip bu hafta Mehmet'in çok sevdiği bir arkadaşının doğum günü olduğu için bize seçkide onun en iyi 5 filmini seçti. David Fincher'ın 5 filmi değil mi?
0: Evet, 28 Ağustos'ta doğmuş. O vesileyle yaptık.
1: Bakalım. And end it.
2: Yedi. Farklı kuşaklardan gelen ve farklı kişilik özelliklerine sahip iki dedektif. Alışılagelmedik yöntemler kullanan bir seri katilin peşine düşerler. Hristiyanlıktaki yedi ana günahı işleyen, insanları öldüren katilin planları giderek daha tehlikeli hale gelir.
3: I want you to hit me as hard as you can.
4: And this is how I met Tyler Durden.
2: Dövüş Kulübü. Bir edebiyat uyarlaması olan film, hızlı kurgusu, görsel atmosferi ve sürprizli finaliyle çekildiği yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olmayı başardı. Tartışmalı içeriğine rağmen kısa sürede kült film statüsüne yükseldi.
3: Soap. I make and I sell soap.
4: Tyler Durden.
5: Hit me in the ear.
6: Well, Jesus, I'm sorry.
5: Oh, that was perfect. Maya gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic.
2: Mank. Film, sinema tarihinin klasiklerinden biri olarak anılan Yurttaş Kane'in senaryosunun hangi koşullarda ve nasıl yazıldığı sorusunun yanıtını ararken dönemin Amerikan sineması üzerine önemli gözlemler yapıyor. Sermaye, politika ve sinema arasındaki ilişkilerin keşfine çıkıyor.
7: What I want to know is what you think of it.
8: It's a bit of a jumble, the collection of fragments that leap around.
9: You're being accused of intentionally breaching security, violating copyrights, violating individual privacy.
10: Your best friend for 600.
2: Sosyal ağ. Film, 2000'li yılların başlarında sosyal medya çağının temellerini atan, internet sitelerini hayata geçiren üniversiteli gençlerin hikayesini anlatıyor. Fincher, bu büyük başarı öyküsünden sorunlu, takıntılı erkekler ve onların aralarındaki hesaplaşmalar üzerine bir karakter dramı çıkarıyor.
11: I can't wait to stand over your shoulder and what you write as a check.
12: You guys were the inventors of Facebook.
13: You invented Facebook.
12: Is there anything that you need?
14: The Zodiac Killer has come to San Francisco.
15: Another letter. School children make nice targets.
2: Zodiac, 2000'li yılların en iyi polisiyelerinden biri olarak kabul edilen film, 1960'lı ve 1970'li yıllarda ABD'de seri cinayetler işleyen, Zodiac adlı bir katili yakalamaya çalışan dedektif ve gazetecileri konu alıyor. Filmde yıllara yayılan ve çıkmaza giren soruşturmanın gerçekleri abartmadan yansıtılıyor.
16: What do you mean there's no evidence? You have him seen with the ciphers, the military boot prints, the bloody knife.
17: All circumstantial.
18: Why do you need to do this?
19: Because nobody else will.
8: Dave, you made a mistake.
1: Get away from the window.
19: Paul, are you okay?
9: No.
1: Mehmet, yani şu filmlerin hepsini de 10 yıl içinde falan mı yapmış yani David Fincher'da nice yıllara. Şimdi bir de bu Cliff Booth geliyormuş galiba. Geliyor. Brad Pitt'le değil mi? Evet. Yeni filmi, onu da merakla bekliyoruz deyip teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava çoğunlukla güneşli, İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana yer yer yağmurlu 34 derece.

0: Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 30, Mardin güneşli 25 derece.
1: Hayalinizdeki Türkiye için kayıtlı ekonomiyi destekleyin. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde belge düzenlenmesini istemeyi unutmayın. Düzenlenen belgede yer alan bilgilerin aldığınız mal veya hizmetle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Unutmayın, tüketici olarak aldığınız mal ve hizmetin fiyatı içinde ödediğiniz KDV, belge düzenlenmediğinde hazineye intikal etmeyecektir. Belge düzenlenmemesi ya da düzenlenen belgede düşük KDV oranı uygulanmasına yönelik ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesine başvuracak.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesine başvuracak. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Kuriş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araç olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini, ancak kiralanmış bir şirket bulunmadığını, iki aracın daha Şahin tarafından örgütle irtibatlı kişiye kullanılması için verildiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuracak.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yıllarca görev yapan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeniden incelenecek. Cezaevinde rahatsızlanma süreci, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşündeki ihmal ve şüpheli durumlar dosyada yer almıştı. O dönemki gardiyanlar ve sağlık görevlilerinin ifadeleri yeniden alınacak.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı'nda uzun yıllar görevde bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü yeniden soruşturulacak. 2011 yılında Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu 8 ay sonra Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Zehirlendiği ve zamanında müdahale yapılmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla dosya yeniden incelenecek. O dönemde görev yapan cezaevi ve sağlık personelinin yeniden ifadeleri alınacak. Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de sabah duş aldıktan sonra kaldığı koğuşunda fenalaştığı ve yan koğuşta bulunanlardan yardım istediği soruşturma dosyasına yansımıştı. Koğuştaki acil çağrı butonuna basılarak gardiyanlar çağrıldı. İhbar üzerine gardiyanlar saat 18.18'de koğuşa ulaştı. Kozinoğlu'nun odası üst katta yer aldığı için görevliler kendisini sedyeyle indirmek istedi. Ancak Kozinoğlu yürüyebilecek durumda olduğunu söyledi. Kozinoğlu'nun ölümünde şüpheli olan bir başka nokta ise görevli olması gereken 3 sağlık çalışanının da Silivri merkezde yemekte olduklarıydı. Habere göre yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika bekletildi. Yeniden incelenecek dosyada çelişkili ifadeler ve ihmaller mercek altına alınacak.
0: Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. 10

0: Şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Gülistan Doku kaybolduktan sonra intihar süsü vermek için kişisel eşyalarının su altına yerleştirildiğine dair yeni bulgulara ulaşıldı.
1: Kişisel eşyaları su altına sonradan yerleştirildi. İntihar süsü verilmeye çalışıldı. Gülistan Doku soruşturmasında bu iddiaları destekleyen yeni bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma genişliyor. Doku'nun kaybolduğu sürece dair bazı şüpheli yeni bulgular dosyaya girdi. 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı.
2: Savcı karşısına yeniden çıkarılacak.
1: Peki Gülistan'ın ölümüyle ilgili dosyaya giren yeni bulgular ne? Soruşturma birimleri Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine dair yeni bulgulara ulaştı. Ayrıca adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dosyada Doku'nun Instagram hesabına şüpheli erişimle ilgili yeni tespitler var. Operasyona dair paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz dedi. Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında kritik gelişmelere ulaştık ifadelerini kullandı. Gözaltındaki 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yönelik yurt dışına para aktardı iddialarını araştırmak üzere reysen soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Açıklamada bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca reysen soruşturma başlatılmıştır denildi. Komedyen Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi. Göğüs ağrısı şikayetiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'a anjiyo işlemi yapıldı. Çanakkale Ayvacık'taki evinde akşam saatlerinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi koroner yoğun bakım ünitesine sevk edilen Yılmaz'a anjiyo işlemi yapıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz'ın durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden de açıklama yapıldı. Yılmaz, bir insanın geçirebileceği en büyük kalp krizlerinden biriyle hastaneye geldi denildi.
3: Cem Bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarını aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. İki gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla ailesine yakında kavuşur. Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Hastayı yaklaşık 2 saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden, kalp krizi kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağını aldık. Şu an tek damar. Bir ufak yan damarı için ileride bir gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an biz kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Şu an diğer yan damar için de ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya bile gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Bağımsızlık mücadelesine dikkat çeken Bahçeli, Mondros'un hüsranının Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir ifadelerini kullandı.
1: Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir ifadelerini kullandı.
4: Türk ordusu zaferin ardından durmamış, 9 Eylül'de İzmir'e vardığında Anadolu'ya sokulan müstevli başladığı yerde denize dökülmüştür. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir. Başta Gazi Mustafa

0: Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Bahçeli, Servin, hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir dedi.
2: Nihayet 30 Ağustos'ta Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu, piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş, Karlofça'dan Balkan harplarına kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir.
3: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da ilçe kongrelerinin ardından olağan il kongresi düzenledi. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı. Habertürk'e konuşan Celal Adan gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.
4: Milliyetçi Hareket Partisi 2027'deki büyük kurultaya hazırlanıyor. Öncesinde ilçe kongrelerini tamamlayan parti teşkilatı ilk kongresinde bir araya geldi. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
5: İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partimize karşı büyük bir teveccüh görüyorum. İstanbul'da kapı bize açık, herkes bizi davet ediyor. Her yer sonuna kadar liderimizi takdir ediyor.
4: Celal Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa vardı. Habertürk'e özel açıklamalar yapan Celal Adan, bu yasanın yanlış anlaşılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.
5: 467 oyla meclisten geçti biliyorsunuz terörist Türkiye ile ilgili teklif. Önce Türkiye demeyen bütün siyasi partiler kaybedecektir. Bu kongrelerden sonra sokağa ineceğiz, ev ev dolaşacağız, anlatacağız. Milletimizin yanlış anlamalarına müsaade etmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partimizin hedefi, herkesin onurlu yaşadığı Türkiye'dir.
4: Celal Adan, Suriye'de kendisini fesheden SDG ile ilgili de konuştu.
5: Genel Başkanımızın da liderliğini yaptığı Türk Milliyetçiliği fikri, Türkiye'nin başındaki en büyük belayı tarihin çöplüğüne itmiştir. Bildiğiniz gibi Suriye'de çok ciddi gelişmeler oldu. Orada da feshedildi. Türkiye'deki verilen mücadelenin bölgede de büyük bir teveccühle karşılaşması, o da bölge için ne kadar güçlü bir istikrara dönüşeceğinin işaretini vermekte.
4: Adan, İsrail'in Suriye üzerinden yaptığı provokatif eylemlere de değindi.
5: İsrail şu anda bir cani tarafından yönetilmektedir. Bu caniyi muhatap almak elbette doğru değildir. İsrail devlet başkanı hesap vermeden ölmeyecektir. Bunlar bizden korksunlar. Onların bizi yoracak, bizi üzecek, bize zarar verecek bir güçleri yoktur.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Yeni bir kalkınma seferberliğinin önü açılacak dedi.
6: Türkiye, tarihin önemli eşiklerinden birini müşahede ediyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Devlet Bahçeli Beyefendinin öncülüğünde başlayan terörsüz Türkiye süreci, İnşallah şimdi yeni bir aşamaya geçiyor. Bu süreç, yani terörün gündemimizden tümüyle çıkması, inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tüm şehirlerinde, tüm bölgelerinde yepyeni bir kalkınma seferberliğinin başlamasının önünü açacak. Anadolu'yu, topraklarımızı güven, refah ve istikrar adası olarak koruyabilmek ve geleceğe taşıyabilmek için büyük bir gayret içindeyiz. Bu adımlar bunun için atılıyor. Bu coğrafyada başkalarının hesabı bozulsun diye atılıyor. Bu hesapları hamdolsun boza boza bugünlere geldik.
3: Yeni parti genel merkez binası için hazırlıklar tamamlandı. Bugün Özgür Özel'le kurmayları ve personeli binaya taşınacak. Pazartesi günü ise parti meclisi kurucular kurulu ve milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapılacak.
4: Yeni partinin genel merkez binasında hazırlıklar son aşamaya geldi. Kurmaylar ve parti personeli taşınacak. 31 Ağustos'ta ise ilk kez toplandı.

0: toplantı trafiğine ev sahipliği yapılacak. Yeni parti genel merkez binası olarak Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bina kiralanmıştı. Genel Başkan Özgür Özel ve parti kurmayları genel merkez binasına gelecek. Kurmayların ve parti personelinin taşınma işlemleri gerçekleştirilecek. 31 Ağustos Pazartesi günü ise peş peşe toplantı trafiği olacak. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca Kurucular Kurulu toplantısı ve kapalı grup toplantısı yapılacak. Ayrıca yeni parti Eylül ayı itibariyle meclisin açılacağı 1 Ekim tarihine kadar saha çalışması yapacak. Konuyla ilgili grup başkan vekilleri ve MYK üyelerinin çalışması sürüyor. İl ve ilçe ziyaretleriyle vatandaşların sorunları dinlenecek. Yeni partinin çözüm önerileri anlatılacak. Yeni partide kongre sürecine de girildi. Eylül ayında ilçe kongreleri olacak. Ekim ayının sonuna doğru da il kongreleri tamamlanacak. Ardından parti meclisi toplanarak genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay için tarih belirlenecek.
1: İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki geldi. İsrail Dışişleri'nin yalan ve iftiraları Netanyahu hükümetinin korkak ve çürümüş zihniyetini yansıtmaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in antisemitizmin arkasına saklanarak insanlık suçu işlemeye devam ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır ifadeleri kullanıldı. Uluslararası toplumun Netanyahu'nun yalanlarına inanmadığına dikkat çekilen açıklamada Türkiye'nin gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceği vurgulandı. Açıklamalara bir başka tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, İsrail'in açıklaması gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir dedi. İsrail'in antisemitizm kavramının arkasına saklanarak saldırganlığını ve soykırımını perdelemeye çalıştığını ifade etti. ABD'den İran'a yönelik ekonomik baskıda yeni adım geldi. Washington, Mısır'ın en büyük ikinci bankasını ABD finans sisteminden çıkarmaya hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanı, bankanın İran'ın dolara erişiminde kritik bir rol oynadığını belirtti.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Mısır'ın en büyük ikinci bankasını finansal sistemden çıkarıyor. Mısır'ın en büyük ikinci bankası Bank Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri şubelerinin ABD finans sistemine erişimi kesildi. Washington böylece İran'a yönelik ekonomik ablukayı bir adım ileriye taşıdı. ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı mali suçları uygulama ağı FinCEN, Bank Mısır'ın ABD bankalarındaki muhabir hesap erişimini iptal edecek düzenlemeyi duyurdu. Bakanlık, bankanın İran rejiminin ABD dolarına erişiminde kritik bir düğüm noktası olduğunu savundu. Düzenlemeyle birlikte bankanın 28 Eylül'den itibaren dolar işlemi yapamaması öngörülüyor. ABD Hazine Bakanlığı 30 günlük kamuoyu değerlendirme süreci başlattı. Trump yönetiminin bu adımı Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürerken İran'ın finansal kanallarını daraltmayı hedeflediği operasyonun bir parçası. Hazine Bakanı Scott Bessent'ın ekonomik dışlanma olarak duyurduğu hamle kapsamında ABD bankalarından işlemleri daha sıkı denetlemesi istendi. ABD'nin yeni yaptırım adımından yalnızca Mısır Bankası etkilenmedi. Aynı zamanda İran'ın önde gelen bankalarından Bank Melli'nin Dubai şubesi de hedef alındı. Bankanın müdürü yaptırım listesine eklendi. Pekin hattında da gözler Xi Jinping'in gelecek ayki Beyaz Saray ziyaretine çevrildi. Hazine Bakanı Bessent, ülkelerle temas kurmanın en etkili yolu sessiz diplomasidir diyerek Pekin'e mesaj gönderdi.
1: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Karadeniz'de Türk gemilerine yönelik saldırılarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 26 Ağustos'ta Lider Bordo Mavi adlı Türk işletmeli gemi vurulmuş, bir gün sonra da bu gemiyi çekmek için bölgeye giden Lider Kocatepe hedef alınmıştı. Bu gelişmeler üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Karadeniz'de can, mal ve seyri sefer emniyetinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça bölgesine hava saldırısı düzenledi. 37 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada saldırıdan etkilenen bölgeden 380'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi. Saldırıda en az 50 konutunda hasar gördüğü kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırılarda Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezleri, limanlar ve mühimmat depolarının hedef alındığını duyurdu. Bakanlık Kiev'deki askeri lojistik tesislerin yanı sıra İzmail ve Nikolayev limanlarındaki yakıt ve aktarma tesislerinin de vurulduğunu bildirdi. Saldırılar

0: yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla düzenlendiği belirtildi. Rusya ile Batı arasındaki gerilimde tehdit dili sertleşiyor. Moskova, İngiliz askeri hedeflerini vurabileceğini açıklarken, Batılı istihbarat servislerinde Rusya'nın NATO'nun sınırlarını test edebileceği endişesi var.
1: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ile tırmanan gerilimde tehdit dilini sertleştiriyor. Önce İngiltere'ye yönelik doğrudan askeri tehdidinde bulundu. Kiev'in İngiliz Storm Shadow füzeleriyle Rus topraklarını vurması halinde, Ukrayna dışında İngiliz askeri tesislerinin de hedef alınabileceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İngiltere'ye Londra'nın savaştaki tutumundan geri adım atması çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya hassas füze teknolojisi sağlayarak ateşle oynamakla suçladı. Bunun felaket sonuçlar konusunda uyardı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da bu adımın çatışmaya körükle gitmek anlamına geleceğini söyledi. Bu esnada CIA direktörü John Ratcliffe geçtiğimiz hafta Moskova'ya gitti. Amerikan medyası görüşmelerde Rusya'nın bir NATO ülkesine yönelik olası operasyonunun da gündeme geldiğini ileri sürdü. ABD Başkanı Trump ise Rusya'nın NATO'ya saldırmaya niyeti olmadığını söyledi. Kremlin ise Ratcliffe'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada görüşmenin istihbarat servisleri arasında yapıldığını belirtmiş, CIA direktörünün devlet başkanı Putin'le bir araya gelmediği kaydetmişti. Ancak NATO'nun doğu kanadında alarm seviyesi yükseliyor. Polonya ve Romanya hava sahalarındaki son ihlallerden Rusya'yı sorumlu tutan NATO, savunma hattını güçlendirme kararı aldı. Rus lider Vladimir Putin de Avrupa'nın Rus gölge filosu gemilerine el koymasına karşılık Avrupa gemilerinin de alıkonulabileceği tehdidinde bulunmuştu. Karşılıklı resleşmeler Rusya ile NATO arasında doğrudan savaş anlamına gelmese de Ukrayna'da başlayan savaşın sınırlarının genişleyebileceğini gösteriyor. Batı ile yıldızı hiçbir zaman barışmayan Rusya'nın söylemlerini sertleştirmesi de gerilimi arttırıyor.
0: ABD ile Venezuela arasında petrolde dev anlaşma yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak duyurdu. Venezuela yönetimi de anlaşmayı doğruladı.
1: ABD ile Venezuela arasında 65 milyar varillik petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından duyurdu. Trump anlaşmayla Venezuela'daki söz konusu rezervlerin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını açıkladı. Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına imza attık dedi. Trump anlaşmayla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti. ABD Başkanı anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki kattan fazla artıracağını ve ülkenin enerji arzını güçlendireceğini savundu. 3 Ocak'ta ABD'nin kaçırdığı devlet başkanı Nicolas Maduro'nun yerine geçen Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de anlaşmayı doğruladı. ABD Başkanı Trump'a ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti. Rodriguez, mutabakat kapsamında 17 stratejik petrol sahasının geliştirileceğini açıkladı. Projeler için 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılması, Venezuela devletinin ise 209 milyar dolardan fazla vergi geliri elde etmesi öngörülüyor. Venezuela yaklaşık 303 milyar varil rezervle dünyanın en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervlerine sahip ülkesi. Dünya petrol rezervlerinin 5'te 1'i Venezuela topraklarında bulunuyor. Ancak yıllardır süren yaptırımlar, yatırım eksikliği gibi sorunlar nedeniyle ülkenin petrol üretimi rezerv potansiyelinin oldukça altında kalıyor.
0: Nepal'de Çin sınırında meydana gelen sel ve heyelan felaketinin ardından ölü sayısı 675'e yükseldi. Yaklaşık 3000 kişi ise hala kayıp. Kayıplar arasında bir Türk vatandaşının da olduğu belirtiliyor. Nepal'de buzul çökmesinin tetiklediği sel ve heyelan felaketinde can kayıpları artıyor. Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde meydana gelen felakette yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yağışların ve çamur tabakasının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Kayıplar arasında bir Türk vatandaşının bulunduğu belirtildi. İstanbul Rehberler Odası

0: Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, tur rehberi Elena Öksüz'den 26 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığını söyledi.
1: Çifte vatandaş olan Elena Öksüz adındaki üyemiz Rus pasaportuyla bölgeye giriş yaptığından dolayı kayıtlara da bu şekilde geçmiş. Elena Öksüz de buradaki turistik bir faaliyete katılmak üzere bölgede bulunmuş ve o günden beri de kendisinden haber alınamamakta. 26 Ağustos'ta otelden çıkıyor ve o saatten bu saate artık kendisiyle ilgili bir bilgi yok.
0: Eracun, Elena Öksüz'ün durumunun Dışişleri Bakanlığı tarafından takip edildiğini belirtti. Felaketi yaşayan Nepal'de şiddetli yağışların sürmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilmiş durumda. Ekiplerin çalışmalarını sürdürebilmesi için hava şartlarının iyileşmesi bekleniyor. Felaketten en ağır etkilenen Rasuva bölgesine giden ulaşım yollarının zarar görmesi nedeniyle sadece helikopterlerle ulaşılabiliyor. Yüzden fazla kişinin de elektrik santralinin tünelinde mahsur kaldığı düşünülüyor. Arama kurtarma ekiplerine Nepal ordusu da destek sağlıyor. Felaketin bir diğer riski ise yeni sel tehlikesi. Bölgede oluşan baraj gölünde milyonlarca metreküp su birikti. Yetkililer gölün taşma riskine karşı kırmızı alarm verirken bölgeye 1000'e aşkın ilave asker sevk edildi. Kars'ta etkili olan sağanak ve dolunun neden olduğu selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kentte gün içinde etkisini artıran yağışlar Kazman ilçesinde sele dönüştü. Araç ve kaya parçalarını taşıyan sel suları Taşdelen Mahallesi'nin yüksek kesimlerinden merkezine ulaştı. Çok sayıda tarım arazisi sel nedeniyle zarar gördü. Belediye ekipleri iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı. Muğla, Seydikemer'de başlayıp Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangınının enerjisi düşürüldü. Söndürme çalışmaları devam ediyor. İki şehri etkileyen alevler Seydikemer, Korubükü köyü yakınlarındaki bir tarım alanından yükseldi. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Saklıkent kanyonuna yakın bir noktada devam eden yangın Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ulaştı. Yükselen alevler nedeniyle bazı evler ve seralar küle döndü. Alevlere 4 uçak, 16 helikopterle havadan müdahale edildi. Karadan aralıksız devam eden çalışmalarla yangının enerjisi düşürüldü. Orman Genel Müdürlüğü yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Elazığ Malatya arasında sefer yapan feribot fırtına engeline takıldı. Sürüklenen feribottaki yolcular tahliye edildi. Baskil ilçesinden hareket eden feribot Malatya'ya doğru seyir halindeyken fırtınaya kapıldı. Şehit Fethi Sekin feribot iskelesine yanaşmaya çalıştığı esnada sürüklenmeye başladı. Mahsur kalan yolcular korku ve panik yaşadı. Başka bir feribotun yanaşmasıyla yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi. İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olduğu iddiasıyla bir sürücü tutuklandı. Kaza anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
2: Direksiyonu otobüsün önüne kırdı. Otobüs yoldan çıkıp duvara çarptı. İki kişinin öldüğü kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza cuma akşamı İstanbul Zeytinburnu'nda oldu. Bakırköy istikametinde seyreden bir İETT otobüsü şoförü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti. Otobüs önce kaldırıma çıktı, ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada iki yolcu hayatını kaybetti, şoför dahil 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 65 yaşındaki Mürvet Tolon toprağa verildi.
0: Karabük'te iş makinesi taşıyan bir tır kontrolden çıktı. Önündeki motosiklete çarpıp devrilen tırdaki iş makinesi bir evin içine girdi.
2: Yoldan çıkıp bariyerlere çarptı. Taşıdığı iş makinesi savrulup eve saplandı. İki kişi hayatını kaybetti.

0: Kaza Karabük-Bartın karayolunda oldu. Eskavatör taşıyan bir tır kontrolden çıktı. Önündeki motosiklete çarpan tır devrildi. Bu sırada taşıdığı iş makinesi de sürüklenerek park halindeki bir araca ve eve çarptı.
1: Şu yukarı binanın yanından bariyerlere vura geliyordu.
2: Kütleme sesi geldi, heyecanlandı. Hemen o anda işimizi bırakıp yola çıktık, baktık olay olmuş.
0: Kazada motosiklet ve tır sürücüsü hayatını kaybetti. İş makinesinin çarptığı evin çevresinde kimsenin olmaması can kaybının artmasını engelledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Antalya'da motosikletli kurye ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya döndü. Çevredekiler ikiliyi bir türlü ayıramadı.
0: Başını kaputa defalarca vurdu. Ardı ardına yumruklar attı. İki sürücünün yol verme tartışması kavgayla bitti.
4: Basit bak! Oğlum basit basit! Lan dayı basit bak! Belanı bulacaksın oğlum basit lan!
0: Antalya'da motosikletli kurye ve bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma bir türlü bitmeyince ikili sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kurye otomobil sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca vurdu. Otomobil sürücüsü de eline aldığı sert cisimle motokuryeyi darp etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. İkili daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İnceleme sürüyor.
3: Malatya'daki bir düğünde ortalık karıştı. Halayda bir kadının elinin tutulması nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay Battalgazi ilçesindeki bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre davetlilerden biri halay esnasında bir kadının elini tutmak isteyince davetliler arasında tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma tarafların da dahil olmasıyla büyüdü. 3 kişi aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Kavga polisin müdahalesiyle son buldu. Kavgaya karışanlar gözaltına alınırken yaralılar da hastanelerde tedavi altına alındı. Kayseri'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Apartman sakinleri evde yaşayan kişiden şikayetçi oldu.
0: Kötü koku apartmanı sardı. Ekipler adrese gittiğinde gözlerine inanamadı. Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binada kötü koku hiç eksik olmuyordu. Bina sakinleri en sonunda dayanamadı. Kokuların giderek arttığı eve belediye ekipleri geldi.
5: İçeride de ciddi bir sinek zaten küf. Rutubet nem. Böcek var mı? Evet, evlerde sinek ve böcek.
0: Ekipler eve girdiğinde çöp dağlarıyla karşılaştı. O evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Dairede 2 çocuğuyla birlikte yaşayan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Evde de ilaçlama yapıldı.
3: Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler tekneleri küle çevirdi.
0: Yangın barınağı sardı, tekneler alev alev yandı. Yangın gece saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağında çıktı. Rüzgar da etkili olunca alevler yayıldı.
6: Karadan bir yangın balıkçı barınağına sirayet ediyor.
0: İhbar üzerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Tomalarla da yangına müdahale edildi. Ormana da sıçrayan alevleri kontrol altına almak yaklaşık 3 saat sürdü.
6: Karaya çekilmiş teknelere sıçrıyor ve burada 20'nin üzerinde tekne alev alıyor.
0: Alevlerin sıçradığı çok sayıda tekne kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
6: Nedenini arkadaşlar araştırıyorlar. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru ise adli süreçler çok hızlı bir şekilde yapılacaktır.
3: Balıkçılar vira bismillah demeye hazırlanıyor. 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi teknelerde ve ağlarda son hazırlıklar artık neredeyse tamamlandı. Aslı Ömer Aktaş balıkçıların yeni sezon heyecanına eşlik etti.

0: Ağlar hazırlandı, tekneler yenilendi. Denizle buluşmaya sayılı günler kaldı.
1: Teknelerimizin bakımlarını yaptık. Teknelerimizin zehirlisini, boyasını, elektriklerini, her şeyini yaptık. Şimdi sezon için bekliyoruz.
2: Ağlara son düğümler atılıyor, teknelerde son tamiratlar yapılıyor. Balıkçı için karadaki hazırlığın bitmesine sayılı günler kaldı. 1 Eylül'den sonra gözler artık denizde olacak.
0: Sezon öncesi denizden gelen işaretlerde balıkçının yüzünü güldürüyor. Bu yıl özellikle palamut ve çinekoptan beklenti yüksek.
3: Bu yıl palamut çok kendini gösteriyor. Yani umudumuz palamutta. Ondan sonra kışında çinekop çok. Yani bu sene bence rekor bir çinekop bekliyoruz.
4: Bu yıl balığın bolluğu olacak. Tabii ki ileride çinekop da mutlaka uğrayacak. Lüfer sürpriz olur. Ama halk palamuta doyacak.
0: Balıkçılar palamut ve çinekopun yanı sıra sardalyadan da umutlu. Beklenti bolluğun tezgahlara ve fiyatlara da yansıması.
1: Bu sezon güzel bir palamut gösteriyor. Palamut, çinekop, sardalya var güzel. Halkımız balığa doyacak diye umut ediyoruz.
0: Şimdi gözler 1 Eylül'de ağlara takılacak ilk balıklarda.
5: Yeni sezonun bol ve bereketli geçmesini diliyoruz. Hem halkımız da daha ucuza ve daha çok balık yer, hem de balıkçılarımız daha iyi kazanç sağlayabilirler diye ümit ediyoruz.
6: Türkiye'nin önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da mısır hasadı devam ediyor. Yağışların vurduğu mısırda rekolte bu sene düştü.
0: Hasat başladı, rekolte geçen seneyi arattı. Üretici gözü alım fiyatına çevirdi.
7: Bu yıl yağışlardan dolayı bazı bölgelerde verim iyi, bazı bölgelerde verim düşük. Ve rekolte bu yıl ki geçen seneye göre biraz düşük.
0: Türkiye'nin önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle ekimler kademeli yapılmıştı. Hal böyle olunca hasat gecikti. Üstelik tarladaki üründe de rutubet bitmedi.
7: Şu anda çiftçimiz hasat yapacak, rutubet düşmediği için tam yapamıyor. Ve rutubet lisans depolar tarafından 15-15,5'a düştüğünde anca alınabiliyor.
0: Rekolte geçen sene yaratınca fiyatlar da aratacak.
7: Bu yıl mısır fiyatları çok yüksek olacak. Şu an serbest piyasada 14 lira ve 14 liranın üzerinde mısır satılmakta. Ülkemizde bu yıl 8,5 milyon ton mısır hasatı bekliyoruz. Ve bu mısır ülkemize yetmiyor ve bizim 5 milyon ton açığımız var.
6: Eylül'de ekonomi yönetiminin gündemi yoğun olacak. Enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak. Gözler bir yandan da faiz kararı ile orta vadeli programda olacak. Peki başka hangi veriler ve toplantılar var? Bakalım.
0: Enflasyon, konut ve işsizlik verileri. Ekonominin Eylül ayında yoğun bir gündemi olacak. Piyasaların gözü 31 Ağustos pazartesi günü ikinci çeyrek büyüme verisinde olacak. Bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri TÜİK tarafından saat 10'da açıklanacak. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyümüştü. TÜİK aynı gün Temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 3 Eylül'de Ankara dış ticaret verilerini açıklayacak. Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verilerini duyuracak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 arttı. Yıllık enflasyon da %31,75 oldu. Bir başka önemli veri ise TÜİK'in kamuoyuyla paylaşacağı konut ve iş yeri istatistikleri olacak. Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde 699.516 konut satılmıştı. Piyasaların gözü ayrıca Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda olacak. Bu yıl 6. kez toplanacak kurul, 10 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermişti. TÜİK ise 17 Eylül'de Ağustos ayı konut ve işyeri satış istatistiklerini açıklayacak.
8: Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
0: Gelecek ay Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan orta vadeli programın ayrıntıları da yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş OVP'nin paylaşılacağını duyurmuştu. OVP ile 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.
6: Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Odaklı Gelişim Bürosu faaliyete geçirildi. Amaç personelin kişisel ve mesleki gelişimini destek.

0: demek. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Merkez teşkilatımızda ve adliyelerimizde görev yapan personelimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak amacıyla insan odaklı gelişim büromuzu faaliyete geçirdik dedi. Büro tarafından personele psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecek. Bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, çift terapisi ve çocuk ergen danışmanlığı hizmetleri alanında uzman psikologlar tarafından sunulacak. Hizmetlerden Türkiye genelindeki tüm adliye personeli yüz yüze ve çevrim içi yararlanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava aracı ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin rakamları açıkladı. 2026 yılının başından bu yana yapılan başvuru sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.456'ya ulaştı.
1: 2026'nın başından bu yana 237.040 kişi başvuruda bulundu. Türkiye'de kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.456'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava aracı ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin açıklamada bulundu. 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı %367 arttı. Bakan Uraloğlu, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı arttı. Yılın başından bu yana 5.300 yeni İHA'yı kayıt altına aldık ifadelerini kullandı. 28 Ağustos 2026 itibarıyla İHA kayıt sisteminde kayıtlı İHA sayısı 94.230 oldu. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1.845.456'ya ulaştı.
0: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Sıra okumak için şehir değiştirecek öğrencilerin kalacak yer telaşına geldi. Devlet yurtlarında yer bulamayanlar mecbur özel yurtların kapısını çalıyor. Özellerde fiyatlar kiralarla yarışıyor. Bazı semtlerde 15 metrekarelik odalar 40 bin liradan başlıyor. Öğrencinin barınma maliyeti Gizem Türemen ve Özgür Balaban'ın dosya haberinden izleyelim.
2: Özel yurtta kalıyorum. Küçücük bir odada çok para veriyoruz yani. Yıllık 400 bine yakın sanırım.
3: Bir odayı 4 kişi paylaşıyorsunuz ama bir ev kirası veriyorsunuz.
2: Evet.
4: 8 metrekare, 12 metrekare arasındaki bir odanın fiyatı yani 25 bin lira ile 30 bin lira arasında. 2 öğrenci, 3 öğrenci bir araya gelip ev tutmak yurtlardan daha ucuz ve uygun.
5: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada şehir dışını kazanan öğrenciler için barınma telaşı var. Barınma sorununa çözüm için yurt arayışındalar.
6: Afyonkarahisar'dan geldik, baktık, yurt baktık. Ev ilk sene için biraz erken.
7: Geçen seneye nazaran biraz daha az olsa da bir talep var, bir yoğunluğumuz var. Şu an için %50'lerdeyiz doluluk oranı olarak.
3: Yurdun doluluk oranlarında bir azalma mı var?
2: Azalma var, evet. Yani İstanbul'u tercihte bence bir azalma var.
5: Velilerin ilk tercihi devlet yurtları. Geçen yıl aylık ücretler 750 lirayla 1600 lira arasında değişiyordu. Bu yıl fiyatlar henüz açıklanmadı. KYK yurtları uygun olsa da kontenjan kısıtlı. Yer bulamayan özele yöneliyor.
2: Bizim yurdumuzda 2, 3, 4, 5 kişilik odalarımız mevcut.
3: En çok talep edilen oda tipi hangisi?
7: Genelde insanlar ya tek kişilik oda ya da 4 kişilik odaya yoğunlaşıyorlar. Ekonomik için 4 kişilik oda. Ya da özel alan içinde tek kişilik odaya geçiyorlar.
2: Geçen yıla göre fiyatlarımızda %20'lik bir artış var.
5: İstanbul'da üniversite çevresindeki merkezi lokasyonlarda tek kişilik oda fiyatları ev kirasıyla yarışıyor, zaman zaman geçiyor. Beşiktaş, Şişli ve Fatih'te 40 bin lira civarı. 4 kişilik odalarda fiyatlar semte göre minimum 15-20 bin liradan başlıyor.
3: Örneğin Beşiktaş'ta 4 öğrencinin kalabileceği özel bir yurt odasındayız. Burada yatak, dolap, çalışma masası, mini bir buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Böyle bir odanın kişi başı öğrenci kirası 28 bin liradan başlıyor. Ancak odada kalacak öğrenci sayısı azaldıkça fiyat da yükseliyor.
7: Tek kişilik odamız 38 bin 40 bin bandı arasında değişiyor. 2 kişilik odamız 35 bin bandında.

0: 3 kişilik odamızda 30 bin bandında.
1: Beşiktaş'ta tek kişilik oda olanlar 70 bin bile var. 70 bin, 50 bin, 60 bin civarı var.
2: Fiyatlar tabii eskisi gibi değil, yüksek.
3: Aşağı yukarı ev kirası kadar.
4: Burası da yine Beşiktaş'ta. Bu kez 5 öğrencinin konaklayabileceği özel bir yurt odası. İçerisinde ayrıca banyo ve tuvaleti de var. 5 kişilik böyle bir odada konaklamanın aylık bedeli 28 bin lira.
5: Genelde Anadolu'dan gelen aileler yurtları tercih ediyor.
6: Ben yurttan yanayım.
1: Kapı bizim 12'de kilitleniyor, sabah açılıyor mesela. Onu çok istiyorlar. Dışarı çıkarsa bize haber verilsin. Ama o fiyata evde tutulur buralarda.
7: Aslında benzer fiyatlar, çok farklı değil ama en azından bir ev oluyor yani. Biriyle beraber yaşamak da zor yani.
4: Yurda alternatif düşünenler evde bakıyor.
8: 2 gün önce 2 tane öğrenci çocuk geldi. Üniversitenin ilk tercih yapacaklarında tanışmışlar. 1+1 daireyi paylaşımlı bir şekilde tutmak istediler.
4: Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?
8: Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi, Bakırköy gibi yerleri düşündüğümüzde şehrin merkezi olan yerlerde fiyatlar minimum 30 bin TL. Ama biraz daha böyle Sancaktepe'ye doğru, Avcılar'a doğru, yani Beylikdüzü'ne doğru gittiğimizde yani rakamlar 20-25 bin liraya kadar bandında daire bulma imkanı var.
5: Ama bura öğrenci başkenti. 2+1'imiz var, 60 bin lira. 1+1'ler 35 bin lira, 40 bin lira.
4: Emlakçılar da tıpkı yurt işletmecileri gibi bu yıl öğrenci talebinin düşük olduğunu söylüyor.
5: Geçmişte günde 8-10 servis dediğimiz gezdirme olayı olurdu. Şu an 2'yi geçemedik. İstanbul fazla tercih edilmedi. Zaten sizlerin de malumu vakıf üniversitelerinde boşluk oranı %25. Bu direkt bizim Beşiktaş'a yansıdı. İstanbul özelinde. Anadolu gelmedi, öyle söylüyorum.
9: Tatilini bitiren gurbetçiler dönüş yolculuğuna başladı. Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu.
10: Tatil bitti, dönüş başladı. Sınırda kuyruk uzadıkça uzadı.
11: Fransa'ya gidiyorum. Tatil bitti maalesef. Hüzün her zamanki gibi var.
12: Avusturya'dan geldik İstanbul'a. Şimdi tekrar geri.
13: Tatil bitti.
12: Bitti maalesef.
10: Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu.
14: Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yaz tatillerini anavatanda geçirmek için geldiler. Ve tatil bitti. Dönüş yolundaysa Kapıkule sınır kapısına geldiler. İşte gurbetçiler araçlarıyla geldikleri bu noktada yoğunluk oluşturuyorlar.
15: Vatandan gidiyoruz, hüzün çok. Ama yapacak bir şey de yok.
16: Isparta'dan geldim İstanbul'a, İstanbul'dan geldim Kapıkule'ye.
13: Şimdi
16: Hollanda'ya.
9: İstanbul'da bir semt pazarına götüreceğiz şimdi sizi. Meyve sebze fiyatlarında son durum ne? Habertürk muhabiri İrem Şimşek bize aktaracak.
17: Evet, şu anda Erdi Demir'le birlikte Ümraniye semt pazarındayız. Sebzede ve meyvede son fiyatlar ne? Vatandaş için de merak konusu. Burada size gösterelim sırayla. Öncelikle sebzeden başlayalım. Hatta sivri domatesten. Şu anda tam bu Ağustos-Eylül ayları sivri domatesi, kışlık domates yapma zamanları aslında. Şu anda sivri domatesin kilosu yaklaşık 30 lira. Buradan vatandaş kilo kilo domates alıyor ki işte salça, kahvaltılık sos, menemen. Kışlık domates hazırlığı yapabilmek için yani. Bir yandan da pembe domates var burada. Pembe domatesin kilosu yaklaşık 65 lira. Ve burada da işte domates de zaten diyor, tezgahlar ağzına kadar dolu artık, burada gelip vatandaş kilo kilo domates alışverişini yapacak. Burada bir yandan da burada salatalık da var. Salatalık. Salatalığın kilosu 50 lira. 50 lira. Burada da salatalığı da gösterelim. Geçen haftadan bu yana fiyatlar, bu fiyatlarda çok büyük bir artış oynama yok, söz konusu değil. Bir tek patlıcanda yoğun bir fiyat artışı var diye konuştuk yayından önce. Patlıcanın kilosu 50 lira, kabağında 65 lira, yine çokça tercih edilen sebzelerden. En çok merak edilen ve sofralarımızın vazgeçilmezi patatesle soğanı da gösterelim şimdi. Soğandan başlayalım. Burada tatlı Amasya soğanını görüyorsunuz. En çok yemeklerde kullandığımız kilosu yaklaşık 50 lira soğanın, beyaz soğanın. Bir de mor soğan var ama mor soğan tabii ki çok daha pahalı beyaza göre her zamanki gibi. Mor soğanın kilosu da burada yaklaşık 100 lira. Patatesi gösterelim yine. Patatesin kilosu mesela şu köşedekiler 40 lira. Tabii yayından önce burada işte satıcıyla da konuştuk. Bu zamana kadar mahsul yoktu. O sebeple bu ürünler, patates, soğan vesaire pahalıydı ama artık işte mahsul de geliyor, ürün de geliyor. O yüzden

0: Fiyatlar düşecektir deniyor. Tabii bir yandan da birkaç hafta sonra okullar başlayacak. Bu alışverişi, pazar alışverişi artacak. Buraya gelen giden artacak. Talep artacak. Tabii o zaman fiyatlarda da mutlaka oynama göreceğiz deniyor. Şimdi bir de yazlık meyveleri getirelim hemen ekranlarınıza. Burada erik var mesela. Yazın en çok tükettiğimiz meyvelerden birisi. Kilosu 50 lira eriğin. Bu yaz yoğun bir meyve bolluğu vardı açıkçası ve çok fazla çeşit çeşit kiraz, şeftali, erik, nektar hepsinden yiyebildik. Ama artık yaz sonuna geliyoruz. Daha böyle kış meyveleri yavaş yavaş yıl sonuna doğru tezgahlarda yerini alacak. Burada da yine erik var, kilosu 75 lira. Burada elma, elmanın kilosu 100 lira her mevsim tükettiğimiz bir meyve. Ve yazın yine belirttiğim gibi en çok tükettiklerimizden birisi şeftali, nektar biliyorsunuz. Kilosu 65 lira. Tezgahlarda son fiyatlar bu şekilde. Dediğim gibi çok büyük bir fiyat oynaması yok şu anda. Ama önümüzdeki haftalarda artık okullar başlayacak. Talepler artacak. Mevsim değişiyor artık. Yavaş yavaş sonbahara, kışa doğru giriyoruz. Artık kış meyveleri, sebzeleri tezgahlarda yerini alacak. Şu anda tam kışlık domates zamanı. O yüzden en çok talep ona var elbette. Biz de semt pazarından aktardık buradaki fiyatları. Tabii farklı semtlerdeki pazarlarda farklı olabiliyor. Bakalım biz de pazarlardan son fiyatları, meyve sebze fiyatlarını aktarmaya devam edeceğiz.
1: Şimdi sınırlarımızın hemen yanı başına bakalım. Suriye'de iç savaş sonrası yeniden inşa çalışmaları devam ediyor. 13 yıllık iç savaş sonrası ülkenin her yerinde yoğun bir toparlanma mücadelesi var. Habertürk'ten Alihan Tok ve Ahmet Ulu da Suriye'nin Halep kentine gitti. O çalışmaları yerinde takip etti. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Allahu Ekber.
2: Uçaklar havadan inmiyordu. Hep bombalıyorlardı bölgeyi. İnsanlar gözleri havada geziyorlardı. Uçak gördü mü kaçıyorlardı.
3: Sesleri Halep'in birçok noktasında duymak mümkün. Suriye'de artık silahların ve bombardımanların yerine inşaat sesleri var. Halep'te her 10 binadan resmi rakamlara göre en az 4'ü ağır hasar aldı, yıkıldı. Şimdi Halepliler, tüm Suriyeliler bu enkazı ortadan kaldırmaya ve hayatlarını, evlerini yeniden inşa etmeye çalışıyorlar.
4: Hayat şimdikinden daha iyi olmamıştı. Çalışıyoruz, imar ediyoruz. Daha önceden buradan kaçıp Cerablus'a gitmiştik. Devrimden sonra buraya geldik. Oğlumla beraber Halep'te çalışıyoruz. İnşallah çalışarak düzelteceğiz.
3: Halep, Suriye'nin İstanbul'u. Bir portre. Ülkede ne olup bitiyorsa burada gözlemlemek mümkün. İç savaşın en kanlı günlerinde mahalle mahalle çatışmalara sahne oldu. Devrimden sonra şimdi tüm Suriye gibi Halep'te o kötü anıları geride bırakmak için çok çalışıyor.
5: Çalışma ve belediye hizmeti var ama daha yapılacak çok iş var. Ben de kendi dükkanımın önündeki çöpleri, molozları topluyorum bu şekilde.
3: O dönem siviller, sivillerin yaşadığı yerler, okullar, hastaneler bombalandı. İşte Halep'in en büyük hastanelerinden biri. Esad rejimi tarafından bombalanan bu hastane harabeye döndü ve şu anda kullanılamaz halde. İşte tüm bu hastanelerin yeniden onarılması gerekiyor.
6: Burada daha önce hastane vardı, ona ne oldu? Önceki dönem sivillerin yaşadığı bölgeler cephedeki savaşçıların dikkatini dağıtmak için vuruluyordu. Bu hastaneye de savaş uçakları bomba yağdırdı. Binlerce kişi yıllarca hastanesiz kaldı. Burada da bir üniversite vardı. Tüm dünyadan öğrenciler geliyordu. Yeni hükümetin şimdilik imkanları kısıtlı. Ama elektrik, altyapı gibi tüm ihtiyaçlar zamanla çok çalışarak giderilecek. Ama öncelik enkazın kaldırılması ve herkesin evine kavuşması.
7: Bundan birkaç sene önce ülkedeki

0: en büyük kaygı güvenlikti.
1: Allah'a şükür güvenliğimiz sağlandı. 15 senedir savaştaydık. Biraz zaman alacak ama yavaş yavaş düzelecek Suriye.
0: Artık Halep'te gezerken eli silahlı, üniformasız, dağınık askerleri görmek mümkün değil. Hepsi emniyet müdürlüğüne bağlı, tek tip kıyafetli polisler var ve Suriye'nin Halep'in meydanlarında asayişi, güvenliği artık onlar sağlıyorlar. Ocak ayında terörden temizlenen Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde yaşayanlar da artık çatışma değil, iyileşme istiyor.
2: Aslında benim aslım Kürt, yani Afrinliyim ben. Beraber yaşıyoruz yani burada.
3: Kardeşiz. Biz Kürtler, Hristiyanlar, 2000 yıldan beri beraberiz. Yaratıldığımız günden beri kardeşiz.
4: Türkler, Türkmen de var. Yani mecbur bizim bu vatan hepsi beraber.
0: Şiddeti unutmak, sıradan ve bir o kadar neşeli günlere dönmek. İstenen işte sadece bu.
5: Burada köyler turnuva gibi, Suriyeliler, futbolcular, eski futbolcular hepsi oynuyor yani. 2012 gittim, savaşta bittimden sonra ben geldim. Şimdi 0-0 yeni kalkıyor Suriye'de. En yakın zaman Suriye ayakta duracak inşallah.
0: Ve ekonomi. Mayıs 2025'te Avrupa Birliği Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı. Yıllar sonra Suriye ilk kez uluslararası ticaret sahnesinde.
6: Türkiye, Almanya, hatta Amerika'dan geliyorlar buraya. Daha önceden gelemezlerdi.
0: İşte o Halep'in meşhur çarşısı. Savaş zamanı büyük bir kısmı ciddi yara aldı ve enkaza dönüştü. Savaştan sonra burada yeniden inşa çalışmaları yapıldı. Dükkanlar ayrı ayrı bir şekilde yeniden onarıldı, tanzim edildi ve Halep çarşısında ticari hayat yeniden canlandı.
7: Deir Zor ve Şam'dan ticarete geliyorlar. Öncesinde her yerde kontrol noktası vardı. Geçişlere izin verilmezdi.
0: Parçalanmış, enkaz altında kalmış Suriyelilerin şimdi umudu, motivasyonu ve gidilecek uzun bir yolu var.
8: Hayat yeniden yavaş yavaş geri dönmeye bakıyor. İnşallah da daha iyi güzel olur.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava çoğunlukla güneşli, İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana yer yer yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 30, Mardin güneşli 25 derece.
1: Bir ekranın ardında üretilen içerik saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan. Büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma. Dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir.

sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona dur de.

Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ulu Önder Atatürk, millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir demişti. Bir asır önce milletin bayrağı, kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu ateşten çember içindeydi. İşte o emrin Afyon Kocatepe'de verilme sebebi de bu hayati zorunluluktu. Milli mücadele ateşinin yandığı o topraklara gideceğiz. Bir şafak vakti büyük zaferin ayak sesleri Afyon Kocatepe'den nasıl yükseldi, egemenliğe giden yolun taşları nasıl kan ve gözyaşıyla döşendi, birlikte hatırlayalım.

0: Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa İzmit üzerine bir teftiş gezisine çıkıyorlar. 22 Haziran 1922 tarihinde İzmit gezisinde artık taarruz kararı netleştiriliyor. Diyorlar ki biz artık diplomatik görüşmelerle bir sonuca ulaşamayacağız. Artık taarruz kararlaştırılmıştır. Ana konu taarruzun nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı noktasında odaklanmıştır.
1: Uzun süren savaşlar Anadolu halkını yorgun düşürmüştü. Büyük taarruz milletin büyük zaferine nasıl dönüşecekti? Asıl mesele buydu. Sakarya zaferiyle orduya güven artmıştı. Ancak savaş ekonomisi ulusal egemenliğin tamamlanmasında en büyük engellerden biriydi.
0: Yani büyük taarruzdan yaklaşık 9 ay önce bu bölgenin alınması hedefleniyor. Ancak hazırlıklar, İAŞ hazırlıkları yeterince yapılamıyor. Askerin işte ayakkabısı, çarığı vesaire temin edilemiyor. Kıyafet eksikliği söz konusu. Bir de 1. Ordu Komutanı o dönemde Ali İhsan Paşa, 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa. Bunlar diyorlar ki Mustafa Kemal'e biz bunun acı anılarını Sarıkamış Harekatı'nda yaşadık. Yeni bir Sarıkamış Harekatı yaşamak istemiyoruz.
1: Başkomutan ve komutanlar harita üzerinde aylarca gece yarılarına kadar çalıştı. 1922 itibarında yapılması planlanan taarruz emri geri bırakıldı. Savaş artık hayati bir zorunluluktu. Taarruza strateji baskınıyla yön verilecekti. Aylarca tasarlanan büyük taarruz 26 Ağustos 1922'de Afyon'un güneyinde başladı.
2: Milli mücadelenin merkezi ve İzmir'e açılan kapının adıydı Afyon Kocatepe. Stratejik önemi sebebiyle büyük zaferin de anahtarı oldu. Bölgenin en yüksek tepesinden çıplak gözle Yunan cepheleri görülebiliyordu. 1874 rakımlı tepeden Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın taarruz emrini vermesinin sebebi de bunda gizliydi.
0: 26 Ağustos saat 5.30'da başlayan büyük taarruz harekatı Kalecik Sivrisi, Beytepe, Belentepe, Tınaztepe, Çiğiltepe hattına başladı. Mustafa Kemal saat 4.30'da bu üzerinde bulunduğumuz Kocatepe'ye gelerek taarruz talimatı verecektir. Ancak havanın sisli olmasından dolayı yaklaşık bir saat kadar Türk topçuları atışlarını bekletmek durumunda kalacaktır. Yani taarruz saat 26 Ağustos 5.30'da tanzim atışlarıyla başlayacaktır.
1: Büyük taarruz sürerken başkomutan Kocatepe'de düşünceliydi.
0: Tabii savaşın belirli şartları oluyor, belirli kuralları oluyor. Bu tam anlamıyla yerine getirilemediğinden dolayı Mustafa Kemal telaşlı bir halde 1874 rakımlı Kocatepe'de düşünceli bir halde elinde bir sigara böyle yürürken Mustafa Kemal'in bir tasviri söz konusu. Temtem diyor ki fotoğrafçısıdır. Bu anı diyor bundan daha iyi yansıtabilecek diyor bir kareyi diyor. Düşünemedim diyor ve diyor deklanşöre bastım diyor. İşte Mustafa Kemal'in o meşhur Kocatepe'de yürürken fotoğrafının hikayesi budur.
2: Egemenliğe giden yol bu topraklarda kan ve gözyaşıyla döşendi. Ne Yunan ne de Türk birlikleri bu topraklarda teslim olma sözünü duymak istemiyordu. Başkomutan Mustafa

0: Mustafa Kemal Paşa'nın planı bayrağın gölgesini arayan milletin göz bebeklerinde hasretle dalgalanıyordu. Zaferse çok yakındı.
1: Zafere giden yolda en önemli kırılma noktası Çiğiltepe oldu. Albay Reşat Bey komutasındaki tepeyi söz verdiği saatte alamayınca yaşamına son verdi.
2: Mustafa Kemal telefon açıyor durumu öğrenmek için. Reşat Bey'in yaveri çıkıyor telefona. Paşam diyor müjde Çiğiltepe alındı. Yalnız Reşat Bey size bir not bıraktı. Bir zarım yaşayamam diyerek diyor notunu bıraktı. Kendisi diyor hayatına son verdi diyor. Mustafa Kemal'in savaşta ender üzüldüğü anlardan bir tanesidir. Bu ruhla artık Çiğiltepe'de alındıktan sonra Sinan Paşa Ovası'nı ve Afyonkarahisar'ı tutabilecek bir kuvvet kalmamıştır Yunan kuvvetleri arasında. Artık kaçmaktadırlar. Dolayısıyla 27 Ağustos saat 17 sularında artık Afyonkarahisar yaklaşık 13 ay süren Yunan işgalinden ve zulümden kurtulacaktır.
1: Afyon'da 30 Ağustos sabahı güneş Türklerin zaferiyle doğuyordu.
2: Mustafa Kemal 30 Ağustos zaferi kazanıldıktan sonra Çalköy'de ertesi günü haritayla İsmet Paşa var, Fevzi Paşa var. 40 bir kanun üzerinde haritayı tekrar bir kontrol ediyor. Yeni baştan bir ordunun genel durumunu değerlendirecektir. Ve orada Dumlupınar'a geçerek o tarihi emri veriyor. Diyor ki Dumlupınar'da ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir talimatını Mustafa Kemal artık kovalayan bir yapı içerisine girilecektir.
0: Kocatepe'den başlayan zafer 29 Ekim 1923 ile birlikte Cumhuriyet'le taçlandı. O yüzden Kocatepe sadece bir savaş alanı değil, bir milletin uyanışının ve küllerinden doğuşunun da sembolünün adı oldu.
2: Mustafa Kemal aslında bunu çok güzel tarif ediyor. Afyon özelinde tarif ediyor. Diyor ki Afyonkarahisar diyor Türk zaferinin kilidi olmuştur, anahtarı olmuştur. Afyonkarahisar İngiliz, Fransız, İtalyan işgaline uğruyor. Yunanların iki defa işgaline uğruyor. Afyonkarahisar'ın topraklarının bir kısmında Sakarya Savaşı gerçekleşecektir. Büyük Taarruz Harekatı'nın önemli bir kısmı Afyonkarahisar topraklarında gerçekleşecektir. Başkomutan Meydan Savaşı'nın büyük bir kısmı yine Afyonkarahisar topraklarında gerçekleşecektir. Mesela düzenli orduya geçişin ilk kararı 2 Ağustos 1920'de Afyonkarahisar Kongresi ile yapılacaktır. Dolayısıyla Afyonkarahisar Cumhuriyete giden yolda Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar diyoruz biz.
1: Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın milli sır olarak sakladığı Cumhuriyet'in temelleri aslında savaş planı gibi gizli bir stratejinin eseriydi.
2: Mazhar Müfit'e Erzurum Kongresi esnasında Mazhar diyor defterini al yanıma gel diyor. Sır katibi gibidir Mazhar Müfit. Mazhar Bey gittim diyor yanına diyor yaz dedi diyor. Bir, saltanatı kaldıracağız. İki, kadınlara serbestiyet vereceğiz. Üç, işte cumhuriyeti ilan edeceğiz. İşte medeni hukuk, harf inkılabını yapacağız dedi diyor. Yıl 1919 Temmuz ayı. Ben diyor şaşırdım diyor. Erzurum'da diyor biz başka zor şartlarda Erzurum Kongresi'ni gerçekleştirmeye çalışırken diyor. Bunun diyor yazdırması diyor benim diyor garibe gitmişti diyor. Yıl diyor 1928 oldu diyor. Bir gün beni çağırdı diyor. Dedi ki diyor Mazhar Müfit hatırlıyor musun? Sana Erzurum'da ben bazı notlar aldırmıştım. Kaçıncı maddede kaldı deyince diyor ben çok şaşırdım diyor. Harf inkılabında kalmıştık diyor. 1928. Önceden planlandı.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Bağımsızlık mücadelesine dikkat çeken Bahçeli, Mondros'un hüsranının Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir ifadelerini kullandı.
4: Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir ifadelerini kullandı.
5: Türk ordusu zaferin ardından durmamış, 9 Eylül'de İzmir'e vardığında Anadolu'ya sokulan müstevli başladığı yerde denize dökülmüştür. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat.

0: Hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Bahçeli, Servin, hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir dedi.
2: Nihayet 30 Ağustos'ta Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu, piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş, Karlofça'dan Balkan harplarına kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir.
3: İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, açıklamalar Netanyahu hükümetinin çürümüş zihniyetini yansıtmaktadır dedi. AK Parti Genel Başkanı Efkan Ala ise suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olarak niteledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan da tepki açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır ifadeleri kullanıldı. İsrail'in açıklamalarına bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi. Ala, saldırgan açıklamaların siyasi bir karşılığı olmadığı gibi, esasen konu klinik düzeyde bir suçluluk psikolojisinin ve ağır bir hezeyanın dışa vurumudur dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İsrail'in açıklaması gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir dedi. Netanyahu hükümetinin antisemitizm kavramının arkasına saklanarak saldırganlığını ve soykırımını perdelemeye çalıştığını ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan da tepki geldi. Soykırımcıların içine düştüğü hezeyan bataklığı hakikati gölgeleyemez diyen Zorlu, Cumhurbaşkanımız vicdanların yegane sesidir değerlendirmesinde bulundu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yönelik yurt dışına para aktardığı iddialarını araştırmak üzere reysen soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca reysen soruşturma başlatılmıştır denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde Alo Adalet 135 hizmetinin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz. İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz ifadelerini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kayseri'deydi. Yeni parti için seçmenden oy istedi. Milletin takdiriyle biz kazanacağız ama bu seçimin kaybedeni olmayacak dedi. Kadınlarla da bir araya gelen Özel, ev hanımlarına emeklilik vaadinde bulundu.
4: Yeni parti şehre gönül koymaz. Yeni parti kendine oy vermeyen seçmenin bir sonraki oyuna taliptir.
3: Yeni partiye oy istedi, seçmene kaybeden olmayacak diye seslendi.
4: Milletin takdiriyle biz kazanacağız ama bu seçimin kaybedeni olmayacak.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kayseri'deydi. Parti otobüsüyle şehri gezdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
5: Senin adın ne?
6: Zehra, çok güzel. Bakayım. Kıyafetine bakayım.
3: Özel, Eskişehir Bağları bölgesinde bir eve de misafir oldu. Kadınlarla sohbet eden Özel, ev hanımlarına emeklilik vaadinde bulundu.
4: Bir kadın işte çalışmak istiyor,
5: ama ona iş bulamadı.

0: yapmadıysak kusur kimin, devletin? Ya da çocuk sayısı, evdeki yaşlısı ya da engellisinden dolayı çalışma imkanı yoksa, o zaman ev hanımının sigortasını devlet ödeyecek, ev hanımları evde çalışarak emekli olacaklar.
1: Özel'in vaatlerini anlatırken yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırması dinleyenleri gülümsetti.
0: İnşallah Allah'ın izniyle Kayseri'ye de CHP'li belediye de getireceğiz. Yanlış söyledim, benim ağzım eskiye alışık. Yeni partili. Eyvallah.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Suriye'de SDG'nin kendisini feshetmesinin terörsüz Türkiye süreciyle bağlantılı olduğunu söyledi. Sürecin bir amacının da terörsüz bölge olduğunu vurguladı. Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Fethi Yıldız, süreç yasasının kapsamıyla ilgili de bilgi verdi. Alihan Tok'un özel röportajı geliyor ekrana.
3: Örgüt liderleri, ki çoğu hakkında adam öldürmekten, katliamdan soruşturma var. Bu soruşturma olanlar, adam öldürmeden, yani Mehmetçiği şehit edenler hakkında soruşturma, kovuşturma varsa, ister üye olsun ister örgüt yöneticisi faydalanamaz.
4: 2005 yılından önce müebbet hapis cezası alanlar, adam öldürme suçunu işleyenler. Hiçbiri çerçeve yasadan faydalanamayacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasa hakkında Habertürk'e konuştu. Kanunun amacını anlattı.
3: Kanun, münfesi, terör örgütü PKK, KCK ve buna bağlı kuruluşların kendilerini bütün fiili varlığına son vermesi ve ellerinde bulunan silah ve mühimmatları güvenlik güçlerimize teslimi. Bu teslimin ve örgütün dağıldığının, yine güvenlik güçlerimiz tarafından, yetkili kurumlar tarafından tespiti, bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından kabulü.
4: Fethi Yıldız, bu kanunun bir af değil, ceza ertelemesi olduğunu söyledi.
3: Erteleme, cezanın üst sınırı 15 yıla kadar olan suçlarda 5 yıl. 15 yıl ve üstü olanlarda müebbette, hapis cezası da dahil olmak üzere 10 yıl süreyle bu soruşturmalar, kovuşturmalar ertelenir. Eğer bu erteleme süresi içerisinde yeni bir siyasi suç işlerse, erteleme kaldırılır, soruşturma olduğu yerden, kovuşturma olduğu yerden devam eder. Hükümlü ise infaz kaldığı yerden devam eder. Hiç kimseye böyle bir genel affın sonuçlarını doğuracak bir hukuki uygulama getirilmiş değildir.
4: Fethi Yıldız, kanundan yararlanmak için başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekti. 2025 Haziran ayı öncesinde suça karışanların yararlanamayacağını söyledi. Yıldız, Suriye'de SDG'nin feshedilmesinin de süreçle bağlantılı olduğunu vurguladı.
3: Bunun PKK'yı ve bütün yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını kapsadığını söyledik. Efendim Suriye'de bu olmaz dediler. En önce de Suriye'de olacağını söyledik. SDG'nin ve PYD'nin kapatılacağını, lağvedileceğini, ellerindeki silahları Suriye Milli Ordusu'na teslim edeceklerini söylediğimizde neredeyse bizimle dalga geçmeye kalktılar. Terörsüz Türkiye sadece ülkemizle ilgili değil, bölgemizde de terörsüz bir bölge tasavvuruyla yola çıkılmıştır.
4: Yıldız, terörle mücadeleye harcanan kaynağın artık bölge halkına aktarılacağının altını çizdi.
3: 23 ayda Mehmetçiğimizin burnu bile kanamadı. Bir siyasi duruş bunun kadar kıymetli olabilir mi? Terör harcadığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanında olduğu gibi 2.3 trilyon doları bundan sonra hastamıza, kadınımıza, öğrencimize, çiftçimize, emeklimize, köylümüze yol ve bereket olarak dönecektir.
2: Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Gülistan Doku kaybolduktan sonra intihar süsü vermek için kişisel eşyalarının su altına yerleştirildiğine dair yeni bulgulara ulaşıldı.
4: Kişisel eşyaları su altına sonradan yerleştirildi. İntihar süsü verilmeye çalışıldı. Gülistan Doku soruşturmasında bu iddiaları destekleyen yeni bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma genişliyor. Doku'nun kaybolduğu sürece dair bazı şüpheli yeni bulgular dosyaya girdi. 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Peki Gülistan'ın ölümüyle ilgili dosyaya giren yeni bulgular ne? Soruşturma birimleri Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirildi.

ettirilmiş olabileceğine dair yeni bulgulara ulaştı. Ayrıca adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dosyada Doku'nun Instagram hesabına şüpheli erişimle ilgili yeni tespitler var. Operasyona dair paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz dedi. Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında kritik gelişmeleri

0: Yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, cinayetin failleri olduğu belirlenen 5 şüphelinin tespit edildiğini paylaştı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 2008 yılında Şerefli Koçhisar'da ölü bulunan baltacının dosyasının faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden incelendiğini belirtti. Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, adli tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanı sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Yapılan operasyonun ardından FK, RK, AÖ ve FE tutuklandı. Cezaevinde bulunan MK hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
1: Yat diyorum, yat. Dönün. Yat.
0: Komedyen Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi. Göğüs ağrısı şikayetiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'a anjiyo işlemi yapıldı. Çanakkale Aybacık'taki evinde akşam saatlerinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Aybacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'a anjiyo işlemi yapıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Kalite belgesi alan hastanelere olağan denetim muafiyeti getirildi. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategoriye göre 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenler ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak.
2: Kalite belgesi alan hastaneler için denetim süreci düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü akreditasyon belgesi alan özel hastanelere denetim muafiyeti sağlanacak. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategorisine göre belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenler ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak. Şikayet, ihbar ve gerekli görülen diğer durumlarda olağan dışı denetimler geçerliliğini koruyacak. Özel hastanelerde bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması zorunlu olacak. Hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunluluğu devam edecek. Belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastaneler bu zorunluluğu yerinde hizmet alımı yoluyla da yerine getirebilecek. Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle 30 Ocak 2025 tarihinde önce ruhsatlandırılan özel hastanelerin yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaf oldukları belirtildi. Bu muafiyet 30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla özel hastanelerce yapılan değişiklikler ve geçiş hükümleri kapsamında yer alan özel hastaneler için uygulanmayacak.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. 2 hemofili B ve 1 kanser ilacı daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındı. Bakan Işıkhan, eczanelerde üretilen majistral ilaçlarda kurumumuzca ödenen tutarı %40 oranında arttırdık. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamını genişlettik. Kemik iliği nakli süreçlerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik ifadelerini kullandı. Okulların açılmasına az bir süre kala velilerin alışveriş telaşı başladı. Peki bu yıl okul kıyafetleri için ne kadarlık bir bütçe ayırmak gerekiyor? Dilara Civelek velilere ve esnafa mikrofon uzattı.
3: ...1800 ilkokul, 2100 ortaokul, 2300 lise.
4: Ben gayet beğendim ya, beyaz.
2: 3 aylık yaz tatili artık bitmek üzere. Öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yapacak. Öncesinde velilerin alışveriş telaşı başladı.
5: Sürekli 2 ayda bir, 3 ayda bir boyattıkları için mecburen kıyafet yenilemek zorunda kalıyoruz.
6: Eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler okul heyecanını, veliler de masrafları düşünüyor. Okul masraflarının arasındaki en önemli başlık da okul kıyafetleri. Peki bu yıl okul kıyafetleri ne kadar?
7: Şöyle bir kapşonlu sivitimiz var lise grubunda.
6: Ne kadar peki bu sivitin fiyatı?
7: Bu sivitin fiyatı 700 TL efendim. Tişört veriyoruz böyle siyah renkte. Fiyatı 500 TL. 500 TL diğer bir modele.

0: aynı fiyat. Ve bir pantolonu, onun da fiyatını 500 liraya veriyoruz. Yazlık ve kışlık ürünü 2300 liraya geliyor. Birer tane belki sezon içinde, bir yıl içinde yetmeyebiliyorum.
1: Arkada sivitler görüyorum, hırkalar görüyorum. Onlar ne kadar?
2: 750'ye var, 850'ye var, 900'e var.
3: Fiyatlar sanki bir tık yukarıda gibi. Mecburen almak zorundayız. Hani okulda serbest kıyafette olmuyor ama maalesef.
4: Okullar 14 Eylül'de açılacak ama uyum haftası kapsamında birinci sınıflar bir hafta erken ders başı yapacak. İlkokul öğrencileri için de hem yazlık hem kışlık setler hazırlandı.
0: Kısa kollu tişörtümüz, uzun kollu tişörtümüz, pantolonumuz ve kapşonlu sivit olarak 4 parçadan oluşuyor. Set olarak 4 parçası yazlık kışlık 2000 TL'ye geliyor.
1: Ortaokul kademesinde de fiyatlar ilkokulla aynı. Sivit şörtler 800, etek ve pantolonlar 400. Hem uzun kollu hem de kısa kollu tişörtler 450 liradan satılıyor. Bir aileye bu takım 2000 liraya mal oluyor.
5: Dışarıdaki fiyatlara göre yani normal bir tişörtü de 300'e 400 aldığımız için okul kıyafeti de normal gibi.
6: ABD uzay yarışında yeni bir adım attı. Başkan Trump, NASA'nın Houston'daki merkezinde ABD Uzay Akademisi'nin kurulacağını açıkladı. Akademi, NASA'dan uzay kuvvetlerine kadar Amerika'nın uzay programları için yeni insan kaynağı yetiştirecek.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde Uzay Akademisi kurulacak. Duyuruyu ABD Başkanı Donald Trump, NASA'nın Houston'daki merkezinden yaptı. Ardından başkanlık emrini imzaladı. Trump, 2019'da kurulmasına öncülük ettiği ABD Uzay Kuvvetleri'ni hatırlattı. Akademinin, ABD'nin ay ve ötesindeki hedefleri için askeri personel, mühendis ve sivil uzay çalışanları yetiştireceğini belirtti.
7: Bir akademi kuracağız buradaki insanların en çok sevdiği şey için. Bu heyecan verici. Bu hem Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri'ne hem de NASA'ya ve sivil uzay uçuşu endüstrisine hizmet edecek. Ve ulusumuzun gerçekten sunabileceği en iyilerini çekecek, eğitecek ve mezun edecek.
4: Trump törende Artemis 2 ay görevine katılan 4 astronota da Kongre Onur Madalyası taktı. And observation tasks during the mission's 7-hour. Ekip yaklaşık 50 yıl sonra gerçekleştirilen ilk insanlı ay görevinde dünya ve ay çevresinde 10 gün geçirmişti. Yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre yol kat eden astronotlar uzay aracının sistemlerini test etmiş, ayın daha önce görülmeyen bölgelerini görüntülemişti. ABD'nin bir sonraki hedefi ise astronotları yeniden ay yüzeyine indirmek.
6: Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir müze filmleri aratmayacak soyguna sahne oldu. Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait 600'den fazla elmasla süslü kolye iki kişi tarafından vitrin kırılarak çalındı. Polis şüphelileri arıyor.
4: Avrupa'nın merkezlerindeki bir müzeden milyonlarca dolarlık kraliyet kolyesi çalındı. Bu defa hedef de Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uygulamalı Sanatlar Müzesi MAK'ta sergilenen Mısır Kraliçesi Nazlı'nın ikonik kolyesi vardı. 600'den fazla elmasla süslü milyonlarca dolar değerindeki kolye müzedeki sergi vitrini çekiçle kırılarak çalındı. Polis, soyguncuların hangi eseri çalacaklarını önceden bildiklerini değerlendiriyor. Müze ve çevresindeki caddelerle metro istasyonlarının güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kameralara yansıyan iki şüphelinin kimliklerini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın ardından geçici olarak kapatılan müze, güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesinin ardından yeniden ziyarete açıldı. Çalınan kolye, 1939'da Paris merkezli lüks bir mücevher şirketi tarafından Kraliçe Nazlı için hazırlanmıştı. 600'den fazla elmasın bulunduğu kolye, 2016'da New York'taki bir açık artırmada 4,3 milyon dolara satılmıştı. Ancak kolyenin bugünkü değeri açıklanmadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde de 19 Ekim 2025'te 88 milyon euro değerindeki 9 kraliyet mücevheri çalınmıştı. Hırsızlığın ardından yalnızca 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç bulundu. Müzenin yakınında hasarlı halde bulunan taç restorasyona alınmıştı.
6: Bu gelişmeyle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Efendim şimdi kimisini anlattığı hikayelerle, kimini de yazdıklarıyla tanıyoruz aslında. İcrel Aydın bunların hepsini aynı hikayede buluşturan isimlerden biri. Bugün burada amfiteyatroda biliyorsunuz birkaç seferdir buradayız. Artık bizim stüdyomuz gibi oldu burası. Sanatçıları ağırlıyoruz burada. İcrel Aydın bugün hayatın içinden de bizlerin konuğu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Özlemişiz sizi aslında. Öyle söyleyebiliriz. Bir süredir daha sık görmeye başladık sizi. İzmir'desiniz değil mi İcrel Hanım?
1: İzmir'deyim. Evet, evet İzmir'deyim. Biraz gözlerden uzak. Evet. Sadece işler söz konusu olduğunda bir geliyorum İstanbul'a. Hızla geri dönüyorum.
0: Ama çok yaramış sanırım. Yani
1: teşekkür ederim.
0: Yıllar geçiyor ama...
1: Teşekkür ederim.
0: Değişiklik yok.
1: Siz bana sorun. Teşekkür ederim.
0: İçeriden olabiliyor belki değil
1: çok
0: mi?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi çok tanınmanın tuhaf bir yanı var İcrel Hanım. İnsanlar sizinle ilgili bazı konularda emin olabiliyor.
1: Evet.
0: Siz mesela dışarıdan baktığınızda kendinizle ilgili böyle o emin oldukları taraflarla ilgili ya şurada da aslında böyle değilim dediğiniz bir tarafınız, bir yanınız var mı?
1: Mesleğimin ilk yıllarında aslında sürekli bir kendimi anlatma telaşı içindeydim. Hayat Güzeldir diye bir program yapıyordum. Dolayısıyla tabii gençliğin getirdiği bir savunma ve hep kendini anlatma her yerde. Ben aslında o sizin düşündüğünüz ön yargıyla baktığınız kişi değilim deme telaşı içinde oluyor insan. Aslında o programı yapış amacımız da içeriği de 99 depreminden sonra oluşmuş. Ve bütün zorluklara rağmen hayata güzel diyebilme çabasıydı. Ama işte biliyorsunuz medyanın, toplumun, popüler kültürün genel geçer böyle şeyleri olur. Gelir, genele hakim olur, sonra geçer gider anlamında söylüyorum bunu. Düşünceleri olur. O dönemde de sanıyorum böyle bir işte hayat sana güzel falan dendiğinde bir savunum vardı. Şimdilerde çok öyle hissetmiyorum aslında. Yani birileri mutlaka bir şey düşünüyordur da.
0: Ya da belki de umrunuzda değil.
1: Yani öncelikli olmuyor diyeyim. Tabii ki umursarım. Tabii ki yanlış anlaşılmak istemem. Tabii ki derdimin bir başkasında yanlış bir karşılık bulmasını istemem. Ama hani o kendimi anlatma telaşım eskisi gibi değil.
0: Değil, evet. Şimdi Ramen'e gelelim. Ben sizin bu gösteride anlattığınız hikayede en çok bu Ramen meselesini merak ettim.
1: Evet.
0: Biraz onu sorgulamak da istiyorum aslında.
1: Şöyle söyleyeyim, bir insanın sürekli aynı şeyi söylemesiyle bir cümlenin, bir düşüncenin, bir duygunun temsilcisi olması arasında çok ince bir çizgi var. Genellikle ülkemizin çok zor dönemlerinde yaptığım işler, televizyon programları, içeriği kendi ihtiyacım doğrultusunda da böyle gittiği için daha böyle bir umut, dayanışma, birlikte olma, iyi insan olma çabası üzerinde gelişmiş. Biz bir ramen ülkesiyiz diyorum ben her zaman. Bizim ülkemizde ne siyasi kriz biter ne ekonomik kriz biter. Her kuşağın kendi altın devri vardır. Her kuşağın vay be biz...

0: Ne zamanlar neydik
1: Değil
0: dediği,
1: mi?
0: geçmişe özlem duyduğu bir an, bir yer vardır. Ama bütün bunlarda sanatın, tiyatronun, kitapların, şarkıların, şarkı sözlerin, şiirlerin birleştirici olduğunu düşünüyorum ben. Tarihle bugünü, insanı insanla, başka kültürü başka bir kültürle, başka bir ırkı bir diğeriyle birleştiren şeyler olduğunu düşünüyorum. Ramen de böyle bir kelime, birleştirici bir kelime.
1: Ama evet, birleştirici bir kelime, bir yandan da bir olumsuz da bir yanı var aslında. Mesela size sormak istiyorum bir yazar olarak. Her şeye rağmen her zaman devam etme fikri
0: Ha, aslında
1: olmalı mı? Yani bu
0: şu
1: her zaman bir erdem mi
0: şöyle söyleyeyim. Oyunun adı ama değil rağmen.
1: Hicral Hanım? Evet.
0: Dolayısıyla bir cümleyi ama ile bitirirseniz olumsuz bir sonla bitebilir. Seni çok seviyorum ama burada olmaktan çok mutluyum ama bakın sonrası şeye geliyor.
1: Anlamını yitiriyor.
0: Başka bir şeye dönüşüyor. Olumsuz bir şeye dönüşebilir. Olumsuz bir sona varabilir. Ama rağmen çok yorgunum. Buna rağmen buradayım.
1: Buradayım. Çok yaralandım ama
0: Ama buna
1: devam
0: rağmen
1: ediyorum.
0: devam ediyorum. Çok umutsuzum ama buna rağmen yeni bir güne başlamak gerektiğine inanıyorum gibi. O yüzden oyunun adı ama değil. Rağmen.
1: Rağmen. Evet, aslında hepimizin hayatında var gerçekten. Doğru söylüyorsunuz. Peki ama şimdi rağmen diyoruz da böyle bir melankolik bir şey hava seziliyor. Fakat öyle de değil, değil mi?
0: Yok
1: Yani
0: yok hayır
1: gösterinin
0: hayır
1: tamamı
0: değil. Yok
1: öyle
0: yo,
1: değil.
0: hayır çok çok da
1: Az
0: eğlenceli
1: önce
0: çok da.
1: provalarda vardı bu arada. Müzikler de var
0: Evet.
1: galiba. Evet.
0: Aslında şöyle Türkiye'nin en eski arkadaş gruplarından birisi ben de. Yaklaşık 30 küsür yıldır televizyon izleyicisiyle kopmayan, yıl
1: Evet.
0: yıl uzayan,
1: Evet.
0: bugüne gelen bir arkadaşlığımız var. Dolayısıyla bu gösteri aslında üniversiteden ya da mahalleden arkadaşların bir araya geldiği bir akşam gibi. Benim çalışma odama konuk oluyorlar ve bütün o yılları beraber hatırlıyoruz. Aslında hatırladığımız şey ya biz neler atlattık, neler oldu bitti, bugüne geldik çok şükür. Birazcık daha devam ederiz akşamı.
1: Biraz böyle bir
0: Onun için
1: buluşma gibi
0: neşesi var,
1: yani.
0: evet, neşesi var, sevinci var, ağlaması var. Hayatta böyle değil mi zaten yani? Biraz melankoli, hemen arkasından bir kahkaha. Aa yeter çok fazla üzemem. Ben çünkü çok üzülürüm, çok güzel üzülürüm. Üzüntümü eskitirim. Sonra derim ki ya tamam artık devam
1: Onu
0: edebilirim.
1: bırakıyorum.
0: Evet
1: Bir de siz iyi bir gözlemcisiniz. Sanırım oradan bakıldığında kendi hikayenize de belki normal insanların baktığından daha farklı bakabiliyorsunuz kendi hikayenize
0: tamam.
1: de.
0: Evet. Bu tabii bir yapısal alışkanlık, kültürel alışkanlık, aileden gelen bir alışkanlık. Ama şöyle bir durum da var. Kendinden bahsederek kalabalıkla buluşabilmek bir iletişim yolu aslında. Benzerliğimiz üzerinden, bizi birleştiren duygular üzerinden yol alıyorum. Hep de böyle oldu. Çünkü televizyon programı yapmaya başladığımda, radyo programı yaptığımda da benim gibi birileri vardır inancıyla yola çıkmıştım. Nedir o benim gibi birileri? O müzik tarzı, hayata o bakış açısını taşıyan, o filmi önemseyen, o yazarın sözünü dinleyen, işte birbirimize benzeyenler. Gördüm ki biz aslında çok kalabalık bir topluluğuz, çok kalabalık bir arkadaş grubuyuz. Anlattığım kendi hikayem gibi görünse de ben
1: Aslında
0: aslında
1: tabii.
0: hep bizim hikayemizi anlattım. Yoksa benim gerçekten kendi özel hayatım hiç kimseye anlatmadığım çok özel, çok saklı, çok bambaşka bir şeydir.
1: Anlatamadığınız şeyler var mı hala?
0: Anlatmak istemediklerim diyeyim. Kendime sakladıklarım, saklamam gerektiğini düşündüğüm. Yani mesela bundan 25-30 yıl önce benim kullanmış olduğum iletişim dili televizyon için yenice bir şeydi. Yani bugün hava çok soğuk ve bizde televizyon kanalında kaloriferler yanmıyor deyip paltoyla televizyon programı sunduğumda ne diyor diyorlardı. O zaman bir ulusal kanal sunum biçimi vardı, böyle bir alışkanlık vardı.
1: Evet.
0: O bireyselliğe rağmen bugün sosyal medya üzerinden herkesin her şeyini paylaşıyor olması bana mesela çok çok çok geliyor.
1: Fazla
0: Çok
1: geliyor.
0: geliyor.
1: Evet.
0: İşte o zaman kullandığım şey dediğim gibi bize giden yoldu. Ama şimdi her anımı her şekilde paylaşmak istemem galiba. İstemiyorum ve paylaşamıyorum da.
1: Evet.
0: Benim kızım 2002 doğumlu. Onun Instagram hesabında 4 tane fotoğraf yoktur.
1: Evet, bence gençlerin o anlamdaki şeyi fikri

0: bakış açısı daha farklı bu arada. Yani bana kalırsa öyle. Yavaş yavaş o değişiyor. Dediğiniz gibi gizemi azalttı. Bence ilişkilerdeki o merakı, o gizemi de azalttı.
1: Kesinlikle.
0: Yani
1: merak
0: her şey o kadar fazla
1: ilgi duyduğunuza hayranlık duyarsınız. O iletişiminizi onunla kurarsınız. Yöneliminiz ona doğru olur. Her şeyi bildiğinizde, doyduğunuzda, merak bittiğinde sonra işte daha yüzeysel, daha kolay harcanabilir, daha çabuk vazgeçilebilir bir noktaya geliyor. Herkes ve her şey.
0: Peki, şimdi hemen yanınızda bir heykel görüyorum İcral Hanım. Böyle biraz bana bir köklerle ilgili bir şey ifade ediyor gibi geldi ama hani yaralı bir insan var bir yandan ama güçlü ve ayakta duruyoruz. Lütfen bize biraz anlatabilir misiniz?
1: Heykeltıraş Ozan Ünal'ın bir eseri, Ölmez Ağacı, bu heykelin
0: çok
1: adı.
0: Güzel.
1: Ölmez Ağacı benim için umudu hiç eskimeyen Ramen ülkesi kadınlarıdır aslında. Yani içinde bulunmuş olduğumuz sosyal yapı, toplum, ekonomik durumlar, koşullar umudumuzu kırabilir, moralimizi bozabilir, vazgeçme noktasına getirebilir bizi, usandırabilir, bezdirebilir, yaşama, yeni bir güne başlamaya dair ufacık bir heves kalmayabilir insanın içinde. Lakin heves ve umut denilen şey bir zeytin ağacı gibi ne kadar kesseniz de bir şekilde bir yerden bir filiz verir. Bir yerden çıkar, 1000 yıl yaşar, 2000 yıl yaşar, 3000 yıl yaşar. Onun için bu gösterimin zaten bel kemiği, omurgası,
0: evet.
1: 18 çocuk doğurmuş babaannemin hayatta kalan 9 çocuğunu da okutması ve 64 yaşında okuma yazma öğrenmesiyle ilgili diyeyim. Onun için benim ölmez ağacım, hayranlık duyduğum kadınlarım hem genetik olarak hem toplumsal hafıza ile bana güzel şeyleri bırakmış kadınlar.
0: Siz hep aileyi ama anlatıyorsunuz.
1: Evet.
0: Aile sizin için çok önemli. Bütün hikayelerinizde bunu görüyorum ben. Neden öyle ve
1: herkes
0: aile
1: nereden yaralıysa
0: için
1: orayı anlatırmış.
0: Belki de. Ben severken mi öyle? Yani aile insanı ya da işte bizleri severken mi yoksa eksik bıraktıklarıyla mı bir şeyler bırakıyor daha çok sizce İcdal Hanım?
1: Yani öyle çok bir bilir kişi gibi de konuşmak istemem ama herkes kendi hikayesinin profesyonelidir ya kendi hayatının. Dolayısıyla ben iyi bir dinleyiciyimdir. Ve dinlerken de bütün duygumla sizin hikayenizin içine girip böyle hissettiklerinizi hissedebilirim. Eskiden karşımda birisi böyle hani uçuk çıkarmış mesela bakarım. Hemen 2 saate kalmaz bende de çıkardı falan. Hani böyle bir şey çok çok empatik.
0: Enerjiyi çekiyorsunuz o zaman.
1: Bu kadarı da iyi bir şey değil,
0: değil
1: aslında.
0: Evet.
1: Yani insanın biraz kendini koruyabilmesi de lazım. Az önce de dediğim gibi yani kendi ailemden ziyade bir parçası olduğum bütün ailelerin meselesini dert edindim belki de. Kalemim hep ona gitti. Hikayem hep küçük hayatlara gitti. İlgim hep öyle küçük evlerin içindeki insanların hayatlarına oldu. İnsan da neye ilgi duyarsa onu anlatıyor zaten.
0: Onu anlatıyor değil mi?
1: Evet.
0: Peki şimdi az önce dediniz ya ben iyi bir dinleyiciyim. Bence siz iyi de bir hikaye anlatıcısısınız. Bu da çok önemli bir şey. Peki şimdi mesela arkadaşlık ilişkilerinizde nasıl bir şey oluşuyor? Yani mesela hep böyle dert dinleyen ya da işte beni dinle işte şöyle olacak falan diyen kişi siz misiniz?
1: Yo hiç değilimdir. Yani karşımdaki insanın ihtiyacını önceliklerim. Arkadaşlıklarımda da ailemde de. Yani anlamaya çalışıp şu anda ihtiyacı sadece anlatmak olabilir. Yani ve genellikle insanlar sadece anlatmak için anlatırlar. Yani kafalarındaki fikri onaylatmak. Ya da derdini sırtında onun belini büken, o yolda yürürken belini büken yükü neyse onu arkadaşıyla, ailesiyle, sevdiğiyle paylaşarak azaltmak ister. Uzun yol ancak böyle yürünebilir
0: değil
1: bu
0: mi?
1: Hayat yolu.
0: Evet.
1: Hayat da eliyor. Yani herkesin farklı seçimleri oluyor, tercihleri oluyor. Bambaşka dünyanın başka yerlerine dağılmışız, çoluk çocuğa karışmışız. Sistemsiz arkadaşlıklarım devam.

0: eder. Ben sistemsiz bir insanım. Beni bir yıl aramayın. Bir yıl sonra ne haber canım diyeyim. Ben kaldığınız yerden devam edebilen arkadaşım. Sistem
1: Küsmüyorsunuz.
0: yok. Böyle küçük alınganlıklarım vardır. Küsmek demeyeyim. Yani dert ederim. Yani bir arkadaşımın beni önemsemediğini hissettiğimde bir hemen kırılırım. Öyle bir çocuksu tarafım vardır. Ama böyle büyük şeylerle hani öyle sistem üzerinde yürümez bende ilişkiler. Oo, siz de neredesiniz? Böyle imalı laflar falan. Ay, hiç
1: Hiç
0: tahammülüm yok.
1: tahammül edemiyorum. Ama
0: Hiç yok.
1: sizin gibi böyle dinlemeyi bilen arkadaş bulmak da çok zor. İnsanlar genelde çok yüzeysel bakıyor birçok şeye.
0: Yo,
1: İlişkilerim de
0: eski
1: öyle.
0: arkadaşlarımla ilişkilerim hep öyle ama nereden baksanız şu anki arkadaşlarımın hepsi en az 20-30 yıllık arkadaşlarım. Birbirimizin değişimine dinleyerek yol yer vermişiz ve kucaklamışız. Ya başladığımız yerde değiliz tabii ki.
1: Hoşgörüyle.
0: Tabii bazen şaşırıyorsunuz, kavga da ediyorsunuz. Aile olmak gibi
1: Doğru,
0: arkadaşlık
1: evet.
0: tartışıyorsunuz. Her zaman aynı fikirde olmuyorsunuz. Ama bir süre sonra yani şu anda artık 50 küsur yaşın getirdiği bir şeyle aman canım bu da böyle oluversin diyor insan. Rahmetli
1: Harikasınız.
0: Figen Batur söylemişti bana bunu. Yeri cennet olsun. İcilacım demişti. Ben 38 yaşına girmiştim. O da 52 yaşına mı girmişti o zaman hatırlamıyorum. Ben 30'larımda. 50 o kadar güzel ki demişti.
1: Öyle mi
0: Dert
1: peki?
0: etmeyeceksin. Evet öyle.
1: Öyle mi?
0: Evet. Dert etmeyeceksin. Ne kendini, ne cildini, ne hayatı, ne başkasını, ne söyleneni, ne yapılmayanı.
1: Bir özgürlük hali
0: Başka bir
1: aslında.
0: özgürlük. Çok doğru söylemiş.
1: Peki
0: Yeri
1: aşka
0: cennet
1: bakış
0: olsun.
1: açınız nasıl şu anda? Ben merak ettim şimdi. İcdel Aydın, geçmişte yaşadığınız şeylere nasıl bakıyorsunuz mesela? Kendinize mi şaşırıyorsunuz yoksa yaptığınız seçimlere mi? Hani insan öyle olur ya.
0: Hepimiz şaşırırız.
1: Değil mi?
0: Yani çünkü hepimizin geçmişe baktığı yer her yıl değişir.
1: Evet.
0: Yani her yıl o mesafe uzar çünkü. Siz de değişirsiniz, baktığınız yer de değişir. Dolayısıyla ay keşke o kararı vermeseydim dediğim pek çok şey var. Pişman olduğum ne kadar çok şey var size anlatamam. Yani ben hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum diyenler var mesela.
1: Evet var. Ben de şaşırıyorum buna.
0: Diyorum abi yani çok güçlüler ya da bir savunma biçimi
1: Bir de
0: bilmiyorum.
1: bir şey öğrenmemek gibi sanki o pişman olmama hali. Çünkü her pişmanlıkta insan aslında biraz daha bir şey öğreniyor, bir şey daha katıyor ya kendine.
0: Belki de onlar bunu bu şekilde ifade ediyor olabilir. Yani ben bunu aldım o yüzden de pişman değilim. Belki düşünce bu olabilir. Yani mutlaka bir şey öğreniyorlardır ama ben de pişmanlık çok var. Yapmasaydım yanlış karar alamamışım dediğim çok
1: En büyük
0: şey var.
1: pişmanlığınız ne mesela İcdel Hanım?
0: Birkaç mesleki kararım var. Yanlış seçimler yaptığımı gördüm
1: Mesela bir rolü
0: sonrasında.
1: kaptırdınız mı? Öyle bir
0: Yani bu tutacak dedim öyle oldu.
1: Çok mu düşünürsünüz acaba bir karar vermeden önce? Sanki öyle bir enerji alıyorum sizden. Hani böyle bir bekleyeyim, dur bakayım, bir düşüneyim falan. Onu düşünürken de hop kaçıyor mu yani?
0: Yok, hayır. Kolay karar veririm. Verdikten sonra düşünürüm. Ah, doğru mu karar verdim? Kolay alışveriş yaparım. Kolay karar veririm. Ama değişken bir şeyim vardır. Ne denir? Kolay adapte olabilirim. Pratik anlara hemen uyum sağlayabilirim. Bu arkadaşlarım da çoğu yani daha sağ beyin derler ya ben öyle ne daha uçucu daha böyle şey bütün yakın arkadaşlarım sol beyindir hepsi de yani böyle zıtlar ama işte senelerdir devam ediyor.
1: Devam ediyor. Peki şimdi bu oyun ne kadar? Bu gösteri diyelim daha doğrusu. Bu aslında bir oyun değil, değil mi? Gösteri yani.
0: Bu
1: Öyle
0: bir gösteri
1: söyleyebiliriz.
0: yani içinde tabii
1: Kendi hikayelerinizi
0: tiyatral
1: anlatıyorsunuz.
0: ögeler olan bir gösteri ama tabii ki yaptığım tüm işler gibi bir derdi olan bir gösteri. Güldüğümüz, eğlendiğimiz bir arkadaş buluşması. Birinci yılını Kasım'da dolduracak.
1: Evet.
0: Sanıyorum birkaç yıl devam
1: Devam
0: edeceğiz.
1: edeceksiniz. Peki yine böyle bir turne haline mi devam edecek İcra Hanım?
0: Galiba, değil mi? Şimdi bu bakarım menajerlerime, evet.
1: Bu sizi strese sokuyor mu?
0: Yok, hiç sokmuyor.
1: Aa.
0: Çünkü zaten ben İzmir'de olduğum için her durumda yani İstanbul'da sabit sahne olması da benim için turne. Oyun İzmir'de değilse benim için turne. onun için hayır hiç öyle bir şey yok. Gidip işimi yapıp gelmek

0: Evden ben pek çıkmam. 10 gün çıkmasam hiç aramam. Çok şehir insanı değilim.
1: Yüzden mi gittiniz Hicer Hanım?
0: Evet. Evet. Yani çok yoruyordu artık beni. Bir yerden bir yere gitmek çok yorucu. İnsan trafiği çok yorucu. Çok çalıştım. Ben hiç yaz tatili yapmadım. Herkes tatil yaparken ben televizyonda derdim ki starlar tatile gitti. Kendimizi göstermek için en güzel
1: Tam
0: zaman
1: sırası.
0: budur. Ve ben o kadar çok çalıştım ki çok yorulmuşum. Aktardığım kadar kendimi dolduramadığım yıllar geçti. Şimdi yeniden üniversiteye gider gibiyim. Çok disiplinli okumalar yaptım. Çok disiplinli yazı çalışması yaptım. İzleme çalışması yaptım. Gezdiğim ve dinlendiğim yaşımın böyle bir
1: Kendinize
0: dönemindeyim.
1: döndüğünüz bir dönem aslında. Çok büyük bir şans bu.
0: Evet, kesinlikle öyle,
1: Yani bunu
0: haklısınız.
1: yapabiliyor olmak büyük de bir şans aslında bir yandan.
0: Bir taraftan öyle ama şans da şöyle. Bunun karşılığında bir sürü şeyden de vazgeçiyorsunuz.
1: Mesela
0: Şöyle söyleyeyim, İstanbul'da olduğum dönem içindeki yaşam biçimim ve standardım, yaşam standardım hep çok çalışmayı, çok koşturmayı,
1: tabii.
0: göz önünde olmayı, çok bakımlı olmayı gerektiren, işte sürekli bir ister istemez bir sosyal zırhla dolaşmamı gerektiren bir hayattı. Bir para kazanıyordum, iyi bir
1: Evet.
0: para kazanıyordum ama kazandığım o paranın tanınırlığın işte vesaire neyse bedeli de o ölçüde bir
1: Hayat.
0: standarttı. Şimdi onu çektiğinizde, bunu da çektiğinizde yani ben daha az göz önünde olacağım, daha az para kazanmayı göze alıyorum. Ben sadece teliflerimle yaşayacağım. Sadece bununla yaşayacağım. Dediğinizde samimiyseniz yıllar sürüyor. Değilseniz çoğu geri dönüyor. Yani
1: Peki
0: umarım izah edebildim.
1: oyunculuğu özlüyor musunuz İjlel Hanım? Bu çünkü özenilebilecek bir
0: Bazen,
1: şey.
0: bazen yani ben kendimi ifade etmede özgürdüm. Çünkü kitap yazdım, köşe yazdım, dergi yayın yönetmenliği yaptım, köşe yazdım. Hani yıllarca düşüncelerimi ifade edip bununla bağ kurabilme şansım vardı. Bu çok, bakın asıl şans buydu. Bu çok büyük bir lükstü. O yüzden oyunculuk bir başkasının hikayesini yansılamaktır ya. Onu çok özlemem diye düşünüyordum. Özlediğim ne oluyor? Bazı setleri özlüyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum. Sette olmayı özlüyorum. Üç Kız Kardeş setini çok özledim
1: Evet,
0: mesela.
1: ne
0: Yani
1: güzeldi
0: ay, o
1: ya.
0: kadar da mutlu bir ekiptik
1: Harikaydı.
0: ki size anlatamam. Yani böyle şahane bir ekiptik.
1: Ama şimdi öyle setler bulmak da çok zor. Yani samimiyet
0: Tahmin
1: yok,
0: ediyorum.
1: bir aradalık yok. Şimdi herkes ayrı karavanlarda falan. Yani çok bence siz daha iyi
0: Ya her
1: bilirsiniz
0: zaman
1: ama
0: şunu
1: değişmiş
0: söylüyorum.
1: yani
0: İyi
1: birçok
0: bir
1: şey.
0: başrol. Ben mesleğimi ülkemin en büyük yıldızlarıyla yaparak başladım. Yani ustalarım benim
1: Evet.
0: çok değerli isimlerdi. Zeki Alasya, Metin
1: Dedem
0: Akpınar,
1: Gofret
0: evet.
1: ve ben.
0: Selma
1: Ne
0: Güneri, Sevda
1: güzeldi.
0: Ferda, Halit Akçatepe, Ayşen Guruda, Tekin Akmansoy. Hani çok ciddi ustaların yanında büyüdüm diyebilirim. Onlarla beraber yol aldım. Ve çok saygıyla, çok onlara kulak vererek geçti yıllar. Her zaman şunu söylüyorum genç arkadaşlarıma. İyi bir başrol oyuncusu koluna bandı takan milli takım kaptanı gibidir. Başrol oyuncusu kendisiyle ilgili meselelerle değil, setin tamamıyla ilgili
1: Değil mi?
0: sorumludur. Arkadaşlarının oyunundan, ruh halinden, yönetmeninden, görüntü yönetmeninden, set arkasından. Yani siz orada o yıldızlığı hak etmelisiniz. Aldığınız paraya, kamera arkasındaki arkadaşlarınız, jenerikteki adınıza helallik vermeli.
1: Değil mi?
0: Bunu da ancak gerçek bir takım kaptanı olursanız sağlayabilirsiniz. Ben bunu ustalarımdan öğrendim.
1: Taşımak gerekiyor
0: Evet.
1: bunu işte.
0: İnşallah da taşıyabilmişimdir bugüne kadar arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma emaneti verebilmişimdir inşallah.
1: Belki yeniden bir şey olur ya. Belli
0: Aa, olabilir
1: olmaz.
0: tabii,
1: Evet.
0: tabii, tabii. Yani hiçbir zaman öyle bir daha asla yapmam diye bir şeyim olmadı. Benim için içinde olmaktan mutlu olduğum, bana bir çocuk sevinci verecek her projede olmaktan mutluluk duyarım. Hepsinden. Her zaman.
1: Şimdi siz yıllarca hep anlattınız, yazdınız, hikayeler aktardınız bize.

0: sizlere. Şimdi ben hikayeyi değil de anlatanı merak ediyorum aslında son bölüme gelirken. Siz şu anda hangi hikayeyi yaşıyorsunuz? Hayatınızdaki hangi dönemi yaşıyorsunuz şu anda?
1: Evet. Kızım
0: Yani
1: üniversite...
0: nasılsınız demenin bir...
1: İyiyim, çok iyiyim. Yeni romanıma başladım.
0: Güzel.
1: Dolayısıyla bu yıl sonuna kadar onu bitirme hedefindeyim. Sakin ve mutluyum. İzmir'de yaşamayı seviyorum. İstanbul'u özleyerek gelip 24 saat geçirip hemen
0: Hemen geri dönüş.
1: kedime, evime, sevdiklerime, yuvama gitmeyi seviyorum. Çok şükür.
0: Bu arada çok güzel bir kızınız var.
1: Ay, teşekkür
0: Evet,
1: ederim.
0: o da
1: Bahtları güzel olsun. Bahtları Allah karşılarına iyi
0: amin.
1: insanlar çıkarsın.
0: İnşallah.
1: Gerçekten bütün eski duaların bir
0: Evet.
1: haklılığı varmış.
0: Değil mi? O büyüklerimize
1: Ya,
0: derdi şimdi daha.
1: ya, ya.
0: O da artık kocaman bir
1: Evet,
0: hanımefendi
1: 23
0: oldu.
1: yaşında yüksek lisansa başladı. Bir taraftan çalışmaya da
0: Destek
1: başladı.
0: oluyor mu size?
1: Varlığı bana çok büyük bir
0: Değil mi?
1: destek. Yurt dışında bir hayat sürdürüyor. Çok saygı duyduğum bir yaklaşımı var. Hiçbir
0: Ne
1: zaman
0: güzel,
1: ben
0: ne
1: tanınmış
0: büyük bir
1: bir
0: şans.
1: annenin kızıyım demedi. Kendi hayatını kurmak, kendi ayaklarının üstünde durmak, kendi yolunu kendisi çizmek konusunda hem çok iyi bir evlat oldu, çok şükür.
0: Maşallah diyelim.
1: Hem de inşallah Allah ömür versin, güzel günlerini görmeyi nasip etsin. Bütün anne babaları da aynı dileğimi
0: Evet, amin inşallah. Bu ne
1: iletiyorum.
0: kadar büyük bir şans gerçekten. Ona da size de başarı diliyoruz. Hayat
1: Teşekkür
0: boyu
1: ederim.
0: mutluluk diliyoruz. Hep böyle güzel gülün.
1: Siz de.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi ki bizi ağırladınız. Birazdan bu sahnede
1: Evet.
0: ama değil
1: Rağmen.
0: rağmen. Evet, bu gösteri yer alacak. Belki sizlerin de yolu düşer. Ben merak ediyorum açıkçası. Mutlaka izleyeceğim. İcel Aydın'a çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederim.
0: Nokta alıyoruz efendim hayatın içindeni bu hafta. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava çoğunlukla güneşli, İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana yer yer yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 30, Mardin güneşli 25 derece.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Hoş geldiniz. Tarihlerimiz 30 Ağustos'u gösteriyor. Bugün bağımsızlık mücadelemizin en önemli kilometre taşlarından biri olan Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü. Bu anlamlı günde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anarak bültenimize başlıyoruz.

0: MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Bağımsızlık mücadelesine dikkat çeken Bahçeli, Mondros'un hüsranının Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir ifadelerini kullandı.
1: Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir ifadelerini kullandı.
2: Türk ordusu zaferin ardından durmamış, 9 Eylül'de İzmir'e vardığında Anadolu'ya sokulan müstevli başladığı yerde denize dökülmüştür. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Bahçeli, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir dedi.
2: Nihayet 30 Ağustos'ta Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu, piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş, Karlofça'dan Balkan harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yönelik yurt dışına para aktardı iddialarını araştırmak üzere reysen soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca reysen soruşturma başlatılmıştır denildi. Komedyen Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi. Göğüs ağrısı şikayetiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'a anjiyo işlemi yapıldı. Çanakkale Ayvacık'taki evinde akşam saatlerinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi koroner yoğun bakım ünitesine sevk edilen Yılmaz'a anjiyo işlemi yapıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Gülistan Doku kaybolduktan sonra intihar süsü vermek için kişisel eşyalarının su altına yerleştirildiğine dair yeni bulgulara ulaşıldı.
1: Kişisel eşyaları su altına sonradan yerleştirildi. İntihar süsü verilmeye çalışıldı. Gülistan Doku soruşturmasında bu iddiaları destekleyen yeni bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma genişliyor. Doku'nun kaybolduğu sürece dair bazı şüpheli yeni bulgular dosyaya girdi. 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Peki Gülistan'ın ölümüyle ilgili

0: Dosyaya giren yeni bulgular ne? Soruşturma birimleri dokuya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine dair yeni bulgulara ulaştı. Ayrıca adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dosyada Doku'nun Instagram hesabına şüpheli erişimle ilgili yeni tespitler var. Operasyona dair paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz dedi. Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında kritik gelişmelere ulaştık ifadelerini kullandı. Gözaltındaki 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
1: Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli kamerayla kayda alındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Bakırköy'deki bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ihbarı alındı. İddiaya göre bu kayıtlar ücret karşılığında izlettiriliyordu. Polis o güzellik merkezine baskın yaptı. İş yerinde gizli kamera düzeneği bulunan çok sayıda cihaz tespit edildi. Çalışmada 14 bin videonun bir sosyal medya platformunda paylaşıldığı belirlendi. İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yıllarca görev yapan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeniden incelenecek. Cezaevinde rahatsızlanma süreci, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşündeki ihmal ve şüpheli durumlar dosyada yer almıştı. O dönemdeki gardiyanlar ve sağlık görevlilerinin ifadeleri yeniden alınacak.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı'nda uzun yıllar görevde bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü yeniden soruşturulacak. 2011 yılında Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu 8 ay sonra Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Zehirlendiği ve zamanında müdahale yapılmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla dosya yeniden incelenecek. O dönemde görev yapan cezaevi ve sağlık personelinin yeniden ifadeleri alınacak. Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de sabah duş aldıktan sonra kaldığı koğuşunda fenalaştığı ve yan koğuşta bulunanlardan yardım istediği soruşturma dosyasına yansımıştı. Koğuştaki acil çağrı butonuna basılarak gardiyanlar çağrıldı. İhbar üzerine gardiyanlar saat 18.18'de koğuşa ulaştı. Kozinoğlu'nun odası üst katta yer aldığı için görevliler kendisini sedyeyle indirmek istedi. Ancak Kozinoğlu yürüyebilecek durumda olduğunu söyledi. Kozinoğlu'nun ölümünde şüpheli olan bir başka nokta ise görevli olması gereken 3 sağlık çalışanının da Silivri merkezde yemekte olduklarıydı. Habere göre yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika bekletildi. Yeniden incelenecek dosyada çelişkili ifadeler ve ihmaller mercek altına alınacak.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesine başvuracak.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesine başvuracak. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Kuriş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araç olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini, ancak kiralanmış bir şirket bulunmadığını, iki aracın daha Şahin tarafından örgütle irtibatlı kişiye kullanılması için verildiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuracak.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kayseri'deydi. Yeni parti için seçmenden oy istedi. Milletin takdiriyle biz kazanacağız ama bu seçimin kaybedeni olmayacak dedi. Kadınlarla da bir araya gelen Özel ev hanımlarına emeklilik vaadinde bulundu.

0: Yeni parti şehre gönül koymaz. Yeni parti kendine oy vermeyen seçmenin bir sonraki oyuna taliptir.
1: Yeni partiye oy istedi, seçmene kaybeden olmayacak diye seslendi.
0: Milletin takdiriyle biz kazanacağız ama bu seçimin kaybedeni olmayacak.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kayseri'deydi. Parti otobüsüyle şehri gezdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
2: Senin adın ne?
3: Zehra, çok güzel. Bakayım, kıyafetine bakayım.
1: Özel, Eskişehir Bağları bölgesinde bir eve de misafir oldu. Kadınlarla sohbet eden Özel, ev hanımlarına emeklilik vaadinde bulundu.
0: Bir kadın işte çalışmak istiyor ama ona iş bulamadıysak, kusur kimin, devletin? Ya da çocuk sayısı, evdeki yaşlısı ya da engellisinden dolayı çalışma imkanı yoksa, o zaman ev hanımının sigortasını devlet ödeyecek, ev hanımları evde çalışarak emekli olacaklar.
1: Özel'in vaatlerini anlatırken Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırması dinleyenleri gülümsetti.
4: İnşallah Allah'ın izniyle Kayseri'ye de CHP'li belediye de getireceğiz. Yanlış söyledim, benim ağzım eskiye alışık. Yeni Partili.
5: Eyvallah.
1: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da ilçe kongrelerinin ardından olağan il kongresi düzenledi. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı. Habertürk'e konuşan Celal Adan gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.
6: Milliyetçi Hareket Partisi 2027'deki büyük kurultaya hazırlanıyor. Öncesinde ilçe kongrelerini tamamlayan parti teşkilatı ilk kongresinde bir araya geldi. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
7: Kıymetliniz Sayın Celal Adan Beyefendi.
8: İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partimize karşı büyük bir teveccüh görüyorum. İstanbul'da kapı bize açık, herkes bizi davet ediyor. Her yer sonuna kadar liderimizi takdir ediyor.
6: Celal Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa vardı. Habertürk'e özel açıklamalar yapan Celal Adan, bu yasanın yanlış anlaşılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.
8: 467 oyla meclisten geçti biliyorsunuz terörist Türkiye ile ilgili teklif. Önce Türkiye demeyen bütün siyasi partiler kaybedecektir. Bu kongrelerden sonra sokağa ineceğiz, ev ev dolaşacağız, anlatacağız. Milletimizin yanlış anlamalarına müsaade etmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partimizin hedefi herkesin onurlu yaşadığı Türkiye'dir.
6: Celal Adan, Suriye'de kendisini fesheden SDG ile ilgili de konuştu.
8: Genel Başkanımızın da liderliğini yaptığı Türk Milliyetçiliği fikri, Türkiye'nin başındaki en büyük belayı tarihin çöplüğüne itmiştir. Bildiğiniz gibi Suriye'de çok ciddi gelişmeler oldu. Orada da feshedildi. Türkiye'deki verilen mücadelenin bölgede de büyük bir teveccühle karşılaşması, o da bölge için ne kadar güçlü bir istikrara dönüşeceğinin işaretini vermekte.
6: Adan, İsrail'in Suriye üzerinden yaptığı provokatif eylemlere de değindi.
8: İsrail şu anda bir cani tarafından yönetilmektedir. Bu caniyi muhatap almak elbette doğru değildir. İsrail devlet başkanı hesap vermeden ölmeyecektir. Bunlar bizden korksunlar. Onların bizi yoracak, bizi üzecek, bizi zarar verecek bir güçleri yoktur.
1: İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamalar Netanyahu hükümetinin çürümüş zihniyetini yansıtmaktadır dedi. AK Parti Genel Başkanı Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olarak niteledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan da tepki açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır ifadeleri kullanıldı. İsrail'in açıklamalarına bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi. Ala saldırgan açıklamaların siyasi bir karşılığı olmadığı gibi esasen konu klinik düzeyde bir suçluluk psikolojisinin ve ağır bir hezeyanın dışa vurumudur dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından bir paylaşımda

0: bulundu. İsrail'in açıklaması, gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir dedi. Netanyahu hükümetinin antisemitizm kavramının arkasına saklanarak saldırganlığını ve soykırımını perdelemeye çalıştığını ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan da tepki geldi. Soykırımcıların içine düştüğü hezeyan bataklığı hakikati gölgeleyemez diyen Zorlu, Cumhurbaşkanımız vicdanların yegane sesidir değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Karadeniz'de Türk gemilerine yönelik saldırılarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 26 Ağustos'ta Lider Bordo Mavi adlı Türk işletmeli gemi vurulmuş, bir gün sonra da bu gemiyi çekmek için bölgeye giden Lider Kocatepe hedef alınmıştı. Bu gelişmeler üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Karadeniz'de can, mal ve seyri sefer emniyetinin arttırılması gerektiği vurgulandı. Avrupa kışa son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle hazırlanıyor. Depoların doluluk oranı %63'e kadar gerilerken Orta Doğu'daki arz sorunlarının sürmesi halinde doğalgaz fiyatlarının kışın 100 euroyu aşabileceği uyarısı yapılıyor.
1: Avrupa kış aylarına son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Depolar boşalıyor. Fiyatların 100 euroyu aşacağı tahmin ediliyor. Avrupa kış öncesinde düşük doğalgaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya. Avrupa Birliği'nde gaz depolarının doluluk oranı Ağustos sonunda %63'e geriledi. Mevcut dolum hızıyla AB'nin kışa son 5 yıl ortalamasının yaklaşık %20 altında doğalgaz stoğuyla girmesi bekleniyor. Oysa AB'de bu oran Ağustos sonları için son yıllarda ortalama %80 civarındaydı. En kritik tablolardan biri ise Almanya'da. Avrupa'nın en büyük depolama kapasitesine sahip ülkede tesisler yalnızca %50 dolu. Belçika'da oran %51, Hollanda'da ise %45. İtalya ve Polonya gibi ülkelerde ise depolar %80'in üzerinde. Düşük stokların etkisi şimdiden fiyatlara yansıdı. Avrupa'nın gösterge doğalgaz fiyatı megawatt saat başına 68 euronun üzerine çıkarak 3 yılın zirvesine ulaştı. Goldman Sachs'a göre Orta Doğu'dan gaz ihracatı yeniden başlamazsa fiyatlar kışın 100 euronun üzerine çıkabilir. Stokların düşme nedenleri arasında geçen kışın soğuk geçmesi ve yazın elektrik üretiminde gaz tüketiminin artması var. Orta Doğu'daki arz sorunları da kış öncesi depoların yeniden doldurulmasını zorlaştırdı. Uzmanlar Avrupa'da fiziksel bir gaz kıtlığı beklemiyor. Ancak sert bir kış, uzun süreli soğuk hava dalgaları ve rüzgar enerjisindeki düşüş, talebi artırarak fiyatlar üzerindeki baskıyı daha da büyütebilir.
0: ABD ile Venezuela arasında petrolde dev bir anlaşma yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak duyurdu. Venezuela yönetimi de anlaşmayı doğruladı.
1: ABD ile Venezuela arasında 65 milyar varillik petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından duyurdu. Trump anlaşmayla Venezuela'daki söz konusu rezervlerin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını açıkladı. Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına imza attık dedi. Trump anlaşmayla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti. ABD Başkanı, anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki kattan fazla artıracağını ve ülkenin enerji arzını güçlendireceğini savundu. 3 Ocak'ta ABD'nin kaçırdığı devlet başkanı Nicolas Maduro'nun yerine geçen Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de anlaşmayı doğruladı. ABD Başkanı Trump'a ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti. Rodriguez, mutabakat kapsamında 17 stratejik petrol sahasının geliştirileceğini açıkladı. Projeler için 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılması, Venezuela devletinin ise 209 milyar dolardan fazla vergi geliri elde etmesi öngörülüyor. Venezuela yaklaşık 303 milyar varil rezervle dünyanın en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervlerine sahip ülkesi. Dünya petrol rezervlerinin 5'te 1'i Venezuela topraklarında bulunuyor. Ancak yıllardır süren yaptırımlar, yatırım eksikliği gibi sorunlar nedeniyle ülkenin petrol üretimi, rezerv potansiyeli,

0: Elinin oldukça altında kalıyor.
1: ABD'den İran'a yönelik ekonomik baskıda yeni adım geldi. Washington, Mısır'ın en büyük ikinci bankasını ABD finans sisteminden çıkarmaya hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanı, bankanın İran'ın dolara erişiminde kritik bir rol oynadığını belirtti.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Mısır'ın en büyük ikinci bankasını finansal sistemden çıkarıyor.

0: ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı mali suçları uygulama ağı FinCEN, Bank Mısır'ın ABD bankalarındaki muhabir hesap erişimini iptal edecek düzenlemeyi duyurdu. Bakanlık, bankanın İran rejiminin ABD dolarına erişiminde kritik bir düğüm noktası olduğunu savundu. Düzenlemeyle birlikte bankanın 28 Eylül'den itibaren dolar işlemi yapamaması öngörülüyor. ABD Hazine Bakanlığı 30 günlük kamuoyu değerlendirme süreci başlattı. Trump yönetiminin bu adımı, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürerken İran'ın finansal kanallarını daraltmayı hedeflediği operasyonun bir parçası. Hazine Bakanı Scott Bessent'ın ekonomik dışlanma olarak duyurduğu hamle kapsamında ABD bankalarından işlemleri daha sıkı denetlemesi istendi. ABD'nin yeni yaptırım adımından yalnızca Mısır Bankası etkilenmedi. Aynı zamanda İran'ın önde gelen bankalarından Bank Melli'nin Dubai şubesi de hedef alındı. Bankanın müdürü yaptırım listesine eklendi. Pekin hattında da gözler Xi Jinping'in gelecek ayki Beyaz Saray ziyaretine çevrildi. Hazine Bakanı Bessent, ülkelerle temas kurmanın en etkili yolu sessiz diplomasidir diyerek Pekin'e mesaj gönderdi.
1: Nepal'de Çin sınırında meydana gelen sel ve heyelan felaketinin ardından ölü sayısı 675'e yükseldi. Yaklaşık 3000 kişi ise hala kayıp. Kayıplar arasında bir Türk vatandaşının da olduğu belirtiliyor.
2: Nepal'de buzul çökmesinin tetiklediği sel ve heyelan felaketinde can kayıpları artıyor. Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde meydana gelen felakette yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yağışların ve çamur tabakasının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Kayıplar arasında bir Türk vatandaşının bulunduğu belirtildi. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, tur rehberi Elena Öksüz'den 26 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığını söyledi.
3: Çifte vatandaş olan Elena Öksüz adındaki üyemiz, Rus pasaportuyla bölgeye giriş yaptığından dolayı kayıtlara da bu şekilde geçmiş. Eren Öksüz de buradaki turistik bir faaliyete katılmak üzere bölgede bulunmuş ve o günden beri de kendisinden haber alınamamakta. 26 Ağustos'ta otelden çıkıyor ve o saatten bu saate artık kendisiyle ilgili bir bilgi yok.
2: Eracun, Elena Öksüz'ün durumunun Dışişleri Bakanlığı tarafından takip edildiğini belirtti. Felaketi yaşayan Nepal'de şiddetli yağışların sürmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilmiş durumda. Ekiplerin çalışmalarını sürdürebilmesi için hava şartlarının iyileşmesi bekleniyor. Felaketten en ağır etkilenen Rasuva bölgesine giden ulaşım yollarının zarar görmesi nedeniyle sadece helikopterlerle ulaşılabiliyor. Yüzden fazla kişinin de elektrik santralinin tünelinde mahsur kaldığı düşünülüyor. Arama kurtarma ekiplerine Nepal ordusu da destek sağlıyor. Felaketin bir diğer riski ise yeni sel tehlikesi. Bölgede oluşan baraj gölünde milyonlarca metreküp su birikti. Yetkililer gölün taşma riskine karşı kırmızı alarm verirken bölgeye bini aşkın ilave asker sevk edildi.
1: Muğla Seydikemer'de başlayıp Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını büyük ölçüde söndürüldü. 13 saatlik müdahalenin ardından soğutma çalışmalarına geçildi. Yangından dönen arazözün devrilmesi sonucunda ise 5 orman işçisi yaralandı. İki şehri etkileyen alevler Seydikemer Korubükü köyü yakınlarındaki bir tarım alanından yükseldi. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Saklı Kent Kanyonu'na yakın bir noktada devam eden yangın Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ulaştı. Yükselen alevler nedeniyle bazı evler ve seralar küle döndü. Alevlere 4 uçak, 16 helikopterle havadan müdahale edildi. Karadan da aralıksız devam eden çalışmalarla alevler 13 saatin sonunda kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına katılan orman işçilerinin kullandığı arazöz İstanbul-İzmir otoyolunda bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada 5 orman işçisi yaralandı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balıkçı barınağında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler teknelere küle çevirdi.
0: Yangın barınağı sardı, tekneler alev alev yandı. Yangın gece saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağında çıktı. Rüzgar da etkili olunca alevler yayıldı.
4: Karadan bir

0: Yangın Balıkçı Barınağı'na sirayet ediyor.
1: İhbar üzerine İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Tomalarla da yangına müdahale edildi. Ormana da sıçrayan alevleri kontrol altına almak yaklaşık 3 saat sürdü.
0: Karaya çekilmiş teknelere sıçrıyor ve burada 20'nin üzerinde tekne alev alıyor.
1: Alevlerin sıçradığı çok sayıda tekne kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Nedenini arkadaşlar araştırıyorlar. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru ise adli süreçler çok hızlı bir şekilde yapılacaktır.
2: Kars'ta etkili olan sağanak ve dolunun neden olduğu selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kentte gün içinde etkisini artıran yağışlar Kazman ilçesinde sele dönüştü. Ağaç ve kaya parçalarını taşıyan sel suları Taşdelen mahallesinin yüksek kesimlerinden merkeze ulaştı. Çok sayıda tarım arazisi sel nedeniyle zarar gördü. Belediye ekipleri iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı. İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olduğu iddiasıyla bir sürücü tutuklandı. Kaza anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
1: Direksiyonu otobüsün önüne kırdı. Otobüs yoldan çıkıp duvara çarptı. İki kişinin öldüğü kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza cuma akşamı İstanbul Zeytinburnu'nda oldu. Bakırköy istikametinde seyreden bir İETT otobüsü şoförü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti. Otobüs önce kaldırıma çıktı, ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada iki yolcu hayatını kaybetti, şoför dahil 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 65 yaşındaki Mürvet Tolon toprağa verildi.
2: Karabük'te iş makinesi taşıyan bir tır kontrolden çıktı. Önündeki motosiklete çarpıp devrilen tırdaki iş makinesi bir evin içine girdi.
1: Yoldan çıkıp bariyerlere çarptı. Taşıdığı iş makinesi savrulup eve saplandı. İki kişi hayatını kaybetti. Kaza Karabük-Bartın karayolunda oldu. Eskavatör taşıyan bir tır kontrolden çıktı. Önündeki motosiklete çarpan tır devrildi. Bu sırada taşıdığı iş makinesi de sürüklenerek park halindeki bir araca ve eve çarptı.
3: Şu yukarı binanın yanından bariyerlere vura geliyordu.
4: Kütleme sesi geldi, heyecanlandı. Hemen o anda işimizi bırakıp yola çıktık, baktık olay olmuş.
1: Kazada motosiklet ve tır sürücüsü hayatını kaybetti. İş makinesinin çarptığı evin çevresinde kimsenin olmaması can kaybının artmasını engelledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Gaziantep'te şişirilmeye çalışılan bir lastik patladı, tamirci ölümden döndü. Islahiye ilçesinde bir otolastikçide lastik şişiriliyordu. O sırada lastik birdenbire patlayıp havaya uçtu. Lastiği şişiren tamirci de patlamanın şiddetiyle savruldu. Çevredekiler de büyük korku yaşadı. Neyse ki olayda kimseye bir şey olmadı. Tatilini bitiren gurbetçiler dönüş yolculuğuna başladı. Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapı Kule sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu.
1: Tatil bitti, dönüş başladı. Sınırda kuyruk uzadıkça uzadı.
5: Fransa'ya gidiyorum. Tatil bitti maalesef. Hüzün her zamanki gibi var.
6: Avusturya'dan geldik İstanbul'a. Şimdi tekrar geri.
7: Tatil bitti.
6: Bitti maalesef.
1: Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapı Kule sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu.
8: Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yaz tatillerini ana vatanda geçirmek için geldiler. Ve tatil bitti. Dönüş yolundaysa Kapı Kule sınır kapısına geldiler. İşte gurbetçiler araçlarıyla geldikleri bu noktada yoğunluk oluşturuyorlar.
9: Vatandan gidiyoruz, hüzün çok. Ama yapacak bir şey de yok.
10: Isparta'dan geldim İstanbul'a, İstanbul'dan geldim Kapıkule'ye.
7: Şimdi?
10: Şimdi Hollanda'ya.

0: Antalya'da motosikletli kurye ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya döndü. Çevredekiler ikiliyi bir türlü ayıramadı.
1: Başını kaputa defalarca vurdu. Ardı ardına yumruklar attı. İki sürücünün yol verme tartışması kavgayla bitti.
2: Basit oğlum, basit basit. Lan dayı basit bak. Belanı vuracaksın oğlum, basit lan.
1: Antalya'da motosikletli kurye ve bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma bir türlü bitmeyince ikili sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kurye otomobil sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca vurdu. Otomobil sürücüsü de eline aldığı sert cisimle motokuryeyi darp etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. İkili daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İnceleme sürüyor.
0: Kayseri'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Apartman sakinleri evde yaşayan kişiden şikayetçi oldu.
1: Kötü koku apartmanı sardı. Ekipler adrese gittiğinde gözlerine inanamadı. Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binada kötü koku hiç eksik olmuyordu. Bina sakinleri en sonunda dayanamadı. Kokuların giderek arttığı eve belediye ekipleri geldi.
3: İçeride de ciddi bir sinek zaten, küf, rutubetinden böcek var için. Evet, evlerde sinek ve böcek.
1: Ekipler eve girdiğinde çöp dağlarıyla karşılaştı. O evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Dairede 2 çocuğuyla birlikte yaşayan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Evde de ilaçlama yapıldı.
0: Üniversite öğrencilerinin Amerika'da work and travel yapmak için başvuru yapıp para verdiği özel bir firmaya ulaşılamıyor. Her biri en az $2000 masraf yapan öğrenciler paralarını geri alamadıklarını söylüyorlar. Firmanın İstanbul'daki ofisi de 6 aydır kapalı. Alihan Tok o mağdurlarla konuştu.
4: Amerika'da çalışmak ve farklı bir kültürü tanımak istedim. Para biriktirmek istedim.
5: Diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten.
1: Amerika'ya Work and Travel programıyla gitmek istemişlerdi. Yani hem çalışıp para kazanacak hem de yabancı dillerini geliştireceklerdi. Hayalleri de, yaptıkları masraf da buhar oldu.
5: Yazı geçirebileceğim ekonomik olarak en mantıklı seçenek bu gibi duruyordu.
6: Ülkemizde sadece Amerika için düzenlenen bir program. 3 aylık bir dönemli çalışma programı.
1: Amerika için para biriktiren üniversite öğrencileri önce internette araştırma yaptı. Bu araştırmada nispeten daha ucuz bir firma buldular.
4: Bu firmayı internette buldum. Diğer firmalara göre biraz daha ucuzdu. $3250'sa bu firma $3000 diyordu mesela.
6: 3 aylık bir süreç için $3500-$5000 arası bir maliyeti oluyor.
5: $2800 bir ücret ödedim.
4: Online olarak başvurdum. Gelmenize gerek yoktu aynı zamanda dediler. Her şeyi kendi panelimiz üzerinden halledebiliyoruz dediler. Hiç vize görüşmesine giremedim. Paramın iade edileceğini söylediler.
1: Tüm işleri internet üzerinden hallettiler. Paralarını alan firma online iletişimi de kesti.
6: Öncelikle çok güvenilir bir şirkete gidiyor olmak lazım. Bu konuda çok şirket açıp bu şirketleri, öğrencileri topladıktan sonra kapatan firmalar duyuyorum.
5: Bir arkadaşımın referansıyla ilgili şirkete başvurdum. Bu arkadaş da tabii ki şu an mağdurların arasında.
7: Bahsi geçen firmanın Şişli'deki ofisine gelip baktık. Kapalı olduğunu görüyoruz ve iddiaya göre bu ofis 6 aydır da kapalı. Hatta ofisin kirası 7 aydır da ödenmiyor. Ve firma yetkililerine de hiçbir şekilde ulaşılamıyor.
5: Ne telefonlarımızı açtılar doğru düzgün.
4: Şu anda kimseye ulaşamıyorum.
5: Gerekli evrakları elimde gözüktüğü üzere çıkardım. Ödeme yaptım, dekontları çıkardım.
7: Tüm bunları bir dilekçe halinde savcılığa sunacaksınız.
5: Tabii, kesinlikle.
1: Parasını geri alamayan ve muhatap da bulamayan gençler suç duyurusunda bulundu. Peki vize ve work and travel başvurularında nelere dikkat etmek gerekiyor?
6: Parayı alıp işte hiçbir işlem başlatmayan şirketler de var. Bir şirketi öncelikle görmek kıymetli. Şirketi, ofisi gidip görmek kıymetli. Ne kadar sürelik bir şirket olduğu da önemli.
0: Antalya'da hazineye ait taşınmalar.

0: alınmazların mevzuata aykırı şekilde belirli kişilere devredilmesine ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Kemer ilçesinde hazineye ait bazı taşınmazların satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelere devredildiği belirlenmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından bırakıldı. Aralarında milli emlak personelinin de olduğu 21 şüpheli Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı. Hazineye ait 10 milyar lira değerindeki 80 taşınmazın belirli kişi ve çevrelerin üzerine devredildiği iddia ediliyor. Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Kalite belgesi alan hastanelere olağan denetim muafiyeti getirildi. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategoriye göre 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenler ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak.
1: Kalite belgesi alan hastaneler için denetim süreci düzenlendi. Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü akreditasyon belgesi alan özel hastanelere denetim muafiyeti sağlanacak. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategorisine göre belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenler ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak. Şikayet, ihbar ve gerekli görülen diğer durumlarda olağan dışı denetimler geçerliliğini koruyacak. Özel hastanelerde bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması zorunlu olacak. Hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunluluğu devam edecek. Belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastaneler bu zorunluluğu yerinde hizmet alımı yoluyla da yerine getirebilecek. Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle 30 Ocak 2025 tarihinde önce ruhsatlandırılan özel hastanelerin yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaf oldukları belirtildi. Bu muafiyet 30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla özel hastanelerce yapılan değişiklikler ve geçiş hükümleri kapsamında yer alan özel hastaneler için uygulanmayacak.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir hastanın ameliyatını gerçekleştirdi. O anlara dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Genel cerrahi uzmanı olan Bakan Memişoğlu paylaşımına kendi yorgunluğunu bir hastanın şifa bulan nefesinde unutan, aklı ve vicdanı merhametle yoğuran bir fedakarlık destanıdır hekimlik. Yıllar geçiyor, nice ameliyatlar, nice hastalar hayatımızda iz bırakıyor ama bir insanın hayatına dokunmanın, onun derdine derman olabilmenin verdiği heyecan hiç değişmiyor notunu düştü. İstanbul gibi kalabalık kentlerde görmeye alışık olduğumuz bir manzara var. Artık yolun karşısına geçerken bile telefonu elimizden bırakamıyoruz. Bu da kazalara davetiye çıkarıyor. İtalya son günlerde telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören taslak düzenlemeyi tartışıyor. Peki böyle bir yaptırım Türkiye'de etkili olur mu? Buse Deviren hem yayalara hem sürücülere sordu.
2: Kimse farkında değil. Işıkları olsun, işte tabelaları vesaire. Gözler telefonda.
3: Karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgileniyor musunuz?
4: Asla. Hızlı gelir, duramaz, çarpar.
5: Benim gibi dalgınla gelen insanlar olabilir.
6: Bu kez sürücülere değil, yayalara ceza gündemde. İtalya telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören düzenlemeyi tartışıyor.
3: Türkiye'de de olsa mı sizce böyle bir şey?
7: Olmasın, her yerden ceza yiyoruz zaten.
3: Ama araba bir anda gelebilir yani, bize ışık yansa bile.
7: Ben dikkat ediyorum.
6: Türkiye'de de sürücüler elinde telefonla ilgilenirken yola çıkan yayalardan yana dertli. Yayalara göre ise dikkatsiz sürücüler kazaların ana sebebi.
3: Karşıya geçmek için işte tam olarak burada olduğu gibi trafik lambasının kırmızıdan yeşile dönmesini bekliyor. Akabinde de yürümeye başlıyoruz. Ancak ne yazık ki genellikle gözümüz yolda ya da trafik lambasının kalan süresinde değil, telefonda oluyor.
6: Peki İtalya'da yayalara 75 euroluk ceza kesilmesini öngören taslak düzenleme Türkiye'ye uyarlanabilir mi?
8: 10 numara olur ya.
9: Ablacığım dikkat etmiyorlar ki. Şöyle, vurdun mu da suçlu biz oluyoruz. Doğru mudur? Onun için hani yayaların dikkatli olması lazım. Işıklardan geçerken, ondan sonra yaya geçtiğinden geçerken dikkat etmeleri lazım.
10: Türkiye'de de bence 100 lira olması lazım.
11: Daha gelsin tabii ki, arabalara geliyorsa onlara da gelsin.
2: Bence fazlası olmalı.

0: Sürücülere ne kadar cezası ağırsa yayaları da bence o kadar ağır olmalı.
1: Eylül'de ekonomi yönetiminin gündemi yoğun olacak. Enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak. Gözler bir yandan da faiz kararıyla orta vadeli programda olacak. Peki başka hangi veriler ve toplantılar var? Bakalım.
2: Enflasyon, konut ve işsizlik verileri. Ekonominin Eylül ayında yoğun bir gündemi olacak. Piyasaların gözü 31 Ağustos pazartesi günü ikinci çeyrek büyüme verisinde olacak. Bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri TÜİK tarafından saat 10'da açıklanacak. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyümüştü. TÜİK aynı gün Temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 3 Eylül'de Ankara dış ticaret verilerini açıklayacak. Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verilerini duyuracak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 arttı. Yıllık enflasyon da %31,75 oldu. Bir başka önemli veri ise TÜİK'in kamuoyuyla paylaşacağı konut ve iş yeri istatistikleri olacak. Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde 699.516 konut satılmıştı. Piyasaların gözü ayrıca Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda olacak. Bu yıl 6. kez toplanacak kurul, 10 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermişti. TÜİK ise 17 Eylül'de Ağustos ayı konut ve işyeri satış istatistiklerini açıklayacak.
3: Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
2: Gelecek ay Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan orta vadeli programın ayrıntıları da yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş OVP'nin paylaşılacağını duyurmuştu. OVP ile 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.
1: İnternetten yapılan alışverişin payı yükselmeye devam ediyor. E-ticaretin payı toplam alışverişlerin 1/5'ine ulaştı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın komisyon ve hizmet bedelleri nedeniyle artık rekabet edemediğini belirtti. Düzenleme çağrısı yaptı.
4: E-ticaret hacminin toplam ticaretin yaklaşık %20'sini de buluyor. Netice itibariyle bu esnaftan daha çok kazanılır hale geldi. Yani %10 ile %35 arasında komisyon alınıyor. Gelen ürünün %50'si komisyonlara gidiyor.
2: E-ticaret sektöründeki büyümeye dikkat çekti. Esnaf için yeni düzenleme çağrısında bulundu.
4: Karşısında rekabet edecek esnaf kendi müşterilerine hizmet sunarken bu fiyatların altına düşmesi de mümkün olmuyor. Bugün 4 trilyonlu geçmiş bir vaziyette de bu sistem çalışıyor. Bundan alacaklar komisyonların tavan taban arasında makul bir seviyeye çekilmesi, hizmeti götürülüp bedel alınmasının önüne geçilmesi, dolayısıyla da böyle bir ticaretin haksız rekabetli iş olduğunu artık bir düzenlemeyle düzeltilmesi lazım.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın dijital platformlara girmeden ticaret yapmasının mümkün olmadığını söyledi.
4: Bu fiyat aralıklarındaki alışverişlerde esnafın mağduriyetinin önlenmesi, e-ticaret sitesine girmese zaten bu ticareti yapma olanakları da yok. Eğer o sitelerden ürünlerini pazarlamasalar, bu imkanları sağlayacak o güce sahip değiller. Mecburen ürünü satabilmek için bu yolu deniyorlar.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava aracı ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin rakamları açıkladı. 2026 yılının başından bu yana yapılan başvuru sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.456'ya ulaştı.
2: 2026'nın başından bu yana 237.040 kişi başvuruda bulundu. Türkiye'de kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.456'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava aracı ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin açıklamada bulundu. 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu.

0: Geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı %367 arttı. Bakan Nuraloğlu, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı arttı. Yılın başından bu yana 5300 yeni İHA'yı kayıt altına aldık ifadelerini kullandı. 28 Ağustos 2026 itibarıyla İHA kayıt sisteminde kayıtlı İHA sayısı 94.230 oldu. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1.845.456'ya ulaştı.
1: ABD uzay yarışında yeni bir adım attı. Başkan Trump, NASA'nın Houston'daki merkezinde ABD Uzay Akademisi'nin kurulacağını açıkladı. Akademi, NASA'dan uzay kuvvetlerine kadar Amerika'nın uzay programları için yeni insan kaynağı yetiştirecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Uzay Akademisi kurulacak duyuruyu ABD Başkanı Donald Trump, NASA'nın Houston'daki merkezinden yaptığı ardından başkanlık emrini imzaladı. Trump, 2019'da kurulmasına öncülük ettiği ABD Uzay Kuvvetleri'ni hatırlattı. Akademinin, ABD'nin ay ve ötesindeki hedefleri için askeri personel, mühendis ve sivil uzay çalışanları yetiştireceğini belirtti.
2: Bir akademi kuracağız buradaki insanların en çok sevdiği şey için. Bu heyecan verici. Bu hem Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri'ne hem de NASA'ya ve sivil uzay uçuşu endüstrisine hizmet edecek. Ve ulusumuzun gerçekten sunabileceği en iyilerini çekecek, eğitecek ve mezun edecek.
0: Trump törende Artemis 2 ay görevine katılan 4 astronota da Kongre Onur Madalyası taktı. Ekip yaklaşık 50 yıl sonra gerçekleştirilen ilk insanlı ay görevinde Dünya ve Ay çevresinde 10 gün geçirmişti. Yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre yol kat eden astronotlar uzay aracının sistemlerini test etmiş, ayın daha önce görülmeyen bölgelerini görüntülemişti. ABD'nin bir sonraki hedefi ise astronotları yeniden ay yüzeyine indirmek.
1: Geçtiğimiz günlerde göçmen akınıyla gündeme gelen İspanya toprağı Ceuta'da gerilim şiddete dönüştü. Göstericiler göçmenlerin barınaklarını ateşe verdi. Polis olayları bastırmak için havaya uyarı ateşi açtı.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da göçmen gerilimi şiddet olaylarına dönüştü. Sokağa dökülen halk göçmenlerin barınaklarını ateşe verdi. Ceuta'da halk kontrolsüz göç akını sonrası bölgede kalan yaklaşık 10 bin göçmenin sınır dışı edilmesi için sokağa döküldü. Bazı eylemciler göçmenlerin plajlarda kurduğu geçici barınakları ateşe verdi, eşyalarını denize attı. Göçmenlere yardım malzemesi taşıyan Kızılaç araçlarının da yolu kesildi. Polis, öfkeli kalabalığın göçmenlere saldırılarını engellemek için havaya uyarı ateşi açtı. Gerilimin tırmanması sonucu göçmenler askerlere taş attı ve bir asker yaralandı. Çok sayıda göçmenin gözaltına alındığı bildirildi. Ceuta yönetimi kentin çöküşün eşiğinde olduğunu belirtirken İspanya İçişleri Bakanlığı sükunet çağrısı yaptı. İspanya hükümeti de göçmenlerin kimlik ve statülerinin belirlenmesi için Frontex, Europol ve AB İltica Ajansı'ndan destek istedi. Ceuta, Avrupa'nın Afrika ile olan tek kara sınırlarından birini oluşturuyor. Bölgede binlerce kişi hala barınma merkezleri ve açık alanlarda kalıyor.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı Çanakkale oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
0: Konserler, tiyatrolar, sergiler, etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı Çanakkale'de esecek.
3: İnsan ne arıyorsa sanat ve kültür adına gerçekten burada mutlaka bir şey buluyor.
0: Kültür Yolu Festivallerinin yeni durağı Çanakkale oldu. Festivalin açılışı Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar Binası'nda yapıldı.
4: Çanakkale yalnızca bizim için değil, insanlık için de eşsiz bir hafıza mekanıdır. Bir tarafta insanlığın ortak kültür mirası, diğer tarafta milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesi. Çanakkale'yi eşsiz kılan işte bu buluşma.
0: Festivalde gastronomi

0: Gastronomiye özel yer ayrıldı. 52 lezzet noktası belirlendi.
1: Çanakkale'nin hikayesini dünyanın dört bir yanındaki insanlarla buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Her yaşa uygun yüzlerce etkinliğin düzenleneceği festival 6 Eylül'e kadar devam edecek.
2: 9 gün boyunca bütün Türkiye'nin hatta dünyanın birçoğunun gözü ve kulağı Çanakkale'de oluyor.
3: Türkiye'nin önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da mısır hasadı devam ediyor. Yağışların vurduğu Mısır'da rekolte bu sene düştü.
0: Hasat başladı, rekolte geçen seneyi arattı. Üretici gözü alım fiyatına çevirdi.
4: Bu yıl yağışlardan dolayı bazı bölgelerde verim iyi, bazı bölgelerde verim düşük. Ve rekolte bu yıl geçen seneye göre biraz düşük.
0: Türkiye'nin önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle ekimler kademeli yapılmıştı. Hal böyle olunca hasat gecikti. Üstelik tarladaki üründe de rutubet bitmedi.
4: Şu anda çiftçimiz hasat yapacak, rutubet düşmediği için tam yapamıyor. Ve rutubet lisans depolar tarafından 15-15,5'a düştüğünde ancak alınabiliyor.
0: Rekolte geçen seneyi aratınca fiyatlar da aratacak.
4: Bu yıl mısır fiyatları çok yüksek olacak. Şu an serbest piyasada 14 lira ve 14 liranın üzerinde mısır satılmakta. Ülkemizde bu yıl 8,5 milyon ton mısır hasatı bekliyoruz. Ve bu mısır ülkemize yetmiyor ve bizim 5 milyon ton açığımız var.
3: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
5: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın jazz turnesi devam ediyor. Piyanist, Say Plays Jazz projesiyle jazz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor. Flütte Aslıhan Antsay, vokalde Ezgi Alaş, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman projeye destek veriyor. Konser 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Dünya çapında ilgi gören Janoska Ensemble yeniden Türkiye'ye geliyor. Virtüöziteyi mizah, doğaçlama ve benzersiz yorumuyla buluşturan grup, klasikten caza, tangodan dünya müziğine uzanan geniş repertuarını 31 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde dinleyiciyle buluşturuyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings Antalya'da sahne alıyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 30 Ağustos'ta Antalya açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener dinleyiciyle buluşuyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde sahne alıyor. Cazın ritmi, Kaş'ın zamansız doğasında bir kez daha yankılanıyor. Kaş Caz Festivali 8. yılında kökler ve göçler temasıyla söyleşiler, atölyeler ve konserlerle dopdolu bir program sunuyor. Etkinlikler 28-30 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro 1-2 Eylül'de Antalya Aspendos Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin önemli kadın sanatçılarından Semiha Berksoy'un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren Tüm Renklerin Aryası başlıklı sergi kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. Seçki, sanatçının opera, tiyatro,

resim ve edebiyat arasında kurduğu özgün ilişkileri 200'ü aşkın yapıt aracılığıyla İstanbul Modern'de izleyiciye aktarıyor. Sergi 6 Eylül'e kadar ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava çoğunlukla güneşli, İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana yer yer yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 30, Mardin güneşli 25 derece.
1: Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta ticari uçakların imalat maliyetleri yer alıyor. En yüksek maliyetle üretilen yolcu uçağı hangisi? Yolcu uçaklarının zorlu geliştirme süreçleri ve milyarlarca doları bulan maliyetleri. Airport'un uçuş rotasında doğal parkları, modern ve geleneksel mimarinin sentezinden oluşan binaları, müzeleri ve sıcak havasıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yer alıyor. Güntay Şimşek'in konuğu, Türk sivil havacılığına yön veren en önemli isimlerden iş insanı, akademisyen ve yazar Cem Kozlu. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 30 Ağustos, bugün bayram, Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bundan tam 104 yıl önce işte bu topraklarda yazılan o büyük destan, bağımsızlığımızdan asla ödün vermeyeceğimizin en net, en güçlü mührü, bu vatanı bize yurt kılan Atatürk.

büyük ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Burası hafta sonu başlıyor efendim. Şimdi burası hafta sonuna iki özel fotoğrafla başlayacağız, size göstereceğiz. İşte o meşhur fotoğrafın hikayesinden bahsedeceğiz. Büyük taarruzun en ikonik fotoğraflarından biri şüphesiz işte bu kareydi. 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de Afyonkarahisar'da saat 11 sularında çekildi bu fotoğraf. Batı cephesi fotoğrafçısı yedek subay Ethem Temin deklanşöre basarak ölümsüzleştirdiği bu an Anadolu'nun düşman işgalinden adeta destansı bir şahlanışla silip atıldığı askeri harekatında başlangıcıydı. Bir milletin kurtuluş anıtına dönüşen o meşhur fotoğrafın hikayesini gelin o fotoğrafı çeken kişiden bir dinleyelim efendim. Neler söylemişti bakın onun ifadeleri. Bir, tekrar arkadaşlar bir önceki fotoğrafa gelirseniz yedek subay Ethem Tem, Batı cephesi fotoğrafçısı, Atatürk'ün işte o ikonik fotoğrafını çeken, hepimizin hafızalarına kazınan fotoğrafı çeken yedek subay Ethem Tem o anları şöyle anlatıyor. Tarih 26 Ağustos 1922 saat 11 suları. Taarruz şafak vakti başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa günler ve geceler süren yorgunluğuna rağmen ayakta direktifler veriyordu. Bir ara kumandanlardan ayrıldı. Tek başına dalgın ve düşünceli dolaşmaya başladı. Bir aralık o kayalık tepenin ucuna geldi. Hafifçe eğilmişti. Başparmağı dudaklarının arasındaydı. Hemen objektifimi çevirdim. Adeta nefes almayacak kadar bir sessizlik içinde deklanşöre bastım. İşte öyle diyor yedek subay Ethem Tem ve o düşünceli anını Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle fotoğraflıyor. Aslında bu fotoğraf, o düşünceli an bu milletin ne kadar kritik bir eşikte olduğunu da gözler önüne seriyor efendim. Ve bir başka gelin fotoğrafa bakalım. Tarih bu kez 1 Eylül. Bakın o nihai zafere giden o emir, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bu ifadeyi şimdi ekranlarınıza bir belge getiriyoruz. Burada yazanları sizinle paylaşmak istiyorum. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Atatürk bu emri kurmaylarına gönderdikten sonra Türk ordusu düşmanı İzmir'e kadar sürmüş ve nihayet 9 Eylül'de denize dökerek yurdun kurtuluşunu müjdelemişti. Ne yazıyordu o emirde? Gelin birlikte bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları, Afyonkarahisar, Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi'nde zalim ve mağrur bir ordunun anasır-ı asliyesini inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Büyük ve necip milletimizin fedakarlıklarına layık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Sahibimiz olan büyük Türk milleti istikbalinden emin olmaya haklıdır. Muharebe meydanlarındaki maharet ve fedakarlıklarınızı yakından müşahede ve takip ediyorum. Milletimizin hakkındaki takdiratında delalet etmek ve vazifemi mütevaliyen ve mütemadiyen ifa edeceğim diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Başkomutanlığa teklifatta bulunmasını cephe kumandanlığına emrettim. Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verileceğini nazarı dikkate alarak ilerlemesini ve herkesin kuvayi akliyesini ve menai bir celadet ve hamiyetini müsabaka ile ibzale devam etmesini talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri. Efendim gördüğünüz gibi tam da bu ifade işte bu belgenin şurasında yazıyor. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Altında da işte o not var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal. İşte bu emrin ardından da efendim nihayetinde 9 Eylül'de İzmir'de düşman yurttan sökülüp atıldı. Ve aslında bu toprakların Türk yurdu olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. İşte biz de istedik ki o günlere bir dönelim. Hem o fotoğrafın anısına bakalım hem de o meşhur emre bir hep birlikte bakalım istedik. Elbette bugün gün boyunca sizin için tam bir bayram yayını hazırladık efendim. Konuklarımız olacak, yine canlı bağlantılarımız olacak. Elbette Anıtkabir'e de bakacağız, bağlanacağız. Anma noktaları olacak, kutlama noktaları olacak. Hepsini sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Gelin önce bir gazetelere bakalım. Elbette gazetelerin bugün manşetinde yine bayram vardı, yine 30 Ağustos vardı, yine zafer vardı. Bakın geldi gazetelerimiz. Hürriyet'le başlayalım. Hürriyet bayramı şöyle duyuruyor. Atanın gözünden büyük taarruz.

İfadelerse şöyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten anlatıyor. Düşman kuzeye, doğuya, batıya ve güneye kaçmaya çalışıyordu. Her taraf ateşle kapanmıştı. Ulu Önder Atatürk, Türkiye'yi bağımsızlığa ulaştıran Büyük Taarruz'un 30 ve 31 Ağustos günlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte böyle anlatıyordu. Düşman ateşten çember içindeydi. Öğleden sonra düşman ateşten bir çember içine alınmıştı. Gözlerimle görüyordum. Düşman şaşkınlık belirtileri gösteriyordu. Aynı zamanda piyadelerimiz ateş etmeyi bırakarak süngülerini taktılar ve bir an önce düşman mevzilerine girmek için saldırdılar. Bu son durumdan 2,5 saat sonra süngülerimiz düşmanın göğsüne girmiş ve mesele çözülmüş bulunuyordu. Sanki gecenin karanlığı bu pek feci manzarayı dünyanın gözlerinden saklamak için acele ediyordu. Savaş alanını ertesi gün gezdiğim zaman üzüntüden kendimi alamadım. Herhangi bir asker için bu manzara üzüntü vericidir, fakat Allah'ın bunu onlara mukadder etmiş olmasına göre burada bu duruma düşen asker değildir. Bunlar herhalde caniler ve katillerdir. Ve işte Atatürk'ün o meşhur sözü, zafer, zafer benimdir diyebilenindir efendim. Zafer bizim, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bakın Milliyet Gazetesi de işte bu ifadelerle paylaşıyor. Ebedi vatan Anadolu diyor Milliyet Gazetesi de. Malazgirt'ten 850 yıl sonra 1921'de Yunan ordusu Ankara'ya taarruzunu başlattı. Amaç Türk varlığını ve egemenliğini Anadolu'dan silmekti. Ancak Türk ordusunun Dünya Savaşı tarihine geçen 22 günlük savunmasıyla düşman güçleri Sakarya Nehri hattından öteye geçirilmedi ve Sakarya zaferinin ardından 1922'ye gelindiğinde artık seçenek kalmamıştı. Ya büyük bir taarruzla Yunan ordusu imha edilecek ya da vatan kaybedilecekti ve işte o gün ebedi vatan oldu Anadolu bizlere efendim. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde de elbette en büyük zafer ifadeleri yer alıyor. Bir de bir başka detay da veriyor Karar Gazetesi. Açık açık haydutluk ifadesiyle Trump'a da yer vermiş. Çünkü malum Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu aslında dünyada görülmemiş bir zorbalıkla alıkoymuştu Amerika Birleşik Devletleri. Ardından da Trump bununla övünerek aslında dünyaya ilan etmişti. Venezuela petrolünün %55'le Amerika'nın el koyduğunu açık açık haydutluk manşetiyle devam ediyor Karar Gazetesi de. Geçelim Sabah Gazetesi'ne efendim. Sabah Gazetesi'nin manşetinde de elbette yine 30 Ağustos Zafer Bayramı var. İman ve cesaretle kazanılan büyük zafer şeklinde duyuruyor Sabah Gazetesi de. Tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazıldığı bağımsızlık mührümüz Büyük Taarruz'un üzerinden tam 104 yıl geçti. Büyük zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına da yer verilmiş. Birlik içinde Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında birlik vurgusu geldi. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye yüzyılını inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum dedi mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Ve sırada Cumhuriyet var. Gördüğünüz gibi efendim Cumhuriyet gazetesi de neredeyse tüm sayfaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o meşhur fotoğraflarından birini yerleştirmiş. Başlıksa şöyle: Ulusu kuran zafer. Kuvayi Milliye'yi emperyalist işgale karşı örgütleyen büyük deha destan yazdı o gün. Yok olmaktan kurtardı. Başkomutan Mustafa Kemal'in hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır emriyle işgal güçlerine karşı taarruza geçen Mehmetçik, tarihte eşi görülmemiş bir zafere ulaştı. Büyük Atatürk'ün yönettiği başkomutanlık meydan muharebesi sonucunda Türk ulusu emperyalist paylaşımla yok olmaktan kurtularak modern devletine kavuştu. Asla vazgeçmeyeceğiz diyor Cumhuriyet gazetesi de. Büyük zafer bugün yurtta coşkuyla kutlanacak. 7'den 70'e yurdun dört bir yanından başkente akacak olan yurttaşlar Anıtkabir'de atasının huzuruna çıkacak. Balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donatan yurttaşlar zaferin 104. yılında Atatürk'ün yolundan asla vazgeçilmeyeceğini bir kez daha haykıracak. Efendim işte biz de gün boyunca tam da Cumhuriyet Gazetesi'nin bahsettiği kutlamaları da, Anıtkabir'deki anmaları da ekranlarınıza canlı canlı getirdik.

getireceğiz. Zafer Bayramı coşkusunu bugün Habertürk'te hep birlikte yaşayacağız. Geçelim Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi de yine Zafer Bayramı'nı kutluyor. 30 Ağustos coşkusu başlığıyla kutluyor. Dün kahramanlıkla yazılan, bugün Türkiye yüzyılıyla geleceğine taşınan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı kutlu olsun diyor Türkiye Gazetesi de. Son olarak fotomaça bakalım. Elbette fotomaçta da Zafer Bayramı'na ilişkin detaylar var. Bir de şöyle bir spor denmiş. Dikkat ederseniz Osimhen var efendim. Keskin nişancı ifadeleriyle Osimhen'e de bir övgü var. Efendim şöyle bir gazetelere bakmış olduk hep birlikte. Bir kez daha söyleyelim. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyoruz.

0: Efendim bayram coşkusunu hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz ama gündemin diğer başlıklarına da bir bakalım. Muğla Seydikemer'de başlayıp Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını büyük ölçüde söndürüldü. 13 saatlik müdahalenin ardından soğutma çalışmalarına geçildi. Yangından dönen arazözün devrilmesi sonucunda ise 5 orman işçisi yaralandı. İki şehri etkileyen alevler Seydikemer Korubükü köyü yakınlarındaki bir tarım alanından yükseldi. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Saklıkent kanyonuna yakın bir noktada devam eden yangın Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ulaştı. Yükselen alevler nedeniyle bazı evler ve seralar küle döndü. Alevlerle 4 uçak, 16 helikopterle havadan müdahale edildi. Karadan da aralıksız devam eden çalışmalarla alevler 13 saatin sonunda kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına katılan orman işçilerinin kullandığı arazöz ne yazık ki İstanbul-İzmir otoyolunda bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada 5 orman işçisi yaralandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yönelik yurt dışına para aktardı iddialarını araştırmak üzere reysen soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Açıklamada bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca reysen soruşturma başlatılmıştır denildi. Efendim Ali Ankur İş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı hatırlayacaksınız belirlenmişti. Hatta o araçla yakalanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Şahin'in ifadesine başvuracak.
1: Ali Ankur İş Suç Örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesine başvuracak. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Kuriş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araç olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini, ancak kiralanmış bir şirket bulunmadığını, iki aracın daha Şahin tarafından örgütle irtibatlı kişiye kullanılması için verildiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında

0: kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuracak.
1: Efendim şimdi özel bir röportajı getireceğiz ekranlarınıza. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Suriye'de SDG'nin kendini feshetmesinin terörsüz Türkiye süreciyle bağlantılı olduğunu söyledi. Sürecin bir amacının da terörsüz bölge olduğunu vurguladı. Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Fethi Yıldız, süreç yasasının kapsamıyla ilgili de bilgi verdi. Alihan Tok'un özel röportajı geliyor ekrana.
2: Örgüt liderleri ki çoğu hakkında adam öldürmekten, katliamdan soruşturma var. Bu soruşturma olanlar adam öldürmeden, yani Mehmetçiği şehit edenler hakkında soruşturma, kovuşturma varsa ister üye olsun ister örgüt yöneticisi onu faydalanamaz.
0: 2005 yılından önce müebbet hapis cezası alanlar, adam öldürme suçunu işleyenler. Hiçbiri çerçeve yasadan faydalanamayacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasa hakkında Habertürk'e konuştu. Kanunun amacını anlattı.
2: Kanun, münfesi, terör örgütü PKK, KCK ve buna bağlı kuruluşların kendilerini bütün fiili varlığına son vermesi ve ellerinde bulunan silah ve mühimmatları güvenlik güçlerimize teslimi. Bu teslimin ve örgütün dağıldığının yine güvenlik güçlerimiz tarafından, yetkili kurumlar tarafından tespiti, bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından kabulü.
0: Fethi Yıldız, bu kanunun bir af değil, ceza ertelemesi olduğunu söyledi.
2: Erteleme, cezanın üst sınırı 15 yıla kadar olan suçlarda 5 yıl. 15 yıl ve üstü olanlarda müebbette hapis cezası da dahil olmak üzere 10 yıl süreyle bu soruşturmalar, kovuşturmalar ertelenir. Eğer bu erteleme süresi içerisinde yeni bir siyasi suç işlerse erteleme kaldırılır. Soruşturma olduğu yerden, kovuşturma olduğu yerden devam eder. Hükümlü ise infaz kaldığı yerden devam eder. Hiç kimseye böyle bir genel affın sonuçlarını doğuracak bir hukuki uygulama getirilmiş değildir.
0: Fethi Yıldız, kanundan yararlanmak için başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekti. 2025 Haziran ayı öncesinde suça karışanların yararlanamayacağını söyledi. Yıldız, Suriye'de SDG'nin feshedilmesinin de süreçle bağlantılı olduğunu vurguladı.
2: Bunun PKK'yı ve bütün yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını kapsadığını söyledik. Efendim Suriye'de bu olmaz dediler. En önce de Suriye'de olacağını söyledik. SDG'nin ve PYD'nin kapatılacağını, lağvedileceğini, ellerindeki silahları Suriye Milli Ordusu'na teslim edeceklerini söylediğimizde neredeyse bizimle dalga geçmeye kalktılar. Terörsüz Türkiye sadece ülkemizle ilgili değil, bölgemizde de terörsüz bir bölge tasavvuruyla yola çıkılmıştır.
0: Yıldız, terörle mücadeleye harcanan kaynağın artık bölge halkına aktarılacağının altını çizdi.
2: 23 ayda Mehmetçiğimizin burnu bile kanamadı. Bir siyasi duruş bunun kadar kıymetli olabilir mi? Terör harcadığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanında olduğu gibi 2.3 trilyon doları bundan sonra hastamıza, kadınımıza, öğrencimize, çiftçimize, emeklimize, köylümüze yol ve bereket olarak dönecektir.
1: İsrail Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. O açıklamalara Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamalar Netanyahu hükümetinin çürümüş zihniyetini yansıtmaktadır dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olarak niteledi tüm bu açıklamaları. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan da tepki açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır ifadeleri kullanıldı. İsrail'in açıklamalarına bir tepki de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi. Ala, saldırgan açıklamaların siyasi bir karşılığı olmadığı gibi esasen konu klinik düzeyde bir suçluluk psikolojisinin ve ağır bir hezeyanın dışa vurumudur dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İsrail'in açıklaması gerçek.

gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir dedi. Netanyahu hükümetinin antisemitizm kavramının arkasına saklanarak saldırganlığını ve soykırımını perdelemeye çalıştığını ifade etti. AK Parti

0: Tam da efendim İsrail'den bahsederken bakın Gazze'de durum aynı. Her gün bomba, her gün katliam. Karar gazetesinden getiriyoruz haberi. İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılar sonucu sadece 48 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık imkanlarının durma noktasına geldiği bölgede hizmet veren az sayıdaki merkezler de İsrail'in hedefinde. Tel Aviv onlardan biri olan Aksa Şehitleri Hastanesi'nin ilaç deposunu bombaladı. Bakın efendim bu ilk değil. Daha önce de defalarca İsrail ilaç deposunu da bombaladı. Hastaneleri de bombaladı. Okulları da bombaladı. Ve hala o katliamı o noktada sürdürmeye devam ediyor. İsrail 3000 Filistinliyi yok etti diyor Karar Gazetesi. Hakikaten ne yazık ki ortada bir ateşkes var ama işte ateşkese uyan yok. Komedyen Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi. Göğüs ağrısı şikayetiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'a anjiyo işlemi yapıldı. Çanakkale Ayvacık'taki evinde akşam saatlerinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde sevk edilen Cem Yılmaz'a anjiyo yapıldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin de yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum dedi. Efendim biz de Cem Yılmaz'a buradan bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Hakikaten dün akşam saatlerinde haberi alır almaz herkesi korkutmuştu. Şimdi Gülistan Doku'yu gördüğünüz arkamda. Soruşturma ile ilgili dikkat çekici ifadeler ortaya çıkıyor. 5. dalga operasyon düzenlendi ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Gülistan Doku kaybolduktan sonra bakın intihar süsü vermek için kişisel eşyalarının su altına yerleştirildiğine ilişkin de bulgular bulundu.
1: Kişisel eşyaları su altına sonradan yerleştirildi. İntihar süsü verilmeye çalışıldı. Gülistan Doku soruşturmasında bu iddiaları destekleyen yeni bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma genişliyor. Doku'nun kaybolduğu sürece dair bazı şüpheli yeni bulgular dosyaya girdi. 5. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Peki Gülistan'ın ölümüyle ilgili dosyaya giren yeni bulgular ne? Soruşturma birimleri Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine dair yeni bulgulara ulaştı. Ayrıca adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dosyada Doku'nun Instagram hesabına şüpheli erişimle ilgili yeni tespitler var. Operasyona dair paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz dedi. Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında kritik gelişmelere ulaştık ifadelerini kullandı. Gözaltındaki 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
0: Halay'da bir kadının elinin tutulması üzerine kavga çıktı efendim. Ortalık karıştı. 3 kişi yaralandı. Olay Battalgazi ilçesindeki bir düğün salonunda yaşandı Malatya'da. İddiaya göre davetlilerden biri halay esnasında bir kadının elini tutmak isteyince davetliler arasında tartışma çıktı. Sen nasıl elini tutarsın diye sözlü başlayan tartışma tarafların da dahil olmasıyla büyüdü. 3 kişi aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Kavga polisin müdahalesiyle ancak son bulabildi. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Yaralılar da hastanelerde tedavi altına alındı. İşte o düğünden görüntüler efendim. Halay'da elini tuttun kavgası. Efendim yaz geldi, migren ataklarında da bir artış var. Bakın neden oluyor? Gelin Yeni Şafak gazetesinden aktaralım. Özür dilerim. Yazın gelmesiyle birlikte aslında artmıştı bu ataklar. Özellikle 3 aydır mesela yeter.

0: Sıvı tüketimi nedeniyle vücudun susuz kalması, uzun süre yoğun güneş ışığına maruz kalması, öğün düzeninin değişmesi, uyku saatlerindeki o düzensizlikler, klimalı ortamlardan sıcak havaya ani geçişler ve ağrı kesici kullanımını arttırmak da migren ataklarını tetikleyebilen başlıca faktörlerden. Çok net hatırlıyorum bu arada, bu yazın başında biz bir doktor konuk almıştık, ona da sormuştuk. O da özellikle bunu vurgulamıştı. Yani hakikaten sıcağın efendim migrenle bir bağlantısı var. Özellikle havanın çok sıcak olduğu dönemlerde bu migren atakları artıyor. Onun için bol bol su içmek gerekiyor diye o da vurgulamıştı. Biz de bir kez daha hatırlatalım efendim. Devam edelim şimdi sıradaki haberimizle. İstanbul Zeytinburnu'nda hatırlayacaksınız o kazayı. İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olduğu iddiasıyla bir sürücü tutuklandı. Kaza anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
1: Direksiyonu otobüsün önüne kırdı. Otobüs yoldan çıkıp duvara çarptı. İki kişinin öldüğü kazada yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza cuma akşamı İstanbul Zeytinburnu'nda oldu. Bakırköy istikametinde seyreden bir İETT otobüsü şoförü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti. Otobüs önce kaldırıma çıktı, ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada iki yolcu hayatını kaybetti, şoför dahil 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 65 yaşındaki Mürvet Tolon toprağa verildi.
0: Efendim Nepal'de korkunç bir felaket yaşanmıştı hatırlayacaksınız. Hala o kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Çamurların arasından görüntüler geliyor. Tüm dünya o görüntüleri izlemeye devam ediyor. Ajanslardan hala canlı canlı görüntüler akıyor. Bakın o kayıplar arasında hep ilk günde aktarmıştık aslında çok fazla turist var diye. Türk bir rehber de var kayıp. Takvim gazetesinden aktaralım. Nepal'de 676 kişinin öldüğü sel felaketinde 3000 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Bölgeye 15.000 güvenlik personeli ve helikopterler sevk edildi. Ülkede 4 yıldır rehberlik yapan Türk-Rus asıllı Elena Öksüz'ün de kayıp olduğu açıklandı. Bu arada Elena Öksüz 6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü çevirmenlik yapmıştı o bölgede ve şimdi de Nepal'de kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı. Efendim bu arada 676 kişinin öldüğü işte ulaşılabilenler ne yazık ki pek çok kayıp da var. Dolayısıyla bu sayının da artmasından endişe ediliyor. Korkunç bir felaket yaşadı. Nepal etkileri de hala sürüyor. Umarız en azından o Türk rehbere ulaşılır diyelim. Şimdi bir başka aslında kriz noktalarından birine bakalım. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde göçmen akınıyla gündeme gelmişti. İspanya toprağı Ceuta. O noktada gerilim bir kez daha şiddete dönüştü. Göstericiler göçmenlerin barınaklarını ateşe verdi. Çünkü gördüğünüz gibi hala Ceuta sahilinde bekleyişini sürdüren pek çok göçmen var. Ve sahilde beklerken hava artık soğudu. Akşam saatlerinde kendilerince bir barınak oluşturmuşlardı. İşte o barınaklar yıkıldı. Ateşe verildi. Polis olayları bastırmak için havaya uyarı ateşi açtı.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da göçmen gerilimi şiddet olaylarına dönüştü. Sokağa dökülen halk göçmenlerin barınaklarını ateşe verdi. Ceuta'da halk kontrolsüz göç akını sonrası bölgede kalan yaklaşık 10 bin göçmenin sınır dışı edilmesi için sokağa döküldü. Bazı eylemciler göçmenlerin plajlarda kurduğu geçici barınakları ateşe verdi, eşyalarını denize attı. Göçmenlere yardım malzemesi taşıyan Kızıl Aç araçlarının da yolu kesildi. Polis, öfkeli kalabalığın göçmenlere saldırılarını engellemek için havaya uyarı ateşi açtı. Gerilimin tırmanması sonucu göçmenler askerlere taş attı ve bir asker yaralandı. Çok sayıda göçmenin gözaltına alındığı bildirildi. Ceuta yönetimi kentin çöküşün eşiğinde olduğunu belirtirken İspanya İçişleri Bakanlığı sükunet çağrısı yaptı.

0: yürüttü. İspanya hükümeti de göçmenlerin kimlik ve statülerinin belirlenmesi için Frontex, Europol ve AB İltica Ajansı'ndan destek istedi. Ceuta, Avrupa'nın Afrika ile olan tek kara sınırlarından birini oluşturuyor. Bölgede binlerce kişi hala barınma merkezleri ve açık alanlarda kalıyor.
1: Efendim her pazar olduğu gibi saatlerimiz artık 8.30'u gösterdiğinde Habertürk yazarı Oray Eğin'le şöyle bir dünya gündemine bakıyoruz. Yine öyle yapacağız. Merhaba Oray, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Günaydın Kübra Hanım.
1: Günaydın. Oray, şu İngiltere-Rusya arasındaki gerilimle başlayalım. Çünkü açık açık aslında Rusya'dan, resmi kaynaklardan gelen hatta ifadelerde biz İngiliz üslerine hedef alabiliriz şeklinde bir açıklama geldi. Hakikaten böyle NATO-Rusya savaşını görüyor muyuz ufukta sence, ne dersin?
2: Şimdi geçen hafta CIA direktörü John Ratcliffe'in apar topar Moskova'ya gitmesini Amerikan yönetimi basına sızdırdı, sebebini sızdırdı. Belli ki Putin'in önünü kesmek istiyorlar. Çünkü olası bir tehditten de endişe ediyor Amerika ve NATO'ya yönelik bir saldırı olursa da. Şimdi bunu nasıl bu krizin nasıl çözüleceğini henüz bilmiyorum ama CIA direktörünün Amerikan basında yönetim tarafından sızdırılan ziyaretin amacı Putin'i uyarmakmış. Yani bak saldırma, sen bizi şu anda hafif görüyorsun, zayıflamış zannediyorsun, bizi hiç öyle zayıflamış değiliz. Bunun üzerinden bunun bedelini ödersin, bunun altından kalkamazsın mesajını iletmekte. Putin bunu dinleyecek mi? İşte orası tartışmalı. Çünkü bugüne kadar dinlemedi ve bugüne kadar ve ilk kez de bir CIA direktörü Putin'i ziyaret etmiyor. Hatırlarsanız daha evvel de CIA direktörü Putin'i ziyaret etmişti. Sakın Ukrayna'ya saldırma demişti. Putin buna rağmen saldırdı ve şimdi bedeli çok ağır olmasına rağmen bu savaşı da bir şekilde sürdürüyor. Her iki taraf da sürdürüyor. İşte daha dün Kiev'de 37 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda da Rus ekonomisine bunun çok çok ciddi bir bedeli var. İşte muazzam bir daralmanın içinde. Fakat bu savaş bir şekilde sürüyor. Şimdi Putin provokasyonlarına da devam ediyor bu arada. Yani NATO'ya da evet belki şu anda toplarla, tüfeklerle saldırmıyor ama siber saldırılar yapıyor. İşte daha evvel Fransa'nın, İngiltere'nin başka kablolarını kesti. Şimdi buralarda Avrupa Birliği'nin yaptığı ya da NATO ülkelerinin tek yaptığı daha sessiz bunu karşılamakta. Yani bir şekilde provokasyondan Putin benim yanıma bunlar kar kaldı derse, biliyoruz şimdi gazetelerde çıkıyor haberler. Amerika'nın mühimmatı azalmaya başladı. Zor durumda bu savaş, İsrail'deki savaş, aynı zamanda işte başka tehditler var. Çin-Tayvan meselesi, İran savaşı. Bunlar Amerika'nın mühimmatını azaltıyor ve bütün dünya gibi Putin de Amerika'nın biraz zayıflamış olabileceğini görüyor. Fırsattan istifade şu anda saldırabilir mi acaba? Putin bu, yani bugüne kadar hiçbir uyarıyı dinlemediğini biliyoruz ve kendisine bir kahramanlık hikayesi yazmak istediğini de biliyoruz. Yani Rus ekonomisi gayet zor durumdayken, sürekli gençler artık askere zorla götürülürken, müthiş bir hoşnutsuzluk varken, bakın ben Batı'ya tekrar meydan okuyorum. Batı bizi bu hale getirdi deyip kendisine bir kahramanlık hikayesi buradan yaratabilir mi? Dolayısıyla şu anda endişeli bir bekleyiş var.
1: Evet, tam da hatta şöyle ifadeler var. Ya Putin o kadar sıkıştı ki aslında Ukrayna Savaşı ile ilgili, işte kendi Rusya kamuoyundan gelen de baskılar üzerine bir şey yapması lazım. İşte o yapacağı şey de acaba bir NATO üyesi ülkeye son anda saldırmak mı? Yani o yapacağı şey olur mu? Şimdi aslında biz kuzeydeki ülkeleri çok konuşuyorduk, öyle değil mi Oray? Ya Baltık ülkelerine böyle bir saldırı olabilir ki nitekim çok defa işte dronlar o noktaya gitti, dronlar düşürüldü şeklinde haberler de yapıyorduk. Bu kez ama İngiliz üsleri de hedef alınabilir şeklinde bir açıklama geldi. Çünkü İngiltere'ye kızgın herhalde Rusya. Yani bu kadar çok Ukrayna'ya destek verdiği için belki hatta yine İngiltere'nin yeni başbakanı Burnham değil mi? İlk ziyaretini de Kiev'e yaptı. Yani dolayısıyla bu Rusya ile İngiltere arasındaki bu gerilim de giderek yükseliyor. Belki senin dediğin gibi doğrudan olmasa bile ne dersin? Siber saldırı bir İngilizlere yönelik olabilir mi ya da başka türlü bir saldırı?
2: Dünyada zaten savaşın artık şekli değişti. Yani işte toplarla, tüfeklerle ya da karadan askerlerle saldırılmıyor. Bunu İran Savaşı'nda da gördük. Dronlarla, füzelerle saldırılıyor. Dolayısıyla bir de siber saldırı boyutu var tabii ki bunun. Yani o da artık savaş taktiklerinin bir parçası. İşte bir ülkenin altyapısını hedef almak, kabloları hedef almak, o kabloları, okyanus alttan geçen kabloların kesilmesi. Şimdi İngiltere tabii ki bütün herkesin gözünde bu special relationship denilen, yani özel bir dostluk Amerika ile İngiltere arasında bir özel bir dostluk var. Yani birini diğerinden ayırmak mümkün değil bu Anglo-Sakson dünyasında. Dolayısıyla menzil olarak zaten çok daha yakınında Rusya'nın. Onu provoke ederek Amerika'yı belki tekrar bir savaşa

0: unutma ihtimali olabilir. Ben buna kalkışabileceğini zannetmiyorum. Bu bence Putin'in şu anda mevcut kapasitesinin de üzerinde bir tehdit olur. Çünkü İngiltere'ye yönelik doğrudan bir saldırı olursa bu yani Ukrayna'ya saldırmaya benzemiyor. Ya da bir Baltık ülkelerine beklenen olası bir provokasyon bu Baltık ülkelerine yönelik işte eski Rus cumhuriyetlerine yönelik bir saldırıya tekrar çünkü Putin'in emperyalist düşünceleri olduğunu görürüz. Nitekim tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi her ne kadar Ukrayna NATO ülkesi olmasa bile bu Baltık ülkelerinde ya da Avrupa Birliği ülkesi olan bu eski Rus cumhuriyetlerinde böylesi bir saldırı Batı çok daha rahat görmezden gelebilir ya da işte tam Batı değil buralar. Dolayısıyla işte ona İngiltere saldırmış gibi muamele yapmayalım diyebilir. Yani iki tarafın da elini rahatlatabilecek bir saldırı olabilir buna. Çünkü öbür türlüsü resmen Batı dünyası yani İngiltere'ye savaş açmak, Amerika'ya savaş açmak anlamına gelecek. Bu da bir dünya savaşıdır. Bunu bence Putin'in istiyor olabilir. Yani kim istemez Amerika'ya savaş açmayı onun koltuğunda. Ama buna kapasitesinin yetebileceğini zannetmiyorum. Ne elinde ekonomik güç var, ne mühimmat var, ne yeteri kadar asker var, ne de bir kamuoyu desteği olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada küçük bir provokasyon belki Baltık ülke ama bu Amerika'ya CIA direktörünü Putin'e uyarı yapacak kadar endişelendirdiği için de çok önemli bir tehdit şu anda. Yani belki yeteri kadar da üzerinde durulmadı bu hafta. Çünkü o kadar çok da olay oluyor ki ama belki de İşte bu haftanın başlıklarının en önemli konularından biri bu. Önümüzdeki aylarda da bu devam edebilecek bir etkisi var.
1: Evet, bu arada en son mesela İngilizler, Ruslar ne zaman karşı karşıya gelmişler şöyle bir baktım 170 yıl olmuş. Yine Kırım coğrafyasında mesela karşı karşıya gelmişler. Dolayısıyla 170 yıl sonra herhalde biraz senin de söylediğin gibi zor gibi de görünüyor. Bu arada en son Londra ne zaman bombalandı diye de şöyle bir bakınca en son malum Hitler yani 80 yıl önce Londra'yı bombalamıştı. Yani hala böyle bir şey düşünür müyüz diye bunu biraz böyle yılları da kafamızda oturtalım diye paylaşayım istedim. Şimdi hemen geçelim bir başka konuya. Amerika Birleşik Devletleri'nde kendini sosyalist olarak tanımlayan bir Türk yayıncı var. Hasan Piker. Çok popüler şu sıralarda. Neden bu kadar eleştiriliyor? Niçin bu kadar gündeme geliyor? Hatta böyle birkaç videosuna da rastladım. Kapı kapı dolaşıp tabir yerindeyse sosyalistler için sanki oy da istiyor öyle değil mi? Neden bu kadar ilgi çekici bir figür sence?
0: Şimdi çok ilginç bir şey yaşanıyor Amerika'da. Özellikle de bu ara seçimlere gelirken bir sosyalist dalgadan söz etmek hakikaten mümkün. Yani bu sosyalist dalga bütün ülkeyi ele almış mı onu bilmiyoruz ama medyada en azından çok konuşuluyor. Çünkü 6-7 tane aday hatta galiba zannedersem 8 bir kısmını tam sosyalist olarak değerlendirmiyorlar. Bir kısmı sosyalist bu Amerikan Sosyalistler Derneği'nin üyesi. Bazıları ben kapitalistim diyerek kendini ayırmaya başlıyor ama ana akım medya bunları sosyalist olarak değerlendiriyor. Bunlar da ön seçimlerde patır patır kazanıyorlar. Üstelik şaşırtıcı yerlerde kazanıyorlar. Normalde cumhuriyetçilerin ya da işte merkez seçmeninin kalesi olan yerlerde. Burada etkin olan isimlerden bir tanesi de senin dediğin Hasan Piker, Amerika'daki adı Hasan Piker. Twitch diye işte bir platformda önce konuşmaya başladım. Şöyle bir mesele oldu herhalde. Daha evvelki seçimlerde Donald Trump'a kazandıran bir podcastçiye çok fazla atıfta bulunuyordu. Joe Rogan diye işte onun yayınlarının milyonlarca kişi tarafından dinlenmesi özellikle bu kararsız eyaletlerde oyları değiştirdi. Hasan Piker de solun benzer bir figür olmuş durumda. Ancak Amerika'da şimdi ne kadar popülerliği tartışılır çünkü pek çok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de Amerika'da da bu sosyal medyadaki popülerlikle sokaktaki ya da gerçek hayattaki popülerlik birbirine karıştırılıyor. Yani 2 milyon kişi bir videoyu izlediğinde işte olay oldu diyoruz. Halbuki yani düşünsene Türkiye nüfusuyla 2 milyon kişinin izlemesi. Şimdi burada %60'ı Amerika'nın her 6 kişiden onu Hasan Piker kim olduğunu bilmiyor. Ama ona bakarsan bütün seçimleri o belirliyor. İşte bütün ortalık onun bir tane sözüyle kımıldıyor seçmenler. Böyle bir etkisi olmadığı da söylenemez. Çünkü yani genç insanlar, genç seçmenler buralardan ana akım medyaya güven duymadıkları için bu alternatif yayıncılardan haber alıyor. Ancak Hasan Piker son günlerde de çok tartışmalı da bir figüre dönüştü. Çünkü özellikle bu Abdülsayed Michigan'da senato yarışında ki ona çok desteklemişti, onunla kampanyalar yaptı. Ancak Piker'ın İsrail'e yönelik sözleri yani neredeyse biraz bağlamından kopartılarak İsrail'in işte var olma hakkının olmadığına dair, işte soykırım yaptığına dair bir takım sözler biraz cımbızla çekilerek kullanılmış bu sözler. Tabii Michigan'da da Yahudi seçmenler var. Bunlar Abdülsayed'in önüne geldi. Ve herkese sürekli Hasan Piker'la niye ki arana mesafe koymuyorsun, niye Hasan Piker'la hala desteklemeye devam ediyorsun gibi seçimlerde adaylar neredeyse bu böyle bir yükümlülüğe dönüştü. Yani bu bir hesap vermeleri gereken bir şeye dönüştü bu Türk yayıncı. Ya da işte ne bileyim Amerika'da doğmuş, Türkiye'de yaşamış, tekrar Amerika'da yaşamış, İngilizceyi ana dili gibi konuşuyor. hiç aksansız konuşuyor, şaşırtıcı. O açıdan bence çok önemli çünkü Amerikalılar aksanlı İngilizce konuşanlardan Amerika üzerine yorum dinlemekten pek hoşlanmazlar. Burada neredeyse gerçek bir Amerikalı figür ama onu Türkiye'ye iade edelim gibi Amerikan sağından şimdi tartışmalar başladı. Tam siyasetin ortasına geldi. Burada meselelerden biri de şu, bu Hasan Piker gibi daha ekstrem diyebileceğimiz yani ana akıma ters düşen görüşleriyle mevcut bu işte alternatif yayıncılar seçimde bir ne kadar etkili olacaklar? İkincisi acaba ana akım seçmeni ürkütebilecekler mi? Yani öyle de bir etkisi var şimdi. Ya bunlar çok ekstrem isimler, çok soldalar işte yok İsrail karşıtılar, dünyayı yıkıp yıkmaktan bahsediyor. Bunu göreceğiz seçimde. Bence ilginç olarak bir parantez daha eklemek istiyorum buna. Şimdi ana akım medya yani New York Times'dan Fox News'da bunlar farklı kulvarlarda. Bu sosyalistlere de muazzam bir savaş açmış durumdalar. Yani mesela bunların da biraz da sosyalistler de kendi kuyularını kazıyorlar. Mesela derneklerinde hiçbir işten anlamayan böyle bir lise mezunu bir kadın var. Abuk sabuk konuşuyor. Yok polisi kaldıracağız, senatoyu kaldıracağız, ICE'ı kaldıracağız, seçimleri iptal edeceğiz falan gibi. Ve böyle neredeyse tırnak içinde medya onu bir maymun etmiş şekilde dalga geçerek sürekli ekranları çıkartıyor. Bu şimdi ben de tepki çekiyorum. Başka insanlar da tepki çekiyor. Ama yani dört bir koldan da bu sosyalistler, Hasan Piker'ı bu Abdülaziz kaybetsin diye de bir koalisyon oluşmuş durumda. Herhalde önümüzdeki haftalarda bu daha çok baskın olur bu konu.
1: Bakalım. Ya bu arada çağımızın olayı biraz oraya yani hakikaten sosyal medyada yaşananların gerçeğe yansıması, seçime yansıması nasıl olacak? Neredeyse her seçim döneminde uzun zamandır bunu konuşuyoruz. Ama şu şüphesiz ki hakikaten bir sosyalist dalga yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sonu nereye varacak? Bakacağız. Şimdi bir de Bill Gates'e devam edelim. Çünkü yapay zeka ile ilgili çok sert uyarılar yaptı. Risklere karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. Neler söylüyor bu açıklamasında? Nasıl yankılandı mesajları?
0: Bir kere Bill Gates tekrar bir medya turuna çıktı. Herkese çıkıp yazdığı yazıyı anlatıyor. Yaklaşık 5000 kelimelik bir manifesto diyebileceğimiz yapay zekaya karşı bir yazı kalemi aldı. Ve bunun endişelerine yönelik şu anda adım atılması gerekli. Yani çok erken bir uyarı niteliğinde ama her anda geç kalabiliriz diyor. Bill Gates şundan bahsediyor. Kendisi tabii ki biliyoruz bilgisayar çağının en önemli figürlerin iki figüründen bir tanesiydi. Bu hayatımıza bilgisayarı sokan kişi. Ve diyor ki nasıl bir bilgisayarda bir öğrenme eğrisi vardı hepimiz değil mi? İşte Ctrl Alt Delete şu ne işe yarıyor, Shift ne işe yarıyor vesaire. Bunları zamanla biz öğrendik ve bunlar bizim reflekslerimize dönüştü. Fakat yapay zeka çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani orada bir takım emirler öğrenmemiz gerekmiyor. İnsan gibi konuşuyor. Dolayısıyla buna adaptasyon süreci çok daha hızlı olacak. Ancak bu hız sürecinde de bir takım tehlikeler var. Bir, Bill Gates'in bile tahmin ettiğinden çok daha hızlı gelişiyor bu. İkincisi bu hızlı gelişmenin sonunda şirketler özellikle işte ne bileyim muhasebe mesela işleri değil mi? Bunu çok kolay yapay zekaya vermek mümkün. Bu da ciddi bir işsizliğe neden olacak. Bill Gates bir takım çözümler öneriyor burada. Mesela işte robot kullanımlarından, yapay zeka kullanımından vergi alınması gerekli. Çünkü mesela değil mi, bu şirket seni beni çalıştırdığı için bir yere vergi ödüyor. Halbuki yapay zeka ödediği zaman bunu masraf olarak yazıyor. Halbuki buradan da bedel olması lazım. Bazı işlerin mutlaka ve mutlaka insanlarda kalması gerektiğini söylüyor. Çünkü birincisi bu yeter yani zanaatin çok kolay kaybolursa bir daha geri gelemeyeceğinden endişe ediyor. Yapay zekanın kontrol edilmezse devletler tarafından ya da işte bir ortak mesela değil mi? Ozonla mücadele örneğini veriyor Bill Gates. Bütün nasıl devletler çevre konusu bazı konular ortak. Her devletin bu konuda birleşmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü siber savaş tehlikesi çıkarabileceğini, kontrolden çıkıp bir takım hamleler yapabileceğinden endişe ediyor. Ve şunu da söylüyor kendisi yapay zekada işte Microsoft'un her ne kadar hisseleri var artık yönetimde olmasa bile Microsoft OpenAI'nin orta. Buradan maddi bir geliri de olduğunu söylüyor. Buna rağmen de bu uyarıların çok önemli olduğundan bahsediyor ama herhangi bir gelir artık Gates Vakfı'na gidecek. Yani dünyayı daha iyileştirme amacıyla kurduğu bu vakfa gidecek. Bir başka mesele de şu. Ben diyor Amerika ve dünya liderleriyle teker teker bu konuyu görüşmeye hazırım diyor. Kapılarını çalacağım ve uyaracağım diyor. Bence çok önemli bir çıkıştı bu ve hakkını da verdi çok çünkü teknoloji dünyasında bir yapay zeka bir açık çek var ne yapılırsa yapılsın deniyor işte bu Sam Altman'lar işte Peter Thiel'ler bu teknoloji baronları ve ilk defa içeriden birisi bir saniye bir dakika bir durun dedi.
1: Evet. Hakikaten birinin bir şey söylemesi gerekiyordu. O kişinin Bill Gates olması da çok mantıklı. Çok da hak verdim bu arada biraz önce sıraladığın önerileri. Bu arada Ekonomist dergisiyle Daron Acemoğlu arasındaki o çekişmeye ne dersin? Orada da yapay zeka konusu vardı öyle değil mi?
0: Şimdi ilginç, Daron Acemoğlu'nun son kitabında bir bölümün, yani sadece kitabın bir bölümünün yarısını yapay zeka işgal ediyor. Yapay zekanın oluşturduğu

0: Hoca ekonomik ve sosyal tehlikelere yer veriyor Acemoğlu. Geçtiğimiz haftalarda ekonomiste dünyanın en önemli ekonomistinin analizleri biraz boş mu çıkıyor? Acaba işte hatta bazılarının karakter suikastı olarak nitelendirdiği eleştirel bir yazı çıktı. Orada işte ayrıntılı bir şekilde Darhan Acemoğlu'nun en popüler işlerinin 23 bin kere alıntılanan bir başka araştırmaya dayandığı, bazı örneklerinin uymadığı, işte doğum oranlarında, ölüm oranlarında bir yanlış hata yaptı. Ama daha da önemlisi tezlerinin yeteri kadar ilginç olmadığı, çok ilginç sözler söylemediği, çok önümüzü açmadığına dair bir analiz çıkmıştı. Tabii bu hem şimdi gene kendimle çelişeceğim ama sosyal medyada ortalığı karıştırdı. Hem de normal yazılı medyada da ortalık. Darhan Acemoğlu çok sinirlendi buna ve kendisine yönelik bir gizli bir sebep olduğunu söylüyor. Ortak konsensus şu: şimdi ekonomist her zaman serbest piyasadan yana, dev şirketlerden yana bir yayın organıydı. Yapay zekanın da büyük sözcülerinden, destekçilerinden bir tanesi. Acaba Acemoğlu'nun bu kitabında bundan dolayı, eleştirilerinden dolayı mı Acemoğlu'nu hedef aldığı konusu var. Acemoğlu bir yanıt yazdı, bunu ima ediyor. Başka ekonomistler Acemoğlu'nun işlerini biraz küçümsüyorlar ama genel kanı bu tartışmadan çıkan şu oldu: Acemoğlu yapay zeka şirketlerini eleştiriyor. Bu şirketlerden beslenen, ilan alan, geleceği biraz buna bağlı olan ekonomistse bundan dolayı Acemoğlu'nu biraz infaz etmeye kalktı gibi bir akademik tartışma oldu. Tabii Türk olması, Nobel'li olması bence çok etkili burada. Bu kavga şimdilik yatışmışa benziyor. Ama ekonomist de böyle normalde şahısları çok hedef almaz. O açıdan da ilginç, yani doğrudan birine hedef alması.
1: Kesinlikle çok şaşırtıcıydı. Pek çok noktadan da tepkiler geldi. Hakikaten ben de takip ettim süreci ama dediğin gibi bence de en makul açıklamada senin açıkladığın üzere oldu. Şimdi bir de soygunlar devam ediyor Avrupa'da Oray. Louvre'la başlamıştı. Ardından Fransa'da pek çok başka soygun haberi de geldi. Müzelerin soyulduğuna ilişkin. Yine en son Viyana'da da mesela bir müze soyulmuş. Ne dersin, yani Avrupa niye müzelerdeki bu soygunları önleyemiyor? Bir güvenlik açığı mı var? Niye böyle bir anda artıverdi bu soygunlar?
0: İşte bu soygunlar yani herhalde birkaç konuyla ilintili. Müzelerin bütçelerini güvenliği ayırmamalarıyla ilgili, işte evet, daha çok koleksiyonlara para harcayıp güvenlik yatırımı yapmamalarıyla ilgili. Ama biraz da hazırlıksız yakalanmaları ilgili. Bu toplumların biraz değişimiyle de alakalı. Az önce bahsetmiştim bu Ceuta'daki görüntüler, değil mi? Ya yani bu konu, ben sana demiştim, son 10 yılın belki en önemli konularından bir tanesi. Şimdi bakıyoruz, Lourdes soygununda da mesela göçmenlerin ön plandaydı. Genel bir anksiyete var Avrupa'da. Yani göçmenlerin gelip işte bizim değerlerimize saldırıyor olmaları ve şimdi fiziksel olarak saldırıyor olmalarından dolayı belki bu bir tesadüf, belki bir gidişatın işareti, ama hepsinin bir yerde böyle artması, dahası bu soygun olaylarında ilginç olan şey, işte geçtiğimiz yıllarda bir şekilde profesyonel hırsızlık vardı. Şimdi daha şiddetli bir şekilde soyguna başlıyor. Güvenlik görevlileri dövülüyor. Takım saldırılar, bunu silahla gidiyorlar bu müzelere. Bu tabii Viyana'daki soygun çok daha ilginç. Müzeye biletle girip soymuşlar. Yani o da ne kadar müzede bir açık olduğunu işareti. Avrupa şimdi normal şartlarda bu gibi şeyleri daha açık bir toplum. Yani şimdi biz alışveriş merkezlerine bile girerken biliyorsun güvenlikten hep geçiyoruz. Metal dedektörlerden geçiyoruz. Yani bir Türkiye'de, bir İsrail'de var bu kadar yoğun güvenlik örneği. Bu da anlaşılabilir sebeplerden dolayı. Ama Avrupa'da açık kapıların olduğu bir yer, elinizi kolunuzu sallayarak girebiliyorsunuz. Yani Amerika'da bile 11 Eylül'den sonra olan güvenlik Avrupa'da hiçbir zaman olmadı. Şimdi bu gibi bir açık olduğu ortada, ama bir de değişen bir kültürel aks var. Bence bu da etkili. Bu kısmı da bence tartışılmaya başlanacak diye tahmin ediyorum.
1: Bir kitaptan bahsedelim. Life of M, öyle değil mi? Neden tartışılıyor bu roman?
0: Valla bu roman Natalie Portman üzerine olduğu iddia ediliyor. Gerçi iddia edildiği de denemez. Yazar zaten bunu açık açık kabul ediyor. Bu Paris'te Rachel Cusk yılın romanı diyebileceğimiz bir roman bu. Natalie Portman da Paris'te yaşıyor ve buradan da bir tanışıklıkları var. Ve Natalie Portman hakkında bir roman yazmak istediğini söylemiş. Ancak Natalie Portman hiçbir zaman yani olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermemiş. Ve neredeyse böyle bir hayalet gibi Natalie Portman'ı takip ederek adım adım böyle onun hakkındaki, yani işte adı M olan bir Hollywood yıldızı, daha çocuk yaşlarda biliyorsun Leon filminde ilk ortaya çıkmıştı. Orada işte biraz cinsel tacizlerle uğraşması gibi kendi hikayesi, yani net bir şekilde anlıyoruz bunu, Natalie Portman olduğunu. Bakın işin ilginç tarafı, bir, roman çok iyi değil bu kadar çok tartışılmasına rağmen. İkincisi, Rachel Cusk, yani çok iyi tanıdığı birisine bir karakter suikastı, yılın edebi skandalı olarak adlandırılan bu romanda aslında biraz kendi kendisini rezil ettiğini söylüyor.

0: edebiyat eleştirmenleri genel olarak kanı bu yönde. Yani şey, birincisi yakın olmasa bile bir tanıdığını böyle bir tuzağa düşerek hakkında işte çok özel detayları yazıp ondan aldığı bilgileri romana koyması ve bunu da hiç gizlememeye çalışması. Ama bunu da çok iyi becerememesinden dolayı Kaskas da bu suikasti kendisine yaptığı söylüyor. Şimdi edebiyatta 40 yılda bir böyle bu kadar dedikodulu, böyle tartışmalı kitaplar ortaya çıkar. O yüzden bence önemli bu. Çünkü
1: Bence de.
0: hakikaten herkes bu kitaptan bahsediyor. Bir Hollywood yıldızı olduğu için, hem de tartışmalı bir
1: Evet.
0: Hollywood yıldızı, işte İsrail'de okumuştu, Yahudi asıllı, sürekli siyasi konularda da yorum yapıyor. Birbirlerini tanıyorlar.
1: Evet.
0: O açıdan da bence ilginç bir skandal bu. Daha
1: Evet.
0: çevrilmedi bildiğim kadarıyla Türkçe'ye.
1: Ya.
0: Ama yakında çevrilir.
1: Evet, bu arada Natalie Portman'ın hakikaten öyle açıklamaları da vardı ya, çocukluğundan beri yaşadığı süreçlere ilişkin. Dolayısıyla pek çok kişi de hakim onun yaşadıklarına, böyle eşleştirebiliyorlar okuyanlar. Şimdi
0: Ya
1: hemen...
0: bir de Kübra'nın şöyle bir şey var. Şimdi Natalie Portman anılarını yazmak istese anılarını yazardı
1: Evet.
0: ya da yazdırırdı. Yani bunun hani, değil mi, bir tane romancıya böyle gizli gizli herhalde
1: Lüzum
0: bunu
1: yoktu.
0: anlatıp da işte sen
1: Evet.
0: roman yaz demesi de gerek yoktu diye
1: Gerçekten
0: söyleniyor.
1: öyle. Şimdi bir de oyunlardan bahsedelim. GTA 6, öyle değil
0: Evet.
1: mi? 26 dakikalık bir video yayınlandı. Ya mükemmel bir şey. Yani çok gerçekçi değil mi?
0: Yani evet, üstelik ilk defa galiba, yanılmıyorsam ilk defa Netflix'te premierini
1: Evet.
0: yaptığı bir oyunun 27 dakikalık bir tanıtımı. Yani biliyorsun artık yıllardır edilen bir oyundu. Ben o kadar oyun meraklısı olmama rağmen bir tek bu yüzden oyun konsolumu elimde tutuyorum. Bu oyunun çıkması bekliyorum. Nihayet
1: Evet.
0: Kasım ayında da çıkacakmış. Fakat şimdiden şu tartışmalar ortaya çıktı. Acaba elimizdeki konsollar bu detaylı
1: Evet.
0: görüntüleri göstermeye yetecek mi? Burada ilginç olan bir çift, bu sefer bir çiftle oynanıyor. Bu çifte bir sevgili yapabiliyorsunuz, arkadaş yapabiliyorsunuz, birbirlerine düşman yapabiliyorsunuz. Eskiden GTA oyunlarında elinize silah çekip sokaklarda yürüyebiliyordunuz. Bu sefer bunun tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bir bedeli varmış. Bu oynanamayan NPC denilen karakterler sizi polise ihbar edebiliyor. Mesela böyle tehlikeleri var. Florida'nın kendine özgü bir takım kültürel atraksiyonları vardır. Ya da işte ona özgü bir takım gelişmeler yaşanır Florida'da. Çamaşır makinesinden timsah çıkar mesela. Bu şaşırtıcı değil. Bunlar olur hakikaten. Böyle detaylara da yer verecekmiş. Normal oyunun çok daha birkaç katı daha fazla. Yani daha saatler sürekli daha geniş bir oyun. Çok da merakla bekleniyor bu. Yani şöyle söyleyeyim. GTA oyunu bir, şimdi edebiyatta hani bir kitabın bu kadar tartışılması çok sık olmaz dedik ya, bu da kültürde yani, ne bileyim, bir Beyoncé albümü, işte ne bileyim, bir Martin Scorsese filmi kadar önemli bir şey bu. Yani
1: Kesinlikle.
0: bütün dünyanı böyle merak ettiği ve bütün dünyanın bir anda birleştiği ve heyecanlandığı
1: Evet.
0: ortak konulardan bir tanesi. O açıdan bakalım Kasım ayına yetiştirecekler mi, daha evvel
1: Evet.
0: ertelemişlerdi. O Kasım ayından sonra da pek çok kişiyi arayıp ulaşamazsanız sebebi bundandır.
1: Muhtemelen. Ya oyundan öte çünkü
0: Evet.
1: bir tecrübe aslında sunuyor. Yani onun için bambaşka bir yere evrildi oyun teknolojisi. Bir kez daha görmek mümkün. Oray, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkıların için. Haftaya tekrar
0: Görüşmek üzere
1: görüşmek üzere.
0: Kübra.
1: Hoşça kal.
0: Çok teşekkürler.
1: Efendim, bu dilimi sonlandıralım. Saat başına devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava çoğunlukla güneşli, İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana yer yer yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 30, Mardin güneşli 25 derece.

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 30 Ağustos efendim. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atatürk ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gelin şimdi bir Taksim'e dönelim. Her yıl olduğu gibi yine o noktada törenler düzenleniyor. Bakın görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. İstanbul Valisi Davut Gül törende birazdan Taksim anıtına çelenk de konulacak. İşte görüntüler canlı olarak ekranlarınızda. İstanbul'da artık resmi törenler başladı ve o törenlerin en önemli merkezlerinden biri de hiç şüphesiz Taksim Meydanı. Her bayramda olduğu gibi, her yıl olduğu gibi yine devlet erkanı o noktada resmi törenler kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül de Taksim Anıtı'na işte böyle çelenk yerleştiriyor. Efendim 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Bugün 104. yıldayız. 30 Ağustos'un üzerinden tam 104 yıl geçti. Zafer Bayramı kapsamında İstanbul'da

0: Törenler başladı. Elbette sadece İstanbul'da değil, birazdan Ankara'ya da bağlanacağız. Pek çok noktaya bağlanacağız. Tüm törenleri yine size aktarmayı, canlı canlı göstermeyi de sürdüreceğiz. 104 yıl önce efendim bu topraklarda yazılan o büyük destan aslında bağımsızlığımızdan asla ödün vermeyeceğimizin bir ispatı niteliğindeydi. İşte bugün o destanı anmayı da sürdürüyoruz efendim. Şimdi elbette bayram yayınlarımıza devam edeceğiz. Gelin bir de gazeteler bayramı nasıl görüyor ona bakalım. Hürriyet gazetesinden bir haber paylaşacağız. Büyük zafer vatanın tescilidir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Erdoğan 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir ifadelerini kullandı. Cumhuriyete giden yolu da açan büyük zafer milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini dünyaya ilan ederken coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. 104 yıl önce milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim. Hakikaten öyle oldu. Gelin bir de Türk Gün Gazetesi'nden bir başka haber paylaşalım. Bakın Türk Gün Gazetesi nasıl görüyor 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı? Dünyada yazılan en büyük destan başlığıyla veriyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. 1919'da 1. Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri Anadolu'yu işgale başladı. İtilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Berzifon'a, İtalyanlar Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına yerleşti. İşte halimiz böyleydi efendim. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkarma yapan Yunan ordusu da 1921'de Ankara Polatlı'ya kadar gelmişti. Türk ordusu Yunan'a karşı 23 Ağustos'ta Sakarya Meydan Muharebesi'ni başlattı ve 22 gün, 22 gece süren mücadele sonucu 13 Eylül 1921'de bölge Yunan ordusundan temizlendi. 26 Ağustos 1922'de İşte o büyük taarruz başladı. 30 Ağustos'ta Yunan birlikleri imha edildi ve Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir" ileri emriyle Yunan ordusu artık nihayetinde efendim 9 Eylül'e geliyoruz. Atatürk "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir" ileri dedi ve 9 Eylül tarihinde yurttan söküp attık düşmanı. İşte öyle tarihi günleri anıyoruz bugün. Gelin bir de şimdi Ankara'ya dönelim. Ankara'da büyük zafer nasıl kutlanıyor? Habertürk muhabiri Serkan Şimşek tam da o noktada Anıtkabir'de. Söz sende Serkan.
1: Kübra Nur Uslu, Büyük Taarruz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Ankara'da her zaman olduğu gibi resmi törenlerin ilk adresi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir olacak. Saat 11'de Anıtkabir'de bir resmi tören düzenlenecek ve o törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet erkanıyla birlikte atanın huzuruna çıkacak ve böylece Ankara'daki resmi törenlerde bugün başlamış olacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün aslında oldukça yoğun bir programı var bayram dolayısıyla. Hemen bu noktadan sonraki duraklarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Anıtkabir'deki resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek. Ardından akşam saat 17'de Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreni düzenlenecek Kara Harp Okulu'nda. Zira 30 Ağustos'ta her yıl Kara Harp Okulu öğrencileri mezun oluyor. Bir tören düzenleniyor. O noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak bu sembolik günde ve ardından da akşam yine Cumhurbaşkanlığında Beştepe'de bir 30 Ağustos özel programı düzenlenmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünün anlam ve önemine dair mesajı ise geçtiğimiz dakikalarda İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi. Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir ifadelerini kullandı. Anıtkabir'de saat 11'de başlayacak resmi tören devlet

0: Erkan ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan mozoleye bir çelenk bırakacak. Ardından Anıtkabir'de bulunan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek ve Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Ve imzanın ardından da Anıtkabir'deki kürsüden bir kez daha bugünün anlam ve önemine dair mesajlarını paylaşacak. O anları canlı canlı ekranlarınıza getireceğiz. Saat 11'de düzenlenecek bu tören ve törenin ardından da her yıl olduğu gibi Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açılmış olacak. Gün boyunca da Ankara'da oldukça yoğun bir şekilde Anıtkabir'in ziyarete uğrayacağını, ziyarete açık olacağını ve akın akın da vatandaşların bu noktaya gelerek atasını ziyaret etmesini bekliyoruz diyelim. Bu noktadan sözü yeniden size bırakalım.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek efendim. Gün boyunca Anıtkabir'e bağlanmayı sürdüreceğiz. Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajını da paylaşalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Bağımsızlık mücadelesine dikkat çeken Bahçeli, Mondros'un hüsranının Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir dedi.
2: Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir ifadelerini kullandı.
3: Türk ordusu zaferin ardından durmamış, 9 Eylül'de İzmir'e vardığında Anadolu'ya sokulan müstevli başladığı yerde denize dökülmüştür. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.
2: Bahçeli, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir dedi.
3: Nihayet 30 Ağustos'ta Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu, piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş, Karlofça'dan Balkan harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir.
1: Atatürk, millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir demişti. Bir asır önce milletin bayrağı, kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu ateşten çember içindeydi. İşte o emrin Afyon Kocatepe'de verilme sebebi de bu hayati zorunluluktu. Milli mücadele ateşinin yandığı o topraklara gideceğiz şimdi. Bir şafak vakti, büyük zaferin ayak sesleri Afyon Kocatepe'den nasıl yükseldi hep birlikte izleyeceğiz. Egemenliği giden yolun taşları nasıl kan ve gözyaşıyla döşendi izleyelim.

0: Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa İzmit üzerine bir teftiş gezisine çıkıyorlar. 22 Haziran 1922 tarihinde İzmit gezisinde artık taarruz kararı netleştiriliyor. Diyorlar ki biz artık diplomatik görüşmelerle bir sonuca ulaşamayacağız. Artık taarruz kararlaştırılmıştır. Ana konu taarruzun nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı noktasında odaklanmıştır.
1: Uzun süren savaşlar Anadolu halkını yorgun düşürmüştü. Büyük taarruz milletin büyük zaferine nasıl dönüşecekti? Asıl mesele buydu. Sakarya zaferiyle orduya güven artmıştı. Ancak savaş ekonomisi ulusal egemenliğin tamamlanmasında en büyük engellerden biriydi.
0: Yani büyük taarruzdan yaklaşık 9 ay önce bu bölgenin alınması hedefleniyor. Ancak hazırlıklar, İAŞ hazırlıkları yeterince yapılamıyor. Askerin işte ayakkabısı, çarığı vesaire temin edilemiyor. Kıyafet eksikliği söz konusu. Bir de 1. Ordu Komutanı o dönemde Ali İhsan Paşa, 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa. Bunlar diyorlar ki Mustafa Kemal'e biz bunun acı anılarını Sarıkamış Harekatı'nda yaşadık. Yeni bir Sarıkamış Harekatı yaşamak istemiyoruz.
1: Başkomutan ve komutanlar harita üzerinde aylarca gece yarılarına kadar çalıştı. 1922 ilkbaharında yapılması planlanan taarruz emri geri bırakıldı. Savaş artık hayati bir zorunluluktu. Taarruza

0: strateji baskınıyla yön verilecekti. Aylarca tasarlanan büyük taarruz 26 Ağustos 1922'de Afyon'un güneyinde başladı.
1: Milli mücadelenin merkezi ve İzmir'e açılan kapının adıydı da Afyon Kocatepe. Stratejik önemi sebebiyle büyük zaferin de anahtarı oldu. Bölgenin en yüksek tepesinden çıplak gözle Yunan cepheleri görülebiliyordu. 1874 rakımlı tepeden Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın taarruz emrini vermesinin sebebi de bunda gizliydi.
2: 26 Ağustos saat 5.30'da başlayan büyük taarruz harekatı Kalecik Sivrisi, Beytepe, Belentepe, Tınaztepe, Çiğiltepe hattına başladı. Mustafa Kemal saat 4.30'da bu üzerinde bulunduğumuz Kocatepe'ye gelerek taarruz talimatı verecektir. Ancak havanın sisli olmasından dolayı yaklaşık bir saat kadar Türk topçuları atışlarını bekletmek durumunda kalacaktır. Yani taarruz saat 26 Ağustos 5.30'da tanzim atışlarıyla başlayacaktır.
0: Büyük taarruz sürerken başkomutan Kocatepe'de düşünceliydi.
2: Tabii savaşın belirli şartları oluyor, belirli kuralları oluyor. Bu tam anlamıyla yerine getirilemediğinden dolayı Mustafa Kemal telaşlı bir halde 1874 rakımlı Kocatepe'de düşünceli bir halde elinde bir sigara böyle yürürken Mustafa Kemal'in bir tasviri söz konusu. Etemtem diyor ki fotoğrafçısıdır. Bu anı diyor bundan daha iyi yansıtabilecek diyor bir kareyi diyor. Düşünemedim diyor ve diyor deklanşöre bastım diyor. İşte Mustafa Kemal'in o meşhur Kocatepe'de yürürken fotoğrafının hikayesi budur.
1: Egemenliğe giden yol bu topraklarda kan ve gözyaşıyla döşendi. Ne Yunan ne de Türk birlikleri bu topraklarda teslim olma sözünü duymak istemiyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın planı bayrağın gölgesini arayan milletin göz bebeklerinde hasretle dalgalanıyordu. Zaferse çok yakındı.
0: Zafere giden yolda en önemli kırılma noktası Çiğiltepe oldu. Albay Reşat Bey komutasındaki tepeyi söz verdiği saatte alamayınca yaşamına son verdi.
2: Mustafa Kemal telefon açıyor durumu öğrenmek için. Reşat Bey'in yaveri çıkıyor telefona. Paşam diyor müjde Çiğiltepe alındı. Yalnız Reşat Bey size bir not bıraktı. Bir zarım yaşayamam diyerek diyor notunu bıraktı. Kendisi diyor hayatına son verdi diyor. Mustafa Kemal'in savaşta ender üzüldüğü anlardan bir tanesidir. Bu ruhla artık Çiğiltepe'de alındıktan sonra Sinan Paşa Ovası'nı ve Afyon Karahisar'ı tutabilecek bir kuvvet kalmamıştır Yunan kuvvetleri arasında. Artık kaçmaktadırlar. Dolayısıyla 27 Ağustos saat 17 sularında artık Afyon Karahisar yaklaşık 13 ay süren Yunan işgalinden ve zulümden kurtulacaktır.
0: Afyon'da 30 Ağustos sabahı güneş Türklerin zaferiyle doğuyordu.
2: Mustafa Kemal 30 Ağustos zaferi kazanıldıktan sonra Çalköy'de ertesi günü haritayla İsmet Paşa var, Fevzi Paşa var. 40 bir kağın üzerinde haritayı tekrar bir kontrol ediyor. Yeni baştan bir ordunun genel durumunu değerlendirecektir. Ve orada Dumlupınar'a geçerek o tarihi emri veriyor. Diyor ki Dumlupınar'da ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir talimatını Mustafa Kemal artık kovalayan bir yapı içerisine girilecektir.
1: Kocatepe'den başlayan zafer 29 Ekim 1923 ile birlikte Cumhuriyet'le taçlandı. O yüzden Kocatepe sadece bir savaş alanı değil bir milletin uyanışının ve küllerinden doğuşunun da sembolünün adı oldu.
2: Mustafa Kemal aslında bunu çok güzel tarif ediyor. Afyon özelinde tarif ediyor. Diyor ki Afyon Karahisar diyor Türk zaferinin kilidi olmuştur, anahtarı olmuştur. Afyon Karahisar İngiliz, Fransız, İtalyan işgaline uğruyor. Yunanların iki defa işgaline uğruyor. Afyon Karahisar'ın topraklarının bir kısmında Sakarya Savaşı gerçekleşecektir. Büyük Taarruz Harekatı'nın önemli bir kısmı Afyonkarahisar topraklarında gerçekleşecektir. Başkomutan Meydan Savaşı'nın büyük bir kısmı yine Afyonkarahisar topraklarında gerçekleşecektir. Mesela düzenli orduya geçişin ilk kararı 2 Ağustos 1920'de Afyonkarahisar Kongresi ile yapılacaktır. Dolayısıyla Afyonkarahisar Cumhuriyete giden yolda Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar diyoruz biz.
0: Başkomutan

0: Mustafa Kemal Paşa'nın milli sır olarak sakladığı Cumhuriyet'in temelleri aslında savaş planı gibi gizli bir stratejinin eseriydi.
1: Mazhar Müfit'e Erzurum Kongresi esnasında Mazhar diyor, defterini al yanıma gel diyor. Sır katibi gibidir Mazhar Müfit. Mazhar Bey gittim diyor yanına diyor, yaz dedi diyor. Bir, saltanatı kaldıracağız. İki, kadınlara serbestiyet vereceğiz. Üç, işte Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. İşte medeni hukuk, harf inkılabını yapacağız dedi diyor. Yıl 1919 Temmuz ayı. Ben diyor şaşırdım diyor. Erzurum'da diyor biz başka zor şartlarda Erzurum Kongresi'ni gerçekleştirmeye çalışırken diyor. Bunun diyor yazdırması diyor benim diyor garibe gitmişti diyor. Yıl diyor 1928 oldu diyor. Bir gün beni çağırdı diyor. Dedi ki diyor Mazhar Müfit hatırlıyor musun? Sana Erzurum'da ben bazı notlar aldırmıştım. Kaçıncı maddede kaldık deyince diyor ben çok şaşırdım diyor. Harf inkılabında kalmıştık diyor. 1928. Hepsini önceden planladım.

0: Elbette gün boyunca bayram yayınımızı sürdüreceğiz ama gelin bir de gündemin diğer başlıklarına da şöyle bir bakalım. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni gözaltılar var. Detayları aktaracağız. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Belediye Başkan Yardımcısı GP görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada belediye başkanı ve yardımcısının şoförlerinin rüşvete aracılık ettiğine dair delillere ulaşıldı. İki şüpheli gözaltına alındı. Yeni Parti Genel Merkez binası için artık hazırlıklar da tamamlandı. Bugün Özgür Özel'le kurmayları ve personeli binaya taşınacak. Pazartesi günü ise parti meclisi, kurucular kurulu ve milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapılacak.
1: Yeni Parti'nin genel merkez binasında hazırlıklar son aşamaya geldi. Kurmaylar ve parti personeli taşınacak. 31 Ağustos'ta ise ilk kez toplantı trafiğine ev sahipliği yapılacak. Yeni Parti Genel Merkez binası olarak Gelecek Partisi'nin daha önce kullandığı Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bina kiralanmıştı. Genel Başkan Özgür Özel ve parti kurmayları Genel Merkez binasına gelecek. Kurmayların ve parti personelinin taşınma işlemleri gerçekleştirilecek. 31 Ağustos Pazartesi günü ise peş peşe toplantı trafiği olacak. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca kurucular kurulu toplantısı ve kapalı grup toplantısı yapılacak. Ayrıca yeni parti Eylül ayı itibariyle meclisin açılacağı 1 Ekim tarihine kadar saha çalışması yapacak. Konuyla ilgili grup başkan vekilleri ve MYK üyelerinin çalışması sürüyor. İl ve ilçe ziyaretleriyle vatandaşların sorunları dinlenecek. Yeni partinin çözüm önerileri anlatılacak. Yeni partide kongre sürecine de girildi. Eylül ayında ilçe kongreleri olacak. Ekim ayının sonuna doğru da il kongreleri tamamlanacak. Ardından parti meclisi toplanarak genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay için tarih belirlenecek.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yıllarca görev yapan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeniden incelenecek. Cezaevinde rahatsızlanma süreci, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşündeki o ihmal ve şüpheli durumlar dosyada aslında yer almıştı. O dönemdeki gardiyanlar ve sağlık görevlilerinin ifadeleri yeniden alınacak.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı'nda uzun yıllar görevde bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü yeniden soruşturulacak. 2011 yılında Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu 8 ay sonra Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Zehirlendiği ve zamanında müdahale yapılmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla dosya yeniden incelenecek. O dönemde görev...

yapan cezaevi ve sağlık personelinin yeniden ifadeleri alınacak. Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de sabah duş aldıktan sonra kaldığı koğuşunda fenalaştığı ve yan koğuşta bulunanlardan yardım istediği soruşturma dosyasına yansımıştı. Koğuştaki acil çağrı butonuna basılarak gardiyanlar çağrıldı. İhbar üzerine gardiyanlar saat 18.18'de koğuşa ulaştı. Kozinoğlu'nun odası üst katta yer aldığı için görevliler kendisini sedye ile indirmek istedi. Ancak Kozinoğlu yürüyerek

0: durumda olduğunu söyledi. Kozinoğlu'nun ölümünde şüpheli olan bir başka nokta ise görevli olması gereken 3 sağlık çalışanının da Silivri merkezde yemekte olduklarıydı. Habere göre yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika bekletildi. Yeniden incelenecek dosyada çelişkili ifadeler ve ihmaller mercek altına alınacak.
1: Tam anlamıyla organize dehşet. Efendim öyle şey...
0: ...yemekte olduklarıydı. Habere göre yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika bekletildi. Yeniden incelenecek dosyada çelişkili ifadeler ve ihmaller mercek altına alınacak.
1: Tam anlamıyla organize dehşet. Efendim öyle şeyler duymaya devam ediyoruz ki Gülistan Doku soruşturmasında hakikaten korkunç. Bakın Takvim Gazetesi'nden paylaşacağız haberi. Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon yapıldı ve organize cinayet şebekesine dahil olan albay ve eşiyle dalgıç polisler de gözaltına alındı. Gülistan Doku dosyası büyük bir delil karartma şebekesini ortaya çıkardı. Dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ali Kahraman ve eşi gözaltına alındı. Doku'nun cesedini gömdüğü öne sürülen korucunun 3 çocuğu ve eşinin de aralarında bulunduğu 8 kişi daha yakalandı. Bu arada hala ne yazık ki Gülistan Doku'nun cenazesi de bulunamadı efendim. Ve şuna dikkat çekmek isteriz. Bakın intihar algısı oluşturmak için Gülistan'ın eşyalarını su altına yerleştirmişler. İşte yeni bulgular bunlar ve o konuyla ilgili de İki polis tutuklandı. Bakalım bu işin içinden daha neler çıkacak efendim. Takip etmeyi sürdürüyoruz Gülistan Doku soruşturmasını. Şimdi devam edelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Yeni bir kalkınma seferberliğinin önü açılacak dedi.
2: Türkiye tarihin önemli eşiklerinden birini müşahede ediyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Devlet Bahçeli Beyefendinin öncülüğünde başlayan terörsüz Türkiye süreci inşallah şimdi yeni bir aşamaya geçiyor. Bu süreç, yani terörün gündemimizden tümüyle çıkması inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tüm şehirlerinde, tüm bölgelerinde yepyeni bir kalkınma seferberliğinin başlamasının önünü açacak. Anadolu'yu, topraklarımızı güven, refah ve istikrar adası olarak koruyabilmek ve geleceğe taşıyabilmek için büyük bir gayret içindeyiz. Bu adımlar bunun için atılıyor. Bu coğrafyada başkalarının hesabı bozulsun diye atılıyor. Bu hesapları hamdolsun boza boza bugünlere geldik.
1: Cem Yılmaz korkuttu, kalp krizi geçirdi. Göğüs ağrısı şikayetiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cem Yılmaz'a anjiyo işlemi yapıldı. Cem Yılmaz'ın durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden de bir açıklama var. Cem Yılmaz bir insanın geçirebileceği en büyük kalp krizlerinden biriyle hastaneye geldi denildi.
3: Cem Bey bize bugün kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarını aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla ailesine yakında kavuşur. Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Hastayı yaklaşık 2 saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden kalp krizi kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağını aldık. Şu an tek damar bir ufak yan damarı için ileride bir gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Şu an biz kalp krizini ilgilendiren damarı açıyoruz. Şu an diğer yan damar için de ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya bile gerek kalmayacak. Orası ilaçla idare eder.
1: Güzellik salonunda iğrençlik. Efendim daha da ötesini söylemek gerekir. Aslında Akşam Gazetesi bu haberi böyle duyuruyor. Bakın korkunç. İstanbul Bakırköy'de bir epilasyon merkezinde gizli kameralarla kaydedilen müşteri görüntülerinin internetten satıldığı ortaya çıktı. Telegram ve X'te 14 bin video yayınlanmış. 14 bin. Düşünsenize, 14 bin kişinin videoları Telegram ve X'te dolaşmış. Satmışlar bu videoları ve müşteri şikayet

0: Şikayetiyle ortaya çıkıyor. Dört müşterinin görüntülerimiz Telegram ve X hesaplarında satılıyor. Şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Polisi güzellik merkezindeki aramada gizli kamera düzenekleri ve birçok materyalde ele geçirdi. Hatta bakın o materyaller burada görüyor musunuz efendim? Gizli kameralar arkada, ön tarafta bilgisayarlar, birçok aslında ekipmana da ulaşıyor polisler. Bunu özellikle o noktaya kurmuşlar. Gazete diyor ki rezilliğin boyutu büyüyebilir. Çünkü müşterilerin görüntülerinin kamera sistemiyle kaydedildiği ve ücret karşılığında bir takım Telegram hesapları üzerinden yayınlandığı da belirtildi. İşte ilk inceleme Emelere göre 14 bin video yayınlanmış. Kim bilir arkasından daha neler çıkacak. Hakikaten tam bir iğrençlik, güzellik salonunda iğrençlik başlığıyla biz de duyurmuş olalım. Devam edelim. Efendim Eylül'de ekonomi yönetiminin gündemi yoğun olacak. Enflasyon ve işsizlik verileri açıklanacak çünkü. Gözler bir yandan da faiz kararıyla orta vadeli programda olacak. Peki başka hangi veriler ve toplantılar var? Yanıtı haberimizde.
1: Enflasyon, konut ve işsizlik verileri. Ekonominin Eylül ayında yoğun bir gündemi olacak. Piyasaların gözü 31 Ağustos pazartesi günü ikinci çeyrek büyüme verisinde olacak. Bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri TÜİK tarafından saat 10'da açıklanacak. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyümüştü. TÜİK aynı gün Temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 3 Eylül'de Ankara dış ticaret verilerini açıklayacak. Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verilerini duyuracak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 arttı. Yıllık enflasyon da %31,75 oldu. Bir başka önemli veri ise TÜİK'in kamuoyuyla paylaşacağı konut ve iş yeri istatistikleri olacak. Türkiye'de Ocak-Haziran döneminde 699.516 konut satılmıştı. Piyasaların gözü ayrıca Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda olacak. Bu yıl 6. kez toplanacak kurul, 10 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Kurul son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar vermişti. TÜİK ise 17 Eylül'de Ağustos ayı konut ve işyeri satış istatistiklerini açıklayacak.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
1: Gelecek ay Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan orta vadeli programın ayrıntıları da yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş OVP'nin paylaşılacağını duyurmuştu. OVP ile 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.
0: Gaziantep'te şişirilmeye çalışılan bir lastik patladı. Tamirci ölümden döndü. Islahiye ilçesinde bir otolastikçide lastik şişiriliyordu. O sırada lastik birdenbire patlayıp havaya uçtu. Lastiği şişiren tamirci de patlamanın şiddetiyle işte böyle savruldu. Çevredekiler de büyük korku yaşadı. Neyse ki efendim olayda kimseye bir şey olmadı. Bakın o anlarda güvenlik kamerasına işte böyle yansıyor. Arabalı vapur Boğaz'a geri dönüyor. Bu haberi bekleyenler vardır. İstanbullulara müjde başlığıyla veriyor Posta Gazetesi de. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz 2025'te kaldırdığı Çubuklu İstinye arabalı vapur hattı yeniden hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmayla seferlerin Eylül'de yeniden başlaması planlanıyor. Hattın yeniden devreye alınmasıyla hem karayolu trafiği yükünün hafifletilmesi hem de deniz ulaşımının da daha etkinin kullanılması hedefleniyor. İBB gelirlerin giderleri karşılamaması gerekçesiyle 8 yıl hizmet veren hattı kapatmış, yerine deniz dolmuş seferleri koymuştu. İşte efendim halktan gelen talepler üzerine bu kez bakanlık devreye girdi. Karabük'te iş makinesi taşıyan bir tır kontrolden çıktı. Bakın tırın son hali böyle, kontrolden çıktı ve bir evin içine böyle daldı.
1: Yoldan çıkıp bariyerlere çarptı. Taşıdığı iş makinesi savrulup eve saplandı. İki kişi hayatını kaybetti. Kaza Karabük-Bartın karayolunda oldu. Eskavatör taşıyan bir tır kontrolden çıktı. Önündeki motosiklete çarpan tır devrildi. Bu sırada taşıdığı iş makinesi de sürüklenerek park halindeki bir araca ve eve çarptı.
3: Şu yukarı binanın yanından bariyerlere vura vura geliyordu. Tiplemesi geldi. Heyecanlandık. Hemen o anda işimizi bırakıp yola çıktık. Baktık olay olmuş.
1: Kazada motosiklet ve tır sürücüsü hayatını kaybetti. İş makinesinin çarptığı evin çevresinde kimsenin olmaması can kaybının artmasını engelledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Bakan ameliyat yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Biraslan'ın ameliyatını gerçekleştirdi. O anlara dair fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Genel cerrahi uzmanı olan Bakan Memişoğlu paylaşımına kendi yorgunluğunu bir hastanın şifasında bulan, nefesinde unutan, aklı ve vicdanı merhametle yoğuran bir fedakarlık destanıdır hekimlik. Yıllar geçiyor, nice ameliyatlar, nice hastalar hayatımızda iz bırakıyor. Ama bir insanın hayatına dokunmanın, onun derdine derman olabilmenin verdiği heyecan hiç değişmiyor notunu düştü işte bu paylaşımına. Bu arada Sağlık Bakanlığı özel hastaneler yönetmeliğinde bir değişiklik yaptı. Gelin o değişikliğin detaylarına bir bakalım.
1: Kalite belgesi alan hastaneler için denetim süreci düzenlendi. Sağlık Bakanlığı özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü akreditasyon belgesi alan özel hastanelere denetim muafiyeti sağlanacak. Platin veya altın kategorisine göre belgelendirilenler 3 yıl, gümüş kategorisine göre belgelendirilenler 2 yıl, bronz kategorisine göre belgelendirilenler ise 1 yıl boyunca olağan denetimlerden muaf tutulacak. Şikayet, ihbar ve gerekli görülen diğer durumlarda olağan dışı denetimler geçerliliğini koruyacak. Özel hastanelerde bir adet seyyar röntgen cihazı bulunması zorunlu olacak. Hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı bulunması zorunluluğu devam edecek. Belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastaneler bu zorunluluğu yerinde hizmet alımı yoluyla da yerine getirebilecek. Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle 30 Ocak 2025 tarihinde önce ruhsatlandırılan özel hastanelerin yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaf oldukları belirtildi. Bu muafiyet 30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla özel hastanelerce yapılan değişiklikler ve geçiş hükümleri kapsamında yer alan özel hastaneler için uygulanmayacak.
0: Telefona taşınan kimlikler risk oluşturuyor. Aman dikkat! Hızla gelişen dijital kimlik uygulamaları 2030'a doğru fiziksel kartların yerini büyük ölçüde akıllı telefonların alabileceğine işaret ediyor. Ancak telefonun yeni cüzdana dönüşmesi, cihazın kaybolması veya çalınması halinde ortaya çıkabilecek güvenlik risklerini de elbette beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Yeni Şafak gazetesi de bu riskleri bir kez daha hatırlatmış. Şimdi tam da telefon demişken, yolun karşısına geçerken bile malum telefonu elimizden bırakmıyoruz. Bu da kazalara davetiye çıkarıyor. Şimdi bu durum sadece İstanbul'da, sadece Türkiye'de yaşanmıyor. İtalya mesela son günlerde telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören bir taslak düzenlemeyi tartışıyor. Peki böyle bir yaptırım Türkiye'de etkili olur mu sizce? Musa Deviren de çıktı sokağa, sordu efendim. Bakın sokaktakiler ne cevap verdi.
4: Kimse farkında değil. Işıkları olsun, işte tabelaları vesaire, gözler telefonda.
5: Karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgileniyor musunuz?
6: Asla. Biri hızlı gelir, duramaz, çarpar.
7: Benim gibi dalgınla gelen insanlar olabilir.
8: Bu kez sürücülere değil, yayalara ceza gündemde. İtalya telefona bakarak yolun karşısına geçen yayalara ceza kesilmesini öngören düzenlemeyi tartışıyor.
5: Türkiye'de de olsa mı sizce böyle bir şey?
9: Olmasın, her yerden ceza yiyoruz zaten.
5: Ama araba bir anda gelebilir yani, bize ışık yansa bile.
9: Ben dikkat ediyorum.
8: Türkiye'de de sürücüler elinde telefonla ilgilenirken yola çıkan yayalardan yana dertli. Yayalara göre ise dikkatsiz sürücüler kazaların ana sebebi.
5: Karşıya geçmek için işte tam olarak burada olduğu gibi trafik lambasının kırmızıdan yeşile dönmesini bekliyor. Akabinde de yürümeye başlıyoruz. Ancak ne yazık ki genellikle gözümüz yolda ya da trafik lambasının kalan süresinde değil, telefonda oluyor.
8: Peki İtalya'da yayalara 75 euroluk ceza kesilmesini öngören taslak düzenleme Türkiye'ye uyarlanabilir mi?
10: 10 numara olur ya.
11: Ablacığım dikkat etmiyorlar ki. Şöyle
10: vurdun mu da suçlu biz oluyoruz. Doğru mudur? Onun için hani yayaların dikkatli olması lazım. Işıklardan geçerken, ondan sonra yaya geçtiğinden geçerken dikkat etmeleri lazım.
11: Türkiye'de de bence 100 lira olması lazım.

0: Daha gelsin tabii ki. Arabalara geliyorsa onlara da gelsin.
1: Bence fazlası olmalı. Sürücülere ne kadar cezası ağırsa yayaları da bence o kadar ağır olmalı.
2: Bu hafta dikkat çekici bir haber vardı. Bursa'da bir kişi darp edildiği anlara ait görüntüleri kendi sosyal medya hesabında yayınladı. Buraya kadar her şey normal. Şimdi paylaşımı gören başka bir kişi de bu görüntüleri alarak kendi hesabında yeniden paylaştı. Fakat konu yargıya taşındı ve Yargıtay bir kişinin sosyal medya hesabında yayımladığı görüntüleri rızası dışında kendi hesabından yeniden paylaşan sanığa verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını ona da efendim çok dikkat çekici çünkü pek çoğumuz muhtemelen bunu yapıyoruzdur. Bu kararı ve başka nelerin bu kapsama girebileceğini konuşacağız. Adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi pazarlar efendim. Tüm ulusumuzun da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden kutluyorum.
2: Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz. Sağ olun. Bir kez daha bayramımız kutlu olsun diyelim biz de. Efendim şimdi biz bu meseleyi biraz açık kaynak olarak aslında nitelendirirdik. Öyle evet. Değil mi? Yani birisi aslında bir şey paylaşmış. Bunun üzerine açık kaynak. Herkese tabii. Aslında bunu paylaşmış. Ben de onu yeniden paylaşırsam niye suç olsun ki diye düşünürdük. Şimdi Yargıtay bu suçtur mu diyor?
3: Evet. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi open source yani açık kaynak. Nasıl olsa kamuya açık. Bu bazen işte dediğim gibi arama motorlarından aldığımız görüntüler, bazen sosyal medya hesaplarından aldığımız görüntüleri paylaşırken hiç kişisel veri kavramını dikkat etmeden bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Aslına bakarsanız örnek verelim. Sizin profilinizden bir içeriği alıp kullanmam demek hiçbir şekilde bunun suç olmayacağı anlamına asla gelmez ki. Özellikle siz de söylediniz işte 1 yıl 8 aylık bir evet. Hapis cezası söz konusu oldu.
2: Şimdi, şöyle bir bakalım mı neler suçtu, neler suçtedir, aynen. Neler açık kaynaktır, neler evet. Değildir efendim evet. Buyurun.
3: Şimdi efendim. Açık hesaptaki içerikler, diyelim Kübra Nur Uslu'nun sosyal medya hesabı var. Orada da kamuya bir bilgi aktarmak için paylaşım yaptı.
2: Evet.
3: Yani bakın işte beni darp ettiler, bana şunu yaptılar, bunu yaptılar. Tamamen aslında topluma bunu sunma amacıyla gerçekleştiriyorsunuz bunu. Derdinize, meramınızı anlatmak için gerçekleştiriyorsunuz. Ve sizinle ilgili küçük düşürücü görüntüler de söz konusu oldu. Sonuçta bir darp görüntüsü, bir dayak görüntüsü. Siz bunu sadece hani kamuoyuna anlatmak, aktarmak. Bakın ben bunu yaşadım, bana bu oldu demek için bunu paylaşıyorsunuz. Kişisel bir alanınız aslına bakarsanız.
2: Tam da bu noktada şunu sorabilir miyim? Mesela bazen bunu sadece arkadaşlarımıza paylaşıyoruz ya. Beni takip tamam. Edenler mesela evet. Sadece arkadaşımsa ve onlara paylaşıyorsam durum farklı mı? Yoksa hayır. Hesabım açıksa efendim, durum farklı mı? İkisi bakın, de aynı mı?
3: Açık kaynak sınırsız kullanım hakkını vermez. Hiçbir zaman vermez. Yani ben nasıl olsa açık kaynak kullanıyorum. Kamuya açık, herkese açık, profilim söz konusu. İyi o zaman benim görsellerimi herkes alsın, istediği yerde kullansın. Bu olur mu? Sizin fotoğrafınızı alıyorum ben. Kendi sosyal medya hesabıma koyuyorum Kübra Nur Hanım. Diyorum ki Kübra Nur Uslu Habertürk işte spikeri. Siz bundan rahatsız olmaz mısınız?
2: Olurum,
3: ya?
2: Tabii.
3: Ben yani... kendi profilime sadece sizi koyuyorum işte Kübra Nur Uslu. Siz de dersiniz ki bu ne perlis bu ne lanet uslu. Sen benim görüntümü nasıl izinsiz bir şekilde yani benim sosyal medyada bunu paylaşmam demek. Senin bunu alıp kendi profilinde paylaşacağın anlamına gelmez ki. Hele hele artık sosyal medyada kar, gelir elde etme durumları da söz konusu olmaya başladı. Görüntülere reklam alınabiliyor. Dolayısıyla bu da ne sağlamış oluyor? Bizim hem 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu kapsamında hem de birazdan söyleyeceğim. Türk Ceza Kanunu 136. maddesi kapsamında kişiye ait kişisel verileri başkalarıyla paylaşma ve yayma eylemi. Çünkü şöyle düşünün, o zaten kendi kitlesine bunu anlatmak için, meramını anlatmak için, belki de kamuoyu oluşturmak için paylaştı. Daha sonra ben de bu görüntüleri alıp kendi kitleme ile paylaştım. Bu sefer bir yayma eylemi, başka bir kitleyle yayma eylemi oldu. Siz sadece arkadaşlarınızla bu olayı paylaşırken bir anda belki binlerce kişi, benim de o paylaşımı yapmamla binlerce kişi bunun oldu. Ama her paylaşım, her dediğim gibi paylaşım kişisel veri içerecek anlamına gelmemeli. Siz mesela
2: burada bir kavga görüntüsü var ya. Diyelim ki bu beni küçük düşürücü bir şey. Ya ben bunu sadece arkadaşlarımla paylaştım ki aman bilsinler dedim. Evet. Ama biri aldı benden habersiz bu görüntüleri paylaştı. Ve bu beni rahatsız etti.
3: Tabii ki eder.
2: Peki diyelim ki iyi bir görüntü. Ya mesela arkadaşlarımla piknik yaparken tamam, çekildiğimiz bir fotoğraf.
3: Özel
2: birisi
3: hayatınız
2: aldı,
3: kardeşim.
2: Onu da paylaştı. O da onun için
3: özel
2: de geçerli
3: hayatınız
2: değil
3: ya. Özel hayatınız. Benim piknik yapmam da özel hayatımdır. Bir de doğrudan benim yüzüm görünüyorsa ki bu sadece yani bu tarz sosyal medya paylaşımlarında değil haber konusu.

0: konusu bile olsa, bakın haber konusu bile olsa, geldi birisi sizi kamerayla çekti. Sizin haberiniz var mı? Şöyle düşünün, ben bunu daha iyi anlamanız için. Şimdi bazen bankaları ararsınız değil mi Kübra Hanım? Bazen de ne yaparsınız, işte dediğim gibi bir belediyeden bir şey yaparsınız. Önce sizden ne isterler? Açık rıza beyanı isterler. Niye? Bunlar kullanılacak ve işlenecek. Çünkü siz açık rıza vermezseniz otomatik olarak o sürece dahil olmazsınız. Ya da mesela bu görüntülü konuşmalar var biliyorsunuz. Niye sizden en başta bakın bu görüntü kayıt altına alınacaktır, rıza veriyor musunuz evet ya da hayır, yoksa hayır dediğinizde o görüntünün içerisine girmemiş oluyorsunuz. Bizim buradaki noktamız şu: sosyal medyada her şeyi ben paylaştım, başkası da gelir alır anlamına değil. Bu kamuya açık paylaşım da olur, fotoğraf da olur, video da olur, ses kaydı, kişisel, bunlar kişisel
1: yani
0: veridir.
1: Yüzümüz, sesimiz, ismimiz, İstediğin kimliğimiz, konumumuz, dijital izimiz, tüm bunları hepsi, bizden izinsiz kimse paylaşamaz.
0: Kimse paylaşamaz. Siz ne yaptınız? Ailenizle tatil fotoğraflarınızı paylaştınız, tamam mı? Gittiniz, olabilir yani, hani sonuçta sayfiye alanı, istediğiniz gibi de giyindiniz. Ne oldu? Darp şiddet görüntüleriyle piknik, tatil, eğlence videoları da aynıdır. Ben sizin fotoğrafınızı izinsiz bir şekilde paylaşıyorum. Sosyal medyada size RT hakkı bile verse, yani işte dediğim.
1: Tam da onu soracaktım. Şimdi ama diyelim ki sosyal medyada, özellikle işte eskiden Twitter'da retweet etmek tamam, derdik. Şimdi evet. X platformu evet. Yeniden paylaşmak diyoruz. Orada ama bunu yapıyoruz, o herhalde suç kapsamında değil yani. Orada birinin fotoğrafını biri paylaşıyor, da onu RT yapıyor mesela.
0: Şimdi bakın, o tabii ki sosyal medyadaki düzensizlikle alakalı bir şey. Normalde yasa varsa, yani Türk Ceza Kanunu 136. maddesi, bu sosyal medya bunu kapsamaz diyemez. Öyle çifte standart olmaz.
1: Bugün yani nasıl, X'i kapsar, ya Instagram'ı kapsamaz.
0: Ya olur mu öyle şey? Yani şimdi diyorsunuz. Kıymetli insan, Habertürk.com'la X aslında aynı kapsamda yer alması gerekir. Ama maalesef bu şirketlerin işte ofis ve temsilcilik sorunları devam ettiği için zaten bu iş. Normalde ne yapabilirdi? Kişi şunu yapabilirdi. Siz mesela onu RT ettiniz ya. Siz şikayette bulunup bu benim kişisel verim, direkt olarak kaldırmanız gerekir. Belki kişi bunu da yaptı. Hani dedi ki izinsiz bir şekilde paylaşıyor, ama hemen diyor ki bu bizim güvenlik gizlilik politikalarımızı ihlal etmemektedir görüntü. Ya hesap açıyorlar sizin adınıza, sahte hesap açıyorlar. Profillerinizi, fotoğraflarınızı alıyorlar. Diyor ki bizim diyor güvenlik ve gizlilik politikamızı ihlal etmemektedir. Ya bunlarla bununla mı uğraşacaksın? O yüzden de ne yaptı? Kişi de baktı ki bu iş ciddi bir boyuta ulaşacak. Bir de kişisinin kendi kişisel verileri, yani orada yüzü var, biyometrik verisi var. Bir daha söylüyorum, darp şiddet görüntüsü, onu küçük düşüren, aşağılayan, bir de onun altına bir yorum da yaparsın, şöyle olmuş, bu da ne olur aslına bakarsanız onun kötü bir durumunu, kişisel verilerini, bilgilerini yayma anlamına
1: yani,
0: gelir.
1: Efendim, ez cümle şu: bizi kurtarmaz. Bunu zaten kendisi paylaşmış, evet. Kendi isteğiyle paylaşmış, herkes görüyor, ben de aldım ondan paylaştım demek bizi kurtarmıyor. Bakın, 1 yıl 8 ay hapis cezası, evet. Gelebilir.
0: Evet efendim.
1: İzinsiz paylaşıldığı,
0: bir de şunu
1: için
0: söyleyeyim,
1: açık kaynak deyip yani kurtulamayız.
0: Asla.
1: Böyle bir savunma yok.
0: Ya da mesela şöyle, siz arama motoru Google'ı kullanıyorsunuz. Oradan bir görsel aldınız. Bir kişinin görselini aldınız, kullanıyorsunuz. Altında ne yazar? Açıklama. Bakın, siz bunu kullanıyorsunuz ama telif hakkına tabi olabilir der mesela. 6284 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu vardır efendim. FİSEK dediğimiz fikir ve sanat eserleri kanunu da. Ben gelmişimdir mesela, işte sizle özel röportaj yapmışımdır. Orada özel röportaja uygun ışık getirmişimdir, işte dekor getirmişimdir, çekmişimdir. Ben de daha sonra onu sosyal medyamda paylaşmışımdır. Ben daha sonra tespit ederim, o kişiye telif davası açabilirim. Çünkü siz bana bunun rızasını verdiniz. Yani bu haber için bana söz verdiniz, bu fotoğraf bana verdiniz. Bak, ajansı ayrı tutuyorum. Çünkü zaten ben işte diyelim size mikrofon tuttum, siz konuşuyorsunuz. Siz zaten o mikrofonu görüp kabul etmeniz, evet, demek işte bunun alenileşmesi, yani kamuya açık bir şekilde paylaşılması anlamına gelir. Ama burada ben işte mağduriyetimi anlatmak için paylaşmışım, daha sonra başka bir kişi de buradan etkileşim kasabilmek adına işte dayak görüntüleri, işte gasp görüntüleri ya da piknik görüntüleri. Ya benim ailemle olan pikniğim mahrem bir husustur. Niye bunu Kübra Nur Uslu gelsin de sosyal medyası, işte Ali Murat Kırık ailesiyle piknik yapıyor.
1: Evet. Yani, içerik hiç önemli değil. İzinsiz kimsenin herhangi bir şeyini paylaşmayacak.
0: O yüzden.
1: Şimdi, üçüncü başlığımızda sosyal medyada dikkat edilmesi gerekenler başlığı.
0: Evet. Evet.
1: Neler var o başlığın altında?
0: Şimdi efendim bakın, burada özellikle bunu söylemek istedim. Yeniden paylaşım, ekran görüntüsü paylaşma, kişisel bilgi yayma, özel yazışma. Şimdi biz sosyal medyada olduğu için ne yaparız? İşte ekran görüntüsü alırız, işte SS deriz biz buna, screenshot deriz, çok fazla şey yaparız. İşte bunu normalde karşı taraftan diyorum ya, telefon, görüşme, işte video kayıt, hep açık rıza almamız gerekir. Çünkü KVKK bunu gerektirir. Onun çünkü kullanılması, işlenmesi ve yayılması beyanını siz kullanmış. Bu sesli bir şekilde de olabilir, yazılı bir şekilde de olabilir. Dijital ortamda da aynı şekilde evet'e tıklarsınız olabilir. Artık bu iş çok daha hassas noktalar geldi. Dolayısıyla burada amaç, niyet ne olursa olsun. Amaç, niyet ne olursa olsun. Mesela diyelim haber mahiyetinde ajans mı geçti? Ajansların bile, haber kuruluşlarının bile kişiden bunun açık rızasını almaları gerekiyor. Açık rızayı almadan bu işi yaptığınızda çok ciddi bir şekilde yarın öbür gün suçlamayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şunu söylüyorum. Bir şeyin hukuki olarak somut hale gelmesi önemli ama kişinin de bu noktada hakkını koruyacak yola başvurması önemli. Yani şu ana kadar başvurmamış ya da böyle bir emsal çıkmamış olabilir ama gördüğünüz gibi ekran görüntüsünden tutun, özel yazışma bile iki kişi arasında mesela diyelim kişi olacak, bir suçu aydınlatacak vesaire olacak. Şimdi bazen bir şeyi aydınlatayım derken diğer şeyi bozabilirsiniz. Çünkü niye? Haberleşmenin gizliliği dediğimiz de bir kavram var. Her şeyi hukuka uygun yapmamız lazım. Sonra ne oldu işte? Türk Ceza Kanunu 136. maddesi kişisel veriler hukuka aykırı bir şekilde ele geçirme ve yayma kapsamında değerlendirilir. Ama burada bir daha söylüyorum. Çok daha özel bir husus olduğu için, yani darp ve şiddet görüntüleri olduğu için burada özellikle kişinin de suratı, kişisel veriler nedir? Ad, soyad, telefon bilgisi, adres bilgisi, yani o kişiyle ilgili aslında bilgi toplanmasına imkan veren hususlardır. Dolayısıyla ne oldu? Burada rıza alınmadı. Dolayısıyla aslında burada işleme ve yaymadan kaynaklı 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ha şu olsaydı Kübra Hanım, kişi başvurmasaydı, yani hani
1: şikayetçi olmasaydı
0: bu ceza olmazdı. Ama bunun hukuka aykırılığını ortadan kaldırmazdı. Onu da söylemiş olalım. Bu sadece bu tarz darp şiddet görüntüleri için değil, aynı zamanda kişisel bilgi, veri ya da işte bir sanat eseri, sanat ürünü olduğunda da aynı durum söz konusu oluyor. Yani işte dedim ya, az önce çektim ben bir fotoğraf çektim. Orada sanatçının kendi değeri ve kendi öz niteliklerinin o fotoğrafa yansıması söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu artık Kübra Nur Uslu'nun bir fotoğrafı olmamış oluyor. Onun işte ışıkla, efendim işte dekorla farklı bir hale getirip özgünleştirilmesi söz konusu oluyor. Ve zaten bunlarla ilgili mesela Türkiye'de de fikir ve sanat eserleri kanunları kapsamında fikri sınai haklar hukuk mahkemeleri vardır. Görüntüler, sesler, içerikler, bunların hepsi zaten bu süreçlerde özellikle incelemeler gerçekleştirilir. İşte bilirkişi incelemeleri gerçekleştirilir. İşte görüntünün nasıl alındığı, nasıl elde edildiği, işte dijital ortamdan verilerin nasıl toplandığına bakılır. Daha sonra kıyas ve mukayese edilir, ortaya çıkar. Fakat bu bize açık ve net bir şekilde şunu söylüyor. Bundan sonra artık yapacağımız her paylaşımda, her retweet'te
1: iki kere
0: düşünmemiz gerekir. Orada kişisel veri yoksa korkmayın. Yani ben sizin bir beyanınızı görmüşümdür, bir paylaşımınızı görmüşümdür, bir yayınınızı görmüşümdür. Aa, çok bilgilendirici bir yayın olmuş. Ona retweet ederip basabilirim. Ama ne olur mesela kişisel bir fotoğrafınız vardır. İşte dediğim gibi takmışsınızdır gözlüğünüzü, paylaşmışsınızdır. Bundan siz rahatsız olabilirsiniz. Rahatsızlık verebilir. İşte o zaman o benim kişisel verim. Bir amaç maksata haiz değil. Yani sen bunu paylaşırken hangi amaç? Yani burada toplumu bilgilendirme mi var? Kamuoyuna işte dediğin bir şeyi duyurmak mı var? Bunlar olmayınca o zaman Yargıtay da gelmiş sormuş. Amacın, maksadın bunu neydi? Tabii ki karşı tarafta bunu doğru bir şekilde cevaplayamayınca süreç bu noktaya gelmiş oldu. Ama bu bir emsaldir. Kesinlikle. Bundan sonra da dediğim gibi kişiler bu tarz paylaşımları ya da retweet ederken ya da ekran görüntüsü alırken
1: bir kez daha düşüneceğiz.
0: Bence bir kez daha düşünsünler.
1: Şu
0: hiç girmesinler.
1: Şu meseleyi de bir artık yani netleştirmiş olduk ya. Açık kaynaktır zaten sosyal medyada paylaşılanlar. O paylaşmış. Ben de ondan alırım. Açık kaynaktır. Bu deme devri de bitti.
0: Asla. Videolar için de aynı
1: videolar
0: durum
1: için de geçerli.
0: Arada.
1: Fotoğraflar için de geçerli efendim. Dolayısıyla bunları izinsiz bir şekilde, hepsi kişisel verilerdir, paylaşmamak gerekir. Bakın sonunda ne olur? Oraya biz de yazdık. Eğer böyle bir şey olursa işte emsal karar bu.
0: Evet.
1: Yargıtay'dan sosyal medyada yeniden paylaşım kararı dedik. bir yıl 8 ay hapis cezasına dahi çarptırılabilirsiniz. Efendim çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli katkılarınız için çok verimli bir yayındı.
0: Sağ olun efendim.
1: Profesör Doktor Ali Murat Kırık bu dilimde bizimle birlikteydi. Sağ olunuz efendim. Şimdi efendim konuğumuzu uğurlayalım. Gelin bu haftanın kültür sanat ajandasını izleyelim. Ardından saat başında devam.

0: edeceğiz.
1: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın caz turnesi devam ediyor. Piyanist, Say Plays Jazz projesiyle caz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor. Flütte Aslıhan Antsay, vokalde Ezgi Alaş, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman projeye destek veriyor. Konser 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor. Dünya çapında ilgi gören Janoska Ensemble yeniden Türkiye'ye geliyor. Virtüöziteyi mizah, doğaçlama ve benzersiz yorumuyla buluşturan grup, klasikten caza, tangodan dünya müziğine uzanan geniş repertuarını 31 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde dinleyiciyle buluşturuyor. Flamenco ve Latin müziği grubu Gypsy Kings Antalya'da sahne alıyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan ekip, Latin ritimlerinin coşkusunu ve kendine özgü tarzını 30 Ağustos'ta Antalya Açık Hava Sahnesi'nde dinleyiciyle buluşturuyor.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener dinleyiciyle buluşuyor. Geçmişten bugüne uzanan geniş repertuarı ve renkli performansıyla 4 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde sahne alıyor. Caz'ın ritmi, Kaş'ın zamansız doğasında bir kez daha yankılanıyor. Kaş Caz Festivali 8. yılında kökler ve göçler temasıyla söyleşiler, atölyeler ve konserlerle dopdolu bir program sunuyor. Etkinlikler 28-30 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Baba, hatırlamanın ve unutmanın arasında salınan bir yolculuğu tiyatro sahnesine taşıyor. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Özlem Zeynep Dinsel'in bulunduğu oyun, baba kız arasındaki hikayeyi anlatıyor. Tiyatro 1-2 Eylül'de Antalya Aspendos Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin önemli kadın sanatçılarından Semiha Berksoy'un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren Tüm Renklerin Aryası başlıklı sergi kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. Seçki, sanatçının opera, tiyatro, resim ve edebiyat arasında kurduğu özgün ilişkileri 200'ü aşkın yapıt aracılığıyla İstanbul Modern'de izleyiciye aktarıyor. Sergi 6 Eylül'e kadar ziyarete açık.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halk
1: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

30 Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun efendim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm milli mücadele kahramanlarını rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyoruz. Elbette yurdun dört bir yanında da etkinliklerle büyük zafer kutlanıyor. Önce kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek Anıtkabir'deki son durumu Serkan'dan dinleyeceğiz. Resmi tören başladı mı Serkan?

0: Kıpran Ruslu henüz başlamadı. Yaklaşık bir saat sonra başlamasını bekliyoruz. Büyük Taarruz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde her yıl olduğu gibi Ankara'da kutlamaların, törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak. Dediğim gibi bir saat sonra bu noktada resmi törenle Anıtkabir'deki kutlamalar başlamış olacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da o törene katılacak. Saat 11'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte devlet erkanı bu noktaya gelecek ve atının huzuruna çıkacak. İlk etapta mozoleye bir çelenk bırakılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığı devlet erkanının bulunduğu heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek ve her yıl olduğu gibi o noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve imzalamasının ardından da günün anlam ve önemine dair mesajını Anıtkabir kürsüsünden paylaşmış olacak ve bu törenin tamamlanmasıyla birlikte bulunduğumuz bu önemli nokta atanın ebedi istirahatgahı vatandaşın ziyaretine açılmış olacak. Gün boyunca da oldukça yoğun bir şekilde ziyaret edilmesini beklediğimizi ifade edelim. Tabii burası tek resmi törenin gerçekleştirileceği adres değil. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça yoğun da bir programı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki törenin ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek ve daha sonra ise saat 17'de Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreni gerçekleştirilecek Kara Harp Okulu'nda. O noktada da Cumhurbaşkanı Erdoğan harbiyelilerin mezuniyetine tanıklık edecek, o törene katılacak ve daha sonrasında ise akşam son program yeniden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programı yapılacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu günün anlam ve önemine dair mesajı geçtiğimiz saat diliminde İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından da paylaşılmıştı. Yapılan açıklamada 30 Ağustos Zaferi ile bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir dedi. 104 yıl önce yazılan o destan için Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına şu şekilde devam etti. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur ifadelerini kullandı. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında. Aslında uzun bir mesaj paylaştı. İfade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne dair mesajı şu şekilde devam etti. Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir ifadelerini kullandı. Şimdi Anıtkabir'de bir kez daha ifade ettik. Tören yaklaşık bir saat sonra başlayacak ama burada bir hazırlık da var. Şimdi kameraman arkadaşım İbrahim Çakmak biraz size arkamı göstersin istiyorum. Tabii yoğun bir şekilde de basın mensupları bu noktada yayınlarına devam ediyor. Ben şöyle kadrajın önünden çekileyim. Çok sayıda askerin, harbiyelinin bu noktada ve rütbeli subayların bu noktada hazır bulunduğunu görüyorsunuz. Çeşitli milli bayramlarda farklı bir konseptle Anıtkabir havuzu hınca hınç doluyor aslında. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaysa Anıtkabir'in, atanın huzurunun, ebedi istirahatgahın askerlerle donatıldığını görüyorsunuz. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı subaylar ve assubaylar bu noktadalar. Anıtkabir'de biraz sonra başlayacak, yaklaşık bir saatten artık kısa bir süre sonra başlayacak o tören için hazırlıklarına devam ediyorlar. İşte Anıtkabir havuzu 3 kuvvet komutanlığına da bağlı askerlerle dolarken bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında devlet erkanı bu noktaya gelecek. Aslanlı yoldan giriş yapacak ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında mozoleye çelenk bırakılacak ve daha sonra ise Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilerek Anıtkabir özel defteri imzalanmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir kez daha Anıtkabir kürsüsünden mesajını paylaşmasını ve böylece resmi törenin de tamamlanmasını bekliyoruz. Ankara'ya her yıl olduğu gibi bu özel günde yurdun dört bir tarafından, hatta yurt dışından da misafirlerin, ziyaretçilerin gelmesini bekliyoruz. Atanın huzurunda bu önemli günde, bu sembolik noktada yeniden bayramı içinde hissetmek isteyen vatandaşlarımız olacak tabii ki Anıtkabir'de. İşte şu anda da hazırlığın bu aşamada olduğunu ifade edelim. Toparlayacak olursak yaklaşık bir saat sonra bu noktada tören gerçekleştirilecek ve o törenin ardından da Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açılacak dedik. Gün boyunca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı devam edecek. Bizler de gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala Serkan Şimşek, Anıtkabir'den.

Tarde efendim, gün boyunca kameralarımızı Anıtkabir'e çevirmeyi de sürdüreceğiz. Gelin bir başka haber paylaşalım tam da 30 Ağustos'la ilgili. Çünkü malum gazetelerin manşetlerinde 30 Ağustos vardı. Akşam gazetesi de Büyük Zafer 104 yaşında diyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına da yer veriyor. 30 Ağustos motivasyon kaynağımız. Erdoğan Zafer Bayramı mesajında 104 yıl önce gösterilen cesaret ve kararlılığa dikkat çekti. Türkiye şanlı tarihinden aldığı ilhamla hedef hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türk milletini kutlu mücadelesinden kimse vazgeçiremez diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında. Şimdi efendim gelin yıllar öncesine 30 Ağustos'tan tam da 2 gün önceye bir dönelim. Aslında o tarihi değiştiren futbol maçının hikayesini şimdi sizinle paylaşacağız. Önce bir Atatürk'ün ağzından dinleyelim o hadiseyi. 28 Temmuz 1922 günü öğleden sonra yaptırılan bir futbol maçını görmeleri ileri sürülerek ordu komutanları ve bir takım kol ordu komutanları Akşehir'e çağrıldı. 28-29 Temmuz gecesi komutanlarla genel olarak saldırı konusunda görüştüm diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bakın tam 2 gün önce 30 Ağustos'tan 2 gün önce Atatürk'ün aslında askeri ve stratejik dehasını görmek için önemli bir hadisedir bu futbol maçı. Çünkü büyük taarruz hazırlıkları sürerken Atatürk cephe ve kolordu komutanlarını bir araya getirerek aslında taarruz planını son kez gözden geçirmek istiyordu. Ancak tüm üst düzey komutanlar aynı anda Akşehir'deki Batı cephesi karargah toplanınca İngiliz ve Yunan istihbaratının da dikkatini çekebilirdi. Onun için kolordular arası bir futbol maçını izlemek üzerinde aslında toparlandılar. Dolayısıyla İngilizler ve Yunanlılar da aslında büyük bir hazırlığın eşiğinde olduğumuzu bu vesileyle anlamamış oldu efendim. İşte Atatürk'ün o dehasını bir kez daha bu hikayede de görmek mümkün.

0: Gün boyunca bayram yayınımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Gelin gündemin diğer başlıklarına da bir bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da ilçe kongrelerinin ardından olağan il kongresi düzenledi. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı. Habertürk'e konuşan Adan gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.
1: Milliyetçi Hareket Partisi 2027'deki büyük kurultaya hazırlanıyor. Öncesinde ilçe kongrelerini tamamlayan parti teşkilatı ilk kongresinde bir araya geldi. Kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
2: İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partimize karşı büyük bir teveccüh görüyorum. İstanbul'da kapı bize açık, herkes bizi davet ediyor. Her yer sonuna kadar liderimizi takdir ediyor.
1: Celal Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa vardı. Habertürk'e özel açıklamalar yapan Celal Adan, bu yasanın yanlış anlaşılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.
2: 467 oyla meclisten geçti biliyorsunuz terörsüz Türkiye ile ilgili teklif. Önce Türkiye demeyen bütün siyasi partiler kaybedecektir. Bu kongrelerden sonra sokağa ineceğiz, ev ev dolaşacağız, anlatacağız. Milletimizin yanlış anlamalarına müsaade etmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partimizin hedefi herkesin onurlu yaşadığı Türkiye'dir.
1: Celal Adan, Suriye'de kendisini fesheden SDG ile ilgili de konuştu.
2: Genel Başkanımızın da liderliğini yaptığı Türk Milliyetçiliği fikri, Türkiye'nin başındaki en büyük belayı tarihin çöplüğüne itmiştir. Bildiğiniz gibi Suriye'de çok ciddi gelişmeler oldu. Orada da feshedildi. Türkiye'deki verilen mücadelenin bölgede de büyük bir teveccühle karşılaşması. O da bölge için ne kadar güçlü bir istikrara dönüşeceğinin işaretini vermekte.
1: Adan, İsrail'in Suriye üzerinden yaptığı provokatif eylemlere de değindi.
2: İsrail şu anda bir cani tarafından yönetilmektedir. Bu cani

0: iyi muhatap almak elbette doğru değildir. İsrail Devlet Başkanı hesap vermeden ölmeyecektir. Bunlar bizden korksunlar. Onların bizi yoracak, bizi üzecek, bizi size zarar verecek bir güçleri yoktur.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kayseri'deydi. Yeni parti için seçmenden oy istedi. Biletin takdiriyle biz kazanacağız ama bu seçimin kaybedeni olmayacak dedi. Kadınlara da yine görüştü. Onlarla da görüştü. Onlara da ev hanımlarına yönelik bir emeklilik vaadinde bulundu.
2: Yeni parti şehre gönül koymaz. Yeni parti kendine oy vermeyen seçmenin bir sonraki oyuna taliptir.
3: Yeni partiye oy istedi, seçmene kaybeden olmayacak diye seslendi.
2: Milletin takdiriyle biz kazanacağız ama bu seçimin kaybedeni olmayacak.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kayseri'deydi. Parti otobüsüyle şehri gezdi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
4: Senin adın ne?
5: Zehra, çok güzel. Bakayım. Kıyafetine bakayım.
3: Özel, Eskişehir Bağları bölgesinde bir eve de misafir oldu. Kadınlarla sohbet eden Özel, ev hanımlarına emeklilik vaadinde bulundu.
2: Bir kadın işte çalışmak istiyor ama ona iş bulamadıysak, kusur kimin, devletin? Ya da çocuk sayısı, evdeki yaşlısı ya da engellisinden dolayı çalışma imkanı yoksa, o zaman ev hanımının sigortasını devlet ödeyecek, ev hanımları evde çalışarak emekli olacaklar.
3: Özel'in vaatlerini anlatırken Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırması dinleyenleri gülümsetti.
2: İnşallah Allah'ın izniyle Kayseri'ye de CHP'li belediye de getireceğiz. Yanlış söyledim, benim ağzım eskiye alışık. Yeni Partili. Eyvallah.
1: Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Detayları Milliyet'ten aktaralım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönündeki iddiaların araştırılması amacıyla reysen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Devam edelim. Antalya'da hazineye ait taşınmazların mevzuata aykırı şekilde belirli kişilere devredilmesine ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Kemer ilçesinde hazineye ait bazı taşınmazların satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelere devredildiği belirlenmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından bırakıldı. Aralarında milli emlak personelinin de olduğu 21 şüpheli Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı. Hazineye ait 10 milyar lira değerindeki 80 taşınmazın belirli kişi ve çevrelerin üzerine devredildiği iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Eylül itibarıyla Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde Alo Adalet 135 hizmetinin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz. İlk etapta Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz ifadelerini kullandı. Efendim artık hayatımıza Alo Adalet 135 hattı giriyor. Cem Yılmaz dün akşam korkuttu. Milliyet'ten aktaralım detayları. Ünlü komedyen Cem Yılmaz Çanakkale Ayvacık'taki evde yaşadığı göğüs rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçirdiği belirtilen ünlü sanatçıya anjiyo yapılıp stent takıldı. Yılmaz'ın sağlık durumunun efendim neyse ki iyi olduğu, iki gün sonra da taburcu edilebileceği açıklandı. Biz de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve devam edelim. Antalya'da motosikletli kurye ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması yine kavgaya dönüştü. Bu haberleri ne yazık ki neredeyse her bültende ekranlarınıza getiriyoruz. Çevredekiler ikiliyi bir türlü ayıramadı.

0: Başını kaputa defalarca vurdu. Ardı ardına yumruklar attı. İki sürücünün yol verme tartışması kavgayla bitti.
1: Basit bak! Oğlum basit basit! Lan dayı basit bak! Belanı vuracaksın oğlum basit lan!
0: Antalya'da motosikletli kurye ve bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma bir türlü bitmeyince ikili sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kurye otomobil sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca vurdu. Otomobil sürücüsü de eline aldığı sert cisimle motokuryeyi darp etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.
2: Bırak böyle şeyleri ya.
3: Bırak ya.
1: Oğlum basit basit. Lan dayı basit bak. Belanı vuracaksın oğlum basit lan.
0: İkili daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İnceleme sürüyor.
4: Efendim bakın bunlar bir güzellik salonunda ortaya çıktı. Meğer güzellik merkezine gizli kamera yerleştirmişler. Bakırköy'de gizli kamera yerleştirmişler ve müşterilerin görüntülerini çekip bir de satmışlar. 14 bin ayrı yere gitti bu görüntüler deniliyor. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklu. Detaylar şöyle. Bakırköy'deki bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ihbarı alındı. İddiaya göre bu kayıtlar ücret karşılığında izletiliyordu. Polis o güzellik merkezine baskın yaptı. İş yerinde gizli kamera düzeneği bulunan çok sayıda cihaz tespit edildi. Çalışmada 14 bin videonun bir sosyal medya platformunda paylaşıldığı belirlendi. İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran iki şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Belediyeye tarihi bir ceza verildi. Takvimden aktaralım o haberi. Konya Akşehir'de bir binadan düşen beton parçasıyla ağır yaralanan Almina yalnızca 7 yaşındaydı. Düşünsenize bir binadan aslında yolda yürürken başına dev gibi bir beton parçası düşüyor ve babası Mehmet Can'dan hukuk mücadelesi verdi ve nihayetinde o mücadeleyi kazandı. İhmali bulunan Akşehir Belediyesi 14 milyon lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Binayı 6 yıldır tamir ettirmeyen 12 kat maliki hakkında da 4,5 yıla kadar hapis istendi. Yani hem o binayı o halde bırakanlara ceza yetmiyor. Aslında yerel yönetimlerde bulunanlara da işte 14 milyon liralık bir ceza geliyor efendim. Devam edelim. Kayseri'den bir başka haber paylaşacağız. Bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Bakın bir evden çıkanlar bunlar, sadece gördüğünüz gibi çıkarıp böyle ortaya koymaya çalışıyorlar. Her yerden taşmış vaziyette. Apartman sakinleri evde yaşayan kişiden şikayetçi oldu.
0: Kötü koku apartmanı sardı. Ekipler adrese gittiğinde gözlerine inanamadı. Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binada kötü koku hiç eksik olmuyordu. Bina sakinleri en sonunda dayanamadı. Kokuların giderek arttığı eve belediye ekipleri geldi.
5: İçeride de ciddi bir sinek zaten, küf, rutubet, nem, böcek var içinde. Evet, evlerde sinek ve böcek.
0: Ekipler eve girdiğinde çöp dağlarıyla karşılaştı. O evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Dairede iki çocuğuyla birlikte yaşayan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Evde de ilaçlama yapıldı.
4: Okulların açılmasına artık sayılı günler kaldı. Peki temel kırtasiye malzemeleri açısından bir öğrenci çantası acaba kaç liraya doluyor? Çünkü haftaya mini mini birler ilk kez okulla tanışacak. Onların mesela suluğu, beslenme çantası, defteri, kalemi acaba ne kadara mal oluyor? Ayrıca bir de sağlığa zararlı olmaması da önemli, güvenli olması da önemli. Tüm alışveriş aslında yaparken anne babalar bunları da bir yandan düşünüyor. Habertürk muhabiri İcral Kibar da bir kırtasiyeye gitti. Tüm merak edilenleri sordu. İzleyelim.
6: Okula dönüş için geri sayım başladı. 14 Eylül'de okullar açılacak. Öğrenci ve velileri ise kırtasiye alışveriş heyecanı sardı. Peki bir okul çantası ne kadara doluyor? Bizler bugün Ankara'da bir kırtasiyede bunu hesaplayacağız. İlk olarak büyük kalemlerden başlayalım. Bunlar ne?

Elbette okul çantası, beslenme çantası, kalemlik ve sırt çantası şeklinde bir sırt çantası 1200 lira olarak gördük. Kalemlik 225 lira, beslenme çantası 450 lira, suluk ise 400 lira. Bu şekilde burada böyle bir hemen hemen her çocuğun, birinci sınıfa başlayan her çocuğun özellikle ihtiyacı olabilecek ana kalem malzemeleri belirlemiş olduk. Peki bir diğer noktada elbette defterler. Bir resim defteri, birinci sınıfların olmazsa olmazı bir güzel yazı defteri. 4 çizgili ve 1 kareli defter ise toplamda 180-200 liraya, resim defteriyle beraber 200 liraya bulmuş oldu. Bunları bu şekilde alışveriş sepetimize ekliyoruz. Bir diğer nokta ise elbette çocukların resim derslerinde olmazsa olmazları sulu boya. Bunu da sepetimize ekliyoruz. Kuru boya aynı şekilde, pastel boya ve...

0: kullandığı bir ürün. Bunun da fiyatı 60 lira genel olarak. Bir silgi sıkça kaybolan her öğrencinin çoğunlukla hemen hemen dönüm içerisinde kaybettiği bir silgi. Bu ise 50 lira. Bir isimlik, bu da birinci sınıf öğrencilerinin oldukça kullanacağı, kitaplarında, defterlerinde yapıştıracağı isimlik için. Bu isimlik ise 60 lira. Aynı şekilde yine bir bant ve kalem tıraş ise 35 lira olarak ekledik. Cetvel ise 40 lira. Son olarak tabii burada bu alışverişlerde velilerin dikkat edeceği bazı noktalar var. Bunlar ise ürünlerdeki TSE damgası ya da non-toxic, N71 gibi ibarelerin ürünlerin üzerinde bulunması. Bu bize çocuklar için güvenli olduğunu, bu tarz ürünlerin, boya kalemlerinin, boyaların, bazı işte hamur malzemelerin çocuklar için güvenli olduğunu, zehir içermediğini gösteriyor. Bunu da sepetimize eklediğimiz noktada bu çantamız, bu birinci sınıf olduğunu belirtelim. Birinci sınıf kırtasiye çantasının toplamda 4500 liraya dolduğunu aktaralım ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Pekala efendim, kırtasiyeden şöyle bir sözü alalım biz de ve altını konuşalım. Çünkü son bir ayda yaklaşık %15 değer kazanan altında hızlı yükselişin ardından tekrar bir düzeltme mi bekleniyor acaba bu hafta? Hangi kritik gelişmeler altının seyrini değiştirecek? Hepsini soracağız. Ekonomist Soner Kuru bizimle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Öncelikle bu haftadan başlayalım. Şöyle bir bize grafiğini koyduk, haftalık grafiğin. 6664'lerle başladı, şöyle bir tırmandı. Sonra son gün tekrar bir düştü, öyle değil mi? 7103'le de kapattık aslında. Neler oldu bu hafta altında?
2: Bu haftanın önemli gelişmesi özellikle cuma akşamı şu grafikte de net şekilde görünüyor günün içinde. Amerikan Merkez Bankası Kevin Warsh'un Jackson Hole sempozyumunda küresel faizlerle ilgili yapmış olduğu açıklamalar. Açıkçası biraz şahin bulundu piyasalar tarafında. Ne dedi? Amerika'da %2 enflasyon hedefinin tartışmaya açık olmadığını söyledi. Onların baktığı özellikle çekirdek kişisel tüketim giderleri endeksi %3.3. Yani 2'nin bir hayli üzerinde. Ve şunu dedi, bunu kendi haline bırakırsak 2'ye otomatik olarak gelmeyecek, bir şey yapmamız gerekiyor dedi. Ve bu bir şey yapıyor olmanın arkasında da aslında faiz artışını işaret etti piyasalar açısından. Biz cuma akşamı doların bütün varlık fiyatları karşısında değer kazandığını, sadece altın değil, kripto varlıklar, hisse senedi piyasası gibi noktalarda doların değer kazandığını ve işte başta altın olmak üzere böyle bir miktar değer kaybettiğini gördük. Ne vardı bu konuşmadan önce? Kritik tarih bizim için 16 Eylül. Amerika'nın Fed'in faiz kararı toplantısı. 16 Eylül'e ilişkin piyasa %60 pas geçer, faiz arttırmaz fiyatlaması yapıyordu. %60, %70'lerde.
1: Kevin Warsh konuştu, işler değişti diyorsunuz.
2: Ardından %60, %70 faiz artacağı piyasada fiyatlanıyor. Baskının sebebi bu. Ama Amerika faiz arttırabilir mi, arttıramaz mı? Orası da tırnak içinde ayrı bir soru işareti.
1: Yani o gün Kevin Warsh efendim konuştu. Bakın siz de biraz önce vurguladınız, bir anda günlük neler yaşandı diye. Çünkü hakikaten pas geçmesi beklenirken Fed Başkanı diyor ki muhtemelen faizin arttırılacağına yönelik bir mesaj paylaşıyor. Peki 16 Eylül'ü işaret ettiniz. O tarihte de faiz artarsa altına ne olacak?
2: Şimdi şöyle, buradaki hikaye biraz böyle Ağustos ayı başından, belki Temmuz sonundan almak lazım. Bir önceki faiz toplantısında...
1: Bu arada 6 aylıkta bir grafiğimiz var. Arkadaşlar onu da verebilirsiniz. Hemen ona da bakalım. Belki anlatması daha verimli
2: olur. Hikaye aslında bakın şuradan başlıyor. İşte Ağustos ayı başı, Temmuz'un sonu.
1: Ne oldu orada?
2: Fed %30 ihtimalle faiz arttıracağı beklentisi vardı. Faizleri arttırmayınca Temmuz sonu bir miktar yukarı hareket ettik. Sonra Temmuz başında Amerika'da istihdam piyasası, istihdam verileri çok kötü geldi. İstihdam bozuluyorsa faiz arttırması ihtimali zorlaşır. Faiz arttırmıyorsa demek ki biraz daha yukarıda alanımız var. Ay içinde enflasyon geldi, o da beklendiği kadar olmadı. Ama bir önceki hafta Bessent, Amerikan Hazine Bakanı Bessent, bu uzun vadeli tahvil faizleriyle ilgili bunları düşürmek için biz alım yapabiliriz noktasında açıklama yapınca, işte o zaman şu ikinci hareket oluştu ay sonuna doğru.
1: Şurasını tekrar çıktı.
2: Gördük. Evet, biraz daha yükseldi aslında. Hikaye altın fiyatlaması son bir ayda Amerika'da oluşuyor. Bir dönem yılın içinde biz petrol fiyatlarıyla böyle bir tahterevalli izledik. Petrol düşünce altın yükseldi, petrol yükselince altın düştü hikayesi oldu. Ama Ağustos ayında o tarafa baktığımızda biliyorsun İran orayı kilitledi, Hürmüz tarafı, ve petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. O yüzden fiyatlama Amerika

0: Amerika'daki faiz enflasyon dengesi üzerine oluşmaya devam ediyor. Şimdi özellikle bu haftada kritik veriler var bu noktada. Cuma günü, önümüzdeki hafta Türkiye'de Cuma günü Amerika'da istihdam verilerini alacağız. O önemli olur. İçeride önemli veriler var. Tabii enflasyon verisi gelecek Perşembe, Pazartesi büyüme verilerini takip edeceğiz. Özellikle Amerika'da siz de bunu ekonomi bültenlerinizde paylaşıyorsunuz. 40 trilyona ulaşmış bir borç sorunu var. Ve uzun vadeli tahvil faizleri biraz yukarı gidince hemen hazinenin müdahale etmek istediğini gördük. Haliyle mevcut ortamda Amerika parasal sıkılaştırmaya ne kadar gidebilir, ne kadar gidemez, bu konuda soru işaretlerim var. Benim şahsi kanaatim, ben Walsh'un zaten böyle şahin ve güçlü mesajlar vermesini bekliyordum. Çünkü söylemde şahin ama eylemde şahin olacak çok da bir alanı olmadığını değerlendiriyorum. Çünkü bir yandan İran savaşı, bir yandan daha uzun vadeli perspektifte Çin'le olan bilek güreşi, bunların üzerine bir de ekonomiyi para politikaları üzerinden sıktığınızda kırılgan Amerikan ekonomisinde bir kırılma oluşturabilirsiniz. Bu risk alınabilir mi, alınamaz mı? Sanki alınamaz ihtimali daha güçlü. Şahin mesajlar, şahin yönlendirmeler ama kararlarda mümkün olduğu kadar destekleyici ve genişlemeci tutum olasılığı daha fazla gibi görünüyor.
1: Bu şu mu demek, yani faiz arttırsa dahi çok küçük hamleler yapabilir aslında Kevin Walsh. Alanı orada dar. Biraz önce sizin de vurguladığınız gibi aslında müthiş bir borcu da var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Zaman zaman söylüyorlar bu borç nasıl ödenecek, böyle bir para mı var dünyada diye, öyle değil mi?
0: Bir para birimi cinsinden borçlu olduğunuzda o para biriminin o borçlu olduğunuz dönemde değer kazanıyor olması hikayesi borçlunun çok aleyhine yazar. Ama borçlandınız ve para birimi değer kaybediyor, o zaman bu lehinizedir. Amerika bu borç sorununu çevirmek için doların değer kazanıyor olmaması gerekiyor ki zarar vermesin. Şimdi bir yandan borç sorunu, bir yandan Çin'le olan bu bilek güreşinde, biliyorsunuz böyle giderse 2045'lerde artık Çin Amerika'yı geçecek. Hani ülkeler tarihi açısından baktığınızda şurada 20 sene çok yakın bir zaman aslında. Bunu da durdurmaya çalışıyorlar. Bunun getirmiş olduğu ticari belirsizlikler var işte. Bir gün başka bir gümrük tarifesi, bir gün başka bir yaptırım açıklıyor derken kan akışının, yani likiditenin açık olması lazım. Yani piyasada paranın bol olması lazım ki bir kırılma olmasın. Haliyle bence Amerika'daki bu faiz ortamı aslında daha büyük başlıkta Çin'le olan o bilek güreşi mücadelesinde bir alt başlık. Böyle bir, hani bunu Trump kendi şahsına münasır siyasetiyle yapıyor ama Amerikan müesses nizamın bence şu andaki ana politikası bu. Ve burada faizler bir alt başlık. Ben şahin mesajlara rağmen arttırım ihtimalini zayıf görüyorum. Sözün özü burada
1: ben arttırırım
0: işler,
1: az arttırır dedim, siz öyle de olmaz
0: evet,
1: diyorsunuz.
0: Burada işler altın lehine olmaya devam eder beklentim var.
1: Yani o zaman biz bu grafiğin seyrini nasıl görebiliriz mesela? Şimdi 7000'lerde, 7100'lerde mesela bıraktık altını bu hafta. Ne dersiniz, kaçlara kadar çıkabilir, inebilir, nasıl bir grafik
0: şimdi
1: olur?
0: Şimdi piyasa ayın ortasına kadar bence beklemede kalacak. Bir düzeltme hikayesi. Niye? Fed ne yapacak, ne edecek? Burayla ilgili zaten %10-15 kadar yukarı gelmiş bir ay içinde. Haliyle Eylül ayında da böyle bir %10-15 yukarı en azından ilk yarısında beklemeyiz. Ama bu durumda pas geçerse Eylül'de, ki ihtimalen bence bu yüksek, biraz yeniden yukarı bir hareketlilik oluşması ihtimali var. Ama şurayı ifade etmek lazım. İnsanlar tabii o 8000'ler, 8500'ler, akıllar hep orada kaldı o rekor seviyelerde. Oralara kısa vadede böyle çok birkaç ayda gelir mi? Bu ihtimalle zayıf diye değerlendiriyorum. Çünkü bir şekilde sıkı mesaj veren, benim şahsi kanaatim sıkmayacak olsa da mesajı vermesi anlamında piyasa burada biraz temkinli durmak isteyecektir.
1: Yani her ne olursa olsun o aralığımız aslında 8000'leri, 8500'leri bulmaz. Bu civarda 100-200 artar, iner, öyle bir grafik o halde. Önümüzdeki en azından bir ay içinde.
0: Ama iç rahatlatacak bir şey. Böyle sert bir düşüş, geri çekilme bekler miyiz? Mevcut konjonktürde altın düşer mi?
1: Bir anda mesela 6000'lere, 5500'lere düşme ihtimali yük var mı?
0: Bunu söylemek daha kolay bizim açımızdan. Yani bir düşüş şu an için beklemiyoruz. Tabii belirtelim, temel koşullarda çok negatif olacak değişkenler oluşmazsa, Amerika'yı faiz artışına götürecek yeni gelişmeler oluşmadığı sürece mevcut resimde altın düşmüyor demek daha kolay ve yükselme ihtimalini biraz daha öngörebilmek daha kolay. Tabii bu kısa vadede, kısa vadede belirsizlik çok yüksek ama biraz daha uzun vadede burada resme bakıyorsak, birkaç yıl vade, 3 yıl, 5 yıl, orada daha rahat bir şey ifade edebiliriz. Merkez Bankası alımları devam ediyor. Son 3-4 senedir zaten fiyatın, hatırlayalım, 1800-2000 dolarlardan buralara geliş hikayesinde Merkez Bankası alımları çok etkili oldu. Başta Çin olmak üzere. Dünya Altın Konseyi'nin raporlarında görüyoruz ki merkez bankaları almaya devam ediyor. Ve dünyanın gittiği yer itibariyle de buradan böyle bir geri dönüş ipucu elimizde yok. Ne oluyor? Küresel rezervlerde dolar ve dolara yönelik varlıkların azaldığını, bunun yerine altının aldığını görüyoruz. Niye? Dünyada biz artık ticari yaptırımlar, belirsizlikler, gümrük tarifeleri konuşuyoruz. Bu tip yaptırımlardan en az etkilenecek enstrüman rezerv altın olmaya devam ediyor ve merkez bankaları da bu noktada rezerv kompozisyonunu buna göre güncelliyor. O yüzden uzun vadede işler biraz daha bence altın lehine.
1: Merkez bankaları altın topladıkça aslında altının kıymetinin de arttığını görmeyi sürdüreceğiz uzun vadede o halde.
0: Ton ton alıyorlar çünkü.
1: Evet, inanılmaz. 2 yıl boyunca hatta bu savaş öncesinde de çok fazla topladığı için Çin durumu rahat. Mesela bu Hürmüz'deki meseleler Çin'i de etkilemez, merak etmeyin şeklinde yorumlar da vardı o dönemde.
0: 2022'de başlıyor hikaye. Bu Batı Rusya'nın finansal varlıklarına el koyduktan sonra ondan önce yıllık 300-350 ton olan Merkez Bankası alımları 1000 tonun üzerine gitti. 2022'den beri de öyle devam ediyor.
1: Pekala. Efendim çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: kıymetli
0: ederim.
1: Katkılarınız için bu dilimde ekonomist Soner Kuru bizimle birlikteydi. Şimdi konuğumuzu uğurlayacağız. Bu arada bir bağlantımız olacak çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kentlerin meydanları, bulvarları insanlarla doldu taştı. İstanbul'da da Vatan Caddesi'nde coşkulu kutlamalar şu sıralarda yaşanıyor. Habertürk muhabiri Emine Derya da gitti Vatan Caddesi'ne. Bizim için aktaracak o kutlamaları. Söz sende Emine.
2: Kübra Nur Uslu, bundan tam 104 yıl önce Anadolu'nun kaderini değiştiren o adım atıldı. Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla sonuçlandı ve milli mücadelenin en önemli zaferlerinden biri elde edilmiş oldu. İşte o büyük zafer geçen 104 yılda olduğu gibi bu senede büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutlanıyor. İstanbul'da bu senede kutlamaların adresi tabii ki her sene olduğu gibi Vatan Caddesi. Cadde saatler sabah 7'yi gösterdiğinde araç trafiğine kapatıldı ve tören bitimine kadar da her iki yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak. Kısa bir süre önce biz yayına girmeden hemen önce İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan alana giriş yaptılar. Daha sonra ondan önce de bir bando takımı vardı. Şimdi Mehmet Selman Bektaş size her yıl olduğu gibi bu senede bu görkemli geçit törenini izlemeye gelen vatandaşları gösteriyor. Ellerinde Türk bayrakları, yüzlerinde gurur. 7'den 70'e binlerce İstanbullu her sene olduğu gibi bu sene de Vatan Caddesi'ne geldi. Kimi annesinin kucağında, kimi annesiyle, kimi teyzesiyle, kimi çocuklarıyla, herkes eşi, dostu ve akrabasıyla, sevdikleriyle bu gururu yaşamaya geldiler. Gerçekten böyle görünce tüylerimizi ürperten görüntüler. Sohbet ediyoruz, nereden geldiniz diye sordum mesela. Bir hanımefendi Aydın'dan kalkıp geldiklerini söyledi. Erzurum'dan geldiğini söyleyip kalkıp geldiklerini söyledi. Erzurum'dan geldiğini söyleyip 7'den 70'e bu töreni takip etmeye gelen vatandaşlar olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle tabii ki çocuklu ailelerin yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Onlar miniklerin bu gururu küçük yaşlarda öğrenmesini ve yaşamasını istiyorlar. Şimdi kısa bir süre sonra burada resmi geçit töreni başlayacak. Çeşitli askeri ekipler burada geçiş yapacaklar. Ardından da bando takımı marşlarla onlara eşlik edecek. Biz de bu büyük coşkuyu Vatan Caddesi'nde takip ediyor olacağız. Sözü şimdilik yeniden sana bırakalım.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz efendim. Emine Derya Vatan Caddesi'nden aktardı. Hemen yanında da Gülçin Hacı Evliya Gül Ayça'yı görüyorsunuz. İzmir'de, İzmir oldukça önemli malum. Özellikle büyük zaferin aslında kalıcı zaferle taçlandığı, düşmanın 9 Eylül itibarıyla denize dökülerek yurdun işgalden kurtarıldığı yere, İzmir'e döneceğiz. Söz sende Gülçin, nasıl kutlanıyor bayram orada?
3: Elbette her zaman olduğu gibi coşkuyla, heyecanla, gururla kutlanıyor. Milli mücadelenin simge şehri İzmir çünkü. Aslında milli mücadelenin de başladığı bu kentte 26 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'den Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla birlikte o emri vermişti ve ardından da 6 gün 6 gece aslında büyük taarruz sürmüştü. Sonrasında da 1 Eylül itibariyle de 1922'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir demişti Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve işte 9 Eylül'de de

0: büyük zafer burada İzmir'in kurtuluşuyla birlikte taçlanmıştı. Dolayısıyla her yıl olduğu gibi 104 yıldır bu meydanlarda aynı gurur ve heyecan yaşanıyor. Saat 11 itibariyle resmi geçit töreni düzenlenecek. Askeri birlikler burada olacaklar ve aslında o coşkuya da burada bulunan vatandaşlar eşlik edecek. İzmir'in aslında dört bir yanı kurtuluş etkinlikleriyle, bayram coşkusuyla burada olacak. Bakın şimdi gösterelim size, aslında burada askeri birliklerle birlikte tüm komuta kademesi de yerini almış durumda. İzmir Valisi Süleyman Elban'la birlikte, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı şu an itibariyle törene katılanları selamlıyorlar. Ardından da tabii ki burada olacaklar ve sonrasında da askeri birliklerle bir geçit töreni olacak. Ama görüyoruz ki çocuklar kırmızı beyazı bürünmüşler, burada yerlerini almışlar. Aynı zamanda anneleriyle babalarıyla gelen çocukları görüyoruz. Ellerinde Türk bayrakları var. Dolayısıyla aslında milli mücadelenin simge şehri olan İzmir'de Cumhuriyet Meydanı tüm bu kutlamalara ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda tabii Körfez'de de ziyarete açılacak olan gemiler olacak. Gün boyunca İzmirliler bu gemileri ziyaret edebilecekler. Tabii saat 11 itibariyle resmi geçit töreni başladığında buradaki coşkuyu bir kez daha yaşayıp göreceğiz diyelim. Tekrar sözü meydandan size bırakalım.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Gülçin İzmir'den aktardı efendim. Şimdi bir başka noktaya bakalım. Bursa'da bizi Nejat Kırbulut bekliyor. Gördüğüm kadarıyla yine o noktada da bayrağını alan sokaklara çıkmış, öyle değil mi Nejat?
2: Evet, burada da büyük bir coşku yaşanıyor. Az önce İstiklal Marşı, saygı duruşu ve çeneklerin sunumunun ardından şimdi de vatandaşlarla birlikte geçit töreninde başlamış oldu. Vatandaşlar bayraklarını aldılar ve bu bölgeye geldiler. Bursa'da Atatürk Caddesi'nde şu an itibariyle Garnizon Komutanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Bursa Valisi vatandaşları selamlıyor ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorlar. Şu an itibariyle de ellerinde bayraklarla hem öğrenciler hem vatandaşlar bu alanı doldurdu. Bir yandan da yine bando takımıyla birlikte Mehteran takımı da vatandaşlara bir gösteri sunacaklar bu bölgede. Bursa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çeneklerini sunmuştu. İşte gazilerimizin geçişi alkışlar eşliğinde, vatandaşların alkışları eşliğinde gazilerimiz geçiyor ve onlar da, vatandaşlar da bayraklar sallayarak, alkışlayarak onlara eşlik ediyorlar. Bir yandan da Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bando da burada bir gösteri sunuyor. Tabii belirttiğimiz gibi büyük coşku, 104 yıl önce Yunan kuvvetlerinin topraklarımızdan atıldığı tarih, işte o tarihte büyük bir coşkuyla kutlanıyor. An itibariyle gün boyu kutlamalar devam edecek, geçit törenleri olacak, şiirler okunacak, halk oyunları sergilenecek. Tabii bununla birlikte Bursa'nın meşhur kılıç kalkan gösterileri de gerçekleştirilmiş olacak. Şu an geçit töreni devam ediyor ve askerlerle birlikte vatandaşlar da bu noktada büyük bir coşku yaşıyor.
1: Pekala efendim, Nejat Kırbulut da işte Bursa'daki o coşkuyu bize aktardı. Yurdun dört bir yanına bağlanmayı sürdüreceğiz. Gelin bir de İstanbul'a tekrar dönelim. Çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gemi korteji an itibarıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Görüntüler canlı olarak ekranlarınızda. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Ayrıca 30 gemi 30 farklı limanı ziyaret ederek saat 10 ile 17 arasında vatandaşların ziyaretine açılacak. Görüntüler güzeller güzeli İstanbul Boğazı'ndan geliyor. 15 gemi bakın an itibarıyla İstanbul Boğazı'nda. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için gemiler kortejde. Bayramın 104. yıl dönümünü kutluyoruz efendim. Bu kapsamda gemi korteji İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz.

Günlük hayatta basit bir karar verirken bile bazen çok düşünüyoruz. Hatta bazıları düşünmekten bir türlü eyleme geçemiyor. Psikolojide buna durum bu duruma aslında analiz

0: felci olarak adlandırılıyor. Yani düşüncelerin eylemin yerini alması. Peki bu döngüyü kırmak mümkün mü? Yanıtı Emine Derya'nın haberinde.
1: Hani kötü bir karar bile versem en azından eyleme geçeceğim.
2: Kararsız kalıp yapmaktan vazgeçtiğiniz oluyor mu?
3: Oluyor, çok oluyor. Oturuyorum evde.
2: Çıkmıyorsunuz bir.
3: Çıkmıyorum. Karar veremiyorum çünkü zaman geçiyor.
4: Derslerde de oluyor ya. Cevap bulamayınca bırakıp gitmek istiyorum.
5: Gün içinde verdiğimiz en basit kararlardan hayatımızı etkileyen seçimlere kadar. Fazla düşünmek bazen karar vermeyi değil, hiçbir şey yapamamayı beraberinde getiriyor.
6: Bir yerlere gideyim mi, gitmeyeyim mi? Veya bir şey düşüneyim, bir şey alayım mı, almayayım mı? Genelde öyle kararlar oluyor.
2: En sonda gitmeyeyim mi diyorsun?
6: En sonda gitmeyeyim diyorum. Evet.
5: Fazla düşünmek karar verme sürecini engellediğinde ortaya çıkan bu durumun bir adı var. Analiz felci.
7: Analiz felci psikiyatrik ya da psikolojik bir tanı değil. Burada düşünce eylemin yerini alıyor. Çünkü çok düşünüyoruz ve ortada davranış olmuyor.
8: Çabuk karar veremiyorsun bazı şeylere. Bazı şeyler kolay oluyor, bazı şeyler çok zor oluyor tabii ki.
5: Peki bazı kararlarda zihnimizdeki ihtimallerin içinden neden çıkamıyoruz?
7: Mükemmeliyetçi kişilik yapısı olan kişilerde bunu daha sık görüyoruz. Ya da hata yapmaktan korkan, tüm olasılığı düşünen kişilerde bunu daha sık gözlemliyoruz.
2: Günlük hayatta düşünmekten yorulduğunuz anlar oluyor mu?
9: Başkan, her dakika düşünüyorum, her dakika yoruluyorum.
2: İşte birçok kişinin yaşadığı bu durum, fazla düşünmek, sürekli ihtimalleri tartmak ve en sonunda düşünceyi eylemin yerine koymak. Peki insan kendini bu döngüden nasıl çıkarabilir?
7: Burada şunu sorgulamak çok önemli. Bu karar bizim için hayati bir karar mı? Burada alacağımız kararları bir sorgulamak. Onun dışında aslında bazen hata yapabiliriz, yanlışlarımız olabilir. Buna bir esneme payı bırakmak.
1: Ben arada öyle olunca kendi kendime diyorum hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye.
10: Her şeyi hallettim. Yaş 72. Her şey yolunda.
2: Artık eskisi kadar düşünmüyor musunuz?
10: Yani düşünmüyorum çünkü akışa bıraktım. Akış en güzeli.
0: Bu dilimde bir konuğumuz var. Mutfakta yaptığımız o yanlışları konuşacağız. Gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
11: Hoş bulduk. Teşekkürler bu güzel bayram gününde önemli konulara değinmek için beni ağırladığınız için.
0: Çok teşekkür ederiz efendim.
11: Sabah sabah bayram heyecanı.
0: Gerçekten
11: bakmayın.
0: Öyle. Biz de bayramınızı kutlarız bu vesileyle bir kez daha. Şöyle en dikkat çekici hata nedir? Şunu kesinlikle çok sık görüyorum ama yapılmaması gerekir mutfakta dediğiniz.
11: Tam kış hazırlıkları zamanındayız. Bana çok mesaj geliyor bununla ilgili. Tuğba abla ne yapalım? Şöyle mi yapalım? Ters. Ben özellikle şu ters çevirmeden bir vazgeçelim diyorum.
0: Size konserveler için mi?
11: Konserveler, kış hazırlıkları. Genelde domates sosu yapalım diyorum. Salçaya çok girmesek daha iyi olur. Çünkü evet ya tuzlu ya da kimyasallı yapmamız gerekiyor. Ben bununla ilgili de çeşitli zamanlarda zaten oranları da açıklıyorum. Çünkü avuç avuç yani mesela kaşıkla ver bize, gramla veriyorum ben bu rakamları. Kaşıkla versen, kaşık küçük olur, büyük olur. En güzeli bilimsel olarak küçük bir mutfak tartısı alıp gramla yapmak ama evde de salçayı abartmayalım. Yani eskinin kış hazırlıkları insanlar biliyorsunuz 30 kilometre kare içinde evet. Muhtemelen yaşıyorlardı. Çok yan köye, yan kasabaya çok gitmiyorlardı. Kısıtlı bir ekonomi, kısıtlı bir ekonomi döndürme söz konusuydu. Derin dondurucu yoktu. İşte güneşin enerjisinden faydalanarak kurutma ya da salça yapma. Ondan sonra biraz turşu, biraz belki domates sosu. Fakat abartmamak son derece önemli. Çünkü artık derin dondurucularımız var. Çok daha büyük bir çevresel ekonomi çeviriyoruz. Tabii ki ben bunu hani ben yaptım, benim elimden güzel çıktı hissiyatını tabii ki yaşayalım ama lütfen rica ediyorum artık 3-4 kişilik ailelerde yaşıyoruz. Bir 100 kilo
0: lüzum
11: domates,
0: yok. 100 gerçekten
11: kilo domates yapmayın tamam bir 10 kilo domatesin ama yaptığın
0: hadi diyelim
11: zamanda,
0: ufak tefek yaptık. O sırada ne tür hatalar yapıyoruz mesela bir konserveyi hazırladıktan
11: ters çevirmek.
0: Sonra.
11: Ters çevirmek özellikle domates soslarında.
0: Yani sıcak sıcak onu ters çeviriyoruz değil
11: aynen.
0: mi?
11: Aynen. Şu özellikle ben size böyle bulaştırmış birkaç gösterin gün böyle arabamda beklettim doğruyu söylemek gerekirse. Ve gördüğünüz gibi şu kırmızı olan bölgeler var ya bunlar conta. Ve yani hani bundan 150 sene önce konserve teknolojisi yoktu. Neden? Camla metal arasındaki o sertliği, korozyonu alacak plastik bulunmamıştı. Şimdi bunu gördüğünüz gibi bu kırmızı ya. Bu salça geçti demek içine. O zaman da salçaya bu contadaki petrokimyasal yani plastik geçti demek. O kadar emek harcıyoruz, niye plastik yiyelim? Bunun doğrusu kavanozları güzelce kapattıktan sonra kaynatmak. Kaynatmak. Pastörizasyon bile diyoruz efendim. Pastörizasyon ikinci yani ürünü bir kaynatacaksınız. Peki. Temiz ambalajları, kavanozu kapağı kaynatmaya gerek yok. Doldurduktan sonra komple bir nevi sistemi, hadi evet, mühendisliksel yaklaşalım. Sistemi kapattıktan sonra kapalı haliyle kaynatacaksınız. 10-15 dakika kaynar suda. Ondan sonra ters çevireyim, sarayım, takla attırayım, hiç gerek yok. Kenara koyabilirsiniz. O bir sene dayanır. Zaten bir senede bunun bir sonraki sene domates gene çıktığında peki, temiz temiz yiyelim peki diyoruz.
0: Peki şimdi bize yağlı kağıtlar da mı getirdiniz?
11: Aynen
0: bunların
11: öyle.
0: Önemi nedir? Bu konuda aynen ne öyle tür hatalar yapıyoruz?
11: Şimdi burada bu beyaz pişirme kağıtı nereye tekabül ediyoruz? Hava fritözleri çok hayatımıza girdi. Fırında kızartmalar çok hayatımıza girdi. Neden? Çünkü doktorlarımız, ben özellikle bir de fonksiyonel tıp eğitimi de almaya çalışıyorum bu anlamda. Hani beslenme vesaire anlamında. Çünkü doktorlarımız bilim ne diyorsa, sağlık alanında ne gelişme oluyorsa biz gıdada, ilaçta vesaire dönüp bunları uyguluyoruz. Diyorlar ki kızartma sağlıklı değil. Yani herhangi bir yağda, sızma zeytinyağında bu arada kızartma yapılır. Ama mesela diyoruz sızmada kızartma yapılır mı? Ya yapılır ama ne kadar yememiz gerekiyor? Bakın ben de hayatı boyunca kiloyla bağlı. Bu benim 30 kilo vermiş halim. Vermeye de devam ediyorum. O yüzden kızartma hayatımızda son derece kısıtlı bir şekilde olacak. Ama bu sebzelerin de nasıl söyleyeyim daha zor yutkunulabilir hallerini kızartma tarzı fırında yapıyoruz. Hava fritözünde yapıyoruz. Evet. Onları da çok yağlı olmasın diye, yapışmasın diye araya bir şey koymak gerekiyor. Ben kahverengi pişirme kağıtlarını tavsiye ediyorum. Bu beyazları değil. Kahverengi olanları Türkiye'de çok güzel üreticilerimiz
0: var. Evimize bunlardan alalım yani. Bunu beyazlarından değil bunu aynen alalım. Bu öyle daha sağlıklı.
11: Bunu ben mesela şöyle yapıyorum. Şu şekilde ıslatıp böylece hiçbir sorun olmadan ayırtın.
0: O fritözün altına bunu yerleştiriyoruz. Üzerine patatesimizi koyuyoruz. Aynen. Bu şekilde kızartıyoruz.
11: Bunu her seferinde Tuğba abla bunu sıfırdan mı kullanacağız? O zaman silikon tercihimiz söz konusu.
0: Bunlar da sağlıklı mı silikonlar?
11: Kesinlikle. Yalnız medikal silikonla silikon arasında fark var. Medikal silikon adı üstünde ameliyathanelerde kullanılan bir silikon ve içinde herhangi bir plastik barındırmıyor. O anlamda son derece kıymetli. Bunu da silip her seferinde sıfır kullanabilirsiniz.
0: Peki alüminyum folyoyu da hayatımızdan çıkarıyor muyuz?
11: Soğuk bir şeyleri sarmak için evet, onun dışında
0: sıcaksa
11: alüminyum,
0: asla.
11: Aynen. Alüminyum tencerelerle ilgili de şu anda mesela son bir bilimsel araştırma köy yerlerinde, taşrada, periferikte çok fazla özellikle kahvehanelerde alüminyum çaydanlıklar kullanıldığı için. Aynı zamanda da ben şunu özellikle anlatıyorum. Hepimiz tatilden dönerken mutlaka görmüşüz işte meyveler, ballar, kompostolar, soslar vesairelerin satıldığını, zeytinyağı falan satıldığını görmüşüzdür. O Anadolu'nun kıymetli, bereketli ve çalışkan insanın sonucu. Ben oradan sadece meyve sebze almayı tercih ediyorum. Çünkü köy yerlerinde paslanmaz çelik hem pahalıya geliyor o kazanları vesaireleri almak. İkincisi ve daha önemlisi ağır geliyor. Genelde kadınlar yaptığı için büyük alanda yapmak istiyorlar. Şuradan anlayabilirsiniz. Eğer kazanın çevresi çok is olduysa o muhtemelen alüminyumdur. Hani internette de bu paylaşımları görüyoruz. Şöyle güzel odun ateşinde yaptık. Şöyle filan. Pis içinde, kir içinde dışı olsa, içindeki çok güzel olsa bile alüminyum yumuşak bir metal. Ve ne yazık ki asitli soslarda asit onu parçalıyor ve içine alıyor. Aynen buradaki plastik gibi. Evet. Ve ondan sonra diyoruz ki köy yerlerinde, taşrada Alzheimer daha fazla gözüküyor şehire göre.
0: Bununla alakalı diyorsunuz.
11: Kesinlikle.
0: Çok
11: bunun
0: dikkat çekici.
11: Bir bağlantısı olduğu düşünülüyor.
0: Peki kış hazırlıkları hazır dedik. Neyi dondurucuya koymalıyız, dondurmalıyız, neyi dondurmamalıyız diye soruyorum.
11: Valla dondurucuya koyup koymama gıda güvenliği anlamında bir tek çiğ yumurta. O da çok fiziksel bir sebepten dolayı. Çiğ yumurta kendi kabuğu içinde, daha doğrusu kendi kabuğu içinde çiğ yumurta. Biliyorsunuz gene fizik.
0: Buzdolabında bırakıyoruz ama.
11: Derin dondurucudan bahsediyorum. Buzdolabı değil. Derin dondurucuda su her zaman genleşir. Yani su hacmini büyütür buz haline geçerken. Öyle olunca da Yumurta kabuğu kırılıyor. Hadi oraları sildik. Salmonella mı bulaştı bakterim? Ona gerek yok.
0: Hiç duymadım ben derin dondurucuya yani yumurta koyan da mı varmış?
11: Koyan olduğundan değil, koyma ihtimali. Ben şey diye anlatıyorum, risk azaltıyorum. Hani bunu mesela şimdi bunu da hiç çevirdikte ne oldu Tuba?
0: Ya tabii aşkım, o çok geleneksel bir yöntem. Herkesin ben çevirdiğini görüyordum mesela görüntülerde. Aman dikkat, çevirmeyin. Bu arada dondurucu demişken mesela etleri koyuyoruz, sebzeleri koyuyoruz. Koyduk attık. Hatta köfte yaptık diyelim ki köfteydik.
11: Evet,
0: koyduk
11: attık. Benim standartımdır. Köftem kadar, her zaman vardır.
0: Evet yani ne kadar sonra yememiz lazım? Mesela 2 yıl sonra da ben o köfteyi yiyebilir miyim?
11: Ya zaten işte orada bir stokçuluktan çıkmak lazım. Doğruyu söylemek gerekirse. Ben ortalama gene mühendislik bakışı. Bir listem var. Her şeyin üzerine tarih yazmak son derece önemli. First in first out yapıyorum orada. İlk giren ilk çıkar. Tam depocu kafası esasında. İçeride bana çünkü mesajlar geliyor. Kurban eti 2 sene olmuş ama artık yani yapma. Et parçalandıkça, küçük parça haline geldikçe riski artıyor. Çünkü yüzey alanı artıyor ve bakteriler daha açık geliyor. O yüzden kıyma 2-3 ay yani buna bağlı olarak köfte 2-3 ay dayanırken parça et büyüklüğü büyüdükçe 12 aya kadar çıkabiliyor. Ama işte o parça eti çıkarttığında nasıl, ne büyüklükte bir tencerede kaynatacaksınız vesaire, öyle şeyler olduğu için naçizane abartmayalım, güzel bir sirkülasyon yakalayalım. Benim mesela bir gıda mühendisi olarak şu anda ben piyasada bulamayacağım şeyleri derin dondurucuya atıyorum. Kıl biber bulamıyorum. Donuk kıl biber. Kışın çok da severiz hani. Şimdi insanları pazar sabahı canını mı çektireyim bilemiyorum ama bulgur pilavına kullanırsınız, bir menemen yaparsınız, bir omlet yaparsınız. Ama kıl biberin herhangi bir markete gittiğinizde kıl biber halinin donuk hali yoktur.
0: Sebzelerin hepsi için geçerli mi bu arada? Hepsini dondurucuya atabiliriz, bekletebiliriz. Kesinlikle. Onları mesela 6 ay sonra mı en geç tüketelim?
11: Ama mesela marulu attığınızda geri olmaz marulu artık, olmaz. Evet. Burada gıda güvenliğinden çok çıkarttığınızı nasıl kullandığınızla alakalı bir durum var.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederiz.
11: Ben teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun. Bu dilimde Tuğba Bayburtluoğlu bizimle birlikteydi. Saat başına devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinde dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. 30 Ağustos'a özel yayınımız devam ediyor. An itibariyle görüntülerde canlı olarak Anıtkabir'den geliyor. Devlet Erkanı Atan'ın huzurunda bakın Aslanlıyol'da yürüyüş başladı. Bir diğer noktada da öğrencileri ellerinde bayraklarla gençleri görmek mümkün. Ve şimdi de ekranlarınızda Atatürk'ün mozalesi var. Görüntüler canlı olarak Ankara'dan Anıtkabir'den ekranlarınıza geliyor. Devlet Erkanı'nın yürüyüşü başladı. Aslanlıyol'dan yürüyorlar. Birazdan Atan'ın huzuruna çıkacaklar. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Hep birlikte kutluyoruz efendim. Serkan Şimşek de Anıtkabir'de, detayları şimdi o anlatacak Serkan.
1: Evet, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde, Büyük Taarruz Zaferi'nin yıl dönümünde bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımlardan bir tanesinde bu noktada yeniden Ankara'da Anıtkabir'de resmi tören başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında devlet erkanı Aslanlıyol'daki ağır adımlarla saygı yürüyüşünü gerçekleştiriyorlar. Ardından mozoleye önde bulunan askerlerin omzunda taşıdığı o çelenk Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bırakılacak ve daha sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam edecek. Resmi tören sürerken bu noktada Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan her yıl olduğu gibi o noktada Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve daha sonrasında ise günün anlam ve önemine dair mesajını paylaşmış olacak. Tabii bu noktada şunu da ifade edelim. Misak-ı Milli Kulesi'ndeki bu özel defterin imzalanmasının hemen ardından da Anıtkabir'de resmi tören tamamlanmış olacak ve tamamlanmasıyla beraber de Anıtkabir gün boyunca vatandaşların ziyaretine açılacak. Gerçekten her yıl olduğu gibi hınca hınç bir şekilde vatandaşların akın akın Atan'ın huzuruna, ebedi istirahatgaha gelmesini bekliyoruz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı oldukça yoğun 30 Ağustos sebebiyle. Bugün Anıtkabir'deki bu törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek. Ardından Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancakdevir teslim töreniyle devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın töreni. O tören ise Kara Harp Okulu'nda yapılacak. Tabii her yıl 30 Ağustos'ta Harbiyelilerin mezuniyet töreni gerçekleştiriliyor. Sembolik bir gün olarak bugün mezun oluyorlar teğmenler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da o töreni yerinden takip edecek. Daha sonrasında ise program akşam yeniden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programıyla tamamlanmış olacak. Geçtiğimiz saatlerde İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günün anlam ve önemine dair mesajı paylaşılmıştı. 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugünün anlamına dair mesajında ve şöyle devam etti. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur ifadelerini kullandı. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajında. Ve o mesaja şöyle devam etti.

Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir dedi. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır ifadelerini kullandı. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde devlet erkanıyla birlikte Aslanlı Yol'daki yürüyüşünü tamamladığını görüyoruz. Ve o merdivenlerden işte ağır adımlarla çıkarak beraberinde devlet erkanıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir avlusuna gelmiş durumda. Tabi avluda da çok sayıda askerin bulunduğunu görüyorsunuz. Kara, Hava ve Deniz Kuvvet Komutanlıklarına ait subay ve assubayların bu resmi törende Anıtkabir avlusunda hazır bir şekilde konuşlandığını ekranlarınızda canlı olarak görüyorsunuz. Yine sağ tarafta da Milli Savunma Bakanlığı'na ait bir bando takımı bulunmakta. Az sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile beraber tören Anıtkabir'e, mozoleye çelenk bırakılmasıyla devam edecek. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde de Anıtkabir özel defteri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanacak ve bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını, aslında o deftere neler yazıldığını kendi ağzından paylaşacak. Biz de o görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza taşıyacağız. Tabi İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan mesaj şu şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün zulüm kimden gelirse gelsin, engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır ifadelerini kullandı. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir dedi. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda. Artık oldukça kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanının heyetin Anıtkabir'de kabir bölümüne girmesini bekliyoruz. Anıtkabir avlusundaki yürüyüş ağır adımlarla, saygı dolu adımlarla devam ediyor. İşte bu yürüyüşün tamamlanmasıyla birlikte mozoleye bir çelenk bırakılacak ve ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defteri imzalanacak. Ve böylece Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını da paylaşmasıyla resmi tören sona erecek. Bir kez daha hatırlatalım, gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak Anıtkabir. Çok sayıda vatandaşın yurdun dört bir tarafından Ankara'yı, Anıtkabir'i, atanın huzurunu ziyaret etmesini bekliyoruz diyelim. Tabii şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Anıtkabir'de kabir bölümüne çıkan merdivenlere ulaşmış durumda. Beraberindeki devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir ziyareti devam ediyor. Bu noktada ağır adımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde heyetin çelengi taşıdığını görüyorsunuz. Az sonra mozoleye çelenk bırakılacak ve Misak-ı Milli Kulesi'nde de bu resmi tören devam edecek. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, bakanlar, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i görüyorum. Bu noktada yine siyasi partilerin temsilcilerinin de bu noktada olduğunu görüyorum. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'e girmiş durumda. Şimdi az sonra Anıtkabir'de kabir bölümünde tören devam ediyor. Çelenk bırakılacak mozoleye ve ardından da resmi tören Misak-ı Milli Kulesi ile devam edecek. Avluda da sizlerin de ekranlarınızda gördüğünüz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Hava ve Deniz Kuvvet Komutanlıklarına ait subay ve assubayların hazır bir şekilde konuşlandığını görüyorsunuz. Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Büyükdağ Zaferi'nin

104. yıl dönümünde Ankara'da yine kutlamaların, ziyaretin, resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Bu noktadan sonra da oldukça yoğun bir program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Gün boyunca Zafer Bayramı kapsamında çeşitli programlara katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Artık çok kısa bir süre sonra Mozele'ye çelenk bırakılacak ve daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'yle söylediğim gibi resmi tören devam etmiş olacak. Ağır adımlarla Mozele'ye yaklaşıyor. Atanın huzurunda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı. Tabii siyasi partilerin temsilcilerinden bahsetmiştik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yine bu noktada heyette yer alan isimler arasında, aynı zamanda kabine üyeleri de bulunuyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devlet erkanında heyette eşlik eden isimler arasında. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda atanın huzurunda Mozele'ye çelengi bırakmış durumda. Şimdi ise yeniden tören, buradaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle birlikte Misak-ı Milli Kulesi'nde devam edecek. Şimdi ise önce saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı söylenecek Anıtkabir'de atanın huzurunda.

Büyük Taarruz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk milletinin bağımsızlık yolunda en kritik kilometre taşlarından birinin yıl dönümünde Ankara'da kutlamaların, resmi törenlerin, programların ilk adresi Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı saat 11'de atanın huzuruna geldi. Aslanlı yoldaki yürüyüşle birlikte başladı resmi tören. Ardından Anıtkabir avlusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Hava, Deniz Kuvvet Komutanlıklarına bağlı subay ve assubaylarla birlikte bu noktada resmi tören Kabir bölümünde az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mozoleye çelenk bırakılmasıyla devam etti. Saygı duruşunda bulunulduğu İstiklal Marşı söylendi. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberinde devlet erkanıyla birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru hareket ediyor. O noktada tabii ki Anıtkabir özel defteri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanacak. Ardından günün anlam ve önemine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını paylaşmasını

0: bekliyoruz. Tabii devlet erkanından bahsettik. Heyette Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri bulunuyor. Aynı zamanda farklı siyasi partilerin temsilcileri de yine heyette yer alan isimler arasında. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yine heyette yer alıyor. Şu anda hala hazırda İshak'ın bir kulesine doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı hareket ediyor. O noktada bir kez daha ifade edelim. Her yıl olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesajının yer aldığı Anıtkabir özel defterini Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalayacak ve daha sonra işte imzaladığı o mesaja ilişkin dizeleri de kamuoyuyla paylaşacak. O anları da canlı olarak ekranlarınıza taşıyacağız. Misak-ı Milli Kulesi'ndeki bu seremoninin ardından da resmi tören tamamlanmış olacak ve gün boyunca da atanın huzuru ebedi istirahatgah ziyarete açılmış olacak. Çok sayıda genciyle, yaşlısıyla Türk milletinin bu önemli günde atayı ziyaret etmesini bekliyoruz. Tabii az sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını ekranlarınıza getireceğiz. Zira aslında bugüne dair mesajı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından da bu sabah paylaşılmıştı. Hem dünya gündemine hem Türkiye'nin özellikle bölgesel yaşanan krizlere karşı ortaya koyduğu istikrara, barış diplomasisine ilişkin mesajlar vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan mesajında şimdi ise Anıtkabir kürsüsünde bir kez daha bugünün anlam ve önemine dair mesajını artık saniyeler sonra paylaşacak ve daha sonra resmi törende tamamlanmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Şimdi mesajını Aziz paylaşıyor. Atatürk,
1: bugün millet olarak büyük zaferin 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan büyük zaferde emeği geçen zat-ı âliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyorum. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.
0: Anıtkabir'de kürsüden paylaştı. İshak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalamasının ardından devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'den ayrılıyor. Şimdi resmi törenin tamamlanmasıyla artık gün boyunca Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açık olacak. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradan sonraki programını da bir kez daha hatırlatarak yayınımızı tamamlayalım. Saat 12.30'da 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından saat 17'de Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancakdevir Teslim Töreni'ne katılacak. Ve son olarak da akşam saat 19'da 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı bugüne dair 30 Ağustos'la ilgili takvimi tamamlanmış olacak. Anıtkabir'de resmi törene dair izler, yansımalar bu şekildeydi diyelim. Sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahından yeniden size bırakalım.
2: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek Anıtkabir'den aktardı. Şimdi efendim yurdun dört bir yanında zafer coşkusu var. Gelin şimdi bir de İstanbul'a dönelim. Çünkü Zafer Bayramı nedeniyle gemi kortej geçişi var. Habertürk muhabiri Buse Deviren de bizi Beşiktaş iskelesinde bekliyor. O noktadaki coşkuyu bize aktaracak Buse.
3: Evet Kübra, büyük

0: Aruz'un büyük zaferin 104. yıl dönümünü idrak ediyoruz. İstanbul'da farklı noktalarda kutlamalar var. Gelin birlikte bakalım Boğaz'daki gemi kortej geçişine, Mavi Vatan savunmasında ön plana çıkan gemiler İstanbul'da Karadeniz tarafından Marmara'ya doğru ilerlemeye başladılar. Başta TCG Anadolu, bizim büyük gemimiz, dev gemimiz olmak üzere peşi sıra diğer gemiler de TCG Anadolu'ya eşlik ettiler. Buradan ilerledikten sonra da Marmara'ya doğru, hemen bakın Kıt Kulesi'nin civarındalar şu anda da. Yine TCG Anadolu'yu bütün ihtişamıyla görüyoruz, dev gemiyi. Hemen Kıt Kulesi'nin çaprazında kalıyor. Diğer gemiler de yavaş yavaş onun peşinden ilerlemeye başladılar. Kortej geçişi Rumeli Feneri'nden başladı ve ilerlemeye de devam ediyor. Aslında bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na da ithafen 30 farklı limanda, 30 farklı Mavi Vatan savunmasında ön plana çıkan gemiler limanlara demirleyecekler. İstanbul'da da Dolmabahçe'de Oruç Reis'in demirlenmesini bekliyoruz. Yine kortej geçişi içerisinde de Oruç Reis diğer gemilerle birlikte bu alandaydı. Peki başka hangi gemiler vardı? 15 farklı gemi bu alanda geçiş yaptı. O gemilerden bazıları da TCG Anadolu'nun hemen arkasından da Savarona TCG Anadolu'ya eşlik eden gemiler arasındaydı. Savarona biliyorsunuz bizim bir savaş gemimiz değil ama bir müze gemi. Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanlarını geçirdiği müze gemi olarak kullanılan bir gemimiz. O da yine burada sahilde bekleyen vatandaşları selamladı. Hemen böyle insanları da gösterelim Ahmet'le birlikte. Burada da elinde Türk bayrakları olan vatandaşlar da yine Beşiktaş iskelesinden, sahilden de gemilerin geçişini, kortej geçişini izlediler. Dolmabahçe'de de Oruç Reis bugün gün boyunca vatandaşları ziyareti için bekleyecek diyelim. Biz de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu alanda İstanbul'da farklı noktalardaki etkinlikleri takip edeceğiz ve sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Pekala. Şimdi efendim bir diğer noktaya geçelim. Vatan Caddesi'nde de bizi Habertürk muhabiri Emine Derya bekliyor. Vatan Caddesi'ndeki törenleri de Emine'den dinleyeceğiz. Emine.
2: Kübra Nur Uslu, her yıl olduğu gibi bu sene de İstanbul'da kutlamaların adresi İstanbul'da Vatan Caddesi oldu. Ben hemen kadrajdan çekilmek istiyorum. Çünkü Mehmet Selman Bektaş size buradaki atmosferi ve töreni bir yandan ekranlarınıza getirsin. Şimdi kısa bir süre önce İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan askeri araca binerek Vatan Caddesi üzerinde bulunan vatandaşları selamladılar. Ardından bugünün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı ve bu konuşmalardan önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı yayınlandı. Tabii ki mesajın yayınlanmasından önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şimdi tören devam ediyor. Geçit töreni henüz başlamadı. En başta törenin başında az önce Mehmet Selman Bektaş ekranlara getirdi. Askeri bando takımı yer alıyor ve bando takımının ardından da geçit törenine katılacak ekipleri görüyoruz. Şimdi sağ tarafta bir kız öğrenci, lise öğrencisi, bugünün anlam ve önemini anlatan şiirini okudu. O da kürsüden ayrıldı. Az önce Zeybek halk oyunları da vardı. Kimi zaman şiirler okunuyor, kimi zaman konuşmalar yapılıyor. Kimi zaman da işte bu şekilde öğrenciler buradaki geçit törenine eşlik ediyorlar. Hemen arkamda da aslında katılımcılarla birlikte yayını bitirmiş olalım. İstanbul'un farklı ilçelerinden, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen binlerce kişi her yıl olduğu gibi bu yılda Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos törenini takip ediyor.
1: Pekala efendim, Vatan Caddesi'nden şimdi sözü alalım ve bu kutlu zaferi, bu güzel zaferi, bu coşkuyla kutladığımız zaferi uzmanlarıyla, konuklarımızla konuşalım istedik. Profesör Doktor Cezmi Eraslan stüdyomuzda, Profesör Doktor Kemal Arı da uzaktan bağlantıyla konuğumuz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim.
1: Çok teşekkür ederiz.
4: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sağ olunuz Kemal Hocam, siz de hoş geldiniz. Şimdi müsaadenizle Cezmi Hoca ile başlamak isterim. Hocam şöyle bizi 104 yıl öncesine Anadolu'ya götürseniz, Ağustos ayına tam da, Anadolu'da nasıl bir durum vardı?
3: Efendim öncelikle Anadolu'yu ebedi yurt yapan, Türk İstiklal Harbi'ni taçlandıran büyük zaferi Türk milletimize kutlu olsun. Bu zaferi bize hediye eden başta Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusunun bütün fertlerine, neferlerine rahmet ve minnetlerimizi ifade ederek başlayalım. Bundan 104 yıl önce Anadolu derseniz, aslında son yüzyılı tamamen uluslararası gelişmelerin denge arayışı içerisinde geçen ama 1910

birden işte 22'ye kadar devam eden bir savaşın içerisinde cepheden cepheye koşarak ayakta kalma mücadelesi veren ama dünyanın bütün büyük güçlerinin, emperyal güçlerinin oyun alanı haline getirdiği bu coğrafyayı Türk'ün son vatanı yapmak noktasında mücadele eden bir milletten bahsediyoruz. Maddi olarak sıfırı tüketmiş, ekonomik olarak, siyasi bağımsızlık olarak 30 Ekim'de resmi olarak devletin yenilgiyi kabul etti.

0: mücadelesi var. Yani her şeyi devletten bekleyen milletin bu aşamada sahaya kendisini koyduğunu görüyoruz. Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar olan dönemde de bir yerel kongre iktidarları olarak tanımlanan milletin sivil mücadelesi vardır. Bu 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgalinden sonra Kuvayi Milliye'nin oluşmasıyla silahlı mücadeleye dönüşmüştür. Şimdi İtilaf Devletleri bütünüyle Anadolu'yu Osmanlı Devleti'nin idari siyasi yapısını kontrol altına.
1: Hocam bir virgül koyayım, hani milletle birlikte dediniz ya, Atatürk'ün mesela bir sözünden, bu muharebe milletle el ele yönettiğimiz ilk ve son savaş olmuştur. Bu yönüyle milletle bir bütün hissetmenin verdiği güç tarif edilemez bir duygu olmuştur diye anlatıyor Atatürk'te.
0: Şimdi el ele, milletle el ele olması son derece önemli. Aslında bu geniş bir izaha muhtaç bir şey. Kemal Hocam da bana katılacaktır. İstanbul'un işgali sonrası Büyük Millet Meclisi'nin kurulması sürecinde İstanbul ve Ankara arasında çok ciddi manada bir takım problemler yaşandığı için Büyük Millet Meclisi'ni kuran kadronun, destekleyenlerin dinen ölümlerine fetvanın çıkarılması sürecinden sonra da Türk toplumunda bir kafa karışıklığı vardır. Büyük taarruz Sakarya'dan sonraki süreçte milletin artık bütünüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ve ordularının etrafında bütünleştiği bir savaştır. Bu sürecin de bu manada milli diyebileceğimiz, milletin bütünüyle desteklediği ilk ve tek savaşıdır ya da son savaşıdır. Bunu sağlayan da Sakarya hemen öncesinde 5 Ağustos 1921 Başkumandanlık Kanunu'ndan sonra tekalifi milliye emirleriyle milletin her bir ailesini mücadeleye dahil eden ekip ruhu,
1: yani sahip milletin malını, gazinin, canını, her şeyi ortaya koyuyor, öyle değil mi bu savaşta aslında?
0: Tabii ki başarısıdır, bunun altını çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim her yıl dönümünde Türk İstiklal Harbi'ni ve safhalarını hatırlamamızı gerektiren bir arka plan söz konusu. O açıdan da son derece değerli büyük taarruzla elde ettiğimiz netice bu coğrafyayı ilelebet Türk vatanı yaptığını ve milli mücadeleyi de taşlandırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Kemal Hocam, size de şöyle sorayım. Şimdi Anadolu'nun durumunu biraz anlamış olduk. Hakikaten ne kadar zor şartlarda aslında o günlere gelindiğini. Sonra biz Sakarya'da bir zafer yine kazanıyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi. Ardından şöyle bir 11 aylık süreç var, öyle değil mi? Aslında başkomutanlığa kadar.
2: Evet.
1: O 11
2: evet.
1: aylık süreçte neler yaşandı? Mesela neden biz Sakarya'dan hemen sonra o büyük taarruz emri verilmedi de 11 ay bir beklendi, bir hazırlık süreci miydi o süreç?
2: Evet, bu dönem bir hazırlık dönemiydi. Hazırlık dönemiydi. Önce ben tabii ki bu büyük bayramı kutluyorum ve sevgili hocama, sayın hocama saygılarımı sunuyorum. Benim için çok değerli. Şimdi gerçekten o 11 aylık dönemde büyük bir hazırlık var. Bu hazırlığa tabii ki orduyu dahil etmek, yani orduyu hazırlamak. Bu bir yandan Sakarya Savaşı büyük subay kayıplarına, er kayıplarına neden oldu. Bu eksikliği gidermek, bunun için askere alma ve subay kadrolarını doldurmak için buna aday olarak görülen ya da gösterilen kişileri eğitmek ve o kadrolara atamak, orduda bir düzenleme yapmak, yani doğrudan doğruya orduları oluşturmak, bunlar çok önemli şeyler. Lojistik imkanları geliştirmek, yani cephane imkanlarını genişletmek, silah eksikliği var, bunları tamamlamak.
1: Hocam, somut olarak sorsam elimizde mesela sayısal olarak ne vardı o sırada? Ya Sakarya'dan sonra elimizde ne vardı bizim malzeme olarak?
2: Şimdi tabii malzeme olarak ne olduğunu tam açık söyleyemiyorum. Yani top sayısı, silah sayısı, tüfek sayısı olarak söyleyemiyorum ama bildiğim kadarıyla subay sayısının mesela bir 10 bine tamamlanması söz konusu. Asker sayısı 200 bine yaklaşacak. Yeni işte askerlerin alınmasıyla birlikte 1901 tarihli şeyler, doğumlu kişiler askere alındı. Ve bir de tabii asker almanız yetmiyor bunu. Savaşa hazır hale getirmek, hem de muharip hale getirmek. Bunun için de yoğun biçimde bu askeri eğitmek gerekiyor. Bir önemli konu gene söyleyebileceğim, o tarihlerde silah alımında Sovyetler Birliği biliyorsunuz en önemli aktör. Bunun yanı sıra

0: Sakarya Savaşı'ndan sonra itiraf blokunda bir çözülme başladı. Örneğin İtalya ve Fransa artık İngiltere gibi düşünmüyorlar. Biraz daha savaşın dışında kalmak için çaba sarf ediyorlar ve Fransa mesela Ankara hükümetiyle Ankara Anlaşması'nı yapacak. Bir anlamda kendi aralarında bir takım ihtilaflar da var. Onlara detaylı giremeyiz şu anda. Dolayısıyla onlardan da silah alımı var. Yani uçaklara kadar giden bir takım şeyler var. Yani savaş mühimmatı ve alet edevatı alma gibi durumlar söz konusu. Bunların tabii ki cepheye taşınması, orada konuşlandırılması büyük bir iş gerektiriyor. Mesela hatırladığım Samsun'dan şeye kadar Ankara'ya kadar olan Sovyetler Birliği'nden gelecek olan silahları ve mühimmatı taşımak için bir yol tadilatı çalışması var ve bunda da Sovyetlerin uzmanları görev aldılar ve büyük bir seferberlik söz konusu. Bir de tekalifi milliye emirlerinin uygulanması devam etti bu dönemde. Tekalifi milliye emirleri biliyorsunuz Sakarya Savaşı günlerinde gündeme gelmişti. Halkın yoğun biçimde silah, cephane, elindeki işte parasal yardımlar, hatta aynı yardım dediğimiz yani doğrudan bedenen çalışarak vergisini ödemek gibi bir yükümlülük söz konusu olmuştu. Bu dönemde bunlar işletiliyor ve tekalifi milliye komisyonları çalışıyorlar. Bunların yine tekalifi milliye emirleri kapsamında bir takım kanun kollarıyla toplanan yardımların ve bir takım mühimmatın, silahın cephelere kadar ulaştırılması söz konusu. Yani bana göre ben bunu aslında bizim meşhur bir destanımız var Ergenekon, meşhur bir Türk destanı. Bu destanda biliyorsunuz bir bozkır Türklere öncülük eder ve onu karanlık bir ortamdan alıp aydınlığa götürür Türk ulusunu. Zaten Asım Gündüz Batı Cephesi Kurmay Başkanı anılarında da bu betimlemeyi, bu şeyi yapar, benzetmeyi yapar. Anadolu sanki yeni bir Ergenekon destanını yaşıyor gibi o dönemde. Ve dolayısıyla en önemli konulardan bir tanesi de başka cephelerden ve bölgelerden ordunun hareketin yapılacağı alana getirilmesidir, naklidir. Ve bu da büyük bir gizlilik içinde yapılacaktır.
1: O gizlilikle
0: Örneğin
1: alakalı mesela o futbol maçı çok konuşulur değil mi hocam? Yani orada da aslında stratejik bir deha var. Yani tam da
0: evet
1: 30 Ağustos'tan 2
0: Haziran
1: gün
0: ayında
1: önce
0: yapılmış.
1: neden futbol maçı düzenlensin ki öyle değil
0: Evet,
1: mi?
0: daha sonra işte biliyorsunuz Ağustos'un 20'sin 21'i galiba bir çay ziyafeti verileceği
1: Evet.
0: Ankara'da söylenmektedir ama yazılmıştır bu gazetelerde. Oysa Mustafa Kemal
2: Evet.
0: Atatürk Konya üzerinden Akşehir'e gidecektir ve
2: Nüfusun
0: orada
2: artını.
0: savaş planlarını gözden geçirecek.
1: Hocam Cezmi Hoca da bir şey eklemek istiyor.
2: Bu
1: Böyle
2: noktada ben
1: birlikte
2: bir
1: konuşalım
2: hususun
1: mı? Buyurun.
2: altını çizeyim. Elbette ki bu bir stratejik deha ama bunun arkasında çok ciddi manada bir mecburiyet var. Yani saldıracağınız, taarruz edeceğiniz zamanı ve noktayı son ana kadar gizlemek mecburiyetindesiniz. Çünkü o Sakarya'dan sonra ki karşı taarruza geçmeden önce meclisin Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiştir. Kadınlar ve evrak gönderilmiştir. Yani yok olmanın eşiğine kadar gelinen bir savaştan sonra başlayan karşı taarruzla aşağı yukarı 1699'dan bu tarafa devam eden o geri çekilmeyi durdurduk. Ama o 11 ayda ordunun saldırabilecek hale gelmesini temin edecek hazırlıklar, tekalifi milliye ve
1: Evet.
2: sair hususlarla gerçekleştirildi. Son atımlık barutunuz ya da tek atımlık barutunuz diyebileceğimiz bir şey. Dolayısıyla ne zaman saldıracağınız, nereden saldıracağınız karşı taraf açısından bilinmemesi gerekir. O dönemin bir hususiyeti var. Siyaset birinci, meclisi savaşı yöneten birinci mecliste kısmen muhalif vatanseverlikleri konusunda asla tereddütümüzün olmadığı milletvekilleri ordunun ne zaman taarruz edeceğini soruyorlar. Çünkü Mart 1922'den itibaren bu sürecin aslında karşımızdaki sahibi İngiltere ateşkes tekliflerinde bulunuyor. Mart'ın son haftasında baktığınız zaman şimdi sahada Yunan'la uğraşıyorsunuz ama arkasındaki patron
1: İngiltere.
2: İngiltere ve ateşkes şeyleri yapıyor. Şimdi ordu da saldırma geciktikçe taarruz herhalde saldıramayacağız endişesi söz konusu. Niye bizi bu halde bekletiyorsunuz diye başkumandana ciddi manada eleştiriler var. Hatta yetkilerinin uzatılmaması başkumandanlık kanunun uzatılmaması gibi bir takım burada şeyler var.
1: Burada önemli bir diye girmiyorum. Aslında istediği zaten ne zaman saldırılacağımız belli olmasın, öyle değil mi? Şimdi bu maç meselesini bilmeyenler vardır hocam. Maç ve çay partisi. Bize biraz anlatır mısınız burada, bilmeyen seyircilerimiz için? Buyurun, buyurun Kemal hocam.
0: Burada önemli bir konu daha var. Hocam meclis içindeki tabii ki bu muhalif CHP'nin tutumundan söz etti. Aynı sıkıntı aslında belki ondan daha yoğun biçimde ordunun kendi içinde de yaşanıyor. Ordu komutanlıkları düzeyinde yaşanıyor. Mesela 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa büyük taarruza karşı. Çünkü o tarihlerde az önce sizin de değindiğiniz hususta askerin hazırlığından söz ettik ya. Askerin hazır olmadığını, dolayısıyla eldeki imkanların bu taarruzu yapmaya yeterli olamayacağını ileri sürerek tabii ki son derece vatansever duygular içinde bu taarruza karşı olduğunu açıkça dile getiriyor. Ciddi bir sıkıntı da Ali İhsan Paşa düzeyinde yaşanır. Ali İhsan Sabis Paşa 1. Ordu Komutanı'dır ve Malta sürgünlerinden biridir bu. Malta'dan kurtulup geldikten sonra 1. Ordu Komutanlığı'na getiriliyor. Ve o da örneğin İsmet Paşa ile bir itilaf yaşıyor. İsmet Paşa Garp Cephesi Komutanı ve kendisinden 2 kıdem terfizi daha az olan İsmet Paşa'nın emrine girmeyi aslında içine sindiremiyor. Ve bundan dolayı da bir gerilim yaşanıyor ordu içinde. Bu gerilim giderek tırmanacak. Örneğin Ali İhsan Paşa'nın bir takım fevri hareketlerine, bir takım düzen ve emir tanımaz uygulamalarına dönüşecek. Sonunda Ali İhsan Paşa bu görevden alınacak. Yerine Nurettin Paşa getirilecek. Evet. O da Kutülamere'nin önemli kahramanlarından birisi ve İzmir direnişinin örgütlenmesine rol almış birisi. Ve
1: hatta
0: Ali İhsan Paşa da divanı harbe verilecek.
1: İlk olarak Nisan'da yapıyor. O biraz önce bahsettiğiniz 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa itiraz ediyor da Ağustos'a geliyor. Yani ordu içinde tabii, bir takım tabii itirazlar hep yükseliyor. Tabii.
2: Hazırlık yetersiz. Mesela 1. Ordu Komutanı başta tabii. Ali İhsan Sabis Paşa'nın
1: zamanı
2: da,
1: değil diyorlar yani.
2: Tabii. Yani evet. En az birkaç aylık malzemesi, cephanesi vesairesi hazır olmadan saldırmamak kararında Ali İhsan Paşa. Birinci Ordu Komutanı ve sonrasında tabii
1: yani bu zaferi
2: o görevden alınıyor. Nurettin Paşa 1. Ordu'ya getiriliyor. Harbiye'den Tabya hocası Yakup Şevki Paşa o da son derece karşı. Çünkü çok riskli bir söz konusu. Elinizdeki son bir yılda toparlayabildiğiniz şey kaybedildiği an ne Anadolu ne milli mücadele ne meclis ortada hiçbir
0: şey kalmayacak. Ama işte Yakup Şevki Paşa karar verildikten sonra taarruza kesinlikle emirlere uymuştur.
2: Mustafa
0: kesinlikle
2: Kemal Paşa'ya bu noktada
0: bir asker disiplini içerisinde hareket
2: etmiş lazım.
1: Evet, onu da not düşelim hocam, haklısınız. Yakup Şevki Paşa da emirlere uyuyor, evet, yani karara tabii, da uyuyor.
2: Sonrasında.
1: Hocam şu futbol maçı meselesini bize anlatır mısınız? Cezmi Hoca'dan dinleyelim onu.
2: Şimdi
1: da.
2: Temmuz ayında gizliliği sağlamak adına genel başkomandanın cepheye gitmesi, komutanlarla görüşmesi bu tür bir takım düzenlemelerle gizlenmiştir. Yani şimdi Akşehir'e Temmuz sonunda gittiği zaman futbol maçı birlikler arasında bir şey yapılıyor, moral, motivasyon vesaire diye, ama aslında komutanlarla 15 Ağustos'tan itibaren saldıracakmışçasına hazırlanma kararı komutanlar arasında kararlaştırılıyor. Sonrasında da aynı şekilde, buna benzer bir şekilde Atatürk büyük taarruz için cepheye giderken Çankaya'da çay ziyafeti verdiği duyuruluyor meclis başkanlığı.
1: Yani burada mesaj şu mu İngilizler ve Yunanlılara? Ya biz normal hayatımıza devam ediyoruz. Aynen, herhangi bir savaş hazırlığı içinde değiliz. Burada şimdi, bir hareketlilik var ama bu futbol maçı için aslında tabii, şeklinde
2: ve
1: bir mesaj.
2: Birlikler kaydırılırken hem top arabalarının tekerlerine keçeler sarılıyor, hem atların ayaklarına keçeler sarılıyor ve gece kaydırmalar yapılıyor ki gündüz keşif uçakları bunları yapmasın diye. Bu son derece hakikaten önemli. 4 Ekim'de zaferden sonra meclise bu sürecin hesabını verirken Gazi Mustafa Kemal Paşa, meclise artık ordu saldıramayacak, bizi boşuna oyalıyorsunuz diyen milletvekillerine de teşekkür ediyor. Karşı taraf bu sözlerden sonra bizim saldıramayacağımız konusunda biraz rahatlamıştır şeklinde bir ifadesi var. Dolayısıyla bunların hepsi karşı tarafı hazırlıksız ya da gafil avlamak. Bu son derece önemli bir şey. Efendim, Sakarya'dan sonra geri çekildiklerinde hazırladıkları savunma hattını Türk ordusu işte 6 ayda geçerse 3 günde geçtiğini söylesin tarzında bir takım değerlendirmeler var. Ama unuttukları bir şey var. Eğer söz konusu vatansa, istiklalse gerisi teferruat. Türk askeri bunu 26 Ağustos'tan itibaren son derece açık ve net
1: gösteriyor. Hadi o günü dinleyelim sizden hocam. Yani 26 Ağustos'ta o emir nasıl verildi? Nasıl bir cepheydi? Nasıl bir coğrafyaydı? Neler yaşadık?
2: Hocam mı anlatacak? Siz, ben size söylemişim aslında Cezmi Hocam yani, ama. Şeyine araya girdim diye.
0: Tabii, ben anlatabilirim.
1: Tabii. Buyurun Kemal Hocam, sizle de devam edebiliriz.
0: Şimdi biliyorsunuz Şuhut şeyde Afyon'da çok önemli bir kasaba ve adeta Yunan cephesinin içine bir dil gibi sokulmuş bir mevkide. Ama Şuhut bir takım Yunan saldırıları olsa da orada Türk Milli Kuvvetleri'nin direnci sayesinde ele geçirilememiş ve büyük taarruzdan önce aslında orada bir şey kuruluyor, karargah kuruluyor. Daha doğrusu Şuhut'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün kalacağı, diğer komutanların kalacağı konaklar belirleniyor. Şuhut kasabasına gelince bir gün önce Mustafa Kemal Paşa burada komutanlarla görüşme yapar ve planlar son kez gözden geçirilir. Daha sonra karargah Kocatepe'nin eteklerinde iki dağ arasında, daha doğrusu kaya arasında bir kayalık vadinin içerisine yerleşecek. Ve taarruzun icra edileceği noktada Kocatepe ve Mustafa Kemal çok erken saatlerden itibaren Şuhut'tan ayrılır. Bir süre atıyla Kocatepe'ye doğru gider. Daha sonra çok kayalık ve yüksek bir mevki olduğu için yürüyerek gitmek durumunda kalır. Gecenin bir yarısı oraya gittiğinde komutanlar da oradadır ve taarruz o noktada başlayacaktır. Ama bu arada bir takım hazırlıklar da yapılmış. Mesela o noktadan mutelifiyelere 12'ye kadar sayısı ulaşan telgraf hatları, telefon hatları çekilmiş iletişim açısından. Sabaha karşı saat 4.30 sularında taarruzun başlaması planlanıyor. Fakat o gece bir aksilik olmuş, ortalık sisli. O nedenle biraz kaydırma söz konusu, yani zaman anlamında kaydırma söz konusu. Ortalık hafif aydınlanınca, daha doğrusu birazcık sisin dağıldığı fark edilince, pek çok tepeden düşman cephesine bir anda ateş başlar. Önce bir endaht atışı dediğimiz tek bir ateş yapılır. Onunla diğer atışların açısı belirlenir ve yoğun biçimde yarım saatlik bir süre, bu daha sonra uzayacak yani 40 dakikaya falan gelecek bildiğim kadarıyla, düşman siperleri adeta hallaç pamuğu gibi atılır. Ve kimi görgü tanıkları Kocatepe üzerinden, bu özellikle telgraf hatlarının çekiminde görev almış kişilerin anılarından okumuştum. Diyor ki öylesine yoğun bir ateş vardı ki diyor, ateşin dumanından hiçbir şey görünmüyordu koskoca ovada diyor. Ekmen Tepe'den, Tınas Tepe'den, ondan sonra Kocatepe'den, Çiğil Tepe'den bir anda saldırı başlar. Bu topçu ateşinden sonra Türk piyadesine ilerleme emri verilir. Tabii o tarihte bir takım tel hatlarla düşman hatlarına ulaşılması engellenmek için engeller oluşturulmuş. Kimi İngiliz uzmanlar Türkler bu hatları işte 6 ayda aşarsa 6 saatte aştık diyebilirler gibi böyle çok afaki şeyler de söylemişler, sözler de söylemişler. Ama tabii ki teller kesilir, düşman cephesi böylece yarılmış olur ve birkaç noktadan birden değişik şeylere, noktalara yoğun şey başlar. Piyade savaşı başlar ve göğüs göğüse savaşa dönüşür, büyük taarruz. Ondan sonra da bildiğiniz meşhur süvari kolordumuzun harekatı var. Sinan Paşa Ovası üzerinden düşman hatlarının gerisine sızmıştır. Evet. Düşmanın ikmal noktalarını, geri çekilme noktalarını, evet, bir takım hareket yapabileceği alanları kesmiştir. Telgraf hatlarını kesmiştir. Ondan sonra demir yollarını tahrip etmiştir. Evet. Ve savaşın belki ikinci gününden itibaren düşmanı adeta böyle bir kuşatma altına almak için Türk ordusu bir kıskaç hareketine dönüşmüştür. Nitekim bu daha sonra bir takım tabii yoğun çarpışmalardan sonra 30 Ağustos'ta biliyorsunuz şeyde Dumlupınar'da düşmanın kuşatılmasıyla sonuçlanmış.
1: Artık o gün zafer.
0: O gün tabii akşama doğru başlıyor şey Dumlupınar
1: Hocam muharebesi. O günü ayrıca bir dinleyelim mi? O 30 Ağustos gününe geçmeden önce şimdi siz biraz önce biraz böyle geriden alırken o ikonik fotoğraf da efendim ekranlara geldi. Onun da mesela evet, hikayesini yani tam da biraz önce hocamız saat saat anlattı ya cephede yaşananları. O yaşananlardan önce saat 11 suları 26 Ağustos 1922. Bakın o fotoğrafı çeken fotoğrafçı anlatıyor. Diyor ki taarruz şafak vakti başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa günler ve geceler süren yorgunluğuna rağmen ayakta direktifler veriyordu. Bir ara kumandanlardan ayrıldı. Tek başına dalgın ve düşünceli dolaşmaya başladı. Bir aralık o kayalık tepenin ucuna geldi. Hafifçe eğilmişti. Başparmağı dudaklarının arasındaydı. Hemen objektifimi çevirdim. Adeta

0: Nefes almayacak kadar bir sessizlik içinde deklanşöre bastım diyor yedek subay Etem Tem. İşte bu fotoğrafı çeken kişinin ifadeleri bunlarda. Hocam siz tamamlamıştınız değil mi? Cezmi Hoca ile devam edelim mi?
1: Ben bir şeyde tabii Dumlupınar'a gelmiştim ama belki hocamın o arada söyleyeceği
0: tabii,
1: şeyler vardı.
0: Tabii Dumlupınar'a gelene kadar hocam sizin eklemek istedikleriniz var.
2: Orada ben bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Hocam gayet güzel şey yaptı. Şimdi 26 Ağustos'taki saldırının iki temel noktası var. Bir tanesi Eskişehir civarındaki Yunan kuvvetlerini tutmak için 2. Ordu'nun Yalçın Şevkipaşa vasıtasıyla kontrol edilmesi ama 1. Ordu'nun bütün güçleriyle Afyon üzerine yoğunlaşması. Tek bir noktada hattı yarıp sonrasında da çevirme harekatını mümkün kılan bir yaklaşımı var Mustafa Kemal Paşa'nın. Bu bize Filistin cephesindeki yaşananlardan çıkardığı dersi de gösteren bir hadise.
0: Neden hocam?
2: Orada çünkü 1917'de Kudüs'ün sonrasında düşmesine sebep olan savaşta Cemal Paşa'nın, Mersinli Cemal Paşa'nın, Mustafa Kemal Paşa'nın ve Cevat Paşa'nın ordu komutanları olarak bulunduğu sırada General Ali'nin bir tek bir noktaya Cevat Paşa kuvvetlerine bütün gücüyle yüklendiğinde cepheyi kırıyor. Yani Cevat Paşa'nın esir olmaktan güçlükle kurtulduğu ifade edilir. Mustafa Kemal Paşa kendi 7. Ordu kuvvetlerini ezilmeden geri çekiyor. Cemal Paşa kısmen buna katılıyor. Baktığınız zaman 26 Ağustos'taki işte şeye Afyon merkezli saldırının da temelinde bu var. Yani oradaki bir birliğe en az 3 kat 4 kat kuvvetli güçle saldırdığınız zaman orayı patlatıyorsunuz. Hem karşı tarafın moralini şey yapıyorsunuz hem de kendi güçlerinizi destekliyorsunuz. Bu noktada mesela işte Çiğiltepe olayında Albay Reşat Bey'in mesela Türk askerinin hedefe kilitlendiğini, adanmışlığını gösteren bir hadisedir. İşte tepenin alınması için paşanın şeyi var, harekat hızla yürümesi lazım, gecikiyor. Arada bir telefon konuşması var işte 15 dakikaya kadar alacak ya da 45 dakikaya kadar alacak yani şu an dakikayı şey yapabilirim. Beklendiği saatte alınmadığında paşa tekrar arıyor Reşat Bey'i, Albay Reşat Bey'i ve intihar ettiğini öğreniyor.
0: Not çünkü ben çok saatinde net. Alamadım orayı.
2: Söz verdiğim halde yapamadım, yaşayamam diyor paşa. Yani burada sadece iki kişi değil, iki, yani komutana verilen söz değil aslında millet hizmetinde ortaya koyduğunuz iradeyi yerine getiremiyorsanız
0: öyle bir fedakarlık
2: böyle aslında. Bir fedakarlık tabii başkumandana bağlılık bu orduya ve davaya bağlılık bizi 30 Ağustos'a götüren şey bu başkumandan meydan muharebesi aslında bir manada savaşın ayrıntılarına girersek çok fazla şey olur ama şunu söylemek lazım Kütahya-Eskişehir savaşları sırasında o bölgede kaybettiğimiz Kütahya Altıntaş diye 24 Temmuz 1921'de kaybettiğimiz Sakarya'nın hemen öncesindeki savaşın da rövanşını başkumandanın aldığını doğrudan cephede bu savaşı yöneterek yani orduların başında savaşı yöneterek cephe gerisinde değil doğrudan cephenin önünde harekatı yönettiğini o yüzden zaten başkumandan
0: sıfatı.
2: Meydan muharebesi diyoruz aldım. İmha muharebesi olarak Paşa'nın belirleyiciliği esas.
0: Süremiz böyle azalıyor da sizden Cezmi Hocam şey de dinleyelim be. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini.
2: Evet.
0: Şimdi artık zaferden sonra o emir geliyor öyle değil mi?
2: Tabii.
0: Ve 9 Eylül'de biz İzmir'de artık düşmanı söküp atıyoruz.
2: Evet 1 Eylül'de o emir veriliyor. Çünkü artık ne diyelim kuşatma neticesi alındıktan sonra burada tabii süvari kuvvetlerimizin hakkını vermek lazım. Fahrettin Paşa komutasında süvari kol ordusu çok büyük bir hizmet görüyor bu çerçeve içerisinde. Ondan sonra da ilk hedef Akdeniz'dir. İleri doğru çünkü hedef aslında Mart 1922'deki ateşkes önerilerinin de gösterdiği üzere Anadolu'nun tamamen işgal kuvvetlerinden temizlenmesidir. Yunan askerinden temizlenmesidir. O yüzden de ilk hedef oraya gösterilmiştir. Afyon'dan İzmir'e kadar olan mesafe aşağı yukarı 300 kilometre. Ve 9 Eylül'de İzmir'e giriyoruz. Yani 9 günde aşağı yukarı günde 30 kilometre belki daha fazla yürüyerek Yunan ordusunun kılıç ağrısı öyle süpürerek. Bu arada bir şeyin altını yani çizmemiz lazım. 9 gün
0: önce mesela hakikaten hep böyle denize döktük denilir tabii. Ya. Onlar önce biz arkada onları süpürüyor muyuz denize doğru?
2: Şöyle iki taraflı bu bir acele bir hızlılık var baktığınız zaman. Günde 30 kilometre askeri yürütüp bir yandan da geri çekilenlerle savaşarak süpürerek gitmenin bir sebebi var. Çünkü Yunan ordusunun tahrip taburları var ve geri çekilirken geçtikleri yerde kullanılabilecek ne varsa tahrip ediyorlar, yakıyorlar. Yani Manisa şehri ve diğer yerler
0: köyleri, bu çerçevede tabii. Şehirleri yakıyorlar.
2: Çok büyük bir şey.
0: Yani Yunan gidiyor bunu ama giderken de yakıp adına, gidiyor.
2: Engelleyebilmek adına çok hızlı bir şekilde hareket söz konusu. Bunun dışında tabii şey de var, bunu söylemek lazım. Sadece savaşa geri çekilirken yakmıyorlar. İşgal sırasında da mesela Uşak bölgesindeki ormanları kesip keresteleri trenlerle İzmir limanına ve oradan da Yunanistan'a götürme gibi bir takım şeyleri var. Yunanlıların baktığınız zaman işgal ettikleri yerin hem insani hem tabii kaynaklarını sonuna kadar kullanma dertleri var. Temmuz sonunda İzmir'de bir İonya devleti kurma çabaları var baktığınız zaman. Yani hızlı bir şekilde vatanı işgalden kurtarmak Büyük Millet Meclisi'nin de zaten kurulduğu gün ortaya koyduğu hedeftir. Başarılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın Akdeniz emri üzerine İzmir'e gidilmesi bugün insanlarımızın kafasını karıştırabilir. Bugün Ege diyoruz. Ama o dönem için Bahri Sefik'tir, Akdeniz'dir bu coğrafya. Onu da hatırlatmak lazım. Hakikaten muhataplarımızı Yunan'dan daha çok arkasındaki İngiliz-Fransız koalisyonunu şaşırtan bir hızla ve büyük bir başarıyla gerçekleştirilmiştir. Onun da altını çizmek lazım.
0: Hocam şimdi editörüm Kerem diyor ki hatta Etemten biraz önce ekranlara getirdiğimiz o fotoğrafçının yine anılarında da geçiyor. Mesela o demiş ki anılarında Yunanlılar bazı noktalardaki fotoğrafçıların olduğu yerleri de yakıp yıktı. Yakıp halbuki yıktı. Bende daha çok fotoğraf vardı yani o bölgeye ilişkin. Evet. Onlar elimde kalmadı şeklinde anılarına da yazıyor. Dolayısıyla Yunan evet yurttan gidiyor ama bir yandan da şehirleri yakıp yıkarak gidiyor. Kemal Hocam artık...
2: İzmir'de yakacakları bunu muhtemel görerek söylüyor onu. Onu da ifade evet. edin. Çünkü İzmir'i Türklerin yaktığına dair bir takım suçlamalar var ama dönemin tarafsız tanıkları diyebileceğimiz isimler Yunan'ın o geri çekilme şeyinde İzmir'i de yakacaklarını öngördüklerini notlarında ifade ediyorlar. Onu belirtelim.
0: Kemal Hocam artık süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Şöyle bir dünya tarihiyle kıyaslayınca böyle bir mücadelenin örneği var mı dünya tarihinde?
1: Bana göre dünya tarihinde böyle bir örnek yok. Yani milli mücadeleyi örnek alan tabii ki çok hareket var ama birebir onunla örtüşen, onun muhteviyatını, onun değişik yönlerini karşılayacak bir başka olay daha yok. Yani hem ülkeniz işgal altında olacak ve bu işgal altındayken ülkeniz bir itilaf yaşayacaksınız. Yani ana milletle bir nevi işte yönetim arasında bir itilaf yaşanmış olacak. Bir yandan bunun mücadelesini vereceksiniz, öte yandan işgalci güçlere karşı mücadele edeceksiniz, milleti örgütleyeceksiniz ve sonunda bu mücadeleyi zafere ulaştıracaksınız. O zaferden sonra da yeni bir rejimin temelini açıp yeni bir dünyanın kapılarını adeta insanlara aralayacaksınız. Bu kadar muazzam bir dönüşüm bir arada yaşanmış olacak ve bunun bir örneği daha dünyada var mı? Bana göre yok. Ama milli mücadeleyi örnek alan tabii ki hareketler var. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur bir sözü var. Zannediyorum 1921 yılında söylüyor. Diyor ki şu anda diyor güneşin doğduğunu nasıl görüyorsam diyor. Yarın da diyor bütün ezilen ulusların böylece diyor işte baskıdan, boyunduruktan kurtulacağını ve özgürlüklerine kavuşacağını görüyorum. İnsanlar arasında yeni bir işbirliği ve ahenk hakim olacaktır diyor. Bir konuşmasında da bu verdiğimiz mücadele sadece kendi adımıza verilmiş bir mücadele değildir. Eğer kendi adımıza verilmiş olsaydı çok daha kansız ve çabuk bitebilirdi. Bu diyor işte bütün ezilen uluslar adına verilen bir mücadele. Bir kere bir ilktir. Yani emperyalizm ya bu direnişin başladığı Anadolu'da direnişi boğacak ve emperyalizmin kalıcılığını sağlayacak ya da onun karşısında yenilecek bir gedik açılacak. O açılan gedikten başka uluslarda yürüyecek ve emperyalizme evet. aslında dünyayı dar edecekler.
0: Evet, işte tüm İbrahim, dünyaya bu bunu gösterdik hocam. Hocam süremizin sonuna geldik de son cümlenizi rica edeyim.
1: Buyurun
0: hocam.
1: Bu ikinci cümle, bu ikinci nokta başarılmıştır. Yani emperyalizm yenilmiştir. Evet. Ama en önemli şey de Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni

0: zaferden kısa bir süre sonra tabii ki meclise verilen bir önergeyle birlikte, teklifle birlikte ilan etmesi ve dünyaya duyurmasıdır. Böylece tebaadan ulusa, işte kulluktan bireye geçişimizin de önünü açmış olması gibi bir mucizedir.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Hakikaten bir kez daha sayenizde o günleri anmış olduk. Dediğiniz gibi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı. Hocam son söz sizde olsun.
2: Bir cümle ifade edeyim.
1: Buyurun.
2: Bu sonuç, evet, Birinci Dünya Savaşı sonucunda tek örnek. Dünyada da tek örnek. Evet. Ama bu örneği mümkün kılan şey milletine ve milletin bağımsızlık aşkına inanan bir liderin ve liderine güvenen bir milletin bağımsızlık aşkıyla neler yapabileceğini bütün dünyaya gösteren bir örnektir. Tek örnektir.
1: Kesinlikle.
2: Aydınlarımızın bile Osmanlı son döneminde çöl benzetmesi yaptığı milletten yeni bir hayatı çıkarmak, yeni bir devlet kurmak hakikaten hem Osmanlı mirası açısından, yani yıkıntılarından yeni bir devlet kurmayı başaran ve böyle liderler yetiştirebilen bir zemine sahip olması dolayısıyla da hakikaten sonsuza kadar unutmamamız gereken
1: kesinlikle
2: bir dersi gösteriyor bize.
1: Minnettarız onun için. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

26 Ağustos 1922. Bir başkomutan, bir milletin kaderini değiştirecek emri verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz. İleri! Bir millet, tarihe altın harflerle yazdığı zaferini kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz, merhaba. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bir kez daha Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz. Atamız "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" demişti ve o adanmışlıkla bu mücadeleyi verdi. Ne mutlu bizlere, bu şerefli mücadele bizlere ve gelecek nesillere miras. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve bu dilime başkentteki törenlerin ilk adresine giderek, Anıtkabir'e giderek başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının katıldığı törene dair notları da bize arkadaşımız Habertürk muhabiri Serkan Şimşek aktaracak. Serkan, söz sende.
1: Evet, 30

0: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Büyük Taarruz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Ankara'da her yıl olduğu gibi resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Saat 11'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında devlet erkanı bu noktaya geldi ve bir resmi tören gerçekleştirildi. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Anıtkabir'de kabir bölümünde bir mozoleye resmi tören kapsamında çelenk bırakıldı. Daha sonrasındaysa çelenk bırakılmasıyla beraber Mizak-ı Milli Kulesi'ne geçildi ve o noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Ardından her yıl olduğu gibi günün anlam ve önemine dair mesajını paylaştı ve resmi tören tamamlandı. Şimdi ise Anıtkabir'de vatandaşların ziyaretine geçtiğimiz dakikalar içinde açıldı. Saat 12 itibarıyla resmi tören sona ermiş olması sebebiyle vatandaşların ziyaretine açıldı Anıtkabir. Şu anda da yavaş yavaş vatandaşların geldiği bir noktada ziyaretler devam ediyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünün anlam ve önemine dair mesajında 30 Ağustos zaferiyle bin yıldız üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir ifadelerini kullandı. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan büyük zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur ifadelerini kullandı ve bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesajında. Anıtkabir'de resmi törenlerin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların gün boyunca bu noktayı ziyaret etmesini bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi hem yurdun dört bir tarafından hem yurt dışından bu önemli günde atanın huzurunda, atanın ebedi istirahatgahında bulunmak isteyen vatandaşlar Anıtkabir'e gelecek. Biz de gün boyunca Anıtkabir'deki notları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü bu noktadan yeniden size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Serkan Şimşek, sana ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar. Tabii her yıl olduğu gibi bu yılda Anıtkabir 7'den 70'e pek çok kişinin ziyaretiyle bugün dolup taşacak. Tabii sadece Ankara'da değil, Büyük Zafer 104. yılında tüm Türkiye'de törenlerle, etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul'da şüphesiz törenlerin adreslerinden biri Vatan Caddesi'ne gideceğiz. Şimdi her yıl olduğu gibi yine tören var. Emine Derya bizi orada bekliyor. Arkasında da güzel bir kalabalık görünüyor. Emine, söz sende.
2: Tuğba Södekoğlu, her yıl olduğu gibi bu yılda Büyük Zafer'in 104. yılında kutlamaların adresi İstanbul'da Vatan Caddesi oldu. Şimdi resmi geçit töreni az önce bitti, onu söyleyelim. Ben kadrajdan çekileyim. Burada artık yavaş yavaş dağılan ama o coşkusunu kaybetmeyen, güler yüzünü, gururunu kaybetmeyen kalabalığı da Mehmet Selman Bektaş ekranlarınıza getirsin. İstanbul'un farklı noktalarından, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen binlerce kişi bugün İstanbul'da Vatan Caddesi'nde toplandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde Türk bayrakları, yüreklerinde büyük bir gururla. Şimdi saatler 10.30'u gösterdiğinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan alana giriş yaptı. Ardından bir araçla, kara aracıyla birlikte de bu cadde üzerinde bulunan vatandaşları selamladılar. Daha sonra da protokol alanına geçtiler. Tabii ki önce protokol araçları artık Vatan Caddesi'nden ayrılıyor. Onu da bir yandan göstermiş olalım son durum olarak. Önce İstiklal Marşımız okundu, hayatını kaybeden şehitlerimiz anıldı ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine yönelik bir konuşması burada dinletildi. Daha sonra da çeşitli öğrencilerin ve askerlerin burada kimi konuşmaları vardı, kimileri şiir okudu. Ardından da ve herkesin o merakla beklediği geçit töreni başladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler, kara birlikleri, deniz birlikleri, yine güvenlik güçlerimiz, polis ekiplerimiz, jandarmamız, zabıta ekiplerimiz hepsi burada adeta bir gövde gösterisinde bulundular. İnanın biz de Mehmet Selman Bektaş'la o anları takip ederken kendi aramızda şöyle konuştuk. Ya şöyle söyledi, çekerken tüylerim diken diken oldu. İnanın ben de töreni izlerken tüylerim diken diken oldu. Adeta dosta güven, düşmana korku veren bir geçit törenine bu yılda burada şahitlik ettik. Ve artık Tuğba, burada yavaş yavaş insanlar dağılmaya başladı. Bugün İstanbul'un yine farklı noktalarında etkinlikler düzenlenecek. Kimileri onlara katılacak.

0: Olacak. Şimdi sabah saat 7'den itibaren buradaki yol trafiğe kapalıydı. Törenin bitmesiyle birlikte kısa bir süre sonra da açılacaktır. Onu da araç sürücüleri varsa eğer bu yayını dinleyen bir kez daha hatırlatmış olalım. Hala Vatan Caddesi araç trafiğine kapalı ama artık tören bitti. Kısa bir süre sonra araç trafiğine açılmasını bekliyoruz. Ve yayını da bitirirken son bir cümle daha eklemek istiyorum. Bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bir kez daha büyük zafer kutlu olsun.
1: Çok teşekkürler Emine Derya. Kolaylıklar diliyorum size de, kameraman arkadaşımızla birlikte. Tabii İstanbul'da gelenekselleşen bir kutlama daha var. O da konvoy. Zafer turuna çıkıyor klasik otomobiller genelde milli bayramlarda. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da konvoy yapacaklar. İstanbul'u turlayacak klasik otomobiller. İşte o konvoyda Habertürk muhabiri arkadaşımız Dilara Civelek takip ediyor. Dilara, başladı mı konvoy? Saat kaçta? Yanda görebiliyorum birkaç klasik otomobil ama son durum senden dinleyelim.
2: Tuba, senin de dediğin gibi 30 Ağustos denildiğinde ve İstanbul'da klasik otomobiller ilk akla gelen kutlamalardan biri. Klasik otomobillerin konvoyu bu yılda yine hazırlanıyor. Okan Bıdıklı da ekranlarınıza o muazzam vefa dolu yıllarına meydan okumuş araçları getiriyor. Bizler şu an Cevizli Bağ'dayız. Yavaş yavaş klasik otomobiller toplanıyor. Coşku çok büyük. 15 dakika sonra klasik otomobiller Cevizli Bağ üzerinden yola çıkacak. Topkapı, Bakırköy, Ataköy sahili üzerinden Avrupa yakasını turlayacak. Ardından Avrasya Tüneli ile birlikte Kadıköy'e ulaşacak. Bu yıl rota uzun, klasik otomobillerin Türk bayraklarıyla süslendiği. Bu otomobillerle birlikte yollar doldurulacak. Uzun bir yol bizleri bekliyor. Bizler de takip ediyor olacağız. Otomobiller süslendi. Gözü gibi bakıyorlar araçlarına klasik otomobil sahipleri. Temizliyorlar. Şu an bayraklarla süslüyorlar. Çok az kaldı tekrardan yola çıkmamıza. 12-15 gibi yola çıkmış olacağız bizler de klasik otomobillerle birlikte. 30 Ağustos coşkusu bu yılda çok yüksek bir şekilde yaşanıyor. İstanbul'un birçok noktasından, Türkiye'nin birçok noktasından kutlamalar yapılıyor. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz bizler de. Hem klasik otomobillerle hem de türküler, marşlarla birlikte bu yılda klasik otomobiller İstanbul sokaklarını 30 Ağustos'ta doldurmuş olacak. Bizler Cevizli Bağ'dayız. Topkapı'dan yola çıkarak Bakırköy sahili üzerinden İstanbul Boğazı'nı gören noktalar üzerinden tarihi bir konvoyu gerçekleştirmiş olacağız. Klasik otomobil sahipleriyle de konuştuk. Bu yıl 10. kez katılıyorum ben diyenler var. Küçük çocuklarıyla katılanlar var. Çocuğum doğduğundan beri her 30 Ağustos'ta bu konvoyda, her 30 Ağustos'ta klasik otomobilimizle birlikte bu konvoyda büyüdü çocuğum diyenler var. Ekranlarınıza da Okan Bıdıklı getiriyor. Şu an toplanma aşamasındayız. Hazırlıklar sürüyor dediğim gibi. Çok az bir süre kaldı. Araçlar toplanacak. Onlarca araç, yıllara meydan okuyan onlarca araç 30 Ağustos coşkusunu tekrardan İstanbul sokaklarında gerçekleştirecek. İstanbul sokaklarına taşıyacak. Bizler de bu konvoyu takip edeceğiz. Ekranlarınıza da geçirmiş olacağız bir süre sonra. 30 Ağustos coşkusu hepsiyle birlikte yaşanıyor. Ve bizler de bunu takip edeceğiz sizler için. 30 Ağustos şimdiden kutlu olsun. Coşkuyla birlikte mükemmel bir gün olsun. Tüm şehit ve gazilerimizi andığımız ve 104. yılını kutladığımız 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı kutlu olsun.
1: Peki. Çok teşekkürler Dilara Civelek, sana da, kameraman arkadaşımıza da kolaylıklar. Bir kez daha rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz Ulu Önder, Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşlarını. Çok şey borçluyuz onlara. Ve devam edelim bu dilime, haberlerimizi paylaşmaya. Dün bir yangın vardı. Muğla Seydikemer'de başlamıştı o yangın. Antalya Kaş'a kadar sıçramıştı. Neyse ki o orman yangını kontrol altına alındı. Yangından dönen arazözün devrilmesi sonucuysa ama ne yazık ki 5 orman işçisi yaralandı. İki şehri etkileyen alevler Seydikemer Korubükü köyü yakınlarındaki bir tarım alanından yükselmiş ve kuvvetli rüzgarlarla birlikte geniş bir alana yayılmıştı. Muğla'da başlayıp Antalya'ya sıçrayan yangın nedeniyle bazı evler ve seralar küle döndü ne yazık ki. Gece boyunca havadan ve karadan müdahale sürdü. Orman Genel Müdürlüğü yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı. Söndürme çalışmalarına katılan orman işçilerinin kullandığı arazöz İstanbul-İzmir otoyolunda bariyerlere çarpıp devrilmiş ve kazada 5 orman işçisi de yaralanmıştı ne yazık ki. Kars'ta da ne

0: Yazık ki sel etkili oldu. Sağanak ve dolu sele yol açtı. Selin geliş anı ise bir cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı. İşte o anlar kentte gün içinde etkisini arttıran yağış Kazman ilçesinde sele dönüştü. Ağaç ve kaya parçaları taşıyan sel suyu Taşdelen Mahallesi'nin yüksek kesimlerinden merkeze ulaştı. Çok sayıda tarım arazisi sel nedeniyle tabii zarar gördü. Belediye ekipleri iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı. Ayvacık'taki evinde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın tedavisi sürüyor. Doktorlara anjiyo yapılan Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.
1: Şimdi yanında mesela Joker oynuyor. Onun yönetmeni gelmemiş, oyuncu da gelmemiş.
2: Evinde rahatsızlandı. Göğsündeki ağrı şiddetlenince hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz ölümden döndü.
3: Genel sağlık durumu gayet iyi. Şükürler olsun. Hatta espri yapıyor gayet iyi bir şekilde.
2: Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evinde akşam saatlerinde rahatsızlanınca 112 ambulansıyla önce Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Cem Yılmaz 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen anjiyo yapıldı ve tıkanan kalp damarı açıldı.
4: Kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarını aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık.
2: Bilinci açık olan Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili doktorları sabah yeni bir açıklama yaptı.
5: Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonları gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor. Damardan giden hala kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yıllarca görev yapan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeniden incelenecek. Cezaevinde rahatsızlanma süreci, ilk müdahale ve hastaneye götürülüşündeki ihmal ve şüpheli durumlar dosyada yer almıştı. O dönemdeki gardiyanlar ve sağlık görevlilerinin ifadeleri yeniden alınacak.
6: Milli İstihbarat Teşkilatı'nda uzun yıllar görevde bulunan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü yeniden soruşturulacak. 2011 yılında Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Kozinoğlu 8 ay sonra Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Zehirlendiği ve zamanında müdahale yapılmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla dosya yeniden incelenecek. O dönemde görev yapan cezaevi ve sağlık personelinin yeniden ifadeleri alınacak. Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de sabah duş aldıktan sonra kaldığı koğuşunda fenalaştığı ve yan koğuşta bulunanlardan yardım istediği soruşturma dosyasına yansımıştı. Koğuştaki acil çağrı butonuna basılarak gardiyanlar çağrıldı. İhbar üzerine gardiyanlar saat 18.18'de koğuşa ulaştı. Kozinoğlu'nun odası üst katta yer aldığı için görevliler kendisini sedye ile indirmek istedi. Ancak Kozinoğlu yürüyebilecek durumda olduğunu söyledi. Kozinoğlu'nun ölümünde şüpheli olan bir başka nokta ise görevli olması gereken 3 sağlık çalışanının da Silivri merkezde yemekte olduklarıydı. Habere göre yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans yol kenarında 10 dakika bekletildi. Yeniden incelenecek dosyada çelişkili ifadeler ve ihmaller mercek altına alınacak.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Suriye'de SDG'nin kendini feshetmesinin terörsüz Türkiye süreciyle bağlantılı olduğunu söyledi. Sürecin bir amacının da terörsüz bölge olduğunu vurguladı. Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Fethi Yıldız, süreç yasasının kapsamıyla ilgili de bilgi verdi. Alihan Tok'un özel röportajı geliyor şimdi ekrana.
7: Örgüt liderleri ki çoğu hakkında adam öldürmekten, katliamdan soruşturma var. Bu soruşturma olanlar adam öldürmeden yani Mehmetçiği şehit edenler hakkında soruşturma, kovuşturma varsa ister üye olsun ister örgüt yöneticisi faydalanamaz.
6: 2005 yılından önce müebbet hapis cezası alanlar adam öldürme suçunu işleyenler. Hiçbiri çerçeve yasadan faydalanamayacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasa hakkında Habertürk'e konuştu. Kanunun amacını anlattı.
7: Kanun münfesi terör örgütü PKK, KCK ve buna bağlı kuruluşların kendilerini bütün fiili varlığına son vermesi ve ellerinde bulunan silah ve mühimmatları güvenlik

0: güçlerimize teslimi. Bu teslimin ve örgütün dağıldığının yine güvenlik güçlerimiz tarafından, yetkili kurumlar tarafından tespiti, bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından kabulü.
1: Fethi Yıldız, bu kanunun bir af değil, ceza ertelemesi olduğunu söyledi.
0: Erteleme, cezanın üst sınırı 15 yıla kadar olan suçlarda 5 yıl. 15 yıl ve üstü olanlarda müebbette hapis cezası da dahil olmak üzere 10 yıl süreyle bu soruşturmalar, kovuşturmalar ertelenir. Eğer bu erteleme süresi içerisinde yeni bir siyasi suç işlerse erteleme kaldırılır. Soruşturma olduğu yerden, kovuşturma olduğu yerden devam eder. Hükümlü ise infaz kaldığı yerden devam eder. Hiç kimseye böyle bir genel affın sonuçlarını doğuracak bir hukuki uygulama getirilmiş değildir.
1: Fethi Yıldız, kanundan yararlanmak için başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekti. 2025 Haziran ayı öncesinde suça karışanların yararlanamayacağını söyledi. Yıldız, Suriye'de SDG'nin feshedilmesinin de süreçle bağlantılı olduğunu vurguladı.
0: Bunun PKK'yı ve bütün yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını kapsadığını söyledik. Efendim Suriye'de bu olmaz dediler. En önce de Suriye'de olacağını söyledik. SDG'nin ve PYD'nin kapatılacağını, lağvedileceğini, ellerindeki silahları Suriye Milli Ordusu'na teslim edeceklerini söylediğimizde neredeyse bizimle dalga geçmeye kalktılar. Terörsüz Türkiye sadece ülkemizle ilgili değil, bölgemizde de terörsüz bir bölge tasavvuruyla yola çıkılmıştır.
1: Yıldız, terörle mücadeleye harcanan kaynağın artık bölge halkına aktarılacağının altını çizdi.
0: 23 ayda Mehmetçiğimizin burnu bile kanamadı. Bir siyasi duruş bunun kadar kıymetli olabilir mi? Terör harcadığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanında olduğu gibi 2.3 trilyon doları bundan sonra hastamıza, kadınımıza, öğrencimize, çiftçimize, emeklimize, köylümüze yol ve bereket olarak dönecektir.
2: İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı açıklamaları çürümüş zihniyetin yansıması olarak niteledi. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı'nın mazlumların sesi olmaya devam edeceğinin altı çizildi.
3: İsrail bir kez daha açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Ankara'dan tepki mesajları ard arda geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iftiralar Netanyahu'nun çürümüş zihniyetini yansıtmaktadır denildi.
4: İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabaları artık yeterli olmamakta, uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da İsrail'in açıklamasını suçluluk duygusunun dışa vurumu olarak niteledi.
5: Açıklamaların siyasi bir karşılığı olmadığı gibi esasen konu klinik düzeyde bir suçluluk psikolojisinin ve ağır bir hezeyanın dışa vurumudur. Tarihsel ve güncel gerçekleri ters yüz etmeye çalışan bu histerik söylem uluslararası kamuoyu nezdinde hiçbir karşılığa sahip değildir. Bu açıklamalar hem siyasi hem de psikiyatrik açıdan tam bir çöküşün belgesidir.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yayımladığı mesajda İsrail hükümetini Netanyahu soykırım örgütü olarak tanımladı.
6: Soykırım şebekesi sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımıza hedef alıyor. Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey soykırım örgütünün terör propagandasından ibarettir.
3: İsrail'e bir tepkide İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran açıklamasında İsrail'in antisemitizm kavramı arkasına saklanarak suç işlediğine işaret etti.
7: Açıklamalar, gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir. Cumhurbaşkanımız Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edecektir.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise hezeyan bataklığı hakikati gölgeleyemez dedi.
8: Eli kanlı yönetimin Dışişleri Bakanlığı, yalan ve iftira siyasetine bir yenisini eklemiştir. Soykırımcıların el birliğiyle içine düştüğü bu hezeyan bataklığı hakikati gölgeleyemez. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, insanlık davasındaki dik duruşuyla vicdanların yegane sesidir.

0: Rusya ile Batı arasındaki gerilimde tehdit dili sertleşiyor. Moskova, İngiliz askeri hedeflerini vurabileceğini açıkladı. Batılı istihbarat servislerinde Rusya'nın NATO'nun sınırlarını test edebileceği endişesi var.
1: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ile tırmanan gerilimde tehdit dilini sertleştiriyor. Önce İngiltere'ye yönelik doğrudan askeri tehdidinde bulundu. Kiev'in İngiliz Storm Shadow füzeleriyle Rus topraklarını vurması halinde Ukrayna dışında İngiliz askeri tesislerinin de hedef alınabileceğini açıkladı. Rusya Dışişleri

0: Peskov da bu adımın çatışmaya körükle gitmek anlamına geleceğini söyledi. Bu esnada CIA direktörü John Ratcliffe geçtiğimiz hafta Moskova'ya gitti. Amerikan medyası görüşmelerde Rusya'nın bir NATO ülkesine yönelik olası operasyonunun da gündeme geldiğini ileri sürdü. ABD Başkanı Trump ise Rusya'nın NATO'ya saldırmaya niyeti olmadığını söyledi. Kremlin ise Ratcliffe'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada görüşmenin istihbarat servisleri arasında yapıldığını belirtmiş, CIA direktörünün devlet başkanı Putin'le bir araya gelmediği kaydetmişti. Ancak NATO'nun doğu kanadında alarm seviyesi yükseliyor. Polonya ve Romanya hava sahalarındaki son ihlallerden Rusya'yı sorumlu tutan NATO, savunma hattını güçlendirme kararı aldı. Rus lider Vladimir Putin de Avrupa'nın Rus gölge filosu gemilerine el koymasına karşılık, Avrupa gemilerinin de alıkonulabileceği tehdidinde bulunmuştu. Karşılıklı resleşmeler, Rusya ile NATO arasında doğrudan savaş anlamına gelmese de, Ukrayna'da başlayan savaşın sınırlarının genişleyebileceğini gösteriyor. Batı ile yıldızı hiçbir zaman barışmayan Rusya'nın söylemlerini sertleştirmesi de gerilimi arttırıyor.
1: Avrupa yazı zor geçirdi, kışı da zor geçirecek gibi. Çünkü Avrupa kışa son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle hazırlanıyor. Depoların doluluk oranı %63'e kadar geriledi. Orta Doğu'daki o arz sorunlarının sürmesi halinde doğalgaz fiyatlarının kışın 100 euroyu aşabileceği uyarısı yapılıyor.
0: Avrupa kış aylarına son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Depolar boşalıyor. Fiyatların 100 euroyu aşacağı tahmin ediliyor. Avrupa kış öncesinde düşük doğalgaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya. Avrupa Birliği'nde gaz depolarının doluluk oranı Ağustos sonunda %63'e geriledi. Mevcut dolum hızıyla AB'nin kışa son 5 yıl ortalamasının yaklaşık %20 altında doğalgaz stoğuyla girmesi bekleniyor. Oysa ABD bu oran, Ağustos sonları için son yıllarda ortalama %80 civarındaydı. En kritik tablolardan biri ise Almanya'da. Avrupa'nın en büyük depolama kapasitesine sahip ülkede tesisler yalnızca %50 dolu. Belçika'da oran %51, Hollanda'da ise %45. İtalya ve Polonya gibi ülkelerde ise depolar %80'in üzerinde. Düşük stokların etkisi şimdiden fiyatlara yansıdı. Avrupa'nın gösterge doğalgaz fiyatı megawatt saat başına 68 euronun üzerine çıkarak 3 yılın zirvesine ulaştı. Goldman Sachs'a göre Orta Doğu'dan gaz ihracatı yeniden başlamazsa fiyatlar kışın 100 euronun üzerine çıkabilir. Stokların düşme nedenleri arasında geçen kışın soğuk geçmesi ve yazın elektrik üretiminde gaz tüketiminin artması var. Orta Doğu'daki arz sorunları da kış öncesi depoların yeniden doldurulmasını zorlaştırdı. Uzmanlar Avrupa'da fiziksel bir gaz kıtlığı beklemiyor. Ancak sert bir kış, uzun süreli soğuk hava dalgaları ve rüzgar enerjisindeki düşüş, talebi artırarak fiyatlar üzerindeki baskıyı daha da büyütebilir.
1: Geçtiğimiz günlerde göçmen akınıyla gündeme gelen İspanya toprağı Ceuta'da gerilim şiddete dönüştü. Göstericiler göçmenlerin barınaklarını ateşe verdi. Polis olayları bastırmak için havaya uyarı ateşi açtı.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da göçmen gerilimi şiddet olaylarına dönüştü. Sokağa dökülen halk göçmenlerin barınaklarını ateşe verdi. Ceuta'da halk kontrolsüz göç akını sonrası bölgede kalan yaklaşık 10 bin göçmenin sınır dışı edilmesi için sokağa döküldü. Bazı eylemciler göçmenlerin plajlarda kurduğu geçici barınakları ateşe verdi, eşyalarını denize attı. Göçmenlere yardım malzemesi taşıyan Kızılaç araçlarının da yolu kesildi. Polis, öfkeli kalabalığın göçmenlere saldırılarını engellemek için havaya uyarı ateşi açtı. Gerilimin tırmanması sonucu göçmenler askerlere taş attı ve bir asker yaralandı. Çok sayıda göçmenin gözaltına alındığı bildirildi. Ceuta yönetimi kentin çöküşün eşiğinde olduğunu belirtirken İspanya İçişleri Bakanlığı sükunet çağrısı yaptı. İspanya hükümeti de göçmenlerin kimlik ve statülerinin belirlenmesi için Frontex, Europol ve AB İltica Ajansı'ndan destek istedi. Ceuta, Avrupa'nın Afrika ile olan tek kara sınırlarından birini oluşturuyor. Bölgede binlerce kişi hala barınma merkezleri ve açık alanlarda kalıyor.

0: tüyler ürperten bir haber var sırada. Ne yazık ki Batman'da bir evin avlusundaki çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu. Bir süre sonra polise gidip teslim olan oğlu annesini öldürdüğüne itiraf etti.
1: Annesini öldürdü. Cesedini bahçedeki çöp konteynerine attı. Polise gidip suçunu itiraf etti. 55 yaşındaki Sevet Cihangir Batman'da yaşıyordu. Saat 16 sıralarında polisi arayan kocası eşinin cansız bedenini avludaki çöp konteynerinde bulduğunu söyledi. İhbar üzerine polis harekete geçti. Öldürüldüğü belirlenen Sevet Cihangir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Aynı dakikalarda 30 yaşındaki oğlu emniyet müdürlüğüne gidip annesini öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan H.C.'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Adana'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Ambulans şoförü araçtan inip özel halk otobüsü şoförüne saldırdı. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.
1: Yol verme tartışması kavgayla son buldu. Ambulans şoförü özel halk otobüsü şoförüne böyle saldırdı. Adana'nın Seyhan ilçesinde seyir halinde olan özel halk otobüsü şoförü Berke Özle bir ambulans şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
2: Dörtlüğün mü yani, sinyalin mi yani, ben ne bileyim.
3: Ambulans şoförü sol şeritten hızlı bir şekilde gelip sağa sinyal yakıp önüme kırmaya çalıştı. Haliyle trafik esnasında ben yol veremedim arkadaşa. Yanıma yanaşıp ondan sonra neden yol vermiyorsun, ben sinyal vermişim, bana yol vermelisin diyor. Sinyali verdiğin zaman yol hakkı senin olmuyor.
1: Tartışmanın büyümesi üzerine ambulans şoförü aracından inip hakaret ettiği öne sürülen Berke Öz'e saldırdı. Otobüsteki yolcular kavgayı ayırdı.
3: Çakalları açık değildi. Sadece sağ sinyal yaktı, direkt önüme geldi.
1: Adana İl Sağlık Müdürlüğü yaşanan kavgayla ilgili ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlatıldığını açıkladı. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.
0: İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli kamerayla kayda alınması soruşturmasında bir şüpheli daha yakalandı. Bakalım detaylara. Güzellik merkezine giden kadınların mahrem görüntülerini gizli kamerayla çekip internette ücret karşılığında satan şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelinin görüntülerin internet üzerinden yayımlanmasıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Kadınların şikayeti üzerine ortaya çıkan olayla ilgili iş yeri yetkilisi ve kamera sistemini kuran şüpheli de yine tutuklanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'deki insansız hava aracı ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin rakamları açıkladı. 2026 yılının başından bu yana yapılan başvuru sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1.845.456. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul ediyor. Dönelim oraya. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Ankara'da sabah saatlerinde resmi tören vardı. Anıtkabir ziyaretleri. Şimdi
4: Sayın Cumhurbaşkanım,
0: Beştepe'de 30 Ağustos ve tebrikleri kabul ediyor. Zaferin 104. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj da paylaşmıştı. O mesajda önemli ayrıntılara yer verdi. Başkomutan meydan muharebesi olarak tarihe geçen ve milli mücadelenin en önemli merhalesini teşkil eden Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz dedi mesajında. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum dedi. Ve Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor. İstiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum diye ifadelerde bulundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu anda da Beştepe'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un geldiğini görüyoruz. Yine Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz arkasında. Bu arada Habertürk muhabiri arkadaşımız Emre Karaca telefonun ucunda bizi bekliyor.

0: detayları almak için Emre'ye bırakıyorum sözü.
1: Yargıtay Başkanı.
2: Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şimdi Zafer Bayramı'nın bir başka önemli etkinliği daha gerçekleşiyor. Şimdi sırayla devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayacaklar ve tebrikleri kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ilk ayağında Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i bir ziyaret gerçekleştirmişti. Orada da yine devlet erkanı kendisine eşlik etti. Şimdi de bir başka önemli aşamada da şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören gerçekleşmiyor. Şimdi gelenleri de konuklar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş gelmişti. Onunla selamlaştılar. Şimdi hem aslında çok geniş yelpazede hem siyasetçiler hem yargı üyeleri hem askerler çok geniş bir yelpazede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tebrikleri kabul edilecek. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretinde yine bir gelenek olarak Anıtkabir özel defterini imzaladı. Burada verdiği beyan okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük zaferin 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz ifadesini kullandı. Bununla birlikte milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan büyük zaferde emeği geçen zat-ı alimiz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisi'nin kıymetli mensupları ve kahraman ordumuzu, kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz dedi. Şimdi bir yandan tebrikler geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tebrikleşen isimler arasındaydı. Şimdi bakanlar sırayla geliyorlar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şu anda tokalaştılar. İçişleri Bakanı'nı yine gördük. Milli Eğitim Bakanı şu anda geliyor. Tabii uzun süredir özellikle bugünkü törenlerin de önemli olduğunu altını çizelim. Şimdi bakanların yavaş yavaş ardından da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki grup başkan vekillerini de görüyorum. Tabii farklı siyasi partilerin temsilcileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tebrikleşmek için şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yer alıyorlar. Genelkurmay Başkanı, o da Selçuk Bayraktaroğlu da şu anda ve diğer kuvvet komutanları da el sıkıştılar. Diyanet İşleri Başkanı da yine orada. Tabii devletin adeta bütün üst düzey yetkililerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şu anda yer aldığını görmekteyiz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yine bu isimler arasında yer alıyor. Az önce Anıtkabir'deki notları okuyordum. Anıtkabir defterine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz ifadesini kullandı. Bir başka gelenek daha yaşatılmış oldu diyebiliriz. Tabii şimdi bir yandan tebrikler devam ediyor ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la da Cumhurbaşkanı Erdoğan el sıkıştı. Ardından da yine askeri kademedeki üst düzey yetkililerin de şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el sıkıştığını görmekteyiz. Tabii Anıtkabir'deki programa yine farklı siyasi parti temsilcilerinin de katıldığını hatırlatalım. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Yeni Parti lideri Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimler de Anıtkabir'deki törene yine bir geleneği yaşatacak şekilde katıldılar. Daha önceki yıllarda tıpkı olduğu gibi oradaki törenin ardından da şimdi ikinci bir ayak diyebileceğimiz noktaya gelindi. Şimdi büyükelçiler de geliyor. Bir başka geleneğin aslında bir başka uzantısı, boyutu da bu. Türkiye Büyük Millet Türkiye Ankara'da yer alan büyükelçiler, farklı ülkelerin büyükelçileri de şu anda tebriklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunuyorlar. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kabulünde diyaloglar da yaşanıyor. Bir yandan da onları gözlemliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi elçilerle de şu anda sohbet ediyor. Tabii geleneksel kıyafetlerle katılmaları da şüphesiz ki buradaki töreni daha da renkli bir hale getirdiğinde altını çizmekte fayda var. Tabii bugün akşam saatlerinde yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir başka organizasyon daha gerçekleşecek. Bir başka klasik diyebileceğimiz bu organizasyon çerçevesinde de yine devlet erkanının orada buluşmasını bekliyoruz. Bugün Erdoğan'ın bir başka programı daha var. O da saat 17 civarında başlamasını bekliyoruz. Harp okulları, diploma alma ve sancak devir teslim töreni. Bu törenin de saat 17'de Kara Harp Okulu'nda olacağını hatırlatalım. Ardından da akşam saatlerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne

bir program daha gerçekleşmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü özellikle verdiği mesajlar da önemliydi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında önemli mesajlar verdi. Özellikle istikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz açıklaması önemli. Çünkü bilindiği gibi hem bölgede yaşanan dış gelişmeler diyelim, bölgesel uluslararası gelişmeler, hem de terörist Türkiye süreci doğrultusunda atılan adımlara dikkat çeken bir cümleydi bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada yine buna dikkat çekti ve istikrar ve barış vurgusunu yapmış oldu. Bir başka önemli mesajı da Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne ilişkin oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Buradaki yine dikkat çeken vurgu da 2235 yıllık şanlı mazisinde ülkemizin gururu, milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm kahraman mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyorum ifadesinde kullandı aynı zamanda. Bugün verdiği mesajlar bu şekildeydi. Şimdi az önce ifade ettiğim gibi büyükelçilerin şu anda kabulünü gerçekleştiriyor sırayla. Yine akşam saatlerindeki programda da yine buradaki yetkililerin oraya da gelmesini, katılımını öngörüyoruz, bekliyoruz. Önemli bir program silsilesi devam etmiş olacak. Şimdi bugünkü programa, dediğimiz gibi Anıtkabir'deki programa özellikle yine farklı siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. O anlamda dikkat çekiciydi. Özellikle yeni parti lideri Özgür Özel'in de orada bulunması, kendisinin kurmayları da katılmıştı. Bir gelenek daha yaşatıldığını söyleyelim. Özellikle son dönemde yeni partinin kurulumunun ardından da yan yana gelmiş oldular. Siyasetin, Ankara'nın en üst düzeydeki siyasi parti temsilcileri bu anlamda da önemli bir buluşmaya sahne oldu Anıtkabir. Şimdi büyükelçilerinle selamlaşma devam ediyor. Kimi büyükelçide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da biraz daha derin sohbet ettiğini gözlemlemekteyiz. Bazılarıyla daha fazla konuşuyor. Şüphesiz ki onların özellikle kabul mektuplarını, niyet mektuplarını aldıktan sonra çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarla, özellikle devlet başkanlarının katıldığı ziyaretlerle birlikte temas kurma şansı oluyordu. Şimdi kadrocumuzda Ukrayna büyükelçisi var. Kendisi de son dönemde özellikle Ukrayna-Rusya savaşındaki artan bölgesel tansiyonda Türkiye'nin de sık sık aslında gündeminde olan bir ülkenin temsilcisi olarak şu anda Ankara'da görev yapmakta. Tabii bu kabuller esnasındaki diyaloglar da merak konusu, ancak şüphesiz ki şu aşamada bunları öğrenme şansımız çok da kolay değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü mesajından bahsetmiştik. Oradaki vurgu özellikle önemli, çünkü oradaki vurgu da şüphesiz ki bölgesel ve küresel gelişmelere de değinmişti. Bu bağlamda bir paragraf da açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başta bölgemiz olmak üzere dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır dedi. Tabi her türlü uluslararası platformda vurguladığı cümleler Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda da NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'de dünyanın en ünlü liderleri, en önemli liderleri buluşmuştu. Orada da ülkenin yine barışı merkeze alan girişimci politikalarının altı çizilmişti. Bugünkü mesajda da bu vurgunun bir kez daha yer aldığını gözlemlemekteyiz. Şu anda bir yandan büyükelçilerle şu an Avrupa Birliği'nin en üst düzey Ankara'da görev yapan ikimizle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz daha uzun soluklu bir sohbet ettiğini gözlemledik. Şu anda sırayla tabii onlarca elçi olduğunu da hatırlatalım. Onlarla şu anda sokalaşıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ilk gelen isimler arasında yer almıştı. Kendisi de bugünkü tüm programlarda yer alacak isimler arasında bulunuyor. Şimdi bugünkü programların üçüncü ayağı diyebileceğimiz Karahar Okulu'nda gerçekleşecek olan, az önce ayrıntılarını aktarmaya çalıştığım diploma alma ve sancak devir teslim töreni gerçekleşecek. Buradan sonra Erdoğan'ın oraya gitmesini bekliyoruz. Akşam saatlerindeki özel programda da geçtiğimiz yıllardakine yine benzer bir konseptin ortaya çıkacağını hatırlatabiliriz. O konsepte kapsamında da bir konser verilmişti.

bir konuşma da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti. Tabii 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın son yıllardaki adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Orada yine Erdoğan'ın önemli mesajlar verebileceğini hatırlatalım. Bununla birlikte yine bir video gösteriminin de söz konusu olduğunu söyleyelim. Özellikle büyük taarruzun gerçekleştiği dönemden kesitlerin, Kurtuluş Savaşı'ndan görüntülerin ve bununla birlikte güncel olarak da bahsedebileceğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatlarına ilişkin ne detayların yer alabileceği kısa kesitlerin de bu program kapsamında sunulabileceğini hatırlatalım. Yine Mehteran Birliği eserlerini icra edecek. Orada da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı'nın yine Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin aktif bir şekilde Türk tarihinin savaş tarihinden eserleri bir kez daha icra edeceğini hatırlatmasını yapabiliriz. Gelen elçilere bir yandan bakmaya devam ediyorum. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yine önemli temasları olacak, yurt dışı seyahatlerde bulunuyor. Bir Kırgızistan seyahati olması bekleniyor. Orada da yine önemli görüşmelere imza atacak Erdoğan. Bu kapsamda özellikle bölgesel gelişmelerde son dönemdeki aktif Türkiye'nin diplomasi trafiğinde hem Türkiye'deki görüşmeler hem dünya çapındaki görüşmelerde yine Türkiye aktif bir rol oynamıştı. Ön plana çıkan liderlerin başında da Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Şimdi hazır diplomatlar sırayla kabulleri gerçekleşirken son dönemde özellikle dikkat çeken Türkiye'nin diplomasi anlamında ön plana çıktığı hadiselerin de altını çizebiliriz. Bilindiği gibi ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta bir savaş gerçekleşmişti. Aslında üç ülkeyi dahil ettiğinde söyleyebiliriz. İsrail de bu noktada katabiliriz. Bu savaşlarda Türkiye arabulucu rolüyle aktif bir şekilde rol aldı. Temas trafiğinde yer aldı. Tarafların birbirine ulaştırdığı mesajlarda da aktif rol alan ülkeler arasında yer aldı. Bununla birlikte özellikle geçtiğimiz günlerde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü vesilesiyle hem Bitlis hem Muş'taki törenlere katıldı. Önce Bitlis'te Ahlat'a geldi. Sonra Muş'un ilçesi olan Malazgirt'teki o büyük zaferin kazanıldığı yerde yine önemli açıklamalarda bulundu. İsim vermese de İsrail'e yönelik olarak ifadeler kullandı. Özellikle İsrail'in yayılmacı politikası ve son dönemde Suriye'ye yönelik olarak yaptığı saldırılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metni içerisinde yer aldı. Buradaki tepkisini dile getirdi. Ve önemli bir mesajı Suriye'nin bundan sonraki o yeniden ihya, yeniden inşa sürecine verilecek desteğin devam edeceği noktasındaydı. Bu da önemli. Çünkü Suriye'ye yönelik olarak geçtiğimiz günlerde İsrail'in yaptığı saldırıya Türkiye en üst perdeden tepki gösteren ülkeler arasında yer aldı. Hem bakanlık düzeyinde hem kişisel anlamda üst düzey yetkililerin yaptığı açıklamalarla çok sert bir şekilde kınanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Malazgirt Zaferi kapsamında, yıl dönümü kapsamında verdiği mesajlar önemliydi. Burada bölgesel gündemin bir kez daha öneminin altı çizildiğini söyleyelim. Şimdi bir başka önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan hatta yaptığı son yurt dışı seyahati de bilindiği gibi Suudi Arabistan'a yönelik olmuştu. 7 Ağustos tarihinde orada bir Mekke anlaşması imza atıldı. Bu anlaşma kapsamında da Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında bir güçlü yeni bir mekanizma devreye girmiş oldu. Bu da önümüzdeki dönemde bölgesel anlamda bölge ülkelerinin kendi sorunlarını çözmesi noktasında Türkiye'nin daha önce altını çizdiği o iradenin bir başka somut kazanımı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Afrika ülkelerinin büyükelçileriyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine kabulünü gerçekleştirdiğini gözlemlemekteyiz şu anda. Tabii Afrika ülkeleri anlamında Türkiye'nin Afrika açılımı son yıllara damgasını vuran başlıklar arasında yer aldı. Özellikle son dönemde hem Somali bağlamında da bazı ülkelerle olan ilişkiler çok gelişti. İşbirliği fırsatları arttırıldı. Çeşitli anlaşmalar imza atıldı. Bu anlamda kayda değer gelişmeler belirli ülkelerle özellikle daha ön planda olmak üzere hem ticaret hacminin artmasında hem yatırımların artmasında hem savunma sanayi anlamında kurulacak

çare mekanizmalarının artması ve işbirliğinin başka bir seviyeye evrilmesi konusunda özellikle dış politika vizyonunun da yeni dönemde güncellendiğinin altını çizebiliriz. Birçok ülkeye aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar sonra giden ilk lider olmuştu. Bu anlamda dikkat çekmişti. Özellikle Somali'ye yaptığı 2010'ların başındaki o ziyaret önemli. Çünkü o döneme kadar uzun yıllar boyunca bu ülkelere yönelik olarak Batı dünyasından en azından bu ülkelerin de kazanacağı bir formül geliştirilememişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin şüphesiz son dönemde artan bu işbirliği mekanizmasını devreye sokma iradesi ülkeler nezdinde de kabul görmüş durumda. Türkiye'nin misyon sayısı da orada çok arttı. Afrika'daki hem misyonlar hem Afrika'daki Türkiye'nin artan kapasitesi hem sempatiye dönüşüyor hem de daha somut anlamda çıktılarla da karşılaşabiliyor. Bu anlamda 2010'larla birlikte başlayan o sürecin meyvelerinin de gittikçe artan bir şekilde yendiğinin altını çizebiliriz. Tabii kabulleri bir yandan da izlerken tebrikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul ediliyor. Yine Anıtkabir'de verilen mesajlara dönecek olursak Erdoğan orada da altını çizdiği gibi özellikle bir menfur plan konusunda bir dikkat çekmişti. Az önce aslında çerçevesi çizdiğim o bölgede saldırgan politikasını sürdüren ülkelere yönelik olarak da bir mesaj olarak da adlandırılabilir. Şüphesiz şu anda hani isim verilmese de özellikle Türkiye'nin bu anlamda artan gücü de ön plana çıkıyor. Az önce yine diplomatlarla yapılan temaslara şu anda gözlemlemekteyken şu anda da Belçika Büyükelçisi'yle Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir konuşma gerçekleştirdi. Özellikle son dönemde Belçika'nın Türkiye ile olan ilişkileri başka bir seviyeye evrilmiş durumda. Ona da bir dikkat çizebiliriz. Geçtiğimiz aylarda Dışişleri, Savunma Bakanlarının toplu bir şekilde gelmişlerdi. Önümüzdeki dönemde savunma sanayi alanında da işbirliği yapılacak ülkelerin başında Belçika'nın gelebileceği de belirtiliyor. Yine diplomatik temaslara değinmişken küresel diplomasi endeks raporlarına da yansıyan Türkiye'nin diplomatik ağı en geniş 3. ülke olması bilgisini de paylaşalım. Dünya çapında Türkiye'nin 250'den fazla dış temsilcisi bulunmakta ve tabii bunlara yenileri de katılıyor. Bu anlamda Türkiye Çin ve ABD'nin hemen ardından yer alıyor. Yine temsilcilik sayısı da çok fazla. 160'dan fazla temsilci açılmış durumda ki Türkiye'nin bu anlamda açılım politikası da her geçen gün arttığını da söylemekte fayda var. Şimdi Türkiye için 2026 önemli. Çünkü 2026 boyunca hem NATO zirvesi Türkiye'de gerçekleşti hem de COP31 zirvesinin yine Kasım ayında Türkiye'de gerçekleşeceğini söyleyelim. Önemli zirvelere Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bir dönemeçte yer aldık. Yer alıyoruz, devam da ediyor. Yine Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Liderler Zirvesi de Ekim ayında Türkiye'de gerçekleşecek. Yine aslında bir başka, belki bunların gölgesinde kalsa da 77. Uluslararası Uzay Kongresi de Türkiye'de olacak. Yani aslında belki de Türkiye'nin son dönemindeki en yoğun diplomatik temaslara ev sahipliği yaptığı yılın içerisindeyiz. Bu zirveler yılı devam ediyor. Tabii COP31 de önemli çünkü COP31 ile birlikte de yine özellikle son dönemde artan küresel ısınmanın da olumsuz yansımalarını dünya genelinde görülmesiyle birlikte COP31 zirvesi yani COP zirvesi marjı da hiç olmadığı kadar önem kazandı. Bu anlamda yapılan anlaşmalar, ortaya koyan irade beyanları da hiç olmadığı kadar dikkat çekiyor. Yine Türk dünyası da bir başka önemli politik havza olmuş durumda. 90'lı yıllarda itibaren bağımsızlığını kazanan Türk dünyası ülkeleriyle Türkiye'nin ilişkileri gelişme eğilimi göstermişti. Bu gelişme eğiliminde özellikle son dönemde artan bir ivme de var. Çünkü yeni bir aslında dinamiklerin de devreye girdiğini gözlemlemekte. Özellikle enerji alanında yapılan anlaşmalar, Türkmenistan'la Türkiye arasındaki o uzun yıllardır kurulmayan o hattın işlevsel hale getirilmesi gibi
konular, orta koridorun canlandırılması konusunda Türk dünyasıyla hem bugün gerçekleştirilmiş

0: gerçekleşen, hem önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenen o işbirliği fırsatlarının da çerçevelediği önemli, kritik bir dönemeçte olduğumuzu da söyleyebiliriz.
1: Peki. Peki Emre Karaca'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Habertürk muhabiri Emre Karaca, Beştepe'deki 30 Ağustos törenindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriklerini bize detaylıca aktardı. Şimdi bu dilime noktalıyoruz. Saat başında yeniden burada olacağız. Konuklarımız da olacak. Bekliyoruz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

26 Ağustos 1922. Bir başkomutan, bir milletin kaderini değiştirecek emri verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz. İleri. Bir millet, tarihe altın harflerle yazdığı zaferini kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava çoğunlukla güneşli, İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana yer yer yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 30, Mardin güneşli 25 derece.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Tekrar merhaba. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda her saat başı gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ve bu dilime sıcak bir gelişmeyle, bir son dakika bilgisiyle başlayalım. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında bir komite kuruldu ve o komitenin ilk toplantısı da yarın İstanbul'da yapılacak. O komitenin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak. Dışişleri kaynaklarından geldi açıklama. Şimdi satır başlarını bize Habertürk muhabiri arkadaşımız Elif Ergen aktarsın. Sözü Elif'e bırakıyorum.
1: Tuğba Sörekoğlu Kınay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk toplantı yarın İstanbul'da yapılacak. Bu önemli ve sıcak gelişmeyi paylaşmış olalım. Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi açıklama. Mekke Ortak Savunma Anlaşması 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanmıştı ve anlaşma kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin kurulması kararlaştırılmıştı. İşte o komite ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Toplantıda 3 ülkeyi Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları temsil edecek. Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun temsil etmesi bekleniyor. Peki masada neler olacak? Oldukça önemli bir toplantı olduğunu söyleyelim. Toplantıda savunma kapasitesinin geliştirilmesine geniş yer verilecek. Bu kapsamda 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışılabilirliğinin artırılmasının teşvik edilmesi konuşulacak. Ortak üretimle araştırma ve geliştirme dahil savunma sanayi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi ve şüphesiz terörle mücadelede müşterek çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar konuşuluyor olacak. O toplantıda bir de sekreteryanın çalışma usul ve esasları belirlenecek. Sekreterya komitenin çalışmalarını yönlendirecek ve buna ilişkin yol haritasının da yarın yapılacak olan o toplantıda çizilmesini bekliyoruz. Oldukça önemli bir toplantı olduğunu söylemiştik. Toplantı bölgesel konularda çatışma yerine işbirliğine dayalı güvenlik anlayışıyla yaklaşan ülkelere önemli fırsatlar sunuyor. İşte o önemli toplantı yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek diyelim. Bizler de takip edeceğiz ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Peki Elif Ergen bize dışişleri kaynaklarından gelen o yarınki önemli toplantının detaylarını, satır başlarını, gelen açıklamayı aktardı. Yarın önemli bir toplantı var dedik. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında bir komite kuruldu ve yarın ilk toplantı İstanbul'da konuşacağız. Konuklarımız var, takdim edeyim sırayla. İTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Umut Uzay bizimle birlikte. Umut Hocam hoş geldiniz stüdyomuza. Bir diğer konuğumuz da uzaktan bize eşlik ediyor. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor.

0: Mehmet Turan Çağlar. Mehmet Hocam sizler de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim ben de.
0: Sağ olunuz. Umut Hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Şimdi komite kuruldu. Komitede yarın ilk toplantısını İstanbul'da yapacak ve önemli mesajlar bekliyoruz. Öncelikle bu anlaşmanın anlaşmayı böyle kısaca 5 maddede ben bir özetlemek isterim. 5 maddede Mekke anlaşmasını böyle özetlemek gerekirse 3 devletten birine saldırı hepsine saldırı sayılacak. Yani birimiz hepimiz birimiz için anlayışıyla NATO'nun 5. maddesine benzetilmişti bu durum. Silahlı kuvvetler arasında işbirliği artırılacak, savunma sanayinde ortak üretim ve araştırma yapılacak, terörle yine ortak mücadele güçlendirilecek ve anlaşma yeni ülkelerin katılımına da açık olacak. Şimdi Umut Hocam, yarınki toplantıdan ne mesajlar bekliyorsunuz? Özellikle yeni bir katılımla ilgili Mısır'ın katılması ihtimali üzerinde çok duruluyordu. O tarz bir mesaj da gelir mi? Bilgi verilir mi?
2: Evet, resmen tarihe tanıklık ediyoruz. Bir kurumun yaratılışına takip ediyoruz. Gerçekten Türkiye uluslararası örgütler kurma konusunda oldukça başarılı. 1990'lardaki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü hatırlamak lazım. Mesela 1992'de Türkiye'nin inisiyatifiyle kurulmuştu. Bunda da tabii her üç devletin de önemli etkileri var. Üç Müslüman güçlü devlet, ekonomik güçleri var, askeri güçleri var. Ve bu kurumun başkalarına da açık olduğu, sizin söylediğiniz gibi kimseye karşı olmadığı söyleniyor. Hani bazen tabii İran ve İsrail'e karşı mı diye bazen sorgulanıyor. Ama İran da bunu bir tehdit olarak algılamadığını söyledi.
0: Biz de, Cumhurbaşkanı Erdoğan da altını çizmişti İran'a karşı olmadığının.
2: Evet, yani işbirliğini, ekonomik, askeri, koordinasyonu, savunma sanayini her açıdan derinleştirecek bir örgüt. Tabii bunun gelişmesini izleyeceğiz. Ayrıntılarını çok fazla bilmiyoruz ama İstanbul'da toplanacak olması da önemli. Gerçekten üç önemli devlet ve diplomasiyi de vurgulayan, özellikle İran savaşı konusunda Pakistan'ın da önemli katkıları olmuştu. Bunu izlemeye devam edeceğiz yakından.
0: Evet, şimdi gerçekten Türkiye güçlü ordusuyla, Mehmet Hocam size öğrenim, Türkiye güçlü ordusuyla, Suudi Arabistan ekonomik gücüyle, Pakistan'sa nükleer yetenekleriyle ön plana çıkıyor ve bu üç ülkenin bir araya gelerek böyle bir anlaşmaya varması bölgedeki dengeler açısından da çok önemli olduğu konuşulmuştu. Şimdi toplantıda, komitede Türkiye'yi Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanı temsil edecek. Bu toplantıdan siz nasıl mesajlar bekliyorsunuz Mehmet Hocam? Özellikle yeni bir ülkenin katılımı da duyurulur mu toplantı sonunda?
1: Bir önceki toplantı esasen zaten genel prensiplerin belirlendiği bir toplantıydı. Bu toplantı sonrası kurumsal mekanizmaların hayata geçirilmesi açısından ilk adım olarak görmek lazım. Bu açıdan baktığımızda bir sekreterya kurumunun kurulması, yani üç ülkenin de koordinasyonunu sağlayacak bir sekreterya kurumunun kurulması, aslında bunun bir kendi ajandasının olduğu, sadece devletlerin, üç ülkenin bağımlı olmadığı bir uluslararası örgüt olduğunu gösteriyor. Tıpkı NATO gibi, tıpkı Birleşmiş Milletler gibi. Bu açıdan bakarsak kendi içerisinde iddialı, geleceği taraflar açısından umutla baktığı bir girişim olarak görmek lazım. O yüzden girişimden uluslararası örgüte doğru kayan ilk bir adım olarak görmekte fayda var. Mısır potansiyel adaylardan biri olarak gözüküyordu ama Mısır bu konuda biraz daha temkinli gibi gözüküyor. Arada geçen sürede diplomatik süreçler nasıl işletildi? Biraz buna bakmak lazım. Ama en nihayetinde bugün Mısır'ın üyeliğini duyururlarsa benim için sürpriz olur. Çünkü Mısır orada kendince kendi ulusal çıkarları doğrultusunda belli başlı diğer dengeleri de gözetiyor. Bunun içerisinde İsrail'le olan ilişkileri de var. Bunun içerisinde bölgedeki temel olarak pozisyonunda var. Ama Mısır'ın bu tip bir girişime karşı olmadığını biliyoruz. Zaten başka bir mekanizmanın da 4. üyesi olarak faaliyet gösteriyordu.
0: Katar'da çok konuşulmuştu hocam. Katar'da katılabilir diye.
1: Doğru. Yani en potansiyel adaylar birinci sırada Mısır geliyordu. Sonrasında Katar geliyordu. Belirli ölçülerde Kuveyt'ten bahsedildi. Ama şunu söylemek lazım. Bu herhangi yeni bir devletin bu örgüte üye olması kendi içerisinde belli başlı komplikasyonları veya kaygıları da devletler açısından ister izlemez getiriyordur. O yüzden bu devletlerin bekle gör stratejisini izlemeleri son derece anlaşılabilir bir şey. Çünkü biz evet Katar'dan bahsediyoruz ama aynı Katar işte bundan belki de bir 10 sene önce Suudi Arabistan'da çok ciddi bir rekabet görmüştü. Rekabet içerisindeydi. Bunu sadece üye ülkeler üzerinden görmemek lazım. Potansiyel olarak tedirgin olacak diğer devlette ki bunun birine karşı olmadığını 3 devlette belirtiyor. Lakin öyle veya böyle bir güvenlik anlaşması ister istemez devletlerin kafasında soru işareti doğurabilir. Bu açıdan bakarsak Katar'ın da şu anda hemen ilan edilmesi veya üye olmasını beklemek

0: biraz benim için sürpriz olur ama ilerleyen dönemlerde bu örgüt ayakları daha fazla yere bastıkça, kurumsallaştıkça, bölgedeki diğer aktörleri ikna ettikçe muhtemelen yeni üye alımları olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki. Görünen o ki dördüncü bir ülkenin katılımı belki çok kısa vadede olmayacak ama ileride amacın bu olduğunu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Fidan özellikle altını çizerek belirtmişti. Şimdi bir yandan da bu anlaşmanın varlığı Umut Hocam şu açıdan da önemli. Hep konuşmuştuk. İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Hindistan bloğuna karşı bu üç ülkenin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın böyle bir ortak savunma anlaşmasına girmesinin çok çok önemli olduğunun altı çizilmişti. Bu açıdan da değerlendirdiğinizde bu üçlü savunma paktı da diyebiliriz sanırım. İlk adımı, attığı ilk adım ne konuda olur? Savunma sanayinde mi olur? Yoksa ekonomik anlamda başka bir işbirliği mi olur? Ne bekliyorsunuz?
2: Valla ya önce bir siyaset koordinasyonu, en azından fikir alışverişi, çünkü ortada bir savaş var, yani kısmen durmuş gibi olsa da tam anlamsa durmadı İran'da. Bu da devam edecekti. Bu tabii temel bir endişe. Onun dışında tabii öncelikli konulardan biri tabii ki yani bölgeye bir istikrar getirme çabası olacaktır. Bu tabii kolay değil. Uzun süreçler, diplomatik çabalar gerektiriyor. Ama bir dengeleme unsuru olarak bazı ülkede önemlidir. Ama tabii şeyi de unutmayalım. Yani gerçekten çok akışkan olabiliyor ilişkiler. Yani Suudi Arabistan'ın da aslında İsrail'le çok da kötü değil ilişkileri, açık, resmi olmasa da kapalı kapılar arasından devam ediyor. Bu da bir yani gizli saklı bir şey değil aslında. Dolayısıyla zaten kimseyi belki tamamen karşısına almayan ama üç önemli ülkeyi yakın işbirliği içinde ve bir istikrar getirme çabası var. Şunu da düşündürdü bana. Tabii Amerika ile de yakın, özellikle Suudi Arabistan. Hani bizim de yakın ilişkilerimiz var ama yani Amerika'daki bir nevi beceriksizliklerini Orta Doğu'da bir nevi düzeltme çabasına yönelik de bir şey mi diye de düşünüyorum aslında. Yani illa Amerika'yı karşısına almadan ama bir yandan da Orta Doğu'nun kendi, yani orada yaşayan ülkeler, orada yaşayan insanlar olarak oraya belli bir istikrar getirme çabasına yönelik bir örgütte olduğunu düşünüyorum işin doğrusu.
1: Evet. Bir yandan tabii bir savunma paktı diyoruz. Kimseyi hedef almayan, kimseyi karşısına almayan bir anlaşma ama Mehmet Hocam, sizce ne olacak bu anlaşmanın ardından atılan ilk adım? Öncelik ekonomik anlamda, ticari ilişkiler anlamında bir adım mı? Savunma sanayi anlamında bir adım mı? Çünkü ortak tatbikatlar, eğitimler konusunda da bu üç ülkenin işbirliği içinde olacağı konuşuluyor. Bir yandan ABD Başkanı Trump bu anlaşmadan memnuniyetini dile getirdi defalarca. İsrail'in bakış açısını biliyoruz, bu Mekke Anlaşması'nın duyurulmasının ardından daha da bir panik havası olduk ki son dönemde Suriye'ye olan saldırısı, Ebu Zuhur hava üssünü hedef alması, yine bölgeyi karıştırma derdi olması, Netanyahu'nun seçim öncesi bir düşman arayışına girmesi ve Türkiye'yi hedef alması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son olarak yine hedef alan açıklamalar da geldi İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan. Bu çerçevede nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii ilk sorumuzdan başlarsak bu her şeyden önce bir askeri ittifak, yani savunma ittifakı anlaşması. O yüzden ekonomik getirileri veya eğitim açısından belli başlı mekanizmalar ikinci gelişmeler olarak okumak lazım. Burada önemli olan üç, sizin de bahsettiğiniz üç devletin kendi görece avantajlı olduğu alanları bir araya getirip orada bir koordinasyon sağlamak ve kendi kapasitelerini belirli ölçüde ortak bir mekanizma, ortak bir havuz üzerinden kurgulayıp bölgede istikrar getirici veya karşı dengeleyici, bu biraz daha ilerisi için etkileyici olacaktır. Çünkü istikrar getirmek başka bir anlama gelir. Karşı dengelemek başka bir anlama gelir. Ama en nihayetinde temel mekanizmalar askeri olacaktır. Askeri ve diplomatik olacaklardır. Zaten şu anki düzenlenecek toplantıdaki katılımcılara da bakarsak, işte orada Ticaret Bakanlığı yok, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanları seviyesinde bir toplantı oluyor. Fakat İster istemez yani ekonomi bu işin içerisinde olacağı için, eğitim bu işin içerisinde olacağı için bu mekanizmalar geliştikçe diğer bakanlıkların veya ilgili birimlerin de dahil olacağını göreceğiz. Ama merkezde askeri bir işbirliğinden bahsediyoruz, savunma işbirliğinden bahsediyoruz. İkinci sorunuza gelirsek, ABD ile olan ilişkiler. Ben de hocama katılıyorum. Bu ABD'ye karşı oluşturulan bir mekanizmadan daha çok ABD'nin de onayladığı, hatta bölgedeki yükünü belirli ölçüde üstünden atabileceği bölgesel bir örgüt olarak görüyor gibi gözüküyor. Yani ABD'ye olan bağımlılığımızı biz azaltalım nosyonundan daha çok veya ABD burada çok tehlikeli, bizim ABD'yi dengelememiz lazım bir pozisyonlarından daha çok ABD buradaki işleri karıştırıyor, Trump da buradan çekilmek istiyor. ABD dış politikası da genel olarak

0: Artık kendisi için hayati olmayan yerlerde çok fazla zaman enerji kaybetmek istemiyor. Her ne kadar İran Savaşı bunun bir istisnasını oluştursa da. O yüzden ABD'nin çekinmesine de yardımcı olacak. Bölgedeki aktörlerin veya bölgedeki sorunların bölgedeki aktörler tarafından çözülebileceği bir mekanizma olarak anlatılıyor veya böyle planlanıyor. İsrail konusuna gelirsek, hocam da bahsetti. Yani oradaki ilişkiler şimdi her üç ülkenin, üye ülkeden bahsediyorum, kendi ikili ilişkileri zaten bir süredir var. Yani eğitim anlaşmaları var, teknoloji açısından işte Suudi Arabistan'la Türkiye arasında var, Pakistan'la Türkiye arasında var, Suudi Arabistan Pakistan arasında önemli nükleer anlaşmalar var. O yüzden bu üç ülkeyi bir araya getiriyorlar. Fakat bu üç ülkenin de kendince tehdit tanımlamaları veya çıkar tanımlamaları birbirlerinden farklı. Belki de bu uluslararası girişimin geleceğini belirleyecek en önemli konu üç ülkenin de bölgesel perspektifinin birbirinden farklı olması. Tabii ki kesişen yerleri var. Bunların en başında da çatışmaların sona erdirilmesi geliyor. Çünkü şunu biliyorlar, çatışma özellikle Suudi Arabistan'a, Türkiye'de zarar veriyor çatışmaların içerisinde yer almasa dahi. Ama diğer taraftan baktığımızda Suudi Arabistan-İran rekabeti bir taraftayken, hocamın da söylediği gibi İsrail ile Suudi Arabistan ilişkileri çok çok da kötü değil. Fakat
1: Evet.
0: Suudi Arabistan'la Türkiye birbirine çok yakınlaşırsa, farazi olarak söylüyorum, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında bir karşı girişim ortaya çıkabilir veya orada bir yakınlaşma görebiliriz. Buradaki önemli olan, ya biz burada istikrar mı getirmeye çalışıyoruz? Herkese açık bir organizasyon. O yüzden sizin katılımınız bizim için değerlidir. Söylemi devam ederse bölgedeki aktörlerin çekinmesine gerek yok. Ama sizin daha önce bahsettiğiniz gibi işte Hindistan, İsrail, Güney Kıbrıs gibi bir mekanizmaya karşı dengeleyici bir mekanizma olarak geliştirdiğinizde bu belli başlı yeni karşı mekanizmaları da devreye sokacaktır. Ama bunun için de biraz bekleyip görmek lazım.
1: Evet.
0: Aktörlerin kaygılanması normal, aktörlerin heveslenmesi de normal. Biraz adım adım gitmekte fayda var bence.
1: Peki. Peki hocam, biliyorsunuz nükleer meselesi Orta Doğu'da pek çok dengeyi değiştiren bir mesele oldu. Yani ABD Başkanı Trump sürekli ısrarla şunu söylüyor. İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek amacıyla biz bu savaşı başlattık. Bir hafta gecikseydik nükleer silah sahibi olacaklardı diye. Bu üçlü anlaşma, Mekke anlaşması nükleer caydırıcılık da oluşturur mu bölgede ki Pakistan'ın nükleer yeteneklerini de hesaba katarsak, kapasitesini hesaba katarsak?
2: Evet, vurguladığınız gibi Pakistan'ın evet nükleer silahları var, diğer ülkelerin yok ama konvansiyonel caydırıcılık konusunda oldukça etkili, özellikle Türkiye. Bu bağlamda nükleer meselesi, evet yani İran konusunda, nükleer silahlar konusunda çok önemli bir savaşın sebebi olarak sunuldu. Nükleer programın da oldukça güçlü olduğunu, gelişmiş olduğunu görüyoruz ama silahları olmadığını biliyoruz İran'ın. Şimdi buna karşılık bütün bu savaşın sonucu olarak İran silahlanma yoluna gidebilir. Çünkü baktı ki yani zaten saldırıya maruz kaldı. Bu yöne gitme ihtimali var. Şimdi bu ülkeler İran'ı o konuda caydırmaya çalışırlar mı? Bu önemli bir soru.
1: Yani 170 tahmini olarak 170 nükleer savaş başlığı var Pakistan'ın. Şu an ekranımızın ortasında da görebiliyoruz o verileri. Nükleer ve askeri kapasitesini. Yine aktif personel sayısı toplam 660 bin. Yine ana muharebe tankı olarak 2570'ten fazla. Yani hatırı sayılır bir kapasite bu,
2: Çok.
1: değil mi
2: Tabii
1: bölgede?
2: onların asıl tabii düşman diyebileceğimiz devleti Hindistan.
1: Hindistan.
2: Tabii ki öyle bir gerçeklik var.
1: Aralarında Keşmir problemi devam ediyor.
2: Kesinlikle.
1: Su krizi var.
2: Kesinlikle. Pakistan tabii Türkiye'ye ciddi bir sempati duyuyor. Eskiden beri Pakistan halkı. Onu hani bizzat da duydum birçok Pakistanlı'dan. Ama bunu tabii tarihe dayanan, günümüze dayanan, bunun bu şekilde nüvelenmesi, bu şekilde gerçekleşmesi, yani bir askeri savunma paktı daha doğrusu olarak, ama bunun tabii ekonomik boyutları da olacaktır. Nükleer konusunda bile Suudi Arabistan ve Türkiye'nin bir silahlanma gibi bir hedefi yok bizim bildiğimiz kadarıyla, ama nükleer proje enerji geliştirmeyi istiyor Türkiye, Akkuyu vesaire. Ama bu bağlamda bunu belki İran'ın konusunda, yani nükleer, yani silah yoluyla değil ama diplomasi yoluyla ikna etme çabasına girecektir. Ama İran'da da ciddi bir aslında iç mücadele de var. Daha
1: Evet.
2: yumuşaklarla, daha ılımlarla, daha sertlik yanlıları, ve sertlik yanlıların kazanmış olması daha ihtimal dahilinde. Bu da işte biraz önce dediğim gibi nükleer silah hedefi bu sefer açık bir şekilde de ortaya çıkabilir. Bu savunma paktı ve bu ülkeler bunu diplomasi yoluyla vazgeçirmeye çalışırlar diye düşünüyorum.
1: Peki, bir yandan da Mehmet Hocam size döneyim. Yarın

0: önemli bir zirve başlıyor. 31 Ağustos 1 Eylül'de 2 gün sürecek. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu zirveye katılacağını ve hatta Rus lider Putin'le görüşeceği bilgisini biliyoruz. Kremlin de açıkladı bunu. Bu da önemli bir görüşme olacak şüphesiz. Ne ön plana çıkacak sizce bu görüşmede? Her şeyden önce o Karadeniz'deki güvenlik ve hassasiyet talebini iletmişti Türkiye. Hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya. Bu mu ön plana çıkar? Yine Ukrayna Savaşı'nda da Türkiye'nin arabuluculuk rolü şüphesiz başından beri çok değerli. Bu da elbet konuşulabilir ama siz ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız?
1: Tabii şimdi medyaya düşen ilk haberlere baktığımızda iki temel mesele var. Birincisi Karadeniz'deki durum, ikincisi de Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmada Türkiye'nin nasıl diyelim tarafların artık bir niyet göstergesi olmadığı sürece Türkiye'nin orada bir kolaylaştırıcı veya arabulucu rol oynaması çok kolay değil. Yani tarafları ikna etmesi çok kolay değil. Türkiye'nin pozisyonu tabii ki önemli. Her şeyden önce NATO üyesi bir ülke ve NATO'nun önemli hem askeri hem de siyasi üyelerinden biri. Bu açıdan baktığımızda Rusya ile iletişim kurması Rusya-Ukrayna krizinden de çok çok değerli ama biz bunu Tahıl Anlaşması'nda da gördük. Taraflar eğer ki imzaladıkları anlaşmanın arkasında durmadıklarında Türkiye'nin taraflara herhangi bir yaptırım uygulama gibi bir kapasitesi yok. Orada çünkü o yüzden bunu arabulucu demekten daha çok kolaylaştırıcı demek daha doğru olacaktı. Çünkü arabulucu taraflara bir şey vaat edebilir. Hatta gerekirse tarafları tehdit bile edebilir. O yüzden Türkiye'nin buradaki kolaylaştırıcı rolüyle ilgili çok ciddi bir şey çıkar mı? Rusya'nın son dönemdeki tavrına bakarsak, daha da katılaşan tavrına bakarsak oradan çok umutlu değilim. Ama Karadeniz'de Türk gemilerine yönelik belli başlı zaman zaman gerçekleşen saldırılar, drone saldırıları bilerek veya bilmeyerek Türkiye'nin de çok fazlasıyla gündemine geliyor ve güvenlik konularından biri haline geliyor. Muhtemelen bu konuları gündeme getirecektir Türkiye tarafı. Oradaki güvenliği sağlamak veya üçüncü taraflara bu çatışmaların sıçramasını engellemek üzerine belli başlı taleplerde bulunacaktır. Rusya'nın bu talepleri reddedeceğini zannetmiyorum. Fakat bunların pratikteki karşılığı ne kadar gerçekleşir? Bunu kestirmek çok kolay değil. Çünkü onun da kendi dinamikleri var. Ama en nihayetinde diğer taraftan da bakarsak Türkiye, yine söylüyorum NATO ülkesi, NATO üyesi bir ülke olmasına rağmen Rusya'nın içerisinde yer aldığı, Çin'in içerisinde yer aldığı, ne bileyim Orta Doğu'daki diğer girişimlerde bu kadar aktif rol oynaması aslında barışçıl diplomasi mekanizmalarını devreye sokmaya çalıştığını, aynı zamanda bir şey elde etmek istiyorsa da ekonomik olabilir, diplomatik olabilir, bunları barışçıl yoldan elde etmeye çalıştığını göstermesi açısından önemli. Toplantıdan çok ciddi bir sonuç çıkar mı? Pek bir beklentim yok benim. Ama en nihayetinde bu tip toplantılar teknik komitelerin kurulması anlamında önemlidir. Belli başlı ekonomik işbirliği anlaşmaları veya prensipleri belirlenebilir. Rusya-Türkiye açısından veya Türkiye ve diğer üye ülkeler açısından da böyle olası sonuçları olabilir.
0: Evet. Buyurun hocam. Bir şey daha söylüyordunuz gibi geldi.
1: Yok.
0: Ha, pardon. Ben yanlış anladım. Umut Hocam, Mehmet Hocam da az önce bahsetti. Toplantının zamanlaması da öyle bir döneme, yani bu buluşmanın, zirvenin zamanlaması da öyle bir döneme denk geldi ki bir yandan Rusya ile Avrupa arasında bir restleşme var. Putin ateşle oynuyor dedi İngiltere ve Fransa için. Eğer Ukrayna'ya füze konularında, Shadow füzeleri konularında destek verirlerse İngiltere'deki askeri hedefleri vurabileceklerinden bahsetti. Bunlar NATO üyesi ülkeler, Avrupa ülkeleri. Geçtiğimiz Ankara'daki o tarihi zirvede de zaten konuşulmuştu Ukrayna'ya ayrılacak desteğin, bütçenin ne kadar olacağı. Şimdi bu kadar da tansiyon yükselmişken, gerilim tırmanmışken bu döneme denk gelmesi, Erdoğan-Putin görüşmesinin nasıl bir anlamı ifade eder?
2: Şimdi Ukrayna Savaşı'nda Türkiye dengeli bir politika uyguladı. Bugüne kadar da onu devam ettiriyor. Batı devletleri çoğu koşulsuz, şartsız koşulsuz Ukrayna'yı desteklediler. Bu da daha Rusya'yı daha da sertleştirmeye sonucunu getirdi. Tabii yani başlatan Rusya, toprak bütünlüğünü ihlal eden Rusya, bunlar tabii ki kesinlikle doğru ama Türkiye bu açıdan özellikle diplomasi açısından güzel bir örnek verdi. Her iki tarafta da konuşabiliyor. Hem Ukrayna ile hem Rusya ile yakın ekonomik ilişkiler var. Askeri efendim istişareler var, görüşmeler var. Çok farklı konularda. Dolayısıyla Putin ile her zaman irtibatta olması Türkiye'nin önemli. Savaş ve barış gibi hayati konuların masada olduğu bir dünyada daha barışçıl yaklaşımların empoze edilmesi veya bunların desteklenmesi açısından önemli. Ama Rusya

Evet, çok gerçekten sertleşiyor. O manada tabii Türkiye belki durdurabilir diyemeyiz belki, ama öbür taraftan en azından yumuşatıcı bir yaklaşım içinde, işte hocamızın da dediği kolaylaştırıcı yönleri olabilecektir. Önemli tabii Şangay İşbirliği Örgütü. Türkiye aslında buna üye de olmak istiyor. Bu gerçekleşmedi ama bir partner olarak devam ediyor ilişkilerini. Ve bu bağlamda evet, yani soğuk savaşı yeniden yaşıyoruz gibi geliyor maalesef. Hani o bitti demiştik. Evet. Yeniden bir çeşit soğuk savaş yaşıyoruz ama Türkiye burada çok açık taraf olmaktansa evet, NATO üyesi olarak tabii yükümlülükleri var ama

0: Görüntüler geliyor. Bakın ambulanslar limana gelmiş. Bakın bir çocuk gördüm ben az önce dalgıçın ellerini tutan. Yine kurtarılan yolcular peyderpey karaya çıkarılıyor. Ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor. İlk müdahalelerin hızlıca yapılması tabii çok önemli. Dediğim gibi sürekli yeni görüntüler geliyor. Teknenin ters dönen teknede kendini bir şekilde kurtarıp ters dönen teknenin tepesine çıkanlar. Bakın sağ üstte görüyorsunuz o görüntüleri. Yine kurtarıldıktan sonra başka bir tekneye, küçük tekneye tahliye edildikten sonra o endişeli ifadeleri, yüz ifadeleri görülüyor. Yine hava destekli bir kurtarma çalışması, helikopterlerin destek vermesi çok önemli. Böyle bir durumda peki Emrah Bey, siz bir uzak yol gemi kaptanısınız. Bu kriz anında zamanla yarış çok önemli değil mi? İlk müdahale nasıl olmalı? Nasıl o yolcular ve mürettebat koordine edilmeli? Burada tecrübe de çok önemli şüphesiz.
1: Tabii ki yeni kaptan tecrübesi çok önemli. Personelin yetişmiş ve bu konuda tecrübesi çok önemli. Ama gördüğümüz kadarıyla bütün yolcular can yeleklerini giymişler. Ve otomatik sizin de gördüğünüz gibi deniz yüzeyinde life raft'a patlamış vaziyette. Bunlar otomatik açılır ya da elle açılır çektiğimiz zaman. Bunları da yaptık arkadaşlarımız gördüğümüz kadarıyla. Yani şu an şey yapabilecek olan her şeyi yapmış. Allah'tan şimdi hava sıcaklığı yüksek. Deniz çok soğuk değil. O yüzden bir hipotermi gibi değil mi? Yani Costa kazasında bir hipotermi vardı. Çünkü o dönem hava soğuktu ve deniz soğuktu ve insan aslında hipotermiden vefat etmişlerdi. Ama burada şu an şanslıyız ki şu an Kıbrıs'ta hava sıcak ve deniz sıcak. O yüzden umarım hasarsız bir şekilde insanlar evlerine dönerler ve kurtarılırlar diye düşünüyorum.
0: Evet, az önce hakikaten insan aklına o da geliyor. Hava soğuk da olabilirdi, su soğuk da olabilirdi. Bu tabii evet. Hipotermi tehlikesini tetiklerdi ancak... Neyse ki öyle bir durum yok. Şimdi bir yandan da bu alabora olmuş bir gemiden bahsediyoruz. Bu geminin içinde hala mahsur kalmış olanlar olabilir. İnşallah yoktur. Ki arama kurtarma çalışmaları yani yaklaşık şu kaza 12.30'da olduğunu varsayarsak 12.30'da geminin hareket ettiğini kısa süre sonra su almaya başladığını varsayarsak yani yaklaşık bir neredeyse 2 saattir de kurtarma çalışmaları sürüyor. Ki kurtarılan çok sayıda yolcu da var. Umarız öyle bir durum yoktur ama iyice tabii arama çalışmaları su altında da devam ediyordur şüphesiz. Dalgıçlar devrede orada özel kıyafetliler görüyoruz. Şimdi bir hava boşluğu oluşma ihtimali olur mu alabora olmuş bir gemide?
1: Yok olmaz ama ben yok şuna dikkat ettik. Dikkatini çekmek istiyorum. Özellikle bu tarz yoğunlu gemilerin denetimlerinin çok fazla yapılması lazım.
0: Evet.
1: Bakın ben hasar almışsa biraz önce bahsettim işte bundan dolayı bir çatlak veya bir delikten su girmiş olacağını söyledim. Tabii ki incelemeleri yapıldıktan sonra buna karar verilir. Ancak bu tarz gemilerin özellikle denetimlerin üst düzeyde yapılması lazım.
0: Evet.
1: Özellikle bunu denetleyen klas kuruluşları ve de bayrak devletinin bunu ehemmiyetle göstermesi gerekir. Yani bir gemi eğer bu şartlardan dolayı eğer batmışsa yani gövdesel sebeplerden batmışsa bunu da bir sorgulamak gerekir açıkçası.
0: Evet yani akıllara şu da gelmiyor değil tabii ki siz daha tecrübelisiniz. Yola çıktıktan kısa süre sonra böyle bir kazanın meydana gelmesi. Evet bir az önce Cahit Hoca da dedi sizde bir takım varsayımlarda yorumlarda bulundunuz. Acaba yeterli denetim yapıldı mı? Gemi yeteri kadar sağlam mıydı? Güvenli miydi? Bakım ve onarım çalışmaları tam anlamıyla yapılmış mıydı? Ya da geçici çözümler. Böyle şeyler de çok yaygın mı Emrah Bey? Yani geçici olarak bazı arızaları çözmek, örneğin parça değişmesi gerekiyorsa onu biraz ötelemek gibi. Böyle şeyler yaygın mıdır yolcu gemilerinde?
1: Yani yolcu gemilerinde aslında maksimum hassasiyet vardır. Çünkü bu bir büyük gemisi değil. Yani biz sonuçta burada insan taşıyoruz.
0: Tabii.
1: Biz de yaklaşık 4,5 sene kadar bir yolcu gemisinin işletmeciliğini yaptım ben. İşletmesiydik biz de. Yolcu taşıdığımız için önlemler aslında ekstra yapılır burada. Yani iki katı. Normal kuru yük veya kimyasal tanker veya LPG veya LNG gemisi gibi değil. İnsan taşıdığımız için şartlar ve kıstaslar biraz daha yüksektir. Ancak dediğim gibi şu anki geminin bayrağı taşıdığı yük ve şu an olduğu duruma bakarsak eğer denetimlerin açıkçası bu bölgede daha da fazla arttırılması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Değil mi? Bakın
1: ben de şu an Kıbrıs'tayım bu arada bunu da bir dikkat
0: edin. Pardon son cümlenizi tekrarlar mısınız?
1: Bu arada ben de Kıbrıs'tayım.

0: Ben de bunu belirtmek istedim.
1: Öyle mi? Gittim.
0: Evet, evet. Aa,
1: evet, yakın mısınız Girne'ye?
0: Yok, ben Girne'de değilim, Mausa'dayım. Tam açıkçası Güneydoğu'sunda kalıyorum.
1: Evet.
0: Yepyeniz.
1: Evet, yani hatta... o bölgeye hakimsiniz, tecrübelisiniz zaten.
0: Tabii.
1: Peki güzergaha baktığınızda Girne Taşucu arasında sefer yapan bir yolcu gemisi. O güzergah nasıl bir güzergahtır? Ben az önce şöyle bir kaç, ne kadar sürer o yolculuk örneğin?
0: Bu tarz gemi hani benim bildiğim kadarıyla 4,5-5 saat civarına kadar sürüyor. Girne ve Taşucu tamamen aslında tam kuzeyinde kalıyor. Yani tam dikine geçiş gibi düşünün. Yani hafif bir ortada bir sapma oluyor tabii ki. Ben programdan açıkçası baktım. Ben de bugün denize çıkmayı düşünüyordum açıkçası teknemle. Teknem de benim Girne tarafında yelkenliyle. Ama ben açıkçası çok bunu uygun görmedim. Çünkü biraz da havanın artacağını gördüm zaman ilerledikçe. Şu an için 10 knot olarak ben bakmıştım programda. Daha sonra çok deniz için uygun olmadığı için ben vazgeçtim. Ama tabii ki buna daha çok liman otoriteleri karar veriyor bu gemilerin kalkışlarına. Ve bu gemiler tabii ki bir yelkenli değil, daha güçlü bir gövde açısına sahipler.
1: Son bir onay alınıyor mu yola çıkmadan önce?
0: Tabii ki limandan kalkış kararı alınır ve liman başkanı bu geminin kalkışına izin verir. Biz de son karar konusu liman başkanına aittir.
1: Evet, bu arada tabii açıklamalar geliyor. Size çok teşekkür ediyorum Emrah Bey. Verdiğiniz değerli bilgiler için, tecrübeleriniz doğrultusunda ilk yorumları yaptı uzak yol gemi kaptanı Emrah Çavuşoğlu. Tabii bir yandan da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir paylaşım yaptı sosyal medyadan. Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su olarak batmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti sahil güvenlik unsurlarıyla ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibariyle temel önceliğimiz yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır diye bir paylaşımda bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Bunu da paylaşmış olalım. Tabii yeni görüntüler geliyor. Bakın helikopterler, askeri helikopterler de devrede. Yine sağlık görevlileri hızla sedyeleri taşıyor. Ve bir yandan da bir konuğumuz daha var hemen attığımızda. Gemi kurtarma uzmanı Ömer Asmalı. Uzak yol gemi kaptanı. Aynı zamanda Ömer Bey merhaba.
2: Merhaba.
1: Hepimizi derinden üzdü bu kaza. Neler söyleyeceksiniz tecrübeniz doğrultusunda? İlk yorumunuz ne olur?
2: Ben de önce geçmiş olsun diyorum. Gerçekten elim bir kaza. Ama bu kısa bilgiler ışığında şu anda kişilerde herhangi bir yaralanma ve hatta daha kötü bir durum olmadığını gördüm. Buna sevindim. Şimdi şöyle ki bu kısa vakitte ben önce konuşmalarını dinledim. Zaten Cahit Kaptan benim çok eski arkadaşım. Gerekli bilgileri verdi. Bir konuya tam vakti olmadan, yani tüm deliller verilmeden aslında bir takım bilgileri vermek çok doğru değil benim kanımca. Çünkü ben 36 sene kıyı emniyet genel müdürlüğünde çalıştım. Gemi kurtarma kaptanı ve gemi kurtarma uzmanı olarak. Şimdi oradan emekli oldum. Dolayısıyla onlarca bu tip gemileri ben müdahale ettim. Ancak tabii ki benim tahminlerim, yani gerek televizyona vermiş olduğum beyanatlar, gerekse yazılar, yazmış olduğum yazılarda, yani 15 veya da 20 tane bir tahmin söylüyorsam genelde bunun yarısından fazlası doğrudur. Hiç olayı bilmediğim halde. Şimdi burada biz neyin üzerine gideceğiz? Tek benim burada gördüğüm veri geminin su aldığı yönündeki bir durumdur. Gemi nasıl su alır? Şimdi bunun en büyük iki nedeni vardır su alması için. Birincisi ya bir yere çarpacak. Yani bir cisme çarpacak, su alacak. Ya da gemi daha önce bir şekilde o su aldığı tarafta dizler pitik dediğimiz zafiyet olacak. Yani o açılacak bir şekilde ya da gene ufak, çok daha ufak bir temasla vardır, su alacak. Bu durumda tabii geminin batma veyahut da alama olma olasılığı var. Tabii geminin nereden su aldığını bilmiyorum.
1: Evet.
2: Ve başka bir şey de aslında su alması, yani bu tip yolcu gemilerinde, şey gemilerinde kaporta dediğimizde de açık kapılarda ya da rampalarda genelde olur. Bunu çok sık rastlıyoruz. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde birkaç tane bildiğimiz vakalar var. Yani burada olmadığını bilmiyorum ama varsayalım geminin altında oldu ve su aldı. Demek ki bu kendini basamayacak bir durumda. Öyle görüyorum. Çünkü kendi tulumbaları, pumpaları var. Bir de su geçirmez kapıların tam durumunu bilmiyorum. Yani bu su geçirmez

0: kapılar kapatıldı mı? Çünkü serbest alan oluşuyor. Yani bizim
1: evet.
0: Free surface dediğimiz serbest alan bizim gemiler için en tehlikelidir. Yani geminin stabilitesi, yani dengesini bu bozan bir durumdur. Bu da bizim en çok korktuğumuz olaydır.
1: Ömer Bey, o su geçirmez kapılar dediğiniz bölüm geminin tam olarak neresinde? Yolcuların görebildiği bir yerde mi, yoksa
0: yok,
1: teknik
0: hayır.
1: ekip
0: genelde,
1: mi altta?
0: Genelde yani altta oluyor bu. Alt kısımda oluyor. Yani muhtemelen suyun altında, yani bizim karenesi dediğim tarafta. Bu normalde açık olur ama bir su alma durumunda bu şey olarak ya otomatik olarak veya da hidrolik olarak bunlar kapanır. Yani oradaki hacmi küçültülür eğer basma imkanı yoksa ya da yetmiyorsa.
1: Evet Ömer Bey, görebiliyor musunuz bu arada bizim şu an izliyorsunuz değil mi bir yandan? Bakın, batan geminin fotoğrafı şu an ekranımızda. Bu batan o yolcu gemisinin fotoğrafı, katamaran tipi bir gemi, iki ayağı var. Az önce siz de bahsetmiştiniz değil mi? Ortası boş olur, sancak ve iskele kısmında ayaklar olur. Dengeyi, ağırlık merkezini bu şekilde sağlar. Ve su geçirmez kapıların tabii o kriz anında değil mi kapatılması çok önemli şüphesiz. Değil mi Ömer Bey?
0: Tabii. Ama bir de tabii gemi küçük bir gemi, katamaranlı bir gemi.
1: Yani yeni bir gemi mi bu?
0: Devrimleri kolay
1: baktığınızda
0: değil.
1: Baktığınızda fotoğrafa, yani son teknoloji
0: daha dengeli bir gemidir katamaran gemileri.
1: Hı hı.
0: Yani bunların devrimleri daha zordur yani genelde.
1: Evet. Ya baktığınızda az önce şey ihtimalini, şu ihtimali konuştuk. Bir cisme çarpmış olma ihtimalini konuştuk ama hani o güzergahı biliyor musunuz? Tabii bilmiyorum. Girne'den Mersin Taşucu'na sefer yapan bir gemi güzergah belli. Yani 4,5-5 saat sürüyormuş genelde yolculuklar. Öyle bir ihtimal size güçlü geliyor mu?
0: Yani şöyle, normalde tabii orası derin yer. Yani o, tabii o hatta çalışmadım ama hattı biliyorum. Sonuç olarak o Akdeniz'de yani onlarca defa ben gemi kullandım.
1: Hı hı.
0: Yani muhtemelen su altına kalan bir kısım, bir şamandıra gibi bir sert bir cisim. Yani su üstünde görünmeyen ama gemiyle su arasındaki bir mesafede kalan, askıda kalan bir cisim olabilir. Bu bir tahmin tabii.
1: Tabii,
0: veya,
1: tahmin.
0: bu olabilir. Bundan dolayı da bir çarpma, bir batma olabilir diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla beraber bütün bunlar yani geminin alaman olmasına, çünkü su büyük bir şekilde geldi. Çok kısa zamanda battığını, yani daha doğrusu alaman olduğunu düşünüyorum ben tekniğinin. Yani muhtemelen nedenlerden bir tanesi bu diye düşünüyorum. Tabii ki bunların da bir an önce konuşmacının bir tanesi bahsetti. Survey durumlarına tabii bakmak lazım. Hani dedik ya, eğer böyle bir şey olmadıysa geminin o sacında bir zafiyet oluşmuş olabilir. O zafiyette belki onun yaratığın açılmasına neden olabilir ki. Yani bu ne kadar bir ihtimal, onu da tam kestiremiyorum yani.
1: Tabii.
0: Belki çok oluyor aslında. Yani bu tip çok rastlık ama genelde gemi kendi imkanlarıyla...
1: Ömer Bey bir bilgi daha geldi. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı'ndan. Gemi ön taraftan aniden su almaya başlamış bilgisi geldi.
0: Ön tarafta çarpma riski olabilir demek ki ön taraftan.
1: Yani çarpma mı? Çarpma ihtimali olabilir mi?
0: İhtimal bunların.
1: Ön taraftan su alması bu ihtimali güçlendiriyor.
0: Yani bu da evet, bu ihtimal. Çünkü yan tarafta alırsak o çarpma o kadar hızlı olmaz ama önündeki geminin bir süratı var. Sonra bunlar hızlı teknerler. Yani süratli teknerler.
1: Evet.
0: Bir de hafif tekneler bunlar.
1: Ne kadar hızlı gidiyorlar ortalama?
0: Valla sanırım bir nat, yani yaklaşık işte 40 kilometre yakın giderler bunlar.
1: Hız sınırını aşmak mümkün mü? Yani bir kaptan...
0: Yok, sanmıyorum. Yani onun zaten maksimum bir sınırı var. Yani onun zaten orada bir restriction, yani bir şey
1: evet.
0: yok.
1: Evet. Bu arada maalesef tabii dalgıçlar da bölgeye gönderilmiş, kayıplar var bilgisi de geldi.
0: Öyle mi?
1: Yani
0: öyle mi?
1: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Arıklı. Bölgeye dalgıçlar gönderildi, kayıplar var. Kayıplarımız var. Sayısını bilmiyoruz. Açıklamasını da yaptı.
0: Aa, üzüldüm.
1: Evet. Gerçekten üzücü bir kaza. Yürekleri ağza getiren bir kaza. Girne açıklarında bir yolcu gemisi alabora oldu. Ters döndü. Ve şu an zamanla yarış devam ediyor. Şimdi siz kurtarma uzmanısınız aynı zamanda. Gemi kurtarma uzmanı. Tabii o yolcuları kurtarma safhası da çok önemli. Değil mi Ömer Bey? Hani bu durumda özel tabii dalgıçlar devreye giriyor ama su altında...

0: yani ne kadar hızlı müdahale edilmesi gerekir? O geminin içinde sıkışma kalma durumu söz konusu olabilir mi?
1: Tabii, elbette. Yani her alabora olan gemide bütün personelin ya da yolcuların batması anlamına gelmiyor. Çünkü batış olduğu zaman belki bir kısmı bir nefes alabilecek kadar yarım metre, 1,5 metre gibi bir boşluk oluşma ihtimali var. Dolayısıyla bu zaman zarfında artık tabii süreci ben bilemiyorum ama gene olan vakalardan değerlendirmeye çalışıyorum. Bu zaman zarfında tat çıkma ihtimallerim var. Yani ters dönse bile, suyun altında kalsa bile oradaki bir hava boşluğunda o oksijen miktarı bitene kadar ya da su tamamen dolana kadar bir şekilde onların canlı kalma ihtimali var. O nedenle dalgıçları daldırıyorlar. Eğer can batmamışsa. Eğer tabii batmasına kaybolması durumunda iş çok daha farklı olur, daha vahim olur. Çünkü akıntı ve rüzgar nedeniyle çok farklı yerlere sürüklenebilir. Tabii bu durumda yapacağı şeyler tabii yani araba kurtarmanın başka bir şekilde helikopterler mesela devreye girmesi diye düşünüyorum. Bir şansımız var burada. O da tabii havanın sıcaklığının iyi olması. Gördüğüm kadarıyla can yeleklerini giymiş yolcular. Yani bizim hipotermi dediğimiz olayın yani vücut sıcaklığının
0: bakın büyük askeri helikopterler de devrede.
1: Biraz en azından kısa sürede zor gözüküyor. Yani buna yakalanmayacaklarını düşünüyorum ben. Bu bakımdan yani bir dolma kısa sürede olmayacak. Eğer başka türlü kaza ya da bayılma vesaire olmadıysa.
0: Evet. Bu arada tabii açıklamalar da geliyor arka arkaya. Ömer Çelik en son bir paylaşım yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Tüm imkanlarımızı seferber ettik dedi. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor açıklamasını yaptı. Dualarımız onlarla diyor. Evet. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bir paylaşım yapmıştı. Yine tüm desteğin her türlü imkanın sağlandığı konusunda o da teyitlerde bulundu Cevdet Yılmaz'da. Evet. Tabii temel öncelik burada yolcuların mürettebatın bir an evvel sağ salim kurtarılması.
1: Doğru.
0: Sonra
1: doğru.
0: İkinci soru da şu, bu kaza neden oldu? O tabii raporlar çıkacak ortaya, incelemeler yapılacak, tamamlanacak, o şekilde ortaya çıkacak. Bakın görüntüler geliyor, büyük bir kalabalık var. Can yeleklerini giymiş yolcular, o tek batan gemiden kurtarılmış yolcular yine daha küçük, kısmen daha küçük teknelerle karaya çıkarıldı. Bazıları hemen sağlık ekiplerine teslim edildi. Bakın bu helikopterden, askeri helikopter, dev bir helikopter oradan indirilen durumu nispeten daha acil olanlar sedyelerle hemen hızla ambulansa taşınıyor ve doğruca hastanelere götürülüyor. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan da, Ulaştırma Bakanlığı'ndan da sık sık açıklamalar geldi. Onları da paylaşıyoruz. Yine hastanelerde teyakkuz halinde orada ve yine tabii ekipler hem karada hem de denizde hazır bekletiliyor. Hava destekli kurtarma operasyonu, helikopterleri görüyoruz sık sık. Bir yandan da işte dalgıçlar devreye girdi. Kısmen üzücü haber az önce gelmiş oldu. Ulaştırma Bakanı, Kuzey Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Arıklı'dan kayıplarımız var, sayısını bilmiyoruz. Bölgeye dalgıçlar gönderildi. Kayıplar var açıklaması yaptı. Hemen sağ tarafta batan geminin fotoğrafını görüyoruz yine. Yani dedik ki bir hava muhalefeti yani bu seferin iptal olmasına mahal verecek bir hava muhalefeti de yok dedik.
1: Yok ben de görmüyorum. Yani televizyon izlediğim kadarıyla görmüyorum. Zaten hava muhalefeti olsaydı idare yani Leon Başkanlığı çıkışlara müsaade vermezdi. Yani yola elverişli belgesi vermezdi. Onu takip ediyorlar. Ben gördüğüm kadarıyla hava o geminin seferinde mani değil diye görüyorum ben.
0: Peki Ömer Bey, diyelim ki bir cisme çarptı. Yani ihtimaller arasında bu da var ya, hani su almasına neden olduğu konusunda. Ön taraftan su almaya başlamış aniden gemi. Bu güzergah bilinen, sık sık sefer yapılan bir güzergah. Nasıl cisimler olabilir? Buna karşı nasıl önlemler alınabilir? Bir termal kameralarla vesaire, 360 derece kameralarla suyun altında, ne bileyim son teknoloji gemilerde oluyor mu? Bir kaptan böyle bir duruma karşı nasıl önlem alabilir? Ya da yani bir işletme?
1: Çok zor.
0: Zor değil mi?
1: Eğer liman içerisinde olsa yani nispeten doğru. Yani o tezim zor ama açıktan, gizlinin 4000 açığında olduğu zaman onu kestiremezsiniz. Çünkü ne olabilir? Bazı halatlar atılıyor. Bu bizim gemimizin başına geldi. Pervane dolanıyor. Tabii ki su alma durumu değil ama geminin hareketini engelliyor. Veyahut da ne bileyim boş teneke atıyorlar. bir takım cisimler atıyorlar. Bu cisimler tam batmaz olabiliyor. Ya da batmaz için belli bir süre gerekiyor. Ama biz onu görmüyoruz.
0: Nasıl cisimler olabilir? Bir daha söyler misiniz lütfen? Örneğin neler atılıyor dediniz?
1: Yani normal tabii bunlar atılıyor dediğim atılması gereken şeyler tabii ki. Bunlar atılması yasak olan şeyler. Ama maalesef gözler görmediği için bazı şeyler atıyorlar. Mesela yani halatları atmaya çalışıyorlar, tahtaları atmaya çalışıyorlar. Yani kullanmadıkları gemiler, bizim istif tahtaları dediğimiz tahtaları atıyorlar. Ne bileyim belki bir tenekeleri atıyorlar.
0: Evet.
1: Vesaire gibi bu cisimler atıyorlar. Bu cisimlerin bir kısmı yarı batar vaziyette oluyor. Ya da tam batması çok süre alıyor. Ve tabii hepsi ihtimallere söylüyorum. Yoksa bunu
0: İhtimal tabii şu an bilmiyoruz. Evet.
1: Değil tabii bunlar. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Ama oluyor maalesef yani. Bu bir gerçek, bir realite. Yani bunun bir sonarla taraması ya da kaptanın görmesi yani çok olası değil açıkçası.
0: Mümkün değil. Evet işte bakın yani. Tabii dediğiniz gibi bunlar
1: yani.
0: İhtimal.
1: Biz de aynı şekilde yakalanabiliyoruz yani. Bizim gemilerimizle.
0: Evet, evet. Hiçbir kaptan tabii hiçbir
1: bilinmeyen cisim diyoruz, içiyoruz tabii. Yani bilinmeyen bir cisme çarpmıştır diyoruz. Ondan sonra bir de yani onun ispatı da yok. Ha, belki tabii yani ispatı dersen çıktığı zaman ya da dalgıçlarla muayene olduğu zaman yani bir tahmini tabii daha güçlendirecek bir deliller olabiliyor tabii. Ama şu anda dediğimiz gibi bütün hepsi varsayımlar üzerinde konuştuklarımız.
0: Evet, tabii bunlar ihtimal ama siz de tabii tecrübeleriniz doğrultusunda bazı yorumlarda bulunuyorsunuz.
1: Yani şüphesiz tabii ki herkes şu anda yani söylediğim bütün şeyler hangisi olursa olsun kesin bilgi vermesi imkansız. Çünkü elimize benim bildiğim kadarıyla kimsenin evi yok. Ama kendi tecrübeli doğrultusunda mutlaka bir takım bilgilerini vermeye çalışıyoruz biz sadece.
0: Evet, bu arada tabii geminin özellikleri, batan geminin özellikleri hakkında da bilgiler geliyor. 2000 yılında inşa edilmiş 26 yıllık bir tekne, 40,5 metre boyu, yaklaşık 10,5 metre de genişliği var, 11,4 metre. Hızlı bir yolcu gemisi, Filojet şirketine bağlı. Yani geminin son konumuna da battığındaki o son konumuna da bakıldığında yine çok geçmeden yani limandan ayrıldıktan sonra kısa bir süre sonra kazanın gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi tabii ama bir de rüzgar da etkiliymiş iyi kötü bölgede Ömer Bey. O da tabii arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor olabilir mi? Akıntı hani giderek uzaklaşma durumu olabilir mi?
1: Olabilir tabii ki. Elbette o da olabilir. Yalnız şunu ayırmamız lazım. Biz burada rüzgarın hızını tespit edemiyoruz televizyonda. Ancak akıntıyı görebiliyoruz biz. Bir de akıntıyla rüzgar bazen paralel olmayabiliyor.
0: Evet.
1: Yani rüzgar fazla oluyor ama akıntı yani yeni rüzgar çıktığı zaman dalgalara fazla yansımıyor. Ama belli bir şeyden sonra dalgalar yansıyor. O yüzden biz yanılmış olabiliriz burada. Yani sadece gördüklerimi söylemeye çalışıyoruz. Şeye de bakmadım açıkçası.
0: Evet.
1: Yani hava raporuna da bakmadım ben. Yani orada nedir ne dediğine. Ama gördüğümüz kadarıyla beraber çok etki etmez. Ancak tabii ki bunlar özel gemilerdir ve kritik gemilerdir. Katamaran gemileri, yolcu gemileri, narin gemilerdir. Yani bunların işte benim kendi karımca 5 ve 6 kuvvetinde üstündeki rüzgara pek dayanık değillerdir. Hem yolcu rahatsız olur hem gemide bir sıkıntı çıkabilir. Ama o dediğimiz Bofor o rüzgarın altında olduğunu düşünüyorum ben. Yani sadece benim görmüş olduğum şeyler.
0: Bazı parçalar da görünüyor suyun üzerinde. Artık o alabora olduktan sonra kopan parçalar mı nereye ait tam olarak ne bilmiyoruz tabii ama ilk gelen görüntüleri okumaya çalışıyorum. Orada yolcular ters dönen geminin tepesinde kurtarılmayı beklerken yine kadraja giren suyun üzerinde de böyle bazı parçaların olduğu.
1: Gayet doğaldır. Aslında iki tane şey kurtarılmıştı. İki tane cismin veyahut da can kurtarma aracının gemi battıktan sonra özellikle bir var. Yani 10 metre battıktan sonra bir can salı, şişirebilen can salı çıkması lazım. Bir de epit dediğimiz bir emergency uydu vericisinin dışarı çıkması lazım. Ama onun haricinde başka çok iyi monte edilmiş, yerlere monte edilmiş şeyin havada olan, daha doğrusu suyun altında olmayan, kapalı olmayan bölümlere de şüphesiz bazı parçaların çıkması mümkün.
0: Değil mi? Evet.
1: Evet,
0: şimdi tabii dalgıçlar devrede, kayıplar var dedi KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı. Hızla arama kurtarma çalışmaları zamanla yarış devam ediyor dedi. Türkiye'den yine açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dediler ki biz de tüm imkanlarımızla seferberiz ve tüm destek veriliyor

0: Batan gemi Girne'den Mersin Taşucu'na gidiyordu ve ansızın geminin ön tarafından su aldığını biliyoruz. Bu da gelen bilgiler arasında. Geminin ön tarafından aniden su almaya başlaması, kaptanın yola çıktıktan sonra dönmeye gayret etmesi de gelen bilgiler arasında Ömer Bey, değil mi? Bir kaptan da sanırım bunu yapmalı. Hemen haber vermiş limana ve geri dönme gayretine girmiş. Su aldığını bildirmiş. Ancak bir yere çarptıkları bilgisini de rapor etmemiş. Gelen ilk bilgiler. Tabii detaylar çıkabilir sonradan ortaya.
1: Anladım. Yok, kaptan yapmış olduk gayet doğal. Tabii en yakın limana dönmesi lazım. Hatta en yakın limana dönemese bile en yakın yere yine karaya oturtması da mümkün.
0: Karaya değil mi? Evet.
1: Tabii. Yani özellikle kumsal yere. Bu da çok yapılmış olan bir şeydir. Gemi, bu da ayrı bir şeydir. Ne diyorlar? Bu da kurtarılan bir özelliğidir. Yani illa ben bir yere gideceğim diyelim. Karaya oturup en azından geminin batmasını ya da işte daha çok tehlikeye girmesini önleyebilirsiniz. Eğer limana giremiyorsanız. Bir şekilde kendinizi emniyete alamıyorsunuz. O ikinci bir hani
0: bir maalesef bir bilgi daha geldi. Ömer Bey. Bir bilgi daha geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi. Ne yazık yani bu, ki acı haber geldi.
1: Başta olduğu şu dezavantajı var. Gemi başta olmuştur. Başta olduğu zaman dümen dinlenmeyebilir ve büyük bir stresle içeri girmiştir. O nedenle kaptanın yapmış olduğu bu yani normal yerinde müdahale ama etkisiz müdahale olmuştur. Ben öyle tahmin ediyorum.
0: Maalesef hayatını kaybedenler olduğu bilgisi geldi bu kazada. Hakikaten üzücü. Tabii evet. Kayıplar var, dalgıçlar devrede, umut hep var belki kurtarma çalışmalarında. Siz de söylediniz az önce hani bir yarım metrelik değil mi, bir metrelik bir hava boşluğu bile bir umut.
1: Tabii elbette. Yani bu bir vaka yani bunları çok da şahit olduk. Sadece Türk gemileri değil, yabancı literatür incelediğimiz zaman, bazı şeye baktığımız zaman videolara ve hatta belgesellere biz bunu görebiliyoruz. Yani işin uzmanı olan bir kişi bunu gayet rahatlıkla bilebiliyor. Ama tabii her şey bir varsayımdan ibaret.
0: Evet, evet.
1: Bir de onların nerede bulunduklarından ibaret. Şimdi kapalı mahallede miydi gördüğüm kadarıyla üst tarafta oluyor genelde onlara. Açık mahallede miydi nerede olduğuna bakmak lazım tabii ki.
0: 2000 yılında inşa edilmiş bu gemi bu arada. Onu o açıdan baktığınızda yani 2000 yılında inşa edilmiş bir geminin hangi periyotlarda bakım ve taramalardan geçirilmesi?
1: Şöyle 2000 yıl aslında bir normal standartlara göre yani 20 yaşındaki gemiler, 15-20 yaşındaki gemiler genellikle Avrupa standartlarının üzerinde pek limanları almak istemiyorlar. Yani substandart dediğimiz standart dışı gemiler oluyor. Ama maalesef kendi ülkemizde ya da bazı işte bu şekilde bazı ülkelerde bu sefer yapıyor. Ama geminin yaşı kadar da şey önemli. Yani geminin
0: yani yapmaması daha mı doğru bu yaştaki gemilerin sefer?
1: Efendim?
0: Bu yaştaki gemilerin sefer yapmaması daha mı doğru?
1: Yani şimdi yani o yani sefer yapması doğru ama tabii ki şu anda bir şey demek biraz da sıkıntı yaratır. Bu yaştaki gemileri daha çok kontrol etmek, daha çok özellikle liman sörveyi, işte klas sörveyi, bağlı olduğu klas sörveyi vesaire gibi sörveylerin daha sıkı yapılması gerekiyor ki bunlar her sene yolcu gemisi olduğu için bir sörveyden geçiyor. Yani sualtı sörveyi, sualtı sürüstü sörveyi, çeşitli ekibanı sörveyden geçiyor. Geçmek zorunda. Çünkü denize elverişli dediğimiz yani bizim arabaların ruhsatı gibi gemilerimizde ruhsat veriliyor. O da denize elverişliktir. Dolayısıyla bunu geçmiş varsayılıyor. Ama tabii nasıl yapıldığını, klası nedir ben bilmiyorum açıkçası. Tabii. Yani ne kadar şeydir, ne kadar ciddi yapılmıştır onu da ben bilmiyorum, periyotlarını bilmiyorum. Yani bunlara da belki bir sıkıntı olabilir. Hepsi varsa hem tabii bunların.
0: Evet, maalesef üzücü haber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'ndan geldi. Hayatını kaybedenler var bu kazada.
1: Üzüldük. İçinde kalmış onlar, muhtemelen dışarı çıkamamış. Yani daha kapalı bölümdeyizler onlar demek ki.
0: Tabii, yani lazım. Su alıp, geminin su aldığını görür görmez, özür diliyorum. Kendine hemen suya atanlar varmış. Görgü tanıklarının ilk ifadeleri bu yöndeydi. Ancak tabii herkes de bu panik anında demek ki bir şekilde güvenli alana geçemedi. Suda olması tabii kazanın, deniz yolu ulaşımında olması işleri tabii daha da zorlaştırıyor bazı açılardan.
1: Zaten normal şartlı altında bizi ister yük gemiler olun, ister yolcu gemiler olun. Yani gemi adamları olarak bir takım...

0: ehliyet ve sertifikasyonlar sahibiz. Yani yolcularımıza ne yapılması gerektiği konu kaldı ki ben şu anda o dersleri veriyorum. Yani yolcu gemisi sertifikası veriyorum bir özel bir kursa. Ben öğrencilerim bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani personelin yapması gerektiği, yolcuların yapması gerektiği, işte can yelekte nasıl gideceksin, can simidi ne zaman kullanacaksın, işte immersion suit dediğimiz eğer varsa ısı koruyucu tulumları yapabiliyorsan vesaire gibi bu tip olayları biz öğrencilerimize anlatmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bunlar da mümkün, bunlar yapılmış galiba ama bazen çok ani bir batışlarda ya da ani bir olaylarda insanlar ya da gemi personeli ya da gemi kaptanı bile olsa şey düşebiliyor, ne diyorlar, bir tereddüt düşebiliyor. Süre çok kısa çünkü. Bunlara da rast geldik yani işte pratik hayatta. Belki de böyle bir şey olabilir bu söylediğim şey içerisinde.
1: Maalesef çok, tabii.
0: Meşgul olayımızda.
1: Evet, çok kısa şöyle bir özetleyeyim olup bitenleri. Saat 12.30'da Girne Limanı'ndan hareket etti yolcu gemisi. Mersin Taşucu Limanı'na doğru gitmek üzere. Ancak hareket ettikten kısa süre sonra gemi ön taraftan su almaya başladı. Neden almaya başladı henüz bir bilgi yok. Gemide 267 kişi vardı mürettebatla birlikte. Ve tabii geminin su aldığını görenler, bazıları bir kısmı o an kendini suya atmayı başardı. Hızla can yelekleri giyildi. Geminin kaptanı hemen bilgi verdi ilk gelen bilgilere göre. Geminin su aldığına dair ve limana dönmeye çalıştı. Ancak gemi ters döndü, alabora oldu. İlk gelen görüntülere baktığımızda ters dönen geminin üzerinde kurtarılmayı bekleyen yolcuları gördük can yelekleriyle. Panik, korku, endişe vardı. Yine hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı'ndan hem Girne Belediye Başkanı'ndan açıklamalar geldi. Son olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel açıklama yaptı. Hayatını kaybedenler var dedi. Başından beri umudumuz herkesin sağ salim kurtarılması yönündeydi.
0: Evet,
1: ancak
0: evet.
1: Bu üzücü bilgiyi bizimle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ne yazık ki paylaştı. Bu kazada
0: evet, maalesef
1: hayatını kaybedenler var dedi. Yine bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Havadan helikopterler destek veriyor. Bakın dalgıçlar, özel ekipler devrede, su altında da yine arama çalışmaları var. Sayı belli değil, kayıplar var ama sayı belli değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yine açıklama yaptı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ancak kayıpların olduğunu belirtti. Kayıpların sayısı belli değil dedi. Maalesef hayatını kaybedenler var bu kazada. Çok üzücü. Bir yandan tabii yani, karada bir teyakkuz var. Buyurun Ömer Bey.
0: Yani bu saatte yani kayıpların sayısının belli olması tabii ki iyi işaret değil. Umut edilen düşündüğü gibi olmaz. Yani kötü bir şey olmaz. Çünkü belli artık bayağı saat geçti arasında.
1: Evet.
0: Kanlar mutlaka bir ortalama bir sayı mutlaka yapılmıştır. Benim sürede onlara, kurtaranlara. İnşallah onların sağ salim kurtarılır.
1: Evet.
0: Bu tür durumlarda arama kurtarma genelde yani bizim kendi şeyimiz 72 saat yani minimum 72 saattir. 72 saat yani 3 günlük bir en azından olacak diye düşünüyorum. Yani bir şekilde tabii ki bunu idare oradaki koşullar daha değerlendirir. Umut ederim içinde kalıp belki hava boşluğu olan şeylerle tek bir umut o. Yani bu olma riski olmayan ya da bir şekilde sürüklenmeyen, bilemiyoruz abi, başka taraflara gitmeyen
1: evet.
0: işler olma olasılığı var. Umudumuz bu.
1: Umarız. Umarız gerçekten yani, kayıplar konusunda iyi haberler gelir.
0: İnşallah yani.
1: Umudumuzu koruyoruz. Ekipler canla başla mücadele ediyor. Bakın askeri helikopterler de devreye girdi. Yine sağlık ekipleri limanda hazır kıta bekleyişini sürdürüyor. Şöyle bir tekrar derleyelim olup bitenleri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan hareket eden bir yolcu gemisi su alarak alabora oldu ne yazık ki. Kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye çok sayıda tekne sevk edildi. Yine kurtarılan ilk yolcular da Girne Limanı'na getirildi. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yaptı. Arıklı Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru bir yolcu gemisinin hareket ettiğini belirtti ve limandan ayrıldıktan hemen sonra da su almaya başladığını açıkladı. Kıyıya 2-3 kilometre açıkta

0: yaşanan bir kazadan bahsediyoruz. Hemen kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kurtarılan ilk yolcular limana getirildi. Ambulanslara aktarıldı. Bakan Arıklı kayıplar olduğunu, bölgede dalgıç ekiplerinin de gönderildiğini belirtti. Ve gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat vardı. Toplam 267 kişi olduğu belirtiliyor. Görgü tanıkları yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti. Bölgede balıkçı tekneleri de yine kurtarma çalışmalarına eşlik ediyor. Sivil tekneler de, ancak sahil güvenlik ekipleri de tabii yine orada. Şimdi Emre Karaca bizi bekliyor telefonun ucunda, attığımızda. Görüntülü, çok affedersiniz, düzeltiyorum. Evet Emre, sözü sana bırakıyorum.
1: Evet, Girne açıklarında meydana gelen kazaya ilişkin olarak Ankara'dan da açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti sahil güvenlik unsurlarıyla ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğünün altını çizdi. Şu an itibariyle temel önceliğin yolcuların ve mürettebatın kurtarılması olduğuna dikkat çekti Yılmaz. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz dedi. Gemide bulunan yolcular, mürettebat ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı Yılmaz yayımladığı mesajında. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz dedi. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla temennisini de eklemiş oldu AK Parti sözcüsü Ömer Çelik.
0: Peki Emre Karaca'ya teşekkürler. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nden de tam destek var bu arama kurtarma çalışmalarına. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bunu belirtti. Şimdi bir konuğumuz var. Uzak Yol Gemi Kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu. Emrah Bey, merhaba tekrar. Siz de Kıbrıs'tasınız. Az önce telefonda konuştuğumuzda da belirtmiştiniz. Evet. Şimdi tabii pek çok görüntü gelmeye devam etti bölgeden bizim bağlantımızdan sonra. Ve ne yazık ki hayatını kaybedenler olduğu bilgisi de geldi. Ne diyeceksiniz? Önden su almaya başlamış gemi. Bu bilgi de son gelen bilgiler arasında. O sizin de tahmininiz bir cisme çarpmış olabileceğiydi. Bu ihtimali güçlendiriyor mu bu durum?
2: Şimdi bu cisme çarpmış olabilir biraz önce bahsettiğim gibi. Ayrıca şöyle bir ihtimal de var. Şimdi yüksek hızdan dolayı geminin oradaki bulunduğu denizde siverlerin olması, siverlerin açıklaması şudur özellikle. Ağır denizler. Yani biz de biliyoruz ki, ben de şu an Kıbrıs'tayım. Dün çok önemli bir fırtına vardı burada. Bu rüzgar özellikle denizi kaldırdı ve siverlerin oluşmasına sebep oldu. Bu siverler ağır denizlerdir açıkçası ve yüksek hızlı seyreden tekneler için de çok tehlikelidir.
0: Ne demek tam olarak? Yani teknik bir ifade bu. Biraz daha böyle bizimle anlayacağımız dilden daha da açmanız gerekirse tabii. Emrah Bey, nasıl anlatırsınız?
2: Şimdi kuvvetli rüzgar estikten sonra denizi kaldırır ve dalgalar oluşturmaya başlar. Bu dalgalar çok yükselir. Şöyle anlatayım size. Çöldeki kum tepeleri gibi düşünün. Çukurlar halinde olur denizi kaldırdıktan sonra rüzgar. Bu şekilde deniz olduğunu düşünüyorum. Ki ben de bugün teknemle dışarı çıkmayı düşünüyordum. Bundan vazgeçtim açıkçası.
0: Evet.
2: Çünkü bu denizler ağırdır ve çukurlar halindedir. Dalgalar bizim deniz sahilinde gördüğümüz gibi değildir. Daha böyle çukur şeklindedir. Ve bu tahminimce gemi yüksek süratli olduğu için katamaran gemisi bu denizlere gömülerek devam etti. Ve kafasını bu çukurlara daldırdı. Ve burada dengesini kaybetti. Ya da hasar aldı burada.
0: Evet.
2: Hasar alması
0: peki,
2: lazım yani özellikle.
0: Emrah Bey, bir de tabii gemiye dair detaylar da hani gelmeye başladı. 2000 yılında inşa edilmiş bir gemi. 26 yıllık bir yolcu gemisinden bahsediyoruz. Nasıl 26 evet. yaş yani bu yolcu gemilerinde bunda bir etki olabilir mi bu kadar
2: evet.
0: 26 yıllık olmasının?
2: Tabii ki etkisi var 26 yaşında

0: kısım bu geminin yaşlı olduğunu gösterir. Özellikle yolcu gemisinde ve yüksek süratle seyreden tekneler için
1: Ya.
0: açıkçası bu yaşlı durumunda bu gemi.
1: Hı.
0: Ama tabii ki liman kontrolleri ve geminin klas kontrolleri ve denetimlerini yapıyor ve bu gemiler onay veriyorlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi liman başkanı bu geminin kalkışını onay verdikten sonra kaptan kararıyla gemi kalkar. Kaptan denizlerin yormayacağını düşünmüştür veya hasar vermeyeceğini düşündüğü için kalkış yapmıştır. Tabii burada kaptanın kararı önemli. Son karar gemi kaptanındır.
1: Evet.
0: Ama biraz önce de bahsettim. Özellikle hani bir geminin önce yan yatıp sonra tamamen ters dönmesi veya yana yatması stabilitenin kaybolması ile ilgilidir. Stabilitenin kaybolması geminin üzerinde ulaşabilecek yüksek sürat ve dalgaların etkisiyle stresten, bir yarılmadan, bir açılmadan olabilir.
1: Peki Emrah Bey,
0: Ve
1: yüksek
0: burada
1: süratten kastınız yani aşırı hız mı? Hani olması gerekenin üzerinde bir hız yapıldığı anlamına mı geliyor, yoksa geminin zaten kendi özelliği hızlı bir gemi, katamaran gemi, onu mu demek istediniz?
0: evet, geminin kendi özelliğidir katamaran gemileri. Yani katamaran zaten normalde iki ayrı gövde yapısı vardır sizin de bildiğiniz gibi. Bunlar birbirinden uzaktadır. Ancak yüksek başlangıç stabilitesine sahiptir. Yani ağırlık merkezleri arkada, aşağıdadır. Biraz önce bahsettiğim gibi bu aşağıda olan ağırlık merkezi yukarı doğru çıktı. Çünkü su yukarı girdi ve kompartımanda dolaşmaya başladı. Ve bu bölgede dolaştığı için de ağırlık merkezini yukarı taşıdı. Ve bir bölgeye sap kaldığı zaman da, bir bölgede toplandığı zaman da geminin devrilmesine sebep oldu. Çünkü bunu artık su girdikten sonra doğrultacak bir moment, bir kuvvet etkisi yok maalesef ki. Yani
1: Evet.
0: mesela örneğin sancak gövdesine bir hasar, deniz suyu borusunun patlaması ya da sea chest valve'i, özellikle yani deniz suyu bağlantı valve'inde bir problem varsa, makine dairesine su girmişse, gövdede açıklık oluşmuşsa, gemi ağırlaşır ve sancak tarafına, örnek verdiğim gibi, yatabilir. Katamaranla bu şekilde yattığını düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, bir yandan da tabii geminin kapasitesine baktığınızda 267 kişi toplam, 259 yolcu, 8 mürettebat. Bu da tabii epey fazla. Böyle durumlarda tabii hızlı hareket etmesi, mürettebatın tecrübeli olması, yolcuları doğru yönlendirmesi de çok önemli, değil mi Emrah Bey?
0: Tabii ki gemi kaptanı arkadaşımız bunu yaptığını düşünüyorum açıkçası gördüğüm görüntülerde. Life raftların patlatıldığını gördüm denizde olan şu an kırmızı şeklinde. Bu life raftlar zaten ya otomatik olarak patlar belli bir derinliğe ulaştığında ya da elle çekilir. Ve yolcuların da aynı şekilde can yeleklerinin gidiğini düşünüyorum ve görüyorum açıkçası da. Gemi kaptanı arkadaşımız tabii ki en kısa zamanda buna müdahale etti. Ama tabii makine dairesindeki arkadaşlar dışarı çıkabildi mi, edebildi mi ya da bu hızlı bir yan yatma sürecinde biliyorsunuz dengenin kaybolması ve insanlar sağa veya sola sancak veya iskeleye düşmüş olabilir. Burada yaralanmış olabilirler ve suyla birlikte, basınçla birlikte suyun altında kalmış olabilirler. Yani bunlar tabii ki birçok etken olacak yani.
1: Evet, tabii dalgıçlar orada. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'ndan, üstelden acı haber geldi. Hayatını kaybedenler var dedi. Biz az önce de konuştuk Ömer Bey'le, konuğumuzla. Yani bir hava boşluğu ihtimali 72 saat kritik dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan kayıplar var. Ancak umut da var mı?
0: Tabii ki umut var. Şu an hava durumu güzel açıkçası. Bu çok önemli. Deniz suyu sıcaklığı şu an normal. Eğer ki bu kaza kışın olmuş olsaydı çok daha fazla ölü olacağını düşünüyorum. Çünkü hipotermi etkisi yaratacaktı. Ama şu an hava şartlarının ve güzel oluşu, havanın sıcak oluşu, denizin sıcak oluşu bu ihtimalleri biraz daha düşürüyor. Bu konu çok önemli. Şu an yani deniz suyunda insanlar varsa ve can yelekleri varsa açıkçası bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü genelde insanlar daha önceki gemi kazalarında daha çok hipotermiden dolayı vefat etmişlerdir. Bir de biraz önce size anlattığım gibi gemiye su girdikten sonra hızlı bir şekilde yan yatması sonucu insanlar yuvarlandılar gemi içerisinde ve su üzerlerine basınç yaptı. Kimileri korkudan ve endişeden ve adrenalinden dolayı çıkış yolunu bulamamış olabilirler. Bu çok önemli bir konu. Yani makine dairesindeki arkadaşlar

0: Makinedeki arkadaşlar ani su gelmesiyle oradan çıkamamış olabilirler. O yüzden acil olarak özellikle makine dairesi ve o bölgeye müdahale etmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, çalışmaların tabii o bölgelere de yoğunlaştığını düşünüyoruz. Çünkü ters dönen bir gemiden bahsediyoruz. İlk görgü tanıklarının ifadesine göre bazı yolcular geminin su aldığı bilgisini alır almaz kendini suya atmayı başarmış. Tabii bir an evvel o can yeleklerinin giyilebilmesi, o ekipmanın da tam olması bu tarz yolcu gemilerinde çok önemli değil mi Emrah Bey? Yeterli sayıda can yeleği, can simidi, yine diğer kurtarma ekipmanları.
0: Tabii ki çok önemli. Bunların yeterli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yoksa liman otoriteleri bu geminin kalkışına izin vermezdi. Geminin sonuçta bunları denetleyen
1: Bu
0: bir finans
1: arada özür
0: otoritesi.
1: dileyerek bölüyorum sizi.
0: Buyurun.
1: Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'den bir açıklama daha var. 259 yolcu ve 8 mürettebat vardı. Gemi dün Türkiye'ye gidecekti ama hava şartları dolayısıyla bugün gitti. Ancak denizde birinci dalga vurdu. Kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada gemi su almaya başladı. Yani ne demek bu dalga vurması? Dünkü hava muhalefetinden siz de bahsetmiştiniz. Denize girme yasağı, yine seferler iptal ki nitekim hava muhalefeti yüzünden bugün ertelenmiş bir seferden bahsediliyor. Ancak denizde birinci dalga vurdu. Kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada gemi su almaya başladı. Ne demektir bu Emrah Bey tam olarak?
0: Evet, biraz önce anlatmak istediğim zaten buydu. Şimdi dün burada gerçekten büyük bir fırtına oldu. Ve bu fırtına denizleri kaldırdı. Size bahsettiğim gibi kum tepeleri şeklinde çukurlar oluşmaya başladı denizin içerisinde. Şimdi geminin, teknenin bir boyutu var. Bu boyuta göre de bu çukurlara dalgaların üzerinden kayıp gittiği için daha çok katamaran tipli gemiler yüksek süratli oldukları için bundan dolayı da bu çukura saplandı. Ve saplandıktan sonra bu geminin üzerinde bir stres yarattı ve açılma oldu ve oradan direkt su girdi. Çünkü ikincisinde bu sefer su içeri girdi. İçeride alan çok büyük bu arada. Yani kapalı kompartımanlar yok. Bir kuru yük gemisi gibi değil açıkçası katamaran gemisi veya yolcu gemileri özellikle. Ve ben seyir sırasında yolcu gemisinde bu gemide özellikle su geçirmez kapıların kapalı olduğunu çok düşünmüyorum. Tabii ki incelemek gerekir. Oralardan da su girmiş olabilir. Biraz önce
1: Onlar
0: bahsettiğim
1: otomatik
0: gibi
1: mi kapanıyor yoksa mürettebat kaptan mı yönlendiriyor?
0: mürettebat kapatıyor bu su geçirmez kaportaları
1: Genelde
0: ve
1: vakit oluyor
0: sistemleri.
1: mu buna öyle bir acil durumda
0: Tabii ki
1: hızlıca
0: kalkıştan önce muhakkak
1: kalkıştan
0: kapatılması.
1: önce kapatılmalı.
0: Tabii kalkıştan önce muhakkak kapatılması gerekiyor bu su geçirmez kaportalar. Siz
1: Evet.
0: de biliyorsunuz deniz otobüsleri var İstanbul'da. Aynısını düşünün. Bindikten sonra gemiye Sancak İskele'de yolcu girişleri tamamladıktan sonra kapatılıyor.
1: O
0: Bu da
1: kapılar
0: aynısı.
1: o. Su
0: Deniz otobüsü.
1: geçirmez kapılar o. Anladım.
0: Evet, o kaportalar evet. Çünkü eğer ki geminin hasar aldığı zaman bir çarpışma veya herhangi bir durumda o bölgelerden özellikle giriş yapılan bölgelerden su almaması gerekiyor. Şimdi biraz önce Sayın Başbakanımızın belirttiği gibi eğer bu şekilde olmuşsa dediğim gibi gemi strese bağlı olarak. Çünkü bunlar narin gemiler. Bunlar bir kuru yük gemisi veya bir tanker gemisi gibi değiller. Yapı olarak katamaran gemileri çok narindir. Bedensel yapı olarak çok narin gemilerdir. Ve streslidir açıkçası. Stres bunlar tabii ki bizim şöyle düşünmemiz gerekiyor. Geminin üzerinde bir moment ve fiziki etki vardır. Dalgalarından sebep olduğundan dolayı, üzerindeki hızdan dolayı. Şimdi tabii bir gemi araba gibi frene bastığımız gibi de durmaz. Gemi
1: Evet.
0: bu dalgayla çarpıştıktan sonra, ikincisini yedikten sonra tabii ki bir hızında bir azalma olacak ama tabii hala üzerinde bir atelet olacak. Bu ateletle birlikte daha çok su girmiş olabilir. Ve içeride free surface etkisi olduğu için yani serbest alan etkisi olduğu için geminin içerisinde bu su girdi ve belli bir bölgeye toplandı ve gezmeye başladı. Örnek veriyorum Sancak tarafı olduysa bu Sancak tarafı doğru toparlandı ve bu gemilerin ağırlık merkezi yukarı çıktığı için bir an ve çok çabuk bir şekilde Sancak ve iskelesine yan yattı ve devrildi. Tabii aynı şekilde bu sular özellikle açık alan olduğu için makine dairesine de doldu
1: Tüm bu
0: ve ben
1: bahsettikleriniz Emrah Bey ne kadar süre içerisinde olmuş olabilir tahminen?
0: çok çabuk, çok
1: Çok
0: çabuk yani
1: çabuk değil
0: 5-10
1: mi?
0: dakika içinde.
1: 5-10 dakika.
0: 5-10 dakika. Evet. Yani tabii ki alınan yaranın boyutuna da bağlı. da biz yara diyemeyiz. Bunu biraz önce ben ihtimalleri saydım.
1: Yine Emrah Bey özür dileyerek bir virgül koyalım. Devam.

0: Devam edeceğiz konuşmaya ama Habertürk muhabiri arkadaşımız Emre Karaca'ya bir döneceğiz yine. Emre, söz sende.
1: Evet, İçişleri Bakanlığı'ndan hadiseye yönelik olarak bir açıklama geldi. Buna göre bugünkü kazada Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu Filojet isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığı belirtildi ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alındı da aktarıldı. İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 400'er unsur ile At Günler 3 isimli yolcu gemisinin de bölgede görevlendirildiği aktarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 500'er unsur ve 2 sahil güvenlik helikopterinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak amacıyla 6 deniz unsurunun da görevlendirildiği bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili birimler arasındaki koordinasyonun da titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı açıklamada.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamayı aktardı bize Emre Karaca. 3 gemi, 2 helikopter sevk edildi. Şimdi konuğumuz Emrah Bey ile konuşmaya devam edelim. Şimdi Emrah Bey, marin trafik kayıtlarına göre yeni bilgiler var. 22,2 knot hızda seyrediyordu gemi. Bu 41 kilometre hıza denkmiş. Ve Filojet yolcu gemisinin operasyonel kayıtlarına göre azami, yani maksimum hızı 28,6 knot. Bu da yaklaşık 53 kilometre, saatte 53 kilometre hıza denk olarak ölçülmüş. Bu bilgiler bize ne anlatıyor? Yani olması gereken hızın üstünde mi? Bir aşırı hız mı söz konusu, yoksa normal mi?
2: Bu gemiler için açıkçası çok normal. Hı hı. 22 knot bir katamarın için normal. Tabii bir kuru yük gemisi ve ticari gemi için bunu 12 knot olarak diyebiliriz. Ortalama 12-13 knot diyebiliriz ama katamaran gemisi bu. Dediğim gibi iki farklı gövde üzerinde yapıldığı için dizayn olarak da bu hız normal açıkçası. Ama biraz önce bahsettim. Dün çok büyük bir fırtına vardı ve devasa denizde dalga çukurları oluştu. Bu çukurlardan birine düşmüş olabilir arkadaşımız, gemi kaptanı
0: arkadaşımız. Yani saplandı diyelim öyle bir çukura gemi. Oradan kurtarmak mümkün mü o gemiyi? Zamanla yarış söz konusu.
2: Tabii hasar aldıktan sonra kurtarmak çok zor açıkçası.
0: Çok zor. 5-10 dakika dediniz az önce, evet.
2: Evet, evet. Siz de belki yani yaz tatilinde izleyiciler biliyorlardır. Özellikle jet ski veya atıyorum o tarz teknelerle hızlı şekilde ilerlediğiniz zaman kafası gemi teknenin veya işte bu jetin vurur değil mi? Yani böyle pat pat sesler gelir böyle bir, hatta sarsar tekneyi falan böyle. Büyük bir ihtimal bu teknede, bu katamaranda böyle bir şekilde kuvvetli bir şekilde saplandı ve bedende bir hasar meydana geldiğini düşünüyorum. Ya da bunun birçok sebebi de olabilir. Yani deniz suyu giriş valfi var. Biraz önce bahsettim. Sea chest'in açık olması ve açık unutulması veya oradan su girmesi, boru devrelerinde aynı şekilde deniz suyu devrelerinde patlak olup su girmesi, makine dairesine, özellikle kapalı alandır makine dairesi, oraya su girmesi. Yani evet, bu şekilde birçok ihtimal var.
0: Umarız bir ihmal yoktur. Evet. Bu acıyı daha da katlıyor çünkü ki, maalesef.
2: Evet, maalesef, evet.
0: Şimdi az önce de bahsettik. Marin trafik kayıtlarına göre o teknenin, batan yolcu gemisinin hızı 22,2 knot. Yani bu 41 kilometre hıza denk geliyor. Ve maksimumda yine 53 kilometre hıza çıktığı görülmüş, kayıtlara geçmiş. 28,6 knot hıza ulaştığı görülmüş. Maalesef ama bu korkunç elim kazada hayatını kaybedenler var. Kurtarılanlar bir şekilde karaya çıkarıldı, hastanelere sevk edildi, ancak arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şimdi tabii özel ekipler, dalgıçlar devrede. Az önce bahsettiğiniz geminin makine dairesi çok önemli değil mi? Orada çalışan mürettebat belki de o riskle, o içeri giren suyla ilk onlar karşılaşmış olabilir mi?
2: Evet, olabilir ve işte onlar kurtulamamış olabilir diye düşünüyorum. Makine personeli için özellikle. Hı hı. Çünkü gemi ilk başta biraz yattığında ikinci ve çok tehlikeli aşama normalde denizin üzerine bulunan bu. Mesela havalandırma açıkları vardır, kapılar vardır, pencereler vardır. Makine dairesinin hava alması için olan açıklıklar vardır. Veya dediğim gibi bu watertight, su geçirmez açıklıklar vardır. Buradan daha çok su girmeye başlar.

0: ve bu sefer daha büyük etki yaratır ve daha çabuk şekilde batmasını sağlar. Büyük ihtimal bu bölgelerde toplanan sulardan dolayı insanlarımız vefat etmiş olabilir diye düşünüyorum.
1: Umarız arama kurtarma çalışmaları sonuç verir. Umudumuzu kaybetmeyelim. Bir ihtimal de olsa bir hava boşluğu. Dediğiniz gibi hava koşulları da müsait. Soğuk bir hava yok. Hipotermi tehlikesi yok. Suyun sıcaklığı normal değil mi? Bunlar da bir nebze olsun umudu arttırıyor. Tabii bir yandan geminin yaşından bahsettik. Yani ben açıkçası biraz orayı da konuşalım istiyorum. Hani bu standart dünyada nasıl? 26 yaşında bir yolcu gemisi. Yaşlı bir gemi kategorisinde dediniz. Bu tarz gemilerin daha mı sık denetimden geçmesi gerekir?
0: Aslında genelde her yıl denetimlerden geçer ve 6 ayda bir de liman devletleri ve liman tarafından denetlemeler olur açıkçası. Bu geminin de yapıldığını düşünüyorum liman denetimlerinin, ki ona göre onay verilmiştir ve kalkış izni verilmiştir. Yoksa başka türlü bu gemi zaten limandan kalkış izni alamaz. Ancak tabii ki geminin yaşı itibariyle 26 yaşında olmasından dolayı bedenin ve gövdenin yıpranmış ve yorgun olabileceğini düşünüyorum. Metal yorgunluğu olabilir. Hani bununla ilgili, özellikle ilgili. Tabii ki biraz daha kontrol edilebilir olması lazım. Ama tabii ki şu da çok önemli. Geminin hangi klas kuruluşu kurulu tarafından ve hangi bayrak tarafı devlet tarafından denetlendiği önemli. Burada bayrak devlet olarak Türkiye tabii ki denetleyici organizasyon başındaki ve kurum odur. Türkiye devleti olarak düşünürsek klas kuruluşu da çok önemli. Klas kuruluşunun birinci sınıf klas olması geminin denetiminin daha çok ağırlaştığını ve daha çok denetimden geçtiğini ve daha çok kontrollü olduğunu gösterir. Tabii ki bunlar da teknik kriterler. Bu geminin ben şu an için hangi klas kuruluşuna kayıtlı olduğunu bilmiyorum. Ama bayrak olarak Türk bayrağı, yani Türk denizlerinde kabotajda seyrettiğim Türk devleti ve makamları tarafından denetimleri ve liman kontrolleri yapıldığını düşünüyorum. Tabii ki buna eğer bu şartları sağlamamış olsalar tabii ki bu geminin kalkışına kesinlikle izin verilmezdi. Gemilerdeki 26 yaş artık yani ömür olarak yavaş yavaş sona geldiğini gösterir. Özellikle 25 yaşından sonraki gemilerde hurdaya verilme ve geminin hurdaya verilmesi şeklinde çözümler yapılmaktadır. Ama tabii ki burada mesafe de kısa bir mesafe. Yani hani bir okyanus geçen bir gemi değil. Zaten yapı olarak katamaran gemileri de kısa mesafelerdir. Bir kuru yük gemisi olarak düşünmemek gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi liman devleti onay verdi. Tabii ki burada liman devletinin kayıtlarına da bakmak gerekiyor. Bu geminin teknik özelliklerini ve bir önceki denetimlerini de sorgulamak gerekiyor. Acaba bu gövde ile ilgili daha önce bir tamir veya bakım gerçekleştirmişler mi? Bunu da incelemek gerekiyor. Tabii ki de gemi kaptanı ve diğer personelin de yeterliliklerini de denetlemek gerekiyor. Sonuçta artık bunların hepsi bir teknik konu. Bunları bilmemiz gerekiyor.
1: Bunların hepsi tabii arama kurtarma çalışmaları sona erdikten sonra gemiye dair de bir rapor çıkacak. Tabii öncelik hep başından beri diyoruz. Bir an evvel o yolcuların ve mürettebatın o batan gemiden tahliye edilmesiydi. Nitekim büyük bir kısmı edildi diye umut ediyoruz. Ancak kayıplar olduğu bilgisi, hayatını kaybedenler olduğu bilgisi de geldi. Ne yazık ki. Şimdi bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Onu da paylaşayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olduğunu üzülerek öğrendim. Bu hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar diliyor. Yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum paylaşımında bulundu Numan Kurtulmuş. Az önce İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama gelmişti. 3 gemi, 2 helikopter yola çıktı. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de paylaşımlarda bulundu. Tüm imkanların seferber edildiğine dair arama kurtarma çalışmaları için. Girne Limanı'ndan ayrılıp 12.30'da kısa bir süre sonra maalesef geminin su aldığı bilgisi var. Ön tarafından su aldığı bilgisi var. Yine Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın açıklamasına göre gemi birinci dalgayı, yedi dalga vurdu gemiyi ve kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada vurunca gemiye hızla su almaya devam etti. Bazıları can havliyle kendini suya attı. Gemiden görgü tanıklarının ilk ifadeleri bu.

0: Uzmanlarımızla da konuşuyoruz. Umut hep var, bir hava boşluğu oluşmuş olabilir. Tabii geminin makine dairesinde çalışanlar, o mürettebat için durum biraz daha riskliydi bu kazada. Suyun ilk dolduğu bölgeler oralar oluyormuş maalesef ki. Tabii geminin dengesi kaybolan, yan yatan ve alabora olan ters dönen bir gemiden bahsediyoruz. Can havliyle sıkışanlar, yaralananlar, suyun basıncıyla ve maalesef ki yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgiye göre bu elim kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'in açıklaması, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 172 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti ve arama kurtarma çalışmaları da hala devam ediyor. Ve daha pek çok kayıp var, ulaşılamayan kişi var. Onlar için de umudumuzu yitirmek istemiyoruz. Olumlu düşünmek istiyoruz. Çünkü ekipler seferber, zamanla yarışıyorlar. Uzmanlara göre tabii ilk saatler çok önemli. Bir şekilde hayatta kalmaları açısından çok önemli. Hava koşulları, neyse ki havanın soğuk olmaması, suyun soğuk olmaması da belki işleri bir nebze olsun kolaylaştırabilir. Ancak tabii zamanla yarış söz konusu. Maalesef bu elim kazada 6 kişi hayatını kaybetti resmi açıklamalara göre. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'den geldi. Ve 172 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı Üstel yaptığı açıklamada. Geminin yaşından bahsettik. 2000 yılında inşa edilen bir gemi. Az önce Emrah Bey de dedi. Artık hani son dönemlerini yaşayan bir gemi diyebiliriz yolcu gemileri açısından dedi.
1: Evet.
0: 25 yıldan sonra genelde emekliye ayrılıyor sanırım bu tarz gemiler. Peki gemi daha genç, daha diri bir gemi olsaydı, o bahsettiğiniz kum adacıkları, kum çukurları, kum tepelerine de saplansa kurtarılma ihtimali daha mı yüksek olurdu?
1: Evet, daha yüksek olurdu. Şimdi şöyle düşün, böyle kazalar oldukça kurallar ve kanunlar değişiyor Tuğba Hanım. Özellikle Costa Concordia'dan sonra birçok şartlar değişti. Burada hatalar bulundu. Özellikle su geçirmez kapılarla ilgili yapılan, otomatik kapılarla ilgili yapılan, geminin su almasıyla dengesiyle ilgili yapılan hatalar daha da çok ortaya çıktı. Genellikle gemi kazalarından sonra şartlar ve kanunlar tekrardan gözden geçirilir ve yapılır. Şimdi bu gemi 2000 yılında yapılmış ve bu 2000 yılından sonra bunun gibi birçok gemi yapılmıştı. Ve bu gemilerde de daha çok eksikler görüp gözükmüştür ve ona göre yeniden dizayn edilmişlerdir. Tabi bu geminin yaşı burada açıkçası önemli ve beden yapısının da olması çok önemli. Yani bedenin sağlamlığı, dayanıklılığı, metal yorgunluğu burada çok önemli. Söylediğiniz haklısınız, artık 26 yaşına gelmiş bir gemin var. Bu bölgede ve bu süratte, bu hızda çalışması çok uygun değil. Ve özellikle dün esen o kadar rüzgar ve fırtınadan sonra oluşan dalga tepeleri, dalga çukurları arasında ilerlemesi çok çok daha zordu. Çünkü gücü artık yorgunluk vardır, metal yorgunluğu vardır 26 yaşında. Yani bu bir genç çocuk, genç bir bireyle yaşlı bir insan arasındaki fark gibi düşünün. Bu da aynı şekilde. Yani burada metal yorgunluğu var, bakımları ne kadar yapılsa bile ve bu dalga çukurlarına düştüğü için de büyük bir ihtimal hasar aldı. Ve aldıktan sonra o hasarlı bölgeden su girdi. Birçok insanımız da açıkçası bu su içeri sel şeklinde düşünün. Girdikten evet. Sonra korku ve adrenalinle çıkış yolunu bulamamış olabilirler.
0: Tabii.
1: Yani bu bir paniğe sebep olacak ve panikten dolayı da açık olan kapılardan, kaportalardan çıkışı bulamamış olabilirler. Bundan
0: şimdi
1: dolayı
0: tabii 267 kişi vardı toplam. 259'u yolcu, 8'i mürettebat. 172 kişi kurtarıldı, bilgisi geldi. 6 kişi maalesef ki hayatını kaybetti. Rahmet diliyoruz. 89 kişinin kayıp olduğu anlamına geliyor.
1: Evet.
0: 89 kayıp var şu an. Ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

0: su altında dalgıçlar.
1: Büyük bir ihtimal. Büyük bir ihtimal su altında kalan kısımdadır çobanım zaten. Biraz önce bahsettiğim gibi bütün yolcular bir araya yığılmış olabilirler. Üst üste gelmiş olabilirler.
0: Şimdi Emrah Bey yine özür dileyerek bölüyorum sizi. Devam edeceğiz. Affedersiniz lütfen. Şimdi hattımızda bir konuğumuz daha var. Flaş Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Doğan. Duyabiliyor musunuz beni Mahmut Bey?
2: Duyuyorum. İyi yayınlar.
0: Başımız sağ olsun tüm Kıbrıs'a geçmiş olsun. Üzücü bir kaza. Ne yazık ki. Ne diyeceksiniz bu kazayla ilgili ilk gelen bilgiler doğrultusunda?
2: Yani bugün biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları vardı. Devlet erkanı sabahleyin 30 Ağustos için gerekli hazırlıkları yapılmıştı ama öğlene doğru hepimizi üzen haber gelince bir anda bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve haliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin de gündemi değişti. Saat 12 sularında bir bilgi düştü. Girne'den Mersin Taşucu'na gitmekte olan filo denizciliğe ait katamaran cinsi bir gemi yolcularıyla birlikte hareket ediyor. 258 yolcu, 9'da mürettebat, toplam 267 sayısıyla. Yaklaşık 4-4,5 mil açıldıktan sonra gemi su almaya başlıyor. Tabi bunun üzerine gemi kaptanı rotasını gene Girne Turizm Limanı'na çevirmek için çaba sarf etse de geminin alabora olmasını engelleyemediler. Ve daha sonrasında işte o hepimizi derinden üzen acı olayın hızla geliştiği dakikalara doğru ilerleme var. Gemi su almaya başlayınca yolcular can yedekleriyle denize atlıyorlar. Ve gerek sosyal medyadan gerek resmi kurumlardan yapılan çağrılar sonucunda bölgeye Girne'deki balıkçılar, tekneler, sahil güvenlik botları ve güvenlik kuvvetleri komutanlığı ile barış kuvvetleri komutanlığına bağlı helikopter ve hızlıca 15-20 dakika gibi kısa bir sürede intikal ettiler. Ondan sonra hızlıca o yolcuların tahliye süreci başladı ama Başbakanlığın açıklaması da biraz evvel geldi. Kayıplar var, ölüler var, yaralılar var. Bununla ilgili tabii daha net rakamlar ortaya çıkmadı. Biz resmi makamlardan gelecek açıklamaları bekliyoruz ama şu bir gerçek ki hepimiz derinden özen bu olayın daha etkileri biraz daha devam edecek. Girne Limanı'nda bir kriz masası kurulmuş durumda. Sahra Hastanesi kurulmuş durumda. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Girne Artıçek Hastanesi ve bölgedeki büyük özel hastaneler teyakkuza geçirilmiş durumda. Denizden çıkarılan ve tahliye edilen yaralılar, yolcular önce Girne Limanı'nda ilk ön muayeneden sonrasında hastanelere sevk edilip orada tedavilerine devam ediliyor. Kayıplarla ilgili şu an daha net elimize ulaşmış bir açıklama yok. Ama onu da bekleyip ilerleyen saatlerde Başbakanlık ya da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan net rakamları da öğreneceğiz. Ama Başbakanlığın biraz önce yaptığı açıklamada şunu hep birlikte okuduk biz. Artık kayıpların olduğu resmi makamlar tarafından teyit edildi ama sayıyla ilgili şu an elimize ulaşan bir sayı yok. Çeşitli rakamlar söyleniyor ama tabii bunları şu an için söylemek doğru da değil. Ayrıca limanda bekleyen aileler var. Onlar da yakınlarından haber almak için umutla gelecek güzel haberleri bekliyorlar. Bizler de takipteyiz. İnşallah en az kayıpla atlatacağımız bir gün olur. Yani özellikle dün ve evvelsi gün Kıbrıs Adası gerçekten çok ciddi fırtına yaşanmıştı. Özellikle dün açıklanan bir rakam vardı ki saatte 182 kilometreye ulaşan bir hızdan bahsetti rüzgarın meteoroloji dairesi. Bu da çok ciddi bir rakamdı. Ama Bayındırlık Bakanlığı'nın bugünkü açıklamalarına baktığımızda hani dünden bugüne geçen 24 saatte geminin denize açılmasında hiçbir sorun yoktu hava muhalefeti açısından. Demek ki başka noktalarda da önümüzdeki günlerde gemiyle ilgili incelemeler yapılacak. Evet. Diyeceklerim bunlar.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Mahmut Doğan'a. Flaş Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni bize son durumu aktarmış oldu. Girne açıklarındaki bu elim kazanın ardından gelen bilgileri paylaşmış oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 172 kişi kurtarıldı dedi ve

0: Gemide de toplam 267 kişi olduğunu biliyoruz. 8'i mürettebat, 8 kişilik mürettebat ve 259 yolcu olmak üzere. Gemi ön taraftan su almaya başladı. Gelen resmi kaynaklardan gelen bilgilere, ilk bilgilere göre ve kaptan hemen bilgilendirdi, limana dönmeye çalıştı. Ancak o çabalar maalesef sonuçsuz kaldı ve gemi kısa süre içinde limandan ayrıldıktan kısa süre içinde yan yatıp devrildi, alabora oldu, ters döndü. Bazı yolcular o geminin, ters dönen geminin üzerine çıkmayı başardı. Can yelekleriyle orada kurtarılmayı beklediler. O endişeli bekleyişin görüntülerini hepimiz gördük. Kadınlar vardı, yaşlılar vardı aralarında. Bazıları kurtarıldı, yine teknelere alındı ve karaya çıkarıldı, limana çıkarıldı. Yine helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları, tahliye çalışmaları vardı. Yaralananlar, durumu acil olanlar ambulanslara sedyelerle taşındılar. Ve tabii hastanelerde, acil servislerde teyakkuza geçti. Bir yandan hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar devreye girdi. Su altında arama çalışmaları var. Aileler limana geldi. Endişeliler, yakınlarından haber bekleyenler var. Umarız ki iyi haberler gelir. Kayıp sayısı artmaz. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir kişinin bile hayatını kaybetmesi böyle bir kazada çok acı. Şimdi son açıklanan durum bu yönde. Konuğumuz var. Devam edelim konuşmaya. Emrah Yılmaz Çavuşoğlu bizimle birlikte. Uzak Yol Gemi Kaptanı. Emrah Bey, affedersiniz, böldük sizi. Şimdi yaşından bahsediyorduk geminin. Daha genç bir gemi olsaydı eğer, o bahsettiğiniz hava muhalefetinden kaynaklı denizin dibinde oluşan kum tepeleri, kum çukurlarından etkilenmesi daha mı az olurdu diye sormuştum. Evet demiştiniz. Buyurun devam edelim buradan dilerseniz konuşmaya.
1: Açıkçası tabii geminin daha genç oluşu daha dirençli olacağı anlamına geliyor. Ama tabii ki burada gemi kaptanının kullanımı da çok önemli. Gemiyi ve tekneyi sevk etmesi de çok önemli. Şimdi siz de biliyorsunuz ki gemiler daha çok dalga tepelerinde veya fırtınalı zamanlarda genelde iskele, baş omuzluk dediğimiz 45 derecelik açıyla ya da sancak baş omuzluk dediğimiz 45 derecelik açıyla karşılarlar. Ama eğer dikini kullanırsanız bu sefer o dalgaların içerisinde saplanırsınız. Dün de burada de biraz önce bahsettiğim gibi büyük bir fırtına oldu ve rüzgar ve fırtına denizi kaldırdı ve siveller geride kaldı rüzgar gitse bile. Yani dalga çukurları oluştu denizin üstünde. Büyük çukurlar şeklinde düşünün. Ve bu çukurlarda büyük ihtimal geminin baştan su alması bu çukurlara gemi kaptanı arkadaşımızın girdiğini gösterir. Ki burada son karar ve limandan kalkış gemi kaptanına bağlıdır. Bunun zararlı olmayacağını düşündü herhalde meslektaşımız. Ve böyle bir kalkış yaptı. Ama tabii ki daha genç ve daha yorulmamış bir katamaran gemisi olsaydı çok çok daha iyi olabilirdi. Ancak tabii böyle bir olay yaşandı. Baş taraftan alındığını söylediniz siz de. Bundan dolayı olabilir. Ve buradan da su girdiği gibi açıkçası bütün yolcular bir yana toplandılar su girdikten sonra. Çünkü çok hızlı olduğunu düşündüm bu su girişinin. Ve insanlar üzerlerinde bir köşede özellikle geminin kıç tarafında büyük ihtimal arka tarafında yığılma olduğunu ve çıkacak bu suyla birlikte panikle birlikte yükselen adrenalinle birlikte kararı verme ihtimalleri düşük olduğu için böyle bir olayla daha önce eğitim almadıkları için çıkış yapmakta zorlandıklarını düşünüyorum. Şu an sanırım 89 kişi kayıp. Umarım kayıp sayısı ve yani kaybedilen insanımız az olur ve umarım 89 kişiye de bir an önce ulaşılabilir.
0: Evet, umarız iyi haber gelir. Peki evet. Bu az önce şundan bahsettiniz ya Emrah Bey, kaptanın sürüş tekniği de çok önemli. Hani dikine girerse o kum tepeciklerine, yani ben daha böyle basit tabirlerle anlatıyorum herkes anlayabilsin diye. Ben de anladığım kadarını yani telaffuz etmiş oluyorum. Bunu nasıl saptanması mümkün mü böyle bir şeyin? Hani teknik arızalar saptanabilir ama kaptanın

0: seyir tarzı da incelemelerde ortaya çıkacak mı?
1: Tabii ki. Şimdi gemi kaptanı burada izlediği rota çok önemli. Gemi kaptanı zaten bu kısa seyahatlerde köprü üstündedir. Geminin kullanıldığı yer yani köprü üstündedir zaten. Ve orada zaten dalgaları görür nasıl olduğunu. Ben açıkçası hani bu konuda ters bir hareket yaptığını düşünmüyorum meslektaşı olan arkadaşımızın. Ben de bir gemi kaptanı olarak sonuçta dalgaları o da görmüştür. Ve ona göre bir rota çizdiğini düşünüyorum ama tabii ki bu dalga çukurları dün esen rüzgar ve fırtınadan dolayı çok fazlaydı. Çukurlar çok derindi açıkçası. Bu derinlere karşı hızdan dolayı da çarpma oldu. Yani
0: Evet.
1: denize ve dalgaya doğru bir çarpma, bir gömülme oldu. Gömülmeden dolayı da büyük bir ihtimalle bir yara aldı ve bu yaradan da su girdi. Ve tabii ki burada teknenin yaşı, teknenin narinliği, yapısı, yapım yeri, teknenin bunlar çok önemli. Dayanıklılığı, stres var çünkü. Bir fizik var, bir moment var, bir atalet var. Bunların üzerinde her şey var bu teknelerin üzerinde.
0: Evet.
1: Yani bir araba gibi zaten bahsetmiştim. Durmadığını, belli bir süre stop ettikten sonra ilerlemeye çalıştığını. Hatta biraz önceki sizin görüş konuşmalarınızdan anladığım kadarıyla gemi kaptanı dönmek istemiş. Bu dönüş sırasında bakın dönüş sırasında bu dalga çukuruna daha da çok gelmiş olabilir. Bu dönüş de çok önemli. Yapma anı, o anki surati, bunu karar anı da çok önemli. Burada açık olan bütün pencerelerden veya kaporta boşluklarından veya makine dairesindeki hava alma yerlerinden de bu dönüş sırasında daha çok su girmiş de olabilir. O
0: Evet.
1: yüzden teknik personelin beyanı çok önemli. Gemi kaptanı kurtulmuş mu onu bilmiyorum. Onun beyanı çok önemli. Bu 6 kişiyi kaybeden vatandaşlarımızın gemi personeli mi yoksa yolcu mu oldukları önemli. Çünkü neden önemli? Eğer bir gemi personeli ise büyük bir ihtimal makine dairesindeki arkadaşlar olabilir. Çünkü makine dairesi karışık bir yapıya sahiptir. Ve içeride bir sürü jeneratörler, işte yakıt pompaları, devreler vardır. Ve çıkmak zordur. Makine dairesinin girişleri, çıkışları bellidir. Belli yerlerdir ve çok büyük değildir bu tarz gemilerde de. O yüzden bu vefat eden vatandaşlarımızın da gemi personeli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eğer makine dairesinde olduklarını düşünüyorum. Umarım herkes kurtulur ve bu elim olay bize bir ders çıkartır. Burada liman başkanlığına ve denetim kurumlarına çok büyük görev düşmekte.
0: Evet.
1: Özellikle buradan kalkış yapan, ben de şu an Kıbrıs'tayım. Mausa bölgesi ve Girne bölgesinden kalkış yapan gemilerin özellikle yolcu taşıyan gemilerin daha çok denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, evet daha konuşmaya tabii devam edeceğiz. Pek çok detay var, akıllarda pek çok soru işareti var ama tabii öncelik başından beri bu son dakika bilgisini, bu elim kazanın haberini paylaştığımızdan beri diyoruz ki öncelik arama kurtarma çalışmaları. O gemideki herkesin sağ salim kurtarılmasıydı. Ne yazık ki 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'ndan. Kayıplar var, bulunamayanlar var hala. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar devreye girdi. Takip edeceğiz tüm gelişmeleri bu kazayla ilgili adım adım. Ailelerin de limanda yine acılı bekleyişi sürüyor. Size çok teşekkür ediyorum Emrah Bey. Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Uzak Yol Gemi Kaptanı bizimle birlikteydi. Bu kazaya dair görüşlerini paylaştı. Şimdi kısa bir ara, döndüğümüzde kaldığımız yerden gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Evet, şimdi bu dilimi noktalıyoruz. Birazdan Girin açıklarındaki o alabora olan gemiyle ilgili, o kazayla ilgili gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz.

sistem revizyonu iddiaları nereden çıktı? Yeni parti binası açılıyor. Ekrem İmamoğlu, CHP bagajından kurtulalım mı diyor.

0: İBB davası canlı yayınlanır mı? Mansur Yavaş siyasi geleceği konusunda neden net konuşmuyor? Kerem Kırçuva soruyor. Akademisyen Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, siyasal iletişimci yazar Nur Tuğba Aktay, hukukçu avukat Yiğit Acar'la kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru. Hepimiz için. Her birimiz için.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
5: Seymen.
6: Uzmanlar, iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri, gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
5: Seymen.

32 derece. Ege bölgesinde hava çoğunlukla güneşli, İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana yer yer yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 30, Mardin güneşli 25 derece.

Evet, Girne açıklarında alabora olan bir geminin haberini paylaştık. Habertürk ekranlarından canlı olarak son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. O elim kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki 7'ye yükseldi. Açıklama.

0: Resmi kaynaklardan gelen açıklamalar bu yönde. Tabii kayıplar var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 267 kişinin olduğunu biliyorduk o gemide. 259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere. Önce 172 kişinin kurtarıldığı bilgisi gelmişti. Ancak o sayıda güncelleniyor. 237 kişinin kurtarıldığı bilgisi de yine gelen bilgiler arasında. 7 kişi de hayatını kaybetti. Ve batan gemide ne yazık ki arama kurtarma çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Kayıplar var ne yazık ki, ama zamanla yarış da söz konusu. Özel ekipler, dalgıçlar orada, bir yandan da limanda ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor. Tabi başından beri kaza haberini alır almaz bir seferberlik ilan edildi. Havadan helikopterlerle desteklendi arama kurtarma çalışmaları. Girne limanından hareket etmişti bu katamaran türündeki yolcu gemisi. Mersin Taşucu'na gidiyordu ve maalesef ki gemi ön taraftan su almaya başladı ve işte bu elim kaza meydana geldi. Şimdi İhlas Haber Ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti muhabiri Gökçe Örnekal telefon hattımızda, sözü ona bırakıyorum.
1: Evet, iyi yayınlar. Şu anda biraz evvel Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in bir açıklaması gerçekleştirildi. 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin vefat ettiğini, 23 kişinin de hala da ulaşılmaya çalışıldığı açıklandı. Evet, biliyorsunuz Girne Turizm Limanı'ndan hareket eden ve Mersin Taşucu'na gitmekte olan filonun içerisinde su almasıyla birlikte filo alabora oldu. Hem havadan hem de denizden sivil savunma ekipleri, sivil savunma teşkilatı bir kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Hayatını kaybedenler olduğu bilgisi kesin resmi makam tarafından açıklandı. Tekrardan altını çizelim. 7 kişi hayatını kaybetti. Ama bir önceki şöyle de bir açıklama yapalım. 267 kişiden 237 ekipler tarafından kurtarıldı. 23 kişi hala da aranmaya sivil savunma ekipleri tarafından devam ediyor. Kurtarılan yolcular hastanelere sevk edildi. Hala daha kurtarılmayı bekleyen ve aranmaya devam eden 23 kişinin ailesi telaşlı bir şekilde Girne Turizm Limanı'nın önünde gelecek haberi bekliyorlar. Birazdan kriz masası, bu arada kriz masası oluşturuldu. Kriz masası oluşturulduğunda 15 dakika önce Sayın Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kriz masasına dahil edildi. Ve birazdan da yarım saat içerisinde de bir basın toplantısı yapılması bekleniyor. Çünkü içeriye canlı yayın araçları alınmaya başladı. Kriz masasından basın toplantısı düzenlenecek ve 23 kişinin akıbetiyle ilgili detay bilgi geçilecek. Şu anda size sağdan aktarabileceklerimiz bu kadar. Tekrardan detaylayalım. 7 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi ulaşılmak için hala da aranmaya devam ediyor. 267 kişi bulunuyordu mürettebatla birlikte filonun içerisinde.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. İhlas Haber Ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti muhabiri Gökçe Örnekal bize Kıbrıs'tan aktardı. Yarım saat sonra da bir basın açıklaması olabileceği bilgisini verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın da dahil olduğu kriz masası ekibi orada. Gözümüz kulağımız tabii Girne'de. Girne açıklarındaki gemide bir yandan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şimdi Habertürk Ankara muhabiri Emre Karaca'ya dönelim. İçişlerinden de açıklamalar var. Yine yetkililerden de resmi açıklamalar var. Emre, bize tüm yeni gelişmeleri aktarır mısın lütfen?
2: Evet, Girne açıklarında meydana gelen kazaya ilişkin olarak Ankara'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin olarak desteğin detaylarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ihbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı vurgulandı. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 4 yüzer unsur ile Akgünler 3 isimli yolcu gemisinin bölgeye sevk edildiği ifade edildi. Bununla birlikte Türkiye'nin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da 500'er unsur ile

0: iki sahil güvenlik helikopterinin bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsurunun görevlendirildiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının ilgili birimlerin koordinasyonunda devam ettiği de yapılan açıklamada vurgulandı. Bununla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bir açıklama yayınladı sosyal medya hesabından. Yaşanan hadiseye yönelik olarak bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla neticelenmesini temenni ediyorum dedi. Gemide bulunan yolculara, mürettebata ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada hepimizi derinden üzen bir haber gelmiş durumda. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti sahil güvenlik unsurlarıyla ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir dedi. Bununla birlikte şöyle bir notu da ekledi. Şu an itibariyle temel önceliğimiz yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yayımladığı mesajda tüm imkanların seferber edildiğine vurgu yaptı. Kurtarma çalışmalarının en güçlü şekilde devam ettiği vurgusu da mesajında yer aldı. Ankara'dan Elim olayına ilişkin olarak gelen mesajlar şu ana kadar bu şekilde.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Habertürk Ankara haber muhabiri Emre Karaca bize resmi kaynaklardan gelen o açıklamaları derledi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması önemliydi. Tüm imkanların seferber edildiğini daha önce de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yine sosyal medyadan paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları var. Ve iki helikopter, üç gemi gönderildi Türkiye'den arama kurtarma çalışmaları için. Bunu biliyoruz. Evet, ne olmuştu? Şöyle bir hatırlayalım. Saat 12.30'da Girne Limanı'ndan bir yolcu gemisi hareket etmişti. Mersin Taşucu'na gitmek üzere. Ve kısa süre sonra açıldıktan, yola çıktıktan, denize açıldıktan kısa süre sonra gemi su almaya başladı. Kaptan bunu limana bildirdi. Ancak her ne kadar limana geri dönmeye çalışsa da çok hızlı gelişti ve gemi ters döndü. Alabora oldu. Tabii panik anları yaşandı. Hızla can yeleklerini giyen yolcular, görgü tanıklarının ilk ifadesine göre kendini hızla denize atanlar oldu. Ters dönen geminin üzerine çıkmayı başarabilenler oldu. Ve orada kurtarılmayı beklediler. Tabii ihbarı alınca ekipler, sahil güvenlik arama kurtarma ekipleri hızla harekete geçti. Helikopterler havadan destek verdi bu arama kurtarma çalışmalarına. Yine limanda ambulanslar hazırda bekledi ve bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı şu anda telefon hattımızda. Sayın Bakan, başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
2: Halkımızın ve milletimizin başı sağ olsun.
1: Evet. Son durumla ilgili bize neler söyleyeceksiniz? 7 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz ne yazık ki.
2: Yani 237 kişinin kurtarıldığını şükür söyleyebilirim. 7 kişinin cesedine ulaşıldı. 23 kişiyi de arama çalışmalar devam ediyor. Bu yolculardan 267 yolcudan 11 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıydı. 5 tane Alman, 3 tane İran vatandaşı var. Geri kalan 240 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.
1: Evet. 12.30'da geminin hareket ettiğini biliyoruz. Mersin Taşucu'na gitmek üzere ve gemi limandan ayrıldıktan öyle mi?
2: Yanlış bilgi. 11.50'de gemi yola çıktı. Tam 12.25'te gemiden sinyal kesildi.
1: 12.25'te sinyal kesildi.
2: Yani zaten 4 mil açıkta bu olay cereyan etti. Kalkıştan hemen kısa bir süre sonra bu müessif olay meydana geldi.
1: Saat kaçta hareket etti Sayın Bakan? Bir daha duyabilir miyiz sizden?
2: 11.50'de çıkış.
1: 11.50'de çıkış yaptı. Tabii kazanın nedeninden önce arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede hangi ekipler devrede?

0: şu anda 23 kayıp var sizin de bahsettiğiniz gibi.
1: Türkiye'den teknik ekip ve uzmanlar istedik. Çünkü gemi tamamen battı. 514 metre derinliğe indi ve iniyor. Geminin batış sebebini Sevedere denilen geminin kara kutusunu bulduktan sonra öğrenebileceğiz. Ama şu anda şu sebepten dolayı diyebilecek herhangi elimizde bir veri yok.
0: Evet.
1: Çok ani gelişen bir olay.
0: Evet, çok ani gelişen bir olay. Sayın Bakan, dün bir hava muhalefeti varmış Kıbrıs'ta, ancak bugün seferin yapılmasına engel bir durum yokmuş. Yani hava muhalefeti açısından seferin sorunsuz yapılabileceği bilgisi
1: geldi. Yok, yani hava muhalefetinden olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu havalarda çok rahat gidip geliniyordu. Dün hava muhalefeti çekti dediğiniz gibi. Gemilerin kalkışına izin verilmedi ne taş ucundan ne girmeden. Bugün hava normaldi. Sefere uygundu. Bunun için kalkışına izin verildi. Ama denizden hava muhalefetinden kaynaklanan bir olay olduğunu düşünmüyoruz. Ama dediğim gibi kesin kanıya varabilmek için o geminin kara kutusunu bulmamız gerekiyor.
0: Evet, bir yandan dalgıçların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabi zamanla yarış söz konusu Sayın Bakan. Bir yandan da tabi suyun soğuk olmaması umutları artırıyor mu? Limanda ailelerin beklediği bilgisi gelmişti. Neler söyleyeceksiniz o bekleyişle ilgili? Yakınlarından haber alamayanlar orada mı?
1: Yani zor bir durum. Elbette ki ateş düştüğü yeri yakar. İnsanlar üzgün, heyecanlı, yakınlarına ulaşmaya, yakınlarına akıbetini öğrenmeye çalışıyoruz. Biz de bir an evvel sağlıklı en azından bulduğumuz 237 kişinin kimliklerini tespit edip aileleriyle buluşturup onlara iyi haber vermek istiyoruz. Şu anda da kimlik tespiti devam ediyor.
0: Evet Sayın Bakan, bir yandan da Girne ile Mersin arasındaki bu seferi yapan yolcu gemileri sık sık bu seferler yapılır mıydı? Yani sık kullanılan bir ulaşım hattı.
1: Günde 3-5 sefer yapılıyor.
0: Günde 3-5 sefer yapılıyor. Evet, geminin 2000 yılında inşa edildiği bilgisi var. Bu tarz durumlar, hani yola çıkan, deniz trafiğinde hareket eden, görev yapan bu tarz yolcu gemilerinin genelde böyle bu yaşlarda olduğunu mu biliyoruz? Tabii değişebilir özellikleri
1: çok daha,
0: ancak.
1: Çok daha yaşlı gemiler de oluyor. Bu biz Türk Lloyd'un düzenlediği rapora bakıyoruz. Bu gemi 2026'da, yani yaklaşık 2 ay önce Türk Lloyd'un kalite belgesini almış bir gemi.
0: 2 ay önce denetlenmiş ve bakılmış durumuna, öyle mi Sayın Bakan?
1: Evet, evet.
0: Sadece 2 ay önce. Peki bazı uzmanlar şunu söylüyor. Dünkü hava muhalefeti nedeniyle denizde dalga çukurları oluşabileceğinden bahseden uzman konuklarımız oldu. Böyle bir tabii dediğiniz gibi kara kutuyu bulmadan kesin neden öğrenilemeyecek.
1: Yani bu iddialar elbette ki bizim de önümüzde. Doğrudur ya da yanlıştır denemiz mümkün değil. Hatta yine ortaya atılan bir iddiaya göre işte çünkü fırtınada gemilerden denize düşen sert bir cisim gemiye çarpmış olabilir. Sol ön taraftan çarptı çünkü. Sol ön taraftan su almaya başladı. Dolayısıyla bunların hepsi iddia. Biz iddialara göre kalkıp yorum yapmamız çok da doğru olmaz. Kara kutuyu bulalım, ona göre daha sağlıklı bir bilgi verebiliriz.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız ve bizimle son bilgileri paylaştığınız için. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bize son durumu aktardı. Önemli açıklamalar yaptı. Sadece bu batan geminin sadece 2 ay önce denetimden geçtiğini belirtti. Ancak gemi tabii battı, batık durumda şu anda ve giderek de denizin dibine doğru iniyor. 514 metre derinliğe doğru ilerlediği bilgisini verdi. Yine iddialar gündemde, ancak kazanın asıl sebebini kara kutudan öğreneceğiz dedi Bakan Arıklı. Şimdi tabii konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz

0: var hazır. Doktor Kaptan Cahit İstikbal bizimle birlikte. Cahit Bey, telefonla görüşmüştük. Şimdi de evet, uzaktan bağlanıyorsunuz. Ne diyeceksiniz bu son bilgiler ışığında? Sadece iki ay önce denetlenmiş 26 yaşında bir yolcu gemisi. Sayın Bakan az önce dedi ki daha yaşlı gemiler de var dedi, yolcu taşıyan.
1: Tabii geminin yaşını suçlu ilan edemeyiz tabii ki. Ama yaşlı olması bir fiberglass bir tekne olduğunu da düşünürsek bir malzeme yorgunluğuna da yol açmış olabilir. Ama bunu biz otomatikman suçlu ilan edemeyiz. Yalnız Sayın Bakan Karakutu'dan öğreneceğiz dedi. 2000'li yıllardan itibaren gemilerde de uçaklarda olduğu gibi bir karakutu diyebileceğimiz VDR dediğimiz bizim. Voyage Data Recorder şeklinde Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından geliştirilen ve zorunlu tutulan sefer veri kaydedicisi denilen bir cihaz var. Bu kaptan köşkünde bulunur ve geminin nesini kaydeder? Bütün rota bilgilerini kaydeder, telsizde yapılan bütün konuşmaları kaydeder, köprü üstünde yapılan bütün sesli konuşmaları kaydeder. Geminin dümen bilgileri, şunlar bunlar hepsi buna bağlıdır. Dolayısıyla buradan öğrenilme ihtimali var ama kesin öğrenemeyebiliriz de orada. Yani eğer ki geminin
0: hasar mı görmüş olabilir?
1: Köprü üstü evet hasar görmüş olabilir ve biz oradan öğrenemeyebiliriz bu kazanın nedenini.
0: Evet.
1: Çünkü eğer köprü üstü personeli biliyorsa ve konuşmuşlarsa o zaman öğreniriz.
0: Evet, tabii takip edeceğiz.
1: Yoksa gemi bir cisme çarptıysa ve bu cisimler çarpmadan dolayı karinesinde bir delik açıldıysa ve buradan su girişi başladıysa bunu karakutun asıl hangi şeyi kaydedecek, yani bu veriyi nasıl kaydedecek?
0: Bu durumda kaptan
1: ama
0: bilgi vermiyor
1: sistemi
0: mu Cahit Bey, böyle böyle oldu diye?
1: Aynı şeyi söylüyorum. Kaptan konuştuysa köprüsünde şurada şu var, burada bu var diye ifadeler olduysa oradan öğrenmemiz mümkün eğer bu yapıldıysa. O zaman mümkün. Ya da geminin kamera sistemi eğer kayıttaysa ve kamera sistemlerinden makine dairesi de burada görüntülenmektedir. Bu kamera sistemi kayıtlarından da bu anlaşılabilir.
0: Evet. 337 kişi kurtarıldı bu arada. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. 7 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti ve 23 kişi de aranıyor. Sol ön taraftan su aldı dedi Bakan Arıklı az önce yayınımızda. Buyurun.
1: Evet, ön taraftan su aldı, iskele taraf, yani ön iskele taraftan, yani sol tarafından, baş ve sol tarafından. Yani bu bir dikdörtgen şeklinde düşünün, bu katamaran gemi olduğu için böyle normal gemi şeyinde değildir, yani tekne şeklinde değildir. Daha dikdörtgenimsi bir şey, o yüzden de alabora olması zordur aslında bu gemilerin.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bir darbe almış olabileceği de akla yatkın geliyor. Bu darbeyi nasıl almış olabilir? Daha önce Sayın Bakan'ın da bahsettiği denize düşmüş olan bir konteyner diyelim. Konteyner gemisinden fırtınada bir konteyner denize düştü diyelim. Ve bu da yarı batık halde denizin altında suyun üzerinden görünmeyecek şekilde suda yüzüyor. Bu gelip gemiye çarparsa fiberglass'ı parçalayabilir mesela. Ya da sürüklenen bir şamandıra düşünün. Büyük bir şamandıra düşünün. Çelik saç şamandıra. Bu da sürüklenir ve çarparsa bu arada da delik açabilir. Yani bu
0: bunların önceden tespit edilmesi, su altının belki sık sık taranması, böyle şeyler mümkün mü? Yoksa açıkta olduğu için bunu saptamak çok mu zor?
1: Şimdi gemilerde su altını böyle gideceğiniz rotanın su altını tarayan bir sistem bulunmuyor. Gemilerde böyle bir ticari gemilerde böyle bir sistem yok. Yani radar var, su üstünü tarar. Eco Sounder var, o da ancak geminin bulunduğu yerin altını, dip kısmını tarar. Onun da alıcıları geminin en alt kısmındadır. Ancak üzerinden geçtiği yeri tarar o. Yani öndeki çarpabileceği muhtemel cisimleri taraması mümkün değildir Eco Sounder cihazının. Dolayısıyla böyle bir teknolojik gemilerde şu anda yok. Yani bir batık bir şey önümüzde var, yarı batık da biz buna çarpar mıyız şeklinde bir teknoloji henüz maalesef yok.
0: Evet.
1: Buna karşı ne olabilir? Tabii ben yayının başında şeyi söyledim ama hani fiberglass'ın bir dezavantaj olmayacağını söyledim ama mesela saç gemiler daha böyle çarpık

0: yapma darbelere karşı daha dayanıklı gemiler olarak böyle bir durumda düşünülebilir. Yani saç gemiler çarparsa deniz üzerinde sürüklenen bir şeye, cisme çarparsa daha dayanıklı olabilirler.
1: Daha az etkilenirler. Fiberglass malzeme olduğu için
0: böyle bir çarpmada patlaması bakımından daha da şey vulnerable dediğimiz
1: bunların
0: bu şey
1: tabii
0: olabilir.
1: Tabii Cahit Bey, hani siz çok tecrübelisiniz. Bunların hepsi şu anda varsayım, ihtimal.
0: Şüphesiz.
1: İnceleme sonucunda, raporlar doğrultusunda gerçek nedenini öğreneceğiz. Dünkü fırtınanın dün fırtına etkili olduğu için bazı gemilerden parçalar kopmuş olabileceği, bunun denizde yarı batık vaziyette duruyor olabileceği ve bu yolcu gemisinde o parçalardan birine çarptığı ihtimali de yine masada dedi Sayın Bakan az önce Habertürk canlı yayınına bağlandığında.
0: Doğrudur.
1: Yani bu ihtimaller hep masada. Bazı uzman görüşleri de şu ihtimali göz önünde bulunduruyor. Bu fırtına, etkili olan fırtına denizi kabartır ve denizde dalga çukurları oluşturur. Bu irili ufaklı çukurlardan birine de batmış olabilir gemi diye ihtimallerden de bahsedenler oldu. Böyle durumlarda bir kaptan ne yapabilir Cahit Bey?
0: Yani bu havada uçakların karşılaştığı gibi hava boşluğu denilen durum denizde söz konusu olmaz. O dalga boşluğu denilen şey, biz onları ölü dalga olarak nitelendiririz ya da İngilizce karşılığı olarak swell denilen fırtına eser geçer. Ancak onun denizde yarattığı çalkantı bir süre daha devam eder. Ölü dalga var deriz biz buna. Ve bu ölü dalgalar da böyle bir bu katamaranı batıracak, alabora edecek şekilde bir dalga oluşmaz. Yani bu ancak bir deniz dibi depremi sonucunda dev dalgalar oluşursa böyle bir şey söz konusu olabilir. Yani böyle bir swell dalgalarıyla bir dalga çukur oluşacak da bu katamaran tekneyi alabora edeceği ben ihtimal vermem. Ben böyle bir şeye tanıklık etmedim yani. Bunca senedir denizlerde dolaşıyorum, böyle bir şey görmedim.
1: Peki. Peki bir yandan da bu gemi hep konuşuyoruz tabii 26 yaşında bir gemi. Onun tabii dayanıklılığıyla daha yeni olan teknelerin dayanıklılığı bir olmaz sanırım. 2 ay önce denetlenmiş bu gemi. Yani yola çıktığında var olan bir arıza olma ihtimali çok düşük değil mi o zaman Cahit Bey?
0: Yani buna tamamen imkansız diyemem. Denetlemelerde gözden kaçmış konular olabilir.
1: Evet.
0: Ya da denetleme sırasında çalışıyordur, daha sonra da arıza yapmış ama neyden bahsediyoruz onu bilmemiz lazım. Mesela denize atıldığında henüz açılmamış cansalları ben gördüm videolarda. O mesela bir kusur olarak nitelendirilebilir. Yani bu cansalları demek ki yeterince iyi kontrol edilmemiş. Çünkü onların açılması gerekiyordu.
1: Onların açılıp insanların hani üzerine tahliye edilebilmesi mi gerekiyordu? Öyle bir
0: sistem. Tabii. Onlar zaten denize atılır ve otomatik olarak şişer, açılır, çadır gibi olur ve diğer kazazedeler denize atlar. Denize atladıktan sonra onun üzerine çıkar.
1: Hayati yani, bir önem taşıyor çünkü denize... lafınızı özür dileyerek bölüyorum. Biz ters dönmüş geminin üzerine çıktığını gördük yolcuların gelen ilk sıcak görüntülerde.
0: Evet. Yani bunlar herhalde denize atladıktan sonra o geminin üzerine çıktılar diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Gemi devrildikten sonra çıktılarsa bu da ayrı bir mucize olur. Çok zor çünkü o.
1: Evet.
0: Dolayısıyla telefonum da sık sık çalıyor bu arada.
1: Tabii.
0: Kusura bakmayınız.
1: Estağfurullah. Tabii can havliyle
0: can açılsaydı tabii şey olurdu.
1: Evet. O tabii insanların hani bir an evvel kendini daha rahat bir yere atması açısından hayati bir önem taşıyor. Bu örneğin bu cansalların açılmaması yani çalışmadığı anlamına geliyor. Gözden kaçmış bir ihmal diyebiliriz örneğin bunun için.
0: O cansallarını kim kontrol ettiyse niye açılmadığını onlara sormak lazım.
1: Evet, kesinlikle. 11.50'de hareket etmiş, 12.25'te sinyal kesilmiş gemide. Yani yaklaşık bir 35 dakika içinde olmuş. Eğer gemi az önceki ihtimalleri tekrar göz önünde bulundurursak Cahit Bey, bir sert bir cisime çarptıysa ve su almaya başladıysa, bu ne kadar sürede alabora olmuştur? 5-10 dakika gibi kısa bir sürede mi yoksa orada ne kadar o canavli yaşanmıştır o panik anları?

giriş yapan suyun debisine bağlı. Yani bu 10 dakikada olabilir, yarım saatte de olabilir. Kaynelerinde büyük bir delik açıldı ve buradan suyun ne kadar hızla girdiğine bağlı olarak, su baskınının hızına bağlı olarak değişir bu. Ama şu görülüyor, yolcular en azından bu can yeleklerini giymiş, giyinmişler. Bu da yarım saat civarında bir zamanlarının olduğunu

0: Orada ne kadar o canavlı yaşanmıştır o panik anları?
1: İniş yapan suyun debisine bağlı. Yani bu 10 dakikada olabilir, yarım saatte de olabilir. Kaynelerinde büyük bir delik açıldı ve buradan suyun ne kadar hızla girdiğine bağlı olarak, su baskınının hızına bağlı olarak değişir bu. Ama şu görülüyor, yolcular en azından bu can yeleklerini giyinmişler. Bu da yarım saat civarında bir zamanlarının olduğunu gösteriyor.
0: Evet. Şöyle bir yine tecrübelerinize dayanarak düşündüğünüzde makine dairesinde çalışanlar da var değil mi o yolcu gemisinde? İlk tehlikeyle burun buruna kalanlar onlar mı oldu acaba mürettebattaki çalışanlar?
1: Tabii geminin alt salonlarında oturanlar, güverte bir de daraşık koridorlar var tabii, gemi küçük. Oralardan koridorlarda panik de yaşanmış olabilir güverteye çıkarken. Ben makine dairesinde çalışanlar, tabii ki yan altısında çalışanlar. Diliyorum ki bunlar güverteye çıkacak kadar zaman bulabilmiş olsunlar. Ve kurtarma yardım çalışmalarının da içeride kalanlar için bir an önce başlatılmasını diliyorum.
0: Evet, tabii çalışmalar sürüyor zaten başından beri. Dalgıçlar bölgede ilk etapta hava destekli de yapıldı. Az önce Bakan Arıklı 11 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının olduğundan bahsetti. Gemide 5 Alman vatandaşı, geri kalanı da yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 7 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti bu elim kazada. 237 kişi kurtarıldı. 23 kişi de hala aranıyor. Tabii zamanla bir yarış söz konusu. Başından beri hep uzmanlarımıza danıştığımız konulardan biri de şu Cahit Bey. Bir hava boşluğu, yani artık herhalde söz konusu olamaz çünkü 514 metre derinliğe doğru inmiş batık.
1: Hayır, hayır, hayır.
0: Değil mi?
1: Böyle su üzerinde görünmüyor mu artık? Ben takip edemedim onu.
0: Suyun üzerinde,
1: değil mi artık?
0: Yani batmaya başladığı bilgisini verdi. 514 metre.
1: Evet, çünkü çok uzun süre durmaz o. Çok uzun süre durmaz söylemiştim ben ona. Çok uzun süre durmayacağını suyun üzerinde.
0: Evet, bu da...
1: Maalesef eğer içeride sıkışmış kalanlar varsa çok zamanla yarış gibi bir şey söz konusu şu anda. İnşallah ulaşılır.
0: İnşallah, inşallah. Tek temennimiz bu. Tabii pek çok iddia var. Örneğin biz şunu düşünüyoruz. Siz pek ihtimal vermediniz ama böyle bazı hava muhalefetlerinden sonra etrafta iyice bir arama tarama çalışması yapıldıktan sonra seferlerin yeniden devam etmesine karar vermek mi daha doğru olur? Çünkü o fırtınanın etkisini kaybetmesi suyun üstünde havada etkisini kaybedebilir ama suyun altındaki fırtına etkisi anlıyorum ki devam ediyor olabilir. İşte kopan parçalar, düşen parçalar, düşük bir ihtimal dediniz ama o dalga çukurları, acaba bu konularda biraz daha mı hassas olunmalı? Ne dersiniz? Ya da dünyada nasıl standartları?
1: Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde veya uluslararası alanda bu şekilde bir prosedür yok. Yani fırtına olduktan sonra deniz üstlerini tarayalım da ondan sonra bu seferler başlasın şeklinde bir prosedür mevcut değil. Ama olmalı mı? Denizde emniyetin sınırı yoktur. Olsa iyi olur mu diye bana sorsanız ben elbette ki olsa iyi olur diye söylerim bunu. Ama şu anda mevcut böyle bir prosedürün olmadığını da söylemek durumundayız.
0: Evet. Tabii bir yandan da seferber oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 3 gemi, 2 helikopter sevk edildi bölgeye. İlk etapta helikopterler havadan müdahale etti. Burada kaptanın tecrübesini de konuşacak olursak elinden geleni yapmıştır tabii ki. Hem mürettebat hem gemi kaptanı. Umarız ki onların durumları da iyidir. Şu an çünkü bilemiyoruz kimler kurtarıldı. Az önce Sayın Bakan da yine Habertürk yayınında canlı olarak söylemişti. Kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor dedi. Bazı ailelerin limanda endişeli bekleyişi devam ediyor tabii ki bir yandan. Bir yandan kriz masası kurulmuş. Bir mürettebat ve tecrübeli bir kaptan olarak baktığınızda bu tarz kazalarda ilk atılması gereken adım, ilk yapılması gereken hamle, o geminin yola çıktığı ve sinyalin kesildiği süreyi düşünürsek, o 35 dakikalık sürede neler yapılabilirdi, ne kadarı yapılmış olabilir sizce?
1: Yapılması gerekenleri şöyle sıralayalım Tuğba Hanım. Öncelikle personele ve mürettebata ve yolculara alarm verilip herkesin güvertede toplanması istenir. Ve can yeleklerini giymeleri istenir. Giymiş olarak güvertede toplanmaları istenir.

0: Bu arada durumun ciddiyetine göre sahile, kıyıya bilgi verilir. Yardım isteniyorsa acil yardım, Mayday çağrısı yapılır. Sahile ve tüm gemilere, civardaki tüm gemilere acil yardım çağrısı yapılır. Telsiz kanal 16'dan yapılır bu çağrı. Ve onun yanında da su girişine neden olan arızanın giderilmesi için de bir yandan gemi seferber edilir. Bunların hepsinin de aynı anda yapılması gerekir ve bunların da görüyoruz ki bu olayda yapılmış. Yani hem yolculara can yelekleri giydirilmiş, hem sahile bilgi verilmiş, yardım çağrısı yapılmış. Dolayısıyla kaptanın bu noktada görevini ben yerine getirdiğini düşünüyorum. Tabii kendisi de inşallah kurtulmuştur, sağ olarak kurtulmuştur. Kendisini de dinlemek isteriz.
1: Evet, tabii bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Bir yandan da tabii resmi makamlardan açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kısaca bahsedeyim, Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisindeki gelişmeler hepimizi derinden üzmüştür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarının koordinasyonu ve ekiplerin süratli müdahalesiyle yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında yolcuların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde tahliye edilerek karaya çıkarılmıştır. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ilgili kurumlarca kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olaydan etkilenen tüm yolculara ve mürettebata geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, dedi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Şimdi
0: Evet, çok doğru.
1: evet, sizinle devam edeceğiz Cahit Bey konuşmaya. Ama olay yerine gidelim şimdi, bir kaza yerine. Flaş Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Doğan bizi orada bekliyor. Hazırsa eğer Mahmut Bey, evet. Mahmut Bey, neler anlatacaksınız bize? Son durum nedir orada? Tam olarak neredesiniz şu anda?
2: Kurbanım, öncelikle merhaba. Şu anda Girne Turizm Limanı'ndayız. Yani geminin Mersin Taşucu'na varmak için hareket ettiği yerdeyiz. Hemen arkamızda zaten şu anda siz de duyuyorsunuzdur. Ambulans sesleri hala birer birer devlet hastanelerine doğru yol alıyorlar. Tam bulunduğumuz konum aynı zamanda şu anda devletin en üst makamının da bulunduğu yer. Girne Turizm Limanı'nda krizi yönetim merkezi kuruldu. Şu anda Başbakan, Meclis Başkanı, ilgili bakanlar hepsi buradalar. Şu anda takip ediliyor ve kriz yönetim merkezinin tam önündeyiz. Arkamızda da Girne Turizm Limanı var.
1: Evet, bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Mahmut Bey. Dalgıçlar devrede. Geminin az önce Sayın Ulaştırma Bakanı Arıklı da yayınımıza bağlandı. Canlı yayında açıklamalar yaptı. Geminin tamamının suyun altına battığı bilgisini verdi. İyice derinlere, yüzlerce metre derinlere iniyormuş. Ancak 23 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da aileler bekleyişini sürdürüyormuş limanda. Neler söylersiniz onlarla ilgili de?
2: Tabii bu olayın olduğu saatler öğlen saatleri. Bir anda haber geldikten sonra bütün devlet ilgili kurumları teyakkuza geçtiler. Sivil savunma, sahil güvenlik, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, güvenlik kuvvetlerine bağlı bütün unsurlar. Bunların yanında da ayrıca sivil tekne sahipleri, balıkçı tekneleri hepsi geminin batma haberini aldıktan sonra olay yerine intikal etmeye hızlıca hareket ettiler. Bu dakikaya kadar 237 kişi kurtarıldı. 7 kişinin
1: hayatını kaybettiği bilgisi
2: hayatını
1: gelmişti.
2: kaybettiği bildirildi. Evet, 23 de kayıp var. Toplamda 267 kişi olduğu ifade edildi.
1: Evet.
2: Türkiye'den gelen arama kurtarma amacıyla deniz karakol uçakları ve helikopterler de bölge üstünde gün itibariyle uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Biz de şu anda buradan görebiliyoruz. Bütün şu andaki olasılıklar değerlendiriliyor. Denizde bulunan 23 vatandaşımızın
1: Evet, tabii
2: mümkünse
1: bağlantıda
2: bunların
1: da
2: sağ olarak kurtarılması
1: bazen kesinti
2: en
1: yaşanıyor,
2: büyük.
1: donmalar yaşanıyor Mahmut Bey. Şu an net duyuyoruz ama sizi, buyurun lütfen.
2: 237 vatandaşımız kurtarıldı. Zaten bunu da

0: ifade ettiniz siz de. 23 kaybımız var. 7 de hayatını kaybetmiş vatandaşımız var. Toplamda 30 kişiden şu anda bahsediliyor. İnşallah o 23 kişi de en yakın zamanda kurtarılır. Dalgıçlar onları kurtarmak amacıyla, yani bedenlerine en azından ulaşmak amacıyla yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Dip dalgıç batığın olduğu alana yönelik faaliyetlerde bulunuyorlar. Yukarıdan deniz karakol uçakları, helikopterlerle deniz yüzeyinde olabilecek vatandaşlarımızın çıkarılması, kurtarılması için bir çaba var. Onun dışında burada alınmış geniş çaplı önlemler var.
1: Deniz trafiği
0: Bunlar
1: durduruldu mu
0: neydi?
1: tamamen Mahmut Bey şu anda? Başka
0: Tabii
1: seferler
0: şu
1: yok.
0: anda deniz trafiği durdurulmuş durumda. Denizde sadece arama kurtarma faaliyetleri yapılıyor. Askeri teknelerin yanı sıra sivil teknelerin de bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Ama onun dışında Türkiye ile karşılıklı bir feribot seferi şu anda gerçekleştirilmiyor. Bize gelen zaten bilgiler de bu yönde. Zaten şu anda herkesin odaklandığı nokta bu faciadan sonrasında alınabilecek önlemlerin neler olduğu, bu facianın nasıl gerçekleştiği, sorumlular varsa bunların hangi noktada olduğu, bunlarla ilgili de derin ve detaylı bir araştırma yukarıda yapıldığını, bütün bilgilerin tek tek alındığını, görüldüğünü ve incelendiğini söyleyebiliriz.
1: Peki Mahmut Bey, baktığınızda havanın durumu, denizdeki durum nasıl görünüyor? Akıntı, dalga durumu vesaire, bunlar arama kurtarma
0: Şu anda
1: çalışmalarını...
0: baktığımızda hava sabahki gibi değil. Sabahleyin dalgalıydı ama şu an itibariyle deniz dalgasını bırakmış durumda.
1: Bizim denizi görebileceğimiz bir yere geçebilme ihtimaliniz var mı bu arada? Ya da kurtarma çalışmaları şu an... Nerede yoğunlaşmış durumda? Evet, galiba bağlantımız kesildi Mahmut Bey'le. Flaş Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Doğan bize aktardı kaza yerinden, limanın yakınlarından. Tekrar bağlanabilirsek eğer yine bilgi almaya devam ederiz. Devam edeceğiz konuşmaya. Konuğumuz var, Cahit Bey bizimle birlikte. Doktor Kaptan Cahit İstikbal, Deniz Emniyet Derneği Başkanı. Cahit Bey, evet, bir kriz masası kurulmuş durumda. Tabii canhıraş, hala ekipler zamanla yarış söz konusu, sizin de dediğiniz gibi. Yapılması gerekenleri saydınız böyle bir kaza durumunda. Bir kaptanın, mürettebatının ne yapması gerektiğini. Ancak tabii yolcuları idare etmek de o durumda çok zor değil mi? O panik anı, o adrenalin, daha önce başına kimsenin böyle bir şeyi gelmemiştir. Filmlerde izliyoruz maalesef ki ama... Yaşandı bu elim kaza. O durumda tabii bir panik anı da durumu olumsuz etkilemiştir değil mi şüphesiz?
2: Evet, şunu söyleyeyim ben demin Sayın Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapıldı değil mi? Burhanettin Bey mi açıklama yapmıştı? Orada da ifade edildi. Aslında şunu söylemek. Elim can kayıpları çok üzücü ama genel olarak baktığınızda başarılı bir operasyondur. Yani 237 kişinin kurtarılması böyle bir olaydan, açık denizde yapılmış böyle bir kazadan, meydana gelmiş böyle bir kazada 237 kişinin kurtarılmasını başarılı olarak nitelendirmemiz gerekiyor. Çünkü Costa Concordia'da bile böyle bir başarılı çalışma yapılamadı. Yani burada açık denizde her şeye rağmen başarılı bir kurtarma işlemi yapıldı. Hayatını kaybeden demeyeyim de kayıp olanlar diyeyim. Büyük ihtimalle geminin içerisinde kalmış olan kişiler maalesef. Gemiden çıkmayı başaramayan, alabora esnasında geminin içerisinde kalan kişiler, kaybolan kişiler muhtemelen. Onlar için de arama kurtarma ekiplerinin zaten yapabileceği bir şey o süre içerisinde maalesef yok. Yani dalgıçların gelip de hemen dalıp onları çıkarması gibi bir durum maalesef mümkün değildi. Dolayısıyla başarılı olarak nitelendirmemiz lazım.
1: Ki etraftaki balıkçı teknelerinden tutun sivil teknelere kadar onlar da yine canla başla mücadele etmişler, yardım etmek için ellerinden geleni yapmışlar. Şimdi genel olarak da bu, hem bu kaza üzerinde konuşalım tabii, hem de acaba ortada bir ihmal var mı? Bir denetim eksikliği var mı? Bir arıza var mı? Bu ihtimaller üzerinde de

0: konuşuyoruz ya. Dünya standartlarını da göz önüne aldığınızda ben yine konuyu geminin yaşına getireceğim. Çünkü 2000 yılında inşa edilmiş bir gemi. Sayın Bakan az önce daha yaşlı gemilerin de hala sefer yaptığını belirtti. Sizce böyle mi olmalı yoksa yeni daha da kısa aralıklarla mı yenilenmeli bu yolcu tekneleri, yolcu gemileri? Evet.
1: Ya, geminin ben yaşından dolayı bir suçlu ilan etmem mümkün değil. Yaşlı gemi kötü gemi demek değildir. Hı hı. Ancak gönül ister ki bütün gemiler bir yaşında iki yaşında olsun. Ama böyle bir ekonomi, deniz ekonomisi de maalesef mümkün değil. Bunun yolu nedir? Gemilerin surveylerde bütün kontrollerinin yapılarak eğer fiberglass gemi ise fiberglass yorgunluğunun ölçülmesi, su yürümesi var mı fiber gövde üzerinde bunun bakılması mümkün. Dolayısıyla hepsinin yapılması mümkün. Bakımlı bir gemi ise yaş önemli değildir diye düşünüyorum ben.
0: Evet, yani burada asıl olan bakımlı olması. Yine Bakan Arıklı'nın açıklamasına göre 2 ay önce bir denetimden geçmiş. Ancak tabii o 2 aylık süreçte bir şey yaşanmış olabilir. Ya da denetimde dediğiniz gibi gözden bir şey kaçmış olabilir. Bunlar o sizin de dediğiniz VDR.
1: Hangi denetim ama yani? Hı hı. Liman devleti kontrolü mü yapılmış? Yani nasıl bir denetimden geçtiği de önemli. Yani tersaneye mi çekilmiş? Tersanede havuzlanarak bütün karne kontrolleri mi yapılmış 2 ay önce?
0: Bir yoksa de denetim basit türleri bir liman var devleti... o zaman. Değil mi Cahit Bey?
1: Tabii birkaç ki. Tabii ki. Yani, tabii ki. Yani liman devleti kontrolünde gelinir. Yangın işte söndürme tertibatlarına bakılır. Personelin yeterliğine bakılır. Vesaire vesaire. Su geçmez kapıların işleyip işlemediğine bakılır ama bir karine kontrolü yapılmaz örneğin bir liman devleti kontrollerinde. Post-sale kontrol denilen uluslararası alanda. Bunda bakılmaz ama her sene bunun karaya alınıp yolcu gemilerinin özellikle bunun alt kısımlarının yani su altında kalan kısımlarının bakılarak herhangi bir darbe var mı, şu var mı, bu var mı, bir incelme var mı, saç tekniği ise bunların hatta kalınlıklarını ölçülerek buna göre yeniden sefer izni verilir. Bu gemiye de mutlaka bu yapılmıştır. O yüzden diyorum ki bir şey olmuş olabilir. Yani bir cisme çarpma söz konusu olabilir. Yine az önce ben Atilla Kaptan'la görüştüm. Oralarda uzun yıllar çalışmış Atilla Günsur Kaptanımızla görüştüm. Tobana Girne'deki çıkışın çok kayalık bölge olduğunu ve çıkarken bir çarpmış olabileceğini yani sürtünme olmuş ve buradan yavaş yavaş gelen suyun açığa gittiğinde de dolarak alabora olmasına neden olmuş olabileceğini de söyledi. Yani bu gibi bir kaza da olabilir. Dolayısıyla şimdi biz bilmeden doğrudan gemi yaşlıydı efendim o yüzden bu gemi battı diye bir varsayım çok yanlış olur. Yaşlı gemiler emniyetli gemilerdir. Yeter ki onun gerekli kontrolleri, bakımları yapılmış olsun efendim.
0: Evet. Bu arada sık sık sefer yapılan bir güzergah olduğunu söyledi Bakan Arıklı. Günde 3-5 sefer yapılıyor dedi. Yine Girne'den Mersin Taşucu'na o güzergahta. Tabii şu an o trafik de durdu. Yani insanların hani deniz yolu ulaşımı insanların yine güvendiği, tercih ettiği bir ulaşım türü, hızlı bir ulaşım türü. Ancak işte böyle kazalarda maalesef, böyle elim kazalarda maalesef bazen üzücü sonuçlar oluşturabiliyor. Bu arada Cahit Bey sizinle konuşmaya devam edeceğiz ama bir konuğumuz daha var telefon attığımızda. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan gazeteci Nihan Yücel telefon attığımızda. Dönelim Nihan Hanım'a. Nihan Hanım neler anlatacaksınız bize batan gemiyle ilgili? Şu an neredesiniz tam olarak?
2: Evet Tuba Hanım iyi yayınlar dilerim. Öncelikle hepimize geçmiş olsun ve hepimizin başı sağ olsun. Çünkü resmi olarak açıklandı. 7 can kaybımız var. 23 kişi de aranıyor. Henüz ulaşılamadı. Sabah saat 12.30 sıralarında öğleye doğru Girne Taşucu seferini yapmak üzere yola çıkan ismini verebiliyor muyuz bilmiyorum ama artık bir reklama girmeyecek bu durumda çünkü can kayıpları yaşandı. Filo Denizciliğe ait bir katamaran tipi yolcu gemisi. Süratli gemi deniyor bunlara. Zaten sabahtan beri tüm uzmanlar, konu uzmanları gemi hakkında detaylı bilgileri bizlerle paylaşıyor. Sabah saatlerinde 12.30 civarı yola çıkıyor ve yola çıktıktan kısa bir süre sonra SOS yani acil durum çağrısı yapıyor ve acil durum çağrısının ardından geminin tam olarak teknik araştırmalar yapıldıktan sonra resmi makamlar bu konuyu açıklayacak ama

0: kızaklar üzerine gittiği için ve altından su geçtiği için geminin bir tarafında patlama meydana geldiği ve cam botlarının açılarak, dört tane cam botunun açılarak geminin daha uzağına fırladığını ve geminin su alarak yan yatmaya başladığını bildirdiler. Bununla birlikte biliyorsunuz bu tip gemilerde uçak gibi yolcular geminin içerisinde kapalı halde seyahat ediyor. Fakat daha sonrasında kapılar bir şekilde gerek yolcuların çabasıyla gerek mürettebatın yardımıyla açılıyor kapılar. Ve yolcular geminin yan yatan tarafından yukarıya doğru bir kısmı çıkabiliyor. Bir kısmı da maalesef suya atlıyor. Tabii sıkışıp kalanlar olduğu da söyleniyor ki bu açık olan 23 kişinin onlar olabileceği, denizde boğularak suyun altına geminin batmasıyla birlikte çekilebileceği, tabii bunlar şu an resmi olmayan açıklamalar ama bu şekilde ifadeler kullanıldığı için biz de sizlere aktarıyoruz. Şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm hastaneler, Gimem ve Lefkoşa'da özel ve devlet hastaneleri yaralıların yaralarını sarmaya çalışıyor. Çok yoğun bir gündü, alışık olmadığımız, hepimizi derinden yaralayan bir gündü yaşadığımız. Hepimiz gözümüz kulağımız olay yerinde. Ben de Gine bölgesindeyim. Olayı yakından takip ediyorum. Yaralılarla yapılan röportajları, kurtarılanlarla yapılan röportajları izlediğimizde, dinlediğimizde ve onlarla konuştuğumuzda yaşadıkları bu facianın aslında gözlerinden okunabildiğini çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. O korku bu insanların yüzünden kalbinden uzun süre gitmeyecek.
1: Evet, evet maalesef bir facia hayatını kaybedenler oldu. 7 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Teşekkür ediyoruz Nihan Hanım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan gazeteci Nihan Yücel bize aktardı bilgileri, son bilgileri. Orada yaralılarla konuşma, onlarla yapılan röportajları izleme şansının da olduğunu belirtti. O gözlerinden okunan o korkuyu, endişeyi yakından gördüğünü belirtti. 23 kişi hala aranıyor. 7 can kaybı var. Girne'den açılan o yolcu gemisi, Girne Limanı'ndan yola çıkan o yolcu gemisi Mersin Taşucu'na gidecekti. Ancak kısa bir süre sonra 11.50'de harekete geçti. 12.25'te sinyal kesildi. Ne olduysa işte o sırada oldu ve geminin sol ön taraftan su aldığı bilgisi var. Neden su aldı gemi? Neden battı? Bilmiyoruz hala. Tabii bazı iddialar var. Konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz Cahit Bey'le değerlendirmeye devam edelim. Cahit Bey, en ilgi çeken detaylardan biri sizin o bahsettiğiniz açılmayan cansallar değil mi? Ben şimdi böyle internetten görseline de baktım. Hakikaten epey o durumda bir insanın dört kolla sarılabileceği önemli bir şey yani. Çadır gibi oluyor, şişme. Yani pek çok kişinin hayatını kurtarabilecek bir şey. Ama maalesef evet, açılmayanlar olduğunu görüyoruz dediniz değil mi görüntülerde?
2: Evet, evet. Görüntülerde belliydi. Açılmayan cansallar denize atılmış ancak açılmamış ya da evet, düşmüş. Atılmış.
1: Evet, yani bunun böyle durumlardaki önemi nedir?
2: Kazazedeler onun üzerine çıkarak hayatlarını kurtaracaklar. Can yeleğiyle uzun süre suyun içerisinde kalamaz. Onun içerisine girmesi gerekiyor. Giremezse Allah'tan burada kıyıya yakındı da kısa sürede yardım ekipleri gelerek denizden insanları topladılar. Eğer daha açık bir yerde meydana gelseydi veya soğuk havada meydana gelseydi ve cansallarına giremeseydi insanlar hipotermiden hayatlarını kaybedebilirlerdi. Yani tabii, bu kadar önemli. Dolayısıyla az önce bir arkadaşım yazmış, deniz şaka kaldırmaz demiş. Çok doğru yani, deniz şaka kaldırmaz. Bu işi herkesin ciddiye alması gerekir. Şimdi kesinlikle, ben mesela kılavuz kaptanlık yaparken İstanbul Limanı'nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde görev yapıyordum. İstanbul Limanı'na yanaşıp kalkan yolcu gemilerini pek çok kez ben yanaştırıp kaldırıyordum. Orada görüyordum, yolcu gemisi henüz harekete geçmeden alarm veriliyordu ve tüm yolcular can yeleklerini giymiş olarak güverteye çıkarılıyordu. Niyet şey yaptırılıyor yani, böyle bir acil durumda ne yapacaklarını daha gemiye biner binmez anlasınlar diye bir acil durum talimi diyelim yaptırılıyordu yolculara. Yani bu artık büyük yolcu gemilerinde bu derece, hele bu Costa Concordia kazasından sonra bu iş çok daha ciddiye alınıyor.
1: Evet.
2: Hayat bir kaza durumunda insanların hayatı nasıl kurtarılacak? Can yelekleri

0: Bir de herkes kendi ait olduğu istasyonda toplanarak o cam filikasına binerek işte gemiden ayrılma komutu verildiğinde nasıl ayrılır?
1: Evet.
0: Falan.
1: Bu arada
0: varsa
1: Cahit
0: panik
1: Bey,
0: anında insan düşünemez.
1: Tabii. Ama uçak yolculuklarında örneğin her yolculuk başlamadan önce neler yapılması gerektiği hem o arka koltuklara yerleştirilen kartlarda yazıyor, hem kabin memurları işaretlerle iki farklı dilde anlatıyor, işaret diliyle anlatıyor. Gemi yolculuklarında, yolcu gemilerinde böyle bir uygulama yok sanırım. Var mı ya da?
0: Yok. Denizcilik her zaman havacılığı sonradan takip eder bu emniyet konularında. Yalnız ben ona binaen şunu söyleyeyim size. O uçak yolculuklarında o hosteslerin işte bu şeyleri göstermesi, kapıları işte şunu şişirin falan filan insanlara yaptırılması gerektiğini düşünüyorum. O bakımdan
1: Uygulamalı
0: yolcu
1: olarak.
0: gemileri burada belki de öne geçti. Tabii orada insanlar onu kimi şeyine bak, gazetesine bakıyor, işte kimi
1: Dinlemiyor.
0: telefonuna bakıyor falan filan. Kimse dinlemiyor bile. Yapmadıktan sonra panik anında onu unutur. Ama insan yaptığı hareketi daha
1: Evet.
0: kolay hatırlıyor. Dolayısıyla yolcu gemilerinin yaptığı o bakımdan daha doğru. Çünkü herkese can yeleğini giydiriyor. Gerçek bir acil durum varmış gibi alarma basıyorlar.
1: Bir
0: Bütün
1: tatbikat
0: sirenler
1: gibi
0: ötüyor.
1: oluyor.
0: Tatbikat yapıyorlar. Herkesi güvertede topluyorlar. Herkes kendi kamerasında yazan cam filikasını buluyor. Oraya gidiyor. Orada toplanıyor. Oradaki amirden gerekli talimatları alıyor. Ne yapacağını öğreniyor. Ve bir acil durumda da bunu tekrar edebilir. Ama
1: Tabii.
0: siz ona anlatırsanız o artık bir kulağından geliyor. Uçaklarda yapılanın tabii o yapılması çok iyi ama bu bakımdan tam yeterli olduğunu düşünmüyorum. Belki onlar da denizcilikten böyle bir ilk kez bir örnek alırlar.
1: Belki de. Evet, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 23 kişi hala kayıp, 7 kişi ne yazık ki bu korkunç kazada hayatını kaybetti. Bir facia, yolcu gemisi alabora oldu, panik anları yaşandı. Tabii hızla arama kurtarma ekipleri, sahil güvenlik ekipleri devreye girdi. Sağlık ekipleri karada, limanda hazır bekledi ve kurtarılan yolcular hızla hastanelere sevk edildi. 237 kişi kurtarıldı, 23 kişi aranıyor, 7 kişi ise hayatını kaybetti. Ekipler hala devam ediyor çalışmalara. Çok teşekkür ediyorum size. Doktor Kaptan Cahit İstikbal bizimle birlikteydi. Çok sağ olun efendim. Değerli vaktinizi ayırdınız, yorumlarınızı yaptınız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz gelişmeleri aktarmaya.

Evet, bu dilimi noktalayalım. Birazdan yine beraber olacağız. Girne açıklarında batan gemiyle ilgili son durumu aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava çoğunlukla güneşli, İzmir 33, Muğla 32 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana yer yer yağmurlu 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Giresun yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 21, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 30, Mardin güneşli 25 derece.

0: Habertürk ekranlarından Girne açıklarında meydana gelen o gemi faciası ile ilgili ayrıntıları, son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Evet, Girne limanından açılan bir gemi battı. Alabora oldu gemi ve gemide 7 kişi, o faciada 7 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. 23 kişiyi arama çalışmaları ise hala devam ediyor. Bir yandan tabii kurtarılanlar oldu. Büyük bir kısmı kurtarıldı yolcuların. 237 kişi kurtarıldı. 8 kişisi mürettebattı. Toplamda yine 257 kişi vardı. 267 kişi vardı o gemide. 259'u yolcuydu. Dediğim gibi Mersin Taşucu Limanı'na giden bir yolcu gemisinden bahsediyoruz. Bir anda gemi sol ön tarafından su almaya başladı. Kaptan durumu bildirdi, limana dönmeye çalıştı ancak ne yazık ki gemi ters döndü. Bakın ekranın sol tarafında yine yeni gelen görüntülerden biri var. Tabii korku dolu anlar yaşandı, endişeli bekleyiş vardı. Ters dönen geminin üstüne çıkıp can yelekleriyle kurtarılmayı bekleyen yolcular oldu. Tüm detayları öğreneceğiz. 11.30 gibi hareket etmişti gemi. 11.50 gibi düzeltiyorum hareket etmişti gemi. Ancak 12.25 gibi sinyal kesildi ve bir daha ulaşılamadı. Daha sonrasında ekipler devreye girdi. Şimdi bir Mersin'e dönerim. Mersin Taşucu Limanı'na. Çünkü bu gemi Girne Limanı'ndan çıkıp yola Mersin Taşucu'na gidecekti yolcu gemisi. Demirören Haber Ajansı muhabiri Soner Aydın Mersin'in Taşucu Limanı'nda bizi bekliyor. Sözü ona bırakıyorum.
1: Evet Tuğba, sen de ifade ettiğin gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan Mersin Limanı'na gelmek üzere olan yolcu gemisi yolda alabora oldu. Yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Maalesef 7 can kaybı söz konusu, 23 kaybı da arama çalışmaları devam ediyor. Senin de ifade ettiğin gibi biz şu an Mersin Taşucu Limanı'ndayız. Gemi Girne'ye çıkıp buraya ilekti. Buraya demirip yolcusu inecekti fakat yolda alabora oldu. Mersin Valisi Atilla Toros buraya geldi. Bölgede şu an burada bir kriz masası oluşturdu. Gerek olan yaralılar için ambulanslar ve sağlık ekipleri bekliyor. Yine bölgede çok sayıda aile gelmiş durumda. Endişeli bekleyişleri sürüyor. Onlar da gelecek güzel bir haberi bekliyorlar. Bunun yanı sıra vatandaşların yanı sıra burada çok sayıda kurtarma ekibi de bekliyorlar yardım için, destek için. Şu an burada aklınız bu kadar Tuğba. Dediğiniz gibi burada bir kriz masası kuruldu. Hem sağlık ekipleri burada, kurtarma ekipleri burada, ambulanslar burada ve gelecek yolcuları bekliyorlar. Tuğba.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Demirören Haber Ajansı Mersin muhabiri Soner Aydın bize Mersin Taşucu Limanı'ndan son durumu aktardı. Evet, az önce de bahsettiğim gibi Girne Limanı'ndan açılan o yolcu gemisi

0: Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkmıştı. 11.50'de hareket etti. 12.25'te sinyal kesildi ve gemi sol ön tarafından su almaya başladı. Geminin neden su aldığı henüz bilinmiyor. İncelenecek. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Erhan Arıklı bizimle paylaştı. Kara kutu bulunduğunda dedi bu kazanın nedenini öğreneceğiz. Tabii öncelik arama kurtarma çalışmaları, 23 kişi hala kayıp, aranıyor, dalgıçlar devrede. Pek çok uzmanı yayınımıza konuk aldık. Tabii bazı ihtimaller üzerinde duruluyor. Kıbrıs'ta dün fırtına etkiliydi. Bunun uyarısı yapılmıştı, hatta seferler iptal olmuştu. Bu gemide dün yola çıkamayan gemiler arasında, ancak bugün bir hava muhalefeti olmadığı için yoluna devam etti. 2000 yılında inşa edilen katamaran türü bir gemiden bahsediyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz var. Uzak yol kaptanı, emekli deniz subayı Başar Bozkurt bizimle birlikte. Başar Bey, tüm Türkiye'nin tabii başı sağ olsun. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Tecrübelerinize dayanarak ne diyeceksiniz bu kazayla ilgili?
1: Merhaba Tuğba Hanım. Öncelikle hayatını kaybeden 7 personele Allah'tan rahmet dileyerek diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu tarz kazalarda benim öncelikle belirtmek istediğim search and rescue, yani arama kurtarma safhası en önemli safha. Çünkü burada zamanla yarışırsınız. Bu kazanın arama kurtarma safhasında bizim için avantajlarından biri kazanın gündüz olması, Girne Limanı'na çok yakın olması ve mevcut mevsim itibariyle su sıcaklığının en yüksek seviyelere yakın olması kazazedelerin denizde kalma sürelerini uzatacağı için çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Tabii kazanın sebebi yapılacak olan hukuki süreç sonunda ortaya çıkacaktır. Özellikle kazazedelerin ve gemi mürettebatının vereceği ifadelere yönelik olarak sonuçlanacaktır. Tabii bu tarz durumlarda mürettebat sayısının çok fazla olması ve ortaya çıkan böyle içeriye su girmesi durumunda personel de tabii panik yaparak bazı kazazede ifadelerinden işte camların kırıldığı ve personelin kendini dışarıya atmaya çalıştığı şeklinde ifadeleri de duydum. Tabii bu tarz ifadeler acaba bu feribotun daha hızlı batmasına, daha hızlı tumba yani alabora olmasına mı sebep oldu? Bunların hepsi yapılacak olan hukuki araştırmalardan sonra ortaya çıkacaktır. Bence şu an öncelikli olan kayıp durumda olan yani kurtarılamayan 23 kişinin akıntı ve rüzgar hesaplarına bağlı olarak su üzerinde sağ salim olarak kurtarılmasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan arama kurtarma tatbikatları, örneğin Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatları, her iki ülkenin arama kurtarma ekiplerinin ne kadar tecrübeli olduğunu bizlere daha önce göstermiştir. Dolayısıyla şu an içimizde hiç şöyle bir şüphe yok, arama kurtarma imkanları yetersizdir şeklinde hiçbir şüphe yok. Tabii şu an arama kurtarma birimleri zamanla yarışıyorlar. Umarım bir an önce bu 23 kişiye ulaşılır. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre feribot battı. Tabii umarım bu 23 kişiden bir tanesi bile o feribotun içerisinde değildir. Çünkü biz hep tabii arama kurtarma faaliyetlerini İngilizce'de bu search and rescue olarak geçer. Ama tabii ki yaklaşık şu an 500 ila 600 metre derinliğe batmış olan bu feribotun içerisinden bir kayıp şahsın aranması faaliyetleri de biz salvage olarak nitelendiririz. Bu faaliyetler basit arama kurtarma faaliyetleri değil, daha teknolojik gemilerin, arama kurtarma gemileri tarafından icra edilecek faaliyetler olarak yapılacak operasyonlardır.
0: Evet, Başar Bey, İki ay önce Sayın Bakan, Ulaştırma Bakanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Arıklı yayınımızda ifade etti. İki ay önce bu yolcu gemisinin denetimden geçtiğini belirtti. Ama tabii pek çok denetim türleri varmış. Hangi denetimden geçtiği konusunda net bir bilgi ilerleyen zamanlarda tabii alırız. Bu denetimlerin sık olması önemli değil mi? Bir de geminin yaşı konusunda siz ne diyeceksiniz? Yaşlı gemi demek kötü gemi demek değildir diyor bazı uzmanlar. Ama bakımının sanırım

0: çok iyi olması şart. 2000 yılında inşa edilen bir gemi bu, batan gemi.
1: Yani yaşlı gemi olması sebep oldu diyemeyiz. Çünkü tüm gemiler gerekli teknik kontrolleri yapıldıktan sonra denize çıkmaya elverişli hale geliyorlar. Ve üzerinde de SOLAS kapsamında bulundurulması gereken güvenlik ekipmanları bulunması gerekiyor. Gemiler seyre çıkmadan önce seyre hazırlık check listesi dediğimiz bazı kontrollerin yapılması gerekiyor. Yani tabii bu kazanın sebebi açık bırakılmış bir menhol de olabilir. Açık, yani yüksek deniz durumu sebebiyle kırılmış bir lumuz da olabilir, bir cam da olabilir, bir pencere de olabilir. Veya daha önce çatlamış ama içeriye giren su miktarı az olup yüksek deniz durumuyla bu çatlağın büyüyerek içeriye giren su miktarını artması sebebi de olabilir. Ama şunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Denizdeki gemilerin tamamı gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra denize çıkıyorlar. Bu kontroller tabii ki klas kontrolleri, yıllık kontroller, 5 yıllık kontroller. Gemi personelinin yaptığı kontroller de bunlara tabii ilave edilecek hususlar.
0: Evet, sanırım yanlış hatırlamıyorsam Bakan Arıklı da klas kontrolünden bahsetmişti yayınımızda. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'dan bir açıklama var. Geminin alabora olması sonucu kaybolan 23 kişiyi arama çalışmalarının Türkiye'den gelen 2 İHA ve 1 kasa tipi uçakla sürdüğünü bildirdi. Yani havadan da o arama çalışmalarına destek veriliyor. Bu çok önemli. Bir ihtimal yüzerek bir yerlere sığınmış olabilir mi birileri, tecrübelerinize dayanarak? Ne dersiniz?
1: Burada en önemli yüzerek bir yerlere sığınmak şeklinde demeyelim ama şöyle diyelim. Zaten kazanın olduğu alan sahilden yaklaşık 4 mil mesafe, yani 6-7 kilometre. Akıntı ve rüzgar da sahile doğru olduğu için kazazedeleri muhtemelen karaya doğru sürüklenmiş olmaları gerekiyor. Bu tarz arama kurtarma faaliyetlerinde hava unsurları süratleri sebebiyle her zaman su üstü unsurlarına göre çok avantajlıdırlar. Dolayısıyla havanın kararması öncesinde hava unsurlarının muhtemelen şu an bölgedeki tüm hava unsurları arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyordur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan İHA'lar da buna destek veriyordur. Umarım en kısa sürede bu 23 kazazedeye sağ salim ulaşılır. Burada tabii ki şey çok önemli, tekneyi terk etmiş kazazedelerin can yeleklerini giymiş olmaları çok önemli. Hipotermiye maruz kalmamaya yönelik olarak hareket tarzları da çok önemli. Yani dizlerini kendilerine kıvıraraktan panik yapmamaları, o şekilde arama kurtarma ekiplerinin kendilerine ulaşmalarını beklemeleri hayatta kalma sürelerini uzatacaktır Tuğba Hanım.
0: Bu hava durumunda da, bu su sıcaklığında da o ihtimal hep var mı, hipotermi ihtimali?
1: Evet, o ihtimal var. O ihtimal var. Bu su sıcaklığında da şu an aklımda değil ama muhtemelen 4-6-8 saatler civarı olabilir ama şöyle, bu tamamen kişilerin kendilerinin aldığı tedbirlere bağlı olaraktan artıyor. Örnek veriyorum, siz pantolonunuzu çorabınızın içerisine sokarak içeriye giren deniz suyu miktarını azalttığınız zaman hipotermiye yakalanma ihtimaliniz süre biraz daha uzuyor. Veya ayaklarınızı kendinize doğru çekip çok fazla hareket etmeden enerjinizi tutaraktan bu süreyi uzatma ihtimaliniz artıyor Tuğba.
0: Tabii. Tabii bir yandan geminin tamamen battığı bilgisi geldi. En son yaklaşık bir saat önce yine Sayın Bakan Arıklı bağlandığında Habertürk canlı yayınında 514 metre derinliğe doğru geminin ilerlediğini, batmaya devam ettiğini belirtmişti. Siz de az önce yine özel arama gemilerinin devreye gireceğini, pek kolay olmadığını söylemiştiniz ama şimdi kazanın seyrine gelen kısıtlı bilgilere bakarsanız, tabii kazanın gemideki o kazan dairesi, o alt bölümde çalışanlar, o mürettebat, sanırım tehlikeyle ilk yüz yüze gelen, burun buruna gelenler değil mi?
1: Evet, muhtemelen makine dairesi olan personel bu geminin ani su alması ve bir kısmının tumbo olmasıyla içeride eğer kaldılarsa onlar şu an risk.

0: riskli kazazede grubu içerisinde diyebiliriz Tuğba Hanım. Şimdi derinliklerde 500'ün üzerinde. Tabii burada bu kaza gece ve teknenin nerede battığı belli olmasaydı, bir daha bu sefer teknenin bu derinliklerde aranması, bulunması operasyonu olacaktı. Salvage operasyonları için şu an tek avantajlı taraf teknenin battığı yerin biliniyor olması diyebilirim.
1: Evet, bir yandan da tabii dünkü seferler iptal edilmiş. Bu tekne, bu gemi dün hava muhalefeti yüzünden yola çıkamamıştı. Böyle bir durumda, ama bugün öyle bir hava muhalefetinden bahsedilmiyor, yola çıkabilir denmiş. Böyle bir durumda da kaptan doğal olarak yola çıkıyor. Ancak bir cisme çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Yine Ulaştırma Bakanı da belirtmişti. Dünkü fırtına dolayısıyla bir gemiden kopan bir parça olabilir, düşen bir konteyner olabilir, denizin dibinde yarı batık ve gemi, katamaran türü bu gemi ona çarpmış olabilir ihtimali üzerinde de duruluyormuş. Tabii asıl neden kara kutu bulununca ortaya çıkacak dedi Bakan Arıklı. Siz ne dersiniz? Böyle bir ihtimal, bu kazanın seyrine baktığınızda, ilk bilgiler en azından baktığınızda, tecrübelerinize dayanarak böyle bir ihtimal söz konusu olabilir mi?
0: Yani böyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Denize düşmüş bir konteynere. Bu tarz tekneler çünkü alüminyum tekneler ve yüksek süratli tekneler. Bu tarz bir konteynere çarpması durumunda oluşacak çatışma sonucunda içeriye su girişi başlamış olabilir. Ama tabii ki bu tarz bir çarpmayı yolcuların vereceği ifadelerden anlayabiliriz. Yani net bir şekilde bir çarpmayı yolcular hisseder ve yolcu ifadelerinden bu anlaşılır. Ama onun haricinde açık kalmış bir menhol veya dediğim gibi yüksek deniz durumu sebebiyle camları patlamış bir lumbus, müteakiben personelin panik yaparak camları daha fazla kırıp kendilerini dışarı atmak isterken içeriye su girişinin artması bu teknenin batmasına sebep olabilir. Ama dediğiniz gibi bir konteyner da buna sebep olabilir mi? Evet, olabilir.
1: Bir de gelen bilgiler arasında şu var, gemiyi ilk dalga vurdu, o sırada kaptan dönmek istedi, ancak ikinci dalgada su daha da içeri doldu. O iki dalga arası sanırım kısa bir süre, değil mi? Bir kaptan bu durumda ne yapabilir? O büyüklükte, o kapasitedeki bir gemiye ne kadar hızlı hareket ettirilebilir ya da yönü ne kadar hızlı değiştirilebilir?
0: Orada en dikkat edilmesi gereken konu ilk hasarı aldığınız zaman içeriye eğer su girişi varsa şimdi dalgaların geldiği yönden aksi istikamete dönerken en riskli dönüşler bunlardır. Eğer içeriye bir su girişi var, lumbus patlamış, camlar kırıldıysa eğer kaptan orada o kararını çok düşünerek vermesi gerekiyor. Aksi istikamette bir dönüş olduğu zaman bu sefer teknenin hızlı bir şekilde tekrardan tumba yani alabora olmasını da sağlayabilir. Dolayısıyla orada kaptanın kararı çok önemli. Tabii ki bunlar hepsi kara kutu dediğimiz VDR cihazı bu teknede varsa yani Voice Data Recorder veya AIS kayıtlarından bu teknenin yaptığı izler belli olacaktır. Yapılacak araştırma yani hukuki sürecin sonucunda da sebepleri ortaya çıkacaktır. Ama tabii ki dün fırtına vardı, tekneler çıkmadı. Şeye de bakmak lazım. Yani bugün acaba diğer tekneler, diğer feribotlar çıkmadı da sadece bu feribot mu çıktı? Yani diğer feribotlar Türkiye'ye ulaştı. Sadece bu feribotun başına böyle bir şey geldiyse bunun sebebi başka bir şey olabilir mi? Dediğim gibi yani seyre hazırlık esnasında seyre hazırlık checklistesine göre feribotun denize hazırlanmasının tüm sorumluluğu başta kaptan olmak üzere gemi mürettebatına aittir.
1: Evet, 11.50'de açılmış gemi, az önce de belirttiğim gibi 12.25'te de sinyal kesilmiş. O arada 35 dakikalık bir süre var, ne olduysa o sırada oluyor. Dediğiniz gibi şu an trafiğe kapatıldı tabii, deniz trafiğine bölge, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ancak belki sabah saatlerinde bazı seferler oldu ve o gemiler ulaştı. Yine Bakan Arıklı yayınımızda günde 3-5 sefer oluyor dedi. Yani sık kullanılan bir sefermiş ki deniz yolu ulaşımı da güvenli bulunur. İnsanlar hem hızlı hem güvenli diye tercih eder. Bu gemilerin hızı da konuşuldu bu arada, katamaran türü olduğu için. O da yine kayıtlara geçti.

0: yine son kaydedilen hızlarından biri 22,2 nattı. Bu 40 kilometre civarlarında bir hıza denk geliyormuş. Maksimum da 53 kilometre hıza çıktığı tespit edilmiş o kayıtlardan. Yani hızında da bir problem yok değil mi Başar Bey? Zaten hızlı tür, hızlı gemi türlerinden biri olarak kabul ediliyormuş katamaranlar, öyle mi?
1: Evet, bunlar katamaran dediğimiz iki farklı gövde, iki makina, genellikle su jetli olan ve kaptanları da tecrübeli kaptanlardan seçilen. Yani örneğin geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşımı bu tarz bir feribotta kaptan olarak mülakata aldılar. Daha önce bu tarz bir teknede su jetli bir katamaranda tecrübesi olmadığı için işe kabul almadı. Yani dolayısıyla bu tarz şirketler burada çalışan kaptanların da tecrübeli olmasını tercih ediyorlar. Bu tarz tekneler genellikle 20-25 nat, bazen belki maksimum süratleri 30 nat. Tabii 2000 yılı yapımı bir tekne olduğu için makine bakım saatleri, makine bakımları sebebiyle maksimum sürate çok çıkacağını düşünmüyorum ama intikal süratleri genellikle iktisadi, yani 20-25 nat arasında sürat yapan alüminyum gövdeli, dünyanın her yerinde de kullanılan, yani Yunanistan'da da, kuzey ülkelerinde de kullanılan, bunlar yüksek süratli yolcu tekneleridir.
0: Evet. Yani teknenin mürettebasının, kaptanın tecrübesi çok önemli. Verdiğiniz örnek çok çarpıcı bence. Tecrübesi olmadığı için işe alınmadığını söylediniz bir kaptan arkadaşınızın. O zaman bu batan geminin kaptanının da tecrübeli bir kaptan olması gerektiği anlamı çıkıyor tabii buradan. Ekipmanın, yolcuların güvenliğini sağlayacak olan ekipmanın varlığının eksiksiz ve tam olmasının öneminden bahsetmiştiniz ama İlk gelen görüntülerde daha önce yine uzun yol kaptanlığı yapmış Cahip Bey, Doktor Cahip İstikbal konuğumuzdu. O açılmayan cansalların olduğunu gördüğünü söyledi görüntülerde. Bu yani normalde denize fırlatıldığı anda açılması gerekiyormuş ve bir çadır haline alıyormuş ki kendini gemiden kurtarıp suya atlayan kişiler o cansalların üzerine çıksın, oraya sığınsın ve o şekilde kurtarılmayı beklesinler. Ancak açılmayan cansalların olduğu bilgisi de geldi. Bu arada yine ekranımızın ortasında bazı görüntüler var. Yine kazanın hemen ardından kayda geçmiş. Bakın o batan geminin üzerinde bekleyen yolcular hem helikopter desteğiyle hem yanaşan teknelerle kurtarılıyor, tahliye ediliyor. Özellikle sıcağı sıcağına kaza yaşanır yaşanmaz böyle görüntüler kayda geçti. Ne diyeceksiniz o açılmayan cansallarla ilgili?
1: Onunla ilgili şöyle söyleyeyim, SOLAS kapsamında bu tarz teknelerde personel sayısının minimum %10 kadar fazla kapasiteli cansalları bulunur. Bu cansalları açık güverte üzerinde kolay şekilde ilgili personel tarafından açılıp otomatik olarak denize atılabilecek veya sizin açma fırsatınız olmadığı kadar hızlı tekneniz, geminiz batarsa bu cansalların üzerinde HRU dediğimiz, yani hidrostatik release unit tarzında bir otomatik kesme mekanizması var. Bu mekanizmalar belli bir derinlikte cansallarını yukarıya çıkarıyorlar.
0: Evet.
1: Cansallarını yukarıya çıkarıyorlar. Ben tabii şimdi görüntülerden bazı cansallarının açıldığını görüyorum. Bazılarının da açılmadığını veya gemi battıktan sonra açıldığını görüyorum. Hı. Ama cansallarıyla olarak bilinmesi gereken, oradaki personel gemi batmadı bu teknenin üzerindeki cansalların kendileri üzerindeki mekanizmalara vuraraktan, yani onları keserekten rahat bir şekilde onları açabilirler. Tekrar söylüyorum, eğer açılmamış bir cansalı varsa bu teknenin batması durumunda yaklaşık 10 metre derinliklerde o otomatik mekanizma bu cansallarını açarak SAT'a geliyor. Şu anki videoda mesela 2 tane cansalının açıldığını evet, görüyorum. Ama başka bir videoda Girne Limanı'nda mesela 5-6 tane cansalının sahile getirildiğini görüyorum. Belki de gemi battıktan sonra o bütün cansalları otomatik olarak açıldı. Yani ben buradan şunu tespit edemem. Buradaki cansalları çalışıyordu, çalışmıyordu değil ama bunları standart olarak her yıl testleri yapılıyor. Bu testleri yapılmaması durumunda zaten bu gemilerin denize çıkmasına müsaade edilmiyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim size.
0: Evet, olması gereken tabii bu. Tabii bu denetimler yapıldıktan sonra da bazı gelişmeler olabilir. Gemide bazı arızalar evet, belirmiş olabilir. Denetim esnasında bir sıkıntı yoktur, uygundur. Ancak sonrasında bir sıkıntı çıkmış olabilir. Ya da bir ihtimal denetimde bazı şeylerin gözden kaçmış olma

0: ihtimali de var. Tabii bunlar hep varsayım. Öncelik şu anda arama kurtarma çalışmaları. Başından beri söylüyoruz bu gemi faciası haberini aldığımızdan beri. Maalesef ki 7 kişi hayatını kaybetti. Ama 23 kişiyi de arama çalışmaları hala devam ediyor. Az önce duyurduk yine İHA'ların uçaklarında destek verdiğini, havadan da arama kurtarma çalışmalarına destek verildiğini biliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman bunu açıkladı. Tabii bir kriz masası kuruldu. Pek çok iddia var. Bunlar değerlendiriliyor ama öncelik dediğim gibi sağ salim bu 23 kişiye ulaşmak. Zamanla yarış söz konusu değil mi Başar Bey? Böyle durumlarda en kritik saatler nedir? Şimdi bir kere dediniz ki neyse ki gündüz oldu. Neyse ki havanın sıcaklığı, suyun sıcaklığı daha iyi yaz mevsimi olması itibarıyla. Ama havada kararmak üzere kritik saatlere mi girdik?
1: Kritik saatlere giriyoruz. Gece şartlarında arama kurtarma faaliyetleri, özellikle bu tarz denize düşmüş kazada zedelerin aranması faaliyetleri gündüze göre nispeten daha zor şartlarda, daha kısıtlı şartlarda. Çünkü gündüz şartlarında tamamen göz, dürbün, İHA'lar, uçaklar...

0: Umarım onlar feribotun içerisinde değillerdir. Herhangi bir can kaybımız olmaz ve bu 23 kişiye de en kısa sürede arama kurtarma birimlerimizin ulaşmasını diliyorum Tuğba Hanım.
1: Evet, 11 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 5 Alman vatandaşı varmış yolcular arasında. Geri kalan da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Mersin Taşucu'na gitmek üzere Girne Limanı'ndan açılan bir katamaran türü yolcu gemisinden bahsediyoruz. 11.50'de hareket etti, 12.25'te sinyal kesildi. Şimdi tabii bu durumda, bu facia anında nasıl hareket edilmesinin önemine az önce siz de değindiniz, altını çizdiniz, anlattınız. Mürettebatın eğitimli olması, ekipmanın eksiksiz olması çok önemli dediniz ama yolcular tabii çok tecrübesiz. Hani film sahnelerini anlatmayan görüntüler ne yazık ki ama gerçek. Şimdi o durumda adrenalin, panik, ne yapacağını bilememek, aralarında yaşlılar olabilir, çocuklar olabilir. Bakın okulların açılmasına az bir süre kaldı, tatil dönüşü olabilir. Yani insan aralarında hasta olanlar olabilir. Gerçekten o krizi yönetmek, o anda doğru hareket edebilmek, verilen direktiflere uymak bile çok zor olabilir. O panik anı, o kaçışmada acaba kayıpların önünü açmış olabilir mi? Bu durumda mürettebat nasıl organize hareket etmeliydi? Etti ya da?
0: Yani şimdi yaklaşık 270 kişilik bir personel. Burada muhtemelen 7-8 tane mürettebat vardır.
1: Evet.
0: Tabii ki burada gemi kaptanının ve gemi mürettebatının direktiflerine tamamen yolcuların uyması istenen bir durumdur. Ama genellikle bu tarz panik durumlarında insanlar öncelikle kendi canlarını kurtarmak adına yapacakları hatalarla belki o teknenin veya o feribotun batmasına sebep bile olmuş olabilirler. Yani panikle yani şimdi otobüs kazasında sizin camınızın yanında olan bir balta cam kırarak sizin hayatınızı kurtarabilir ama bu tarz bir feribot kazasında belki orada bir tane lumbus camı patladı ve içeriye çok az bir miktar su girip daha sonra yolcular panikle 5-6 tane camı kırıp kendilerini denize atıp kurtarmaya çalışırken bu sefer feribotun çok hızlı bir şekilde alabora olmasına da sebep olmuş olabilirler. Dolayısıyla bu tarz bir durumun önüne geçmek mümkün mü? Soğukkanlı olmak mümkün mü? Genellikle bu tarz durumlarda soğukkanlı olamıyor. Çünkü tecrübeli personel sayısı toplam mürettebat sayısına göre nispeten az. Ama özellikle büyük kruvaz gemilerinde siz büyük bir kruvaz gemisiyle tatile çıkmak için ilk adımınızı attığınız andan itibaren size bu tarz güvenlik briefingi verirler. Ve belki bu bir saat yani bu can yeleği nasıl giyilir, can saldırımız burada, güvenlik ekipmanları burada, bir durum olduğu zaman şurada toplanacağız. İşte şu arkadaşı bu kaptanı takip edeceksiniz, işte anonsları takip edeceksiniz şeklinde o tarz büyük kruvaz gemilerinde bu tarz uygulamalar var. Tabii bu tarz feribotlarda bu tarz uygulamalar çok uygulanmıyor. Ben de mesela mesleki deformasyon olarak ben Kadıköy'den Beşiktaş vapuruna bile binsem acaba burada can yeleğim nerededir şeklinde böyle bir koltuğumun altına bakarım yani ne olur ne olmaz en azından bir can yeleğimin yerini bir göreyim. Evet buradadır deyip işte can yeleği bu dolabın altındadır dediğim zaman gördüğüm zaman biraz rahatlarım. Dolayısıyla bu tarz konularda da böyle gelişmeler olmuş olabilir Tuğba Hanım.
1: Evet, hakikaten şehir hatlarında bile insan gözleri bir arıyor. Yeterli sayıda can yeleği var mı? Can simidi var mı? O cansalların durumu ne? Çünkü bazen kalabalık olabiliyor seferler. Tabii dikkat edilmesi gerekiyor. Az önce yine konuğumuzla konuşmuştuk. Uçak yolculuklarında kabin memurları, hostesler yine iki farklı dilde anlatıyor. Yine yolcu koltuklarının arkasında koyulu kartlar var, bilgilendirici kartlar var. Ancak uygulamalı olarak bir tatbikat gibi yapılmadıktan sonra çok da bazen belki de çok da bir anlamı olmuyor. Neden? Çünkü o sırada başka şeyle ilgilenenler olabiliyor, kulak vermeyenler olabiliyor. Başımıza gelmez diyoruz ama maalesef kaza bu. Her zaman ben geliyorum demiyor. Bir anda böyle bir facianın ortasında bulabiliyor insan kendini. Önemli değil mi bu konuda bilinçlenmek, bilgilenmek, yolculuklar sırasında yolcuların da eğitilmesi?
0: Tabii bunlar çok önemli. Yani bir can yeleğini giymek bile mesela bu kazada can yeleğini giyebilecek kadar bir zamanı olmuş aslında kazazedelerin. Çünkü birçoğunun üzerinde can yeleklerini giydiklerini
1: Evet.
0: görüyorum.

0: Bazı durumlarda o kadar hızlı bir batma oluyor ki yani can yeleğinin nerede olduğunu bile kazazedeler bulabilecek bir zaman bulamıyorlar. Burada nispeten kazazedelerin birçoğunda anladığım kadarıyla tamamına yakında zaten can yeleklerinin giyilmiş olduğunu görüyoruz. Bu kazada zaten en büyük avantaj tekrar söylüyorum gündüz şartları olması ve limana çok yakın olması.
1: Evet.
0: Yani bunun bir şey olduğunu düşünürsek yani işte Taşucu'yla Girne arasında tam orta noktada bu kazanın olduğunu düşünürseniz bu sefer yardım için Girne limanından belki süratli balıkçı tekneleri bile gidip onlarca vatandaşımız kurtardı. Ama bu kazanın biraz daha açıkta olduğunu düşünürseniz bu sefer daha işte sağ güvenlik unsurları ya da büyük arama kurtarma gemilerinin o bölgeye gitmesi nispeten zaman alacak. Doğru söyleyeyim.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Başar Bozkurt, Uzak Yol Kaptanı, emekli deniz subayı bizimle birlikteydi. Çok sağ olun Başar Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Devam edeceğiz konuşmaya. Bir konuğumuz daha var. Uzak Yol Kaptanı ve Gemi Manevraları Hocası Mustafa Can bizimle birlikte. Mustafa Bey, merhabalar. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu gemi faciası ile ilgili tecrübelerinize dayanarak baktığınızda hem kaza ile ilgili hem arama kurtarma çalışmaları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
2: Sizin de az önce belirttiğiniz gibi aslında sıkı bir talim yapılması lazım. Özellikle böyle yüksek süratli gemilerde ilk çıktığında hava yollarında olduğu gibi herkese can yeleğini giydirmek lazım. Öyle komik giyilmeler görülüyor ki can havliyle ters giyenler, onunla atladığında batacak olanlar. Burada benim izlediğim kadarıyla öyle ters giyen olmamış. 2 saatlik yolculuklar için bunlar ihmal edilebiliyor, yapılmayabiliyor. Oysa can yeleklerinin yerleri ve muhakkak bir giyilip tekrar çıkarılması, gemi terk taliminin yapılması gerekiyor. Burada da ama gördüğümüz şu ki kişi sayısı ile kurtarılan kayıp oranı çok başarılı. Gündüz olması 30-35 dakika batmanın sürmesi can kaybının çok az olmasına bir de sahile çok yakın olması sebep olmuştur. Bu da sevineceğimiz bu üzgün olayda kısımlar diyelim efendim.
1: Evet, tabii bir yandan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazanın neden olduğu, nasıl olduğu konusunda net bir bilgi henüz yok. Gemi neden su aldı bilmiyoruz. Ancak sol ön tarafından su aldığını biliyoruz. Bir de gemi 11.50'de hareket etmiş, açılmış limandan. 12.25'te de sinyal kesilmiş. Yani arada bir 35 dakikalık süre var Mustafa Bey. Sol ön tarafından su alan bir gemi. Neden böyle bir şey yaşamış olabilir? Bir cisme çarpmış olma ihtimali masada. Yine gemi 2000 yılında inşa edilen 26 yaşında bir gemi ama pek çok uzman yaşlı gemi kötü gemi demek değildir diyor. 2 ay önce de bir denetimden geçtiğini biliyoruz bu geminin. Tecrübelerinize dayanarak şöyle bir ilk gelen bilgileri de göz önünde bulundurarak ne dersiniz bu konuyla ilgili?
2: Yaşlı gemi kötü gemi değildir. Denizde bu karadan arabalara yapılan işte TÜV muayenesinden çok daha düzgün muayeneler yapılır. O muayenelerde bir şey çıkmamış ki 2 ay önce bu gemi sefere elverişli belgesini almış ve yüzmüş. Benim şahsi kanaatim çıkar çıkmaz bir cisme çarpmış olma olasılığı var. Dalgaya 22 knot 41 kilometre büyük bir sürat. Bu gemi için acaba dalgalı denizde ne kadar yol kesmesiyle ilgili bir şey var mı yok mu bunu da bilmiyoruz. Bu arada gemi 514 metrede bunun kara kutusu dediğimiz köprü üstündeki kayıt video cihazlarının çıkması biraz zaman alacaktır. Yani tespiti oldukça zor bir olay. Hızlı katamaran teknelerde bir tarafında kırılma olduğunda çarpmayla beraber fiber olmasından dolayı bir kırılma yaşandıysa çok hızlı alabora olur, tumba olur.
1: Evet.
2: Bu tumba esnasında

0: yağışından sonra da içeri işte boşlukların tekrar suyla dolmaları ve batması herhalde 1-2 saati aldı diye düşünüyorum video görüntülerinden çıkardım.
1: Mustafa
0: benim.
1: Bey, özür dileyerek bölüyorum sizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılıyor. Kulak vereceğiz. Konuşuyor şu anda, dinleyin.
2: Seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Kıymetli arkadaşlar, harp okullarımızın diploma alma ve sancak devir teslim töreninde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kara, deniz ve hava harp okullarımızda aldıkları askeri ve akademik eğitimleri alınlarının akıyla tamamlayan temenlerimizi tebrik ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu senede mezuniyet törenimizi yine çok özel bir ayda, çok anlamlı bir haftada, çok müstesna bir günde icra ediyoruz. Ağustos ayının son haftası, yani zafer haftamız, tarihimizin en parlak sayfalarına imza attığımız bir zaman dilimidir. Ordu millet olarak cihana ün salan Türk milleti Malazgirt'te taarruz ederek yazdığı şanlı destanı 851 yıl sonra Dumlupınar'da tarihe geçen bir vatan müdafasıyla yeniden kaleme almıştır. ...1071'de alınan vatan tapusu 1922'deki şanlı direnişle bir kez daha müseccel olmuştur. Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı büyük zaferin 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyelerini ve ordumuzun tüm neferlerini bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla ve şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alameti farikamızdır. Bin yıldır bu vatan uğruna, bu aziz millet uğruna ezanımız, bayrağımız, milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını şanla ve şerefle

bu millet için döken tüm şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Bu sene aynı zamanda ordumuzun bir başka destanı olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünü de idrak ediyoruz. Suriye'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Son olarak sizlerin şahsında tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aynı şekilde Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının ve ailelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlu olsun diyorum. Değerli misafirler, bugün harp okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine aileleri ve komutanları ile birlikte bizler de ortak oluyoruz. Kara Harp Okulumuzdan 807, Deniz Harp Okulumuzdan 271, Hava Harp Okulumuzdan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen 141 misafir askeri personel de bugün mezun olacak. Böylece 2016'dan bugüne harp okulları mezunu sayımız 1229'u misafir olmak üzere toplamda 22.540'a yükselmiş oluyoruz. Dereceye girenler başta olmak üzere harp okullarımızdan başarıyla mezun olan tüm öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde hepinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Ülkemizde, hudutlarımızda, bölgemizde ve yurt dışında yapacağınız vazifelerle devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Şehitlerimizin biricik emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, bayrağımızda sembolleşen değerlerimizi, devletimizin kuvvet ve kudretini şanına yaraşır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Sevgili evlatlarım, şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sizler 2235 yıllık şanlı mazisiyle Türk ordusunun mensuplarısınız. Sizler şehit ve gazilerimizden devraldığınız Peygamber Ocağımızın sancağını sağda yazacağınız yeni destanlarla yüceltip sizden sonrakilere gururla devredecek kahraman Türk subaylarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Ordumuzun kapasitesini, nüfuzunu, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginizle, tecrübenizle, sahip olduğunuz disiplinle, en önemlisi de erdem

ve vicdanla tahkim ettiğiniz şahsiyetinizle ordumuzu çok daha yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Yakın çevremiz başta olmak üzere bölgemizde ve dünyanın farklı köşelerinde barış, güven, huzur ve istikrarı sizler tesis edecek, mazlum ve mağdurların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinizle şahsım, ülkem ve milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Bilgi ve deneyimleriyle sizleri eğiten, donatan, hayata ve mesleğe hazırlayan komutanlarınıza, hocalarınıza bilhassa tebriklerimi iletiyorum. Misafir öğrencilerimize de kendi ordularında, kendi birliklerinde alacakları görevlerde ayrıca başarılar temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yapacakları katkılardan ötürü kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerle yapacağımız ortak faaliyetlerde barış için ittifak ve ittihat, bu vizyonumuzun geliştirilmesinde kardeşlerimizin çok önemli roller üstleneceklerine inanıyorum. Kıymetli misafirler, çok değerli teğmenlerimiz, Bando Assubay Meslek Yüksek Okulumuzun öğrencileri, bu sabah tertip edilen törenle mezun oldular. Yarın da inşallah Balıkesir, Yalova ve İzmir'de düzenlenecek merasimlerle kara, deniz ve hava astsubay meslek yüksek okullarımızda okuyan öğrencilerimiz diplomalarını alacak. Böylelikle bu sene meslek yüksek okullarımızdan 69'u misafir öğrenci olmak üzere toplam 2048 astsubayımız mezun oluyor. Bu evlatlarımızı da yürekten tebrik ediyor. Her birine yeni vazifelerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bu sene aynı zamanda Milli Savunma Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık. Kuruluşundan bugüne toplam 67.464 subay, astsubay ve kursiyer subay üniversitemizin uhdesindeki askeri okullardan mezun oldu. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken Allah'a hamdolsun Milli Savunma Üniversitemize bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı. Harp okullarımıza yönelik bu ilgi, Milli Savunma Üniversitemizin askeri eğitimde ulaştığı yüksek standardın da önemli bir göstergesidir. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor.

üniversitemize saldırıyordu. Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet, millet ve memleket aşıklarının yazdığı destaklarla verdik. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Savunma sanayinde aynı şekilde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. İşte en son 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanemizde düzenlediğimiz Teknofest Mavi Vatan'da kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz teknolojileri bir kez daha gururla izledik. Savunma Sanayi Başkanlığımız şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam 1468 projeyi aynı anda yürütüyor. Yerlilik oranını %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerinde ise artık sadece kendimizle yarışıyoruz. Savunma sanayi ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda kat ettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kale alacak, bunların ezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır. Sevgili teğmenler, ordumuzun saflarına katılacak siz evlatlarıma Gazi Mustafa Kemal'in şu sözlerini özellikle aktarmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en zor şartlar içinde dünyanın takdirine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı. Komutanız altında bulunan ordular kahramanlığına güvenilir ordulardır. Bu ordular tarihte emsali görülmemiş kahramanlıklar, fedakarlıklar göstermiştir. Şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve memleketin minnet ve şükranına hak kazanmıştır. Evet, ben de siz genç kardeşlerimin devletimize, milletimize ve göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize uzun yıllar boyunca büyük katkılar yapacağınıza yürekten inanıyorum. Meslek hayatınız süresince anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde milli iradenin rehberliğinde demokrasimize, milletimize ve devletimize başarıyla hizmet edeceğinizden şüphe duymuyorum. Bizler de sizin yanınızda olmaya, size her türlü desteği sunmaya inşallah kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle mezuniyet heyecanı yaşayan siz genç teğmenlerimizin tamamını

canı gönülden tebrik ediyorum. Misafir öğrencilerimize de aynı şekilde başarılar diliyor. Memleketlerine bizlerden selam götürmelerini hasreten rica ediyorum. Milli Savunma Üniversitemizin yönetim kadrosunu ordumuza ve devletimize kazandırdıkları bu değerler için kutluyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.

0: Eylendik başına, gönül verdik hürriyete.
1: Töreninde konuştu ve Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan geminin gemi faciası ile ilgili de detayları paylaştı. Tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarının sonuç vermesini umut ediyoruz dedi. Tabii hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Girne açıklarında alabora olan gemi hakkında konuşarak başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına. Tüm imkanları seferber ettik, yakından takip ediyoruz diye belirtti. Tabii 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve daha sonra Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katıldığı için mezun olanları bir bir tebrik etti. Şu anda tören devam ediyor Kara Harp Okulu'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sona erdi. Diplomalarını alacak askerler ve tören daha sonra diploma alma ve sancak devir teslimiyle devam edecek. Şu anda törenden canlı olarak ekranlara getiriyoruz görüntüleri. Burası Ankara Kara Harp Okulu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına kulak verdik. Az önce bahsettiğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına gemi faciasıyla ilgili bilgiler vererek başlattı. Hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Girne açıklarında alabora olan gemideki gemi için tüm imkanları seferber ettik. Arama kurtarma çalışmalarını da yakından takip ediyoruz diye belirtti. Konuşmasında böyle başladı. Şimdi ben yayını Semiha Şahin'e devrediyorum. Ana haber başlayacak. 2 saat boyunca Semiha Şahin sizlerle olacak.
2: Sana da geçmiş olsun. Ana Haber'den herkese merhaba, iyi akşamlar. 30 Ağustos Pazar, Büyük Taarruz 104. yaşında Türkiye Asırlık Zaferi'ni kutlarken öğle saatlerinde Kıbrıs'ta feribot faciası yaşandı Girne açıklarında. Yolcu gemisi battı, 7 kişi yaşamını yitirdi. Girne'den taş ucuna gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisi alabora oldu. Aktaracağız, son durumu ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi bir Ankara'ya gidelim. Serkan Şimşek devam eden nota ilişkin bize son durumu aktaracak.
3: Evet, özellikle bu bot kazasının hemen ardından Ankara'dan peş peşe açıklamalar yapıldı ve o açıklamalara ilişkin de son açıklama az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda düzenlenen sancak ve devir teslim törenine katıldı. Harbiyelerin mezuniyet törenine katıldı. Zira şu anda o törende devam ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu törende yaptığı konuşmada Girne'deki gemi kazasına ilişkin bugün Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olması dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum diyerek konuşmasına başladı ve şu şekilde devam etti. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık ve bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti. İnşallah bu çalışmalarda olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimizin Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hali hazırda devam eden Milli Savunma Üniversitesi'nin Kara Harp Okulu'nda düzenlenen devir teslim ve sancak töreninde konuştu ve konuşmasına Girne'deki o kazayla başladı. Bir kez daha hatırlatalım, aslında o kazanın hemen ardından özellikle Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın koordinasyonuyla hızlı bir şekilde kurtarma çalışmaları başlatıldı ve makamlardan da peş peşe açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu törende yaptığı açıklamada bugün Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olması dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum ifadeleriyle başladı ve kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının da başlatıldığını kaydetti. Şu an hala hazırda o tören Kara Harp Okulu'nda devam ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Girne'ye dair mesajlar bu şekildeydi Sema Şahin.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Serkan Şimşek aktardı törenin detaylarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle altını çizdiği noktaları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Harp okullarında Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle gemi faciasına ilişkin 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşma çalışması devam ediyor. Olumlu haber almayı ümit ediyoruz dedi ve tabii devletin de tüm imkanlarını seferber ettiğini, bu süreci yakından takip ettiklerini anlattı. Öncelikle bugün Girne'den Mersin'e seyir halindeyken alabora olan gemi dolayısıyla milletimize geçmiş olsun dileklerini iletiyorum dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içinde arama çalışmaları başlattık. 237 yolcu ve mürettebat kurtarılırken 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşma çalışması devam ediyor. İfade ettiğim gibi olumlu haber almayı ümit ediyoruz dedi Erdoğan. Bir taraftan törende sizlerle birlikte olmaktan da memnuniyet duyuyorum dedi. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Törenimizi çok müstesna bir günde yapıyoruz dedi aynı zamanda. Görüntüler şu anda canlı olarak Ankara'dan gelmeye devam ediyor. Kahraman ordumuzun milletimizle omuz omuza vererek kazandığı zaferin 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun tüm neferlerini minnetle yad ediyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla, şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle Cenk Meydanı'nda bizim alamet farikamızdır dedi. Tekrar Serkan Şimşek'e şimdi bir kulak verelim. Törendeki detayları izlemeyi sürdürüyor Serkan.
3: Sevgili Şahin, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden verdiği mesajlar bu şekildeydi. Şimdi ise hali hazırda törende okulu dereceyle bitiren teğmenlere diplomaları veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen diplomaların hemen ardındansa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bazı dereceyle bitiren öğrencilere diplomalarını takdim edecek. Tabii ilk etapta okulu dereceyle bitiren teğmenlere diplomalar verilecek. Ardından misafir askeri personellere, yani dereceyle bitiren ve Türk uyruklu olmayan misafir ülkelerden askeri öğrencilere diplomaları verilecek. Daha sonra tüm mezun teğmenlere diplomaları verilecek ve Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu'nda sancak devir teslim töreni gerçekleştirilmiş olacak. Tabii tören saat 17 sularında başladı. Deniz, Hava ve Kara Harp Okulu marşlarıyla başlayan törende Kara Harp Okulu Okul Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağ bir konuşma yaptı. Ardındansa Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu bir konuşma yaptı. Daha sonra ise Kara ve Hava Harp Okulu birincileri tarafından yaş kütüğüne yıldız ve plaket çakılma töreni gerçekleştirildi ve Deniz Harp Okulu birincisi tarafındansa Deniz Kuvvetleri'nde bir gelenek olan 253. yıl batmasının kaloma verilmesi töreni yapıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeydi. Önemli mesajlar verdi. Mesajlarının başında Girne'deki gemi kazasıyla başladı ve hem bölgesel çapta yaşanan sorunlara hem özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği noktayı rakamlarla ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve elbette gündeminde savunma sanayindeki gelişmeler de vardı. Biraz konuşmasına dair notları yeniden hatırlatacak olursak, bugün harp okullarında Kara Harp Okulu'ndan 807, Deniz Harp Okulu'ndan 271 ve Hava Harp Okulu'ndansa 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmenin diplomasını az sonra alacağını kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve dost ve kardeş ülkelerden gelen, biraz önce de belirttiğim gibi, misafir askeri personellere ilişkin de rakamı paylaştı. 141 misafir askeri personelinde bugün diplomasını aldığını ifade etti. Böylece 2016'dan bugüne kadar harp okulları mezunu sayısının da 1229'u misafir olmak üzere toplam 22.540'a yükseldiği kaydedildi. Savunma sanayine de değindi demiştik Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle o noktada yaptığı konuşmada Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam 1468 projenin aynı anda yürütüldüğünü kaydetti. Ve yerlilik oranının da Türk savunma sanayinde %82'ye ulaştığını kaydetti. Bir kez daha törende hali hazırda neler olduğunu kaydedecek olursak şu anda mezun olan teğmenlere diplomaları veriliyor. İlk etapta bir gelenek olarak hem kara hem hava hem de deniz kuvvetleri komutanlığından dereceyle bitiren teğmenlere diplomaları veriliyor. Ardından dereceyle bitiren misafir askeri personele diplomaları takdim ediliyor ve daha sonra ise tüm mezun teğmenlere diplomaları verilmiş olacak. Ve böylece kara, deniz ve hava harp okulu Sancak devir teslim törenine geçilecek. Bu da sembolik anlamda oldukça Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli törenlerinden bir tanesi olarak atfediliyor. Ve kara, deniz ve hava harp okulu komutanları tarafından da Sancaktar ve Sancak muhafızı teğmenlere yine diplomaları verilecek. Ardındansa Sancaktar teğmenlerin kılıçlarının kuşantırılması gerçekleştirilecek kara harp okulunda düzenlenen bu törende. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim töreni gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bu törende halihazırda dereceyle okulu bitiren teğmenlere diplomaları veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk etapta her 3 kuvvet komutanlığına da bağlı dereceyle bitiren teğmenlere diplomalarını takdim etti. Daha sonra ise yine dereceyle bitiren misafir askeri personele ve daha sonra ise tüm teğmenlere diplomalarının takdimi gerçekleştirilecek. Şu anda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu mezun olan teğmenlere diplomalarını takdim ediyor. Ekranlarınızda canlı olarak görüntülüyorsunuz. Kara Harp Okulu'nda o törende mezun olan teğmenlere diplomaları veriliyor. Ve bu noktadan sonra ise dediğim gibi sancak devir teslim töreni gerçekleştirilecek. Her 3 harp okulu içinde, kara, deniz ve hava harp okulu içinde sancak devir teslim töreninin ardından yine sembolik anlamda oldukça önem taşıyan sancaktar teğmenlerin kılıçları kuşandırılacak. 100. yıl marşı söylenecek ve tören geçişiyle bu tören sona erecek ki aslında görsel anlamda da hepimizin içini büyüleyen o tören geçişi az sonra yapılacak. Kara Harp Okulu'nda yapılan bu törende. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına dönmek istiyorum. Oldukça önemli ifadeler kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle Suriye'de Fırat Çalkanı Harekatı'nın da 10. yıl dönümünün icra edildiğini kaydetti bu yıl. Ve Suriye'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü

0: Kuvvetleri'nin çelikten bir yumruk indirdik dedi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve son olarak bir kez daha tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Tabii özellikle Fethullahçı terör örgütüne ilişkin de bazı mesajlar verdi. 10 yıl önce şerefli üniformaya ihanet eden hainleri temizlemeyi başardık dedi. Kara Harp Okulu'ndaki FETÖ mensubu, terör örgütü mensubu öğrencileri kastederek birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu kontenjanlarını dahi dolduramazken Allah'a hamdolsun evet. Milli Savunma Üniversitemizde bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı dedi. Halihazırda o tören devam ediyor ve törene dair son notlarda bu şekilde izlemeye başlayın.
1: Serkan Şimşek çok teşekkür ediyoruz. Törene ilişkin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını Serkan Şimşek'ten aldık. Şimdi Mersin'e gideceğiz. Girne açıklarında batan geminin varış noktası olan Taşucu Limanı'nda bir kriz masası kuruldu. Demirören Haber Ajansı muhabiri Soner Aydın o noktada şu anda bizi bekliyor. Kendisinden son durumu bir alalım. Bir de bu kriz masasına ilişkin neler aktaracaksın?
2: Evet Semiha Şahin, sen de ifade ettiğin gibi şu an Mersin'in Taşucu Limanı'ndayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gir Limanı'ndan yola çıkan ancak yolda alabora olan gemi aslında buraya, bu noktaya gelecekti. Maalesef geminin alabora olması sonucu 7 vatandaş hayatını kaybetti. 23 vatandaşı da arama çalışmaları devam ediyor. İfade ettiğim gibi biz Taşucu Limanı'ndayız. Şu an burada bir kriz noktası, kriz masası kuruldu. Mersin Valisi Atilla Toros burada. Hem inceleme buluyor hem de son durumu değerlendiriyor. Yine burada ambulans ekipleri bekliyor. UMKE ekipleri burada gelecek yaraları karşılamak için bekliyor. Öte yandan yolcuların aileleri şu an burada içeride bekleyişini sürdürüyorlar. Onlar da gelecek güzel bir haberi almayı bekliyor. Yine dediğimiz gibi bölge liman bölgesi olduğu için çok sık yolculuk yapıyor. Yolcuların aileleri, yakınları buraya gelip gidiyorlar, merak ediyorlar, soruyor yakından durumu. Biz de son durumu görmek için bölgede konuşlanmış durumdayız. Dediğimiz gibi yetim vatandaşın yaşamını yitirdiği kazadan gelecek olan yolcuları şu an Mersin Limanı'nda biz de bekliyoruz. Hem ambulansı hem UMKE ekipleri burada bu yaraları bekliyor. Semiha.
1: Ediyoruz. Soner Aydın aktardıkların için. Şimdi Ankara'ya gidelim. Emre Karaca bizi bekliyor başkentte. Tabii gün boyu peş peşe açıklamalar geldi. Neler söylendi? Dinleyelim Emre'den. Emre sendeyiz.
3: Semiha Şahin, senin de bahsettiğin gibi gün boyunca peş peşe açıklamalar yapılmıştı. Şimdi en sıcak olan açıklamadan başlayalım. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı son olarak dakikalar önce bir açıklamada bulundu. Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren yürütülen hızlı ve koordineli çalışmalar neticesinde 237 yolcunun sağ salim karaya ulaştırılması en büyük tesellimizdir dedi. Halen kayıp olan yolcularımızın da bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum. Bu yönde aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından da hayırlı haberler bekliyoruz ifadesini kullandı. Cevdet Yılmaz üst düzey Türkiye'deki yetkililer arasında son açıklama buydu. Tabii İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Özellikle arama kurtarma çalışmalarına yapılan takviye desteğinin altı çizildi. İhbarın alınmasının ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığına dikkat çekildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 400'er unsur ile Akgünler 3 isimli yolcu gemisinin bölgede görevlendirildiğini altı çizildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da 500'er unsur ve 2 sahil güvenlik helikopterinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Yine Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da 6 deniz unsurunun arama kurtarma çalışmaları için görevlendirildiği ve bölgeye sevk edildiğinin de altı çizildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bir mesaj yayınladı. Bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum ifadesini kullandı. Bununla birlikte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklamada bulundu ve tüm imkanların sefer seferber ilan edildiğinin altını çizdi yaptığı bu açıklamada. Tabii Yeni Parti cephesinden de açıklama vardı. Yeni Parti lideri Özgür Özer de konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum dedi. Ve bir heyet yönlendirildiğini ifade etti. Can kayıplarının artmamasının ve kayıp insanlarımıza bir an önce ulaşılmasını temenni ediyorum ifadesini kullandı.

0: Ve bölgeye yönelik olarak partiyi temsilen bir heyeti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne görevlendirdiklerinin altını çizdi. DEM Parti cephesinden de bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada da yaşanan bu faciada gemide bulunan yolcuların ve mürettebatın yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadesi yer aldı.
1: Evet, Girin açıklarında alabora olan geminin ardından Ankara'dan hangi açıklamalar geldi gün boyu? Emre'den dinledik. Emre Karaca, çok teşekkür ederiz. Efendim, şimdi Girne'den Taşucu Limanı'na gitmek için yola çıkıp alabora olan gemiyle aynı güzergahı izleyen bir başka gemi bir gün önce az daha benzer bir facia yaşayacaktı. O gemide bulunan müzisyen Helin Akkuş yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
2: Geçirdiğim en kötü yolculuk notuyla paylaştı. Korku dolu anları kaydedip sosyal medyada yayınladı. Faciadan tam bir gün önce az daha aynı akıbeti paylaşacaklarını anlattı.
3: Bugün çok şiddetli bir fırtına vardı ve biz çok korku filmi yaşadık yani. Bizi ne yaşatmışlar yani. Bizi ölümü sürmüşler resmen.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan müzisyen Helin Akkuş, Mersin'de yaşayan ailesini ziyaret için cumartesi öğle saatlerinde yola çıktı. Girne'den yola çıkan gemi, alabora olan gemiyle aynı güzergahtaydı. Fırtına nedeniyle gemi sürekli sallanıyordu. Genç kadın yolda o korku dolu yolculuğu kayda aldı.
4: Şöyle bir yolculuk.
2: Hayatının en kötü yolculuğunu tamamladığında ise şoktaydı.
3: Evet, indik. Otobüsümüz geldi bizi almaya. İnsanlar hala şokta.
2: Helin Akkuş ve beraberindeki yolcular ucuz kurtuldu. Bir günle kurtulmasının tarifi imkansız duygularını da aktardı.
3: Bugün Girne'de 4 mil açıkta insanlar kurtarmayı bekliyormuş. Ailemin sofrasında kahvaltı yapıyorum diye şükrediyorum ama az önce ciddi bir sinir boşalması yaşadım. Bu kadar kolay olmamalı. İnsan canını kastetmektir yani bu.
2: Yaşadıkları için mürettebata tepkiliydi.
3: Bizim çıkmamıza izin verilmedi. Ve 40-45 dakika beklediler ve yola çıktık. 5 dakika sonra dalgalar o kadar kötüydü ki sağlı sollu böyle denize sıfırlanıyordu camlarımız ve dönmek istedik. Bizi oyaladılar. Devam ettiler. Kendi gözlerinde bile korku vardı bu arada. Yani ikinci kaptan aşağı indi bizi sakinleştirmek için. Onda bile korku vardı.
1: Evet, bir gün önce de bunlar yaşanıyor ve hakikaten nasıl korkulmasın? Şimdi Girne açıklarında yaşanan bu bot faciasını biraz detaylıca konuşalım. Kıdemli kılavuz kaptan Berdan Doğan bizimle birlikte. Berdan Bey, hoş geldiniz yayına.
5: Merhaba, hoş bulduk.
1: Gemi limandan çıktıktan çok kısa süre sonra su almaya başlıyor. 11.50'de çıkış yapıyor, 12.25'te sinyal kesiliyor. Bu size ne düşündürüyor?
5: Öncelikle kayıplarımıza Allah'a rahmet, yakınlarına başsağlık diliyorum. Bu yolculuk ortamda 2,5 saatlik bir yolculuk. Hemen yaklaşık 10 dakika sonra bu kaza oluyor. Haber geliyor. Ki olay şekline bakarsak, bir arıza olduğunu düşünürsek, arıza zamanında gemiler teknelere bu kadar hızlı batmazlar. Sallanırlar, yalpa yaparlar, sürüklenirler ama böyle hemen yan yatma, alabora gibi olmak çok büyük denizlerde belki ama benim gördüğüm, bir oradan gördüğüm çok büyük fırtına yok. Belki biraz ölü denizler var ama fırtına yok. Yani onu ne söyleyebiliriz rüzgarın denizin köpüklerine bakarak fırtına olmadığını söyleyebilirim. Ama ölü denizler var. Bu ne düşündürüyor bize? Muhtemelen bir kazayı düşündürüyor. Yani iki gündür biliyoruz orada bu bölgede havalar kötü vaziyette. Benim tahminim orada sığlık, kayalık falan yok o bölgede. Sürekli hastalıktan bir hat. Muhtemelen bu üstü güzel bir şeye çarpıyor diye düşünüyorum. Yani tahmin o da.
1: Ne düşünüyorsunuz? Ne çarpmış olabilir?
5: Bu üstüne yüzen bir cisme çarpmış olabilir. Bu bir şamandıra olabilir. Batık bir tekne, yani batmış ama hala suyla beraber seviyesinde olan bir tekne olabilir. Veya yine eğer konteynere düşmüşse denize

0: de daha önce bir zamandan rüzgara sürüklenmiş olup yine bir konteynere çarpmış olabilir. Yani bana göre bir su üsticisine çarpıp tekne hasar aldı. Hasarın tekneler tabi biliyorsunuz ince yapılı, genelde alüminyum ve ince yapılıdır. Bir kütük bile olabilir. Yani akıl plastiklenmiş bir ağaç kütüğü, büyük bir kütük bile bu tip teknelere zarar verebilir. Çünkü çok hızlı tekneler bunlar. Saatte yaklaşık 22-25 knot hızla, yani 40-45 kilometre deniz için iyi bir sürat. Onunla giden tekneler. Bu hızla bir, eğer ki bir şeye çarpmışsa delinmesi, yaralanması çok muhtemelen. Benim tahminim, ya tabii ki bakmak lazım, sonuçta araştıracak, ama bir şeye çarptığını ve sonra yaralandığını düşünüyorum.
1: Dünkü fırtınadan sonra denizde kalan bir belki konteyner ya da sert bir cismin katamaran gövdesine ciddi bir hasar vermesi mümkün diyorsunuz, öyle mi?
0: Çok mümkün. Ya daha önceden düşmüş olabilir veya belki bir haftadır bir batık tekne olabilir, fakat sürüklenmiştir. O denk gelmiştir. Dediğim gibi yine kopmuş bir şamandıra da olabilir. Yani sert bir metal şamandıra olabilir.
1: Peki
0: Çok hızlı olduğu
1: kaptan
0: için
1: seyir
0: yaralı.
1: halindeyken bunu fark edemiyor mu? Görmesi zor mu, kolay mı? Nasıl Berdan Bey?
0: Eğer ki su üstündeyse, mesela bir yüzen bir tekneyse kolay. Yani hem gözle görebilir, hem de şimdi radar cihazlarımız var, elektronik haritalarımız var. Bu otomatik tespit, hem onlar söyler hem alarm verir, gösterir, ama gözle gözükür. Muhtemelen kaptanın göremeyeceği su seviyesinde veya da sudan belki yarım metre, bir metre aşağıda olan bir cisim de olabilir. Ama yeni çıkmışlar limandan, dikkatsizlik diye düşünmüyorum. Çünkü sadece bir kişi değil, hızlı tekneler, sürekli kaptanlar köprüsünde ve hızlı giderler. Onun için normalde su cisim olursa kaptan görür. Herkes görür, ama muhtemelen su seviyesinde veya su seviyesinin altında bir cisimdir diye tahmin ediyorum.
1: Onu görmek mümkün değil mi? Onun sinyalini
0: Yok,
1: veren herhangi bir sistem yok
0: onu
1: mu?
0: görmek mümkün değil. Hayır, mümkün değil gerçekten.
1: Peki, fiberglass bir katamarandan bahsediyoruz. Nasıl bir darbe almış olabilir ki? Mesela metal gövdeli bir gemiye göre çok mu hassas bunlar?
0: Tabii bunlar fiber ya da ince alüminyum tekrar, çünkü
1: Peki niye bu
0: hafif
1: tercih
0: olması
1: ediliyor?
0: lazım.
1: Yani sonuçta hani güvenlik de söz konusu olduğunu düşünürsek, neden fiberglass o halde? Daha sağlam bir şeyler
0: Yani
1: gerekmez mi?
0: fiber değildir. Muhtemelen alüminyum, benim tahminime göre alüminyumdur. Bunlar aslında her çarpmada kırılan tekneler değil. Bir kere öncelikle hafif olması lazım. Çünkü hızlı gitmesi lazım. Ağır, kalın taştan yaparsanız, ağır metalle yaparsanız bu hıza gidemezsiniz. Bu deniz otobüslerinin birinci amacı da hızdır. Hızla, çabuk ve güvenli. Yani güvenlik, o da şöyle. Dediğim gibi alüminyum tekneler her darbede delinmezler. Alüminyum esnek materyaldir. Küçük bir tane top gibi veyahut da bir metre bir şey çarpınca hemen delinmezler. Ama muhtemelen uzun bir kütük olabilir. Yani bir ağaç kütüğü, tam bir ağaç kütüğünü düşünün. O bile delebilir, ama yüksek süratle.
1: Peki
0: Güvensizliğini
1: olması
0: düşünmeyin. Çok
1: gerekenden
0: güvenli ama
1: daha
0: çok nadir.
1: fazla hız yapmış olabilir mi kaptan? Gerekli incelemelerden sonra bu detaya ulaşmamız mümkün mü?
0: Geminin hızları bellidir. Yani yapabileceği hız sınırı belli. Orada da hız sınırı yok. Yani geminin kapasitesi belli. Yani 22-25 knot hızla gidecek. Daha hızlı siz de gidemez. Geminin yani hızı da belli. Motorun kapasitesi belli. Zaten o hızla gitmek için üretilmiş tekrar bunlar.
1: Bu arada Berdan Bey,
0: Kaptan
1: ekranda bir
0: orada
1: görüntü
0: ulaşmıştır.
1: var. Görebiliyorsunuz değil mi siz de?
0: Görüyorum, evet.
1: Bu görüntü şu anda tam ekran. Alabora
0: Evet.
1: olmadan önceki durum, son anlar
0: Evet.
1: diyeyim. Onun görüntüleri ve bu görüntüler yeni. Bakın, insanlar ayaklanmış, can yeleklerini giyenler var, giymeyenler var. Şu an seçebildiğim kadarıyla buna bakıyorum. Elbette bir panik hali var. Bir bağırış çağırış da vardır. İnsanlar korktuğu zaman bir an önce çıkmak ister oradan. Sesini yükseltir. Kulak da verebiliyor muyuz?
0: Evet,
1: Evet,
0: duyuyorum.
1: duyalım. Peki, bir bekleyiş var tabii yani. Bir an önce oradan tahliye olmak, oradan ayrılmak isteyen insanların hallerini izliyoruz şu anda. Ama tabii herkesin üzerinde de can yeleği yok. Daha sakin bekleyenler de var, oturduğu yerden kalkmayan. Böyle bir durumda ne olması gerekir ve bu görüntü size ne anlatıyor?
0: Şimdi bu tip acil durumlarda uygulaması gereken yöntemler vardır.
1: Nedir?
0: Böyle bir kaza olduğu zaman kaptan önce hasar tespit eder. Yani ya kendi ya da ikinci kaptan ya da baş makinist olabilir. Yani yetkili birini gönderir. Ya bu kaza nerede oldu? Gemiyi kontrol eder, taranır. Hasarı tespit gözükür. Hasarın büyüklüğüne karar verilir. Yani yola devam edelim mi, etmeyelim mi? O karar verir. Eğer tehlike

0: kararı verilmiş. Daha başka bir durumda gördüm. Hemen yüzün çok çok yüksek bir oranda herkes can yeleğini giymiş. Yani bu şunu gösteriyor. Gemi kaptanının efektif ve hızlı bir şekilde gemi iter kararını verdiği birçok insanın hatta hemen hepsi can yelekliydi. Bu çok önemli bir ayrıntı. Demek ki kaptan hızlıca karar verip gemi iter kararını verip insanlara uyarmış. Ama tabii kabul edersiniz ki bir dar alanda panik halde herkesin tepkisi aynı değil. Yani
1: Tabii
0: onun
1: ki.
0: için burada
1: Peki
0: hangisini
1: Berdan Bey,
0: yapıyorsunuz?
1: şöyle sorayım o halde. Şimdi görüntüyü de bir taraftan izlemeye devam ediyoruz. 11.50'de çıkış yapıyor. 12.25 itibariyle sinyal kesiliyor. Yani 35 dakika içinde bu geminin kaptanı ya ne oldu, sorun ne, bir dakika bir anlayayım, ciddi mi değil mi, hasar mı aldık, bunu anlamaya çalışacak, haber verecek. Evet, hani o tahliye kararını alırsa da bunu yolculara iletecek vesaire vesaire. 35 dakika içinde bunların olması normal mi?
0: Şunu söyleyeyim, hatta 35 dakika değil, çok daha erken karar verilmiştir. Çünkü
1: Bunu öğrenmek istedim. Evet, bu tespit
0: tabii
1: nasıl, ne kadar sürüyor?
0: 35 dakika o sinyal kesilmesi bütün geminin enerjisinin kesilmesi, hatta onun acil durum besleyicileri de vardır. 35 dakika belki o yani kaptan gemi tek kararını verdikten belki 15-20 dakika sonra o sinyal kesilmiştir. Yani sinyal kesilmiş olması artık geminin tamamen out of order. Yani böyle kullanım dışı, cihazların kullanım dışı olduğunu gösterir. Muhtemelen kaptan kazadan birkaç dakika içinde gemi tek kararını vermiştir. Hatta seyrettiğim videoda da dönme kararı da vermiş fakat dönememiş. Çünkü hızlı tur almış tekne. Yani 35 dakika değildir bu süre. Belki en fazla 5 ile 10 dakika arasındadır. Belki daha çabuktur. Yani o tabii şu anda o çakmağını göremediğiniz için bir şey diyemiyorum ama 35 dakika değil de çok çok daha erken kaptan kararını vermiş ki bu
1: Bir
0: kadar çok
1: çarpma
0: insan
1: anı mı değil mi, bunu bilmiyoruz bu arada, net değil. Hani
0: Ha,
1: burada bir
0: bilmiyorum,
1: takım,
0: bilmiyorum. Sadece bilmiyorum.
1: aynen,
0: Sadece
1: hani
0: ben.
1: bir ne olmuş olabilir, biraz onun peşindeyiz.
0: Şu da
1: Peki.
0: olabilir. Yani bakın kulle bir kayada olmaz şart değil. Mesela o ölü denizler var. Yüksek sürat çıkarken ters bir dalgaya da çarpmış olabilir. Bu da çok mümkün. Yani çünkü kaza olası bir şey. Dalgaya bile çarpılabilir.
1: Peki, iki gövdeden birinin su alması dengeyi nasıl etkiler bu katamaranlarda? Aynı anda su alması, ne bileyim, mümkün müdür? İki tarafında.
0: İkisi tamamen bağımsız bir tekne düşünün. İkisi de bağımsız. İkisi aynı anda pek olası değildir aynı anda su olması. Yani bu iki gövde olmasının, kataman olmasının avantajı ve dezavantajı vardır. Avantajı birine bir taraf delinse bile öbür taraf tekneyi ayakta tutabilir. Tekne daha işte hasar küçükse daha uzun süre kalır. Ama dezavantajı çabucak yan yatabilir tekne. Yani alabora olma ihtimali yüksektir ama gördük alabora olmuş ama hemen de batmamış tekne. Bu da bir avantaj. Neden? Bu arada bu süreçte insanlar gemiyi rahatça terk edebilirler. Yani içeride kalmış insanlar olabilir. Camı kırıp çıkabilirler. Yani hemen hızlıca batmaması, katman olması da bu yönden avantaj. Ama hemen yan yatabilir mi? Tabii hasar büyükse çabucak yan yatar.
1: Peki Berdan Bey, böyle bir durumda insanlara işte ne bileyim, hani sakin olun, yerinizden kalkmayın, camlara gitmeyin, hani tabii dediğiniz gibi, yani hani bir çıkmak ister insan çünkü o yeleği giydikten sonra, bu doğru bir hareket midir? Ne yapmalı kişi, insan böyle bir şey olduğunda?
0: O anda zaten muhtemelen gemi tek karar vermişseniz yerinize oturun demek doğru değil. Muhtemelen insanlar dışarı çıkmaya başlamışlar. Ben
1: Ama o
0: kapıda demin
1: karar
0: gördüm.
1: alınmadan önce de insanlar o korkuyla, o panikle çıkmak isteyebilir oradan.
0: İsteyebilirler, ona engel olamaz. Yani bir kapıyı falan
1: Tabii.
0: kilitleyemezsiniz. O insanlara niye dışarı çıkıyorsunuz? Çünkü o geminin açık alanda güvertelere de var. Yani kış üstünde geminin arka tarafında çıkabilecekleri boş alan da var insanların. Niye oraya çıkıyorsa diyemezsiniz. Bu insanlar panik halde. Çünkü bu engel olsa başka bir kaos
1: Yani cam
0: yaratırsınız.
1: kırmak vesaire, bunlar tehlikeli ve belki de gemiyi daha zor durumda bırakacak bir hareket olmaz mı?
0: Kesinlikle olur. Yani orada
1: Dışarıda bir dal.
0: panik halde o yani doğru şey personelin talimatını dinlemektir. Panik olmadan gemiyi terk etmek her zaman daha mantıklı ama kendi başına karar verdim ben bu camdan çıkayım cam kırayım belki geminin batmasını hızlandırmış da olabilir.
1: Peki bir cisim eğer gövdeyi delerse geminin bu kadar hızlı su alması mümkün mü? Yani ancak böyle bir durumda mı bu gemi bu kadar hızlı batar?
0: Evet o yani ben ikisini çarpmış veya çarpmadığını bağımsız eğer ki o gövde bir tarafı kırılmışsa, delinmişse tabii hızlı batar. Belki bu gemi benim gördüğümde daha yavaş bile batmış. Çünkü katamar olmasa bile daha yavaş batmış. Çok daha büyük gemi çok daha hızlı batmış olabilir batarlar. Ama bir taraf kırılmış tabii kırığın büyüklüğüne, çatlağın büyüklüğüne

0: göre hızlısı olabilirler.
1: Ne olduysa çok çabuk olmuş. 2,5 kilometre
0: Çok çabuk
1: açıkta,
0: olmuş.
1: aynen Berdan Bey. Gemi işte su alıyor vesaire, batıyor. Diyelim hiçbir şeye çarpmadı. Ama gemide bir hasar var. Ya da işte dediğiniz gibi bu gövdelerde belki de bir delik var. Bilmiyorum. Hani sorguluyoruz burada. Böyle bir durumu kaptana sinyal veren, burada bir arıza var, burada bir problem var gibi bir uyarı sistemi, bir şey var mı?
0: Ya o çok deliklerin tantların ölçüleri vardır. O üstelik gemide yalpametre vardır. O gemi hemen açısını fark eder. Kaptan iyi bir kaptan anlar zaten. İyi bir mühendis bunu da anlar. Yani geminin hemen açısı, hızı, her şeyi değişir. Çünkü çok hassas gemiler. Yani arabanın tekerini patladığını düşünün. Nasıl hissedersiniz? Bunu da o kadar çabuk hissedersiniz diye. Bir ama ölçüm ve değerleri gösteren cihazlar vardır gemilerde.
1: Peki gemi su almaya başladığı anda kaptanın ilk yapması gereken nedir?
0: İlk yapması gereken şey bu gemiyi emniyetli bir limana götürebilir miyim? İlk düşünmesi gereken o, batmadan götürebilir miyim? Çünkü her zaman su olması demek batması demek değildir.
1: Peki aklıma burada şu geliyor. Limana geri dönmek mi doğru refleks oluyor burada? Yoksa bazı durumlarda bilemiyorum gemiyi durdurmak mı?
0: Zaten gemi durmuş vaziyette orada. Yani çarptan sonra gemi muhtemelen motoru durdurmuşlardır. Ama bu kadar mesafede yakın çünkü yaklaşık...
1: Yani durmaya devam etmek mi ya da hemen mi geri dönmek?
0: Aynen.
1: Uzaktaysa işte bu da bir şans olmayabilir.
0: Hasarın oluş şekline göre kaptanın karar vermesi gereken bir durum. Yani durmak bazen iyidir, bazen gitmek daha iyidir ama hasar nereden aldı, geminin neresi yaralandı, yani geminin baş tarafı mı yaralı, yan tarafı mı veyahut arka tarafı mı? Bu tamamen durumsal olarak gemi kaptanın vereceği karar. Ama 4 mil mesafede çok yakın bizim için yakın bir mesafe. Bana göre eğer ki karar bilemiyorum tabii ne karar verdiğini ama tamam durum vermesi dönmek doğru karar olabilir. Çünkü ne kadar sahile yaklaşırsanız o kadar iyi.
1: Peki gemilerde kara kutu var mı tıpkı uçaklarda olduğu gibi?
0: Tabii farklı sistemde kayıt cihazları vardır. Geminin pozisyonunu, hızını, konuşmaya kaydeden cihaz vardır gemi.
1: Peki buna ulaşmak mümkün mü şimdi? Battı.
0: Tabii tabii ya o kayıtlar saklanıyor gemide. Yani çok derin bir yerde değil tahminime göre. Oradan çıkartılırsa ona ulaşabilir.
1: Şöyle söylediniz. İşte kaptan seyir sırasında önündeki cismi, konteyneri ya da işte yarı batık o cismi fark edemeyebilir. Bu çok da tehlikeli değil mi?
0: Şöyle çok tehlikeli tabii yani ama... olasılıklara göre devam etmişsiniz. Hocam bu tehlikeli diye mesela ya yolda otomobildekilerin çukurda gelebilir önünüze. Görmeyebilirsiniz. Çukurda gelebilirsiniz ama denizde bu yani çok çok düşük bir orandır. Yani biz...
1: Ya bu hep başa gelir bir durum değil tabii değil mi?
0: Hayır. Yani ben ilk defa duyuyorum bir şey çarpıp bu geminin battığını. Yıllar ben 40 yıllık kaptanım ilk defa duyuyorum böyle
1: öyle
0: bir şey.
1: Öyle mi?
0: Başka gemi çatışabilirsiniz. Arıza olabilir. Fırtınadan dolayı olabilir. Ama bu tip bir yolcu gibisinin bir yüzen cisme çarpıp battığı, hele bu hızla battığını ilk defa duyuyorum.
1: Yani çarptı da mı battı tabii henüz
0: tabii yani
1: böyle
0: ben
1: bir resmi açıklama da yok bilemiyoruz.
0: Sadece bahsedeyim.
1: Radar her zaman her şeyi göstermiyor yani.
0: Tabii yok radar sadece su cisimlerini gösterir. Suyun alttaki cismi göstermez. Yani yüzen bir tekne varsa, gemi varsa veyahut da işte...
1: Bu dünyada da böyle değil mi yani? Bunu gösteren bir teknoloji hiç kimsede yok.
0: Yok, tüm dünyada böyle. Evet.
1: Peki 2000... Buyurun.
0: Şimdi gemiyi terkle ilgili onunla gibi bir şey bahsedeyim isterseniz. Şimdi o gemi tek karar verilmiş, insanlar can yeleklerini giymiş. Orada ne yapmamız lazım? İki kelimeyle onu bahsedeyim, iki cümleyle. Geminin üzerinde oturan insanları görüyorum. Bu temelde bizim önerdiğimiz bir şey değildir. Önerilen can yeleğini giy, atla. En yakın mesafede, emniyetli en yakın mesafede bir 10, 20, 30 metre olabilir. Orada bekle. Yani kapalı bir şekilde orada beklemek en doğru yöntemdir. Gemin üzerinde beklemek çok önerdiğimiz bir sistem değildir.
1: Bu arada üzülerek aktarayım bu bilgiyi de. 7 kişinin hayatını kaybettiğini biliyorduk. Ama ölü sayısının 8 olduğu bilgisi ulaştı. 7 kişiden 8 kişiye çıktı. 237 kişi kurtarıldı bilgisi vardı. 23 kişinin arandığı bilgisi paylaşılmıştı. Ama bir kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 8 olduğunu öğrendik. Allah rahmet

0: Söylesin. Tüm sevenlerin
1: Tabii şimdi
0: ailelerine de sabır dileyelim.
1: peki.
0: Buyurun.
1: Havanın yani mevsim yaz olması, yani orada Ölü Deniz'de var ama fırtına olmaması, bu kayıp vatandaşlarımız için, insanlar için bir belki umut kapısı. Çünkü kışın olsaydı çok daha çabuk soğuktan, hipotermiden kaybedebilirdik. Ama önümüzde hala umarım hepsini, tüm insanlar çok iyi buluruz, sağlıklı buluruz. Önümüzde vakit var. Hava kararmadan önce bunun
0: hava karardıktan sonra zor değil mi işler?
1: Şöyle söyleyeyim, can yeleği varsa o kadar zor değil. Can yeleklerinde ışıklı sistem var. Bunlar can yeleğinizde bir şey yapmadan denize atladığınız zaman tuzlu temas ederse bunun bataryalar çalışıyor ve ışıklı sinyal veriyor. Belki gündüzden daha kolay bulunabilir. Eğer can yeleği giymişse tabii ki.
0: Can yeleği
1: yani gündüzün olsa daha kolay bulunur.
0: Uzaklarda olabilirler değil mi? Onları arama kurtarma çalışmaları tabii devam ediyor. Umut hep var inşallah. İyi haberler de gelir ve can kaybı da yükselmez. Evet. Buyurun.
1: Arabası yaparken de işte az önce söylediğim gibi biz uzaklaşmayın öğretiyoruz tüm insanlara, hem personele hem de yolculara. Uzaklaşmayın. Uzaklaşırsa hangi yere uzaklaşmıştır? Sürekli arama şekli genelde daire şeklinde değil, böyle bir pizza dediğimiz üçgen şeklinde olur. O da nereye? Rüzgarın ve akıntının olduğu yere doğru daha çok aranır. Öbür taraf bütün ağırlık çok ağırlık o tarafa verilir. Çünkü rüzgar ve akıntı o tarafa doğru sürükler insanlar.
0: Evet. Peki Berdan Bey, şimdi geminin 2000 yapımı olduğunu biliyoruz. Bu tek başına risk mi diye sorayım hemen. Yoksa burada asıl önemli olan, hayır, bakım mühimdir. Bakım geçmişine bakmak lazım. Tabii bu sorular gün boyu soruldu. 2 ay önce denetimden işte geçtiği, uygunluk belgesi aldığını biliyoruz. Yine de böyle bir kaza yaşanabilir mi? Bir bağlantı kurulabilir mi? 2 ay önce uygunluk belgesi almış bir gemi nasıl batar diye bir soru geliyor mu aklınıza?
1: Yok, gelmiyor. Çünkü onun bu kazanın onunla ilgisi yok. Ama bakımda gemi tabii ki kendi kurtarma tesislerinin daha çok çalışması emniyet açısından önemli. Fakat ben net şunu söyleyebilirim. Biz ülke olarak, Türkiye olarak denetim konusunda çok iyiyiz, çok hassasız. Yani her seferden önce liman başkanlığı bu her geminin, yani sadece bu yolcu gemisi, bütün gemilerin hem evrak hem de kontrolünü yaparlar. Yani deniz elverişlik belgelerini kontrol ederler. Denetimleri tamamı evrakları, hatta yolcu personel doğru ve yeterli mi diye kontrol edilir. Ondan sonra sefer izni verilir.
0: Peki ne kadar sıklıkla bu yapılmalı, bu denetimler, bu bakımlar yapılıyor?
1: Şimdi kaydı süresi var. Yani geminin tekniğinin yapılma süresi, kontrol süresi farklı. Gemi survey uzmanlar plus kuruluşlarını denetlerler, raporlarlar. Havuzlanma süreleri vardır. İşte personel her sefer başta personel denetlenir. Yani her sefere çıkmadan önce ilgili gemi liman başkanlığına personel listesi verir. Liman başkanlığı personel, evet, eksik var mı yok mu, belgeler yeterli mi, ehliyet doğru mu diye kontrol eder. Her sefer onun şey yok, yani zamanı yok. Ama geminin ekipmanlarının, geminin gövdesinin kontrol süreleri vardır.
0: Peki 2000 yapımı olması için, 2000 yapımı olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Yine de risk taşır mı? Yaşlı bir gemi der misiniz?
1: 2026 yaşında alüminyum tekneyi ben çok yaşlı, yani her yaş yaşlıdır bakarsanız, her yaş gençtir ama yani alüminyum bir tekne, eğer bakım teknesi yaşlı demem ben, normal bir zaman.
0: Peki. O son ana ait görüntüleri de tekrar aslında getirebiliriz. Onun üzerinden de biraz konuşabiliriz. Gemi alabora olmadan, batmadan önceki duruma ilişkin son anları da görebiliriz aslında. Şimdi 2 ay önce denetimden geçmiş, uygunluk belgesi almış. Evet, yine de böyle bir kaza yaşanabilir. Çünkü aslında bu kazanın tam olarak nasıl yaşandığını da bilmiyoruz. Ama şu nokta önemli, radar her zaman her şeyi göstermez. Hani su üzerindeki cisimleri görebilirsiniz, gösterebilir ama suyun altındakileri görmek çok çok mümkün değil dediniz. Yani bir kaptan için bu çok zor, seyir sırasında değil mi? Siz de mesela nasıl bununla baş edebiliyorsunuz? Çekinmiyor musunuz? Bu ihtimaller hep aklınıza gelmiyor mu?
1: Ya mutlaka dünyada çok vakalar var. Batmış gemiye çarpan gemiler de var. Bu çok olası bir şey. Bütün mesele sizin kendi güzel bir anlaşma yani.

0: Merdan Bey, çok özür diliyorum. Bir araya gireceğim. Ayrılmayın lütfen. Devlet Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bize onun detaylarını aktaracak Emre Karaca. Emre?
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Bu paylaşıma göre MHP lideri Devlet Bahçeli, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i arayarak başsağlığı dileklerini ve üzüntülerini paylaştı. Bahçeli bu konuşmada devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin her türlü desteği sunmaya hazır olunduğunu da altını çizdi. Özdemir mesajında 267 kişinin bulunduğu belirtilen geminin batması sonrasında 237 kişinin hayatını kurtardığına dikkat çekti. 23 kişi için de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kayıp olanların bir an evvel bulunması ümit ettiğini ifade etti. Bu amaçla gerek donanmamızın gerek hava kuvvetleri unsurlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla eş güdüm halinde çalışarak arama ve kurtarma çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesi ümitlerimizi canlı tutmaktadır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da kazada hayatını kaybedenlerin Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz ve başsağlığı temennilerinde yakınlarına diliyoruz ifadelerini kullandı. Bir kez daha yineleyelim. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i aradı. Başsağlığı dileklerini ve üzüntülerini paylaştı bu telefon görüşmesinde.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı bu telefon görüşmesine ilişkin detayları, ne konuşulduğunu. Bahçeli ve Üstel geçtiğimiz dakikalarda bir görüşme gerçekleştirdi. Bir taraftan da konuşmaya devam ediyoruz. Berdan Doğan şu anda bizimle birlikte, Kılavuz Kaptan. Berdan Bey, limana geri dönmek mi doğru bir hareket olurdu, yoksa bazı durumlarda gemiyi durdurmak mı? Zaten hani mecbur orada bir durma hali de var dediniz ama böyle bir cisimle karşılaşmadan önce diyelim kaptan bunu fark etti. Ne yapmalı?
2: Önce sorunuzun başına gittiğimiz terpenin.
0: Buyurun.
2: Şimdi biz kaptanlar seyirlikten yaparken hep en kısa rotayı değil, en uygun, en güvenli rotayı seçeriz. Şimdi bir rotayı çizerken oranın sığlık veya da herhangi bir hava olayı var mı hepsini kontrol ederiz. Ayrıca demin söylediğiniz gibi, yani eğer yüzen bir cisim, herhangi tehlikeli bir şey varsa denizci ilanlar diye bir şey var, sistem var. Kopmuş bir şamandıra, yüzen bir konteyner veya batmış bir tekne varsa, yüzen bir tekne varsa bunlar belli periyotlarda gemilere ilan edilir, sürükle edilir. Burada biz bir tane konteyner denize düştü, bu yönde sürükleniyor diye. Siz de o bilgiyi alıp haritada işlersiniz, yani benim güzel rotam üzerinde mi değil mi iyi kötü tahmin edebilirsiniz. Tabii hiç bilmiyorsa başka bir şey ama bilinen kopmuş şamandıralar, yüzen konteynerler, bu tip bilinen şeyler sürekli denizcilere ilanla duyurulur. Siz de onu kontrol edersiniz. Onun için yüzen bir şeye çarpmak çok pek olası olmaz. Onu tahmin ederseniz o zaman dikkatli olursunuz.
0: Peki diyelim burada bu çarpma sonucu gemi su aldı ve battı. O çarptığı şey çok büyük olsa gerek değil mi? Çünkü bu kadar hızlı su alması o darbenin üzerine, bunu mu anlatır bize?
2: Mutlaka büyük ama ne kadar büyük olur tartışım. Hızlı giden bir tekne, ince bir tekne, bazen ölçüm çok da büyük olursa, yani çok küçük olursa geminin altına da geçebilir. Daha belki 2 metre batmıştır ama 2 metre geminin draft olmadığı için üzerinden geçebilir. Bir kütük, yani 2 metrelik bir 3 metrelik ağaç kütüğü bile delebilir vuruş açısına göre. Yaralayabilir ama işte dediğim gibi her yaralama bu gemiyi batacak kadar büyük olmayabilir. Ama kaptanın bir tane şeyi doğru yaptığını gördüm, yani doğru yaptığını tahmin edebiliyorum. Erken gemiyi terk karar vermiş ki bütün yolcular can yeleklerini giymiş dışarı çıkmışlar. Bilemiyorum, belki de panik halde içeride kalmış insanlar olabilir mi? İnşallah yoktur. Ama hızlı karar vermiş dönmeye, hızlı karar vermiş gemiyi terke, bence bu can kaybını azalması yönünde çok büyük bir etken olmuş diye düşünüyorum. Hızlı karar vermek.
0: Teknik bir arıza olduysa peki, ya da işte özellikle makine dairesinden bir su alma ihtimalinin daha yüksek olduğunda düşünebilir miyiz?
2: Teknik bir arıza, tabii bu gemiler böyle tabii teknik arıza olabilir. Makine dairesinde herhangi bir kapak kırılmış, çürümüş, çıkmış olabilir. Çok mümkün. Hı hı. O zaman bir şey çarpmadan da olabilir. Ama genelde bu menholler çok büyük, yani böyle 1 metre 2 metre çapında büyük menhol dedim, kapaklar değillerdir. Su alması biraz daha kısa.

0: Doruk o kadar hızlı basacağını düşünmüyorum ama olabilir, çok mümkün. Herhangi bir yerde bir kapak çıkmış, delinmiş olabilir orada bir yer veyahut da vidası gevşemiş olabilir. Ama su almış olabilir. Tabii ki çok mümkün. İncelemek lazım. Ama kaza olayı daha yüksek olan gibi geliyor. Çünkü batış şekli ve hızını düşünürsek.
1: Bir de şöyle söyleniyor. Katamaranların alabora olması normalde çok zordur deniyor. Şimdi iki tane gövdesi var. Deniz mukavemeti normal teknelerden daha fazla. İşte ister yelkenli olsun, ister feribot, ister deniz otobüsü. Normalde tek gövdeli dediğimiz teknelere göre bunların deniz mukavemeti daha yüksek. Evet, dediğiniz gibi sizin de Berdan Bey, süratleri fazla. İki makine ve suya temas eden bölgesi daha az olduğu için hani normal şartlarda daha dayanıklı olduğu söyleniyor bu gemilerin. Öyle mi deniz ve hava koşullarına?
0: Her şey iyiyse, yani bir arızaların da kazadan bahsetmiyorsa, hem daha geniş hem daha konforlu hem daha az sallanan sağlam bir yapısı vardır. Daha zor olabilir, daha az sallanan diğerlerine nazaran. Yani özellikle yolcu gemilerinde tercih edilen bir yöntemdir. Tarzı diyelim.
1: Ama çok geniş gövdeli olduğu için de bunlar kolay kolay batmaz veya alabora olmaları beklenmez deniyor.
0: Kolay batmaz kabul ama alabora olabilir mi? Eğer ki bir hasar almışsa bu işte kazada yaşadığımız gibi çünkü bir tarafı tamamen su alıyor, dengeli su almıyor, çabucak yan yatabilir ama dediğim gibi kötünün iyisi çabucak yan yatar ama hemen de batmaz. Çünkü öbür taraf hala güzelliğini koruyor, içinde su yok, hala koruyor. Onun için işte 10 dakika yerine yarım saatte, 1 saatte, 2 saatte batabilir. Yani artık
1: Yani
0: süre vardır.
1: bir hasar, belki de dışarıdan oluşan bir hasar sebebiyle su almış olabileceği kanaati de bugün işte bu yorumlar da yine çok çok yapıldı. Çünkü bunun dışında teknenin başka bir tekneyle...
0: Gözüken bir taraftan, yani bir teknenin bir tarafından çok yüksek miktarda hızlı su aldı. Gözüken bu. Ama sebebini de tabii araştırınca görmek lazım.
1: Çok önemli bir bilgi notu daha var. Onu da hemen aktarayım, dillendireyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel diyor ki, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili yürüttükleri soruşturmada gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını söyledi. Gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltında, açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'den. Alabora olan bu yolcu gemisiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gemi kaptanının ve 7 görevlinin gözaltına alındığını bildirdi. Tabii şimdi birinci ağızdan elbette duymak önemli değil mi? Kaptan anlatacaktır ne oldu, ne bitti, neler yaşandı.
0: Tabii kesin kaptan ve vardiyadaki zabiti bunu anlatacaktır nasıl olduğunu. Hem onların anlatmasından hem de şimdi dalgıçlar da herhalde muhtemelen tekneye inmişlerdir. Onların verdiği raporlarla çok daha doğru bir şekilde yorumlayabiliriz kazanın neden olduğunu, neden bu kadar çabuk battığını. O zaman daha doğru yorumlarız. Şimdi
1: Evet.
0: sadece bizim şeyler varsayım.
1: İhtimaller
0: Ama
1: değerlendirilirken şimdi ne
0: tabii
1: olduğu
0: kaza olmuş
1: netleşecek.
0: ama evet ama gözüken şu, hızlı müdahale, hızlı karar verilmiş ki can kaybı böyle bir kazaya göre 7 söyleyeyim. Tabii bir
1: 8
0: kişi bile
1: kişi
0: çok
1: oldu
0: önemli
1: hayatını
0: ama daha bir
1: kaybedenlerin sayısı.
0: 8
1: Evet.
0: kişi de yani çünkü dar alanda çok fazla insan var. Dünyada bu tip kazalarda çok daha büyük can kayıpları olmuştur.
1: Evet. Şimdi
0: Ayrıca buyurun.
1: buyurun.
0: Kurtarmaya deneyim isterseniz, geminin olayın sahile yakın olması, birkaç videoda gördüm, gemi batarken şey de atmış, bizim işaret fişeklerimiz vardır, turuncu renkli paraşütlü işaret fişeklerimiz vardır. Birkaç amatör denizci, sivil denizci bunları görmüş. Onlar da ne güzel ki şeyi biliyorlar, bunu anlamıyor biliyorlar, daha hiçbir anons yapmadan, duyurmadan bu gemi tehlikeli diye teknelerle yola çıkmışlar, çok hızlı.
1: Evet, peki çok teşekkür ediyorum Berdan Bey yayına katıldığınız için. Berdan Doğan, konuştuk, anlamaya çalışıyoruz. Bu kaza nasıl meydana geldi? Bu gemi nasıl battı Girne açıklarında? Alabora oldu, can kayıpları var. Geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye 8'e yükseldiğini maalesef üzülerek öğrendik.

KKTC Başbakanı Üstel de kaptan ve 7 görevlinin gözaltına alındığını söyledi. Berdan Bey, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, paylaştıklarınız, evet, tecrübeniz için. Çok sağ olun. Şimdi 267 kişinin bulunduğunu biz biliyoruz bu gemide, mürettebatla beraber, yolcularla birlikte. Katamaran tipi bir yolcu gemisi. Saat 11.50'de çıkış yaptı limandan. Yaklaşık 2,5 kilometre sonra 12.25 itibariyle sinyal kesildi. Yani 35 dakika sonra. Hala inceleniyor. Bu gözaltılar tabii bir aydınlık sağlayacaktır. Hem kaptan hem de 7 görevli ne olup bittiğini anlatacak. O bilgiler de bize gelmeye devam ettikçe size aktaracağız. Girne kıyılarının yaklaşık 2,5 kilometre kuzeyinde meydana geldi kaza. Tabii olayın hemen ardından Kıbrıs Türk Sahil Güvenlik Botları bölgeye sevk edildi. 237 kişi kurtarıldı. 23 kişiyi arama çalışmaları devam ediyordu. Ölü sayısının 8'e yükseldiğini öğrendik. 22 kişi hala kayıp ve arama çalışmaları devam ediyor. Şimdi ilk dilimi burada bir tamamlayalım. Çok kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir, yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir, daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 37, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 34 derece.

0: olup kazanın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmalarını aralıksız ve titizlikle sürdürmektedir. Gemide bulunan yolcuların büyük bölümü sağ salim kurtarılmıştır. En büyük temennimiz ve çabamız arama çalışmaları devam eden kayıp yolcularımıza da bir an evvel sağ salim ulaşmak, ailelerine kavuşturulmasıdır onların da. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada ve ekiplerimiz çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir dedi. Bu acı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına da sabır diliyorum dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimine, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize ve tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda bugün mezuniyet töreninde konuştu. Tabii onun da gündeminde yolcu gemisi vardı. KKTC ile işbirliği içindeyiz dedi. Kayıplar içinde arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü anlattı.
1: Bugün Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.
0: Maalesef Cumhurbaşkanı

0: Erdoğan'ın işte bu konuşması sonrasında can kaybının da 8'e yükseldiği haberi geldi. Şimdi Girne açıklarında yaşanan bu feribot faciasını konuşacağız. Uzak Yol Kaptanı Naci Uşaklı bizimle birlikte. Naci Bey, yayına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi tabii buyurun.
1: Öncelikle bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kazada dillerimize kurtarma acil şifalar diliyorum.
0: Peki. Şimdi anlamaya çalışıyoruz tabii bu kaza nasıl olmuş olabilir? Bu gemi nasıl battı? Şimdi kaptan ve 7 görevli gözaltında, onların vereceği ifade kuşkusuz çok mühim. Hani bilgiler kısa zamanda gelirse birlikte de konuşma şansımız olur. Şimdi gemi limandan çıktıktan çok kısa süre sonra su almaya başlıyor. 35 dakika içinde, yani limandan ayrıldıktan 35 dakika içinde sinyal kesiliyor. Bu size ne anlatıyor, bu kadar kısa sürede bu geminin batması?
1: Şimdi öncelikle şundan yola çıkmamız gerekiyor. Gemiler deniz taşımacılığı, yolcu ve emtia mal taşımacılığı dünyadaki en emniyetli taşıma sistemidir. Ve çok uzun yıllar tecrübe edinerek ve kurallara bağlanarak yapılan taşımadır. Teknelerin teknik kondisyonları ve personel eğitimleri, personel yeterlilikleri dahil olmak üzere. Şimdi burada oluşabilecek kazanın teknenin kendi kendine ya da kötü hava şartlarından ötürü batma şansı benim şahsi fikrim olarak çok çok düşük ihtimaldir. Burada
0: Hava muhalefetinin de zaten olmadığını biliyoruz Naci Bey bugün için. Hani dün için evet, ama bugün o resmi açıklamalardan da duyduk. Bir hava muhalefeti söz konusu değil dendi.
1: Evet, doğrudur. Dün için oluşan hava muhalefetinden ötürü belki kopup gelen batık bir şamandıra, su altında olan bir şamandıra, su üstünde görünmeyen bir şamandıra veya herhangi bir yarı batık nesnenin çarpması sonucu gövdenin hasar alması, yırtılması sonucu su almasıyla mütevellik olabilir. Kazazadelerden gelen bilgiler de bu yöndedir. Ve gemi personeli ve kaptanı özellikle hızlı bir şekilde gemiyi terk etme konusunda yönlendirmiştir. Yolcuların can yeleklerini giydiğini ve hazır vaziyette olduğundan bunu da anlayabiliyoruz. Tabii ki bunların hepsi birer varsayım, bunlar hepsi birer teori. Bunlar asıl detaylar geminin VDR'ı dediğimiz kara kutularında açılıp incelendiğinde çıkacak konuşmalar ve hareketlerden, oradaki bilgilerden değerlendirmesi kazanın gerçek sebebi de ortaya çıkacaktır. Fakat ben şurada daha değişik bir konuya değinmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Şimdi biz burada yani bütün gemilerin teknik anlamda yetersiz olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü bayrak devleti, liman devletleri tarafından denetlenen, hatta uzman klas kuruluşları, uluslararası kuruluşlar tarafından denetlenen bir yapıya sahiptir. Burada sıkıntılı, benim şahsım gördüğüm sıkıntılı konum gemi personeli asgari mevcutta donatılması. Şimdi şöyle düşünelim, bu gemide 300 kişinin yolculuk yapabildiğini, kapasitesi o civarda ve 8 tane mürettebatınız var. Buna kaptan dahil, makine personeli dahil ve güverte personeli dahil. Şimdi ortalama can salınımının 25 kişilik olduğunu düşünürseniz bu geminin üzerinde 12 tane minimum can salı bir tarafında, 12 tane bir tarafında var. Bir yatma sonucu bu can sallarını şişen, denize attığımızda şişen turuncu renkli yüzen gördüğümüz üstü kapalı can sallarını atıp bu arada yolcuyu tahliye edip can yeleklerini giydiğini kontrol edip emniyetli bir şekilde buraya transferini sağlamak lazım. Ama bu sayının ben hiçbir zaman için yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü
0: Yani
1: kendim de
0: bütün bu
1: uzak
0: işleri
1: yol gemi
0: yapmak
1: kap.
0: için daha kalabalık bir ekip gerekiyor diyorsunuz.
1: Evet, yolcu gemisi olduğu için bu ekibin bir sayısal üstünlüğüne geçmesi lazım. İkincisi uçaklardaki gibi yolcumuzun o anki koşullardaki seyahatiyle ilgili emniyetli gemiyi terktir, yangın halinde, su alıp batma halinde ve benzeri emerjansı durumlarda

0: davranacağını, hangi şekilde davranacağını görürüz. Örneğin gemi yan yattığında işte herkes yan tarafta duruyor. Ama onun yanında can salı duruyor konteynerin içinde. Ve bu kalkıp denize atılabilir, elle taşınabilir ağırlıktadır çünkü o, ya da itilebilir. Bir salvosu, halatı vardır. Çektiğinizde bu otomatikman içinde bulunan tüpler sayesinde şişip insanların transferini sağlayabilirsiniz. Bu işlemlerin hiçbiri yapılmamış durumda. Çünkü şahsıma göre gemi personel sayısının yetersizliğinden, sayısal yetersizliğinden, yani şey değil, lütfen başka türlü yorumlanmasın, mesleki yetersizlik değil, sayısal yetersizliğine türlü bunu organize edebilmek kolay değildir. İmkansıza yakındır.
1: Peki Naci Bey, şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'in de bir açıklaması var. Onu da bir okuyayım, izin verin. Şimdi ilk müdahalede tüm unsurlar bölgeye sevk edildi diyor. İlk müdahalede 4 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ne ait bir karakol gemisi ve bir hücum botunun yanı sıra sivil savunmayla polis teşkilatına bağlı dalgıç ekipleri ve beraberindeki 4 arama kurtarma botunun bu çalışmalara katıldığını söylüyor. Arama kurtarma kapasitesinin süreç içerisinde daha da güçlendirildiğini anlattı kendisi. Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 insansız hava aracı, 4 sahil güvenlik botunun da hala aktif olarak görev yaptığını söylüyor. Bu arada Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gönderilen unsurlar, Türkiye İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Teşkilatı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın büyük bir koordinasyon içinde aralıksız çalıştığını söylüyor. Bu arada 1000 metre derinliğe inebilen arama kurtarma gemisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor demiş. Bu bilgiyi de paylaşmış. 1000 metre derinliğe inebilen arama kurtarma gemisinin nasıl bir önemi olur bu arama kurtarmada sizce? Daha mı acaba hızlı ilerler çalışmalar?
0: Şimdi şöyle, zaten şu anda deniz suyu sıcaklığı 29-30 derece civarında. Hipoterminin gelişebilmesi için minimum şu anki şartlar altında 8 saatle 12 saat sonrası gibi bir süre hipotermiye girip kasların donması ile birlikte ölümler meydana gelebilir. Şu an için yeterli bir zaman. Fakat az önce dediğimiz gibi geminin kara kutusunun alınıp incelenebilmesi için o derinliğe inilip onun oradan çıkartılması gerekiyor. Tabii bu da bir robotik işlem. Bu geminin kabiliyeti buna yeterli. Geldiğinde buna inip bunu alabilecek ve bunu çıkıp incelenebilecek. Ve bundan sonra burada oluşan kazanın sebepleri ortaya döküldükten sonra, kurulduktan sonra bunun da tabii ki Kuzey Kıbrıs Bayraklı Tekne, Bayrak Devleti gerekli tedbirleri alacaktır. İlave kurallarını koyacaktır. Böyle bir kazaya gelecekte meydan vermemek adına. Tabii bu da bir tecrübe olarak da tüm denizcilik camiasına duyurulacaktır bu raporlar. Gizli kalan raporlar değil, paylaşılır çünkü insan hayatı her şeyden önemlidir. Ama burada gördüğüm kadarıyla gemi personeli, gemi kaptanı gerekli inisiyatifi kullanıp, gerekli müdahaleleri yapıp olayın minimum can kaybıyla oluşmasını sağlamış. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sorumluları, yetkilileri de hızlı müdahaleyle çoğu insanı kurtarır duruma gelmiştir. Görüntülerden de gördüğümüz gibi teknenin, batan geminin yanında ufak tekneler dahi bu yardım kendi çabalarıyla ellerinden geleni yapmışlar. Aynen. İnsanlar kendilerini de riske atarak bunu yaratmışlar. Burada sadece görünen, benim gördüğüm, az önce belirttiğim işte personel sayısının yeterli olmamasından ötürü geminin hızlı tahliye edilememesi. Bunun teknik anlamda bir sıkıntısı olacak bir durum yok. Şimdi bu gemilerde her şey çok hesaplanmıştır. Örneğin koridordan, örneğin o kapıdan yolcu sayısına kadar 300 kişi. 300 kişinin ne kadar sürede çıkabileceği, yani bir suyun akışı gibi, debisi gibi hesaplanarak o kapıların sayıları, büyüklükleri hepsi ona göre hesaplanıp inşa müsaadesi verilmiştir. O yüzden bu gemilerin tek handikapı, kötü tarafı ana güvertesinin küçük olması, içerideki kapalı alanın büyük olması, bütün yolcu dışarı

0: alacağın alanın sınırlı olması. İşte bu durumda da eğer personel sayınız yüksekse hızlıca can sallarını hazırlarsanız, can yeleklerini giyip kontrol ettiğiniz, düzenli giyinip ettiğiniz personel yolcuyu da direkt can sallarını aktararak can kaybını minimumdan çıkabilirsiniz. Buradaki avantajı sadece kötü olan bir durumu avantaj durumuna çevirmenin şansı bu.
1: Evet, ve kara kutuya da ulaşıldığında aslında ne olup bittiğini tam olarak öğreneceğiz diyorsunuz değil mi? Hatta önümüzdeki
0: tabii
1: zamanlar
0: ki
1: içinde bir ışık tutacaktır kaptanlara, ekiplere.
0: Tabii ki gelecekte o kara kutuda oluşan kazalardan ötürü elde ettiğimiz bilgiler, nedenler, niçinler, bunlar otoriteler tarafından, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı tarafından değerlendirilecek. Hatta sadece bizde değil, tüm dünyada yayınlanarak tekrar teknelerin kondisyonunun yükseltilmesi ya da yeni bir
1: peki
0: kurallar getirerek bu durumlarda bir zarar, en az zararla kurtulacak şekilde yeniden dizayn edilmesine neden olacaktır.
1: Bu arada Nalç Bey, şimdi iki gövdeli katamaranların alabora olmasının çok da kolay bir iş olmadığını söylüyorlar. Yani zordur bunun batması. Hani tek gövdeli teknelere göre. Çünkü bunların deniz mukavemetleri yüksektir deniyor. Süratleri evet yani fazla. Ama bu tekneler normal şartlarda deniz ve hava koşullarına dayanıklı, geniş gövdeli oldukları için de kolay kolay batmaları veya alabora olmaları beklenemez deniyor. Buna katılıyor musunuz? Ve hani
0: evet, doğru. Evet, doğrudur. Çift gövdenin avantajı budur. Özellikle gövde genişliği fazla olduğundan ve tek tarafta iki gövde oluştururlar, orta kısım boş olduğundan, hatta bunların bazı modellerinde orta kısmına yüksek kapasiteli kompresörlerle hava vererek tekneyi havaya kaldırıp daha böyle stabil, hava yastığında gider gibi daha konforlu seyahatler sağlayabilecek ileri teknoloji teknelerdir bunlar. Şimdi ben bazı yayınlarda bazı şeyleri görüyorum. Arkadaşlarımızın tabii ki teknik eksiklerinden ötürü sebep bulurken gerçek karşılığı olmayan varsayımlarda da bulunuyor. Bu teknelerin gövdeleri alüminyumdur ve marin alüminyumdur. Bunların korozyona karşı çok yüksek direnci vardır.
1: Fiberglass denen şey bu mu Naci Bey, yoksa farklı
0: hayır,
1: şeyler mi?
0: Hayır, fiber değil. Fiber değil. Alüminyum ama marin alüminyum. Marin alüminyum özelliği yüksek korozyon direnci olan, bir demir gibi paslanmaz. Yıllarca suyun içinde kalsa paslanmaz ve incelmez, materyal olarak zayıflamaz. Mesela şöyle örnek vereyim ben size. İsim vermeyeyim. Bizde de kullanılan Büyükşehir Belediye'mizde kullanan deniz otobüsleri ilk Türkiye'ye 87 senesinde geldi. Ve şimdiye kadar hala 87 senesinden gelen deniz otobüsleri emniyetli bir şekilde kullanılabiliyor. Ve hala gövdesel olarak, saç kalınlığı olarak, mukavemet olarak bir sıkıntısı yok. Ben bu geminin de bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi buradan sert bir cismin temasıyla yara alması, alınan yaranın büyüklüğünden ötürü teknenin sintine pompaları, emergency, acil durum dışarı suyu basma pompaları bunu yenememesi, yırtığın ya da yaranın büyüklüğünden ötürü geminin su alıp tek
1: gövdenin...
0: Hız limitini
1: aşmak gibi bir şey var mı gemilerde Naci Bey?
0: Hayır. Bu gemilerin çok daha yüksek hızlarda seyirleri de vardır. Yani bu hız yaptığı zaman bu tip dalgalı havalarda, Sibel ve Ölü Deniz dediğimiz dalgalı havalarda denize çarpmasından ötürü bir su çırpıntısı ya da serpintisi canlara, yolcuların olduğu bölümlere gelebilir. Bu çok normaldir. Çünkü teknelerin 20, 22 knot, 25 knot, 30 knot gibi hızları var. Bu hız düşünce tabii ki bu hem sarsıntı azalır hem suyun serpintisi azalır. Fakat dediğim gibi bunun bu gövdeyle ya da o herkes söylüyor koca koca camlar patladı, kırıldı. Hayır, kırılamaz. O camların çok özel mukavemeti vardır. Mesela yangın durumunda bile müdahale etmeye kalktığımızda bir tarafı sibir baltalar vardır cam kırmak için, acil için. Ondan bile çok zor kırılan bir camın kendiliğinden böyle yani dokunulan bir ufak dalgayla kırılma şansı çok yani imkansız gibi bir şey. Öyle
1: peki,
0: sıfıra yakındır.
1: Siz şimdi uzak yol kaptanısınız. Geminin özelliklerine de çok hakimsiniz. İşte kalktıktan çok kısa bir süre sonra 35 dakika içerisinde sinyal kesiliyor, batıyor, alabora oluyor bu gemi. İlk bakışta hani gün boyunca en çok ne olmuş olabilecek?

0: mi düşündünüz? Çarpma mı?
1: Çarpma. Başka hiçbir şey düşünemedim. Başka bir şey şöyle olabilir, daha başka, o liman ağzında yasak olmasına rağmen ağ ve benzeri bir şeye bırakılmış olabilir. O ağ pervanesine dolanıp hızla belki pervanenin kesilmesine neden olabilir. Orada şav kovanından bir su alma ihtimali olmayabilir.

0: nesne bulundurma şansı yok. Emniyetli sulardır, liman giriş çıkış sahasıdır. Çünkü liman girişinde ilgili bir iki mil gibi çok kısa bir mesafede bu iş oldu çıkışıyla birlikte. Sadece yarı batık durumda bir nesnenin çarpması diye düşünebiliyorum.
1: Çünkü gövdenin çok sağlam olduğunu söylediniz. O halde bu çok sert bir cisim olmalı değil mi?
0: Evet. Evet, bir şamandır olabilir. Çelik bir şaman yardım kendi çabalarıyla. Evet. Yardım ellerinden geleni yapmışlar. Aynen. İnsanlar kendilerini de riske atarak bunu yaratmışlar. Burada sadece görünen, benim gördüğüm, az önce belirttiğim işte personel sayısının yeterli olmamasından ötürü geminin hızlı tahliye edilememesi. Bunun teknik anlamda bir sıkıntısı olacak bir durum yok. Şimdi bu gemilerde her şey çok hesaplanmıştır. Örneğin koridordan, örneğin o kapıdan yolcu sayısına kadar 300 kişi. 300 kişinin ne kadar sürede çıkabileceği, yani bir suyun akışı gibi, debisi gibi hesaplanarak o kapıların sayıları, büyüklükleri hepsi ona göre hesaplanıp inşa müsaadesi verilmiştir. O yüzden bu gemilerin tek handikapı, kötü tarafı ana güvertesinin küçük olması, içerideki kapalı alanın büyük olması, bütün yolcuyu dışarı alacağın alanın sınırlı olması. İşte bu durumda da eğer personel sayınız yüksekse hızlıca can sallarını hazırlarsanız, can yeleklerini giyip kontrol ettiğiniz, düzenli giyinip ettiğiniz personel yolcuyu da direkt can sallarını aktararak can kaybını minimumla çıkabilirsiniz. Buradaki avantajı sadece kötü olan bir durum avantaj durumuna çevirmenin şansı bu.
1: Evet, ve kara kutuya da ulaşıldığında aslında ne olup bittiğini tam olarak öğreneceğiz diyorsunuz değil mi? Hatta önümüzdeki tabii zamanlar ki içinde bir ışık tutacaktır kaptanlara, ekiplere.
0: Tabii ki gelecekte o kara kutuda oluşan kazalardan ötürü elde ettiğimiz bilgiler, nedenler, niçinler, bunlar otoriteler tarafından, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı tarafından değerlendirilecek. Hatta sadece bizde değil, tüm dünyada yayınlanarak tekrar teknelerin kondisyonunun yükseltilmesi ya da yeni bir kurallar getirerek bu durumlarda bir zarar, en az zararla kurtulacak şekilde yeniden dizayn edilmesine neden olacaktır.
1: Bu arada Nalç Bey, şimdi iki gövdeli katamaranların alabora olmasının çok da kolay bir iş olmadığını söylüyorlar. Yani zordur bunun batması. Hani tek gövdeli teknelere göre. Çünkü bunların deniz mukavemetleri yüksektir deniyor. Süratleri evet yani fazla. Ama bu tekneler normal şartlarda deniz ve hava koşullarına dayanıklı, geniş gövdeli oldukları için de kolay kolay batmaları veya alabora olmaları beklenemez deniyor. Buna katılıyor musunuz?
0: Evet doğru. Evet doğrudur. Çift gövdenin avantajı budur. Özellikle gövde genişliği fazla olduğundan ve tek tarafta iki gövde oluştururlar, orta kısım boş olduğundan, hatta bunların bazı modellerinde orta kısmına yüksek kapasiteli kompresörlerle hava vererek tekneyi havaya kaldırıp daha böyle stabil hava yastığında gider gibi daha konforlu seyahatler sağlayabilecek ileri teknoloji teknelerdir bunlar. Şimdi ben bazı yayınlarda bazı şeyleri görüyorum. Arkadaşlarımızın tabii ki teknik eksikliklerinden ötürü sebep bulurken gerçek karşılığı olmayan varsayımlarda da bulunuyor. Bu teknelerin gövdeleri alüminyumdur ve marin alüminyumdur. Bunların korozyona karşı çok yüksek direnci vardır.
1: Fiberglass denen şey bu mu Naci Bey, yoksa farklı
0: Hayır,
1: şeyler mi?
0: Fiber değil. Fiber değil. Alüminyum ama marin alüminyum. Marin alüminyum özelliği yüksek korozyon direnci olan, bir demir gibi paslanmaz. Yıllarca suyun içinde kalsa paslanmaz ve incelmez. Materyal olarak zayıflamaz. Mesela şöyle örnek vereyim ben size. İsim vermeyeyim. Bizde de kullanılan Büyükşehir Belediye'mizde kullanılan deniz otobüsleri ilk Türkiye'ye 87 senesinde geldi. Ve şimdiye kadar hala 87 senesinden gelen deniz otobüsleri emniyetli bir şekilde kullanılabiliyor. Ve hala gövdesel olarak, saç kalınlığı olarak, mukavemet olarak bir sıkıntısı yok. Ben bu geminin de bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi buradan sert bir cismin temasıyla yara alması, alınan yaranın büyüklüğünden ötürü teknenin sintine pompaları, emergency, acil durum dışarı suyu basma pompaları bunu yenememesi yırtığın ya da yaranın büyüklüğünden ötürü

0: geminin
1: hız su alıp limitini tek aşmak gibi bir şey var mı gemilerde Naci Bey?
0: Hayır, hayır, hayır. Bu gemilerin çok daha yüksek hızlarda seyirleri de vardır. Yani bu hız yaptığı zaman bu tip dalgalı havalarda, Sibel ve Ölü Deniz dediğimiz dalgalı havalarda denize çarpmasından ötürü bir su çırpıntısı ya da serpintisi canlara, yolcuların olduğu bölümlere gelebilir. Bu çok normaldir. Çünkü teknelerin 20, 22 knot, 25 knot, 30 knot gibi hızları var. Bu hız düşünce tabii ki bu hem sarsıntı azalır hem suyun gelen serpintisi azalır. Fakat dediğim gibi bunun bu gövdeyle ya da o herkes sürüldü. Koca koca camlar patladı, kırıldı. Hayır, kırılamaz. O camların çok özel mukavemeti vardır. Mesela yangın durumunda bile müdahale etmeye kalktığımızda bir tarafı sibir baltalar vardır. Cam kırmak için, acil için. Ondan bile çok zor kırılan bir camın kendiliğinden böyle yani dokunulan bir ufak dalgayla kırılma şansı çok yani imkansız gibi bir şey. Öyle.
1: Peki,
0: sıfıra yakındır.
1: Siz şimdi uzak yol kaptanısınız. Geminin özelliklerine de çok hakimsiniz. İşte kalktıktan çok kısa bir süre sonra 35 dakika içerisinde sinyal kesiliyor, batıyor, alabora oluyor bu gemi. İlk bakışta hani gün boyunca en çok ne olmuş olabileceğini düşündünüz? Çarpma mı?
0: Çarpma. Başka hiçbir şey düşünemedim. Başka bir şey şöyle olabilir, daha başka, o liman ağzında yasak olmasına rağmen ağ ve benzeri bir şey bırakılmış olabilir. O ağ pervanesine dolanıp hızla belki pervanenin kesilmesine neden olabilir. Orada şaf kovanından bir su alma ihtimali, olma ihtimali var.
1: Nereden dediniz?
0: Şaf kovanından, pervanenin olduğu yerden şaftın kestiği zaman oradan bir su alma ihtimali var. Ama bu bölgeler liman giriş çıkışları devamlı sahil güvenlik, liman başkanlıkları gibi otoriteler tarafından devamlı kontrol edildiğinde oralarda herhangi bir ağ atma ya da benzeri nesne bulundurma şansı yok. Emniyetli sulardır, liman giriş çıkış sahasıdır. Çünkü liman girişinde ilgili bir iki mil gibi çok kısa bir mesafede bu iş oldu çıkışıyla birlikte. Sadece yarı batık durumda bir nesnenin çarpması diye düşünebiliyorum.
1: Çünkü gövdenin çok sağlam olduğunu söylediniz. O halde bu çok sert bir cisim olmalı değil mi?
0: Evet. Evet, bir şamandır olabilir, çelik bir şamandır olabilir. Su almış, yarı batık zincirinden yerinden kopmuş bir şamandır olabilir. Kaptan bunu göremeyebilir, su üstünde görünmeyebilir. Suyun bir metre altındadır. Siz hani suyun bir metre altında bir kayalık varmışçasına buna o süratle vurursanız, tabii ki vurma açısı hepsi de çok önemli. Yandan vurursanız boydan boya bir yırtma oluşur. Bu yırtmada birçok bölmeye aynı anda su girmesi demektir. Tek bir noktada gemiler bölme esasıyla yapılır. Belli bir mesela 4 bölme, 6 bölme, 9 bölme gibi. Baştan bir bölme su alsa geminin trimi dediğimiz baş tarafta artar, kafası üzerine biraz eğilir, hafif secdeder gibi ama batmaz. Burada bu hızlı batışın sebebi bir sert bir cisme hızlı vuruş, büyük bir alanın hacmin suyla dolması. Bu da yandan vurma gibi vurup yana doğru
1: yani
0: yırtılma
1: gibi. Yani
0: böyle
1: boydan
0: gibi.
1: Boya yırtılmış olması lazım diyorsun.
0: Evet.
1: Değil mi? Bu
0: evet,
1: kadar hızlı
0: evet,
1: çünkü
0: evet.
1: Su alıp batması.
0: Evet, doğrudur. Doğrudur. Yani başka türlü bunun bu kadar büyük bir hasara ulaşabilmesi mümkün değildir. Yani dediğim gibi bu gemiler devamlı kontrol altında olan gemilerdir. Ve hepsi birer mühendislik harikasıdır. Yani hata minimumdur. Zaten personel üzerindeki Türk bulunan personel her konuda yeterli olduğuna çok eminim. Çünkü bizim kaptanımız ve diğer gemi adamları eğitimimiz çok çok iyi. Dünyada belli bir kategorinin üzerindedir. Zaten kendi sularımızda dikkat ederseniz öyle çok sık kaza oluşan bir ülke de değiliz. Çünkü bu iyi bir eğitimden her şeyi iyi denetlemekten geçiyor. Bizim liman kontrollerimiz GSK uzman, gemi sörveye kurulu uzmanlarımız çok yetişkindir. Hepsinin en kötü 10 sene, 15 sene deniz hizmeti vardır. O gemilerden gelen tecrübeyle bu gemileri denetliyorlar. Aksi halde bu geminin denize elverişini vermezler, seyire kalkmasına, sefere kalkmasına müsaade etmezler. Ki bu kadar uzman kadronu burada tamamen bir şanssızlık, tamamen bir fiziki nedenlerden
1: peki,
0: kaynaklanan
1: Bey,
0: ama
1: ne olursa kaptan hatası oluyor? Var mı böyle durumlarda?

0: Ya kaptan hatası ağır denizli şartlarda çıkıp işte dalgayı yanlış alabilmek gibi. Ama burada böyle bir şey yok yani.
1: Evet.
0: Bu 1,5-2 metrelik bir dalgada bu tekneler etkilenmez yani. Gerçekten etkilenmez.
1: Hı.
0: Çünkü dikkat edin, orada 6-7 metre boyunda, 10 metre boyunda tekne çıkmış, kurtarmaya gelmiş.
1: Evet.
0: Yani sandal gelmiş oraya kurtarmaya.
1: Evet.
0: Sandal gelebiliyorsa bu geminin kötü hava da denizden ya da dalgadan, rüzgardan batma gibi bir şansı yok.
1: Evet, zaten hava muhalefeti olmadığı söylendi yani gün içinde, bugün için. İki gövdeli olması peki bu gemileri daha mı sağlam kılıyor? Yani diyelim ki işte bir hasar aldı, su aldı, dengeyi sağlasın diye mi? Bu katamaranlar
0: Şimdi
1: o nedenle mi bu yapıda?
0: katamaranların iki özelliği: bir, hız yapabilmesi için sürtünmeyi minimuma indirilmesi için çift gövde yapılır. İkincisi, dalgalı havalarda daha esnektir, daha yumuşaktır. Nasıl diyeyim, daha konforlu bir seyir sağlar yolcusuna şeyini. Genelde yolcu gemilerinde ve özel yatlarda kullanılan bir model tipidir katamaran gövde. Tabii ki mukavemeti de yüksektir. Çünkü tek dalga üzerine kalma şansı çok azdır. Ve bundan ötürü de teknenin kırılma gibi, burkulma gibi benzeri hasarlarla almasını engeller. Ve gövdenin de iki gövdenin olmasının da diğer bir avantajı da, bir gövdede su alırsanız diğer gövde zaten stabil olduğu için geminin kolay kolay batmaması gibi. %50'si zaten sağlam da, diğer %50'ni de atıyorum, 6 gövde, 6 bölme var. İkisini kaybetsen bile bu gemiyi batıramazsınız, batmaz. Ama burada dediğim gibi boydan boya bir yırtık, büyük bir hacmin su alması ve gemiyi çekmesi.
1: Evet,
0: Şimdi
1: dediğiniz
0: normal
1: gibi yani belli
0: şartlar...
1: ki çok büyük bir hasar aldı dedi. Yani yırtık büyük ki limana geri dönmek gibi bir zamanı olmadı değil mi kaptanın? Çünkü
0: Evet,
1: yani kısa
0: doğrudur,
1: sürede
0: doğrudur.
1: alabora
0: Her şey
1: oluyor.
0: çok kısa sürede, evet, çok kısa sürede oluştu. Buradaki işte zaten personelin eğitimi de ortada. Daha fazla can kaybı da olma ihtimali çok yüksekti. Yani burada kaptanın verdiği doğru kararlar, anlık refleks kararların doğru bir şekilde uygulanması, yapması bu can kaybını minimumuza indirmiştir. Fakat dediğim gibi personelin sayısının az olmasından ötürü gemiyi terkte yeteri kadar hızlı davranılamamıştır. Daha profesyonelce davranılamamıştır. Çünkü gemi personelinin sayısı yetersizdir burada.
1: Peki bu konunun üzerinde durdunuz Naci Bey. Bir normalde mevzuat ne diyor bunun için? Yani neredeyse 300 kişilik bir gemide var mı bir düzenleme? Ne diyor yani? 8 kişi olur, 10
0: Tabii ki
1: kişi olur mu?
0: burada, tabii ki burada yetki bayrak devletinindir. Şimdi bu gemiler yapılırken uluslararası normlarda yapılır ve orada yapılırken de bir inşa sırasında der ki bu gemiyi 10 kişiyle opera edebilirsiniz, 5 kişiyle opera edebilirsiniz. Bu asgari donatımı belirtir. Buradaki asgari donatımdan sonrası bayrak devleti isterse bunu değiştirebilir. Örneğin bu gemi Kuzey Kıbrıs'ta, hayır kardeşim, ben bu gemide 10 kişi değil de 14 kişi istiyorum ve şu yeterlikte kişileri istiyorum diyebilir. Bu yetki tamamen ondadır. Klas kuruluşları, uluslararası klas standart kuruluşları sadece bayrak devletine tavsiyede bulunabilir. Dünyada bu böyle uygulanabiliyor, siz de uygulayabilirsiniz diye. Onlar bu karara uydukları zaman yanlış bir şey yapmıyorlar aslında. Doğru olanı yapıyorlar ama eksik kalıyor işte. Böyle acil durumlarda, emerjansi durumlarda acil kalıyor. Bu büyük gemisi olsaydı buradaki bütün personel eğitimliydi. Herkes ne yapacağını iyi biliyordu. O yüzden de can 35 dakikada batacak bu gemi, hiçbir can kaybı olmadan çıkılırdı bu gemiden. Ama burada yolcu, eğitimsiz insanlar denizde ne yapacağını bilmiyorlar. İşte hipotermiden bilgisi yok, can yeleğini nasıl bağlayacağından bilgisi yok, işte can yeleğini nerede takacağından bilgisi yok, can salı nerede duracak, denize atlarken nasıl atlaması
1: O kadar
0: gerekiyor.
1: haklısınız
0: İşte
1: ki Naci Bey, bugün haber gelince hani şunu düşündüm. Bizler İstanbul'da yaşıyoruz ve şehir hatları vapurunu kullanıyoruz. 20 dakikalık, yarım saatlik yolculuklar bunlar. Yani böyle bir durum olduğunda acaba ne yapmalıyım diye düşünmedim değil. Yani o yeleği nerede bulacağım? İşte dediğiniz gibi o yeleği giymek ve talimat gelene kadar nasıl davranmak vesaire, bunlar aslında ne kadar önemli, ne kadar hayati.
0: İşte zaten kilit nokta.

0: Burası. Şimdi diyorum ya, geminin yapısal yapısından ötürü yapısal bir kusur olduğunu ben düşünmüyorum kesinlikle. Diyorum ya, oradaki kapının büyüklüğü der ki bu 300 kişiyi 4 tane ana çıkıştan işte atıyorum 1 dakika içinde boşaltırsın. Evet, 1 dakikada boşalır. Bu şuna benziyor. Bir tonluk bir tankımız var. 4 tane musluk taktık. Bu musluğu 1 dakikada bu suyu boşalması gibi. Ama bunu düzgün bir şekilde boşaltırsak, panik yapmazsak, iyi koordine edebilirsek bunu minimum kayıpla geçebiliriz. Dediğim gibi buradaki gemi eğitimli bir gemi personeli nasıl zayiat vermeden çıkabiliyorsa, buradaki biz yolcumuzu da aynı şekilde çıkartabilmemiz gerekiyor. Bu durumda da işte asgari personelle donatıldığımız zaman gemi personelinin sayısı yetmeyebiliyor. Yani bunu da göz önünde bulundurup işletme firmalarımız da kendinde tedbir alabilir. Evet, Bayrak Devleti yetki vermiştir bu gemi 8 kişiyle gidecek diye. Ama sen 10 kişi ya da 12 kişi koyduğun zaman kimse sana niye 10 kişi 12 kişi koymadın? Ben ihtiyaç gördüm. Bunun anlamı minsef yani minimum emniyetle seyir yapıyorsun. Burada aslında biraz da risk alıyorsun. Özellikle insan faktörünün yüksek olduğu ve taşıdığın can olduğu zaman çok farklı. Bizim
1: Doğru.
0: için, denizciler için önce can, sonra çevre gelir. Biz yük gemilerimizde kendi personelimizin canı her şeyden önemlidir. Geminin değerinden, yükünden, her şeyden
1: Çok
0: önemlidir.
1: haklısınız.
0: Daha
1: Evet, bu
0: ondan sonra biz bakarız, çevreye bakarız, çevreye vereceğimiz zarara bakarız. Gelecek nesillerimize bir zarar vermemeye isteriz.
1: Evet.
0: O da işte yakıt tanklarımızı kilitleriz, valflerini kapatırız. O yakıtın dışarı çıkmasını istemeyiz. Çevreye zarar vermesin diye. Gemi batarsa da batar artık. O maddiyattır, gider gelir.
1: Aynen.
0: Ama
1: Yeter
0: kaybettiğimiz
1: ki
0: can
1: cana
0: geri
1: gelmesin.
0: gelmez.
1: Bir de
0: Evet,
1: burada
0: can geri
1: su
0: gelmez.
1: sıcaklığının yüksek olması, mevsimin yaz olması da aslında bir şans, değil mi?
0: Tabii ki 29 derece sıcaklık, yani şimdi şöyle minimum 5-6 saat suyun içinde kaldığınız zaman hareketsiz kaldığınız hipotermiye uğraması, bu 12 saate kadar da çıkar. Yani 12 saat içinde de mutlaka bir yardım gelir ve sizi alır.
1: Evet.
0: Hatta o cansallarını atabilselerdi kendileri ilk 10 dakikada, 15 dakikada ya 20 dakikada o cansallar içinde toplanırdı. Onların içinde termal kıyafetler var. Giydikleri zaman kendilerini ısıya karşı da koruyabilirler. Yani o cansalında günlerce kalabilirlerdi kurtarılmayı beklerken. Yani çok uzun süre, 20 gün, 25 gün kalınmış ya kurtulmuş örnekleri vardır dünyada. Ama dediğim gibi neyi nasıl kullanacağını bilinçli olmak lazım. Yolcumuzu da bilinçlendirmemiz lazım. Ve yönlendirecek personelimiz sayısı da yeterli olması gerekiyor minimum kayıplar için.
1: Peki gemilerin yaşı, bakım durumları da önemli mi?
0: Tabii ki önemli ama yaşından ziyade gemilerin bakım durumları. Bu gemilerin klas dediğimiz Bayrak Devleti'nden yetki alan ve bu gemileri denetlemeye teknik anlamda yeterli olan kuruluşlar tarafından yapılır. Burada çok büyük hatalar olacağını düşünmüyorum. Geminin yapısal olan ilk stabilitesi yapılır, ilk hesaplamaları yapılır, tüm teknik detayları hesaplanır. Bu planlar onaya verilir, onaylanır ya da revize istenir, düzeltilir. İstenilen noktaya geldikten sonra onaylanır ve yürürlüğe girer. Ondan sonrası bu denetimler işte 2,5 senede bir, 5 senede bir gibi periyodik denetimler vardı. Havuzlama, karaya alma dediğimiz tüm tepeden tırnağa her nokta kontrol edilir. Saç kalınlıklarına kadar kontrol edilir. Orada zaten bir problem varsa o değiştirilir, revize edilir, bakımları yapılır. Makineleri aynı şekilde, valfleri aynı şekilde. Yani bu gemilerin teknik anlamda bakımsızlıktan ki alüminyum gövdeli böyle katamaran bir teknenin gövde zararı alabileceğini kesinlikle düşünmüyorum.
1: Zaten bakım
0: Kesinlikle düşünmüyorum.
1: geçmişi de bir taraftan acaba nasıl diye düşündüğünüzde 2 ay önce denetimden geçmiş, uygunluk belgesi almış ve 2000 yapımı bir gemi. Peki şimdi daha çok hani bir çarpma sonucu bu kazanın olmuş olabileceğini düşünüyorsunuz. Teknik bir arıza da böylesi bir gemiyi batırır mıydı, batırabilir miydi?
0: Teknik bir arıza, makine arızası suyun üzerinde bir makinenizi kaybeder, tek makineye kalırsınız. Tek makineyle de çok rahatlıkla limana dönersin herhangi bir destek olmadan.

0: Evet.
1: İki makinenizi bile kaybetmiş olsanız bir şamandıra gibi, bir duba gibi kalırsınız. Bir romorkör gelir sizi limana kadar çeker. Yine bir can kaybı ya da bir batma gibi bir risk yaşamazsınız. Çünkü hava şartları öyle bir şartlar değil. Ben kendim Biskay Körfezi tam gemi mezarlığıdır. 38 bin tonluk bir gemide 11 kuvvetinde havada makine arızasından ötürü 6 gün hareketsiz kaldım ama batmadım. Yani gemiler batmaz. Gemilerin batabilmesi için çok büyük hasarlar alması gerekiyor. Kendim bizzat yaşadım bunu. Yani geminin normal kondisyonda olması, teknik anlamda normal kondisyonda olması yeterlidir. Yani o gemi kendini yüzdürür, kendini korur. Ben makine dairesinden su aldım. Çok büyük alandan su aldım ama dediğim gibi 11 bölme esasıyla gemi yapılmıştı. Bir bölme su aldığı için ben batmadım.
0: Evet.
1: Kurtarıldım.
0: O halde yüksek ihtimal bir çarpma sonucu çok büyük bir hasar alıp hızla su aldı diyebiliyoruz su şu anda.
1: Evet, büyük hacim bölmenin su alması. Başka türlü geminin stabilitesi buna müsaade etmez zaten. O gemiyi öyle batıramazsınız.
0: Hı hı. Peki Karakutu'ya ulaşılması ne kadar sürer Naci Bey?
1: Şimdi bölgeye ulaşıldığı anda tabii ki derin dalgıç, robot dalgıçlar yollanacak o bölgeye. Geminin yeri tespit edilecek. Sonra Karakut'un olduğu yer belli. Gemi ters dönmüş, tumba yapmış durumda, ters vaziyette battık. Bu Karakutsuz köprüsünde olduğu için biraz alması zaman alacaktır ama 3-4 gün içinde çözüme girebileceklerini, o teknolojiye Türkiye'ye sahip bu işi yapan arkadaşlarımız da oldukça başarılı. 3-4 günde bu işi başarabileceklerine inanıyorum ben.
0: Can salları acaba hani bunun da üzerinde durdunuz. Gemi ciddi şekilde yatmışken indirilmesi kolay mıdır? Değildir herhalde.
1: Yani can sallarının ağırlıkları belli. Şimdi bunlar 60-70 kilo ağırlığında iki kişi tarafından tutulup rahatlıkla denize atılabilir. Hı hı. Az önce bize bir görüntüde üstünde yan yattığı son görüntülerinde dikkat edin silindirik şekilde can salları var yığılı yerinde duruyor. Aşmak için düşürme kanalı açılmış ama düşürülememiş, yetmemiş zaman ya da işte personel yetişememiş. Onu kaldırıp atabilirsiniz, ittiğinizde de düşer. Veya gemi battığında suyun belli bir metraj altına indiğinde hidrostatik kilitlerimiz var. Otomatikman bunlar açar. İnce bir o aşma halatı dediğimiz gemi gövdesine bağlıdır. O da gerdiği zaman kendiliği konteyner açılır, içinden can salı şişerek çıkar. Yani belli 10 metre derinlikte de açıp kendi çıkabilir yukarıya doğru. Ve sen bunu yukarıda da açabilirsiniz. Yani o derinliğe inmeden, tamamen batmadan. Zaten iki tane, üç tane can salını batmadan gemi personeli aşmış zaten. Hmm. Ama dediğim gibi personel sayısı çok yeterli olmadığı için onlar da canhıraş ellerinden geleni yapmışlar. Ama güç ve kapasite bu kadar yani.
0: Peki yolcuların bir tarafa yığılması bu gemiyi daha hızlı hani batırmış olabilir mi?
1: Ya yolcunun ağırlığı çok büyük ağırlık değil. Geminin taşıma deadweight tonajına baktığınız zaman içerideki 300 kişi 80 kilodan hesaplarsanız ağırlık bir şey değil. O ağırlık o gemiler için bir şey
0: ya da alaborayı hızlandırmış olabilirim diye sorayım.
1: Çok küçük ihtimal %1. %1, %2 gibi çok küçük ihtimal. Çünkü bu teknelerin taşıma kapasitesi çok yüksek. Hesapladığınız gibi değil. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bir kuru yük gemisi 10 bin ton yük alır. 10 bin tonluk dersin. Ama bunun suyun altına batabilmesi için 14 bin ton falan yük alması, su alması lazım ilave. 14-15 bin ton gibi. Yani o emniyetli çalışma bir tonajı verilir. Bunlara da öyle. Bu 300 kişiyi veriyor ama burada 1000 kişi de binse o geminin direkt suyun altına ağırlıktan ötürü batma şansı yok. O ağırlığa ulaşmaz.
0: Peki
1: bunlar
0: bu
1: hepsi yılların... yılların tecrübesiyle bunlar hepsi referans edilmiş, hesaplanmış ve en kötü deniz şartlarına göre hesaplanmış verilerdir.
0: Peki bu gemilerde çok çıkış var mı Naci Bey? Yani yan yatmaya başladığında zor mu çıkmak, daha mı zor olur?
1: Şimdi tabii ki yan yapmaya başladığında çıkmak tabii ki zorlaşır. 4 tane genelde çıkış var. Bunların ikisi baş tarafta.

0: İkisi genelde kış tarafta ya da kış tarafta büyük bir tane, ama genelde ikidir bunlar hep. Tekne büyüdükçe teknenin belli bir süre Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın verdiği bir normlar vardır. O süre içinde boşaltılması lazım. 3 dakika içinde boşaltabilecek şekilde bir koridor genişliği lazım. Akıcılık lazım burada. Onu sağlar zaten. Burada dediğim gibi bu gemilerin tek handikapı kişi çıktığı zaman, güverteye çıktığı zaman güverte alanının az olması. Ha, burada da işte bir personel grubu şunu yapabilmeli. Dışarı çıkacakları cansallarını kontrol, can yeleklerini kontrol edip düzgün bağlandığını ve diğer denize atlamak zorunda kılırlarsa herhangi bir kol bacak kırılmasına, yaralanmaya müsaade etmeyecek şekilde, uygun şekilde bağlı olmasını kontrol edip diğerleri de cansallarını hazırlaması gerekiyor. Yani burada 5 gemici, 4 gemici var örneğin. 4 gemiciyle bu işi yapabilme şansınız yok. Ya dedim ya, bir cansal atabilmek için iki kişiye ihtiyacınız var. Sonra o cansalla transfer yapacaksınız. İnsanların birbirini zorlamadan, ezmeden, zarar vermeden boşaltmaya çalışacaksınız. İşte burada personelin sayısal şeyi gerekiyor.
1: Evet.
0: Eğitimden yana bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Tabii o da önemli. Ama
1: sayı daha fazla olsa tahliye daha hızlı olur diyorsunuz. Peki Naci Bey, tabii yani ki, içeride 260'tan fazla can var. Hangi aşamada tahliye emri verilmeli, veriliyor? Kaptan hangi ya durumda şimdi, artık tamam deyip bu talimatı veriyor?
0: Şimdi kaptan suyun aldığını gördü, yara evet. aldığını gördü.
1: Evet.
0: Şimdi bunu kendi pompaları, sintine pompalarıyla basmaya çalışıyor içeride. Öncelikle bunu dengeleyebiliyor muyum, yenebiliyor muyum gelen suyu miktarını?
1: Boş edebiliyor mu? Önce bir bakıyor.
0: Tabii bakacak. Şimdi test edecek bunu. Şimdi insanları direkt denize indirmek ayrı bir risk. Çünkü orada da bir kayba neden olabilirsiniz.
1: Doğru.
0: Önemli olan o gemiyle birlikte kurtarabilme şansın varsa önce onu deneyecektir. O birinci şık. Ha baktı bunu başaramıyor. İşte gelen suyu yenemiyor. Gelen suyun miktarı çok fazla. O zaman geminin batacağını, su alıp belli bir süre sonra batacağını hızlıca zaten hesabını yapıyor kafasından, stabilitesini yapıyor. Orada hemen zaten bu gemide de olduğu gibi kaptan gemiyi terk veriyor. O ama dediğim gibi orada biraz da panik yaşanmış gibi görünüyor. İnsanlar şaşkın, öncelikle ne yapacaklarını bilmiyor. Tabii korkunun da verdiği bir toplum psikolojisinde verdiği bir kayıplar başlıyor burada. Zaman kayıpları başlıyor.
1: Evet.
0: Zaman sizin aleyhinize çalışıyor.
1: Hele bir de gemi hızla yatıyorsa değil mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Şimdi içinde yüzme bilen var, bilmeyen var, korkuları olanlar var.
1: Çocuk var,
0: şimdi
1: yaşlı
0: öyle
1: var.
0: Tabii yaşlı var, tabii ki bir de oradaki paniği düşünün. İşte atıyorum bir anne var, yanında çocuk var, annesi var. Şimdi hangisine yardım edeceğini, kendini mi kurtaracak, onu mu kurtaracak? Yani o paniğin oradaki atmosferi yaşamak lazım anlayabilmek için insanları.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani onun da verdiği kayıplar var. Fakat işte dediğim gibi orada sayısal üstünlük, personel üstünlüğü, sevk ve idarede olabilseydi biraz daha hızlıca
1: tabii
0: her şey olabilirdi.
1: Tabii burada görevlinin, mürettebatın işte tam da o noktada o paniği yatıştırabilmek, hani sadece insanların belki yeleği giymesine yardım etmek dışında yapacağı konuşma da önemlidir diye düşünüyorum, değil mi?
0: Tabii ki, yani mesela şunu söyleyebilirdin çok basit bir şekilde: arkadaşlar, sayın yolcularımız, denize atlamak zorunda kalır, çekinmeyin, atlayabilirsiniz, tekneden uzaklaşın, herhangi yüzen bir cisim suyun, hani gemi batarken su yüzeye çıkıp size çarpmasın, bir 10 metre 15 metre açılın, halka oluşturmaya çalışın, birbirinize yakın durmaya çalışın, bu suda 10 saat 12 saat yaşayabilirsiniz, hiçbir şey olmaz diye bir düşünce, bir telkin dahi verebilirdiniz yani.
1: Çok
0: ama
1: önemli,
0: tabii ki
1: evet.
0: bunu gemi kalkmadan önce bu bilgiler verilmiş olsa senin bilinç altına işleyecek. Sen burada otomatikman
1: Naci Bey, bu bilgiler
0: çoğu zaman verilmiyor. Yok yani. Uygulanmıyor.
1: Peki.
0: Bu gemi personeline var. Yani sıkıntı zaten burada.
1: Doğru söylüyorsun. Süremi de tamamladım. Çok teşekkür ediyorum size. Uzak Yol
0: ben
1: Kaptanı Naci Uşaklı. Hakikaten çok bilgilendirici, güzel bir yayın oldu. Bizi izleyenlerin de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Çok çok sağ olun. Şimdi kısa bir ara, reklam.

Efendim ana haber bültenini tamamlıyoruz. Burada alabora olan geminin ardından konuşmaya ve sormaya devam ettik. Birazdan Kerem Kırçuval ve konukları karşınızda olacak. Bundan sonra gelecek olan açıklamaları, son durumu size aktaracaklar. İyi bir akşam olsun olabildiğince. Hoşçakalın.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanlarının sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Bu Girne Limanı'nın en
1: Ya
0: önemli...
1: şöyle diyeyim, kaptan Girne'den hareket etmeden önce Taşucu'na kadar kendisini bekleyen hava durumundan haberdar değil mi?
0: Tabii ki haberdar. Tabii ki haberdar. Tabii ki
1: Peki
0: haberdar.
1: neden o zaman?
0: Şöyle söyleyeyim, bu kazanın sebebi acaba
1: Hava mı?
0: hava mı? Onu da iyi değerlendirmek lazım. Yoksa yüksek dalga durumu mu? Yani dünkü havada çıksaydı olabilirdi ama bugünkü için düşünürsek kazanın olduğu andaki deniz durumu önemli tabii ki. Dolayısıyla bunun sebebine bakmak lazım.
1: Evet.
0: Yani kazanın
1: Mesela yayın
0: sebebine.
1: öncesi sizinle sohbet ederken dediniz ki katamaranın fotoğrafı da orada. Aslında yüksek deniz diyorsunuz değil mi? Yani
0: Evet.
1: denizin bizim anlayacağımız ile
0: Kaba dalga
1: kabarması.
0: diyelim,
1: Yani kaba dalga.
0: kabarması.
1: Katamaran bunun için daha saatli, daha güvenli bir araç değil mi?
0: Katamaranlar aslında denizci teknelerdir. Özellikle motor yatlarda ve yelkenlerde katamaran olması denize daha konforlu olarak, denize daha konfor hissedersiniz. Şimdi bu tekne 2000 yapımı,
1: Evet.
0: Fransız yapımı ve kompozitten yapılmış bir tekne.
1: Gelsin öbür led.
0: Kompozitten yapılmış bir tekne. Tabii yaklaşık 26 yaşında bir tekne. Daha önce Yunanistan'da ve Türkiye'de farklı bölgelerde çalıştığına yönelik olarak internette
1: Diğer
0: bazı
1: led'i
0: bilgilere
1: verelim arkadaşlar.
0: ulaştık. Tabii kompozit olması yani tüp yani sancak yani sağ ve sol tarafındaki tüplerden oluşuyor. Bu tüplerin içerisinde de bölmeler var. Bu tüplerin içerisinde neler var? Bu tüplerin içerisinde jeneratör, su jetinin makinesi olmak üzere bir tarafında onlar ve diğer tarafında da benzer şekilde var.
1: Bir ara verelim. Bir tekrar Kıbrıs'a dönmem gerekiyor. Arkadaşımız Emine Derya'nın yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar var. Emine Derya, sen de ulaştın Kıbrıs'a. Sözü sana bırakayım. Ne olur bize güzel bilgiler ver.
2: Evet Kerem Kırçıoğlu, ne yazık ki Kıbrıs belki de yakın tarihinin en üzücü felaketlerinden bir tanesini yaşadı. Kazalardan bir tanesini yaşadı. Şimdi ben hiç sözü uzatmak istemiyorum. Biz kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte Girne'ye ulaştık. Yanımda da çok önemli bir konuğum var. Kıbrıs eski Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayın konuğumuz olacak. Öncelikle teşekkür ederiz. Başınız sağ olsun. Bildiğimiz kadarıyla şu anda... hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 8'e yükseldi. Siz neler aktarırsınız?
3: Tabii bizim için bu bir facia. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutlarken ve Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını anarken bu saygıyla sabah saatlerinde törenlerimizi devam ettirirken böylesine bir haber ve hiç beklenmedik, hiç alışılagelinmemiş. Ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 52 yıl sonra böylece bir faciayla Mavi Vatan'da Doğu Akdeniz'de Girne açıklarında Kıbrıs Türk'ü karşı karşıya geliyor. Tabii ben şunu ilk önce belirtmek istiyorum. Tüm ana vatana, Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk'ü bu bölgede Mavi Vatan'da yalnız değildir denildi. Gerçekten yalnız değiliz. Çünkü böylesine bir facia karşısında hemen ana vatandan, Türkiye Cumhuriyeti'nden seferber olmuşlar. Helikopterler, İHA'lar, SİHA'lar arama kurtarma çalışmaları dalgıçlarla birlikte oralarda nelerin olduğunu bildiğini ve

0: gerçekten de 240'a yakın insanımız da kurtarılmıştır. Bunu da belirtmem lazım. Yani neyse de 300'e yakın, 270'e yakın yolcunun olduğu bir gemi batıyor. Ve 240'a yakını hemen kurtarılıyor. Bu önemli. Bunu da belirtmem lazım.
1: Peki Sayın Tatar, şunu merak ediyoruz. Şimdi bölgeye yeni ulaştık. Hava artık karanlık. Evet. Arama çalışmaları, siz de az önce o noktadan çıktınız. Yetkililerden bilgi aldınız zannediyorum. Arama çalışmaları hava şartları nedeniyle, yani havanın kararması nedeniyle durdu mu, devam edecek mi, ne olacak?
0: Devam edecek her türlüsüyle. Ona göre helikopterler ve diğer bu işleri yapabilecek gemiler. Hatta başka gemiler de intikal ediyor karanlıkta, denizaltılarda gelecek. Çünkü neticede her can bir candır. Şu anda benim öğrendiğim kadarıyla netleştirilmeye çalışıyorlar. Çünkü bazıları özel gemilerle veya yatlarla dışarı çıkartılmış olabilir. Nitekim 2-3 isim öyle tespit edildi. Adamlar evlerine gitmişler. Ama kayıtlar da yok. Dolayısıyla
1: sonradan ekiplerin haber aldı.
0: Telefon ediyorlar. Sistem kurulmuş burada. Kriz masasında her türlü makamlar orada, askerlerimiz, polislerimiz, sivil savunma orada birlikte çalışıyorlar ve bu çalışmaları bu şekilde yürütüyorlar. Şu anda 8 kayıp var, vefat var. Bu kesinleşti. Ama işte kimilerine göre 17, kimilerine göre 20, kimilerine 22, kimilerine 23, hala daha ulaşılamamış isimler vardır.
1: Peki Sayın
0: Bu isimlere ulaşılmaya çalışılıyor. Her türlü kayıplar, her türlü gerek muhaciret dairesinden gerek polisten bu 23 kişiye ulaşılmaya çalışıyorlar. Az sonra netleşince Sayın Başbakan açıklama yapacak, net olarak rakamların ne olduğunu halkımızla paylaşacağız. Dolayısıyla şu anda bu çalışma devam ettirmektedir. O bakımdan ben, evet, burada gerçekten çok üzgün aileleri de vardır. Onların feryatlarına ben de iştirak ediyorum. Hepsine tabii ki buradan esenlikler diliyorum. Vefat edenlerin Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diyorum. Hepimizin başsağlığı. Çünkü gördük bugün burada bunlar yaşanırken bütün Türkiye bunu haber yapmış. Bütün Türkiye'nin kanalları, sosyal medyası her türlüsüyle herkesin gönlü ve yüreği Doğu Akdeniz'de, Girne sahillerinde, Girne açıklarında. Dolayısıyla bir bütünüz. Dolayısıyla milletimizin başı sağ olsun. Bir kez daha Kıbrıs Türk'ü görmüştür ki böyle facia karşısında yalnız değildir. Anavatanı ile Türkiye Cumhuriyeti'ye birlikte bu işi en iyi şekilde aşmaya çalışacağız.
1: Peki Sayın Tatar, şunu da çok merak ediyoruz. Dediğiniz gibi tüm Türkiye öğle sularından beri, öğle saatlerinden beri bu meseleyi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Peki yetkililerden bilgi alabildiniz mi? Ne, hangi ihtimal üzerinde duruyorlar? Bu kaza neden meydana gelmiş olabilir?
0: Bu kaza tabii net bir bilgi belki açıklanmamıştır ama benim tecrübem, benim şu ana kadar tecrübem. Bir kere Güney Kıbrıs'ta çok zengin birkaç kişinin yatı batmış, kayboldular. İki gün evvel gemi konağında 180 kilometre süratle her şeyi alıp götürmüş fırtınadan bahsediyorlar. Dolayısıyla burada sabahleyin oradan buradan gelen bilgide bir tereddüt vardı. Bu gemi sefere çıksın mı çıkmasın mı diye bir tereddüt vardı. Şimdi firma yetkilileri, firma yöneticileri, kaptan çıkacağız demiş. O videolardan görmüşsünüzdür. Bazı yolcular ben sana söyledim bu gemiye binmeyelim diyor eşine veya çocuğuna. Dolayısıyla bir tereddüt vardı. Böyle bir tereddütün olması nedeniyle burada bu gemi sefere çıkması daha iyi olurdu tabii. Şimdi olay var, telafisi var. Olay var, telafisi yok. Burada bir olayla karşı karşıya geldik, telafisi yok. Dolayısıyla bütün bu üzüntüyü birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla ben bir kez daha herkese sabırla diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Kırmadınız, yayın konuğumuz olduk ve biz de bilgileri eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan bu vesileyle canlı yayında aktarmış olduk. Biz de bölgedeyiz. Kerem Kırçıval, Ahmet Korkmaz'la birlikte son gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni bilgiler elde ettikçe de şimdi bölgedeki insanlarla da konuşacağız. Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
2: Teşekkür ederiz Emine Derya, sana ve Sayın Cumhurbaşkanı'na. Katamaran'ı konuşuyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı da, eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da hava şartlarına dikkat çekti. Hatta benzer facialarının güneyde de olduğunu söyledi. Hava şartları şu katamaranı bu kadar kısa mesafede batırabilir mi?
3: Batırabilir. Hava şartları batırabilir. Çünkü yüksek dalga yüksekliği materyal yorgunluğuna bağlı olarak kompozit bir tekne. Hı hı. Kompozitte bir yırtılma, bir hasar oluşturmuş olabilir.

0: Onun haricinde tabii açık bırakılmış bir kaporta, pencere yani lumbuz camının kırılması, daha sonra panik yapan yolcuları...
1: Lumbuz camı dediğiniz nedir?
0: Lumbuz camı gemilerde bulunan, genellikle yuvarlak olan camlara lumbuz camı deniyor.
1: Peki yani, oradan giren su tahliye edilemiyor mu?
0: Oradan giren suyun miktarına bağlı. Şimdi eğer burada oradan bir su girdi, daha sonra diğer yolcular panik yapıp otobüslerdeki tahliye sistemine benzer şekilde diğer camları da kırıp dışarı çıkmaya çalıştılarsa panikle. Çünkü 300'ün üzerinde yolcu var bu vapurda. Dolayısıyla öyle bir panik anıyla içeriye giren su miktarı artmış ve iskele tarafına yani sol tarafına alabora olmasına, hızlı bir şekilde alabora olmasına sebep olmuş olabilir. Tabii ki bunlar hukuki olarak yapılacak araştırmalarda, özellikle mürettebatın vereceği ifadelerde net olarak ortaya çıkacaktır.
1: Peki. Sizi yerinize alayım. Kaptanım, sizi de buraya alayım.
2: Gideyim.
1: Şimdi uçaklardaki gibi bir kara kutuda gemilerde var galiba.
2: Köprü üstünde BDR dediğimiz sürekli 7/24 kaydeden cihazlar var. Ama 514 metreye gömüldü bu gemi. Evet. Nasıl çıkacak, ne olacak bilmiyoruz. Katamaranla ilgili bir bilgi vereyim. Bakın şurada bir gemi var. Gördünüz mü? Evet. Ortası boş. Şurada bir tane daha vardı.
1: Evet.
2: Bu gemilerden birisi batınca ikisi de batıyor. Bir, bir daha iki. Büyük bir ihtimalle hala ben aynı yerdeyim. Bir cisme çarptığını ve bir kırık oluştuğunu, bazı görüntülerde geminin ters dönmüş halinde...
1: O görüntüleri de verelim ortaya, son anları.
2: Bir kırık olduğunu görüyoruz. Bununla beraber, evet, kaporta dedik, kapılar birbirine geçen. Onlardan birisi kapandıysa, artı bunlar zincirleme de devam etmiş olabilir. Şurada görüyorsunuz lumbuz dediğimiz camlar.
1: Evet.
2: Bunda daha çok ev camı gibi büyük camlar, küçük lumbuzlar da değil. Yolcular gemi yan yattığında tabii ki oraya doğru kayacaklardır. Tekmeyle kırdılarsa oradan çıkayım diye kırabilirler. İşte orada batışı çok hızlandırmış olabilirler.
1: Süre olarak hızlı battı diyebilir miyiz? Çok hızlı battı.
2: 25-30 dakikadan bahsediyorlar. Hayır, değil. Eğer iskele tarafında böyle bir kırık oluştuysa, arkasından bu dediğim silsile olduysa geç bile batmış diyebiliriz efendim.
1: Peki.
3: Yani insanların çıkması için yeterli süre midir 30 dakika?
2: Ayrılması şöyle için. Bir sıkıntı var. Gemi meyletmeye başlamış, gemi terk emri verilmemiş. Şu görüntülerden, şu anki görüntülerden anlıyoruz.
1: O görüntüyü ortaya da verelim lütfen.
2: Ama bunlar bir soruşturma sonrası çıkacak bilgiler. Yani bir kaptan ve gemi mürettebatı şu anda liman başkanlığında, savcılığın gözetimi altında. Bunlara soracaklar. Onlar ortaya çıkmadan evvel falcılık olur. Kaptan geç, gemiyi terk emri verdi diyemeyiz.
1: Evet. Bunlar son anlar. Yani batmadan önceki son anlar.
2: İşte burada biz yolculardan gelen bize terk edin falan demediler. Kendi kendimize terk ettik. Burada büyük sıkıntı var bu doğruysa.
1: Peki İhsan Bey'in sorduğu soru önemli. O 25 dakikada ne yapılabilir?
2: Şimdi bir geminin hasar tespiti lazım teknenin. Yani ben kaptan olsaydım ne yapardım?
1: Misal.
4: Siz bu geminin...
2: Bu gemiyi terk emri çok riskli bir iştir. Çünkü terk dediğiniz anda büyük bir panik başlayacak. Personelin hadi hazır diyelim, yolcuların da hazır diyelim. Bir de prestij mevzuu var.
1: Bir saniye. Yani... Şimdi o görgü tanıkları, yani daha doğrusu kurtulanların yaptığı açıklamalar var. Olayı yaşayan. Gelsin o açıklama.
5: Çıktık, gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz. Biz alışkınız, hiç sıkıntı olmaz. Sonra iyice su almaya başladı. Koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı, bir şey olmaz dedi, devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar, insanlar içeride kaldı.
6: Gemi görevlisi o bileti keser, ilk başta kendi arkaya kaçıyor, sonra millete diyor kaçın diyor arkaya.
5: Kimsenin can yeleği yoktu, kimseye bilgi verilmedi. Gemi patladıktan sonra dediler ki hadi kaçıyoruz. Evet. Gemi onun için camlar patladı, suyun altına girdi, insanlar çoğu da çıkamadı. Evet. Hazırlamadılar, yeleklerinizi giyin falan, bir hazırlık yapmadılar. Gemi battıktan sonra hadi kaçıyoruz dediler.
1: Ne kadar sürdü bu batma?
2: Ben biraz temkinliyim bu konularda.
1: Mesela bu

0: sözler ne düşündürüyor size?
1: Bak, temkinliyim diyorum. Bunun yolcu olduğunu ve oradan kurtulan biri olup olduğundan emin miyiz?
0: Evet.
1: Yani bunları yaşıyoruz ertesi gün. Bir gemi kaptanı oraya inip de yani oralara su geldiğini yaşadıkları yani personelin, evet, mürettebatın
0: son anları verelim tekrar.
1: Yolcuların pardon olduğu yerde.
0: Bir ara vereceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde konuşuyor. Bir dönelim.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlediğimiz Zafer Bayramı özel programımızı teşrif eden her bir konuğumuza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün maalesef Girne'den hepimizi derinden üzen bir kaza haberi aldık. Sözlerimin hemen başında Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor. Sağ olarak kurtulan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. Rabbim milletimizi ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, sizlerle birlikte milletimizin her bir ferdinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Biraz önce mesajlarını dinlediğimiz askerlerimizin her birini kutluyor, kendileriyle milletçe gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı günde sizlerin huzurunda 104 sene önce milletimizi büyük zaferle buluşturan kahraman ordumuzun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını Polatlı'dan top seslerinin geldiği günlerde bile milletin emanetine sahip çıkan meclisimizin vatanperver üyelerini, milli mücadelede toprağa düşenler başta olmak üzere vatanımız için, bayrağımız ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi bugün bir kere daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif'in "Hakkın bu veli kulları taş türbeye girmez. Ufrana bürünmüş yalnız Fatiha bekler" dediği cümle şühedanın ruhlarına hep beraber fatihalarımızı, dualarımızı gönderiyor. Cenab-ı Allah mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin diyoruz. Kıymetli misafirler, Türk milletinin istiklal mücadelesinin en kritik safhalarından biri olan büyük taarruz, milli mücadelenin son ve belirleyici aşamasıdır. 26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe'den başlatılan taarruz, Gazi Mustafa Kemal'in komutasında yürütülen ve 4 gün süren göğüs göğüse çarpışmaların ardından Dumlupınar'da kesin bir zaferle sonuçlanmıştır. 30 Ağustos günü milletimiz kendisine kefen biçen müstevlilerin heveslerini kursaklarında bırakmış, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Milletimiz türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt

zaferinden beri kendisine vatan kılınan toprakların Türk yurdu ve İslam toprağı olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. 30 Ağustos, Türkeli Anadolu'dan atmak, şayet güçleri yetseydi kökümüzü kazmak isteyen işgalcilerin hüsran, milletimizin ise bayram günüdür. Gazi Mustafa Kemal 30 Ağustos'un ne manaya geldiğini Büyük Zafer'in ikinci yılında Dumlupınar'da Şehit Sancaktar Mehmetçik anıtının temelini atarken yaptığı konuşmada bakınız nasıl anlatıyor. Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devleti'nin, Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırılmış oldu. Sonsuz hayatı burada taşlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada pervaz eden şehit ruhları devletimizin ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Burada temelini attığımız şehit asker abidesi işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını özverili ve kahraman Türk milletini temsil edecektir. Bu abide Türk vatanına göz dikeceklere Türk milletinin 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, saldırısını, gücü ve iradesindeki şiddeti hatırlatacaktır. Evet, sadece Dumlupınar'daki şehit asker abidesi değil, asırlardır bu topraklarda ödediğimiz ve hasımlarımıza ödettiğimiz bedeller, milletimizin istiklali söz konusu olduğunda neleri göze aldığının canlı birer şahididir. Kıymetli dostlar, 1071'de Malazgirt'te başlayıp 1922'de Dumlupınar'da devam eden zaferler silsilemize baktığımızda şunu görüyoruz. Biz tarihiyle büyük

yiğidi toprağa vererek kurduk. İstiklalimizi öyle büyük güçlerin, emperyalist güçlerin yardımıyla değil, yüzyıllardır kınalı kuzularını ya şehit ol ya gazi diyerek dualarla cepheye uğurlayan analarımızın fedakarlığıyla kazandık. Biz başkalarına bel bağlayarak değil, kendi bileğimizin gücüne inanarak, birbirimize dayanarak, gerektiğinde aynı siperlerde, aynı hilal uğruna can vererek bu topraklarda var olduk, bin yıldır böyle ayakta kaldık. Şu değişmez hakikatin altını bugün bir kez altını tekrar çiziyorum. Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'te Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler büyük zafere baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler milli mücadeleye baksın. Bu milletin seciyesini görmek isteyenler nene hatunlara, Kara Fatmalara, Şerife bacılara, Şahin beylere, sütçü imamlara baksın. ...15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara meydan okuyan serden geçtilere baksın. 15 Temmuz'dan 40 gün sonra yaptığımız Fırat Kalkanı harekatına baksın. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun. Şunu herkes iyi bilsin, iyi anlasın ki ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Burada şu gerçeği de özellikle hatırlatmak istiyorum. Sınırlar ülkeleri fiziken ayırabilir. Ama kalpleri, insanları ayıramaz. Bilhassa asırlardır aynı kıbleye yönelen, aynı mukaddes kitaba inanan, aynı peygambere gönül düşüren kardeşler arasına asla hudut çizilemez. Türkiye olarak komşularımızdan başlayarak gönül ve kültür coğrafyamızla işbirliklerimizi her alanda güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, çok değerli misafirler, madem bölgemiz zor olduğu kadar tarihi bir süreçten geçiyor, bizim de milletçe buna uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bundan 2 yıl önce yine bu kürsüden milletimize iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapmıştık. Hamdolsun bu çağrımız hem siyasette hem de milletimiz nezdinde mâkes buldu. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe aldık. Terörsüz bölge hedefimizde de daha geniş bir vizyon ortaya koyduk. Şimdi bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Nasıl 10-15 sene önce söylediklerimiz Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bugün tek tek gerçeğe dönüşüyorsa, bugün söylediklerimizin de çok uzak olmayan bir vakitte gerçekleştiğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz.

0: Gerek millet, gerekse bölgedeki kardeş halklar olarak büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir, beraberliktir. Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mütabakatıdır. Ben milletimizin, tarihin bizi çağırdığı ufuklara doğru gür bir ırmak misali önüne çıkan bentleri yıkarak akacağına yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınızdan dolayı zat-alize şükranlarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı programımız burada sona eriyor. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkür ediyoruz. Tesip buyurmaları halinde programı sonlandırıyorum efendim. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve saygıdeğer hanımefendiyi saygıyla uğurluyoruz. Alkışlarınıza. Yine şunu da belirtmekte fayda var. Biraz sonra aslında Armoni Mızıkası konserini...

0: gösterirler. Gelen dalgalarla birlikte
1: İlk kedi verelim.
0: Dalga oluştururlar. Evet. Kıyı yakınlarında şu bölgede buraya göre daha yüksek dalga olur. Çünkü vurup gelen dalgalarla kuzeyden gelen dalga

0: Kalar tepe oluştururlar. İşte o tepeye mi vurdu? İskele tarafından bir kırak kırıldı mı ortasından? Bunları bilmiyoruz. Şu anda tekneye ulaşma imkanı da yok.
1: Evet.
0: Yani 500 metre.
1: 514 metre.
0: Orada Allah göstermesin bir cenazemiz varsa bunun da bir iki haftadan önce çıkarılabileceğini düşünmüyorum.
1: Evet. Peki. Şimdi o son anlarla ilgili görüntü gelsin. Siz bu geminin kaptanı olsaydınız. Görüntülerde de görüyoruz. Soru.
0: Ben gemi kaptanı, bu geminin kaptanı olsaydım çıkmazdım bugün.
1: Bu havada. İçerideki o görüntüler. Yani suların geldiği görülüyor. Burada her şey yolunda olmadığı belli. Yani
0: kimi görmüş olduk? Bir dakika, su görüyor musunuz?
1: Hayır, öncesindeki yok. Görüntüyü verelim. Olsun.
0: Bakın şu an yatmaya yeni var. Başladı.
1: Şurada suyu
0: hayır,
1: görüyoruz.
0: Bu yan yatmaya yeni başladı. Cam kırdılarsa oradan giren ilk sular olabilir. Evet. Bu arada personeli de görüyorsunuz. Daha evet. Can yeleği giymemiş.
1: Bu ilk görüntüler, o daha sonraki görüntüler.
0: Bu serpinti olabilir. Yani açık cam bırakılmıştır.
1: Ya bu su aldığı anlar diyemeyiz buna.
0: Diyemeyiz. Bu kadar sakin olunmaz. Yani bu suyun denizden gelen bir su olduğunu düşünmüyorum.
1: Ama işte görgü tanıkları diyorlar ki su gelmeye başladı. Biz uyardık. Bunlar normal açıklaması yaptı görevliler.
0: Evet.
1: Diğer görüntüye gelelim şimdi.
0: Hayır, burada bakın dikkatinizi çekerim. Bu böyle gemi yatmamış. Yatmamış gemiden de o resimlerden gördüğümüz bir lumbuzlardan su girmiş olma olasılığı da yok. Evet. Yani ya kaporta...
1: Diğer görüntüyü kaldı, verelim.
0: Bir su girdi buraya. Serpinti suyu.
1: Şurada artık herhalde şeyler dağıtılmaya başlandı.
0: Dağıtılma olmadığını iddia ediyorlar. Herkes kendi aldık diyorlar ki öyle görünüyor.
1: Evet.
0: Her koltuğun altında
1: şimdi burada,
0: can yeleği
1: burada
0: var.
1: Ne yapılır?
0: Olması gereken önce kadınlar ve çocuklar gemiyi terk edilir.
1: Nereye geminin, terk edecekler? Suya mı atacaklar kendini?
0: Tabii ki suya atlayacaklar. Bu gemi personeli hani videolarda gördüğünüz can salları var açılmış.
1: Evet, evet.
0: Onları patlatıp denize doğru iterler ama bir iple de gemiye bağlı olur.
1: Evet.
0: O gemi batsa dahi o ip belli bir basıştan sonra bırakacağı için salları, can sallarını kimsenin burnu kanamaz idi.
1: Evet.
0: Yani gemiden çıkıp can yelekleriyle denize atlayıp orada can sallarına binecekti. Can salları gemideki yolcu sayısının en az 1,5 katı kapasitededir. Evet. Dolayısıyla fazla alacak kapasitededir.
1: Yani ben, sonuç itibariyle şunu da konuşuyoruz ama 241 kişi de kurtarıldı.
0: Evet.
1: Yani burnu bile kanamadan 8 kaybımız var.
0: Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Yine dışarıdaki
0: Deniz
1: görüntülere
0: Kuvvetleri
1: bakalım.
0: Komutanlığına, sahil güvenliğe.
1: Bu da dışarıdaki görüntü.
0: İşte bakın şurada çok hızlı geçiyor. Herkes işte, teknenin üstünde.
1: Yolcuların kendi görüntüleri çektikleri.
0: Evet. Bak tekne yan şu anda
1: evet.
0: Duruyor. Daha batmamış. Şimdi şurada hızlı geçiyor. Bir durdurabilirsek.
1: Durduralım.
0: Kare kare geçersek.
1: Yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar.
2: Yolcu çekmiş galiba.
1: Ama böyle de olmaz.
0: Geri.
1: Yok o öyle olmaz.
2: Oynatmaz.
0: Ben can salını göstereceğim. Mesela hop.
1: Şurada
0: anladınız
1: duralım.
0: Değil mi?
1: Siz şunu söyleyin.
0: Hayır. O gemiden kopmuş bir parça. Az geri gelmek
2: üstünde
0: lazım.
2: Üstünde durdukları.
0: Şöyle yuvarlak bir şey görünüyor. Mesela onun acilen denize atılıp bu yolcuların da bunlara terk edilmeleri gerekiyor. Yani tekne üstünde bakın tekne batmaya başladıktan sonra da bir sürü şey tekneden yukarı doğru yükselecektir belli bir seviyeden ve orada hiç kimsenin olmaması gerekiyor.
1: Bunu biraz daha açar mısınız? Tam anlamadım. Geminin içindeki eşyalardan mı söz ediyorsunuz?
0: Evet, yüzen eşyalar, gemi battıkça kurtulanlar ok gibi yukarıya çıkacaklar.
1: Ha, o da başka bir tehlike.
0: Yalnızca eşyalar değil, o can salı dediğimiz şu arada görünen can salları da 10 metreden sonra otorilizleri vardır. O bırakır, şimşek gibi yukarı çıkar, halatından dolayı çeker halatı gemiyle beraber bırakır ve şişir.

0: şişmeye başlar can salları.
1: Evet.
0: Bir tane uzakta can salı gördüm. Bak işte evet. Şurada.
1: Evet.
0: Evet. Bunlar mesela denize atılıp bu arkadaşların onar onar onlara bindirilmesi gerekiyordu.
1: Peki.
0: En azından şu seviyede.
1: Peki. Teşekkür ederim. Sizi yerinize alayım. Sizi tekrar buraya alabilir miyim? Başar Bey.
0: Törenle teslim ediyorum.
1: Arama kurtarma meselesi de yani bir kez daha her yaşadığımız felaketin ardından en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Arama kurtarmanın önemi. Görüntüler size ne anlatıyor? Yani tek de yan yatmış artık. İnsanlar bekliyorlar. Beklemek mi doğru? Denize atlamak mı doğru? Kaptanın nasıl bir talimat vermesi beklenir?
2: Gemiyi terkte iki tane yöntem vardır. Bu durum geminin acil terk edilmesi gereken bir durum. Çünkü batma çok hızlı olmuş.
1: Evet.
2: Bazı durumlarda geminin batacağı bellidir ve gemi kaptanı gemiyi terki verir. Ama personelin can sallarına binebilecek kadar zamanı olur.
1: Evet.
2: Can sallarını patlatırlar. Ticari gemilerde embarkation ladder dediğimiz basamaklardan can sallarına geçip gemiden ayrılırlar ve gemi batar.
1: Evet.
2: Bu durumda öyle olay çok hızlı olduğu için yolcuların can sallarına geçecek kadar bir zamanı kalmamış. Normalde can salları kaptanımızın da anlattığı gibi personel tarafından patlatılır ve terk edilir. Eğer acil bir durum olduğu zaman yaklaşık 10 metrelerde üzerindeki hidrostatik release unitler bu can sallarını suyun 10 metre derinliğinde serbest bırakır ve bunlar yukarıya şişmiş olarak gelir.
1: Evet.
2: Bu esnada suyun üzerinde olan kazazedeler can salları, yukarı gelen can sallarını yüzerekten kendilerini can sallarına alırlar.
1: Evet.
2: En önemli hususlardan bir tanesi de batmış olan gemilerin batışından sonra onun etrafında, onun battığı noktada hiçbir kazazedenin bulunmaması gerekiyor. Çünkü oradan yüzerliliğini kazanan materyaller, ahşap, tahta ne derseniz deyin yukarıdaki kazazedelere zarar verebilir.
1: Peki hem içerideki görüntülere bakınca hem de şu görüntülere bakınca bir ihmal hissediyor musunuz? Mürettebatın bir ihmali var mı sizce?
2: Burada mürettebatın ihmali konusu tabii ki hukuki mevzuat süreç tamamlandığı zaman ortaya çıkar. Burada tabii ki kaptan terk emrini verdi mi?
1: Evet.
2: Evet artık terk ediyoruz. Can sallarımız burada ve mürettebatın normalde yolcuları yönlendirmesi gerekiyor. Özellikle kruvaz gemilerinde, kruvaz gemileriyle bir hafta tatile gittiğiniz zaman yaklaşık size bir saat boyunca gemide bir güvenlik briefingi verilir.
1: Evet.
2: Uçaklarda bile biliyorsunuz bir
1: tabii
2: saatlik
1: tabii.
2: yolculuk yaparken size güvenlik briefingi veriliyor. Dolayısıyla bu tarz feribotlarda çok fazla bu tarz güvenlik briefingine yönelik aslında bir mevzuat da yok. Ben bile mesela kendim Kadıköy'den Beşiktaş'a geçerken herhalde mesleki dezenformasyon. Bindiğim zaman mesela ilk baktığım şey can yeleği nerede burada? Can yeleği dolabı nerededir şeklinde bir bakarım yani.
1: Hı.
2: Veya böyle bir açık güverteye çıktığım zaman işte burada life raftlar buradaymış, can salları buradaymış şeklinde bir bakarım yani. Hatta gider onların üzerindeki test tarihleri böyle zamanında yapılmış şeklinde de böyle detaylı olarak incelerim. Şimdi bu olayda ihmal var mı yok mu bu görüntülerden net olarak bunu anlamamız çok mümkün değil.
1: Peki o kara kutuya ulaşmak da zor değil mi artık?
2: Şimdi bu kara kutu dediğimiz aslında VDR yani Voice Data Recorder dediğimiz köprü üstündeki personelin ses kayıtları. Radar ekoları, geminin AIS izi, onun haricinde telsizle, arama kurtarma birimleriyle yaptıkları görüşmeler bu soruşturma kapsamında delil olarak kullanılacaktır.
1: Evet.
2: Şimdi Voice Data Record'a nasıl ulaşılacak?
1: Evet.
2: Biraz önce haberlerde de görmüştük. 1000 metre dalış imkanına sahip gemilerimiz yola çıktığı gemilerden bir tanesi. Deniz Kuvvetleri envanterinde yerli milli imkanlarla yapılmış olan TCG Alemdar, TCG Akın ve TCG Işın gemileri askeri 1000 metre, maksimum 1000 metre derinliğe kadar arama kurtarma imkanına sahip gemiler.
1: Evet.
2: Şimdi burada arama kurtarma dediğimiz zaman çoğumuzun aklına aslında search and rescue geliyor.
1: Yani.
2: Şimdi burada biz search and rescue yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Şu an ulaşılamayan 18 kayıp kazazedenin su üstünde aranması faaliyeti icra ediyoruz.
1: Evet.
2: Salvage dediğimiz kurtarma operasyonu da eğer artık su üstünde biz kimseye ulaşamadık, kazazedelerin bazıları feribotun içerisinde 500 metrede bulunduğunu düşünüyorsanız

0: O zaman artık salvage operasyonu başlıyor. Bunun için de ona uygun ekipmanlara sahip kurtarma gemileri bölgeye zaten intikal etmeye başladılar.
1: Yani arama aslında hayatta kalanlar için,
0: evet,
1: kurtarma da kaybettiğini düşündüğümüz, ya yani hayatı kaybettiğini düşündüğümüz.
0: Burada da zamanla tabii yarışılıyor. Zamanla yarışılıyor derken, bu bölgedeki deniz suyu sıcaklıkları şu an yaklaşık, bugün Silifke'ye bakmıştım, 32 dereceydi. Şimdi 25 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda giyimli veya giyimsiz olmanız, veya denize kendinizi atlamadan önce çoraplarınızı pantolonunuzun içerisine geçirdiğiniz zaman, içeriye giren suyun az olması sebebiyle hipotermiye yakalanma süreniz uzuyor.
1: Evet.
0: Bu da tabii yaklaşık olarak, onun haricinde siz denizde kaldınız, ayaklarınızı kendinize çekerekten, minimum hareket ederek ve soğukkanlınızı koruduğunuz zaman bu hipotermi süreci oldukça uzuyor. Ama yaklaşık olarak giyimliyseniz 16, giyimliyseniz yaklaşık 16 saat, 20 saat olarak bu su sıcaklığında. Tabii mevsimsel olarak da su sıcaklığının yüksek olduğu bir denizlerdeyiz. Evet. Köpek balığı tehlikesinin bulunmadığı bir denizlerdeyiz. Ve ana karaya yakın olan bir bölgede arama kurtarma faaliyeti icra ediyoruz. Bu kazanın Silifke ile Taşucu ile Girne'nin tam orta bölgesinde olduğunu düşünün. Çünkü bu kaza ilk olduğu anda limandan birçok yüzer unsur arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için çıkmışlar. Balıkçı teknelerinden özel tekneler, motor yatlar, sahil güvenlik botları, onun çok büyük avantajı olmuş. Ama açık denizde olsaydı bu sefer o bölgeye ulaşım daha zor olurdu ve can kayıplarının daha fazla olabileceğini değerlendiriyorum ben.
1: Evet. Sedat Oğuz mu dediniz arkadaşlar? Verelim. Gelsin Sedat. Girne Limanı'nda. Sedat, yeni bir bilgi var mı? Az önce Sayın Cumhurbaşkanı dinledik. O tabloyu genel olarak özetledi. Sendeki son durum ne?
2: Evet. Bendeki son durumu hemen anlatayım. Buradaki kriz masası sona erdi. Kriz masası toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan basın toplantısından hemen sonra buradan ayrıldılar. Umutlu bekleyiş devam ediyor. Hala akın akın buraya birileri geliyor. Yani kayıpların yakınları geliyor. Ne yazık ki kayıp sayısı 17'den 18'e yükseldi. Onu Cumhurbaşkanı da bile getirdi. Uçaklar, SİHA'lar ve iki tane helikopter sürekli üstümüzde dolaşıyor. Sürekli denizin üstündeler. Arama kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam edecek. Görebildiğim kadarıyla insanlar hala iyi bir haber bekliyor, açıkça söyleyeyim. Her an yani hani kayıplarına ulaşıp kayıplarından bir haber alabilmek için buraya geliyorlar. Sürekli bir araç trafiği var. Sürekli birileri gelip arabalardan inip haber alabilmek için limanın kapısındaki yetkililere koşuyorlar. Yani buradan aktarabileceklerim şu anda bu kadar. Peki. Yeni bilgiler oldukça size döneceğim.
1: Teşekkürler Sedat. Peki, kaptan Terked'in emrini verdi. Ondan sonra neler olur? Mürettebat tahliyelere mi yardımcı olur?
0: Mürettebat tahliyelere yardımcı olur. Can yeleklerinin nerede olduğunu...
1: Bunu şu anlamda soruyorum, daha açık sorayım hiç gizlemeden. Ben kimsenin canını kaybetmesini asla istemem. Ama 8 mürettebatı, 8'i de şu anda gözaltında. Elbette ifade verecekler, neler yaşandı, neler oldu. Onları da peşinden suçlamıyorum ama... 18 tane insanımıza hala ulaşılamadı. Burada bir ihmal var mı acaba?
0: Yolcuların yönlendirmesine yönelik olarak
1: yönlendirilmesine, kurtarılmamasına, belki geç talimat verilmesine, belki doğru çıkışların gösterilmemesine.
0: Yani ihmal olup olmadığını şu an net olarak anlayamayız. Yani bu adli sürecin tamamlanması lazım. Oradaki gemi mürettebatının vereceği ifadeler burada çok önemli. Yani ben şimdi ne desem, ihmal vardır veya yoktur desem, evet, net bir bilgi olmayacak. Ama bu tarz olaylarda önemli olan gemi mürettebatının yolcuları yönlendirmesi. Düzgün bir şekilde yolcuların yönlendirilmesi. Yani cansalları burada işte sağ taraftan 3 tane atılacak, sol taraftan 5 tane atılacak. İşte hemen can sallarına geçin, herkes can yeleğini giysin, can yeleklerimiz burada, can yelekleri bu şekilde giyilir şeklinde. Ve en önemli konu, insanları panik yapmalarına engel olacak şekilde motive etmek.
1: Evet.
0: Çünkü siz artık burada

0: Yine limanın aslında 4 mil önündesiniz. Yani okyanusun ortasında da değilsiniz. Bunlar da çok önemli. Çünkü eğer insanlar panik yapmaya başladığı zaman bu ard arda bu panik birbirlerini tetikliyor, öyle söyleyeyim size.
1: Peki bu kadar yakında olmasına rağmen dalga boyuna dikkat çektiğiniz için söylüyorum. Bu kadar yakında da bu kadar büyük dalga ile karşılaşılır mı?
0: Karşılaşılır. Ya ben 2009 yılında bu Girne Limanı'ndan askeri gemide çalışırken baş üstünde güvertedeydim. Ve limandan çıktık, tamamen ıslanmıştım. Çıkar çıkmaz da geri dönmüştük. O zaman anlamıştım yani Girne Limanı. Sonra araştırdım. Yani aslında o Türkiye kıyılarından bütün deniz dalgayı süpürüp süpürüp aslında Girne Limanı'nın oraya doğru basıyor. Dolayısıyla bu Girne Limanı'nın önünde fırtınadan sonra oluşan o ölü dalga dediğimiz dalgalar gerçekten çok dikkat edilmesi gereken hususlar.
1: Evet. Ama yine de şunu söyleyelim. Geminin kaptanı taş ucuna kadar ki hem hava durumunu hem dalga durumunu önceden
0: biliyordur. Tahmin ediyordur. Bir de şöyle söyleyeyim. Bu tarz gemilerde tecrübesiz kaptanlar çok fazla bulunmuyor. Yani sizin ehliyetiniz bile olsa bugün mesela başvurmak isteyeyim. Ben bu teknede, bu feribotta kaptan olayım mı diye sorduğunuz zaman size ilk soracakları soru, daha önce feribotta çalıştınız mı? Sujetli makinalarda çalıştınız mı? Yani muhtemelen gemi kaptanı da uzun yıllardır bu tarz feribotta, bu bölgede çalıştığını ben değerlendiriyorum. Yani bu önemli bir konu. Tecrübesiz kaptanları şirketler genel olarak tercih etmiyorlar, öyle söyleyeyim.
1: Peki, teşekkür ederim.
2: Peki bir soru. Mesela buyurun. Bu tip seferler öncesinde işte tıpkı uçaklardaki olduğu gibi teknik böyle bakım oluyor mu düzenli olarak her sefer?
0: Tabii gemilerin önce teknik bakımları oluyor. Mudur? Yıllık kontrolleri.
2: Öyle bir zorunluluk yıllık, var mı her
0: tabii,
2: sefer öncesinde?
0: Tabii yıllık klas kontrolleri. 5 yılda bir kontroller. Aynı zamanda gemi personelinin de yaptığı kontroller var. Ama güvenlik ekipmanlarına yönelik olarak yolculara verilen o kruz gemilerindeki veya bizim uçaklarda alışkın olduğumuz şekilde herhangi bir mevzuat gereği zorunlu olmadığı için böyle bir sunum veya böyle bir bilgilendirme yapılmıyor.
1: Peki. Kaptanım, tekrar sizi buraya rica edeyim. 26 yaş bir gemi için büyük bir süre mi? Yani yaşlı bir tekne diyebilir miyiz? Gemi diyebilir miyiz?
3: Hayır. Yaşlı gemi yoktur, bakımsız gemi vardır. Karada da öyle. Yani çok eski bir araba olabilir. Eğer yolcu gemilerinde yeni kuralları, liman tarafından emredilen yeni kuralları yaptıysa, bunlar her 2,5 senede ara survey, hatta yolcu gemisi olduğu için her sene survey'den geçiyorlar.
1: Bu survey dediğiniz?
3: Şu can yeleklerini gider, kontrol edilir, tekrar sertifikalandırır. Gemideki tüm yangın tüpleri gider, gerekirse içleri boşaltılır, tekrar doldurulur ve mühürlenir. Can salları gider, hidrostatik release'leri test edilir, kontrol edilir ve gelir.
1: Evet.
3: Dolayısıyla buradan bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Ama yani şu görüntülerde de orada bir kaos görüyoruz. Yani bu kaosa gemi kaptanı müsaade etmemeliydi diyebiliriz. Yalnızca bu kadarını diyebilirim.
1: Hı hı.
3: Gemi terk emrini, işte bakın ne güzel atlamış yüzüyor. Orada da can salı da var, ona gidecek, içine girecek. Orada yemek de var içinde. Hatta insanların 10 kişinin, 10 kişilikse 10 kişinin 7-8 gün yiyebileceği bisküviler var, sular var. Balık oltası bile var. Yani uzun
1: okyanusun
3: ortasında denize düştüyseniz diye. Dolayısıyla şu kaosa sebebiyet verilmemesi lazımdı. O 17 kayba da müsaade edilmeliydi. Ölümlerin de sebebini merak ediyorum. Boğulmadan dolayı mı, gemideyken çarpmadan inerken
1: ya da çıkamamak mı?
3: Ha, şu onlar daha yok. Çıkamadıysa aşağıda.
1: Evet.
3: Denizin dibinde henüz cenazede.
1: Yani
3: yukarıdakilerden.
1: Evet. 8 kayıptan söz ediyoruz.
3: 17 kayıp var.
1: 8'inin hayatını kaybettiğini
3: diyorsun. 8 cenaze var, evet.
1: Peki, bir kaptan olarak bunları söylüyorsunuz. Bir yolcu, yani Girne'den binip taş ucuna gidecek.
3: Bu arada
1: bu
3: koltuğun da vidalanmamış oluşu da bir şey, büyük sıkıntı, onun sabit olmaması
1: evet, evet.
3: da.
1: Görevi yerine oturtuyor.
3: Evet.
1: Bir yolcu ne yapmalı?
3: Şimdi yani böyle bir gemide bir kaptan tarafından

0: yönlendirilmediyse ben Mustafa Can olarak geminin yani durumunu hisseder miydim? Hı hı. Bekler
1: mesela
0: miydim?
1: Diyorsunuz ki siz çarpma diyorsunuz. Hissedilmez mi bir çarpma?
0: Çarpmayı gürültü duyarsınız o kadar. Çok büyük bir kütle küçük bir şeye çarpıyorsunuz. Bir güm diye bir gürültü duyarsınız. Yani fırtınalı havalarda her dalgaya yüksek süratle çarptığınızda da bu sesleri duyabilirsiniz. Buradan anlamazsınız ama bakın şu anda teknenin üstünde duran kalabalığı kesinlikle tekneden indirmek suya ve o can sallarına bindirmek lazımdı.
1: Evet.
0: Belki de ölülerden birisi de o tekne şu üstünden dolayıydı.
1: Görüntü görüyor musunuz?
0: Yani
1: bu aslında evet, çok korkunç bir görüntü yani.
0: İnmeye çalışıyorlar, evet. Çıkmaya çalışıyorlar. Herhangi bir gemi personeliyle uyarı yok, bir şey yok. Tabii hala geminin üstünde can salları var. İşte onları kenara atmak lazımdı. Bu tumbo oldu, ters döndü ve içeride kalanlara yardım ediyorlar, çıkarmaya çalışıyorlar. Zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Hiçbir kaptana da böyle bir şey vermesin başına, bu duruma. İnşallah ihmal yoktur çünkü ağır bir suç bu. İnşallah şöyle bir arızanız var, çıkmayın denmemiştir.
1: Ya da hava uygun değil.
0: Onu yalnızca kaptan karar verir. Gemisini biliyor, her şeyi biliyor ama bir arızası var da ben giderim dendiyse veya buna zorlandıysa o hoş bir şey değil. İnşallah öyle bir şey olmamıştır.
1: Tekrar sorayım, yolcu ne yapmalı?
0: Yolcu normalde...
1: Eğer hani ciddi bir uyarı gelmediyse de ve geminin yan yatmaya başladığını gördü, ne yapmalı yolcu?
0: Can yeleğini giyip denize atlamalı.
1: Bu kadar.
0: Eğer kaosu hissederse, birisi kontrolü ele alıp da konuşmuyorsa kaos vardır, koşturuyordur. Bir an önce ilk çıkışa gidip kendinizi... immersion suitler vardır bir de. Yani denize atlarken giyilen elbiseler.
1: Evet.
0: Su almazlar içine ve 48 saat, 6 gün, 5 gün onunla yaşayabilirsiniz. Hipotermiye girmezsiniz. Varsa onu giyersiniz, atlarsınız. Yoksa can yeleğiyle atlarsınız suya. En emin yer sudur. Böyle yan yatmış.
1: Mesela bazıları hala üzerinde sırt çantası var. Bazı yolcularda görüyoruz.
0: Bırak ama maldan ayrılamıyorlar.
1: Yani bütün bunlar aslında belki de tıpkı uçaklardaki gibi yolculara bildirilmesi gereken kurallar.
0: Evet, 2 saat bile olsa 15 dakika bir örnek mankenle nasıl giyileceği vardır diye düşünüyorum. Bildiğim bir şey yok. Muhakkak bir ekranda bunu gösterdiklerini, can yelekler şuradadır, şöyle alıp böyle giyeceksiniz emirle diye muhakkak vardır diye düşünüyorum.
1: Peki, dediniz umuyorum ki 514 metre çok büyük bir derinlik.
0: Evet.
1: Ulaşması da bayağı bir zaman alacak.
0: Tabii. Yani ben bir haftadan önce çıkarılamayacağını cenazelerimizin düşünüyorum.
1: Eğer varsa.
0: Ama Deniz Kuvvetleri kurtarmacı bir barış kaptanımız var burada.
1: Evet.
0: Bildiği bir şey var mı?
1: Bir haftayı
0: mesela yarın
1: mu
0: geldi oraya,
1: ulaşılması gemiye
0: bam diye indiler.
2: Yani şimdi bölgeye intikal edecek gemiler. Ama şimdi oradaki en zor konu şu.
0: Nereden intikal ediyorlar?
2: İstanbul'dan
0: yani
2: intikal ediyorlar. Bugün o gemilerin bazıları Boğaz geçişindeydi 30 sebebiyle. Şimdi onlar o bölgeye intikal edecekler. İyi tarafını söylüyorum. Hı hı. Battığı yer belli.
1: Evet.
2: Yani battığı yer bir de belli. Mesela şimdi bu olayın tam orta noktada bir yerde olduğunu düşünün. Ve battığı nokta belli değil. Bu sefer arama kurtarma gemileri batan feribotun önce arayacaklar.
0: Evet.
2: Sonra bulacaklar. Sonra ROV'yi indirecekler. Ve şu an battığı nokta belli olduğu için direkt yani oraya, uzaktan kumandalı sualtı aracı, ROV dediğimiz ekipmanlarla, robotlarla öncelikle bu batığın bulunduğu bölgede, dipte kazazedeleri arayacaklar.
1: Evet.
2: Zor olan kısım da eğer kazazedelerin bazıları hala eğer feribotun içerisindeyse onların kurtarılması, çıkarılması süreci zaman alacaktır.
0: Çünkü süre verebilir miyiz Barış Bey?
2: O row'la alınamazsa bu sefer...
0: Yok, row indi, cenazeleri de gördüler.
2: Gördü, aldı, o bir hafta içerisinde yaklaşık 7 gün. 3 gün, 5 gün, bir hafta içerisinde
3: kurtarma,
2: yaptı.
3: Yani,
1: peki 11.50'de...
3: insansız mı, insanla mı?
2: Hangi temin?
3: Yani o şey row dediğiniz...
2: Row insansız.
3: İnsansız, sonra naaşları...

0: çıkarmak için?
1: Naaşları çıkarmak işi de Rob'la beraber yapılıyor. Çünkü
2: kolları var, robot kolları.
0: Tamam, bir sorum daha olacaktı. Ha, hani dediğiniz için İstanbul'dan gidiyor. Peki Sidifke'nin yakın olduğu için Marmaris'teki birlik ya da Hatay tarafındaki birliklerden bir kurtar.
2: Türkiye'de bir tanedir efendim.
1: Yani, evet, bu Search and Rescue gemileri çok fazladır ama bu özel dizayn edilmiş. Yani Salvage, arama kurtarma gemilerinin çoğunluğu şu an İstanbul bölgesinde konuştu.
3: Peki 11.50 kaptanım, Mustafa kaptan.
2: Bakın 11.50. Can yeleksizler var. Büyük bir ihtimalle giyemeden indiler. Yani yoksa can yeleksiz olmaz.
3: Yeni görüntüler, evet, elimize gelişen.
4: Yeterli mi değildi acaba? Çocuklarda da yok çünkü.
2: Çocuk can yeleği bulamadılarsa o da bir...
3: Ama burada artık şeyler, balıkçılar ulaşmış, kurtarma ekipleri ulaşmış.
2: Ya da balıkçılardan arkadaşlardır inşallah. Yani gemiden inenlerin hepsinde vardır inşallah diye düşünüyoruz.
3: Evet.
2: Sanırım bu da son anları.
1: Yani bu da aslında Girne limanına yakın olmasından dolayı böyle.
0: En büyük
1: bu kazanın daha açık denizde olduğunu düşünürsek bu tarz böyle küçük tekneler gidemezdi yani.
3: Evet.
1: Ve
2: balıkçılar çok fazla olurdu,
1: daha büyük bir felaket ortaya çıkabilirdi.
4: O zaman felaketten dönüldü bu böylesi. Belki sayı daha da korkunç olabilir sonuçlar.
3: Bu görüntüler çok önemli görüntüler.
2: Yok,
3: şimdi o helikopterle çekecek yukarıya. Evet, işte bu tür felaketlerde arama kurtarmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Hazırlıklı olmanın, biliyor olmanın, iki kaptanla dikkat çekiyor. Panik meselesi çok önemli. Paniklememek. Ya da paniğe neden olan şeyleri ortadan kaldırmak. Tabii gece artık işler daha da zor değil mi kaptan?
2: Gece imkansız. Yani ben Türkiye'de gece görüşlü arama olduğunu da düşünmüyorum. Sakinleştirmek için, bir şey yapıyoruz demek için arama yapıldığını düşünüyorum. Asıl arama sabah başlayacaktır gün ışımasıyla.
3: Ama 11.50'de oldu. Hani bu saat... günün kararmasına kadar da hiç aralıksız durdu.
1: Gece görüş dürbünlerine sahip arama kurtarma imkanına sahibiz, öyle söyleyeyim.
3: Evet.
1: Gece görüş dürbünleri var gemilerde. Özellikle İHA'larda da var. Onlarla beraber aralıksız olarak faaliyet devam ediyordur.
2: İnşallah bulurlar ama yani olay hemen duyuruldu. Hemen bütün tekneler gitti. Olsaydı o bölgede olmalıydı diye düşünüyoruz.
3: Peki 11.50 görünüyor harika saati, yani yola çıkışı. 12.25'te sinyal kesiliyor.
1: 4 mil açıkta zaten.
3: Evet. Ya yani bu süre
1: geminin, bu geminin
3: bu süre ne ifade eder?
1: Bu süre şunu ifade eder. O bu gemi zaten oradan çıktıktan sonra 20-25 knot arası süratle intikal ettiği için muhtemelen o kaza 20 dakika sonra olmuştur. Sinyal kesilmesi de zaten yarım saat
3: sonra.
1: Evet,
3: 12.25'te sinyal kesiliyor.
1: Evet, yani burada aslında şey kaydı çok önemli. Gemi kaptanının arama kurtarma birimlerine ne zaman mayday'i verdiği çok önemli. Biliyorsunuz mayday bir acil durum çağrısıdır ve orada gerçekten ya geminizi kaybediyorsunuzdur ya da bir personelinizi kaybediyorsunuzdur. Mayday bu maksatta verilmiş olan bir çağrı.
3: Evet.
1: Bu çağrıyı duyan sadece arama kurtarma birimleri değil, bölgeye yakın olan gemiler de kendi
3: balıkçılar dahil.
1: Tabii balıkçılar kendi emniyetlerinin ve kendi personelinin canını tehlikeye sokmayacak şekilde o kurtarma faaliyetlerine kanunen katılmakta zorunlular zaten.
2: Mayday verildiğini ben hiç duymadım bu arada. Hiç bahsedilmedi.
1: Evet, bahsedilmiyor.
2: O kadar vakti kaptanın olmadı ya da...
3: Yani yolcular duyar mıydı onu?
2: Hayır, onu diğer gemiler ve bütün dünya duyardı. Yolcular duymazdı. Yolcular siren ya da konuşmayı duyardı.
3: Evet.
2: O da olmamış anladığım kadarıyla. Gemi işte irtibatın kesilme mevzu da
3: 12.25
2: köprü üstünün su almasıyla bütün cihazların körlenmesiyle olacak şey. O yan yattığı andır o. Ama ondan sonra da
3: tam batman değil yani.
2: Yok. Ondan sonra da uzun bir süre zaten kurtarma devam ediyor.
3: Şu dalgalar endişe verici dalgalar mı, yoksa bu helikopterin de tabii etkisi olabilir ama yine de bir dalgalara dair de bir fikir veriyor galiba.
2: Endişe verici, yüksek süratte endişe verici dalgalar.
3: Evet. Ve siz saate 40 kilometreyi yüksek buluyorsunuz.
2: Denizde çok yüksek bir sürat.
3: Katılır mısınız?
1: Katılırım. Ama tabii ki bu tekneler süratli

0: tekneler yani. Süratli
1: katamaranlar değil mi?
0: Katamaranlar. Bunların zaten yapım amacı yüksek süratle bir yerden bir yere yolcu transferi yapmak maksadıyla. Tabii bazen bu tarz yolcu teknelerinde şey de oluyor. Personelin bavullarını koyduğu yerler var. Evet. Acaba o yerlere bavullarını uygun yerlere koymadılar da tahliye edilirken bavullar engel olmuş olabilir mi? İşte bunların hepsi o yapılacak hukuki sürecin sonucunda ortaya çıkacak.
2: Güvenlik yani aslında her şey değil mi? Yani bahsettiğiniz aslında konuştuğumuz elbette şu an sanıyorum en önemli konu kayıpların ulaşılması. Ne acıdır ki benim aklıma şimdi bu anki hani bu hadiseleri bu kaosu görünce Abant'taki otel yangını geldi. Yani direkt evet. Orada da yine benzer çok acı. Hepsini rahmetle yad edelim. Orada da bir ihmal var. Orada da iddia edildiği gibi eğer tabii ki gemi mürettebatı bir anda erkenden tahliye olduysa yolculardan önce yine bir ihmal. Aslında yine her şeyin başı elbette kaza, deniz, hava bunlar beklenen ve olası şeyleri elbette arzu etmeyiz ama bunun öncesindeki önlemler, işte tedbirler, eğitim sanıyorum hayat kurtardığını, o ilk yardımı ve işte tabii ki bu tip tahliyeleri ne kadar önemsiz, ne kadar hayati olduğunu o dönemde de hatırlayın. Olası o yangında otel personeli fark ettiği anda hemen haber verseydi belki o gün giden canlar bugün olmayacaktı. Yani o benzer umarım tekrar yaşamayız ama ders almamız gerekiyor bu tip şeylerden.
1: Evet. Sizi ne düşündürüyor bu kaza?
3: Ya burada tabii birçok teknik konu var aydınlatılması gereken. Öyle peşin hüküm verilecek bir durum değil. Benim için şu an en önemlisi tabii ki o 18 kişiye de ulaşılması. Ya gene can kaybı yakın olduğu için sahile daha az olabilmiş ama daha açıkta olsaydı ne olacaktı vesaire. Yani çünkü o tip denizlerde ya benim de başıma geldi. O dalgalar çok ya böyle bir şey gelmedi şükür kaza ama dalgalar çok korkutucu olabiliyor. Ege Denizi'nde de olabiliyor. Akdeniz'de de tabii ki. Yani bu nasıl bu yüzebilecek diye raddeye geldiğiniz normal seyirlerde bile durumlar olabiliyor böyle ticari ulaşımda. Buradaki mesele işte benim kafamı kurcalayan mürettebat asıl işte sorumlu kişiler erken terk ettiler mi? O çok önemli. Çünkü daha önce işte 2014'te
4: galiba. Nereye terk edecekler? Yok gidecekleri bir yer.
3: Ya orada işte.
4: Onlar da oradalar büyük bir ihtimalle.
3: Ya işte hayır, botlara falan binip erken terk etmek vesaire bilmiyorum artık söz konusu olabilir mi nasıl olduğu yani bir bilgimiz yok. İşte ben de zaten bilgi olmadan bir şey söylemek istemiyorum ama daha önce 2014'te işte Güney Kore'de benzer bir deniz kazası olmuştu. Oradaki hikaye kaptan ve mürettebatın çabuk terk etmesiydi. Yani yolcuları geride bırakıyor olmasıydı. Keza 2012'de İtalya'da böyle bir kaza oldu. Çok daha ama büyük bir gemiden bahsediyoruz. 4000 kişilik o büyük bir yolcu gemisi.
4: Orada kaptan da terk etmiyor bu arada.
3: Yok orada da kaptan sorumlu.
4: Yok şeyden yakın geçip yani hatalı bulundu kaptan.
5: Galiba burada kamuoyunun beklediği şu. Acil çağrı ne zaman yapıldı? Dışarıya sevk ve organize edildi mi? Personel görev aldı mı? Yani nihayetinde bu tür tedbirler alındıktan sonra kaza olur. Yani kazada işte kayıplar var. Can yakıcı aileler açısından.
4: Evet.
5: Ama insanlar şu konuda tatmin olmak isterler. Yani nihayetinde bu ticari bir işletme. Bu işletmenin sahipleri işte kaptan işte belirlerken ya da personel alırken ya da işte insanların can güvenliğini düşünerek nasıl ki bir otelde yangın çıktı o kadar can kaybımız olduysa eğer her şey usulüne uygun yapıldıysa kader dersin ama işte personel vatandaştan önce atladıysa sanki böyle bir bazen de şöyledir Türk milletinin bir liderlik rolü vardır bilen bir kişi öne geçer ses verir efendim işte can yeleklerinizi giyin şunu yapın gördüğüm kadarıyla burada liderlik eden sanki kimse de yok.
1: Evet.
5: Vatandaşlardan yani ki öyle insanlar çıkar bizde vardır her zaman yani ya işte askerliğini bir yerde yapmıştır ya işte denizcidir falan. Keşke öyle bir şey olsaydı ya da ya ilk kaza ihtimali ortaya çıktığı zaman kaptan belki yani devam etmek yerine daha tedbirli davranabilirdi diye düşünüyorum.
4: Evet üstüne.
1: Mesela şu olabilir mi? Çok yakından olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz ya bir çarpma olduğunu varsaydınız.
4: Evet.
1: Geri dönse kurtarabilir miydi gemiyi? Ya yani o mesafe onun için yeterli mi?
4: Şeyi hatırlıyor musunuz bir?

0: uçak Amerika'ya iniş yaparken nehre inmişti.
1: Evet, ve kaptan, Hudson nehrine.
0: Yeah, Hudson. Captain Hudson yargılanmıştı.
1: Evet.
0: Ve suçsuz bulunmuştu. Elimizde hiçbir veri yok.
2: Yok yok, varsayımlar üzerinden diyorum. Dediniz ya, bir cisim çarpmış olabilir.
0: Evet, yani dikine gitmek yerine
2: evet.
0: geri dönüp dalgaları arkasından alıp düşük bir süratte gelseydi daha kolay olur muydu her şey? Ama bir olasılık bu. Bilmiyoruz. Bir önce bir veri toplanması lazım. Ondan sonra konuşmak lazım. Sırf şimdi kamuoyu baskısıyla da
2: bu kamuoyu kaptanı, baskısı anlamaya çalışıyoruz.
0: Bu
2: kamuoyu bize karışmıyor şu anda.
0: Yok işte ben şöyle çok rahat söyleyebilirim. Ben kaptan böyle bir havada asla çıkmazdım. Bu kaptan asılsın. Al sana kamuoyu. Ne olur şunlar bir veri gelsin. Bir görelim. Ondan evet. sonra bu tip yorumları yapalım. Yani dönseydik evet kurtulabilirdi. Ama bir kaptanı dinleyelim.
2: Ne dersiniz peki?
1: Bir sorum olacak benim.
2: Tamam. Siz ne dersiniz? Ya geri dönme...
3: Yani geri dönme... Burada çünkü çok hızlı bir şekilde içeriye su imla etmiş. Ve hızlı bir şekilde tekne alabora olmuş. Yani belki kaptan geri dönmeye çalıştı ama... Burada aslında önemli olan geri dönmek değil. Önemli olan personeli emniyetli bir şekilde tahliye etmeli miydi, etmemeli miydi? Aynen. Asıl konu bence bu.
2: Evet.
3: Bundan bir de yaklaşık 10 gün önce biliyorsunuz İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı evet, Işıl Su evet. Kesterli'nin de bir 14 Ağustos'ta Yunanistan'da yine bir böyle bir katamaranla bir kazası oldu. O da benzer şekilde içerisine su imla etti ama orada herhangi bir can kaybı olmadı. Galiba dün ya da ondan önceki gün yine Güney Kıbrıs açıklarında bir motor yatta kaza oldu. Şimdi burada önemli olan aslında denize çıkıyorsanız bilgili olmak
4: evet,
3: zorundasınız.
4: Kesinlikle.
3: Şimdi özellikle bu amatör denizci belgesi sahibi olan ve belli bir gelir düzeyi olan insanlar ben motor yat alayım denizlere çıkayım.
0: Eğitim de var.
3: Ben motor yat kullanma eğitimleri de verdiğim için şununla karşılaşıyoruz. Ya benim makam şoförüm var. Hı hı. Siz buna eğitim verin. Arabadan insin motor yata binsin şeklinde yaklaşanlar
4: yok,
3: var.
4: Yok canım.
3: Ama onun haricinde de mesela küçücük bir motor yat alıp onu her konuda detaylı olarak öğrenmeye çalışan deniz tutkunları da var. Özellikle bu amatör denizci belgesi hedef 1 milyon denizciyle olduktan sonra tabii bugün burada bir katamaranda bir kaza görüyoruz. 3 gün sonra belki bir işte 10 metrelik bir motor yatta kaza
2: görüyoruz. Ama şunu da söylediniz yani her gelene de bu katamaran emanet
3: tabii,
2: edilmez.
3: Tabii bu katamaranlar bunlar ticari tekneler. Ticari teknelerde
0: gemi adamı, kolay
3: cüzdanı,
0: değil.
3: Gemi adamı cüzdanı yeterliliği, belli bir eğitimleri alan. Şimdi bu teknede kaptan, ikinci kaptan, çarkçıbaşı, ikinci mühendis, iki tane gemici ve iki tane yağcı ile beraber söyle, denize çıkmış. Dolayısıyla bunların hepsinin bir seaman book dediğimiz gemi adamı cüzdanı ve yeterlilikleri mevcut. Özellikle gemi kaptanı için de biraz önce de söylediğim gibi bu tarz tekneler özel tekneler. Tecrübeli kaptan bulundurmak zorundasınız.
2: Yiğit, senin bir sorun vardı.
1: Sondan başlayayım o zaman. Bu tarz teknelerde bildiğimiz makine dairesi gibi bir kısım oluyor mu?
3: Evet, bunlarda iki sancak ve iskelede tüpler var. Hı. Bunlar su jetli. Yani su jeti dediğimiz ön taraftan suyu alıp...
2: Ya işte bu dalga dediniz ya, benim hep kafama takılan... Ya şu kadar yüksekte suyun üstünde... Bu kadar etkilenebilir mi dalgadan?
3: Etkilenebilir. Etkilenebilir çünkü kompozit yapım bunlar. Yani tekne kırılır. Yani bu sadece kompozit için değil. Yani okyanusta da siz okyanusa uygun bir gemiyle yüksek deniz durumunda yakalandığınız zaman teknenizi yani geminizi kırabilirsiniz. Şeyi hatırlarsınız. Özellikle Rus yapımı nehir gemileri vardır.
2: Evet.
3: Bunlar aslında nehirde seyir yapmak üzere dizayn ve inşa edilmişlerdir. Bunlardan bazıları mesela daha önce oldu mesela özellikle Ereğli açıklarında falan kırıldı bu gemiler yani kırılarak battılar. Çünkü onların dizaynı aslında nehir seyrine göre. Siz bunları 3-4 metre dalga yüksekliğinde Karadeniz'de bunlarla seyir yapmaya çalışırsanız kırabilirsiniz teknenizi.
1: Bir ufak soru daha kaptanım az önce sizi arz edecektim. Bu olay özeli diye vurgulamıyorum ama bu tarz bir ilk tehlike başladığında kaptanın anons yetkisi ya da mürettebatın gelip bir açıklama yapması söz konusu olabiliyor mu?
0: Tabii ki. Yani en azından böyle bir tehlike görmemiş de olabilir kaptan burayı. Milleti

0: yerinde sakince oturmaya davet etmesi lazım. Yani o kaosa müsaade etmemesi lazım. Kaos başladığı anda her şey bitmiştir. Birisi bir lider görmediğinde orada, işte Türk milletinde yanlış liderler de çıkabiliyor İhsan Bey. Alıp öbür yeni bir kaosa da sürükleyebilir.
1: Çünkü onun için en önemli şey panik değil mi?
0: Evet, panik. Sonra birbirine ezer insanlar.
2: Bütün dengeyi
0: yapılacak şey yani. Herkesi güzelce can yeleğini giydirmek. Yani şu özellikle gemi 90 derece yan yatarken

0: Evet.
1: Kuşkusuz.
2: Ya orada bir de tabii benim düşündüğüm, yani tıpkı uçaklarda olduğu gibi böyle belli bir açıklığa vesaire işte o şekilde çıkan deniz taşımacılığında da bu yolculara anonsların önceden yapılıp acil durumda ne yapılacaklar vesaire kısa bir bilgi verilmesi.
1: Tabii.
2: Demek ki bunun da yapılması gerekiyor.
1: Karşıdan karşıya geçerken bile diyor.
2: Evet.
0: Tabii çok duyarlı.
1: İstanbul'da.
2: Evet.
0: Bir de son burada yolcu sayısı gördüğümüz kadarıyla 267 ya da üstü.
3: Evet.
0: 8 gemi adamından bahsediyoruz. Ticari seferlerde belli bir minimum sayı, yani kaptan artı gemi adamı sayısı anlamında ben mevzuata biraz baktım ama sizler daha iyi bilirsiniz, o anlamda soracağım.
1: Yeterli mi?
0: Bir gelenekten gelen bir durum mu? Örneğin bu tarz durumlarda işte 8 kişi bazen terke, davete yeterli olmadığı örnekler de düşünülebiliyor. Hani tecrübenize binaen sorayım.
3: Minimum sevmenin dediğimiz her geminin minimum adam sayısı mevzu var. Bunu otobüs gibi düşündüklerini düşünüyorum. Çünkü hakikaten acil bir durumda 8 adam, bunun ikisi yukarıda, ikisi aşağıda, 6 kişiyle, 4 kişiyle o kadar yolcuyu doğru sevk edemezsiniz. Ama sonuçta kurallara uygun olduğunu, yoksa o limandan kalkamayacağını biliyorum. Daha önceden biliyorsunuz bir gemi batmıştı. İşte ölüler listesi verilmişti. Fakat adamın biri sahilden çıktı. Ehliyeti kullanılıyormuş o gemide. Tatilde çıktı. Öyle bir durum var mı yok mu onu da göreceğiz. Ama bunlarla ilgili çok büyük önlemler alındı. Yani gemiye gelip yüz kontrolü yapılıp gemiden çıkış durduruluyor artık. Ama Kıbrıs'ta da aynısı yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyorum.
4: 8 personel gözaltına alındığına göre zaten 8 personelin gemide olduğunu anlıyoruz.
5: Evet. 3 günlük yas ilan etmiş Kuzey Kıbrıs.
1: Evet. Mustafa Can, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sağ olun.
3: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Başar Bozkurt, çok teşekkür ederim.
4: Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.
1: Sizlerin de hani geçmiş olsun bir denizciler olarak. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
4: Biz teşekkür ederiz. Arun
1: Kaplan. Bir kısa araya gideceğiz. Aradan sonra Habertürk gündem aynı hızla devam edecek.

0: kendileri de tam olarak CHP'de kalmak noktasında kalanlar da belki bazıları değiller. Yani burada mesele bir operasyon yapılmaması, bir şey olmaması, üstlerindeki baskıyı daha hafifletiyor olmak.
1: Ama böyle diyorsunuz. Mesela Gölbaşı ve Etimesgut Belediye evet. Başkanı CHP'de kaldı ama şu an cezaevinde.
0: Tabii. Ya öyle bir örnek var. Ama diğerleri için biraz bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Biraz bu baskıyı kendi üstlerindeki hafifletiyor olmak. Veyahut da genel olarak yani belediye çalışmalarına daha odaklanıyor olmak. Yani bu dönemi biraz o anlamda hasarsız geçirmek. Herhangi bir siyasi tartışmanın içinde olmadan. Yani şu aşamada ya CHP'de kalanlar da ne kadar CHP'de kalıyor hakikaten de. Genel merkezle de işte bir yandan arasını iyi tutup da diğer yandan yeni partide de arası iyi olsun isteyenler vesaire. Biraz VAP Seçer de böyle bir tutum geliştirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve zaten de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda da. Evet. Ya biraz orada sanırım VAP Seçer çizgisi ön plana çıkıyor. Ama şimdi burada mesele Türkiye siyasetinde ön plana çıkmak istiyorsanız orada mesela Mansur Yavaş'ın tutumu diğer belediye başkanlarından tabii ki farklı. Türkiye siyasetinde ağırlığı olmasını isteyen biri için o tavır önemli. Diğerleri için belki dediğim gibi yani gerçek bir tutum beyanı vesaireden çok bu dönemi atlatma çabası olabilir. Ama Mansur Yavaş için o seçim önemli. Yeni Parti mi, CHP mi yoksa kendi yolu mu?
1: Peki. Nur Tuba, siz ne dersiniz? Aslında yerel seçimlerin birinci partisiydi. Hı hı. Fakat büyük bir dalgalanma yaşanıyor. Bir yandan hani yapılan operasyonlar, diğer taraftan parti ikiye bölündü. Belediye başkanları da az ya da çok tutum belirliyor. Hı hı. Bir fikir veriyor mu şu rakamlar size?
2: Elbette siyaset hep yine geçtiğimiz günlerde de konuştuk. Özellikle parlamentodaki bu kurulan siyasi partinin değişim ve dönüşümüyle beraber bence benim hep ilk sorduğum soru şu. Yani yeni parti neden kuruldu ya da bir siyasi parti kurulduğu zaman neden kurulur? Kurulabilir. Bununla ilgili birazdan İhsan Bey belki eski projeksiyondan bize bazı örnekler verebilir. Bence değerlidir. Şimdi yeni partinin kuruluş amacı bir tepkidir. Yani hani biz işte yeni bir politika üreteceğiz, Türkiye'nin iktidarına yürüyeceğiz, biz işte yeni yeni kendilerince bir haklı gerekçeleri olabilir ama siyasetin rasyonalitesine baktığımızda, önümüzdeki şimdiye kadar örneklerine baktığımızda anlık öfkelerle tabiri caizse uzun vadede planlamalar yapılmadan, bir yol haritası olmadan hatta logosu bile özensiz bir şekilde tasarlanmış. Hatta daha genel merkezi bile yeni açılacak. Elbette bunlar hani tartışılır ama bana göre belirli bir planlamanın eşiğinde kurulmuş bir siyasi parti değil. Bakmayın yani parlamentodaki bu büyük gövdenin kopuşuna. Ama arka taraftaki yani sizin karşınıza aldığınız siyasi parti, yıllarınızı verdiğiniz bu ismi geçen zatların yıllarca beraber siyaset yaptıkları, benim anlayışımda siyaset kişilerden bağlı bulundukları kurumlar kişilerin üstündedir. Yani benim kendi siyasal etik anlayışım odur. Yani hiçbir siyasi kurum hiçbir ismin üstünde değildir. İnsanların saygısını duyarım hani bu fikirlerini ama hele ki bu siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi gibi siyasi parti ise kurucu iradenin temsili ki bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramımız tabii acı kutladık ama bu vesileyle rahmetle yad edelim Hazreti Türk ve kahraman şehitlerimizi, bütün o kahraman ordumuzu. Şimdi biz böyle bir ülkenin içinden geçtiği bir süreçte tam da böyle işte terörist Türkiye konuşuyoruz, bırakın bölünmeyi, birleşmeyi, iç cepheyi sıklaştıralım diye konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsallığının altında işte ayrılan işte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, işte bu çerçeve yasa oylaması bunu da gördük. Yani yeni parti içinde bir bölünme daha olası bir ihtimallerle karşı karşıyayken tabii ki parlamentodaki o kopuşun da önümüzdeki zamanlarda bir tepki ki Cumhuriyet Halk Partisi tarihine baktığımızda biz gördük bunları. İstifa edenler, geri gelenler, oradaki denklemi ve formülasyonu açıkçası bilmiyorum. Ama yerel yönetimlerde biraz daha farklı mesele. Yine geçtiğimiz hafta Müslüm Sarı'nın açıklamasını yine Habertürk ekranlarında değerlendirirken İşte Mansur Yavaş özellikle dediği işte bizim de olacaktır. Ama Mansur Yavaş birkaç gün önce de dedi benim dışımdaki hiçbir açıklama itibar etmeyin. Sanıyorum bu süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi tarafında da biraz daha itidalli, biraz daha iletişimin teyitli ve güvenilir test edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi

0: birkaç gün önce Mansur Yavaş eğer diyorsa benim dışında hiçbir açıklama itibar etmeyin deyip CHP'nin parti sözcüsünün de böylesi çok üstten bir açıklama yapması eğer doğruysa ya Mansur Yavaş dürüst değil ya da işte Sayın Sözcü'nün teyit edilmeden bazı bilgileri paylaşıyor oluşu. Özellikle Mersin'deki işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşılanması önemliydi yani bence. Çünkü önemli bir isimde Vahap Bey'in oradaki buluşu. Çünkü biz hep şey dedik ya bakalım Kılıçdaroğlu bu kapalı kapılar ardında meydana çıkabilecek mi? O zaman göreceğiz. Yerelde işte yerel belediyelerde büyükşehir belediye başkanları sahip çıkacak mı? Siyasi meşruiyetini tekrardan sahada toparlayabilecek mi? Çünkü bir taraftan baktığımızda hukuki kararla gelmiş, işte butlan kararıyla gelmiş, kendince Türk yargısının verdiği geçici bir tedbiren bir kararla gelmiş genel başkan var ama diğer tarafta tabanda da tepki çektiğini, yani bunun da sanıyorum sahada uygulanabilecek bir iradeyi ya da o cesareti göstermekte sanıyorum her siyasinin eline geçen bir fırsat değil. Bugün mesela Atatürk'ün Anıtkabir'deki görüntüleri vardı Kılıçdaroğlu'nu. Gayet kendinden emin bir tavırla tebessüm eden.
1: Sayın Bahçeli'ye de yayına.
0: Evet, Sayın Bahçeli ile beraber de önemli görüntüler verildi. Çünkü uzun vadede yine diyorum Kemal Kılıçdaroğlu gider, Özgür Özel gelir, Ekrem İmamoğlu belki gelir. Yani bu isimler geçer ama bana göre Türkiye'nin içinden geçtiğimiz tam bu işte Zafer Bayramı ve olası bir süreçte böylesi güzide kurumların ideolojisi ne olursa olsun sürdürülebilirliği, kurumsal sürdürülebilirliği adına kişisel çatışmalardan, anlaşmazlıklardan bir kenara çıkıp bütün isimlerin bir araya gelip müzakereyle beraber küslüklerini bitirmesi gerekiyor ki bu yerel yönetimlerdeki kopuşun olmaması hala bence bir umut ışığıdır. CHP'nin kurumsal kimliğinin onlara verdiği gücün yeni partideki kaotik ve öngörülemezliğin daha ağır bastığını gösteriyor. Yani güven ve istikrar şimdilik yerel yönetimlerde sanıyorum karşılık buluyor.
1: Peki. Sen bir
2: şimdi bizim yaptığımız araştırmalarda bir şey benim dikkatimi çekmişti. Yani genel seçim oylarında yani hurra böyle yeni partiye Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem kitlesel olarak hem de aktör bazında bir yönelme oldu. Böyle parça parça yerel yönetim ölçümleri gelince bazı yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde, bazı yerlerde başa baş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan belediyelerin olduğu yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partinin iki kat oy aldığını gördüm. Ben şaşırmıştım biraz da. Sonra şunu fark ettim. Aslında kitle genel seçimle yerel seçim birbirinden ayrıştırıyor. Yani
1: aslında hep öyle olmuyor mu? Yani genelde iktidara hafif bir uyarı gibi oluyor yerel seçimler.
2: Fakat şöyle yani bu durum bence çok özel bir durum. Yani bir oy veren kişi ya yeni partidedir ya Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Bence yani bundan sonraki siyaseti takip edenler hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından hem de yeni parti açısından bu izlek çok önemli bence.
1: Evet.
2: Acaba yerelde Cumhuriyet Halk Partisi güçlü olarak kalacak mı ki öyle gözüküyor. Orada da şu var, nihayetinde bu seçilmiş insanların bir sendromu vardır. Tekrar seçilebilmek. Şimdi iki cepheden baktığınız zaman yani ipini koparanın yeni partiye koştuğu bir dönemde seçilecek adam bir tereddüt eder. Eyvah geç kaldı. Ne yapacağız yani? Herkes oraya gitti. Oy gitti, aktör gitti, vekil gitti. Bir böyle bakabilir.
0: Bir de seçimler yaklaşıyor. Hesap
2: diğer taraftan da şöyle bakabilir. Doğru söylüyorsunuz. Ya Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti. Acaba İzmir'de, Karşıyaka'da ya da Bakırköy'de ya da Beşiktaş'ta ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak kaldığımda ya en azından zaten rakip yok yani ikinci parti 15-17. Acaba işte o ikiye bölündüğünde bir puan oyla Cumhuriyet Halk Partisi de kazanabilir miyim? Ben bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Görünen o ki bence bu tabloya ben önce verilerde gördüm sonra sayı ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yerelde biraz daha güçlü olma durumu devam edecek. İkincisi acaba yeni partiyle ilgili milattan önce ve sonra tanımlaması yapabilir miyiz? Bir motivasyonla kuruldu. Kitlenin %70'ine hitap etmeye başladı. Fakat öyle bir imtihanla karşı karşıya geldi ki ben geçtiğimiz günlerde bir yayında muvazene kelimesini kullandım. Dedim ki ya bir hareket, bir
0: denge,
2: siyaset, bir tavır, bir partinin muvazenesini bu kadar mı bozar?
1: Benim yayınımda söylediniz.
2: Burada mı söyledim? Ya bir tane, bir adım partide bir sürü sorun ortaya
1: çıkıyor. Oylamayla ilgili.
2: Evet, oylamayla ilgili. Yani şöyle düşünün. Şimdi bir tavır ortaya çıktı. Nedir? Evet mi, hayır mı? Genel başkan evet dedi ve evet verenler genel azınlıkta kaldı. Bu bir travma. Yani başlı başına bir genel başkanın fiyakasının bozulması anlamına gelir. İki,

0: arkasından şöyle bir durum ortaya çıktı. İmamoğlu'cular ve Özgür Özelciler. Üçüncü adım şöyle geldi. Anadolu illerinde il başkanları atanırken kıyasıya bir rekabet. Bu şunu gösteriyor. Demek ki Eylül ayına kadar yeni parti artık Cumhuriyet Halk Partisi ile dahi uğraşamayacak. Ana motivasyonlar o ya, yani kaç kişi alacaklar, kaç kişi transfer edecekler, taban nasıl gelecek? Şimdi satranç tahtasında değişkenlerin sayısı artmaya başladı. Bir, olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde bir defa muhalefet çok zayıfladı ve parçalandı. Referandumla başlayan, cumhurbaşkanlığı referandumuyla başlayan bir muhalefet bloğu vardı. Daha öncesine gidelim. Yani 2015'te Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi çözüm sürecine karşıydı ve diğer muhalifler. Şimdi referandumdan sonra Cumhur İttifakı kuruldu. Geriye kalan bütün partiler neredeyse muhalefet blokunun tarafında oldular. Şimdi öyle bir durum ortaya çıktı ki.
1: Öyle diyorsunuz da 6 parti masadaydı. 6 parti de Cumhur İttifakı'yla
0: hareket etti. Ama şöyledir. Mesela İyi Parti'nin oyu %10. 14'e çıkmıştı bir dönem. Yani 10 tane parti kadar oyu vardı. DEM Parti %10. Yani onun da 10 tane parti kadar oyu var. Dolayısıyla o 5 artı 5'in toplam oyu 10 puan etmiyordu. Yani iki tarafın 6-5'er partisine
1: en azından 40 milletvekili vermediniz.
0: Evet, yani birkaç milletvekiliyle yetindi. Şimdi şöyle, satranç tahtasında şöyle bir muhalefet dediğimiz blok zayıf. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti'nin arkasına takılmayacak. Müstakil hareket edecek. Evet. İki, daha önemlisi bence Türkiye'de çok önemli değişken olan DEM Parti'de yeni partinin arkasına takılmayacak. Bir defa iki parti pozisyonu kendine özgü belirlenecek. Dolayısıyla muhalefet cephesi dediğimiz durum yok. Üç, Cumhurbaşkanı adaylığı kim olacak? Muhtemelen Özgür Özel kendi başına kalacak adaylığında. Mansur Yavaş da işte böyle röntgen çekecek sürekli. Yani MR çekecek demek daha doğru olur.
2: Hani sonuçları bekleyecek ya da sahne sonuçlarını.
0: Sürekli MR çekecek. Yani nasıl oldu, nasıl olmadı. Ben şeyin, hatta salı günkü yazımı onun için kurguluyorum. Ya, muhalefetin bu yarışa çok parçalı, çok zayıf girdiğine dair bir kanaatim var. Çünkü iki tane müstakil karar ortaya çıktı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve şey. Cumhurbaşkanımızın adaylığı hani Devlet Bahçeli net bir şekilde zikretti. Olacak gibi duruyor aday adaylığı diyelim. Hani işte meclisin karar verme süreçleri. Bu sefer rakip kim olacak?
1: Ki o konuda da Özgür Özel de baştan demiştik adaylığına engel olmayız.
0: Evet, yani şöyle, rakip kim olacak sorusu bir muhalefetin zayıflığı açısından, iki parçalılığı açısından, üç şey, bir milat oluştu yeni partiyle ilgili. Bana enteresan bir durum ortaya çıktı. Mesela yeni parti kurulduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni önceden destekleyen, yeni parti safında yer alan medyada olağanüstü bir heyecan vardı, olağanüstü bir müzakere vardı. Fakat bir konu geldi. Ya konu nedir? Bu memleketin terörist Türkiye, özgürlük, teröristsiz bölge, Türkiye'nin stratejik öncelikleri, yani şeyi, terörist Türkiye meselesini 50 başlıkta milletin ve memleketin lehine sıralayabiliriz. Ben o tarafta duruyorum. Ya bu konuda bir derli toplu karar vermek bu kadar zor muydu? İki, acaba Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni parti medyası bu kadar niye bölündü? Yani bu kadar böyle bir bakıyorsun, bir savrulmuşluk var. Ulusalcılardan daha ulusalcı. Öteki biraz özgürlükçü. Öbürü biraz yapıcı. Yani bu arada şunu da zikredelim. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi önceden medya ile yaşayan bir partiydi. Mesela sağ partilerde de, hatta AK Parti'de de ya medya vardır, medyanın etkisi de vardır. Önemsenirdi ama medya ile yaşanmaz yani. Siyaset rotasını belirler medyada. Destekleyen destekler, karşı çıkan karşı çıkar. Fakat yeni partinin ben uzun vadede bir handikapı olarak görüyorum. O şeylere, işte internet klavyenin başında oturanlara, o keskin zekalı, çok akıllı, allame-i cihan gazetecilere çok kulak kabarttıklarında ben önümüzdeki dönem kararlarında daha çok sendeleyeceklerine dair bir kararım var. Onun için ben milattan önce ve sonra yakıştırması yapıyorum yeni partiyle ilgili. Ve ölçümlerde de yani 22-23 görünen veriler birçok araştırma bizde 19'a düştü. 19 küsüre düştü. Bir kararsızlık ortaya çıktı. Bakıp göreceğiz.
1: Peki. Sizin örneğin Mansur Yavaş'a dikkat çektiniz. Yani onun tutumu çok farklı olur ya da belirleyici olabilir dediniz. Nur Tuğba da Mansur Yavaş ismini zikretti. Benim aldığım bir istihbarat diyelim. Hani bazı programlar sadece kulisten geçirmiyor. Benim kulis demeyeyim de.
0: Bir kulis yarışı da biz başlıksak böyle.

0: Ben şöyle bir şey işittim. Mansur Yavaş'ın 100 bin imzayla bağımsız aday olmak istediği, üzerinde muhalefet partilerinin uzlaşmasını beklediği, bu nedenle parti tercihini resmen ya da yüksek sesle dile getirmediği bilgisi. Böyle bir şey olabilir mi? Yani muhalefet Mansur Yavaş isminde hem de bağımsız aday. Çünkü muhalefet şunu söylüyor. Partisiz cumhurbaşkanı. İşte tarafsız cumhurbaşkanı. Buna da uygun bir formül adı altında Mansur Yavaş isminde birleşebilirler mi?
1: Ya olabilir tabii. Yani eskiden partisiz cumhurbaşkanı zaten olması beklenen cumhurbaşkanı tarzıydı. Fakat sistem değişikliğinden sonra başkanlık sistemiyle beraber tabii şimdi farklı bir noktadayız. Burada Mansur Yavaş'ın bağımsız kalmak isteyeceğini düşünüyorum. Ha, tabanın beklentisi ağırlıklı olarak Ankara araştırmanın verileri vardı bu konuda. Evet. Ağustos raporlarında. Orada çoğunluk olarak tam rakama bakmam lazım. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama.
0: Bu araştırmayı da verebilirsiniz arkadaşlar.
1: Yani %46.7 yeni partiye geçmeli diyordu. Evet. Yani ağırlıklı beklenti, kamuoyunun beklentisi 46.7 yeni partiye geçmesiydi. %20 milliyetçi bir partiye geçmeli. %13.4 bağımsız kalmalı. %9.8 CHP'de kalmalı. %10 da fikir belirtmiyordu.
0: Bu Ankara'nın
1: arası. Evet, evet. Bu
0: ne Temmuz'da, zaman yapılmış?
1: Temmuz sonunda sahası yapılmış. Ağustos raporunda olan. Fakat ben şimdiki verilerinde biraz daha bağımsız kalmalı diyenlerin artacağını düşünüyorum. O çerçeve yasa etkisiyle orada bir farklılaşma olacak gibi gözüküyor. Ama genel olarak tabii ki yani ağırlıklı olarak yeni parti veyahut da diyenler muhalefet tarafında, bloğunda olanlar ister istemez. Yani yeni partililerin büyük çoğunluğu %90'ı yaklaşık olarak. CHP'de kalanların %14.7'si. Hatta AK Partililerin de yaklaşık %20'si yeni partiye geçmeli diyordu. MHP'lilerin de 26.7'si.
0: Evet.
1: Onun için genel olarak evet muhalefet bloğu, DEM'i de söyleyelim bu arada. DEM'lilerin de %52.3'ü yeni partiye geçmeli Mansur Yavaş diyordu. Yani ağırlıklı olarak muhalefet bloğu evet. Fakat gene de yani Cumhur İttifakı'ndan da yeni partiye geçmeli diyenler vardı. Şimdi burada ama Mansur Yavaş'ın kendisinin bir belediye başkanlığı dolayısıyla, şimdi belediye başkanlığı ile ilgili kendisinin de bir takım soruşturmalarda maalesef adı geçiyor. Onun da üstünde bu anlamda bir baskı var. Bu soruşturma.
0: Çünkü kendisi de her fırsatta benim için öncelik belediye meclisindeki tablo da.
1: Tabii Ekrem İmamoğlu'nun erken hareket ettiğini düşünüyor büyük ihtimalle. O yani soruşturmaların daha fazla muhatabı oldu ve en sonunda da maalesef hapisle karşılaştığını düşünüyor Mansur Yavaş bana kalırsa. Tamamen bu kulis bilgisi olarak veya bir görüşmeye dayanarak söylemiyorum elbette. Tabii belediye meclisindeki dengeler önemli. Çünkü belediye meclislerinde de CHP'den yeni partiye geçtiğiniz zaman bu sefer o dengeler ve belediye meclis üyelerindeki arasındaki çatışmalar alevleniyor ve bu durumda Cumhur İttifakı, AK Parti daha çok lehine oluyor. Ondan dolayı belediye meclis dengelerinden dolayı da beklediğini düşünüyorum ama Yavaş'ın genel olarak tarzı da böyle. Daha bekleyerek bir temkinli.
0: Üzerinde bir konsensüsün olmasını bekliyor.
1: Zaten niye bu kadar ön plana çıkıyor Mansur Yavaş? Biraz da bunun için belki çıkıyor. Yani sığınılacak güvenli bir liman, daha partiler üstü bir kişilik gibi görüldüğü için bu kadar. Ya yoksa baktığınızda ulusal politikaya dair, Türkiye'nin genel politikalarına dair açıklamalar yapması, çıkışlar yapması bu şekilde ön plana çıkmıyor Mansur Yavaş. Bir şekilde en baştan beri popülaritesinin kaynağı kendisine tepkili olanların azlığı. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan için de Ekrem İmamoğlu için de geçerli olan hep şuydu. Seven çok seviyor. Anti kampta olan da bunu çok net biçimde ortaya koyuyor. Ya iki arada kalanlar olmuyor bu iki figürüne karşı. Cumhurbaşkanlığı

0: içinde hala aday olarak ismi geçtiği için, popülaritesi olduğu için ben Ekrem İmamoğlu'nu söylüyorum. Fakat Mansur Yavaş'la ilgili negatif görüş bildirenler daha azdı hep. Ya böyle sevenler seviyor ama onun dışında da böyle bir nefret eden kitlesi yok Mansur Yavaş için.
1: Evet.
0: Ondan dolayı işte partiler üstü bir tarzı var ve bunu devam ettireceğini ben düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adayı olacaksa eğer, bir seçenek de belki de bunların tamamen dışında kalacak ve aday olmayacak. O da mümkün yani. Evet. Bu tamamen bence
1: belki,
0: olmayacak
1: oradan
0: bir şey
1: sorayım,
0: değil.
1: Oradan sorayım. Yeni partiye geçmesinin önündeki engel Ekrem İmamoğlu mu? Olabilir mi?
0: Bence daha çok yeni partinin biraz oluşumunu beklemesi. Oluşumunu beklemesinin ötesinde de dediğim gibi şimdi ya CHP'liği değil, onu söyleyeyim. Yani Kılıçdaroğlu tarafında yer alması veyahut da ben CHP'de kalıyorum. Ya Vahap Seçer gibi açıklamaları biz Mansur Yavaş'tan duymayız o kadar.
2: Net. Hiç duymadık zaten.
0: Duymayız da bundan sonra.
2: Hayır, bundan
0: hatta
2: da sonra duymayız da hiç duymadık.
0: Benim tahminim, ön sezim, tamamen gene ön seziye dayalı söylüyorum. Müslüm Sarı'nın da açıklamaları çok hoşuna gitmemiştir Mansur Yavaş'ın CHP'de kalacak diye.
2: O yüzden.
0: Evet yani. Evet. Dolayısıyla bana kalırsa işte o bağımsızlık çizgisini bir süre daha devam ettirip gözlemek, belediye başkanlığına odaklanıyor olmak ve ya diğer belediye başkanlarından da bu anlamda belki biraz farklı tavrı. Gene de eğer ki Türkiye geneline bir yönelik tahayyülü olacaksa onun da daha bağımsız kalmaktan geçtiğini düşünmesi.
1: Sizin öyle aslında ön sezi.
0: Evet ya, ben aslında ya,
3: iyi bir programcı oldu.
1: İyi bir program.
0: Sezgiler ve
3: YouTube kanalı hemen hocam.
4: DEM Parti %25'lerde, AK Parti 25'lerde, milliyetçi oylar var. Ve CHP'nin oyları, yani başkan olarak çok oy alıyor ama orada mesela herhangi bir tercihte bulunduğu zaman DEM Parti sistem dışı kaldığı zaman ileride seçilmesi de riske girer. Onun için bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması çok da tesadüf değil.
1: Yani oy hesapları. Onu biraz daha açacağız. Söylediğiniz bence çok önemli. Bağımsız Mansur Yavaş fikri ne, nasıl değerlendiriyorsunuz? Birincisi bu. İkincisi, bir varsayım üzerinde konuşuyoruz. Bazıları buna kulis diyor da ben varsayım diyorum. Ne kulisler gördük, zaten yoktular.
2: Zaten yoktular.
3: İçi boştular.
1: İçi boştular.
3: İğneyi patlattık.
1: Eğer bağımsız yola çıkarsa, 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığı aday olursa, CHP ve Yeni Parti destekler mi, uzlaşır mı Mansur Yavaş isminde?
2: O şöyle olur. Mansur Bey muhalefet bloğunun kendisi üstünde uzlaşmayacağı bir formülde aday olmaz.
4: Hangi muhalefet? Bütünü.
2: İşte bütün muhalefet. Yani özellikle burada tabii DEM'i katmıyorum. DEM çünkü daha kendince bir özgü siyaset inşa ediyor geçmişten günümüze. Ama milliyetçi blok ve şu anda muhalefet bloğu, her ne kadar Yeni Parti, CHP iki ayrı yapı gibi gözükse de seçmen bazında, yani siyaset elitlerini kaldırırsak seçmen bazında, hükümetin, iktidarın değişmesini isteyen insanlardan oluşuyor. Milyonlar bu da. Mansur Bey bu kitleyi, bu toplumsal mutabakatı yan yana getirmek isteyerek ortaya çıkar. Bir kere kendisi zaten anlaşanlı bir milliyetçi. Kariyeri oradan başlamış. Eleştirilebilir milliyetçi kimi partiler tarafından ama bugün İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti gibi önde gelen milliyetçi partiler, muhalefet bloğunda yer alan, Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidar bloğundaki parti olarak söylemiyorum. Oradan oy potansiyeli çok yüksek. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin içinde çok yüksek bir oy potansiyeli var. Yeni Parti seçmeninde çok yüksek bir oy potansiyeli var. Bunların hepsinin kendi üstünde uzlaştığı ama hani hep konuşulurdu bu işte, zamanda Abdullah Gül de böyle bir beklenti içine girerdi. Ben bir partinin adayı olmayayım, bir mutabakatın adayı olayım. Evet. Ben bağımsız yola çıkayım. 100
1: tam
2: bin
1: doğru
2: bir,
1: öyle.
2: Aynen. 3 milyon 4 milyon da insanın imzasıyla aday olayım. Siz de beni destekleyin. Bu formül olmazsa bence Mansur Bey yarışa girmez. Yarışa girmediği gibi 2000
1: yani bu formülün somut ayakları var.
2: Tabii. Bu formülün somut ayaklarını oluşturtur. Ona göre görüşür. Seçim sattım haline gelindiğinde, bugün de olmaz o iş. Evet. O kadar da tecrübeli. Çünkü görüyor işte, bu işi erken yeltenenlerle ilgili olabilecek araştırma, soruşturma, yargılama, siyasi baskı adına ne koyarsanız koyun ama

0: bir süreç oluşuyor. Ve bu bir süreçte özgürlüğünden olmaya kadar varın, siyaseten yok olmaya kadar gidebiliyor. Mansur Bey bunu çok isteyecek bir siyasi akıl gibi durmuyor. İki, kendisi için bir parti kurdurmaz, kendisi için bir yol açtırmaz ama bir mutabakat üstünde yola çıkmak ister. Üçüncüsü, o ana kadar da bağımsız kalmaz. Mutlaka bir siyasi partide kalır. Bence o partide Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Neden? 2019'da göreve geldiğinden beri var olan Cumhuriyet Halk Partisi kimliğinde genel başkan değiştiğinde ayrılmadı. Yani Özgür Bey genel başkan seçildiğinde de Mansur Bey bunu destekleyen bir insan değildi aslında bakarsak. Özgür Bey'in genel başkanlığı içinde faaliyet gösteren biri değildi. Benim bir oyum var diyordu kurultay tartışmalarında ve oyum da gizli diyordu. Haliyle bugün de az önce Sezin Hanım da dediği gibi bir Kılıçdaroğlu hayranı, fanı ya da yandaşı gibi davranmaz. Ona karşıtlık üstünden de bir siyaset üretmez. Ama tabii asgari beklenen bir partinin genel başkana saygı, sevgi içinde hiyerarşik bağı çok yukarı çıkarmadan ama eşit bir konulmuş gibi de düşünmeden hareket etmesidir.
1: Mutabakat olur mu?
0: Mutabakat için çok zaman var bence daha Kerem Bey. Yani olmasını ben temenni ederim ama Türkiye'nin... Yani
1: peki o zaman soruyu şöyle sorarsam belki. Mansur Yavaş değil de herhangi bir isim üzerinde CHP ve Yeni Parti uzlaşabilir mi?
0: Bence uzlaşmalı. Yani o uzlaşmalı. Şöyle tabii. Birincisi hani bu geçen günlerde de tartışıldı. Gürsel Bey bir aday tasvirinde bulundu cumartesi günü. Gürsel Tekin. Oradaki formül bence doğru. Yani Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebilecek, dış politika bilen, yaşı biraz daha genç bir isim Türkiye siyaseti üretmeli. Türkiye siyaseti illa yerel yönetimlerden çok yüksek başarılarla gelmiş cumhurbaşkanlığı modeline mahkum değil. Bunu 2023 öncesi de konuşuyorduk. Yani Sayın Erdoğan bir model koydu ortaya ve yeni gelecek isimle mutlaka bu popülerlikle yerel yönetimden gelmeli anlayışını değiştirmek gerekiyor. Ama bu bir yani dilek belki de fiili olarak biraz. Ya da aynen üretim ve sonuç alabilecek belki bir nokta değil ama bunu da Türkiye siyasetinin ihtiyacı var. Bu yüzden hele de bu yani söylediğim umut verici formül iki partinin de ortak adayı olabilecek bir kişi üstünde birleşirse çok kıymetli olur. Seçimi kazanma ihtimali de yüksek olur.
1: Peki son sorum. Sizin Hanım'a da sordum. Yeni partiye direkt katılmamasının sebebi Ekrem İmamoğlu mu sence?
0: Bence Ekrem İmamoğlu birinci sebep olabilir ama onu şöyle eşit görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin varlığı, orada kendisini bulması neticede ilk dediğim gibi Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri orada. Ama ikincisi bir de Ekrem İmamoğlu'nun güdümünde, onun liderliğinde gözükecek bir siyasi parti içinde de yer almayı bu aşamada istemiyor gibi geliyor.
1: Peki. Nur Tuba, siz ne dersiniz bu? Yani 100 bin imzayla bağımsız cumhurbaşkanı adaylığı formülüne.
2: Tabii ki rasyonel değil. Yani şimdi Mansur Yavaş'ın kendi cephesine geçtiğimizde çok fazlaca geriye sarmayayım. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde başladığı siyasetinden itibaren masaya yatırdığımızda Mansur Yavaş'ı çok rasyonel bakıyor meselelere. Yani aslında bir taraftan çok pragmatik, bağımsızlıktan katılıyorum ama partiden bağımsız. Yani şu an bir partiye kendini bağlamak istemiyor Mansur Yavaş.
1: Evet.
2: Bunun da kendince bir stratejisi var. Tabiri caizse sağcılara da, işte milliyetçilere de, demokratlara da, liberallere de, muhafazakarlara da.
1: Solculara da.
2: Solculara da. Ya işte sayabilecek yeni akım hangi ideolojik görüş varsa, gençlere de, kadınlara da bilmiyorum. Tamam var da ama bunlar söylemde. Politik olarak yani Türkiye'de siyasetin icrasında bu saydığım başlıkların karşılığını bulabilecek, bu saydığım seçmen kitlesine hitap edebilecek bir siyaset gördük mü Mansur Yavaş'tan? Ben kendi adıma bunun söylemsel olarak, iletişimsel olarak, hizmet anlamında Ankara'da işte baktığımızda bunu açıkçası göremiyoruz. Ama ortada çok ciddi bir algı var. Algı da kötü bir şey değildir bana göre. Hani bunun uzun vadede seçmende karşılığı olabilir. Ancak bahsettiğimiz konu Cumhurbaşkanlığı gibi, hele ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bahsediyorsak, önemli bir görev, önemli bir tedbir edilen bir tabii ki makam olacaktır. Bu makama giderken de siz siyasetinizi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanınız elbette kıymetli, iki dönem seçildiniz. Ancak iki dönemlik belediye başkanlığı sürecinde

0: topluma, Türkiye'ye, Türkiye'nin geneline ne vaat ediyorsunuz? Yani şimdi bu siyasi partiler, az önce Yiğit Bey'in söylediği siyasi partiler neden Mansur Yavaş'ı tercih ediyorlar mesela? Yani işte Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğu için mi? Ya da işte Ankara'da aldığı %60 oy oranı için mi? Yani bu argümanların içini doldurmazsanız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki seçilecek Cumhurbaşkanlığı için inanılmaz sığ bir yaklaşım olacaktır. Yani içi boş olayın. Ama bakarsanız şimdi Özgür Özel'i eleştirmeyin. Sonuçta sahada işte otobüslere gidiyor. Bir kitlede karşılığı var. İşte neredeyse 19 Mart'tan bu yana. Bana göre Ekrem İmamoğlu'ndan daha da öne geçmiş durumda liderlik tarafında. Eleştirileriniz çok olabilir ama bana göre bir şey vaat edebiliyor. Politika, yine yeni partide hep dedim, eleştirdiğimiz. Yeni bir politika göremedik, yeni bir ideolojik bir vaat göremedik ama sahada görüyoruz, topluma dokunuyor. Mansur Yavaş'ı siz hiçbir esnaf gezisinde gördünüz mü? Ya ben merak ediyorum. İşte toplumla ilgili bir sosyal meselede, ülkenin önemli gündemlerini nerede gördünüz? Partinin önemli gündemlerini nerede gördünüz Mansur Yavaş'ı? Dolayısıyla benim tarafımda ya da benim gibi düşünen eminim ki çoğu insan vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani Mansur Yavaş'ın ardında ya da önemli birçok isim varken sadece bu isim üzerine odaklanması ya da bunun üzerine düşünmesi de bence önemli kısmı ya da resme büyük bakmamanın ıskalanması olarak görüyorum. Ama yine altını çizelim. Siyaset maalesef öyle birazcık sorumluluk almak işidir. Bedel ödeme işidir. Önünüze çıktığınız yollarda eğer planlarınız şu olmalı, ya ben bunu yaparsam kaybederim, olsun yine de ben bu yola çıkıyorum diyebilmedir, cesaretidir siyaset. Ama yoksa oradan girersem onu kaybederim, buradan gidersem buradan olurum algısıyla, sadece Mansur Yavaş için söylemiyorum bunu. Genel olarak bu tip siyasi yaklaşımlar özellikle ülkemizde maalesef çok uzun ömürlü olmamıştır.
1: İhsan Aktaş, Yiğit Acar Abdullah Gül örneği vererek Mansur Yavaş portresi çizdi bir anlamda. Katılıyor musunuz ve bu formüle ne dersiniz?
2: Fakat yani Abdullah Gül kitlelerde kanaat oluşturmak açısından Mansur Yavaş kadar başarılı değil. Şimdi ya siyaseten yani bu AK Parti'nin 25 yıllık devrimleri, Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya çapında bir lidere dönüşmesi çok yazılıp çizilecek. Yani her ne kadar bizim muhafazakar akademisyenler henüz yazma konusunda bir cesaret edinemediler. Yani devrimci bir adamın devrimleri yazılamıyor yani enteresan bir şekilde.
1: Fakat neden?
2: Ya orada şey var, böyle bir baştan beri yani mesela devrimcilik nasıl ortaya çıkar? Kimsenin cesaret edemediği, kimsenin yapamadığı, dönüştürücü, yeri geldiğinde rasyonel, yeri geldiğinde ileri, yeri adım atan bir şeyiniz var. Şimdi
1: Oscar, neden yazılamıyor?
2: Şöyle, bence akademide hala bu müstemleki akademisyenlerinin baskıcı kibri kırılamadı ve bizim tarafın da ezikliği aşılamadı. Yani iki taraf açısından bakabilirim meseleye.
0: Ezik demeyelim.
2: Yani şöyle bir şey yani var.
3: Akademisyenlere çok yükleniliyor. Şimdi İmralı heyeti ayrı yükleniyor.
0: Bir sürü araştırma merkezleri var, düşünce kuruluşları var.
4: Hani kaç yıl lazım hocam daha? Kaç yıl yönetince
3: zaten
4: halledebilir?
3: Zor geçiniyor akademisyenler. Şöyle, zor hayatta
2: 25 yılda
3: yapamadıysa
2: ne akademisyenlerden? Arkadaşlar doktora yok, master tezi yok. Yani büyük, ciddi böyle yazılmış makaleler yok dünya çapında ses getirecek.
3: Yani haksızlık bu Türkiye'de yapılıp edilen ama akademisyenlerimize yapmayın yani.
2: Şöyle yani Türkiye'deki
1: birisi diyor ki Rize gavur kent oldu diyor mesela.
2: Yani şöyle bu buradaki
1: olacak şey mi yani?
2: Buradaki arkadaşların çoğu gezmiştir yani dünyada birçok yere gezmiştir. Şöyle dünya turuna bir çıkın. Bir Kahire'ye gidin, bir Batı başkentine gidin, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidin. Bir Türkiye ve Erdoğan vakası var, bir gerçekliği var.
0: Elbette.
2: Fakat bunu bulamadığımız ciddi tek yer akademi. Şimdi Mansur Yavaş'a geçelim. Bence bu Mansur Yavaş'ın kitleler üzerine nasıl bu kadar nüfuz oluşturduğu meselesi de hem sosyolojinin hem sosyal psikolojinin hem siyasetin meselesi olmalı diye düşünüyorum. Ya şöyledir, mesela bir kişi çıkar bir şey vaat eder, gelecek vaat eder yaptıklarıyla, düşünceleriyle. Ya da o kişi hakkında, o kişinin fikrine dair birkaç cümleniz vardır. Dersiniz ki mesela işte falan büyük şehirde bir belediye başkanı var. Uluslararası alanda şöyle düşünüyor, Türkiye meseleleri hakkında böyle düşünüyor. Uzun vadede sosyolojinin dönüşümüyle ya da ülkeyle alakalı ya da Türkiye'yi şuradan alıp şuraya götürmeyi düşünüyor. Bir fikriniz olur kişi hakkında. Mansur Yavaş'ın düşüncesi, idealleri, vaat ettikleri hakkında kimsenin düşüncesi, hatta şeyde Fatih Altaylı'nın programına çıkmıştı yine burada. Dedi ki ya bu AK Partili arkadaşlar bu işi gücü çok önemsiyorlar.

0: Hani iş yaptı, yapmadı. Hani icraat falan filan. Çok da önemli değil bu icraat meselesi. Vatandaşın gönlüne girmek önemli. Herkesin yadırgadığı bir cümleydi. Şimdi aradan geçti şu kadar zaman. Şimdi %60 oy aldı. Acaba bu yatırımlar, iş, güç, yolsu, elektrik, temiz hava, temiz konut mu önemli? Yoksa Mansur Yavaş'ın dedikleri mi önemli? Şimdi eğer seçim sonucundan yorumlayacaksak Mansur Yavaş'ın dedikleri önemli. Şimdi şeye gelince de...
1: Melih Gökçe'yi unutuyorsunuz ama.
0: Cumhurbaşkanı adaylığına da gelince şöyle bir risk var. Yani mesela Mansur Yavaş 100 bin imzayla çıksa, Milliyet Cephe'nin oyunu alsa, Özgür Özel'le yani iki genel başkan demin bağımsız olduğunu düşünün. Bu tablodan ikinci aday olarak çıkar. Fakat ikinci aday olarak çıktıktan sonra yeni partiyi ya da onun müttefiklerini yenilgiye mahkum etmiş bir Mansur Yavaş. Biz işte iktidar Cumhur İttifakı'nı sevmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da sevmiyoruz. Hurra arkasına takılalım der mi demez mi? Onu oturup düşünmek lazım.
1: Ha, yeni parti desteklemez diyorsunuz.
0: Yani şöyle bir şey var. Şimdi bu FETÖ'nün başlattığı bir iktidar düşmanlığı ya da Tayyip Erdoğan düşmanlık olarak bilerek söylüyorum. Dozu yani bu muhalefet dozu bir birliktelik de oluşturdu. Devamında muhalefet bir kitlesel birlikteliğe gitti. Şu an o eski düşmanlık, eski nefret yok. Yani sahipleri de yok. Yani onu motive eden kimseler de yok. Ben gençler üzerinden son zamanlarda bir veri analizi var. Hatta burada Gürkan da benzer bir şey söyleyince. Mesela son dönemlerde AK Partili büyük şehirlerde ve birçok yerde gençlerin oy verme davranışları ortalama AK Partililer kadar olmaya başladı. Bunun bir sürü sebebi var ama bir sebebi de şu olabilir. Gençlerin üzerinde muhalefet baskısı kalktı. İşte muhalifler şöyle diyorlardı.
2: Sen çok ömürsünüz. Muhalefetin ne baskısı var yani? Gençler üstünde
0: ben gülmecek cümle kuran bir adam
2: hayır
0: değilim.
2: Yani hayır şaşırdım.
0: Şöyle,
2: nasıl bir yanlış anlamayın. Dalga geçme değil.
0: Ben çok böyle hayır, sıradan ben aktarayım ya ne bakın, demek istediğimi.
2: Biz, size saygısızlık etmek için yani, değil. Hayır ne, muhalefete ne baskısı olacak gençler üstünde?
0: Siz baskı deyince aklınıza şu geliyor. Efendim ülkede demokrasi yok. Güçlü bir lider var. Gençlere hayat hakkı verilmiyor. Sizin baskı dediğiniz
2: hayır, yok ben
0: bu.
2: Bir şey demiyorum. Hayır nasıl yok, baskısı var
0: baskı
2: yani
0: şu,
2: diye.
0: Mesela dediler ki efendim gençler iktidarı sevmiyor. Gençler iktidara mesafeli. Gençler bu ülkede yaşamak istemiyor. Çünkü niye? Demokrasi yok, insan
3: hakları
0: yok.
3: Ama yaşamak istemeyen ciddi bir kitle var.
0: Şöyle yaşamak istemeyen kitle olabilir. Fakat şöyledir. Mesela bir muhalefet partisi gelir gençlere der ki ben öyle bir ülke vaat ediyorum ki size. Yani yurtlar AK Parti'ninkinden iyi olacak, okullar daha iyi olacak, akademide kalite daha iyi olacak. Bunu vaat etmek başka bir şey. O ülkenin gençlerini karamsarlığa, kötümserliğe, ülkesinden nefret ettirmeye sürüklemek başka bir şey.
3: Tamam çok haklısınız ama bölüyorum. 2023 seçimlerinde aslında yani negatif bir propagandadan ziyade muhalefetin dili pozitifti. Gençlere bu vaatler söylenmişti ve gençlerde çok yüksek bir oy oranı vardı.
0: Şuydu, yok finalde Gençler AK Parti'ye kazandırdı da şöyle
3: kaçtır,
0: bir
3: usta,
0: şuydu gençler
3: bu
0: ülkede yaşamak istemiyor. Hatta onlarca genç, binlerce genç bu rüzgara kapıldı gitti yurt dışına. Zannettiler ki böyle tam Amerika'ya, İsviçre'ye gittikleri zaman çiçeklerle karşılaşacaklar. Ya nerede kaldınız sizi bekliyorduk diyecekler ve konsolosluklarda bir sürü Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerin yardımıyla geriye dönen genç oldu Türkiye'de. Şimdi mesela şu var, nasıl Gençler AK Parti'ye kazandırdı? Kılıçdaroğlu aday olunca gençlerden %5'te %8 arası bir kitle muhalefetten bu durumdan memnun olmadı. Toplu halde Muharrem İnce'nin tarafına yöneldiler. Kendi o %8'lere çıktı Muharrem İnce'nin. O bir şey, inkıraza maruz kalınca bu sefer Ata İttifakı'na gittiler. Ata İttifakı da ikiye bölündü. %2,5'u Cumhur İttifakı'nda kaldı. %2,5'u Millet İttifakı'nda kaldı. Cumhur İttifakı da zaten 2,5 farkla kazandı. Dolayısıyla bu gençler devrim yapacak, tarih yazacak dedikleri tarihi yazdılar ama iktidarın da yine tarihi yazmış oldular. Ben baskı derken yani sizin hanımı güldüren de oydu. Muhalefet şöyle yapmaz, efendim okulda şu yasak, orada bu yasak değil. Gençler üzerine kurdukları psikolojik baskı vardı, yönlendirme vardı. Şu an o baskı zayıf. Ve gençler AK Parti, peki neden AK Parti'ye daha sıcak duruyor? Yani yerelde bir sürü faaliyetler var ama yine iktidar tarafı, teknofestir, bilim şenlikleridir.

0: sanayide ortaya çıkan o vizyondur. Gençlere bir ideal ve hedef koymak gibi bir durumla iktidar karşı karşıya kaldı.
1: Peki soruma gelirsek?
0: Soruya gelelim. Mansur Yavaş sorusuna.
1: Bir mutabakatı sağlayabilir mi muhalefet üzerinde?
0: Ben şöyle, eski muhalefet psikolojisi olsaydı ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu, bir defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu kuşatıcılık yok şu an. Yani şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi hem kendini yönetiyordu hem muhalefetin tamamını yönetme becerisi ortaya koymuştu. Şu an bunu Cumhuriyet Halk Partisi mi yapacak, yeni parti mi yapacak? Yeni parti kendini kuşatamıyor ki. Diğer parti, mesela yeni parti deme ne diyecek gidip? Gel birlikte ittifak yapalım, şeyi devirelim. İktidarı devirelim. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını nasıl çalacak? Ya Kılıçdaroğlu'nu bu kadar şeytanlaştırdıktan sonra, bu kadar nefret dili ortaya koyduktan sonra, sayın eski genel başkanım, biz seni çok seviyorduk ama bir ara biraz yaramazlık yaptık. Gel şu Erdoğan'ı tahttan indirelim. Nasıl diyecek bunu? Çünkü köprüleri atmak kolay. Ben İstanbul'la ilgili aynı tehlikeye dikkat çekerken, kavga ederken doz aşımı, nefret, ötekileştirmek kolay. Fakat bu sizin yarın atacağınız bir sürü adımın da önünü kesmiş oluyor. Ben Mansur Yavaş'ın tek başına kitleleri kendi etrafında toplayacak bir kabiliyetin olduğu, kitleleri toplayabilir, partileri organize edecek bir kabiliyetin olduğunu düşünmüyorum. Burada bence ileride büyük şey, çatışma yeni partiyle Mansur Yavaş arasında olacak.
1: Peki bir...
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi Nadas'ta beklemek için iyi bir alan.
1: Çok Özgür korunaklı Özel, bir alan. Mansur Yavaş
2: konforlu bir alan.
0: Efendim?
1: Özgür Özel, Mansur Yavaş yarışı olur mu?
0: Bence şöyle bir şey var. Eninde sonunda...
1: Yani Yiğit dedi ki olmaz. Hı hı. Hani tam bir konsensüs olmaz, aday olmaz evet. dedi.
0: Ben Mansur Yavaş'ın aday olup olmayacağı konusunda %50 olarak bakıyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Özgür Özel'in dışında birisinin aday olma şansı yoktur. Yani o kitlenin de...
3: Yeni partide mi?
0: Yeni partide veya yanına alacak birkaç kişiye. Yani şimdi o kitlenin de işte nihayetinde herkesin bir asaleti, bir parti kimliği var. Yani şimdi hadi Cumhuriyet Halk Partisi 6 şeyin başından kendi genel başkanını koyabildi. Ya tamam da yani bizden hiç mi adam çıkmıyor ki? Ya yani onlara göre görece mesela ben bir sol gelenekten gelen birisi olayım, devrimci olayım ya da başka bir sol kesimden ya da liberal sol olayım. Şimdi bir milliyetçi bir kişinin peşine düşeceksiniz, tamam mı? İyi de ya bir aslan parçası yok mu abi içinizde yani? Hiç mi yetişmedi, hiç mi çıkaramadınız?
1: Duydunuz mu devrimciler?
0: Yani dolayısıyla...
3: Bunları 2023'ten önce de konuştuk.
0: Devrimci arkadaşların işi zor. Yani Allah onlara kolaylık versin.
1: Peki.
0: Yani bir de tabii partileri...
2: Ya AK Parti de devrimci...
0: Partileri sağcı mı olacak, solcu mu olacak, merkez parti mi? O da karışık. Yine devrimcilerin işi zor. Yani.
1: Devrimcinin işi her zaman zor. Değil mi?
2: Devrimci hem herkes devrimci olmak istiyor hem de herkes devrimcilere taş atıyor.
1: Peki.
2: Ya, Türkiye'de şimdi zaten yani şimdi... İhsan Bey de yanlış anlamasın, ben güldüm şeyden dolayı, ya kendisine saygısızlık etmek için değil, kendisiyle iyi geçiniyoruz, hiç öyle bir yanlış anlaşma olmasın. Burada yani gerçekten gençler arasında bu yurt dışı konusu sadece gençler değil, Türkiye genelinde maalesef var ya, yani bir takım imkanların yurt dışında daha iyi olacağı vesaire.
0: Var. Bu o kadar normal bir şey ki, yurt dışına gitmek, okumak, imkan edinmek, gelmek. Burada önemli olan gittiği yerde kendi kimliğiyle mi duracak yoksa böyle bir müstemleke çocuğu kimliğiyle mi duracak? Önemli olan. Yani
2: yurt dışında epey yaşamış biri olarak göçmenliğin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu konuda hiç romantik hayallerim hiç yok. Yani gerçekler bir de bugünün dünyasında iyice zor hakikaten de. Daha bugün CNN International'da bir haber vardı. Afrika'ya gönderilen, Afrika'daki kamplara gönderilen Amerika'dan yani gönderilen göçmenler, yasa dışı göçmen oldukları zanlıyla ve aralarında bir tane Türk genci kız da vardı. Tesadüf. Evet. Ve onu görmek beni çok üzdü. Yani birdenbire kendinizi Türkiye'den sonra Amerika'ya gidiyorum, oraya işte orada yaşayacağım, iltica ediyorum vesaire diye. Orta Afrika'da buluyorsunuz. Yani bu gerçekten bir dram ve bir Türk gencinin orada olmaması gerekiyor hakikaten de. Baktığımızda Afgan, işte yok Irak vesaire.
0: Bu anlaşmalı ülkelerden... kamplara mı göndermişti?
2: Tabii tabii.
0: Anlaşmalı yani, kamplara.
2: Anlaşmalı işte şimdi yeni çünkü moda Amerika'da bu. Trump yönetiminde Orta Afrika'ya para veriliyor. Orada işte ki Afrika'daki bazı ülkeleri ve oraya deport ediliyor göçmenler ve tabii insan

dışı koşullar. Oradan nasıl çıkacağınızı bilmiyorsunuz vesaire. Yani çok ağır şeyler bunlar. Dolayısıyla maalesef bu yurt dışında imkan bulma arzusu ve hevesi muhalefet yüzünden değil, Türkiye'deki bir takım koşullar dolayısıyla ekonomik, eğitim, gelecek kaygısı ve korkusu nedeniyle var. Bunu da bence tamam, yapılan iyi şeyler, kötü şeyler, şunlar bunlar, ama cesurca böyle bir sorun olduğuna yüzleşip bunu çözmek lazım. Bunu olmasın demek lazım. Yoksa muhalefet bugünkü gençlerin aklını...

0: kayda geçmesi için şöyle bir şeydi. Büyük icraatlar, mega projeler vesaire değil, hesap verebilirlik ve vatandaşa ulaşan projelerle gönle girmek, ondan bahsediyordu. Şimdi Mansur Yavaş konusunu da şöyle ele almak lazım bana kalırsa. Şimdi Ankara'da bu kadar rekor oyla kazandı mı? Kazandı. Hala baktığınızda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda en çok desteklenen Türkiye'de aday mı? Aday. Ezici bir çoğunlukla kazanabilir mi? İkinci turda kaldığında, birinci turda da en yüksek oyu alabilecek isim mi? İsim. Böyle bir durum var. Buradan bence alınması gereken vatandaşı, seçmeni sorgulamak yerine, ya ne var orada? Mansur Yavaş figürü, tamam evet ulusal politikayla ilgili konuşmuyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor falan diyebilirsiniz. Doğrudur da, bu doğru yani, test edilmiş ve birçok Türkiye'nin zor netameli konusunda bir anlamda yarışmış ve bundan da çıkmış değil. O anlamda ulusala açılmış bir politikacı değil. Ama niye bu kadar destekleniyor? Orada ne bulunuyor Mansur Yavaş figüründe? Bence orada bir bunun sorgulanması lazım. Bu tamamen seçmenin talepleri, arzusu ve ihtiyaçlarını anlamak bakımından söylüyorum. Demek ki orada bir sakinlik belki. Belki işte daha çatı figürü olma tahayyülü. Herhalde onlar bulunuyor. Bunun da araştırılması lazım. Aslında araştırılması gereken konu bu yani.
1: Şimdi bir tekrar Kıbrıs'a gitmem gerekiyor. Arkadaşımız Emine Derya, yerine Halil Akçek Hastanesi önünde. Emine, umutlu bekleyişimiz sürüyor. 3 günlük yaz ilan edildi bilgisi var Bakanlar Kurulu kararıyla. Ve arama kurtarma çalışmaları. Son bilgiler, sen de adım adım takip ediyorsun. Sözü sana bırakayım.
2: Evet Kerem Kırçoğal, şimdi Cumhurbaşkanı hatırlarsanız yaklaşık 1,5 saat kadar önce şunu sormuştuk. Gece çalışmalar devam edecek mi? Çünkü malum artık hava karardı. Mutlaka gece de aralıksız çalışmalar devam edecek dedi. Şimdi bu sevindirici haber ama bir de sahada gerçekten üzücü bir durum var. Onu da hastaneden aktaralım. Biz Ahmet Korkmaz'la birlikte Girne'de yayından sonra hastaneleri gezdik. Çünkü yaralılar hastane nelere getiriliyor. Bir de ne yazık ki hala bulunamayan kayıp vatandaşlar var. Şimdi burada görmüş olduğunuz insanlar, ekranlarınıza gelen bu Kıbrıslılar niçin burada? Acil servisin önünde uzun saatlerdir oturuyor. Çünkü şu anda son rakam 18 olarak açıklandı. İşte o 18 kayıp, kiminin kardeşi, kiminin arkadaşı, kiminin sınıf arkadaşı bir beyefendi var. Şimdi Ahmet Korkmaz'dan rica edeceğim. Kendisi orada bakın telefonla konuşuyor. Az önce onunla konuştum. Şunu söyledi. 3 yaşındaki torunumu ve kızımı bulamıyorum. Yani öldüler bilgisi yok ama hayatta olup olmadıklarından da emin değilim. Bakın bu beyefendi 3 yaşındaki torununu ve kızını arıyor ve hemen yanındaki beyefendiler, hanımefendiler, hepsinde de benzer bir hikaye var. Şimdi bu 18 kişi kayıp ama hayatta da olabilirler. Çünkü hatırlarsanız Ersin Tatar yine Habertürk yayınına konuşup şöyle söylemişlerdi. Bazı yaralılar da mesela hemen balıkçı teknesi gelmiş, müdahale etmiş, almış, götürmüş. Bize ulaşamıyor olabilirler, ailelerine ulaşamıyor olabilirler. Hani şok durumundan dolayı, o psikolojik durumlarından dolayı öyle de bir durum var dedi. Şimdi sahil güvenlik ekipleri evet öğle saatlerinde ivedilikle olay yerine geldiler. İşte resmi ekipler müdahale etti ama çok sayıda Girneli vatandaş, yani böyle ufak balıkçı teknesi olanlar da hemen aldı geldi. İşte topyekün orada bir mücadele, seferberlik başladı. O batan gemideki insanları kurtarabilmek için. Şimdi açıklanan son rakam şöyle. 8 kişi ne yazık ki, üzülerek aktarıyorum, hayatını kaybetti bu acı olayda. 18 kişi kayıp. Şimdi Girneliler bu gece uyumayacak. Zaten onu söyleyelim. Biz de onlarla birlikte sabaha kadar yine hastaneleri dolaşmaya devam edeceğiz. Ve aynı zamanda bir kısmı da mesela şöyle de bir durum var sahada. Diyelim ki bir kişi kayıp. Mesela az önce bir genç arkadaşımızla konuştum. Sen kimi bekliyorsun dedim. Dedi ki sınıf arkadaşım kayıp. Annesi babası nerede dedim. Onlar da dedi sahilde bekliyor. Çünkü sahilde de az önce de ekranlara getirdik. Dediğim gibi yaklaşık 1,5 saat kadar önce Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. İşte yetkililerden ya resmi bir açıklama alabiliriz, bilgi alabiliriz ya

0: Bu tarafa gelelim. Ya bizim yakınımızın adı okunursa, ne bileyim bir isim listesi verilirse, işte kayıplar, yaralılar vesaire, onu öğrenmek için de orada da bir nöbet sürüyor. Kimi nöbette işte bu şekilde çeşitli hastanelerin acil servislerinde devam ediyor. Buradaki insanlar dediğim gibi yani sınıf arkadaşını aramaya bile gelen var. Çünkü annesi babası limanda çocuklarından gelecek ümitli bir, umut verici bir haberi bekliyorlar. Bu gece Kerem Kırçıval, yani şu kesin, biz de sabaha kadar zaten buradan ayrılmayacağız. Hastaneleri dolaşacağız, işte yine limana gideceğiz mesela bu yayından sonra. Bu gece Girne'de kimse uyumayacak. Şimdi Ersin Tatar da önemli bir şey söyledi. Eski Cumhurbaşkanı şunu belirtmişti. Kıbrıs'ta yakın tarihimizde böyle bir felaket, böyle acı bir kaza yaşamadık. Son olarak 1952 yılında Barış Harekatı'nı örnek göstermişti. Yani demem o ki Kıbrıs belki de yakın tarihinin en üzücü kazalarından bir tanesini bugün hem de Zafer Bayramı'nda yaşadı. Zafer Bayramı biliyorsunuz hem Kıbrıs'ta hem de Türkiye'de resmi bayram olarak kutlanıyor. Aslında güne bayramla, işte bayram coşkusuyla başlamıştık. Ancak bu üzücü haber geldi. Şimdi Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a şunu sorduk. O anları da canlı olarak Habertürk ekranlarından aktardık. Ancak özellikle merak ettiğimiz bir konu vardı. Bu gemi neden battı? Yani bir ihmal mi var? Hava muhalefeti mi? Beklenmedik bir sıkıntı mı yaşandı? Şunu söyledi Cumhurbaşkanı, söylemeyi tercih etti. Biz ihmaller üzerinden, ihtimaller üzerinden düzeltiyorum, konuşmayı doğru bulmuyoruz. Tüm bu incelemeler tamamlandığında resmi açıklamayı yapacağız demişti ve 8 can kaybı olduğunu, 18 kişinin kayıp olduğunu, 241 kişinin de kurtarıldığı bilgisini vermişti. Şimdi ben biraz daha kadrajdan çekilmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz bir kez daha hastane önlerindeki ki bu umutlu bekleyişi ekranlara getirsin ve bir son yeni gelişme de paylaşalım. Şimdi Türkiye Ajansı Kıbrıs şöyle bir bilgi geçti. Girne açıklarında batan geminin arama kurtarma faaliyetlerine gece boyunca 13 gemi ve 2 helikopterle devam edilecek. Yani bu ne demek? Hem denizden hem de havadan aramalar sürecek. Zaten sabaha kadar da bu çalışmaların süreceğini Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman duyurmuştu ve buna vurgu yapmıştı ve aslında bekliyorduk bu haberi. Nedir o? 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. Bakanlar Kurulu Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle, ki o can kayıpları en azından şu saat dilimi itibariyle 8 kişi, 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi. Yani bu yaz 31 Ağustos 2026 tarihinden 2 Eylül gününe kadar Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti için geçerli olacak.
1: Emine
0: şimdi
1: peki,
0: bazı görüntülere Emine, de ulaştık.
1: Emine, 241 kişinin kurtarılması hakikaten çok önemli. Büyük bir rakam. Keşke tamamı kurtarılsa. Yaralı sayısını biliyor muyuz peki? Yani kurtarılan kişilerin kaçı yaralı? Onunla ilgili bir sayı var mı? Sen de canlı getirdiğimiz o açıklamalar sırasında sen de sordun. Hayatını kaybedenlerin ailelerine tek tek ulaşacağız demişti. O süreç başladı mı? Buna ilişkin bilgi var mı?
0: Açıkçası önce yaralılarla başlayalım. Yaralıların durumuna ilişkin henüz net bir bilgi yok. Şimdi 241 kişi çok ciddi bir rakam Kerem Kırçıval. Ancak biz işte sahada konuştuğumuz insanlar şunu söylüyorlar. Mesela bir beyefendi kayınbiraderiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir akrabası kurtulmuş. Dedim ki nerede, hastanede mi? Yok, eve gitti dedi. Şimdi bazı kurtarılanlar eve gitmiş ama onda da şöyle bir ne yazık ki yani yine üzülerek aktarıyorum durum var. Örneğin fiziksel bir yaralanması yok belki ama psikolojik olarak gerçekten göçmüş durumdalar. Yani neye uğradıklarını şaşırdı insanlar. Hiç kolay değil. Ondan dolayı da gerçekten psikolojik sağlığının yerinde olmadığını belirtti. Yani şimdi ağır yaralı sayısı ya da hafif yaralı sayısı elimizde yok. Bu bilgiye henüz ulaşmadık. Açıklanmadı. Ama şunu söyleyebilirim sahada konuştuğum kadarıyla. Yani o 241 kişinin belki fiziksel olarak yaralı adlandırmayacağımız insan larda da psikolojik olarak çok büyük hasar meydana geldi ve Cumhurbaşkanı evet bizim sorumuzda da şuna vurgu yapmıştı. Çünkü insanlar merak ediyor. Yani tek tek bu isimlerin açıklanması

0: Ulaşmasını istiyorlar. İşte kayıp insanlar kim? En önemli soru bu. Yani ulaşamıyoruz diyorlar. Hastanede mi? Kendi imkanlarıyla mı? Bir balıkçı teknesiyle mi kurtuldu? Ne oldu? Yani ne ölüsü ne dirisi ne yazık ki. Ondan dolayı da Cumhurbaşkanı aslında bugün bu konuda çalıştıklarını ve en kısa zamanda da isimlerin tek tek açıklanacağını duyurmuştu. Zaten ondan dolayı aslında o az önce bir önceki yayında yayın yaptığımız bölge, Cumhurbaşkanı'nın da açıklama yaptığı yer neresi? Hemen limanın önü. Şu anda limanda aslında vatandaşların girişine de müsaade edilmiyor. O alana sabah saati olduğunda tekrar tabii ki gün ardı tekrar bakacağız oradaki duruma. Ama dediğim gibi orada neden bekliyorlar? Zaten hani ümitli bir bekleyiş, bir haber olabilir miyiz? Bir yetkili gelip işte bize bir bilgi verebilir mi diye de insanlar orada ayrılmıyor. Ama belki de bu felaketin en çarpıcı görüntülerinden birini şu an veriyoruz. Burası Girne'deki Akçiçek Hastanesi ve yalnızca bakın bu hastane değil. Şu an Girne'deki hastanelerin hepsinin önünde durum bu şekilde. İnsanlar acil servislerde ve bakın buradaki insanlar da sabaha kadar gitmeyecek. Burada yakınlarını aramaya, onlardan bir haber almaya da devam edecekler. Tek tek hastaneleri dolaşanlar var. Hastanenin başında nöbet tutanlar var. Hani acaba, çünkü bazen ambulanslar geliyor. Hatta biz ambulans gelince heyecanlanıyoruz. Acaba yeni bir yaralı mı geldi? Birine mi ulaşıldı, ne oldu diye. Az önce mesela yine bir ambulans geldi, heyecanlandık. Arkadaşlar sakin olun, bir trafik kazası geldi dediler mesela. İnsanlar çünkü burada merakla ambulansın olduğu alana doğru yöneliyorlar. Ondan dolayı da buradaki sağlık ekipleri zaman zaman vatandaşlara ve bizim gibi basın mensuplarına da uyarılarda bulunuyorlar. Şimdi Girne tabii ki küçük bir yer nüfus olarak da, ancak dediğim gibi Kıbrıs'ın bu küçük şehri belki de yakın tarihte yaşadığı en büyük felaketi yaşadı. Tabii ki Türkiye olarak Ersin Tatar bugün röportajdan önce bana şöyle bir şey sordu. Türkiye'de bu meseleyi mi konuşuyorsunuz? Yani nedir durum dedi. Gündemde değil mi dedi. Evet dedim. Olayın ilk anından itibaren hemen hemen bütün basın kuruluşları, televizyonlar, gazeteler, işte yine internetteki basın tamamen bu mesele üzerine yoğunlaştı. Onlar Türkiye'den gelen desteği çok önemsiyorlar ve bundan dolayı da duydukları aslında minneti de bir kez daha hem röportajda hem de röportaj öncesi sohbet ederken iletmişti. Biz de gerçekten Türkiye olarak aslında İçişleri Bakanlığı hatırlarsanız yaptığımız yayın yardımları da açıklamıştı. Yine çeşitli gemiler buraya destekte bulunduk. Örneğin Akgünler 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirildi. Yine 2 sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildiğini duyurmuştu. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsurunun görevlendirildiğini bugün öğle saatlerinde olaydan hemen sonra İçişleri Bakanlığımız duyurmuştu. Son olarak aslında biraz da bu kazaya karışan gemi hakkında da bilgi vermek istiyorum. Filojet ismindeki gemi biliyorsunuz bugün aslında dün yola çıkması gerekiyordu. Mersin'e, Taşucu Limanı'na ulaşacaktı Girne'den. Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ertelendi sefer. Ancak bugün de o sefer gerçekleştirilemedi. Çünkü kıyıdan uzaklaştığında yaklaşık bir 4 mil mesafe, ki bunu kilometreye vurursak bu yaklaşık 7,5 kilometre demek.
1: Orada şirket yetkilileri var mı? Hastane yakınlarında şirket yetkilileri geliyor mu, gidiyor mu, bilgi alıyorlar mı?
0: Bizim konuştuğumuz herhangi bir şirket yetkilisi olmadı. Yani buradaki hemen hemen birçok insana kim olduklarını, neden burada olduklarını sordum. Ama en azından benim konuştuklarım arasında bir şirket yetkilisi yoktu. Dediğim gibi belki benim sormadığım veya benim burada olmadığım vakitlerde gelip bilgi alanlar, hal hatır soranlar olmuştur. Ama biz Ahmet Korkmaz'la burada olduğumuz süre zarfı boyunca Kerem Kırçıval herhangi bir şirket yetkilisiyle karşılaşmadık.
1: Emine Derya, çok teşekkür ederim. Sabaha kadar senin de bizim de umutlu bekleyişimiz sürecek. Umarım bir an önce ulaşılamayan kazazedelere ulaşılır sağ salim. Çok teşekkürler. Yeni gelişmeler oldukça da gözümüz kulağımız sende olacak. Tekrar kolaylıklar dileyelim. İhsan Aktaş çok zor bir iş. Yani böyle sellerde, deniz kazalarında

0: Kurallarında herkesin aklına ilk önce şey geliyor. Ya yüzme biliyorsa kurtulmuştur ama evet. Kaptanlar da anlattı. Hani denize atsanız bile oradan hemen uzaklaşmanız gerekiyor. Aşağıdan gelen mermi gibi çıkıyor diyor eşyalar. Ya. Çocuk var, yaşlılar var, kadınlar var.
1: Ya aslında şöyle, yani kazayı tetikleyecek o kadar ihtimal var ki. Yani evet. Bir can yeleği takmamış olabilir. İki, yüzme bilmiyor olabilirler. İkincisi, acaba devrilme anında içeride ne kadar insan vardı? Kalmış mıydı, kalmamış tabii. mıydı? Zaten o batma anında yani insanı da aşağıya çeker götürür. Muhtemelen yani hayatını kaybedenler varsa o anda oluşan alaboradan dolayı olmuştur. Ya burada tabii şöyle, velev ki bir kişi olsun, bir can kaybı olsun, dayanılır bir şey değil. Yani çünkü onların aileleri açısından meseleye bakmak lazım. Yani bir çocuğunu kaybeden bir anne. Ya da anne babasını kaybeden bir çocuk düşündüğünüz zaman çok böyle dayanılır bir durum değil. Burada da tabii bir mevzu olduğu zaman işte şeyde yani Bolu yangınından sonra Türkiye'de bir tedbir aldılar. Şimdi Türklerle alakalı enteresan bir şey var. Başımıza bir kaza gelince tedbirler teyakkuz düzeyinde tartışılıyor. Fakat rahat zamanlarda biz her şeyi unutuyoruz. Ben 15 Temmuz'da bunu kullanmıştım, bu cümleyi. Yani bu milletin başı sıkıştığı zaman bir seferberlik halinde o an o meseleyi hallediyoruz. Hatta birçok tedbir de alıyoruz. Fakat boş zamanlarda, gevşek zamanlarda bu tedbirleri sıralamayı, tekrarlamayı biz unutuyoruz. Ve umarız ki bundan sonra işte ne bileyim yani denizde hareket eden her işte tekneyle ilgili ya da gemiyle ilgili yolcuları uyarıda bulunurlar ya da mürettebat yani sıkı sıkıya tembih edilir. İşte uçaklarda belki de yani çok uçan insanlar olarak bıkmışızdır yani. Evet. Hatta ezbere bildiğimizi söylüyoruz ama işte ne kadar kıymetli olduğunu uyarıların tekrar. Hatta şöyle düşünün yani bir uçak düştüğünde efendim o sivri topuklarınızı çıkartınız. Üzerinizdeki eşyayı. Bunların belki de bir faydası yok yani gemiye göre baktınız ama şöyle suyun üzerindesiniz, yüzeydesiniz. Alternatifiniz çok. Yani evet. Bu hiçbir kişinin burnu kanamadan belki de bu facia önlenebilirdi.
0: Yiğit Hoca, size soracaktım kaptanlar evet. buradayken o zaman soramamıştım. Şimdi sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok hassasiyetle konuyla ilgili iki de açıklama yaptı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini iletti. Koordineli bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki eğer bir ihmal, bir sıkıntı varsa Kuzey Kıbrıs'la ortaklaşa meselenin üzerine gideceğiz.
2: Tabii.
0: Hukuken ne olur?
2: Ya ihmal olduğu kesin. Şimdi kaza olduğunda bu mücbir sebep değilse hani kaptanlarımız tabii daha iyi biliyordu ama ben de çok araya girmek istemedim fakat böyle bir kazanın mücbir sebep dediğimiz doğal bir felaket ya da işte o sırada öngörülemez bir kaya ya da bir taşıta zarar verebilecek bir materyal suda seyri sefer sırasında önünde değilse bir ihmal kaynaklı oluyor. Burada birinci sorumlu kaptan. Yani kaptanın hep böyle konuşulan halk arasında bilen kaptansan sorumlusun lafı tam olarak geçerli. Deniz hukukunda donatan, o kaptana görevi veren şirket ya da işte tüzel kişilikten daha ziyade sefer sırasında kaptan sorumlu ve burada acı tablo sebebiyle, 8 ölüm sebebiyle kaptan taksirle ölüme sebebiyet vermeden yargılanacak. Ve olası bir şekilde söylersem aslında ölümler mücbir sebepe dayalı olarak çıkmazsa da 8 ayrı ölümden ötürü taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 8 kere cezalandırılır. Bu birincisi. İki, donatan dediğimiz bu seferin yapılmasına sağlayan evet tüzel kişilik yani o şirket sorumlu. Orada da işte o şirket diyecek ki biz kaptana o yetkiyi vermiştik. Öncesindeki gerekli bütün elverişlilik koşulları, seferin başlamasına yönelik işte geminin niteliği, bu denetimler bizim tarafımızdan yapıldı. Kaptanın onayıyla çıktık diyecek ama bence donatan da bu kadar kolay kurtulamayacak. Donatanın da mutlaka bugün dinlediğimiz bilgilerden ötürü 26 yıllık bir gemi olması, çok yakın bir mesafede geminin bu sorunu yaşaması, yani 4 mil. Diğer içtihat olaylarına da baktığımızda genelde seferler uzun olduktan sonra bu tarz savunmalar oluyor ama
0: özellikle de sormuştuk.
2: Evet,
0: ben yeterli hani mürettebat var mıydı?
2: Aynen, sorumlu konuları tam bir anlayalım diye onları da ilettik ikimiz de. Yani yeterli mürettebat meselesinde de donatan dediğimiz tarafın sorumluluğu olacak. Üçüncü bir taraf, bu bütün denetimleri yapan liman başkanlığı. Tabii Kıbrıs'ta da liman başkanlığı Girne. Girne liman başkanlığının sorumluluğu oradan Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğuna kadar giden bir süreç olacak. Bunlar orada Girne Başsavcılığı tarafından, işte eski model var orada aslında, biraz kaz askerlik gibi deniliyor. Ve İngiliz hukuk sistemi var. Bunlar kapsamlı bir şekilde denetlenecek. Ama burada tabii bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var mağdur olan. O anlamda da Sayın Erdoğan dediği doğru. Bir de yani neredeyse artık Kıbrıs bizim de vatan toprağımız gibi gördüğümüz için olan her şeyde bir nevi işbirliği halinde konuya yaklaşıyoruz. Hele de yine mavi vatan söyleminden ötürü baktığımızda alan tam tabii o alan içinde olduğundan, yargı yetkisi her ne kadar KKTC'de olsa da bu tarz olası manevi ya da maddi tazminatlarla ilgili Mersin ya da Ankara yetkili belirlenerek kimi hukuk davaları açılabilir. Yani bu süreçte koordineli bir şekilde, yani Akın Gürley'in açıklaması da öyle, iki devlet arasındaki kurumların işbirliği, ama temelde kaptandan başlayarak şirket ve yine oradaki izinleri veren kamu görevlilerine kadar çok kapsamlı soruşturmalar yapılır. Yapılması gerekir. Neden? Biz bunu depremde ihmali olan kamu görevlilerine gördük. Yangında ihmali olan kamu görevlilerine gördük. Ve burada da neticede bir gemi bir kaza diyerek geçiştirmemek lazım. Hepimizin can sağlığı ve güvenliği için bu hususların sağlamca soruşturulması gerekiyor.
0: Yiğit Acar, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sizlere çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Rutuba Aktar, çok teşekkür ederim. İhsan Aktar.
3: Teşekkür ederiz. Başsağlığı diliyoruz.
0: Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.

ailesi olarak yaşamını yitirenlere rahmet diliyoruz. Ailelere sabır diliyoruz. Umarım bir an önce kazazedelere, henüz ulaşılamayan kazazedelere sağ salim ulaşılır. Habertürk gündem haftaya aynı gün aynı saatte, pazar akşamı 8'de. Buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Cine'de yaşadığımız acı olayla ilgili gelişmeleri birazdan size Ahmet Arı haber bülteninde tüm ayrıntılarıyla, canlı bağlantılarla, özellikle de Girne'de arkadaşlarımıza da bağlanarak aktaracak haber bülteni var bizden sonra. Biz Habertürk gündemin sonuna geldik. Tekrar Habertürk

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 37, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 34 derece.

0: 267 kişinin bulunduğu bir yolcu gemisinin alabora olması bize neyi söyler? Böyle bir kazanın meydana gelebilmesi için hangi koşulların bir araya gelmesi gerekiyor?
1: Böyle bir kazanın meydana gelmesi için hangi koşulların gerektiğine gelmeden önce kazanın nasıl olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Gemilerde VDR dediğimiz, Voyage Data Recorder dediğimiz sistemler var. Yani aynı uçakların kara kutusu gibi bu

0: Sistemler o anda ne olduğunu değil ama telsiz görüşmelerini, köprü üstünde geçen ses kayıtları, gemilerin ayıs izleri. Yani gemide ne yaşandı ne bittiyse çoğunluğu kaydeden sistemler. Bu sistemin enkazdan çıkmasıyla detaylı bir şekilde.
1: Evet. Tabii Gine'de yaşanan bu üzücü kazayı değerli konuğumuzla birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Uzak Yol Gemi Kaptanı Orçun Gün yayın konuğumuz. Tabii 249 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor demiştik. Orçun Bey devam edebiliriz. Buyurun.
0: Evet, bu VDR cihazının batıktan çıkarılmasıyla zaten birçok şey aydınlanacak. Şu anda bizim söyleyeceğimiz şeylerin çok büyük bir kısmı farazi olacaktır. Yani şu yüzden olmuştur, bu yüzden olmuştur demek şu anda çok doğru değil.
1: Evet, tabii uçaklarda her yolcuya kalkıştan önce acil durum prosedürleri anlatılıyor. Yani emniyet bilgilendirmesi yapılıyor. Katamaranlı yolcu gemilerinde ise yolcunun acil durumda ne yapacağını ne ölçüde bilmesi gerekiyor. Yani feribot yolculuğu yapanlar bilir. Kısa bir anons yapılıyor can yeleklerinin nerede olduğuna dair. Haricinde bir bilgilendirme yapılıyor mu? Bu gemideki 267 kişinin tahliyesi konusunda yeterince bilgilendirilmiş olması ne kadar kritik? Gerekli prosedürler sizce yeterli mi?
0: Gerekli prosedürler bence yeterli değil. Özellikle yolcu taşıyan gemilerde life raft dediğimiz can salları, şişme can salları var. Aslında bunlar hayat kurtarmada son derece önemli teçhizatlar. Bunlarla ilgili pek bilgi verilmiyor. Özellikle batma durumunda, alabora olma durumunda, gemi terk durumunda kullanılması gereken cihazlar bunlar. Kullanılması gereken teçhizatlar. Ancak dediğim gibi, sizin de dediğiniz gibi sadece feribotlarda can yeleklerinin koltukların altında olduğu söyleniyor. Bu konuyla ilgili tabii mürettebatın yolcuları yönlendirmesi gerekiyor normalde. Ama dediğim gibi kaza sürecinde nasıl bir yol izledi mürettebat, onu şu anda bilemiyoruz.
1: Evet, tabii kaptanın sefer öncesi hava, rüzgar, dalga yüksekliği ve deniz durumunu değerlendirerek bu şartlarda sefere çıkılamaz deme yetkisi ve sorumluluğu nasıl oluyor? Yani hangi koşullar yolcu gemileri için tehlike haline geliyor?
0: Dediğiniz gibi hava ve deniz koşulları eğer gereğinden fazlaysa yine gemi kaptanının da yolculuğu erteleme kararı her zaman mevcuttur.
1: Evet, tabii bir katamaran alabora olmaya başladığında yolcunun hayatta kalma şansını en fazla arttıran şey ne oluyor? Yani can yeleğinin doğru kullanılması mı, mürettebatın tahliye yöntemi mi, yoksa geminin çok hızlı terk edilmesi mi?
0: Aslında en önemli şey sakin kalabilmek böyle durumlarda. En
1: Evet.
0: büyük can kurtarıcı sakin kalabilmek. Çünkü sakin kalabildiğiniz sürece bunlar çok daha kolay ilerleyen süreçler. Ancak tabii buradaki kazada her şeyin çok hızlı bir şekilde meydana geldiği görülüyor.
1: 40 dakikalık bir
0: Ama
1: süreden bahsediyoruz.
0: evet, sakin kaldığınız sürece çıkışlar daha rahat oluyor. Gerekirse denize atlama durumu daha rahat oluyor. Can yeleklerini giyme durumu bile aslında olduğunuz yerde değil de denize atlarken giymeniz bile aslında çok fazla zaman kazandıran şeyler gemi terk durumunda.
1: Evet,
0: Yani
1: yani
0: önemli olan sakinlik ve sükunet.
1: hani önce bir alarm çalıyor. Bildiğim kadarıyla herhalde bir toplanma alanı olması gerekiyor, değil mi? Gemi
0: Tabii.
1: mürettebatı yolcuları o toplanma alanına yönlendiriyor. Can yeleklerini, nasıl giyeceklerini gösteriyorlar. Yani bu süreç nasıl işliyor? Biraz daha bize açarak anlatabilir misiniz? Aynı zamanda 7 mürettebat var. 267 kişilik bir gemide bu mürettebat sayısı sizce yeterli mi?
0: Bu yeterlilikleri zaten belirleyen kurumlar var. Yani eğer geminin mürettebatı kurum tarafından belirlenen sayının altındaysa zaten seyre çıkamaz bu gemi. Liman başkanlığı tarafından zaten izin verilmez. Liman başkanlığı tarafından eğer minimum safe manning'e uygun değilse, gerek yeterli mürettebatı yoksa o zaman bu gemi zaten seyre çıkamaz. Liman izin vermez. Bu Mürettebat

0: Kanat sayıları aslında denizcilikte kanayan bir yara. Eskiden gemilerde mürettebat sayısı çok daha fazla oluyordu. Mürettebatın iş yükü de çok daha az oluyordu. Ancak son zamanlarda her işi daha az personelle halletmek, biliyorsunuz her sektörde moda olduğu gibi denizcilikte de aynı şekilde. O yüzden mümkün olduğu kadar az personel ile mümkün olduğu kadar çok gemi yürütülmeye çalışılıyor ne yazık ki.
1: Evet, sizi biraz soluklandıralım. Tabii Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında yaşanan panik dolu anların görüntüleri de ortaya çıktı. Şimdi kazadan kurtulanlar da mürettebatı yola çıkılmaması konusunda uyardıklarını söyledi. Bir o görüntülere bir bakalım.
2: Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcular yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Yolcular gemi mürettebatını hava şartları hakkında uyardıklarını söyledi. Gemi batmadan önce yaşananların görüntüleri de dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Can yeleği takmış yolcuların panik içinde çığlık attıkları görüldü. Bazı yolcular çocuklar var diyerek feryat etti. Kazadan kurtulan yolcular da yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Yolcular mürettebatı uyardıklarını dile getirdi.
3: Yolcular hep uyardı. Bu havada gidilmez. Bura hava alacak. Böyle vura vura gidiyordu. Herkes uyardı. Bak su kaçakları başladı. Dediler ki civatalardan geliyor. Sonra koltuklar kırıldı. Bir şey olmaz. Biz alışkınız dediler. Sonra ön taraf patlayınca da geri dönmeye kalktılar. Dönerken de camlar patladı. İçine su almaya başladı. İstediğim gibi hemen koşarak gittim. Oradan bir yerden de bir can yeleği buldum. Boynuma taktım. Atladım.
4: Çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Zaten ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendi en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Evet. Kimseye can yeleği, mühan yeleği vermedi. Herkes kendi mücadelesinden kurtuldu. Yüzmeyi bilmeyenler var. Kimseye can yeleği dağıtmadılar. Gemi battıktan sonra kim nasıl can yeleği alacaklar? Hani bir gemi görevlisin. Batacaksın. Dağıtırsın can yeleğini. Herkes tedbirini alır. Ama yok bu battı. Ondan sonra kim kimi kurtarırsa. Kendiler kurtardı kendini.
2: Yolcular gemi şirketinden şikayetçi olacaklarını da ifade etti.
1: Evet, konuğumuzla konuşmaya devam ediyoruz. Tabii kaza sonrası yaşanan panik halini de ekranlarımıza getirdik. Tabii can yeleklerinin dağıtılmadığından şikayet ediyordu yolcular. Orçun Bey, tabii mürettebatın yetersizliğinden bahsediyorduk. İsterseniz devam edebiliriz o konuyla alakalı. Bazı yolcularda can yeleklerinin dağıtılmadığıyla alakalı bir takım açıklamaları var. Tabii denizde böyle bir kazanın yaşanması psikolojik anlamda da çok ürkütücü olsa gerek. Dilerseniz devam edebiliriz. Buyurun.
0: Evet, tekrar söylediğim gibi daha az personelle daha fazla gemi yürütmek üzerine oluştuğu için sistem olması gereken belirlenen minimum personelle gemiler işletilmeye çalışılıyor. Yolcu gemilerinde tabii daha az personel olması bu konularda daha büyük sıkıntı. Personelin eğitiminin ne olduğunu da bilmiyoruz açıkçası. Normalde gemilerde sürekli yapılan talimler olur. 15 günde bir, ayda bir gemi terk talimleri yapılır, sürekli yapılır. Personel bu talimlere katılır. Bu talimlere katıldıkları belgelenir resmi bir şekilde. Yani hepsinin normalde ne yapması gerektiğini biliyor olması lazım resmi evet. olarak. Ama demek ki çok da uygulanmamış olabilir.
1: Evet, inanılmaz bir panik hali var. Yolcular da özellikle bu panik halinden şikayet ediyorlar. Yani mürettebatın onları yönlendirmemesi dolayısıyla. Tabii bir kaptan açısından böyle bir kazada ilk saniyelerde alınması gereken kararlar sizce ne? Yani gemiyi kurtarmaya çalışmak mı? Gemiyi derhal terk ettirmek arasındaki kritik karar nasıl veriliyor?
0: Yani şimdi o oradaki kaptanın vereceği bir karar. O hiçbir kaptanın sorgulamak dahi istemeyeceği bir olay zaten bu.

0: kimsenin başına da gelmez inşallah tekrar. Çok kötü bir olay çünkü. Hiçbir kaptanın yaşamak isteyeceği, yaşamayı düşünmek bile istemeyeceği bir olay. Yani bunu hiç kimse de, hiçbir kaptan da şu yapılmalıydı ya da bu yapılmalıydı diyemez. Ama tabii ki insan hayatı en önemli şey.
1: Evet, yani kaptanların...
0: Ancak şöyle bir durum var. Bazı durumlarda gemiyi tekrar limana döndürebilmek hayatları koruma konusunda daha verimli olabiliyor. Yani bu durumda durumun içinde olmadan karar vermek çok da doğru bir şey değil. Sorgulamak, yargılamak çok da doğru değil yani.
1: Evet, şimdi katamaranlarda iki ayrı gövde bulunması önemli bir denge avantajı sağlıyor. Yani buna rağmen alabora gerçekleşirse kaptan gözüyle özellikle hangi ihtimaller araştırılmalı? Yani aşırı hava koşulları mı, yük yolcu dağılımı, su alma, teknik arıza, hız veya insan hatası mı?
0: Şöyle olabilir. Yani benim videolardan gördüğüm kadarıyla katamaran gövdelerinin bir tanesi kırılmış ya da su almış olması muhtemel gibi görünüyor. Yani dediğiniz gibi zaten iki gövdeli bir gemi tipi olduğu için katamaran, iki gövdesi de su almadığı sürece bunun batması mümkün görünmüyor normal şartlarda. Ancak bir gövdesi kırılırsa, ki gördüğümüz üzere yan yatmış bir şekilde, ya da su alırsa ancak bu şekilde alabora olma ihtimali var.
1: Evet, yani
0: Tabii
1: tabii.
0: bunun da şöyle sebepleri olabilir. Tamamen farazi konuşuyoruz tabii şu anda. Bilemiyoruz geminin bakımları ne şekilde yapıldı, ne kadar düzgün yapıldı bilemiyoruz. Bu bakımlar yapılırken denetlenir, nasıl denetlendi bilemiyoruz.
1: Yani
0: Dediğim gibi bunlar hep...
1: 26 yaşında olduğu söyleniyor geminin. 2 ay önce bir
0: Evet.
1: denetimden geçtiği ifade edilmişti. Yani bazı
0: 26
1: uzman
0: yaş...
1: isimler diyor ki yaş faktörü seyir sefer açısından herhangi bir risk barındırmaz. Çünkü gerekli teknik kontroller yapıldıktan sonra yaş faktörünün hiçbir önemi yok diyorlar. Sizce de böyle mi?
0: Hiçbir önemi yok değil ama 26 yaşta çok büyük bir yaş değil.
1: Yani 30-40 yaşındaki gemilerde uluslararası sularda kuru
0: Tabii.
1: yük taşımacılığı vesaire yapabiliyorlar.
0: Doğrudur. Yapıyor. Doğrudur.
1: Evet, tabii şimdi
0: Doğrudur.
1: kayıp yolcular arama çalışmaları gece boyunca devam edecek. Yani gece saatlerinde kayıp kişileri aramak gündüze göre nasıl zorlukları beraberinde getiriyor? Yani arama kurtarma ekipleri için en kritik riskler sizce ne olabilir?
0: Genelde kazazedeler açısından en büyük riskler hipotermi. Özellikle denizde bir kazazede olduğumuz zaman hipotermi riski çok yüksek. Ancak tabii şu anda Kıbrıs açıklarındaki sularda yaklaşık 30 derecenin üstünde olduğu için 12-14 saat arasında rahat dayanabilirler. Eğer üzerlerindeki elbiseler biraz kalınsa, kazazedelerin, şu anda suda olanların eğer bu elbiselerini doğru kullanabilirlerse bu süreyi 24-36 saate kadar çıkarmaları gayet mümkün. Tabii hipotermiden sonra susuzluk çok büyük bir risk kazazedeler için. Kurtarma grupları için tabii akşam havanın kararmış olması çok büyük bir dezavantaj. Bu durumda gece görüşü, termal kameralarla, gece görüşleriyle aramaya devam ediliyor. Yani umuyorum kayıp kişiler de bir an önce canlı sağ olarak bulunur.
1: Evet, bütün imkanlar
0: Ama
1: seferber edilmiş durumda. Gece boyunca da arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Orçun Bey, sizi biraz dinlendirelim. Bir Girne'ye uzanacağız. Emine Derya ve Ahmet Korkmaz bizleri Girne'de bekliyorlar. Evet, henüz hazır değilmiş arkadaşlarımız. Konuşmaya devam edebiliriz. Tabii arama çalışmalarında radar, termal kameralar, gece görüş sistemleri, helikopter ve insansız hava araçları ne ölçüde kullanılıyor? Yani gece şartlarında hangi teknolojiler daha belirleyici olur?

0: Gece şartlarında en belirleyici olanlar gece görüşü ve termal. Gündüz şartlarında tabii çok daha rahat. İnsan gözü en önemli faktör. Ancak gece şartlarında termal ve gece görüşlü kameralarla, dronlarla, helikopterlerle, uçaklarla sürekli olarak arama, kurtarma yapılmaya çalışılıyor. Tabii şöyle de bir şey var. Aslında bu can yeleklerinde olması gereken teçhizatlardan birisi flaşörlü ışık. Siz denize düşer düşmez, yani deniz suyuyla temas eder etmez, normalde bu flaşörlü ışığın da yanmaya, yanıp sönmeye başlaması gerekiyor. Ki eğer kazazedenin üzerinde flaşörlü bir ışık varsa, hiç termal kameralara, gece görüşlerine gerek kalmadan yüzlerce metre uzaktan tespit edilebiliyor.
1: Evet, denize düşen bir kişinin akıntı ve rüzgarla sürüklenme yönü nasıl hesaplanıyor? Yani ekipler arama alanını belirlerken hangi meteorolojik ve denizcilik verilerini dikkate alır?
0: Tabii rüzgar ve rüzgarın oluşturduğu akıntı, sadece deniz akıntısı haricinde rüzgarın kendi oluşturduğu bir akıntı da oluyor. Buna uygun olarak sürüklenme yönü belirleniyor. Buna göre bir arama kurtarma alanı belirleniyor. Yani kazanın olduğu alanda sadece yapılmıyor. Akıntı ve rüzgar yönüne göre de yeni alanlar belirleniyor. Bu alanlar farklı gemilere, farklı hava araçlarına tahsis ediliyor ve ona göre herkes kendi bölgesinde arama ve kurtarma yapmaya çalışıyor.
1: Evet, ekip arkadaşlarımız hazırmış. Orçun Bey, sizi dinlendirelim, bir Girne'ye uzanalım. Emine Derya ve Ahmet Korkmaz bizleri o noktada bekliyor. Emine, yeniden merhaba, kolaylıklar diliyorum. Son gelişmeleri senden dinleyelim.
2: Ahmet Arı, şimdi güzel haberle başlayalım. Kısmen biraz daha sevindirici. Cumhurbaşkanı gece boyunca çalışmaların durmayacağını ve hem denizde hem de havadan devam edeceğini söylemişti. Şimdi bir önceki yayına da yansıdı aslında. Hava çok karanlık olduğu için gökyüzünü göstermemiz tabii ki mümkün değil. Ancak biz burada helikopter seslerini zaman zaman görüyoruz ve duyuyoruz. Şu anda 13 deniz aracı, 2 hava aracı helikopterle de çalışmalar, çalışmaları devam ediyor. Neden? Çünkü 18 kişi hala kayıp. Onların yakınları burada aslında. Şimdi bir beyefendi var. Çok geçmiş olsun. Kimi bekliyorsunuz? Az önce de konuşmuştuk.
3: Oğlumu.
2: Kaç yaşında oğlum?
3: 20.
2: Hiçbir haber yok mu?
3: Yok. Hastaneler hepsine baktık. Yok.
2: Şimdi hem hastaneye gidiyorsunuz hem de zaman zaman burada.
3: Evet. Listeler güncelleniyormuş. Onlara bakıyoruz. Burada da bekliyoruz bir gelişme olur diye.
2: Hastanelerdeki listeler mi?
3: Evet.
2: Orada görmediniz o zaman?
3: Yok. Listede yok. İsmi yok. Ama peki, kimliği olmayıp hastaneye gidenler var.
2: Evet.
3: Onlar da o şekilde isim olmadığı için bilgi veremiyorlar.
2: Buradan paylaşmak ister misiniz ismini? Belki bir duyan, neden gören olur.
3: Özgür Gönül.
2: Ben sizi daha yormayacağım. Bir baba için gerçekten en zor anlardan biri. 20 yaşında evladı Özgür'ü arıyor. Yani hastanelere gittim diyor. İşte burada limana geliyor. Limanda belki bir haber, bir umut çıkar diye aradığını söylüyor.
4: Şeyde, Ordu Pazarı'nın karşısında. Yaşlı insan geldi 5 kere.
2: Peki.
4: Gemiyle gitmek istedi. Ben ona ikna ettim.
2: Hava şartlarından dolayı mı? Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi beyefendi 20 yaşındaki oğlunu arıyor. Gerçekten ben hayal ederken güçlük çekiyorum. Yani 20 yaşında bir evladınız var. İşte bu sabah biniyor. Nereye gidecek? Mersin Taşucu Limanı'na gidecek. Girne'den. Belki daha önce defalarca gitti. Aynı yolu gitti geldi. Veya belki ilk defa arkadaşlarıyla hadi Türkiye'ye ziyarete gidelim dediler. Yani bilemiyoruz ama işte o sıradan gibi gözüken gemi yolculuğu böyle bir felaketle sonuçlandı. Şimdi o babanın gözü yaşlı. Çok fazla da soru soramıyorum. Çünkü insanların buradaki ruh halleri çok iyi değil. Takdir edersiniz ki. İnsan onlar üzgün, biraz kızgınlar açıkçası, biraz öfke de var. Bu acı kazadan dolayı acaba işte bir ihmal mi var, önlenebilir miydi?

işte kaptan o yola çıkmalı mıydı, çıkmamalı mıydı, bütün tedbirler alınmış mıydı, işte bütün hava şartları değerlendirilmiş miydi diye de burada soru işaretleri var. Gayet doğal, normal ve az önce babayı dinlediniz. Hastanelere gidiyorum diyor. İşte onun haricinde 2 kere, 3 kere dolaştı belki de hastaneleri. Zaten Girne küçük bir yer. Hastane sayısı belli, kapasite belli. Ancak dönüp dolaşıp burada sahile geliyor ve işte acaba burada yetkililerden biri çıkar da bir açıklama yapar mı diye bekliyor ve bu bekleyiş ne yazık ki oğlunun oğlu bulunana kadar da devam edecek. Gerçekten Ahmet Arı, ben de

0: Evet.
1: Yani alarm çaldıktan yani sonra görüntülerden çıkmadım. İzlediğim kadarıyla hala oturan vatandaşlar da vardı. Yani can yeleğini evet. almamış, yolcu koltuğunda oturan evet. vatandaşlar dahi vardı.
0: Evet, evet. Maalesef ki vardı. Ama şunda çok şanslıyız. Burada hava çok güzel. Ben de Kıbrıs'tayım. Deniz sıcaklığı 28-29 derece civarında. Hava sıcaklığı uygun. Eğer ki bu kaza kışın olmuş olsaydı çok daha büyük vahim tablolarla karşı karşıya kalacaktık. Ve birçok insan artık geminin tekniğin batmasından değil hipotermiden dolayı öleceklerdi. Ama bugün öyle bir şansımız vardı ve hava çok güzeldi. Ve o yüzden denize atlayan vatandaşlarımıza hipotermi olmadı. Genelde çünkü ölümler daha önceki Titanic faciasından veya Costa Concordia faciasında birçok insanlar açıkçası hipotermiden dolayı vefat ettiler.
1: Evet, yani Akdeniz'in su sıcaklığını da düşünecek olursak sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi eğer hava şartları evet. da biraz elverişli olursa en azından kayıp vatandaşlarımızın evet. sağ salim bir şekilde bulunması da pek mümkün olacaktır. Tabii kaptan sefer öncesi evet. hava, rüzgar, dalga yüksekliği ve deniz durumunu değerlendirerek yani bu şartlarda sefere çıkılmaz tabii. deme yetkisi ve sorumluluğu nedir? Yani hangi koşullar bir yolcu gemisi için tehlike haline gelir?
0: Bakınız ben yaklaşık 5 yıl kadar bir kruz gemisi işletmeciliği yaptım ve bizde yolcu sayımız yaklaşık 2000 kişiydi. Şimdi gemi kaptanı bizim armatörün sorumlu tuttuğu atanmış kişiler mevcuttur şirketimizde. Yani bunlar designated person, DPA diyoruz, atanmış kişiler. Gemi kaptanı arar ve bize der ki ben bunu uygun görmüyorum. Bugün İzmir Limanı'na çıkış yapmak istemiyorum. Çünkü hava çok sert ve ben bunu uygun görmüyorum der. Ve biz de deriz ki tamam kaptan okey biz o zaman liman otoriteleriyle konuşuyoruz. Sen de lütfen yazını yaz ve biz limandan çıkmayalım diyoruz. Tabii şimdi buradaki nihai karar verici tabii ki de kaptan. Kaptan şirketle mutlaka ki istişare etmiştir. Mutlaka ki kendi firmasıyla oradaki çalışan diğer kaptan ve mühendis arkadaşlarla muhakkak konuşmuştur. Ancak konuştuktan sonra gene karar bu konuda kaptanındır. Yani bu kaptanın sorumluluğundadır. Kaptan tabii ki böyle bir elim kazanın meydana gelmesini tabii ki istemezdi. Tabii ki böyle olsun istemezdi ama onun kendi görüşüne göre burada çıkılabilirdi. Belki de geminin bedensel yapısında bir sorun vardı. Yani kaptan bunu da göremeyebilir. Burada kaptanı suçlamamak gerekiyor. Yaptığı manevrayla belki kurtarmak istedi ancak bunu başaramadı. Bu da olabilir. O yüzden en çok bize VDR özellikle Voyage Data Recorder dediğimiz yani seyahatin kayda alındığında bunları daha iyi anlayabileceğiz. Ama biraz önce bahsettiğimiz gibi şu an 500 metre derinlikten de bunu çıkarmak açıkçası çok zor ve vakit alacaktır.
1: Evet tabii eğitimden ya da gemi içerisindeki bilgilendirmeden bahsettik. Bu tarz gemiler alabora evet. olmaya başladığında... Yani yolcunun hayatta kalma şansını en fazla arttıran şey nedir? Yani hem İstanbul'da hem de farklı illerimizde işte feribot kullanan ya da gemi kullanan çok sayıda vatandaşımız var. Yani can yeleğinin doğru kullanılması mı, mürettebatın tahliye yöntemi mi, yoksa geminin çok hızlı bir şekilde terk edilmesi mi daha güvenli ve doğru?
0: Tabii ki can yeleğinin uygun giyilmesi çok önemli. Daha çok hani İstanbul bölgesi için, bizim soğuk bölgeler için, özellikle hipotermi için kıyafetler bulunmakta. Gemi kaptanı tahliye emrini verdikten sonra hızla o kıyafetler giyilmeli ve o şekilde gemi terk edilmelidir can yeleğiyle birlikte. Tabii bunda hız çok önemli. Burada karar aşaması çok önemli ve buradaki her şey gemi kaptanına bağlı. Gemi kaptanının su almaya başladıktan sonra emir verdiğini düşünüyorum açıkçası gemiyi terk konusunda. Yalnız bu gemide sadece ve sadece sizin de gördüğünüz gibi yüzer cansalları mevcut. Yani havayla birlikte patlayan, açılan veya su basıncıyla birlikte açılan veya elle çekip açılan cansalları mevcut. Diğer normal kuru yük gemisi veya kruz gemilerindeki gibi filikalar mevcut değil. Şimdi böyle bir durum olduğu için de sadece imkan olarak bu vardı. Ve bunun iki tanesi biraz önce bahsettiğim gibi otomatik olarak patladı. İki tanesi de orada açık kaldı. Kapalı kaldı ve kullanılmadı. Tabii ki burada karar gemi kaptanıyla bağlı. Gemi kaptanı terk emri verdikten sonra ondan sonra geminin bir an önce tahliye edilmesi, can yeleklerinin tabii ki uygun bir şekilde giyilmesi gerek. Ben de maalesef ki görüntülerde ters olarak giyinmiş vatandaşları gördüm. Tabii ki bu bir korku ve panik anı. Adrenalin çok

0: yüksek. Kimin ne yapacağı belli değil. Yani sinir krizleri geçiren insanlar da vardı. Görüntülerde izledim. Ne yapacağını bilmeyen insanlar da vardı. Donup kalan insanlar da vardı.
1: Evet.
0: Burada mürettebat çok önemli. Mürettebatın da eğitimi çok önemli. Mürettebat eğer çok düzgün bir eğitimli olursa onları sakinleştirebilir ve gemiyi nasıl terk edeceklerini gösterebilirlerdi. Bununla yaptıklarına inanıyorum. Çünkü görüntülerde mürettebat arkadaşları da gördüm. Gemi kaptanı ve ikinci kaptanı görmedim tabii ki ama diğer normal sıra gemici arkadaşları da yayınlarda gördüm. Yardımcı olduklarını düşünüyorum açıkçası. Yoksa kimse orada kimse bırakmak istemez. Dediğim gibi gemi kaptanı bir de beyanını görmek lazım. Onun anlattıklarını dinlemek lazım. Tarafsız olmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yoksa biraz önce söylediğim gibi çok hızlı bir katamaran hızla seyreden, normalde yalpası çok düşük olan, sancak iskeleye yatmayan, batma ihtimali düşük olan bir
1: Yani normalde biz gemileri
0: teknede.
1: hani böyle çok yavaş ilerliyor gibi görüyoruz. İşte yük gemileri
0: Evet.
1: olabilir, diğer gemileri
0: Doğru.
1: böyle çok yavaş görüyoruz ama bu hız ne kadar? Yani 50-60 kilometre herhalde değil mi bu yolcu gemilerinde
0: Doğru.
1: ortalama hız?
0: Doğru.
1: Bu da deniz için
0: Doğru
1: oldukça
0: Ahmet
1: yüksek
0: Bey.
1: bir hız anlamına gelir mi?
0: Evet gelir Ahmet Bey. Şimdi normalde bizim ticari gemiler yaklaşık 12-13 mille seyreder. Yani onu da 1,8 ile çarpmış olursak zaten çok düşük bir rakam eder. Yaklaşık 20-22-23 kilometre hızla gider. Ama bu katamaran gemisi benim öğrendiğim kadarıyla yaklaşık 22-23 mille seyrediyordu ki bu deniz için yüksek bir sürattir açıkçası. Zaten yapılış amaçları, kullanım amaçları bu yüzden de çift gövdeye sahiptir. Yani sağlı ve sollu çift gövde üzerinde ortada boşluk olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu teknelerin amacı kısa mesafelerde, kesinlikle uzun mesafe değil, kısa mesafelerde çabuk, hızlı ulaşım ve daha çok yolcu amaçlı yapılmışlardı. Bunun için tabii yıllardan beri bu tekneler kullanılıyor. Aynı şekilde Trabzon ve Soçi arasında da bu tekneler kullanılmıştı daha öncesinde. Şimdi gene Kıbrıs ve Girne arasında, pardon Kıbrıs ve Türkiye arasında kullanılmakta. Bunlar gayet normal. Ama tabii ki biraz önce söylediğiniz gibi hava koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Bir gün öncesinde, 2 gün öncesinde burada korkunç bir fırtına olmuştu. Ve tabii ki denizler kabarmıştı. Ve o denizler kabardıktan sonra rüzgar gibi hemen gelip geçmez. Açıkçası biraz zaman gereklidir. Onların kalması gerek. Bunun için bir gün yeterli değil. Bu yolcuların da bahsettiği gibi fırtına vardı, hava vardı diyorlar ama aslında değil. Rüzgar aslında 10 knot şiddetinde. Bugün bütün bunları internetten takip ettik rüzgarı gösterdiğini. Ve batılıydı. Batı ve kuzey batıydı. Geminin hafif bordasına doğru yani iskele tarafına doğru denk geliyordu. Yani çok büyük etkileyici değildi. Aslında o ölü denizler olmasa böyle bir hani yolcuların bahsettiği gibi işte gemi gidiyor işte kafasını vuruyor bam bam sesler geliyor vurdu vurdu. İşte bunun olmasının sebebi bu ölü denizlerden, swell'lerden dolayı kaynaklı. Burada da yapısal bir hasar olduğunu düşünüyorum bu vurmayla birlikte ve yüksek süratle birlikte. Bundan sonra da tabii ki içeri su girdiğini ve daha çabuk alan büyük olduğu için suyu tutacak hiçbir şey olmadığı için hiçbir şekilde su geçirmez kapılar olmadığı için kolaylıkla su hareket etmeye başladı. Geminin dengesini ve tamamen ağırlık merkezini bozdu. İlk başta birazcık yattı. Daha sonrasında gemi kaptanı dönmek istemedi. Artık tamamen su içeri girdi ve bu şekilde yan yattığını düşünüyoruz. Tabii ki dediğim gibi en son videodan öğreneceğiz bunların hepsini.
1: Evet, tabii gemi kaptanı dahil 7 mürettebat gözaltına alındı. İfade işlemleri devam ediyor. Bir taraftan tabii ki teknik incelemeler devam edecek. İhmal var mı yok mu bu da araştırılacak. Ama son olarak şunu sormak istiyorum. Yani kaptan gözüyle özellikle hangi ihtimaller araştırılmalı? Yani aşırı hava koşulları, yük yolcu dağılımı, su alma, teknik arıza, hız veya insan hatası mı aranmalı? Yani ilk ihtimal olarak neye bakılmalı sizce?
0: Burada yani yolcu sayısı zaten 267 yani mürettebatla birlikte herhalde bildiğim kadarıyla. Bu zaten geminin taşıma kapasitesiyle aynı. Yani gemi bunu zaten taşıyabilir. Zaten eğer fazla bir yolcu olsa overload olduğu için zaten liman başkanlığı bunun kalkışına izin vermeyecek. Burada biraz önce söylediğim gibi karar gemi kaptanı ile alakalı. Gemi kaptanı gidebileceğini düşündüğü için liman başkanlığı da gereken şartları sağladığı için denize elverişlilik belgesi olduğu için

0: yeterli sayıda mürettebatı olduğu için ve overload, yani fazla yolcu bulunmadığı için kalkışına izin verdi. Bundan sonra tabii liman başkanının kalkışına izin vermesi bundan sorumlu olduğu anlamına da gelmez. Biraz önce söylediğim gibi burada nihai karar kaptanın kararıyla da alakalı. Burada o yüzden kaptanın kararı ve yaptığı yorum çok önemli. Ve gemi kaptanı kalkmaya karar verdi. Gidebileceğini düşündü. Ancak tabii ki böyle bir olayla karşılaştı. Burada tabii biraz önce de söyledim. Kaptanın beyanı çok önemli. Söyledikleri çok önemli. Olaylar anlatması çok önemli. Bilmiyorum hani ona ne kadar ulaşabiliriz veya ne kadar dinleyebiliriz. O zaman daha çok yorum yapabiliriz. Evet. Bir meslektaşımız olarak da. Bunlar tabii ki, bir de tabii ki geminin en son kontrolleri ne zaman yapıldı? Sayın Bakanımız bununla ilgili bir açıklama yaptı. 2 ay önce yapıldığını söyledi. Bu gemi KKTC bayraklı bir gemi. Ve KKTC'nin denetlemelerinde ve Türkiye'nin denetlemelerinde yapılmakta. Burada hem Girne Liman Başkanlığı'nda hem Mersin'deki Taşucu Liman Başkanlığı'nda surveyor arkadaşlarımız bu gemileri 6 ayda bir minimum denetlemek zorundalar. Bunun da 2 ay önce yapıldığını öğrendik. Denize elverişli olduğunu öğrendik. Bu tabii ki iyi bir şey. Bundan sonraki arayacağımız hata geminin bedensel, yani fiziksel bir duruma maruz kaldığını. Çünkü bizler, yani ben de hani belli bir dönem survey olarak çalıştığım için şunu söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Bizler tabii ki makinenin çalışmasını, cihazların çalışmasını, radar cihazını, arpa radar cihazını, gyro cihazını veya makine dairesindeki makinesini, jeneratörlerin, pompalarını denetleyebiliriz. Ama eğer geminin dış yapısında çok hani gözle görülür bir şey yoksa biz bunu tespit edemeyiz açıkçası. Belki de daha önceki seferlerinde bu tekne yüksek süratten ve bu dalgaları çarpmasından dolayı daha önceden de yıpranmış olabilir, bakınız. Yani bu da olabilir. Ve bu seferde artık yani bir anda böyle bir dalgayla karşılaşınca fiziki darbe sonucu yüksek süratten dolayı çarpmış ve burada bir gövdede bir hasar meydana gelmiş olabilir. Ya da bir cisme çarpmış olabilir. Ya da başka bir tekneye çarpmış olabilir.
1: Evet.
0: Böyle bir yüksek süratte çarptığı için bu gövdede bir delik veya bir yıpranma veya bir açılma sebep olabilir. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi bu tarz teknelerde aslında düşündükçe daha iyi bunu size söyleyebilirim. Yüksek süratte seyrettiği için ve alüminyum gövdeye sahip olduğu için deniz üstündeki olabilecek herhangi bir işte siha tarzı şeylerle de buna yıpratabilir. Çünkü sürat yüksek. Aynı araç gibi düşünün, küçük bir yani bir hayvana daha çarpsanız yüksek süratliyseniz ne kadar büyük bir etkisi var. Bu da onun gibi düşünün.
1: Evet.
0: Yani düşük süratli olmuş olsaydı belki çok daha az bir etkisi olurdu ama dediğim gibi bu katamarandan yüksek süratli ve dengeli aslında kısa mesafede çok iyi kullanılan deniz araçlarıdır.
1: Evet, peki. Girne'de yaşanan gemi faciasının ihmal mi, kaza mı olduğu tabii ki teknik incelemeler neticesinde ortaya çıkacaktır. 241 kişi sağ olarak kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybederken 18 kişi arama çalışmaları da devam ediyor. Gemi kazasının neden ve sonuçlarını bu saat diliminde Uzak Yol Gemi Kaptanı Emrah Çavuşoğlu ile birlikte değerlendirdik. Emrah Bey, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyor.
0: İyi geceler efendim, hoşçakalın.
1: Sağ olun. Konuğumuzu uğurladık. Diğer gelişmelere bakalım. Girne'den Taşucu Limanı'na gitmek için yola çıkıp alabora olan gemiyle aynı güzergahı izleyen bir başka gemi bir gün önce az daha benzer bir facia yaşayacaktı. O gemide bulunan müzisyen Helin Akkuş yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
2: Geçirdiğim en kötü yolculuk notuyla paylaştı. Korku dolu anları kaydedip sosyal medyada yayınladı. Faciadan tam bir gün önce az daha aynı akıbeti paylaşacaklarını anlattı.
3: Bugün çok şiddetli bir fırtına vardı ve biz çok korku filmi yaşadık yani. Bizi ne yaşatmışlar yani. Bizi ölümü sürmüşler resmen.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan müzisyen Helin Akkuş, Mersin'de yaşayan ailesini ziyaret için cumartesi öğle saatlerinde yola çıktı. Girne'den yola çıkan gemi, alabora olan gemiyle aynı güzergahtaydı. Fırtına nedeniyle gemi sürekli sallanıyordu. Genç kadın yolda o korku dolu yolculuğu kayda aldı.
4: Şöyle bir yolculuk.
2: Hayatının en kötü yolculuğunu tamamladığında ise şoktaydı.
3: Evet, indik. Otobüsümüz geldi bizi almaya. Kamera hala şokta.
2: Helin Akkuş ve beraberindeki yolcular ucuz kurtuldu. Bir günle kurtulmasının tarifi imkansız duygularını da aktardı.
3: Bugün Girne'de 4 mil açıkta insanlar kurtarmayı bekliyormuş. Ailemin sofrasında kahvaltı yapıyorum diye şükrediyorum ama az önce ciddi bir sinir boşalması yaşadım. Bu kadar kolay olmamalı. İnsan canını kastetmektir yani bu.
2: Yaşadıkları için mürettebata tepkiliydi.
3: Bizim çıkmamıza izin verilmedi. Ve 40-45 dakika beklediler ve yola çıktık. 5 dakika sonra dalgalar o kadar kötüydü ki sağlı sollu böyle denize sıfırlanıyordu camlarımız ve dönmek istedik. Bizi oyaladılar. Devam ettiler. Kendi gözlerinde bile korku vardı bu arada. Yani ikinci kaptan aşağı indi bizi sakinleştirmek için. Onda bile korku vardı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı programında konuştu. Bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında altın bir fırsat yakaladık, ihtiyacımız Büyük Türkiye mutabakatıdır dedi.
1: Büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir. Beraberliktir.
2: Birlik mesajı verdi, Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı.
1: Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatıdır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Zafer Bayramı programına katıldı. 2 yıl önce yaptığı iç cephe çıkışını hatırlatan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin altını çizdi.
1: Madem bölgemiz zor olduğu kadar tarihi bir süreçten geçiyor, bizim de milletçe buna uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bundan 2 yıl önce yine bu kürsüden milletimize iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapmıştık. Hamdolsun bu çağrımız hem siyasette hem de milletimiz nezdinde makes buldu. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe aldık. Terörsüz bölge hedefimizde de daha geniş bir vizyon ortaya koyduk. Şimdi bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak.
2: Programda Türkiye ve farklı ülkelerde görev yapan askerler de video mesajla bayram tebriklerini iletti.
3: Akdeniz'in öte yakasında milletimizin hak ve hukukunu temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.
2: Program kapsamında planlanan müzik dinletisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi kazası nedeniyle yapılmadı.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, süreç yasasının mecliste 467 oyla kabul edilmesinin tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Oy sayısı Büyük Türkiye mutabakatının ilanıdır dedi.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
5: Süreç yasasının mecliste 467 oyla kabul edilmesine işaret etti. Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı.
6: Kabule ilişkin bu yüksek sonuç sadece sistematik terörün tasfiye sürecinin ve yol haritasının büyük mutabakatla tescili değildir. Bu sonuç aynı zamanda Türkiye'nin geleceği için demokratik siyaset ve TBMM iradesi açısından büyük bir umut perspektifi de ortaya koydu. Bir anlamda Büyük Türkiye mutabakatının ilanı oldu.
5: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine verilen desteğin önemini anlatan makale kaleme aldı. Geniş yelpazedeki desteğe değindi.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son 40 yıllık tarihinde hem bu sayıda hem bu geniş yelpazede destek almış başka bir kanun teklifi tespit edilememiştir. 7565 sayılı kanun, meclis tarihinde anayasa değişikliği kanunu olmayan kanunlar arasında hem sayısal, hem oransal, hem de siyasi mecra çeşitliliği açısından en yüksek teklif desteğine sahiptir. Bu kısa tarihsel karşılaştırma, geçiş süreci kanununa sadece teklif desteğinin dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda olağan dışı bir yasama faaliyeti yürüttüğünün ve bunun tarihi bir öneme sahip olduğunun kanıtıdır.
0: Şimdi kısa bir ara, dönüşte buradayız.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 37, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 34 derece.

0: Sadece 4 mil açıklıkta, yani bu da 7,5 kilometreye tekabül ediyor. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple battı. Şimdi önemli bir noktadayız. Burası Girne'de bulunan kriz masasının kurulduğu nokta. Limana oldukça zaten yakın bir yer. Hemen bu görmüş olduğunuz binaların sağ tarafında arkada liman bulunuyor. Şimdi kimler buradaydı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan, Girne Belediye Başkanı gün boyu buradaydı. Peki hemen sol tarafta gördüğümüz bu insanlar, Kıbrıslılar neden burada bekliyor? Onlar da işte bu az önce saydığım isimler zaman zaman burada açıklama yaptıkları için, yetkililer gelip gittikleri, onlardan birer haber alabiliriz ümidiyle burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şimdi Girne'de artık saatler oldukça geç, gecenin ilerleyen saatlerine doğru da gidiyoruz ama bir önceki yayınlarda da söyledim, bu gece Girne'de kimseye uyku yok. Çünkü insanlar kimileri kayıplarını arıyor. Yani belki de en üzücü bu kazanın kısımlarından bir tanesi o. Çünkü hala bulunamayan, ulaşılamayan insanlar var. İşte acaba denizdeler mi? Denizde kayıp mı oldular? Yani cansız bedenlerine ulaşılabilecek mi, ulaşıldı mı? Ya da acaba hastanedeler mi diye burada bekleyiş sürüyor. Yaralılar var. Yine bir yandan yaralıların bir kısmının tedavisi hastanede devam ediyor. İşte fiziksel olarak görece iyi durumda olanlar, fiziksel olarak kendini iyi hissedenler evlere geçti. Ama onlar da psikolojik açıdan oldukça zor durumdalar. Çünkü bugün yaşadıkları şey gerçekten oldukça kötü, oldukça üzücü bir olay ve insanlar şunu söylüyorlar, yani kimisi 20 yaşında oğlu kaybolmuş, kimisinin 3 yaşında torunu kaybolmuş. Bugün kime mikrofon uzatsak ayrı bir hikaye, ayrı bir aslında orada acı var. Yani insanlar burada işte görüyorsunuz kendi aralarında konuşuyor. Acaba bir haber alabilecekler mi? Bunun ümidiyle bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şimdi aslında iyi haber şu, kısmen görece iyi bir haber. Cumhurbaşkanı şunu duyurmuştu. Bugün gece boyunca aramalar devam edecek mi diye sorduğumuzda evet, gece boyunca aramalar devam edecek dedi. Zaten 13 deniz aracı, 2 helikopterle hem arama çalışmaları hem tarama çalışmaları yine havadan devam ediyor. Tabii ki bu sevindirici, çünkü bu tarz olaylarda genelde havanın kararmasından dolayı geceleri özellikle arama çalışması yapmak çok mümkün olmuyor. Ama Girne'de bu yapılıyor. Bu sefer arama çalışmalarına ara verilmeyecek. Cumhurbaşkanına şunu da sormuştuk. Türkiye'den destekler geldi. Ek bir desteğe ihtiyacınız var mı diye sordum. Hayır. Şu anda kriz masasını kurduk. Tüm ekipmanımızla, tüm personel gücümüzle birlikte burada çalışmaya devam ediyoruz. Ondan yana da bir sıkıntımız yok açıklamasını yaptı. Ancak dediğimiz gibi burada ailelerin, işte yakınlarını bekleyen ailelerin de umutlu bekleyişi devam ediyor. Bir yandan da bu görmüş olduğunuz manzaranın bir benzeri Girne'deki çeşitli hastanelerin acil servislerinde var. Onlar da kimi yaralılarını bekliyor, işte onların tedavisi sürüyor. Kimi yine acaba kaybolan yakınlarımız hastaneye getirilmiş olabilir mi diye acil servisin önünde adeta nöbet tutuyorlar. Oldukça zor bir gece. Biz de kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte, artık saatler oldukça ilerledi. Ancak sabahın ilk ışıklarına kadar yine takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım gün ağardığında denizde nasıl manzaralar ortaya çıkacak? Onu da takipteyiz. Habertürk ekranlarından aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Girne'den Mersin'e uzanalım. Bir diğer kriz masası da Mersin Taşucu Limanı'nda kuruldu. Habertürk ekibinden Yasin Anzerli o noktada bizi bekliyor. Yasin, yeniden merhaba. Nedir son gelişmeler? Senden dinleyelim.
2: Evet Ahmet Arı, bir kriz masası da Mersin Taşucu Limanı'ndaydı. Aynı Girne'de olduğu gibi burada da umutlu bekleyiş vardı. Tabii o kazada yaralanan, hayatını kaybeden ve kayıp olan kişilerin sevenleri, yakınları da bu noktadaydı. Gün içerisinde yoğundu burası ama an itibariyle sakinleştiğini söyleyelim. Şu anda işte Taşucu yolcu terminalindeyiz. Eğer o elim kaza olmasaydı 12 sularında Girne'den yola çıkan o yolcu gemisi bu noktaya yaklaşık olarak 14-30 civarı gelecekti. Ve işte ekrana getirdiğimiz o çıkış kapısından yolcular çıkış yapacaktı ki maalesef o kaza yaşandı ve 8 vatandaş, 8 yolcu hayatını kaybetti. Onun yanı sıra söylediğimiz gibi 18 kişiyi arama çalışmaları hala devam ediyor. Denizin üzerinde olduğu gibi deniz araçlarıyla havadan da o çalışmalar devam ediyor. Umutlu bekleyiş de hem Türkiye'de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam ediyor. Akşam saatlerinde dediğimiz gibi kalabalıktı bu nokta ama zaman ilerledikçe yavaş yavaş buradaki bekleyiş de artık azalmaya başladı. Hem o yolcuların yakınları bu noktadan ayrılmaya başladı. Hem de bu noktada bulunan kurumlar vardı tabii ki. İşte başta sağlık ekipleri olmak üzere ambulanslar, UMKE ekipleri vardı. Onlar da bir önceki saat diliminde söylemiştik yavaş yavaş toparlandılar. Yarınla ilgili yapacaklarını konuştular ve buradan ayrıldılar. Emniyet güçleri, yine jandarma ekipleri de bu noktadaydı. Bir yandan da taşucu terminalinde, yolcu terminalinde Kıbrıs'a olan seferlerde durdurulmuş durumda. Mesela şu an ekranlara getiriyorum. İşte Kıbrıs plakalı bir araç bu noktada. Hemen Mustafa bu tarafa doğru gelelim. Yine bir araç da bu noktada. Yine onların araç sahipleriyle de konuştuğumuzda saat bugün gece yarısı 11.58, 11.59 gibi, daha doğrusu 23.59 gibi buradan binişlerini gerçekleştireceklerdi. Yola çıkacaklardı ama işte kazadan sonra seferler durmuş durumda. İşte bekleyenler var orada. Bir kişi bekliyor da, çünkü onu da yine sefere duran kişilerden bir tanesi o. Yine bir araç daha geldi, bakıyorum muhtemelen o da Kıbrıs plakalı olabilir. İçeride yine bekleyen kişiler var. Yani akşam saatlerinde ve gün içerisinde burada yakınlarını bekleyen, yakınlarına umutla bekleyen kişiler gitti. Onların yerine bir sonraki sefer için gelen kişiler burada kaldı. Çünkü seferler iptal oldu. Bahsettiğimiz gibi saat 14.30 civarında o kaza olmasaydı buraya geleceklerdi. Maalesef o kaza yaşandı. Tabii 241 kişiye de sağ salim ulaşıldı. Az önce Emine'nin bahsettiği gibi Kıbrıs'taki hastanelerde tedavileri devam edenler var. Tedavileri ayakta olanlar ve yine durumu iyi olanlar, evlere gidenler var. Buraya gelirler mi diye de burada bir hareketlilik vardı. Hani tahliye süreci olursa işte bu limana geliş olabilirdi. Buradan belki sağlık ekipleri ya da sağlık ekiplerine ihtiyaç duyanlar bazı hastanelere belki sevkleri gerçekleşebilirdi. Ama o durum yaşanmadı. Çünkü çok sıcağı sıcağına gün içerisinde olan hani bir gelişme olduğu için, bir kaza olduğu için hani 12 saati geride bırakıyoruz ki bir yandan tahkikat tabii devam ediyor. O kişilerle ilgili sağlık kontrollerinin ardından ifade verme işlemleri de Kıbrıs'ta olacak. Tabii bugün gün içerisinde devlet erkanından da bu konuyla ilgili hem Türkiye cephesinden hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cephesinden peş peşe açıklamalar gelmişti. Yine başta Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Hem başsağlığı dileklerini hem arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlarıyla yine yetkilileriyle işbirliği halinde bu süreci yönettiklerinden bahsetmişti. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yine hükümet temsilcilerinden de açıklamalar geldi. Sürecin devam ettiği, çalışmaların sürdüğü ve süreceği yönünde, yani bu akşam, bu gece de bu çalışmalar malum devam edecek kazanın olduğu noktada. Buradaki bekleyiş de an itibariyle biraz daha dediğimiz gibi sakinleşti. Artık vatandaşlar, bekleyenler, yakınları olanlar bu noktalarda o kazadaki yolcuların, onlar gittiler evlerine ama yarın yine buraya gelecekler. Burada o bekleyiş sürecek. Biz de belki hani tahliye olabilir mi? Yine bu noktaya geliş olacak mı diye burada olacağız yarın gün içerisinde de. Yine kriz masasının buradaki çalışmaları, faaliyetleri yarın içerisinde de devam edecek. UMKE'nin olsun, yine sağlıklı sağlık ekiplerinin, AFAD'ın olsun, buradaki görevlendirmelerinin devam edeceğini söyleyelim. Ama an itibariyle Ahmet Arı, Taşucu Limanı'nda sakin bir görüntü var. Seferler durmuş durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan kişiler de buradaki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Onlara da sabah saat 9'da bir açıklama yapılacak. Devam edecek mi seferler? Buradan tekrar Kıbrıs'a doğru gemiler yola çıkacak mı? Henüz net bir bilgi gelmedi. Net bir açıklama da gelmedi ama yarın sabah saat 9 civarında bir bilgilendirme en azından yolculara yapılacağını söyleyelim.
1: Peki, teşekkürler Yasin Anzerli. Kolaylıklar diliyorum. Devam edelim diğer gelişmelerle. Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında yaşanan panik dolu anların görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan kurtulanlar da mürettebatı yola çıkılmaması konusunda uyardıklarını söyledi.
3: Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcular yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Yolcular gemi mürettebatını hava şartları hakkında uyardıklarını söyledi. Gemi batmadan önce yaşananların görüntüleri de dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Can yeleği takmış yolcuların panik içinde çığlık attıkları görüldü. Bazı yolcular çocuklar var diyerek feryat etti. Kazadan kurtulan yolcular da yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Yolcular mürettebatı uyardıklarını dile getirdi.
4: Yolcular hep uyardı. Bu havada gidilmez. Bura hava alacak. Böyle vura vura gidiyordu. Herkes uyardı. Bak, su kaçakları başladı. Dediler ki civatalardan geliyor. Sonra koltuklar kırıldı. Bir şey olmaz. Bize alışkınız dediler. Sonra ön taraf patlayınca da geri dönmeye kalktılar. Dönerken de camlar patladı. İçine su almaya başladı. İşte diyeyim size, hemen koşarak gittim. Oradan bir yerden de bir can yeleği buldum. Boynuma taktım, atladım.
5: Çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Zaten ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendine en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Kimseye can yeleği, mühan yeleği vermedi. Herkes kendi mücadelesinden kurtuldu. Yüzmeyi bilmeyenler var. Kimseye can yeleği dağıtmadılar. Gemi battıktan sonra kim nasıl can yeleği alacaklar? Hani bir gemi görevlisin, batacaksın, dağıtırsın can yeleğini. Herkes tedbirini alır. Ama yok, bu battı. Ondan sonra kim kimi kurtarırsa. Kendileri kurtardı kendini.
3: Yolcular gemi şirketinden şikayetçi olacaklarını da ifade etti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programında konuştu. Gündeminde Girne'deki gemi faciası vardı. Kazanın sorumlularından hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız dedi.
6: Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor. Sağ olarak kurtulan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. Rabbim milletimizi ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum.
1: Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin Ankara'dan da ard arda açıklamalar geldi. Paylaşımlarda kurtarma çalışmalarına verilen destek vurgulandı.
7: Girne açıklarında alabora olan gemi ve verilen desteğe ilişkin Ankara'dan açıklamalar peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında bakanlığımıza bağlı sahil güvenlik komutanlığı ekiplerimiz tüm deniz ve hava unsurlarıyla bölgeye anında intikal etmiş olup kazanın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmalarını aralıksız ve titizlikle sürdürmektedir ifadelerini kullandı. Bir açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik yayınladığı mesajda kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla ifadelerine yer verdi.
8: Batıyoruz.
7: İletişim Başkanı Burhanettin Duransa bölgede arama kurtarma çalışmalarının ilgili kurumlarca kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de gemi kazasıyla ilgili 7 kişilik heyet görevlendirildiğini açıkladı. Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasını büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize kolaylık ve başarı diliyorum ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i aradığını açıkladı. Özdemir, Genel Başkanımız devam eden arama kurtarma çalışmaları için her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu iletmiştir bilgisini paylaştı. DEM Parti'den yapılan açıklamada da yaşanan bu faciada gemide bulunan yolcuların ve mürettebatın yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadesi yer aldı.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan hareket eden bir yolcu gemisi su alarak alabora oldu. 8'i mürettebat, 267 kişiyi taşıyan gemide 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Korkmaz Girne'de kurulan kriz masasından son durumu aktardı. Dinleyelim.
1: Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti belki de yakın tarihinin en büyük deniz felaketlerinden, deniz kazalarından bir tanesini yaşadı. 30 Ağustos tarihinde öğle sularında 12.30'da 267 kişiden oluşan bir yolcu gemisi bugün ne yazık ki Girne'den

0: ABD ordusu İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırıya karşılık vereceklerini duyurdu. İran devrim muhafızları ordusu ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları olduğunu duyurdu. İran devrim muhafızları ordusundan yapılan açıklamada Lark Adası'na saldırının Amerikan Siyonist düşman tarafından düzenlendiği bildirildi. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada saldırının ABD ve İsrail'in bölgedeki itibar kaybı ve iç sorunları nedeniyle kötü rollerini yeniden canlandırma ve kamuoyunu yönlendirme çabası olduğu savunuldu. ABD basınında çıkan haberlerde ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na roket atarlarla saldırı düzenlediği belirtilmişti. ABD ve İran arasındaki gerilim bir kez daha yükseldi. İran devrim muhafızları ABD ordusunun Lark Adası'na saldırı düzenlediğini ve saldırılara karşılık verileceğini bildirdi. Bölgede yükselen tansiyonu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık'la birlikte konuşacağız. Nuri Hocam, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ahmet Bey, iyi geceler, teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam, ABD medyası saldırıyı duyurdu. Yani ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na iki farklı noktaya saldırdığını açıkladı. Tabii devrim muhafızlarından yapılan açıklamadaysa siviller başta olmak üzere can kayıplarının olduğu açıklandı. Haftalar sonra gördüğümüz bir saldırı geldi. Yani bu saldırıyı nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Evet Ahmet Bey, biliyorsunuz Donald Trump geçtiğimiz günlerde de İran'a yönelik kapsamlı bir ekonomik savaşı başlattığını duyurmuştu. İran rejimini bu ekonomik yaptırımlarla baskı altına alacağını ifade etmişti. Bu saldırının düzenlenmesi, yani Lark Adası'na yönelik bir saldırının düzenlenmesi de bu ekonomik baskılara, ekonomik yaptırımlara bir de askeri baskı unsurunun eklendiğini gösteriyor. Yani Donald Trump'ın çifte bir baskılama yöntemi İran rejimine yönelik uyguladığını ifade edebiliriz. Yani bir taraftan ekonomik olarak Tahran yönetimini sıkıştırmak isteyen Trump yönetimi, diğer taraftan da uzun süredir artık bir kör düğme dönen Hürmüz bağlamında İran'a yönelik askeri saldırı seçeneğini bir kenara koymadığını göstermek istiyor. Tabii buradan bir netice alabilir mi Amerikan yönetimi, Trump yönetimi? Yani Lark Adası'na saldırdı veya Hürmüz'de farklı yerleri vurdu. Bu Tahran yönetimine geri adım attırır mı? Barış masası tekrar kurulur mu? 17 Haziran mutabakatı malumunuz parçalandı, yok oldu. Evet. Ve Amerika ile İran hala hazırda aslında bir savaş halinde. Ben bunun İran'ı çok zorlayacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani Trump önceki dönemlerde de pek çok saldırı düzenledi. İran'a yönelik askeri baskıyı artırdı. İran'da muhtelif şehirleri vurdu. Hatta sivil altyapılara yönelik de bir takım Amerikan ordusunun saldırıları olmuştu. Ama baktığımızda bunlar Hürmüz Boğazı ekseninde Tahran yönetiminin geri adım atmasını beraberinde getirmedi. Şimdi aslında bu saldırının zamanlaması da biraz manidar Ahmet Bey. Çünkü Umman'la İran arasında malumunuz bir görüşme trafiği var. Hürmüz Boğazı'nın nasıl yönetileceğine dair, burada evet, yeni statükonun nasıl tesis edileceğine dair müzakereler devam ediyor. Batı basınına yansıyan, Amerikan basınına yansıyan özellikle bilgilere baktığımızda burada İran'ın Hürmüz'den geçişlerde bir ücret alma noktasına geri adım atmadığını görüyoruz. İşte İran'la Hürmüz, özür diliyorum, Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş tarifesine dair yavaş yavaş da bir mutabakat oluştuğunu görebiliyoruz. Tabii bunlar Trump yönetiminde memnun etmiyor. Malumunuz yine Trump geçtiğimiz günlerde şayet Umman böyle bir anlaşmaya imza atarsa Umman'ı da bombalayacağını ifade etmişti. Dolayısıyla Trump burada Amerika'nın askeri kaslarını, gücünü göstermek istiyor ama bu saldırganlıktan da bir netice alamıyor. Günün sonunda İran hala hazırda Hürmüz'ü istediği gibi kapatmayı başarıyor. Hürmüz'deki ticari gemilere baskı uygulamayı başarıyor. Buradan da Trump'ın ben bu saldırılardan da bir netice almasının son derece zor olduğunu düşünüyorum. Yani muhtelif işte Lark Adası'nı vuruyorsunuz, başka yerleri vuruyorsunuz ama İran devrim muhafızlarının Hürmüz jeopolitiğinde orayı tam kontrol edebilmek için veya geçecek ticari gemilere baskı uygulamasını ortadan kaldıracak düzeyde bir başarı elde edemiyor Amerikan yönetimi. Zaten edebilmiş olsaydı bunu 6 aylık süre içerisinde hep birlikte müşahede ederdik. Dolayısıyla buradaki kör düğümü, yani Hürmüz'de yaşanan kör düğümü Trump'ın bu saldırılarıyla bertaraf etmesi de bana çok ihtimal dahilinde görünmüyor Ahmet Bey.
0: Evet, Washington Post'a yansıyan önemli bir iddia var. O iddiada şu, ABD'li üst düzey askeri yetkililer İran'la olası geniş çaplı bir çatışmanın ya da daha doğrusu savaşın çok mümkün olmayacağını, yani ileri seviyelere taşınamayacağını ifade etmişler. Şimdi devrim muhafızları da diyor ki bu saldırıya karşılık vereceğiz ifadelerini kullanıyor. Hedefe de şunu söylüyor, Amerikan ve Siyonist düşmana karşı karşılık vereceğiz. Yani sizce İran bu saldırının, yani son saldırının ABD ve İsrail işbirliğiyle düzenlendiğini mi düşünüyor?
1: Yani Ahmet Bey, genel olarak baktığımızda zaten Tahran yönetimi ABD ile İsrail'i ayrı görmüyor. Özellikle Lübnan dosyası bağlamında sizinle daha önce yaptığımız yayınlarda da bunu konuşmuştuk. Lübnan'a yönelik İsrail saldırganlığından da bizzat Amerika Birleşik Devletleri'ne, Trump yönetimini sorumlu tutacağını defaatle ilan etmişti. Dolayısıyla burada zaten İran genel olarak bu savaş bağlamında ABD ile İsrail arasında herhangi bir ayrım gütmüyor. Bu ayrım gütmeme politikası tutumu da bu son yapılan açıklamaya yansımış gibi görünüyor. Tabii şunu takip edeceğiz. Yani hala hazırda an itibariyle sizle de yayına bağlanmadan önce şöyle kısaca ben yine bir uluslararası basını taradım. An itibariyle İran'ın bu saldırılara yönelik balistik füzelerle karşılık verdiği, füze saldırılarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne cevap verdiği ifade ediliyor. Bu saldırılar İsrail'e uzanacak mı? Yeniden İsrail'e vurmaya başlayacak mı İran? Bunu takip edeceğiz ama ben açıkçası İran'ın kısa vadede İsrail'e yönelik bir saldırı gerçekleştirmesinde kısa vadede beklemiyorum. Yani burada artık mesele İsrail'in biraz daha devre dışı kaldığı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşı karşıya geldiği bir yıpratma savaşıyla karşı karşıyayız. Yani burada aktörler bir şekilde güçlerini göstererek, birbirlerine yönelik saldırılarda, misillemelerde bulunarak nihai olarak karşı tarafın pozisyonunda bir yeni yaklaşım oluşturmayı, pozisyondan geri adım attırmayı hedefliyor ama şu ana kadar ne İran Amerika Birleşik Devletleri'ne geri adım attırabildi ne de Amerika Birleşik Devletleri İran'a geri adım attırabildi. Dolayısıyla şu anda tam bir yıpratma savaşının ortasında bulunuyoruz Ahmet Bey. Ben bunun da kısa vadede böyle çözülebileceği kanaatinde değilim. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Trump yönetimi İran'a yönelik çok geniş çaplı bir saldırının hazırlığındayken işte Trump tekrardan durma kararı aldığını söyledi. İşte İranlılar bizden ricacı oldular, bölge ülkeleri bizden ricacı oldular vesaire dedi ama yani Trump da iç politikada büyük bir baskı altında artık. Hatta biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşında da yeni bir hareketlenme söz konusu. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran savaşı nedeniyle harcadığı Patriot'ları Ukrayna'ya işte veremeyeceğini söyledi Donald Trump. İşte burada İngiltere yeni bir rol almaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin yerine. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Evet, Trump böyle hani kuyruğu dik tutan bir söylem üretiyor ama Amerika Birleşik Devletleri açısından da askeri olarak sahada çok parlak bir tablo yok. Ya bir de şöyle bir durum var Ahmet Bey, bu tip silahları böyle bugünden yarına üretebilmeniz mümkün değil. Yani İran'ın saldırılarına karşı koymaya gayret ediyorsunuz ama bu karşı koymak için kullandığınız gelişmiş hava savunma sistemleri vesaire bunlar öyle 1-2 gün içinde üretilebilecek şeyler değil. Uzun süredir de bu savaş devam ediyor. Ve İran da aslında biraz buna oynuyor. Yani ne kadar bu yıpratma savaşını

0: devam ettirirsem Trump'ı o kadar geri adım attırma ihtimalim artar diye düşünüyor. Ama Donald Trump da burada geri adım atmıyor, pes etmiyor. Dolayısıyla tam bir dediğim gibi kördüğüm ve bilek güreşiyle halen Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıyayız. Kısa vadede ben Umman'la İran arasındaki görüşmelerden bir netice alınsa bile Trump'ın da buna çok ikna olacağı kanaatinde değilim Ahmet Bey. Zaten evet, bunu kendisi de söyledi. Amerikalılar da ifade ettiler. Yani Trump savaş öncesi statüsüne Hürmüz'ün dönmesini istiyor kısaca. İran tarafı da şunu söylüyor: biz savaştık, galip geldik, burada artık bizim sözümüzün geçtiği yeni bir statüko oluşturacağız Hürmüz'de. İşte bu ikilem, tarafların pozisyonları arasındaki bu makas daraltılamadığı için de bu gerilim böyle süre gidecek gibi görünüyor.
1: Evet, tabii bu yapılan son saldırının piyasaları etkilemeye dönük bir saldırı olduğunu düşünenler de oldukça fazla. Tabii geçtiğimiz günlerde ABD ve Venezuela arasında bir petrol anlaşması yapıldı. 100 yıllık bir anlaşmadan bahsediyoruz. Trump bu anlaşmayı dünya tarihinin en büyük anlaşması olarak duyurdu. Şimdi şu noktadan bakmak istiyorum. Tabii Trump'ın bir diğer açıklaması da Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan etmesine yönelikti. Yani Lark Adası'na yapılan saldırı Hürmüz Boğazı'na oldukça yakın bir nokta olduğunu biliyoruz. Ekonomik yaptırımların devam edeceği ABD tarafından açıklanmıştı. Bir taraftan ekonomik yaptırımların daha da arttırılması, Lark Adası'na yapılan baskılar, yani piyasaları etkilemeye dönük bir saldırı olabilir mi hocam?
0: Yani şimdi Ahmet Bey, bunun spekülasyonu çok yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Yani sadece Türkiye'de değil, yani Avrupa'da, dünyanın muhtelif bölgelerinde Donald Trump'ın işte bu çatışma, barış, çatışma, barış, bu döngünün aslında para piyasalarında bir manipülasyon ve bunun üzerinden hani bir para kazanma aracı olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Tabii biz bunu somut olarak ispatlayamayız ama gerçekten piyasanın gidişatına baktığımızda da hem kripto para piyasalarında olsun, işte hem altın piyasalarında olsun, biliyorsunuz çok büyük oynaklıklar var. Bu da tabii İran'la ABD arasındaki savaşta doğrudan ilintili. Burada da aslında Donald Trump'ın hani bu savaş vesilesiyle böyle bizim para piyasalarında insider trading dediğimiz bir şey var. Yani içeriden bilgi alıp önceden FX piyasalarında, özellikle uluslararası piyasalarda önceden pozisyon alıp işte para kazanan insanlar var. Donald Trump'ın da buna çanak tuttuğuna dair bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Elbette savaşla ekonomi arasında hani doğrudan bir ilişki var. Bu kullanılmış olabilir mi? Büyük ihtimalle kullanılmıştır ama kümülatif olarak baktığımızda, hani siyaset olarak, siyasal açıdan değerlendirdiğimizde bu savaşın da Donald Trump'a büyük bir maliyeti ve faturası oldu. Yani dolayısıyla ben bu son saldırının, yani Lark Adası bağlamında gerçekleştirilen saldırının hani para piyasalarıyla çok alakalı olduğu kanaatinde değilim. Şimdi malumunuz geçtiğimiz günlerde bir Jackson Hole toplantısı oldu. Fed Başkanı burada açıklamalar yaptı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizin hala yüksek seyrettiğini, gerekirse özür diliyorum, enflasyonun yüksek seyrettiğini, gerekirse bir faiz artırımına gidebileceğini ifade etti. Bunlar aslında Donald Trump'ın hoşuna gitmeyen söylemler. Yani Fed Başkanı'nı kendisi getirdi ama aslında Trump da bu söylemlerden hoşlanmıyor. Trump faizleri indirmek istiyor. Seçime giderken piyasaya biraz daha fazla para sürmek istiyor. Amerika'da da seçmenlerin büyük çoğunluğunun biz borsa yatırımcısı olduğunu biliyoruz. İşte kripto para piyasalarında yatırım yaptıklarını biliyoruz. Buradaki oynaklık da tabii küçük yatırımcının zarar görmesini beraberinde getiriyor. Şimdi baktığımızda aslında Trump'ın hani faiz indirilmesini istediği bir ortamda İran savaşını harlaması, İran savaşını tekrardan alevlendirmesi, petrol piyasalarında yol açacağı bunun alt üst olur, Amerika'da enflasyonist baskıyı artıracaktır. Yani Trump'ın bunu hesaplayarak böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkçası çok düşünmüyorum. Bu daha çok politik motivasyonlarla yapılmış bir saldırı kanaatindeyim. Yani özellikle Umman müzakereleri, dediğim gibi Trump'ın çok istemediği bir biçimde ilerliyor. Yani Trump burada da Umman üzerinden yürütmeye çalıştığı sürece çok başarılı götüremiyor. Bunu bir noktada İran'ın pozisyonunda bir geri adım attırma bağlamında bir askeri operasyon olarak değerlendiriyorum. Önümüzdeki günlerde bu devam da edebilir Ahmet Bey. Yani malumunuz bu 17 Haziran tarihinde imzalanan Pakistan arabuluculuğundaki 14 maddelik mutabakatın çökmesinin temel nedeni de buydu. Yani Trump burada Hürmüz'ün tamamen açık olması gerektiğini iddia ederken İran tarafı şunu diyordu, bizim belirlediğimiz güzergah

0: üzerinden bu gemilerin geçiş yapması lazım. Bu güzergahı çiğnediklerinde biz saldırı yaparız diyordu İran tarafı. Yani dolayısıyla bu anlaşmazlık devam edecekmiş gibi görünüyor ve bu kör düğümü izlemeye devam edeceğiz galiba.
1: Evet, tabii ABD tarafından ekonomik yaptırımlar biraz daha artırıldı. Bir Mısır bankası da tabii ABD yoluyla en azından İran'ın dolara ulaşmasını kolaylaştıran bankada sistemden çıkarılacağı açıklanmıştı. Şimdi Lark Adası'nın Hürmüz'e çok yakın olduğunu biliyoruz.

de oturup Amerikalı üst düzey yetkililer, yine başkan danışmanları, yani Amerikan politikasını şekillendiren karar alıcı mekanizmanın unsurları mutlaka değerlendirdiler. Değerlendirdikleri için Donald Trump bir dönem bunu seslendirdi, dillendirdi biliyorsunuz. Ama bu çok zor bir senaryo. Yani gidip işte orayı ele geçirmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'e asker çıkartıp orayı tutabilmesi çok mümkün görünmüyor. Yani siz 5 bin asker çıkartırsınız.

0: saldırılar İran devrim muhafızları tarafından işte Lark Adası ve etraftaki irili ufakta adalardan gerçekleştiriyor. Şimdi Trump buraları vurarak şu mesajı veriyor. Hani benim elim de boş değil. Gerekirse ben de buralara askeri müdahalede bulunabilirim. Dolayısıyla ticari gemilere saldırmamanız noktasında sizi uyarıyorum, size bir mesaj veriyorum diyor Donald Trump. Yoksa evet, hani Lark Adası'nı vurdu, bu saldırıdan sonra Amerikalılar gidip bir işte çıkarma yapacaklar, Hürmüz'ü ele geçirecekler gibi bir senaryo
1: söyledik. Gerekirse Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin toprağı ilan edebileceğini. Yani bu son saldırıda Washington İran'a şu mesajı mı veriyor? Gerekirse Hürmüz Boğazı'na gerçekten el koyabiliriz mi mesajını vermek istiyor?
0: Yani Ahmet Bey, bu senaryoyu Pentagon'da, CIA'de oturup Amerikalı üst düzey yetkililer, yine başkan danışmanları, yani Amerikan politikasını şekillendiren karar alıcı mekanizmanın unsurları mutlaka değerlendirdiler. Değerlendirdikleri için Donald Trump bir dönem bunu seslendirdi, dillendirdi biliyorsunuz. Ama bu çok zor bir senaryo. Yani gidip işte orayı ele geçirmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'e asker çıkartıp orayı tutabilmesi çok mümkün görünmüyor. Yani siz 5000 asker çıkartırsınız Hürmüz Boğazı'na, geçici bir kontrol sağlarsınız ama bu askeri varlığın, yani Amerikan toprağı yapacağım diyor ya Donald Trump, bu askeri evet, varlığın devam ettirilmesi önemli. Bu askeri varlığı devam ettirebilmeniz için sizin oraya en az 50 bin asker göndermeniz lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunu yapabilecek bir durumda değil. Yani Trump'ın bu söylemlerini açıkçası ben çok ciddiye almıyorum. Biraz da iç kamuoyuna yönelik mesajlar olarak değerlendiriyorum Ahmet Bey. Çünkü hani Hürmüz Amerikan toprağı oldu demek ne demek? Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri burayı hani kontrol etmeyi bırakın, evet bir deniz ablukası uyguluyor ama İran'ın blokajını bile kıramıyor. Yani bırakın evet, Hürmüz Adası'nı ele geçirmeyi, bu deniz blokajını kırabilen bir Amerika Birleşik Devletleri bile yok karşımızda. Dolayısıyla Trump'ın bu söylemleri bana biraz afaki söylemler gibi geliyor. Ama şu mesajı veriyor, onda size katılıyorum. Yani özellikle Hürmüz'den geçecek bu ticari gemilere yönelik saldırılar İran devrim muhafızları tarafından işte Lark Adası ve etraftaki irili ufakta adalardan gerçekleştiriliyor. Şimdi Trump buraları vurarak şu mesajı veriyor. Hani benim elim de boş değil. Gerekirse ben de buralara askeri müdahalede bulunabilirim. Dolayısıyla ticari gemilere saldırmamanız noktasında sizi uyarıyorum, size bir mesaj veriyorum diyor Donald Trump. Yoksa evet, hani Lark Adası'nı vurdu, bu saldırıdan sonra Amerikalılar gidip bir İşte çıkarma yapacaklar, Hürmüz'ü ele geçirecekler gibi bir senaryo bana çok mümkün görünmüyor Ahmet Bey.
1: Peki, bölgemizde tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD basını duyurdu bu saldırıyı. ABD ordusu İran'ın Lark Adası'nda iki farklı noktaya roket atarlarla saldırı düzenledi. İran tarafından yapılan açıklamada siviller dahil olmak üzere can kayıpları olduğu ifade edildi. Bu saldırıyı bu saat diliminde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık hocamızla birlikte değerlendirdik. Nuri hocam, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: İyi geceler, iyi yayınlar Ahmet Bey.
1: Çok teşekkürler. Diğer gelişmelere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndaki diploma alma ve sancakdemir teslim töreninde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayi ve güvenlik alanında artık farklı bir ligin oyuncusu olduğuna dikkat çekti. Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor dedi.
2: Yerlilik oranını %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde, deyim yerinde ise artık sadece kendimizle yarışıyoruz. Savunma sanayi ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda kat ettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir.
3: Türkiye'nin kat ettiği mesafeye işaret etti. Artık farklı ligin oyuncusuyuz mesajı verdi.
2: Türkiye artık bunları kale alacak, bunların ezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuştu. Türk ordusunun en güçlü dönemini yaşadığına dikkat çekti, FETÖ'nün verdiği zarara vurgu yaptı.
1: 15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor. Üniversitemize saldırıyordu. Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet, millet ve memleket aşıklarının yazdığı destaklarla verdik. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor.
0: Törende Kara Harp Okulu'ndan 807, Deniz Harp Okulu'ndan 271, Hava Harp Okulu'ndan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmen diplomasını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönem birincisi olanlara diplomalarını verdi.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının başkent Ankara'daki ilk adresi yine Anıtkabir oldu. Resmi törenin ardından ziyarete açılan Anıtkabir'e vatandaşların ilgisi yoğundu. Başkentte kutlamalar kapsamında kortej yürüyüşü de düzenlendi.
3: Bursa'dan geliyoruz biz. Gerçekten bir ülkenin milli değerleri çok önem arz ediyor. Ve biz burada Anıtkabir'de bunu kanımıza kadar, iliğimize kadar, çocuklarımıza kadar hissediyoruz.
4: İçeri girdiğimde acaba burası neresi diye bir merak ettim. Heyecanlandım. Ondan sonra aralıklardan bu Anıtkabir'i gördüm. Heyecanlandım ve ben İstanbul'dan geliyorum.
5: Ülkemizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. İzmir'den geldim. Çok duygu dolu anlar yaşıyorum şu an. İlk defa 30 Ağustos'u burada kutluyorum.
6: Kimi yaşlı, kimi genç. Türkiye'nin dört bir yanından 7'den 70'e herkesin adresi ortaktı. Eline bayrağını alan Atar'ın ebedi istirahatgahını ziyaret etti.
2: Resmi törenlerin ardından Anıtkabir ziyareti açıldı. 7'den 70'e pek çok vatandaş Büyük Tarru Zaferi'nin 104. yıl dönümünde atasının huzuruna koştu.
7: Her zaman geldiğim gibi kendimi heyecanlı ve gerçekten çok güzel hissediyorum. Atamızın huzurunda başımız dik, Türk genci olarak çıkmaktan da gurur duyuyorum her zaman.
8: Ben Başkale'den gelmişim. Gelince de buraya her gün ziyaret ediyorum.
6: Kuvvet komutanlıklarından askerler, gaziler, dönemi yansıtan tarihi bölük, mehteran takımı, askeri bandolar, jandarma ve emniyetin motosikletli timleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferi kutları. Eline Türk bayrağı alan Ankaralılar yürüyüş güzergahına akın etti. Yürüyüş marşlar eşliğinde başladı.
9: Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Mehmetçik Atatürk Bulvarı'ndan Ulus'taki 1. Meclis'e yürüdü. Yürüyüşe vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik etti.
10: Eğlenceli geçiyor ve çok mutluyum böyle askerleri gördüğüm için.
11: Kalbim çok heyecanlı atıyor ve bu kadar askeri hiç bir arada görmemiştim. Çok mutluyum. İyi ki Atatürk'ün çocuklarıyız.
12: Bunu yaşamayan bilmez. Bunun geçmişini bilmeyen bilmez. Şehitlerimizi anlamayan bilmez.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Yenikapı semalarında nefes kesen bir gösteriye imza attı. Gösteri pilotunun havadaki nefes kesen manevraları vatandaşlardan büyük alkış aldı.
13: Çok gururluyuz, çok mutluyuz.
14: Ben mutluyum. Bugünüme mutluyum.
13: Aslında ben Bursa'da yaşıyorum. Sırf Solo Türk için buraya geldim bugün. Ben çoğu zamanları istiyordum bunu izlemek. İstanbul'da olduğunu görünce de hemen geldim buraya.

0: Solo Türk Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde Yenikapı Meydanı üzerinde uçtu. Saatler öncesinden gösteri alanını dolduranlar gözlerini gökyüzüne çevirdi. Solo Türk İstanbul semalarında adeta bir görsel şölene imza attı. Keskin dönüşler, yüksek hızlı geçişler ve akrobasi hareketleri sırasında heyecanla doğruğa çıktı.
1: Solo Türk'ü devamlı takip ediyoruz.
2: Gözlerimiz hızlı bayrağımızla birlikte gökyüzünde olacak.
1: Biz oraya gidiyoruz.
3: Solo Türk çok seviyorum. İnşallah büyüyünce de Solo Türk ben olmak istiyorum.
4: Karşınızda Solo Türk dolusu.
5: Yüzlerce kişinin gözlüğü gökyüzünde Solo Türk istiyoruz.
6: Çok güzeldi, çok heyecanlıydık, bayıldık.
7: Benim babam 1 yaşımdan beri aslında pilot olmamı istiyor, o yüzden kask olsun, tulum olsun her zaman bana yardım etti hayallerimde.
8: 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Çok mutlu oluyorum böyle günlerde. Çünkü çok güzel etkinlikler oluyor. Solo Türk de bunların bir numarası.
0: Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla gökyüzündeki Solo Türk'e eşlik etti.
9: Çok duygulan. Ya çok güzeldi. Çok böyle birden gelince insan daha farklı hissediyor o yüzden. Çok güzeldi. Hepsi benim için çok kıymetli. Çok mutluyum.
10: Bu hissiyat apayrı bir şey. Ya anlatılmaz. Yaşanması gerekiyor.
11: Pilotlarımızla çok gurur duyduk. Askerlerimizle sabah Vatan Caddesi'ndeydik. Şimdi de Solo Türk'e geldik. Mutluyuz, gururluyuz. Ne mutlu Türk'üm diyene.
12: Yani inşallah zaferimiz, milletimiz böyle devam eder. Yani Türk hürdür.
13: ...30 Ağustos Zafer Bayramı 104. yılında tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul'da kutlamaların adresi Vatan Caddesi oldu. İzmir'de ise bayram coşkusu Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı.
14: Elimde bayrak, yüreğimde Atatürk. Çok duyguluyum.
15: Daha önce katılmış mıydın?
16: Tabii, imkanım dahilinde katılıyorum. Vatanım, milletim bağımsız için yani büyük bir gün.
15: Nereden geldiniz efendim?
17: Biz Erzurumluyuz. Erzurum'dan geldim. Bugün de özellikle kızımı getirdim yanıma ki görsün. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok onur duyuyorum.
18: Ellerinde Türk bayrakları, yüzlerinde gurur vardı. 30 Ağustos Zafer Bayramı 104. yılında da büyük coşkuyla kutlandı. İstanbul'da kutlamaların adresi bu yılda değişmedi. Vatan Caddesi resmi geçit törenine bir kez daha ev sahipliği yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, gaziler ve çok sayıda İstanbullu törene katıldı.
15: Nereden geldiniz?
19: Aydın, oğlum için.
15: Oğlunuzla mı koydunuz?
19: Evet, oğlumu izlemeye geldik. O da yürüyecek gururla. Çok heyecanlıyım, çok gururluyum.
15: İstanbul'un ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları, yüreklerinde büyük bir coşkuyla geçit törenini takip ediyor.
16: İnsan bir duygulanıyor yani. Göğsü kakabır yani bizim askerimiz, polisimiz.
17: Bu askerlerimizin sayesinde biz bu vatanda rahat bir şekilde yaşıyoruz.
18: İzmir'de ise 30 Ağustos coşkusunun yaşandığı yer Cumhuriyet Meydanı'ydı. Törenlere ilgi yoğundu. Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Antalya'ya tüm yurtta 30 Ağustos coşkuyla kutlandı.
13: Haber bültenini noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, iyi pazarlar. Habertürk gündeme hoş geldiniz. Zafer Bayramı 104. yıl. Bunun coşkusu içindeydik ama Kıbrıs'tan gelen bir haber herkesi çok üzdü. 267 kişiyi taşıyan feribot gemi maalesef battı. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye bütün gücüyle bu yardıma, bu çalışmalara destek veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte ortak hareket ediliyor. Gemi mürettebatı 8 kişi, kaptan dahil, gözaltına alındı. Umutlu bekleyiş sürüyor limanlarda. İyi haberler biz de bekliyoruz. Bu meseleyi tartışacağız. İzin verirseniz önce konuklarıma merhaba demek isterim. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci Sezin Hanım, hoş geldiniz. İhsan Aktaş, genel araştırma şirketi başkanı. İhsan Bey, hoş geldiniz.
1: Sağ olun efendim, teşekkür
0: ederim. Başar Bozkurt, emekli deniz subayı, uzak yol gemi kaptanı.
2: Merhaba,
0: hoş geldiniz Sayın Bozkurt. Ve Mustafa Can, o da kaptanımız. Kaptanımız, hoş geldiniz. Hemen bir Girne'ye gidelim. Dedim ya, umutlu bekleyişimiz sürüyor. Mümkün olan en az can kaybıyla bu elim kazanın sona ermesini diliyoruz. Bir Girne'ye gidelim. Arkadaşımız, gazeteci meslektaşımız Sedat Oğuz orada. Sedat, son tabloya ilişkin bilgiler sende. Mürettebatın gözaltına alındığını işittik. Ama bizim en çok merak ettiğimiz kaybolanlar, henüz ulaşılamayanlar. Onlarla ilgili bir bilgi var mı ve orada neler yaşanıyor?
3: İyi akşamlar Kerem. Girne Limanı'ndan iyi akşamlar bütün konuklarına. Tam Girne Limanı'nın ağzında duruyorum şu anda. Kayıp yakınları, akrabalarından haber alabilmek isteyen insanlar burada toplandılar. Hala da akın akın geliyorlar. Hava kararmadan bir 5 dakika hatta, yani daha doğrusu tam buraya geldikten hemen sonra bir arama kurtarma uçağı da üstümüzden uçarak aramalara katılmaya devam ediyor. Çok sayıda Türkiye'den gelen gemilerle birlikte uçaklar ve helikopterler aramaya yapıyordu ama hava hızla karardı ne yazık ki. 17 ölüyü arama çalışmaları halen devam ediyor. Zaman zaman burada tansiyon yükseliyor. İnsanlar yetkililere tepki gösteriyor. Umutlu bekleyiş sürüyor diyeyim ama yani havanın kararmasıyla umutlar da gittikçe azalmaya başladı Kerem.
0: Evet. Çalışmalar devam ediyor. Hiç umudumuzu kaybetmememiz lazım ama oradaki yetkililer ne diyorlar çalışmalara ilişkin?
3: Ya
0: havada kararınca bir işler masası. Biraz daha zorlaşıyor ister istemez.
3: Evet. Şu anda bir kriz masası toplandı. Yani hem burada hem Mersin'de bir kriz masası toplantısı devam ediyor. Bütün yetkililer burada neredeyse. Yani Cumhurbaşkanı burada, Girne Belediye Başkanı burada, bütün yetkililer burada. Herkes canla başla kayıpları aramaya çalışıyor ama dün başlayan çok şiddetli bir rüzgar vardı burada, fırtına vardı. Zaman zaman yağmur yağdı Girne'de. Bugün de fırtınanın etkisi diyelim ama daha düşük olmakla birlikte deniz dalgalıydı ve yüksekti. Yani denize girmek yasaktı. Dün tamamen yasaktı. Bugün çoğu yerde yasaktı. Yani kapalı koylar hariç her yerde yasaktı neredeyse. O yüzden hani bu fırtına ve dalgaların çok şiddetli olması, akıntının çok güçlü olması arama kurtarma çalışmalarını biraz zorlaştırıyor. Yani can yeleğiyle birlikte, can yeleği giyen kazazedelerin çok hızlı açıldıkları, yani çok dağıldıklarını biliyoruz. Girne'de büyük koylar yok. Yani daha doğrusu Kıbrıs'ta büyük koy yok aslında. Ege gibi değil. Çok açık bir Akdeniz sahili ve hızla insanlar sürüklenebiliyor. İnşallah yanılırız ve hani bu kadar arama kurtarma şeyiyle imkanıyla en azından birkaçına ulaşabiliriz diye umut ediyoruz.
0: Peki. Sedat, en ufak ve özellikle de olumlu bir gelişmeleri lütfen bize haberdar et. Tekrar sana dönelim. Dediğim gibi son ana kadar hiç kimse umudunu kaybetmesin. Büyük bir titizlikle, büyük bir özveriyle bu çalışmalar sürdürülüyor. Teşekkürler Sedat. Yine dediğim gibi bir gelişmede sana döneceğiz. Aramıza Nur Tuğba Aktay yazar, Türkiye Gazetesi yazarı da katıldı. Hoş geldiniz. Ve hukukçu Yiğit Acar. Yiğit Acar her zaman olduğu gibi yine gecikti. Yiğit Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
0: Sizinle başlamak isterim Başar Bey. Hava durumundan söz etti. Aslında bu gemi dün hareket edecekti. O yolcuları dün taşıyacaktı. Dün izin verilmedi. Hemen ertesi gün izin verilmesi normal mi?
1: Hemen
0: İsterseniz abi. Burada konuşalım. Ben size sopayı da vereyim. Yani hem bize de gemiyi anlatırsınız. Hem de yani çok kısa bir mesafe açıldığı limana.
1: Evet, Girne Limanı'ndan genellikle taşucu ve Mersin feribot seferleri yapılıyor. Dün itibariyle turuncu alarmda verilerek bütün seferlerin iptal edildiğini öğrendik. Genellikle bu tarz fırtınalardan bir gün

0: sonra bizim ölü dalga dediğimiz kaba dalgalar bu fırtınanın arkasından denizlerde bulunmaya devam eder. Tabii burada incelenmesi gereken konulardan bir tanesi de bütün seferler iptal edilmiş mi bugün?
1: Evet. İki sefer varmış, diğeri de iptal edilmiş.
0: Bugün için olan diğer sefer iptal edilmiş. Sadece bu tekne mi denize çıkmış?
1: Evet. Belki de kazadan sonra iptal edildi.
0: Kazadan sonra iptal edilmiş olabilir. Dolayısıyla seferlerin iptal edilmesi durumu tabii ki tamamen gemi kaptanı sorumluluğunda olan bir husus. Evet. Bu Girne Limanı'nın
1: şöyle diyeyim. Kaptan Girne'den hareket etmeden önce taş ucuna kadar kendisini bekleyen hava durumundan haberdar değil mi?
0: Tabii ki haberdar. Tabii ki haberdar.
1: Peki haberdar. Neden o zaman?
0: Şöyle söyleyeyim. Bu kazanın sebebi acaba
1: hava mı?
0: Hava mı? Onu da iyi değerlendirmek lazım. Yoksa yüksek dalga durumu mu? Yani dünkü havada çıksaydı olabilirdi ama bugünkü için düşünürsek kazanın olduğu andaki deniz durumu önemli tabii ki. Dolayısıyla bunun sebebine bakmak lazım. Evet. Yani kazanın
1: mesela
0: sebebini.
1: Yayın öncesi sizinle sohbet ederken dediniz ki katamaran, katamaranın fotoğrafı da orada. Aslında yüksek deniz diyorsunuz değil mi? Yani evet. Denizin bizim anlayacağımız
0: kaba dalga kabarması. Diyelim, yani kabarması. Kaba dalga.
1: Katamaran bunun için daha sıhhatli, daha güvenli bir araç değil mi?
0: Katamaranlar aslında denizci teknelerdir. Özellikle motor yatlarda ve yelkenlerde katamaran olması denize daha konforlu olarak, denize daha konfor hissedersiniz. Şimdi bu tekne 2000 yapımı, Fransız yapımı ve kompozitten yapılmış bir tekne.
1: Gelsin öbür led.
0: Kompozitten yapılmış bir tekne. Tabii yaklaşık 26 yaşında bir tekne. Daha önce Yunanistan'da ve Türkiye'de farklı bölgelerde çalıştığına yönelik olarak internette
1: diğer
0: bazı bilgilere ulaştık.
1: Tabii
0: kompozit olması yani tüp, yani sancak yani sağ ve sol tarafındaki tüplerden oluşuyor. Bu tüplerin içerisinde de bölmeler var. Bu tüplerin içerisinde neler var? Bu tüplerin içerisinde jeneratör, su jetinin makinesi olmak üzere bir tarafında onlar ve diğer tarafında da benzer şekilde var.
1: Bir ara verelim. Bir tekrar Kıbrıs'a dönmem gerekiyor. Arkadaşımız Emine Derya'nın yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar var. Emine Derya, sen de ulaştın Kıbrıs'a. Sözü sana bırakayım. Ne olur bize güzel bilgiler ver.
2: Evet Kerem Kırçıval, ne yazık ki Kıbrıs belki de yakın tarihinin en üzücü felaketlerinden bir tanesini yaşadı. Kazalardan bir tanesini yaşadı. Şimdi ben hiç sözü uzatmak istemiyorum. Biz kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte Girne'ye ulaştık. Yanımda da çok önemli bir konuğum var. Kıbrıs eski Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayın konuğumuz olacak. Öncelikle teşekkür ederiz. Başınız sağ olsun. Bildiğimiz kadarıyla şu anda hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 8'e yükseldi. Siz neler aktarırsın?
3: Tabii bizim için bu bir facia. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutlarken ve büyük önderimizi, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını anarken bu saygıyla sabah saatlerinde törenlerimizi devam ettirirken böylesine bir haber ve hiç beklenmedik, hiç alışılagelinmemiş. Ve 1974 Kıbrıs Barışı'ndan 52 yıl sonra böylece bir faciayla Mavi Vatan'da Doğu Akdeniz'de Girne açıklarında Kıbrıs Türk'ü karşı karşıya geliyor. Tabii ben şunu ilk önce belirtmek istiyorum. Tüm ana vatana, Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk'ü bu bölgede Mavi Vatan'da yalnız değildir denildi. Gerçekten yalnız değiliz. Çünkü böylesine bir facia karşısında hemen ana vatandan, Türkiye Cumhuriyeti'nden seferber olmuşlar. Helikopterler, İHA'lar, SİHA'lar arama kurtarma çalışmaları dalgıçlarla birlikte oralarda nelerin olduğunu bittiğini ve gerçekten de 240'a yakın insanımız da kurtarılmıştır. Bunu da belirtmem lazım. Yani neyse de 300'e yakın, 270'e yakın yolcunun olduğu bir gemi batıyor. Ve 240'a yakını hemen kurtarılıyor. Bu önemli. Bunu da belirtmem lazım.
2: Peki Sayın Tatar, şunu merak ediyoruz. Şimdi bölgeye yeni ulaştık. Hava artık karanlık. Evet. Arama çalışmaları, siz de az önce o noktadan çıktınız. Yetkililerden bilgi aldınız zannediyorum. Arama çalışmaları hava şartları nedeniyle, yani havanın kararması nedeniyle durdu mu? Devam edecek mi? Ne olacak?
3: Devam edecek her türlüsüyle. Ona göre helikopterler ve diğer bu işleri yapabilecek gemiler. Hatta başka gemiler de intikal ediyor karanlıkta, denizaltılarda gelecek. Çünkü neticede her can bir candır. Şu anda benim öğrendiğim kadarıyla netleştirilmeye çalışıyorlar. Çünkü bazıları özel gemilerle veya yatlarla dışarı çıkartılmış olabilir. Nitekim 2-3 isim öyle tespit edildi. Adamlar evlerine gitmişler. Ama kayıtlar da yok. Dolayısıyla
2: oradan ekiplerine haber al.
3: Telefon ediyorlar. Sistem kurulmuş burada kriz masasında. Her türlü makamlar orada, askerlerimiz, polislerimiz, sivil savunma orada birlikte çalışıyorlar ve bu çalışmaları bu şekilde yürütüyorlar. Şu anda 8 kayıp var, vefat var. Bu kesinleşti. Ama işte kimilerine göre 17, kimilerine göre 20, kimilerine 22, kimilerine 23. Hala daha ulaşılamamış isimler vardır.
2: Peki Sayın Tat,
3: bu isimlere ulaşılmaya çalışılıyor. Her türlü kayıplar, her türlü gerek muhacirat dairesinden gerek polisten bu 23 kişiye ulaşılmaya çalışıyorlar. Az sonra netleşince Sayın Başbakan açıklama yapacak, net olarak rakamların ne olduğunu halkımızla paylaşacağız. Dolayısıyla şu anda bu çalışma devam ettirmektedir. O bakımdan ben evet burada gerçekten çok üzgün aileleri de vardır. Onların feryatlarına ben de iştirak ediyorum. Hepsine tabii ki buradan esenlikler diliyorum. Vefat edenlerin Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diyorum. Hepimizin başsağlığı. Çünkü gördük bugün burada bunlar yaşanırken bütün Türkiye bunu haber yapmış. Bütün Türkiye'nin kanalları, sosyal medyası her türlüsüyle herkesin gönlü ve yüreği Doğu Akdeniz'de, Girne sahillerinde, Girne açıklarında. Dolayısıyla bir bütünüz. Dolayısıyla milletimizin başı sağ olsun. Bir kez daha Kıbrıs Türk'ü görmüştür ki böyle facia karşısında yalnız değildir. Anavatanı ile Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte bu işi en iyi şekilde aşmaya çalışacağız.
2: Peki Sayın Tatar, şunu da çok merak ediyoruz. Dediğiniz gibi tüm Türkiye öğle sularından beri, öğle saatlerinden beri bu meseleyi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Peki yetkililerden bilgi alabildiniz mi? Ne, hangi ihtimal üzerinde duruyorlar? Bu kaza neden meydana gelmiş olabilir?
3: Bu kaza tabii net bir bilgi belki açıklanmamıştır ama benim tecrübem, benim şu ana kadar evet tecrübem. Bir kere Güney Kıbrıs'ta çok zengin birkaç kişinin yatıp atmış kayboldular. İki gün evvel gemi konağında 180 kilometre süratle her şeyi alıp götürmüş fırtınadan bahsediyorlar. Dolayısıyla burada sabahleyin oradan buradan gelen bilgide bir tereddüt vardı. Bu gemi sefere çıksın mı çıkmasın mı diye bir tereddüt vardı. Şimdi firma yetkilileri, firma yöneticileri, kaptan çıkacağız demiş. O videolardan görmüşsünüzdür. Bazı yolcular ben sana söyledim bu gemiye binmeyelim diyor eşine veya çocuğuna. Dolayısıyla bir tereddüt vardı. Böyle bir tereddütün olması nedeniyle burada bu gemi sefere çıkması daha iyi olurdu tabii. Şimdi olay var, telafisi var. Olay var, telafisi yok. Burada bir olayla karşı karşıya geldik, telafisi yok. Dolayısıyla bütün bu üzüntüyü birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla ben bir kez daha herkese sabırlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Kırmadınız, yayın konuğumuz olduk ve biz de bilgileri eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan bu vesileyle canlı yayında aktarmış olduk. Biz de bölgedeyiz Kerem Kırçıval, Ahmet Korkmaz'la birlikte son gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni bilgiler elde ettikçe de şimdi bölgedeki insanlarla da konuşacağız. Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederiz Emine Derya, sana ve Sayın Cumhurbaşkanı'na. Katamaran'ı konuşuyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı da, eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da hava şartlarına dikkat çekti. Hatta benzer facialarının güneyde de olduğunu söyledi. Hava şartları şu katamaranı bu kadar kısa mesafede batırabilir mi?
0: Batırabilir. Hava şartları batırabilir. Çünkü yüksek dalga yüksekliği materyal yorgunluğuna bağlı olarak kompozit bir tekne. Hı hı. Kompozitte bir yırtılma, bir hasar oluşturmuş olabilir. Onun haricinde tabii açık bırakılmış bir kaporta. Pencere, yani lumbuz camının kırılması. Hı. Daha sonra panik yapan yolcuları.
1: Lumbuz camı dediğiniz nedir?
0: Lumbuz camı gemilerde bulunan, genellikle yuvarlak olan camlara lumbuz camı deniyor.
1: Peki yani, oradan giren su tahliye edilemiyor mu?
0: Oradan giren suyun miktarına bağlı. Şimdi eğer burada oradan bir su girdi, daha sonra diğer yolcular panik yapıp otobüslerdeki tahliye sistemine benzer şekilde diğer camları da kırıp dışarı, hı, çıkmaya çalıştılarsa panikle, çünkü 300'ün üzerinde yolcu var bu, evet, vapurda. Dolayısıyla öyle bir panik anıyla içeriye giren su miktarı artmış ve iskele tarafına, yani sol tarafına alabora olmasına, hızlı bir şekilde alabora olmasına sebep olmuş olabilir. Tabii ki bunlar hukuki olarak yapılacak araştırmalarda, özellikle mürettebatın vereceği ifadelerde net olarak ortaya çıkacaktır.
1: Peki. Sizi yerinize alayım. Kaptanım, sizi de buraya alayım.
4: Dedi.
1: Şimdi uçaklardaki gibi bir kara kutuda gemilerde, evet, var galiba.
4: Köprü üstünde BDR, evet, dediğimiz sürekli 7/24 kaydeden cihazlar var. Ama 514 metreye gömüldü bu gemi. Evet. Nasıl çıkacak, ne olacak bilmiyoruz. Katamaranla ilgili bir bilgi vereyim. Bakın, şurada bir gemi var. Gördünüz mü? Evet. Ortası boş. Şurada bir tane daha vardı.
1: Evet.
4: Bu gemilerden birisi batınca ikisi de batıyor. Bir, bir daha iki. Büyük bir ihtimalle hala ben aynı yerdeyim. Bir cisme çarptığını ve bir kırık oluştuğunu, bazı görüntülerde geminin ters dönmüş halinde,
1: o görüntüleri de verelim ortaya, son anları,
4: bir kırık olduğunu görüyoruz. Bununla, evet, beraber, evet, kaporta dedik, kapılar birbirine geçen, onlardan birisi kapandıysa, artı bunlar zincirleme de devam etmiş olabilir. Şurada görüyorsunuz lumbuz dediğimiz camlar.
1: Evet.
4: Bunda daha çok ev camı gibi büyük camlar, küçük lumbuzlar da değil. Yolcular gemi yan yattığında tabii ki oraya doğru kayacaklardır. Tekmeyle kırdılarsa oradan çıkayım diye, evet, kırabilirler. İşte orada batışı çok hızlandırmış olabilirler.
1: Süre olarak hızlı battı diyebilir miyiz? Çok hızlı battı.
4: 25-30 dakikadan bahsediyorlar. Hayır, değil. Eğer iskele tarafında böyle bir kırık oluştuysa, arkasından bu dediğim silsile olduysa geç bile batmış diyebiliriz efendim.
1: Peki.
5: Yani insanların çıkması için yeterli süre midir 30 dakika?
4: Ayrılması şöyle için bir sıkıntı var. Gemi meyletmeye başlamış. Gemi terk emri verilmemiş. Şu görüntülerden, evet, şu anki görüntülerden anlıyoruz.
1: O görüntüyü ortaya da verelim lütfen.
4: Ama bunlar bir soruşturma sonrası çıkacak bilgiler. Yani biz bir kaptan ve gemi mürettebatı şu anda liman başkanlığında, savcılığın, evet, gözetimi altında. Bunlara soracaklar. Onlar ortaya çıkmadan evvel falcılık olur. Kaptan geç, gemiyi terk emri verdi diyemeyiz.
1: Evet. Bunlar son anlar. Yani batmadan önceki son anlar.
4: İşte burada biz yolculardan gelen bize terk edin falan demediler. Kendi, evet, kendimize terk ettik. Burada büyük sıkıntı var, bu doğruysa.
1: Peki İhsan Bey'in sorduğu soru önemli. O 25 dakikada ne yapılabilir?
4: Şimdi bir geminin hasar tespiti lazım teknenin. Yani ben kaptan olsaydım ne yapardım?
1: Misal.
6: Siz bu geminin...
4: Bu gemiyi terk emri çok riskli bir iştir. Çünkü terk dediğiniz anda büyük bir panik başlayacak. Personelin hadi hazır diyelim. Yolcuların da hazır diyelim. Bir de prestij mevzuu var.
1: Bir saniye. Yani, şimdi o görgü tanıkları, yani daha doğrusu kurtulanların yaptığı açıklamalar var. Olayı yaşayan. Gelsin o açıklama.
7: Çıktık, gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Dedik ki bak, bu kabin su alıyor. O da dedi ki siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz. Biz alışkınız, hiç sıkıntı olmaz. Sonra iyice su almaya başladı. Koltuklar kırılmaya başladı. Kaptan hala devam etti. Sonra kaptan geldi baktı, bir şey olmaz dedi, devam etti. Sonra ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki hemen çıkıyoruz. Kendileri koşarak önden kaçtılar, çıktılar. İnsanlar içeride kaldı.
8: Kendi görevlisi o bileti keser. İlk başta kendi arkaya kaçıyor. Sonra millete diyor kaçın diyor arkaya.
7: Kimsenin can yeleği, evet, yoktu. Kimseye bilgi verilmedi. Gemi patladıktan sonra dediler ki hadi kaçıyoruz. Evet. Gemi onun için camlar patladı. Suyun altına girdi. İnsanlar çoğu da çıkamadı. Evet. Hazırlamadılar. Atacağız. Yeleklerinizi giyin falan, bir hazırlık yapmadılar. Gemi battıktan sonra hadi kaçıyoruz dediler.
1: Hadi. Ne kadar sürdü bu batma?
4: Ben biraz temkinliyim bu konularda.
1: Mesela bu sözler ne düşündürüyor sizi?
4: Bak, temkinliyim diyorum. Bunun yolcu olduğunu ve oradan kurtulan biri olup olduğundan emin miyiz?
1: Evet.
4: Evet, iki tane tekne var diyoruz. Normalde, evet, biliyorsunuz gemilerde bir tane büyük olduğunu bunun önünde.
1: Tekrar sözünüzü keseceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor son duruma ilişkin. Hemen dönelim Girne'ye.
9: İnsanımız ve sayı olarak 18 insanımıza henüz ulaşabilmiş değiliz. Dediğim gibi bütün gece boyunca uçaklarla, İHA'larla, gece görüşlü helikopterlerle ve gemilerle arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Sonuna

0: kadar Sayın Başbakan'la da aynı kanaatteyiz. Sonuna kadar insanlarımızın tamamına ulaşana kadar da aralıksız bir biçimde arama kurtarma çalışmaları devam edecek. 1 Eylül itibariyle de salı öğlen itibariyle de çok daha derine nüfuz edebilecek imkan ve kabiliyetler Türkiye Cumhuriyeti'nden zaten yola çıktı. Onlar da devreye girecek ama önemli olan bu gece hiç aralıksız bir şekilde çalışmanın devam edecek olması ve yarın sabahın çok erken saatlerinden itibaren de çok daha geniş bir şekilde de çalışmanın devam edecek olması. Dolayısıyla özetle bir kez daha söylersem toplam biliyorsunuz 267 kişi vardı gemide. 8'i mürettebat olmak üzere kaptan dahil olmak üzere 8 mürettebatla ilgili evet. Zaten Polis Genel Müdürlüğümüz soruşturmayı başlattı. Gözaltılar yapıldı. 249 insanımıza ulaştık. Tekrar söylüyorum. Maalesef bu 249'un içinden 8'ini kaybetmiş durumdayız. Ve 18 insanımıza da henüz ulaşmak için her türlü çaba tüm kuvvetlerimizce ve Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen ekiplerce birlikte gösteriliyor. Bütün ailelerin acılarını ve sıkıntılarını anlıyoruz demek bile fazla, anlamak yaşamayan için kolay değil. Ama inanın bilin ki bütün kuvvetlerimize hiç zaman mevhumu tanımadan her türlü çaba gösteriliyor. İnşallah son insanımıza ulaşana kadar da bu çaba aralıksız bir biçimde devam edecek. Devlet tüm kademeleriyle devrededir. Hep birlikte bu çabayı göstermeye devam edeceğiz. Çok üzgünüz hepimiz. Hepimize çok geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Son ana kadar da çabalar devam edecek.
1: Sayın Cumhurbaşkanı, şunu merak ediyoruz. Gün boyu da aslında birçok tahmin vardı ama biraz önce yetkililerle de konuştunuz. Neden kazanın meydana gelmiş olabileceğine dair en kuvvetli ihtimal ne?
0: Yani ihtimaller üzerinden spekülasyon yapmayı istemiyoruz. Polis Genel Müdürlüğümüz devrede. Dediğim gibi kaptan dahil 8 mürettebat olduğunun hepsi gözaltında. Dolayısıyla onların soruşturmaları sürüyor. Her türlü delil toplama çalışması devam ediyor. Yani iki ana damardan yürüyor çalışma. Bir, tabii ki bizim için en acil olan arama kurtarma çabası. Dolayısıyla hepimiz oraya konsantre olmuş durumdayız ama polisimizin yetkili birimleri de zaten bu soruşturmayı yürütüyor. Dolayısıyla şu anda tahminler ya da spekülasyonlar üzerinden konuşmak doğru olmaz.
2: İhmal yönünde şey var mıdır Sayın Cumhurbaşkanı?
0: Her türlü ihtimali Polis Genel Müdürlüğümüzde soruşturma sırasında her türlü ihtimal değerlendirilecek. Dediğim gibi yani önceden konuşmak sadece spekülasyona girer. Bu işi çok ciddi yürütüyor Polis Genel Müdürlüğümüz. Dolayısıyla zamanı gelince zaten gerekli açıklamalar yapılacaktır.
3: Peki Türkiye'den de destek ekipler geldi.
0: Tabii ki, tabii ki.
3: Daha da bu konuda ihtiyaç var mı?
0: Hayır, dediğim gibi zaten şu anda Türkiye'den yani tekrar sayarsam 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücum bot, 1 fırkateyn, 1 büyük karakol gemisi hepsi burada. Dolayısıyla bizim kendi imkan ve kabiliyetlerimiz de devrede. Dolayısıyla kurulabilecek en geniş kadro şu anda her türlü imkanla birlikte zaten sahada. Daha da gelecek olan Türkiye'den gelecek olan destekler devam edecek.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, kişilerin isimleriyle ilgili bir açıklama tamamen tespit edildikten sonra
0: burada şu an itibariyle bir organizasyon yaptık o konuda da kişilerin ailelerine tek tek ulaşılacak. Bunun böyle isimlerin basına verilmesini doğru bulmadık yaptığımız görüşmelerde. Ama tek tek bütün ailelere muhakkak surette ulaşılacak. Onun organizasyonu yapıldı.
4: Benim hanımım kayıp. Ne ölüsü? 17 kişi var diyorlar, kayıp diyorlar. 10 kişi ölü var diyorlar. Bana ölü günü kaybını söylesinler. Ben hasta bir insan.
5: Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını getirdik. Hakikaten de tabloyu bir kez daha aktardı. 267 kişi vardı feribotta. 8'i mürettebat. Tamamı göz altında onların. 18 yurttaşımıza hala ulaşılamadı. 249 kişi kurtarıldı ama 8 kişiyi kaybettik. Arama kurtarma çalışmaları ne olursa olsun sabaha kadar devam edecek. Umarım iyi haberleri alırız. Kazayı anlamaya çalışıyoruz. Bu kadar kısa mesafe. Pek sık duymadığınız şey katamaran kazası. Evet. Buyurun.
6: Öncelikle iki devletin, iki Türk devletinin Cumhurbaşkanı seviyesinde konuya sahip çıkması biz büyük, necip bir millet olduğumuzun göstergesidir. İkisine de sonsuz teşekkür ediyoruz. Evet, katamaran teknelerde bakın şunlar bir ana yapı. Eğer kesme tam burada kesiliyor.
5: Evet.
6: Kesin. Var mı bir şey?
5: Yok.
6: Tamam.
5: Buyurun.
6: İki tane ana tekne var. Sancak ve iskelede, sağ ve solda. Bunlar da bölme bölme arkadaşlar. İçinde onlarca bölme var. Yani buradan bir parça kırıldı diyelim. Bu kadar su alır, gemi hafifçe yatar kalır. Bizim anladığımız kırılma ya ortadan, Sayın Barış Kaptan'ın söylediği gibi jeneratörlerin olduğu bölgede bir kırılma olduysa çarpmadan dolayı.
5: Yani dalga bunu kırabilir mi?
6: Kırabilir tabii ki. Yüksek süratte dalgaya girdiğinizde
5: 40 kilometre ortası, süratte olduğu söyleniyor.
6: 22 knot, 42 kilometreden bahsediyoruz. Evet. Evet. 42 kilometre.
5: Yani o sürat değil mi bu katamaran için?
6: 42 kilometre denizde çok büyük bir sürat. O kocaman kocaman tekneler var biliyorsunuz.
5: Evet.
6: Hızlı gidiyor dediğimiz konteyner gemileri 25 knot yaparlar. Bu tekne için 22 knot yüksek bir sürat. Özellikle dalga varsa. Şimdi ben bunu kaptanın bilmediğini düşünmüyorum. 2 metrelik dalgada bu geminin yapması gereken maksimum hız muhakkak köprü üstünde bir yerde de asılıdır. Hı hı. Yani 2 metre ise 15 knot'u geçmeyeceksin, 3 metre ise 12 knot'u geçmeyeceksin diye. Zaten böyle bir ihmal varsa, sürati biliyorsunuz AIS dediğimiz otomatik tanımlama sistemlerinde görüyoruz.
5: Evet.
6: Dolayısıyla kaptanın bu teknelerin de hangi dalgalara dayanabileceğini biliyoruz. Bu da ortaya çıkacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi spekülasyon yapmamak lazım. Kaptanları boşuna suçlamamak lazım. 8 mürettebatın hepsi de şu anda liman başkanlığında, savcılığın emrinde ne yapmış, ne olmuş tek tek anlatıyor. Yarın sabah inşallah Cumhurbaşkanımız bunları okuduktan sonra özet bir rapor geçer, bütün Türkiye'de rahatlarız. Kaptanın suçu yokmuş, bir cisme çarpmış.
5: Siz bir cisim üzerinde mi duruyorsunuz?
6: Cisim veya yüksek süratte dalgaya çarpma diyorum. Çünkü demin bir harita vardı.
5: Kıyı
6: yakınlarında dalgalar biraz daha şişerler. Hmm. Biraz daha yükselirler. Gelen dalgalarla birlikte
5: İkledi verelim.
6: Dalga oluştururlar. Evet. Kıyı yakınlarında şu bölgede buraya göre daha yüksek dalga olur. Çünkü vurup gelen dalgalarla kuzeyden gelen dalgalar tepe oluştururlar. İşte o tepeye mi vurdu iskele tarafından? Bir kırak kırıldı mı ortasından? Bunları bilmiyoruz. Şu anda tekneye ulaşma imkanı da yok.
5: Evet.
6: Yani 500 metre.
5: 514 metre.
6: Orada Allah göstermesin bir cenazemiz varsa bunun da bir iki haftadan önce çıkarılabileceğini düşünmüyorum.
5: Evet. Peki. Şimdi o son anlarla ilgili görüntü gelsin. Siz bu geminin kaptanı olsaydınız. Görüntülerde de görüyoruz.
6: Ben bu geminin kaptanı olsaydım çıkmazdım bugün.
5: Bu havada. İçerideki o görüntüler. Yani suların geldiği görülüyor. Burada her şey yolunda olmadığı belli. Yani kimi görmüş olduk?
6: Bir dakika, su görüyor musunuz?
5: Hayır, öncesindeki yok. Görüntüyü verelim. O su.
6: Bakın şu an yatmaya yeni başladı.
5: Şurada suyu
6: görüyoruz. Bu yan yatmaya yeni başladı. Cam kırdılarsa oradan giren ilk sular olabilir. Evet. Bu arada personeli de görüyorsunuz. Daha evet. Can yeleği giymemiş.
5: Bu ilk görüntüler, o daha sonraki görüntüler.
6: Bu serpinti olabilir. Yani açık cam bırakılmıştır.
5: Ya bu su aldığı anlar diyemeyiz buna.
6: Diyemeyiz. Bu kadar sakin olunmaz. Yani bu suyun denizden gelen bir su olduğunu düşünmüyorum.
5: Ama işte görgü tanıkları diyorlar ki su gelmeye başladı. Biz uyardık. Bunlar normal açıklaması yaptı görevliler.
6: Evet.
5: Diğer görüntüye gelelim şimdi.
6: Burada bakın dikkatinizi çekerim. Bu böyle gemi yatmamış. Yatmamış gemiden de o resimlerden gördüğümüz bir lumbuzlardan su girmiş olma olasılığı da yok.
5: Evet.
6: Yani ya kaporta...
5: Diğer görüntüyü verelim.
6: Bir su girdi buraya. Serpinti suyu.
5: Şurada artık herhalde şeyler dağıtılmaya başlandı.

0: Dağıtılma olmadığını iddia ediyorlar. Herkes kendi aldık diyorlar ki öyle görünüyor.
1: Evet.
0: Her koltuğun altında
1: Şimdi
0: can yeleği
1: burada ne
0: var.
1: yapılır?
0: Olması gereken önce kadınlar ve çocuklar gemiyi terk edilir.
1: Nereye terk edecekler? Suya mı atacaklar kendini?
0: Tabii ki suya atlayacaklar. Bu gemi personeli hani resim şey videolarda gördüğünüz can salları var
1: Evet,
0: açılmış.
1: evet.
0: Onları patlatıp denize doğru iterler ama bir iple de gemiye bağlı olur.
1: Evet.
0: O gemi batsa dahi o ip belli bir basıştan sonra bırakacağı için salları, can sallarını kimsenin burnu kanamaz idi.
1: Evet.
0: Yani gemiden çıkıp can yelekleriyle denize atlayıp orada can sallarına binecekti. Can salları gemideki yolcu sayısının en az 1,5 katı kapasitededir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla fazla alacak kapasitededir.
1: Yani
0: Ben
1: sonuç itibariyle şunu da
0: can
1: konuşuyoruz ama
0: salına binmiş
1: 241
0: kişi de
1: kişi de
0: görmedim.
1: kurtarıldı.
0: Evet.
1: Yani burnu bile kanamadan 8 kaybımız var.
0: Tekrar teşekkür
1: Bir de
0: ediyorum.
1: dışarıdaki
0: Deniz
1: görüntülere
0: Kuvvetleri
1: bakalım.
0: Komutanlığı'na, sahil güvenliğe.
1: Bu da dışarıdaki görüntü.
0: İşte bakın şurada çok hızlı geçiyor.
1: Bu işte
0: Herkes teknenin
1: yolcuların
0: üstünde.
1: kendi görüntüleri çektikleri.
0: Evet, bak tekne yan şu anda
1: Evet.
0: duruyor. Daha batmamış. Şimdi şurada hızlı geçiyor. Bir durdurabilirsek,
1: Durduralım.
0: kare kare geçersek.
1: Yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar.
2: Yolcu
1: Ha.
2: çekmiş galiba görüntü. Ama
1: Böyle de olmaz
0: Geri
1: mı?
0: geri.
1: Yok, o öyle olmaz.
2: Oynatmaz mı?
0: Ben can salını göstereceğim. Mesela hop.
1: Şurada
0: Anladınız
1: duralım
0: değil
1: şimdi.
0: mi?
1: Siz şunu söylüyorsunuz.
0: Hayır. O gemiden kopmuş bir parça. Az geri gelmek
2: Üstünde
0: lazım.
2: durdukları
0: Şöyle
2: şu anda.
0: yuvarlak bir şey görünüyor. Mesela onun acilen denize atılıp bu yolcuların da bunlara terk edilmeleri gerekiyor. Yani
1: Evet.
0: tekne üstünde bakın tekne batmaya başladıktan sonra da bir sürü şey tekneden yukarı doğru yükselecektir belli bir seviyeden ve orada hiç kimsenin olmaması gerekiyor.
1: Bunu biraz daha açar mısınız? Tam anlamadım. Geminin içindeki eşyalardan mı söz ediyorsunuz?
0: Evet, yüzen eşyalar, gemi battıkça kurtulanlar ok gibi yukarıya
1: Ha, o
0: çıkacaklardır.
1: da başka bir tehlike.
0: Yalnızca eşyalar değil, o can salı dediğimiz şu arada görünen can salları da 10 metreden sonra otorilizleri vardır. O bırakır, şimşek gibi yukarı çıkar, halatından dolayı çeker, halatı gemiyle beraber bırakır ve şişmeye başlar can salları.
1: Evet.
0: Bir tane uzakta can salı gördüm. Bak
1: Evet.
0: işte şurada.
1: Evet.
0: Evet, bunlar mesela denize atılıp bu arkadaşların onar onar onlara bindirilmesi gerekiyordu.
1: Peki.
0: En azından şu seviyede.
1: Peki. Teşekkür ederim. Sizi yerinize alayım. Sizi tekrar buraya alabilir miyim? Başar Bey.
0: Törenle teslim ediyorum.
1: Arama kurtarma meselesi de yani bir kez daha her yaşadığımız felaketin ardından en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Arama kurtarmanın önemi. Görüntüler size ne anlatıyor? Yani tek de yan yatmış artık. İnsanlar bekliyorlar. Beklemek mi doğru? Denize atlamak mı doğru? Kaptanın nasıl bir talimat vermesi beklenir?
3: Gemiyi terkte iki tane yöntem vardır. Bu durum geminin acil terk edilmesi gereken bir durum. Çünkü batma çok hızlı olmuş.
1: Evet.
3: Bazı durumlarda geminin batacağı bellidir ve gemi kaptanı gemiyi terki verir. Ama personelin can sallarına binebilecek kadar zamanı olur.
1: Evet.
3: Can sallarını patlatırlar. Ticari gemilerde embarkation ladder dediğimiz basamaklardan can sallarına geçip gemiden ayrılırlar ve gemi batar.
1: Evet.
3: Bu durumda öyle olay çok hızlı olduğu için yolcuların can sallarına geçecek kadar bir zamanı kalmamış. Normalde can salları kaptanımızın da anlattığı gibi personel tarafından patlatılır ve terk edilir. Eğer acil bir durum olduğu zaman yaklaşık 10 metrelerde üzerindeki hidrostatik release unitler bu can sallarını suyun 10 metre derinliğinde serbest bırakır ve bunlar yukarıya şişmiş olarak gelir.
1: Evet.
3: Bu esnada suyun üzerinde olan kazazedeler can salları, yukarı gelen can sallarını yüzerekten kendilerini can sallarına alırlar.
1: Evet.
3: En önemli hususlardan bir tanesi de batmış olan gemilerin batışından sonra onun etrafında, onun battığı noktada hiçbir kazazedenin bulunmaması.

0: olması gerekiyor. Çünkü oradan güzelliğini kazanan materyaller, ahşap, tahta ne derseniz deyin yukarıdaki kazazedelere zarar verebilir.
1: Peki hem içerideki görüntülere bakınca hem de şu görüntülere bakınca bir ihmal hissediyor musunuz? Mürettebatın bir ihmali var mı sizce?
0: Burada mürettebatın ihmali konusu tabii ki hukuki mevzuat süreç tamamlandığı zaman ortaya çıkar. Burada tabii ki kaptan terk emrini verdi mi?
1: Evet.
0: Evet artık terk ediyoruz. Can sallarımız burada ve mürettebatın normalde yolcuları yönlendirmesi gerekiyor. Özellikle kruiz gemilerinde, kruiz gemileriyle bir hafta tatile gittiğiniz zaman yaklaşık size bir saat boyunca gemide bir güvenlik briefingi verilir. Evet. Uçaklarda bile biliyorsunuz bir saatlik yolculuk yaparken size güvenlik briefingi veriliyor. Dolayısıyla bu tarz feribotlarda çok fazla bu tarz güvenlik briefingine yönelik aslında bir mevzuat da yok. Ben bile mesela kendim Kadıköy'den Beşiktaş'a geçerken herhalde mesleki dezenformasyon. Bindiğim zaman mesela ilk baktığım şey can yeleği nerede burada? Can yeleği dolabı nerededir şeklinde bir bakarım yani. Veya böyle bir açık güverteye çıktığım zaman işte burada life raftlar buradaymış, can salları buradaymış şeklinde bir bakarım yani. Hatta gider onların üzerindeki test tarihleri böyle zamanında yapılmış şeklinde de böyle detaylı olarak incelerim. Şimdi bu olayda ihmal var mı yok mu bu görüntülerden net olarak bunu anlamamız çok mümkün değil.
1: Peki o kara kutuya ulaşmak da zor ya, değil mi artık?
0: Şimdi bu kara kutu dediğimiz aslında VDR yani Voice Data Recorder dediğimiz köprü üstündeki personelin ses kayıtları. Radar ekoları, geminin AIS izi, onun haricinde telsizle, arama kurtarma birimleriyle yaptıkları görüşmeler bu soruşturma kapsamında delil olarak kullanılacaktır.
1: Evet.
0: Şimdi Voice Data Recorder'a nasıl ulaşılacak?
1: Evet.
0: Biraz önce haberlerde de görmüştük. 1000 metre dalış imkanına sahip gemilerimiz yola çıktığı gemilerden bir tanesi. Deniz Kuvvetleri envanterinde yerli milli imkanlarla yapılmış olan TCG Alemdar, TCG Akın ve TCG Işın gemileri askeri 1000 metre, maksimum 1000 metre derinliğe kadar arama kurtarma imkanına sahip gemiler.
1: Evet.
0: Şimdi burada arama kurtarma dediğimiz zaman çoğumuzun aklına aslında search and rescue geliyor. Yani... Şimdi burada biz search and rescue yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Şu an ulaşılamayan 18 kayıp kazazedenin su üstünde aranması faaliyeti icra ediyoruz.
1: Evet.
0: Salvage dediğimiz kurtarma operasyonu da eğer artık su üstünde biz kimseye ulaşamadık, kazazedelerin bazıları feribotun içerisinde 500 metrede bulunduğunu düşünüyorsanız o zaman artık salvage operasyonu başlıyor. Bunun için de ona uygun ekipmanlara sahip kurtarma gemileri bölgeye zaten intikal etmeye başladılar.
1: Yani arama aslında hayatta kalanlar için
0: evet.
1: Kurtarmada kaybettiğini düşündüğümüz, yani hayatı kaybettiğini düşündüğümüz.
0: Burada da zamanla tabii yarışılıyor. Zamanla yarışılıyor derken bu bölgedeki deniz suyu sıcaklıkları şu an yaklaşık, bugün Silifke'ye bakmıştım 32 dereceydi. Şimdi 25 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda giyimli veya giyimsiz olmanız. Veya denize kendinizi atlamadan önce çoraplarınızı pantolonunuzun içerisine geçirdiğiniz zaman içeriye giren suyun az olması sebebiyle hipotermiye yakalanma süreniz uzuyor.
1: Evet.
0: Bu da tabii yaklaşık olarak onun haricinde siz denizde kaldınız. Ayaklarınızı kendinize çekerekten minimum hareket ederek ve soğuk kanlınızı koruduğunuz zaman bu hipotermi süreci oldukça uzuyor. Ama yaklaşık olarak giyimliyseniz, yaklaşık 16 saat, 20 saat olarak bu su sıcaklığında. Tabii mevsimsel olarak da su sıcaklığının yüksek olduğu bir denizlerdeyiz. Evet. Köpek balığı tehlikesinin bulunmadığı bir denizlerdeyiz. Ve ana karaya yakın olan bir bölgede arama kurtarma faaliyeti icra ediyoruz. Bu kazanın Silifke ile Taşucu ile Girne'nin tam orta bölgesinde olduğunu düşünün. Çünkü bu kaza ilk olduğu anda limandan birçok yüzer unsur arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için çıkmışlar. Balıkçı teknelerinden özel tekneler, motor yatlar, sahil güvenlik botları onun çok büyük avantajı olmuş ama açık denizde olsaydı bu sefer o bölgeye ulaşım daha zor olurdu ve can kayıplarının daha fazla olabileceğini değerlendiriyorum ben.
1: Evet. Sedat Oğuz mu dediniz arkadaşlar? Verelim. Gelsin Sedat. Girne Limanı'nda. Sedat yeni bir bilgi var mı? Az önce Sayın Cumhurbaşkanı dinledik. O

0: tabloyu genel olarak özetledi. Sendeki son durum ne?
1: Bendeki son durumu hemen anlatayım. Buradaki kriz masası sona erdi. Kriz masası toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan basın toplantısından hemen sonra buradan ayrıldılar. Umutlu bekleyiş devam ediyor. Hala akın akın buraya birileri geliyor. Yani kayıpların yakınları geliyor. Ne yazık ki kayıp sayısı 17'den 18'e yükseldi. Onu Cumhurbaşkanı da dile getirdi. Uçaklar, SİHA'lar ve iki tane helikopter sürekli üstümüzde dolaşıyor. Sürekli denizin üstündeler. Arama kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam edecek. Görebildiğim kadarıyla insanlar hala iyi bir haber bekliyor, açıkça söyleyeyim. Her an yani hani kayıplarından bir haber alabilmek için buraya geliyorlar. Sürekli bir araç trafiği var. Sürekli birileri gelip arabalardan inip haber alabilmek için limanın kapısındaki yetkililere koşuyorlar. Buradan aktarabileceklerim şu anda bu kadar. Yeni
0: Peki.
1: bilgiler oldukça size döneceğim.
0: Teşekkürler Sedat. Peki kaptan Terked'in emrini verdi. Ondan sonra neler olur? Mürettebat tahliyelere mi yardımcı olur?
2: Mürettebat tahliyelere yardımcı olur. Can yeleklerinin nerede olduğunu...
0: Bunu şu anlamda soruyorum, daha açık sorayım hiç gizlemeden. Ben kimsenin canını kaybetmesini asla istemem ama 8 mürettebatı, 8'i de şu anda göz altında. Elbette ifade verecekler, neler yaşandı, neler oldu. Onları da peşinden suçlamıyorum ama 18 tane insanımıza hala ulaşılamadı.
2: Heh.
0: Burada bir ihmal var mı acaba?
2: Yolcuların yönlendirmesine yönelik olarak mı soruyorsunuz?
0: Yönlendirilmesine, kurtarılmamasına, belki geç talimat verilmesine, belki doğru çıkışların gösterilmemesine.
2: Yani ihmal olup
0: Çocuğun şeyine
2: olmadığını
0: olsun.
2: şu an net olarak anlayamayız. Yani bu adli sürecin tamamlanması lazım. Oradaki gemi mürettebatının vereceği ifadeler burada çok önemli. Yani ben şimdi ne desem ihmal vardır veya yoktur desem
0: Evet.
2: net bir bilgi olmayacak. Ama bu tarz olaylarda önemli olan gemi mürettebatının yolcuları yönlendirmesi. Düzgün bir şekilde yolcuların yönlendirilmesi. Yani cansalları burada işte sağ taraftan 3 tane atılacak, sol taraftan 5 tane atılacak. İşte hemen cansallarına geçin, herkes can yeleğini giysin, can yeleklerimiz burada, can yelekleri bu şekilde giyilir şeklinde. Ve en önemli konu insanları panik yapmalarına engel olacak şekilde motive etmek.
0: Evet.
2: Çünkü siz artık burada Girne Limanı'nın aslında 4 mil önündesiniz. Yani okyanusun ortasında da değilsiniz.
0: Değilsiniz.
2: Bunlar da çok önemli. Çünkü eğer insanlar panik yapmaya başladığı zaman bu arda arda bu panik birbirlerini tetikliyor, öyle söyleyeyim size.
0: Peki bu kadar yakında olmasına rağmen dalga boyuna dikkat çektiğiniz için söylüyorum. Bu kadar yakında da bu kadar büyük dalga ile karşılaşılır mı?
2: Karşılaşılır. Ya ben 2009 yılında bu Girne Limanı'ndan askeri gemide çalışırken baş üstünde güvertedeydim. Ve limandan çıktık, tamamen ıslanmıştım. Çıkar çıkmaz da geri dönmüştük. O zaman anlamıştım yani Girne Limanı. Sonra araştırdım. Yani aslında o Türkiye kıyılarından bütün deniz dalgayı süpürüp aslında Girne Limanı'nın oraya doğru basıyor. Dolayısıyla bu Girne Limanı'nın önünde fırtınadan sonra oluşan o ölü dalga dediğimiz dalgalar gerçekten çok dikkat edilmesi gereken hususlar.
0: Evet. Ama yine de şunu söyleyelim. Geminin kaptanı taş ucuna kadarki hem hava durumunu hem dalga durumunu önceden
2: Biliyordur. Tahmin ediyordur. Bir de şöyle söyleyeyim. Bu tarz gemilerde tecrübesiz kaptanlar çok fazla bulunmuyor. Yani sizin ehliyetiniz bile olsa bugün mesela başvurmak isteyeyim. Ben bu teknede, bu feribotta kaptan olayım mı diye sorduğunuz zaman size ilk soracakları soru, daha önce feribotta çalıştınız mı? Sujetli makinalarda çalıştınız mı? Yani muhtemelen gemi kaptanı da uzun yıllardır bu tarz feribotta, bu bölgede çalıştığını ben değerlendiriyorum. Yani bu önemli bir konu. Tecrübesiz kaptanları şirketler genel olarak tercih etmiyorlar, öyle söyleyeyim.
0: Peki, teşekkür ederim.
3: Peki bir soru. Bir, mesela bu tip seferler öncesinde işte tıpkı uçaklardaki olduğu gibi teknik böyle bakım oluyor mu düzenli olarak her sefer için?
2: Tabii gemilerin
3: önce
2: teknik bakımları oluyor.
3: Mudur?
2: Yıllık kontrolleri,
3: öyle bir
2: 5
3: zorunluluk
2: yıllık
3: var mı her
2: tabii,
3: sefer öncesinde?
2: tabii yıllık klas kontrolleri,
3: Yok,
2: 5 yılda bir kontroller. Aynı zamanda gemi personelinin de yaptığı kontroller var. Ama güvenlik ekipmanlarına yönelik olarak yolculara verilen o kruvaz gemilerindeki veya bizim uçaklarda alışkın olduğumuz

0: olduğumuz şekilde herhangi bir mevzuat gereği zorunlu olmadığı için böyle bir sunum veya böyle bir bilgilendirme yapılmıyor.
1: Peki. Kaptanım tekrar sizi buraya rica edeyim. 26 yaş bir gemi için büyük bir süre mi? Yani yaşlı bir tekne diyebilir Hayır. miyiz? Gemi diyebilir miyiz?
2: Hayır. Yaşlı gemi yoktur. Bakımsız gemi vardır. Karada da öyle. Yani çok eski bir araba olabilir. Eğer yolcu gemilerinde yeni kuralları, liman tarafından emredilen yeni kuralları yaptıysa, bunlar her 2,5 senede ara survey, hatta yolcu gemisi olduğu için her sene survey'den geçiyorlar.
1: Bu survey dediğiniz?
2: Şu can yeleklerini gider, kontrol edilir, tekrar sertifikalandırır. Gemideki tüm yangın tüpleri gider, gerekirse içleri boşaltılır, tekrar doldurulur ve mühürlenir. Can salları gider, hidrostatik rilizleri test edilir, kontrol edilir ve gelir.
1: Evet.
2: Dolayısıyla buradan bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Ama yani şu görüntülerde de orada bir kaos görüyoruz. Yani bu kaosa gemi kaptanı müsaade

0: girecek. Orada yemek de var içinde. Hatta insanların 10 kişinin, 10 kişilikse 10 kişinin 7-8 gün yiyebileceği bisküviler var, sular var. Balık oltası bile var. Yani uzun
1: okyanusun ortasında
0: denize düştüyseniz diye. Dolayısıyla şu kaosa sebebiyet verilmemesi lazımdı. O 17 kayba da müsaade edilmeliydi. Ölümlerin de sebebini merak ediyorum. Boğulmadan dolayı mı, gemideyken çarpmadan inerken...
1: ya da çıkamamak mı?
0: Ha, şu onlar daha yok. Çıkamadıysa aşağıda.
1: Evet.
0: Denizin dibinde henüz cenazeler.
1: Yani
0: yukarıdakilerden.
1: Evet. 8 kayıptan söz ediyoruz.
0: 17 kayıp var.
1: 8'inin hayatını kaybettiğini
0: cenaze var, evet.
1: Peki bir kaptan olarak bunları söylüyorsunuz. Bir yolcu yani Girne'den binip taş ucuna geçiyor.
0: Bu arada bu koltuğun da vidalanmamış oluşu da bir şey, büyük sıkıntı, onun sabit olmaması
1: evet, evet.
0: da.
1: Şey, görevli yerine oturtuyor.
0: Evet.
1: Bir yolcu ne yapmalı?
0: Şimdi yani böyle bir gemide bir kaptan tarafından yönlendirilmediyse ben Mustafa Can olarak geminin yani durumunu hisseder miydim?
1: Hı hı.
0: Bekler
1: mesela
0: miydim?
1: Diyorsunuz ki siz çarpma diyorsunuz. Hissedilmez mi bir çarpma?
0: Çarpmayı gürültü duyarsınız o kadar. Çok büyük bir kütle küçük bir şeye çarpıyorsunuz. Bir güm diye bir gürültü duyarsınız. Yani fırtınalı havalarda her dalgaya yüksek süratle çarptığınızda da bu sesleri duyabilirsiniz. Buradan anlamazsınız ama bakın şu anda teknenin üstünde duran kalabalığı kesinlikle tekneden indirmek suya ve o can sallarına bindirmek lazımdı.
1: Evet.
0: Belki de ölülerden birisi de o tekne
1: şu
0: üstünden dolayı.
1: Yani bu aslında evet, çok korkunç bir görüntü yani.
0: İnmeye çalışıyorlar, evet. Çıkmaya çalışıyorlar. Herhangi bir gemi personeliyle uyarı yok, bir şey yok. Tabii hala geminin üstünde can salları var. İşte onları kenara atmak lazımdı. Bu tumbo oldu, ters döndü ve içeride kalanlara yardım ediyorlar, çıkarmaya çalışıyorlar. Zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Hiçbir kaptana da böyle bir şey vermesin başına, bu duruma. İnşallah ihmal yoktur çünkü ağır bir suç bu. İnşallah şöyle bir arızanız var, çıkmayın denmemiştir.
1: Bu da hava uygun değil.
0: Onu yalnızca kaptan karar verir. Gemisini biliyor, her şeyi biliyor ama bir arızası var da ben giderim dendiyse veya buna zorlandıysa o hoş bir şey değil. İnşallah öyle bir şey olmamıştır.
1: Tekrar sorayım. Yolcu ne yapmalı?
0: Yolcu normalde...
1: Eğer hani ciddi bir uyarı gelmediyse de ve geminin yan yatmaya başladığını gördü. Ne yapmalı yolcu?
0: Can yeleğini giyip denize atlamalı.
1: Bu kadar.
0: Eğer kaosu hissederse, birisi kontrolü ele alıp da konuşmuyorsa kaos vardır, koşturuyordur. Bir an önce ilk çıkışa gidip kendinizi immersion suitler vardır bir de. Yani denize atlarken giyilen elbiseler.
1: Evet.
0: Su almazlar içine ve 48 saat, 6 gün, 5 gün onunla yaşayabilirsiniz. Hipotermiye girmezsiniz. Varsa onu giyersiniz, atlarsınız. Yoksa can yeleğiyle atlarsınız suya. En emin yer sudur. Böyle yan yatmış.
1: Mesela bazıları hala üzerinde sırt çantası var. Bazı yolcularda görüyoruz.
0: Bırak ama maldan ayrılamıyorlar.
1: Yani bütün bunlar aslında belki de tıpkı uçaklardaki gibi yolculara bildirilmesi gereken kurallar.
0: Evet, 2 saat bile olsa 15 dakika bir örnek mankenle nasıl giyileceği vardır diye düşünüyorum. Bildiğim bir şey yok. Muhakkak bir ekranda bunu gösterdiklerini, can yelekler şuradadır, şöyle alıp böyle giyeceksiniz emirle diye muhakkak vardır diye düşünüyorum.
1: Peki, dediniz umuyorum. Ki 514 metre çok büyük bir derinlik,
0: evet.
1: Ulaşması da bayağı bir zaman alacak.
0: Tabii, yani ben bir haftadan önce çıkarılamayacağını cenazelerimizin düşünüyorum.
1: Eğer varsa.
0: Ama Deniz Kuvvetleri kurtarmacı bir barış kaptanımız var burada.
1: Evet.
0: Bildiği bir şey var mı?
1: Bir hafta
0: yarın
1: mu?
0: Geldi oraya.
1: Ulaşılması gemiye.
0: Bam diye indiler.
2: Yani şimdi bölgeye intikal edecek gemiler. Ama şimdi oradaki en zor konu

0: şu.
1: Nereden intikal ediyorlar?
0: İstanbul'dan
1: yani
0: intikal ediyorlar. Bugün o gemilerin bazıları Boğaz geçişindeydi 30
1: İki
0: Ağustos
1: gün.
0: sebebiyle. Şimdi onlar o bölgeye intikal edecekler. İyi tarafını söylüyorum. Battığı yer belli.
2: Evet.
0: Yani battığı yer bir de belli.
2: Aranmayacak.
0: Mesela şimdi bu olayın tam orta noktada bir yerde olduğunu düşünün. Ve battığı nokta belli değil. Bu sefer arama kurtarma gemileri batan feribotun önce arayacaklar.
1: Evet.
0: Sonra bulacaklar. Sonra ROV indirecekler ve şu an battığı nokta belli olduğu için direkt yani
3: Oraya.
0: Uzaktan kumandalı sualtı aracı, ROV dediğimiz ekipmanlarla, robotlarla öncelikle bu batığın bulunduğu bölgede, dipte kazazedeleri arayacaklar.
2: Evet.
0: Zor olan kısım da eğer kazazedelerin bazıları hala eğer feribotun içerisindeyse onların kurtarılması, çıkarılması süreci zaman alacaktır. Çünkü
1: süre
0: o,
1: verebilir miyiz Barış Bey?
0: O ROV'la alınamazsa bu sefer...
1: Yok, ROV indi, cenazeleri de gördüler.
0: Gördü, aldı, o bir hafta içerisinde yaklaşık
1: 7 gün.
0: 3 gün, 5 gün, bir hafta içerisinde
3: kurtarma,
0: yaptı.
3: Yani,
2: peki 11.50'de...
3: insansız mı, insanla mı?
0: Hangi temin?
3: Yani o şey ROV dediğiniz
0: alet... ROV insansız.
3: İnsansız, sonra naaşları çıkarmak için...
0: Naaşları çıkarmak işi de ROV'la beraber yapılıyor. Çünkü
1: kolları var. Robot kolları.
3: Tamam, bir sorum daha olacak. Hani dediğiniz için İstanbul'dan gidiyor. Peki Sidifke'nin yakın olduğu için Marmaris'teki birlik ya da Hatay tarafındaki birliklerden bir kurtarma.
1: Türkiye'de bir tanedir efendim.
0: Yani, evet, bu search and rescue gemileri çok fazladır ama bu özel dizayn edilmiş. Yani salvage, arama kurtarma gemilerinin çoğunluğu şu an İstanbul bölgesinde konuştu.
2: Peki 11.50 kaptanım, Mustafa kaptan.
1: Bakın 11.50. Can yeleksizler var. Büyük evet. bir ihtimalle giyemeden indiler. Yani yoksa can yeleksiz olması...
2: Onlar yeni görüntüler, evet, elimize gelişen.
4: Yeterli mi değildi acaba? Çocuklarda da yok çünkü.
1: Çocuk can yeleği bulamadılarsa o da evet. bir...
2: Ama yani burada artık şeyler, balıkçılar ulaşmış, kurtarma ekipleri ulaşmış.
1: Ya da balıkçılardan arkadaşlardır inşallah. Yani gemiden inenlerin hepsinde vardır inşallah diye düşünüyoruz.
2: Evet.
1: Sanırım bu da son anları.
0: Yani bu da aslında Girne limanına yakın olmasından dolayı böyle.
3: En büyük
0: bu kazanın daha açık denizde olduğunu düşünürsek bu tarz böyle küçük tekneler gidemezdi yani.
2: Evet.
0: Ve
1: balıkçılar çok fazla olurdu
0: daha büyük bir felaket ortaya çıkabilirdi.
4: O zaman felaketten dönüldü bu böylesi. Belki sayı daha
0: korkunç
4: olabilir
0: evet.
4: sonuçlar.
2: Bu görüntüler çok önemli görüntüler.
1: Yok.
2: Şimdi helikopterle çekecek yukarıya. Evet, i̇şte bu tür felaketlerde arama kurtarmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Hazırlıklı olmanın, biliyor olmanın iki kaptanla dikkat çekiyor. Panik meselesi çok önemli. Paniklememek. Ya da paniğe neden olan şeyleri ortadan kaldırmak. Tabii gece artık işler daha da zor değil mi kaptan?
1: Gece imkansız. Yani ben Türkiye'de gece görüşlü arama olduğunu da düşünmüyorum. Sakinleştirmek için bir şey yapıyoruz demek için arama yapıldığını düşünüyorum. Asıl arama sabah başlayacaktır gün ışımasıyla.
2: Ama 11.50'de oldu. Hani bu saat... günün kararmasına kadar da hiç aralıksız durdu.
0: Gece görüş dürbünlerine sahip arama kurtarma imkanına sahibiz, öyle söyleyeyim.
2: Evet.
0: Gece görüş dürbünleri var gemilerde. Özellikle İHA'larda da var. Onlarla beraber aralıksız olarak faaliyet devam ediyordur.
1: İnşallah bulurlar ama yani olay hemen duyuruldu. Hemen bütün tekneler gitti. Olsaydı o bölgede olmalıydı diye düşünüyoruz.
2: Peki 11.50 görünüyor. Harika saati, yani yola çıkışı. 12.25'te sinyal kesiliyor.
0: 4 mil açıkta zaten.
2: Evet. Ya yani bu süre
0: geminin, bu geminin
2: bu süre ne ifade eder?
0: Bu süre şunu ifade eder. O bu gemi zaten oradan çıktıktan sonra 20-25 knot arası süratle intikal ettiği için muhtemelen o kaza 20 dakika sonra olmuştur. Sinyal kesilmesi de zaten yarım saat
2: evet,
0: sonra.
2: 12.25'te sinyal kesiliyor.
0: Evet, yani burada aslında şey kaydı çok önemli. Gemi kaptanının arama kurtarma birimlerine ne zaman mayday'i verdiği çok önemli. Biliyorsunuz mayday bir acil evet. durum çağrısıdır ve orada gerçekten ya geminizi kaybediyorsunuzdur ya da bir personelinizi kaybediyorsunuzdur. Mayday bu maksatla verilmiş olan bir çağrı.
2: Evet.
0: Bu çağrıyı duyan sadece arama kurtarma birimleri değil, bölgeye yakın olan gemiler de kendi
2: balıkçılar dahil.
0: Tabii balıkçılar kendi emniyetlerinin ve kendi personelinin canını tehlikeye sokmayacak şekilde o kurtarma faaliyetlerine kanunen katılmakta zorunlular zaten.
1: Mayday verildiğini ben hiç duymadım bu arada. Hiç bahsedilmedi.
0: Evet, bahsedilmiyor.
1: O kadar vakti kaptanın olmadı ya da...
2: Yani yolcular duyar mıydı onu?
1: Hayır, onu diğer gemiler ve bütün dünya duyardı. Yolcular duymazdı. Yolcular siren ya da konuşmayı duyardı.
2: Evet.
1: O da olmamış anladığım kadarıyla. Gemi işte irtibatın kesilme mevzu da...
2: 12-25.
1: Köprü üstünün su almasıyla bütün cihazların körlenmesiyle olacak şey. O yan yattığı andır o. Ama ondan sonra da
2: tam batman değil yani.
1: Yok. Ondan sonra da uzun bir süre zaten kurtarma devam ediyor.
2: Şu dalgalar endişe verici dalgalar mı yoksa bu helikopterin tabii etkisi olabilir ama yine de bir dalgalara dair bir fikir veriyor galiba.
1: Endişe verici, yüksek süratte endişe verici dalgalar.
2: Evet. Ve siz saate 40 kilometreyi yüksek buluyorsunuz.
1: Denizde çok yüksek bir sürat.
2: Katılır mısınız?
0: Katılırım. Ama tabii ki bu tekneler süratli tekneler yani. Süratli
2: katamaranlar değil mi?
0: Katamaranlar. Bunların zaten yapım amacı yüksek süratle bir yerden bir yere yolcu transferi yapmak maksadıyla. Tabii bazen bu tarz yolcu teknelerinde şey de oluyor. Personelin bavullarını koyduğu yerler var. Evet. Acaba o yerlere bavullarını uygun yerlere koymadılar da tahliye edilirken bavullar engel olmuş olabilir mi? İşte bunların hepsi o yapılacak hukuki sürecin sonucunda ortaya çıkacak.
4: Güvenlik yani aslında Ayşe değil mi? Yani bahsettiğiniz aslında konuştuğumuz elbette şu an sanıyorum en önemli konu kayıpların ulaşılması. Ne acıdır ki benim aklıma şimdi bu anki hani bu hadiseleri bu kaosu görünce Abant'taki otel yangını geldi. Yani direkt orada da yine benzer çok acı. Hepsini rahmetle yad edelim. Orada da bir ihmal var. Orada da iddia edildiği gibi eğer tabii ki gemi mürettebatı bir anda erkenden tahliye olduysa yolculardan önce yine bir ihmal. Aslında yine her şeyin başı

0: Yani aslında her şey öyle değil mi? Yani bahsettiğiniz aslında konuştuğumuz elbette şu an sanıyorum en önemli konu kayıpların ulaşılması. Ne acıdır ki benim aklıma şimdi bu anki hani bu hadiseleri bu kaosu görünce Abant'taki otel yangını geldi. Yani
1: Evet.
0: direkt orada da yine benzer çok acı. Hepsini rahmetle yad edelim. Orada da bir ihmal var. Orada da iddia edildiği gibi eğer tabii ki gemi mürettebatı bir anda erkenden tahliye olduysa yolculardan önce yine bir ihmal aslında yine her şeyin başı.